0: Yani burada Hürşit Bey'in söylediği...
1: Şöyle de devam ediyor. Çok sayıda yerel yönetici hapiste ve muhalefet onların tutuksuz yargılanmasını sağlayamadı.
0: Şimdi Hürşit Bey'in bu eleştirisi, yani biraz önce hani kimliğe gösterdi vesaire falan. Şimdi Cemil Bey İzmir'de İzmir'i tabanlı iyi tanımıyor mu? İzmir'in genelinin ne olduğunu bilmiyor mu? Sonuç itibariyle şu noktaya gelmek lazım. Yani bir kolaycılık var. İşte belediye başkanları geçiyor vesaire falan. E tamam da yani bu belediye başkanlarının geçişiyle birlikte ben dün de söyledim. Şimdi belediye meclis üyeleri de geçiyor. Sadece başkan geçmiyor ki. İlçe belediyeleri de geçiyor. Yani siz burada bir aidiyet oluşturamamışsınız. Burada bir sorun var. Ben iki şeyi sürekli olarak vurguluyorum. Birincisi şu. Parti liderliğinde bazen çok sorgulanır. Hani parti liderlerinin çok güçlü olması vesaire. Ama Türkiye'de siyaset yapıyorsanız parti liderinin güçlü olması lazım. Olmadığı zaman kefil olduğunuz insanın sizi ne hale getirebileceğini görebiliyorsunuz. Birinci kısım bu. İkinci mesele, şimdi ideolojik anlamda meselenin, yani orada Yaşar Hocam kısmen haklı. İdeolojik olarak baktığınızda mesele, seçmen öyle bakmıyor. Seçmen, örnek şunu söyleyeyim, İzmir'de bir sorunun çözümü noktasında...
2: Kısmen.
0: Ya kısmeni şu hocam, çünkü ideolojik bir yerden bahsediyoruz.
1: İzmir seçmeni ideolojik oy vermiyor mu?
0: Onu söyleyeceğim. Bak İzmir seçmeni şöyle, tabii ki bir ideolojik kısmı var. Yani %40'a yakın bir sağ oyu var, %60'a yakın bir sol oyu var. Bunu inkar edemeyiz. O tablo zaten onu gösteriyor. Fakat bu tablonun zaman içerisinde kapanma ihtimalini gördüğünüzde, biraz önce bahsettiğim 3 belediye başkanı hikayesinde gördüğünüzde veya Kadife Kale'deki seçmenin veya Dikili'deki seçmenin veya diğer yerlerdeki seçmenin oy verme eğilimiyle Çeşme'de Karşıyaka'daki seçmenin oy verme eğiliminin aynı olmadığını biraz görmek gerekiyor. Evet İzmir'de bir ideolojik seçmen var. Bu şey çok net. Ama İzmir'in geneli itibariyle bu böyledir dediğimizde bence yanılgı içerisine girmiş oluruz. Bunu niye ifade ediyorum?
1: Peki.
0: 3 sebepten dolayı.
1: Hızlıca.
0: Bir, genel seçimlere bakış. 2, yerel seçimlerdeki ilçe bazındaki bakış. 3.'sü en önemli meselelerden bir tanesi de mesela İzmir'de göç almış İzmir'in bir seçmenini getirip işte o ideolojik seçmenin şeyine koyuyor. Şimdi Kadife Kale'deki seçmen CHP seçmenini aynı mı düşünüyor? Aynı düşünen bir seçmen değil. O yüzden bu meseleyi biraz ayırmak gerekiyor. Ama şu gerçek, evet Cemil Bey'in geldiği gelenek itibariyle bu ideolojik seçmen Cemil Bey'i getiren kesim. Şimdi bu tamam. Fakat şimdi itiraz ettiğinizde şöyle bir çıkmaz geliyor. Hı hı. O çıkmaz da şu. Ben Cemil Bey'i getirdim. E niye getirdin? E çünkü kurultay sürecinde parti bölündüğünde Cemil Bey'e itirazlar varken Cemil Bey'i getiriyorsun. Tamam. Yani tırnak içinde söylüyorum. Aslında tabanın istemediği halde getirip koyuyorsun bunu. Sonrasında Cemil Bey diyor ki ben hiçbir şekilde AK Parti'ye geçmem. Ha şunu söyleyeyim ben kişisel olarak. Ben mesela olsaydım, belediye başkanı olsaydım ben istifa ederdim. Bak çok açık söyleyeyim. Yani ben bir partiye geçmektense madem ki
1: istifa etti zaten. Bağımsızdı AK Parti'ye.
0: Geçmezdim bir yere, kalırdım.
1: Kalırdın.
0: Ya o sözleri söylemişsem kalırdım. Ya o sözleri söylememem lazım. Ya da o sözler üzerine benim çok ciddi bir öz eleştirinle ikna noktasına gelmem lazım. Ha şunu söyleyeyim, ben AK Parti'nin Cemil Bey'i çok erken belediye başkanı yapacağını düşünenlerden değilim. Ama son cümle şunu söyleyeyim. Hocam haklı, ben İzmir'in kazandığını düşünenlerdenim. Bak ideolojiyi bir tarafa bırakarak söylüyorum. Eğer gerçekten yereldeki hizmet merkezi hükümetin yapabilecekleriyle ilgili bir noktaya gelirse, bahsettiğim örneğin körfezin temizlenmesi, bahsettiğim çevre yolları meselesi, bahsettiğim diğer olgular tamamlanırsa buradan İzmir kazanır. Ama AK Parti İzmir'deki seçimi, o makası daraltmanın yolunu Cemil Bey'e alarak bir şey oluşturdu. Ama Cemil Bey üzerinden olmaz bu. Bu hizmet üzerinden olur. Yani bunu da görmek gerekiyor.
1: Bilmiyorum öyle mi olur? Yani açıkçası şimdi Cemil Tugay AK Parti'ye geçtikten sonra İzmir'de seçmen ne düşünüyor? Henüz tam bilmiyorum. Yani İzmir'den izleyicilerimiz zaman zaman mesaj atıyor. Ben de bir gidip görmek istiyorum, sormak istiyorum.
0: Yani çok özür.
1: Geçişe ne dediklerini.
0: Çok özür. Ben dün Tuncay Özkan'a bir soru sordum. Dedim ki, şimdi Cemil Bey yeni partiye geçmiş olsaydı bu eleştirileri yapacak mıydınız diye.
1: Kime sordum pardon?
0: Tuncay Özkan'a. Çünkü protestolarda işte orada. Dedi ki yapmayacaktık. Niye dedim? Çünkü dedi tabanımız aynı. Karşı bir partiye geçiyor. Şimdi ben bunu bir kısmen anlarım. Bak kısmen bu bir kısmını anlarım. Ama mesele sadece ideolojik ya bir
1: sorun.
0: Zaten
1: kendini aday gösteren kişinin ayrılıp kurduğu partiye geçiyor. Niye hani orada...
0: Ama işte öyle mi?
1: Değil mi?
0: Değil tabii. Değil. Sonuçta değil işte. O iki parti arasında biz ideolojik farklılığı mı öne sürüyoruz yoksa Başka nedenler mi çıkıyor?
1: Hayır ama burada benim kastım seçmen gitmiş CHP'ye oy vermiş.
0: Onunla itiraz etmiyorum.
1: AK Parti'ye geçiyor ya bu belediye başkanı.
0: Ona itiraz etmiyorum. Ben ona itiraz etmiyorum. İtiraz ettiğim şey şu. Yani iki parti arasında şu an bir fark yok noktasında itiraz ediyorum. Evet seçmen öyle verdi, haklısın. Ama şu an iki parti arasında bir fark var. Bunu da görüyoruz.
2: İdeolojik bir fark mı var?
0: İdeolojik fark var.
2: Nasıl ideolojik fark var?
0: Çok basit ideolojik fark var.
2: Aynı taban, aynı sosyoloji, aynı politikalar. Ne fark varmış yani?
1: Zaten sonra, ya bir şey soracağım. Hakikaten aylarca olmuştu. Burada konuşmadık mı? Yeni Parti ile CHP arasında ne fark var? Tam da CHP'nin aynısı gibi oldu dedi herkes. Şimdi ideolojik
0: fark var. Tamam hemen söyleyeyim. Hemen söyleyeyim. Teröristli Türkiye meselesinde aynılar mı? Dış politikada aynılar mı? Hayır söyleyeyim konuşalım. Ekonomik yaklaşımda aynılar mı?
2: Sen ideolojik farkla... Yani bir parti sosyolojisi, parti politikalarındaki ideolojik farkla parti yönetiminin tercihlerini karıştırıyor.
0: Hayır. İkisi kendisi...
2: Kemal Bey yeni geldiği noktada AK Parti'nin bir varyasyonu gibi, versiyonu gibi hareket ediyor.
0: CHP kendisini nasıl tarif ediyor? CHP'nin tarifi nasıl?
2: Hangi CHP'nin tarifi?
0: Bak Atatürk'ün...
2: Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu parti.
0: Evet şu an nasıl tarif ediyor? Evet,
2: nasıl tarif ediyor?
0: İşte kendisini Atatürk'ü Cumhuriyeti ilk kuran parti.
2: Yeni parti nasıl
0: tarif ediyor? Peki biz yeni partiyi merkez mi, sol mu, hangi şeye koyuyoruz? Daha koyamıyoruz ki. Yani ortada daha öyle bir ideolojik şey yok ki.
1: O zaman ideolojik olarak farklı tabanda da farklı diyemeyiz var mı? Şimdi.
0: Tabanda çok bir farklılık yok. Ama ikisinin kendi konumlandığı yer farklı. Onu anlatıyorum. Yani şu an ikisinin konumlandırdığı yer kendisini çok farklı. Yani biz yeni partiye merkez sağ mı diyoruz, merkez sol mu diyoruz, sosyal demokrat mı diyoruz? Ne diyoruz mesela yeni partiye? Tabanı ayrı. Yönetim olarak ne
1: diyoruz? O zaman yeni partiye geçse tepki çekmemesini anlamamız gerekir. Tabanı aynı olduğu için.
0: Tamam, onu anlarım. Ben onu anlarım ama diyorum ki öyle değil yani. Partiler öyle değil.
1: Peki tabanı yani İzmir'de, İzmir seçmeni Turgay Hocam şu geçişe sizce ne der? Yani ben hizmeti aldım. Tamam evet hakikaten AK Parti belediyecilikte çok iyiymiş. İşte 2-2,5 yıl mı ne kadar var seçimlere, yerel seçimlere? Zannederim bir o kadar var.
2: Yerele 3 yıla yakın artık.
1: Bu 3 yıla yakın şu... inanılmaz çünkü diyor, bir anda rahatlayacak diyor Cemil Tugay. Bir anda rahatladı İzmir seçmeni. Evet AK Parti'den çok iyi hizmet aldım. Yerel seçimde ben gidiyorum CHP'ye değil ya da işte yeni partiye değil. Oyumu AK Parti'ye veriyorum der mi? Yoksa ben bu hizmeti aldım ama ben oyumu yine de değiştirmiyorum der.
3: Şimdi tabii ya stüdyoyu bugün İzmir konusunda biraz duygu yüklü buldum diyeyim. En azından hani iyi ya da kötünün dışında... Elbette siyasette duygu sosyolojisi de önemli yorumlamak için ama...
1: Cumhurbaşkanı da bugün konuşurken İzmir'i çok coşkulu bulduğunu söylemişti. Siz niye böyle buldunuz?
3: Şöyle, yani seçmenlerin ne düşündüğüyle ilgili bir veriye ihtiyacımız var. Ama muhtemelen Cemil Tugay onların teveccühüyle tırnak içerisinde sol bir siyasal parti içerisinde seçildiği için muhtemelen kızgınlıkları vardır. Ama bu kızgınlıklar... orta uzun vadede neye dönüşür? AK Parti biraz bunu hesaplayarak hareket etmiştir. Soruyu nasıl sorduğumuzla aslında meseleyi nasıl tartışacağımız arasında ciddi bir paralellik var. Eğer soruyu AK Parti bu meseleden kazançlı mı ya da zararlı mı çıkıyor diye sorduğumuzda AK Parti'yi biraz savunma pozisyonuna itiyoruz. Ama soruyu Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti'den ayrılan, yeni partiden ayrılan milletvekilleri, siyasetçiler, yerel yöneticiler neden ayrılıyorlar? Bunlarda siyasi partilerin ve yöneticilerinin herhangi bir dahli kusuru yok mu dediklerimizde bu sefer savunma pozisyonu Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Oğuz Kansalıcı ve Urşit Güneş gibi isimlerin itirazlarına baktığımızda bu aday belirleme mekanizmasında bir takım eksiklikler olduğu ifade ediliyor. Tersinden İmamoğlu'nun ya da Özgür Özel'in seçtiği adaylarla ilgili de aynı tartışma var. Dolayısıyla sorunun sorulma biçimi aslında bize hangi cevabı vereceğimizi de gösteriyor. AK Parti açısından bakıldığında AK Parti iktidar olmanın avantajlarını ve bütün enstrümanları kullanarak siyasetin alanını kendi lehine yönetmeye çalışıyor. Bu iyi ya da kötünün ötesinde realist bir yaklaşımla hareket ediyor. Ve aslında bugüne kadar ben biraz tabii iki kategoride değerlendiriyorum. Yani belediye meclislerindeki seçimlerin yenilenmesi meselesi ayrı bir tartışma adliyeye intikal ettiği için. Ama diğer tarafta bu kendi iradeleriyle geçen insanlarla ilgili yapılan tartışmada AK Parti iktidarın elindeki bütün enstrümanları kullanıyor. Ve siyaseti realist bir biçimde kendi lehine yönetiyor. Muhtemelen şöyle düşünüyor. Ya İzmir gibi evet... Seçmen davranışında ideolojinin diğer illere göre çok daha baskın olduğu bir yerde performansıyla kendisini ayrıştırabileceğini düşünüyor. Ve tıpkı 94'teki seçimde olduğu gibi aslında solun kendi adaylarının birbiriyle yarışması sonrasında AK Parti'nin muhtemel adayı Cemil Tugay ya da bir başkası olabilir. O bugünden 2029'a kadarki performansıyla birlikte orada pozitif ayrışacağını düşünüyor olabilir. Bu AK Parti açısından realist bir senaryo. Diğeri AK Parti savunmada kalmayarak şunu söylüyor ki Mehmet Hoca da

0: Yani ilk başlarda konuşulduğunda Cemil Tugay da geçer mi sorusuna ben de biraz mesafeli yaklaşıyordum. Çünkü evet, İzmir sosyolojisi bugün itibariyle önemli ölçüde bu seçmen davranışını etkileme açısından ideolojinin yoğun olduğu bir yer. Yani Gezi'den tutun da işte Cumhuriyet mitinglerine varana kadar çok sembolik bir yer işgal etti. Özellikle anti Erdoğancı politikaların canlı kanlı bir biçimde kendisine yer bulmasında. Onun için yani 2004 ve sonrasında İzmir'in böyle solla özdeşleşmesi meselesi yani anti Erdoğancılığın bir hikayesidir. Onu ifade edelim. Ben mesela yarınki yazıda şöyle bir başlık attım. Yani İzmir hep sol muydu? Serbest fırkadan bugüne diye. Şöyle bir anekdot anlatayım. 1930 yılında 1929 buhranının da etkisiyle birlikte Gazi Paşa kontrollü bir muhalefete ihtiyaç duyduğunu düşünüyor ve kendi dar çevresiyle müzakere etmek suretiyle serbest fırkayı kuruyor. Telkin ediyor, kurduruyor daha doğrusu. Ve Fethi Okyar Ağustos'ta partiyi kurduğunda Eylül ayı başında ilk ziyaretini Ege'ye yapıyor. Bir vapurla İzmir'e gidiyor ve indiğinde inanılmaz bir coşkuyla karşılanıyor. Sonra Alsancak'ta stadyumda 50 bin kişiyle bir miting yapıyor ve umulmadık bir teveccühle karşılaşıyor. Serbest fırka bugünkü sol sağ üzerinden düşünemeyiz ama daha liberal eğilimleri temsil ediyor. Şunu ifade ediyorum, serbest fırka o gün 1930'daki yerel seçimlerde nısbi de olsa bir başarı sağlıyor. Sonrasında mesela yani demokratik seçimlerin siyaseten de meşruiyet açısından da problemli olmadığı 50 ve sonrasında çok daha baskın bir biçimde sağın bir dominasyonu var. Demokrat Parti 60'a kadar, 70'lere kadar Adalet Partisi, sonra Ecevit'in CHP'si yenilendiği için bir teveccüh var. 90'larda ANAP tecrübesi, DYP tecrübesi.
1: Şuradan şimdi devam. Ben oradan siz 90'lara kadar getirdiniz. Hızlıca bir bakalım mı o halde?
0: Olur.
1: 1930'lardan aldınız, 90'lara gelmişken buradan sonrasına şöyle bir bakmış olalım. Burhan Özfatura ki yani İzmir'de çok konuşulan, damga vurmuş bir isim. 84-89 ANAP döneminde seçildiği parti ANAP. Daha sonra Sosyal Demokrat Halkçı Partisi HDP'den Yüksel Çakmur'u görüyoruz. Sonra tekrar Burhan Özfatura dönemi var DYP'den ve sonra Ahmet Piriştina 99-2004 arası DSP'den, Aziz Kocaoğlu 2004-2019 arası CHP ve sonra Tunç Soyer dönemi başlıyor 2019-2024 arası CHP'den yine ve sonra yine CHP'den Cemil Tugay dönemi 2024'te başlıyor, AK Parti ile devam ediyor. Böyle de bir 90'lardan itibaren İzmir Büyükşehir yani Belediye Başkanları tarihçesi şöyle bir kronolojik gördük. Ne söyledi?
0: 30'lardan bugüne kadar aslında şunu ifade etmeye çalıştım yazıda da. CHP solla mukayyet, yani solun tarihsel olarak hegemonyasını sürdüğü bir yer değil. Ama 2000'ler sonrasında, özellikle 2004 sonrasında tabii iktidarını, yerel iktidarını çok ciddi bir biçimde perçinliyor. Hatta yani sonraları AK Parti siyasetinde başbakanlık yapacak bir ismin bile aday gösterildi 2014. Daha sonrasında 2019'da yine kuvvetli bir aday Niyazi Zeybekçi, 2024'te Hamza Dağ, bunlar İzmir siyaseti ve AK Parti siyaseti açısından da önemli isimler. Onlara rağmen yani nısbi başarılar var, oy oranları ve sayılarını arttırma anlamında ama AK Parti İzmir'i alamıyor. Ez cümle tarihsel olarak İzmir yani bu seçmen sosyolojisi itibariyle sağa da meyilli bir coğrafyaydı. Ama 2000'ler sonrasında ben önemli ölçüde bu anti Erdoğanizm meselesinin ya da AK Parti'nin yaşam tarzı, özgürlükler meselesi gibi birçok meselede oluşan toplumsal kutuplaşmada çok net, açık bir pozisyon aldığı kanaatindeyim. Bunun değişme ihtimali kısa orta vadede çok mümkün değil. Uzun vadede Türkiye'de AK Parti kesintisiz iktidar pratiğini sürdürür ve yeni anayasa, terörsüz Türkiye gibi daha Türkiye'deki kapsama alanı geniş meselelerde radikal reformlar yapabilirse İzmir gibi yerlerdeki sosyolojinin yumuşama ihtimali var ideolojik olarak.
1: Teşekkür ederim. Şimdi şöyle.
2: Şey söyleyeyim mi?
1: Hadi söyle, sonra şimdi, bir konu tartışmaya
2: çalışalım. Mesela rakamlar üzerinden baktığımızda şimdi 1,5 milyona yakın, yani 1,300-1,500'e yakın bir belediyede bir oy bandı var CHP solun. Kemal Bey aday olduğunda bu 2 milyona yakın geldi Kemal Bey'e. Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda bu 1,500'e, 1,5 milyona indi. Bunu şunun için söylüyorum. Evet, biz İzmir'i değerlendiriyoruz. Doğru, bir ideoloji seçmen var. Çok doğru. Ama İzmir'in göç aldığı yerler itibariyle de İzmir'in yaklaşık olarak 400 ile 600 bin arasında oyu zaman zaman adaya göre, zaman zaman duruma göre değişebiliyor. Benim kastettiğim de bu AK Parti'de en son 300 bine

0: kadar inebildi. Dolayısıyla da şimdi Cemil Bey geçtiğinde bir kısım insan haklı olarak AK Parti şunu söyledi. Ya biz bir tohum ektik. Dolayısıyla da burada uygun aday profiliyle bu makası kapatabilirdik. Kendimize niye yük alıyoruz sorusu gündeme geldi.
1: Çok teşekkür ederim. Tam bunu soracaktım. Çünkü hatta önümde de açık. Cemil Tugay %48,97 almış. Hamza da 2024 seçiminden bahsediyorum. %37,06 almış. Arada yani 300 bine yakın oy farkı var. Zaten doğru bir adayla AK Parti alabilirdi doğru bir stratejiyle
2: Cemil eleştirdi. Cemil Tugay'la AK Parti hiçbir şey alamaz. Yani Cemil Tugay'dan bir kere kurtulmaları lazım bir an önce. Yani bir sonraki seçimlerde
3: adayla göstermeyecek.
2: Bir büyük elçilik mi olur? Yani şey mi olur? Başka bir görev mi olur?
4: Oyla. Tekrarlamak istiyor olabilir yani. Performansın yanı sıra 94'teki gibi eğer burada da hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Yeni Parti bir aday çıkartırsa AK Parti de Cumhur İttifakı ile kendi oyunu konsolide edebilirse buradan ayrışabilir.
1: Peki buna ne gerek vardı sorusu soruluyor ya işte. Yani zaten o marj daralmışken AK Parti'nin gidip bu transferi yapmasına ne gerek vardı? Bu doğru bir transfer olmadı diyen de var.
3: Aslında söylediğin şeyi söylüyor. Ne gerek vardı? AK Parti bir oy, ek oylar kazanmak için yapmadı bunu. Karşı tarafı tahrip etmek için yaptı. Siyasetin bu tarafı
4: tamam,
3: da var.
4: Tamam onu söyledim işte.
3: O da onu soruyor. Yani,
4: elindeki enstrümanları kullanarak siyaset alanını kendine gibi yönetiyor.
3: AK Parti bilmez mi Cemil Tugay'la yeni milyonlar ya da on binlerce yeni oy alamayacağını? Hele hele böyle bir değişken, böyle bir geçiş yapmış bir Cemil Tugay'a, bu kadar tepkiselliğin de olduğu bir Cemil Tugay'a millet 3 sene var vermez. Ben Cemil Bey aday göstereceğine bile inanmıyorum AK Parti'nin.
1: Bu geçiş olmadan önce AK Parti içerisinde çok rezerv var Cemil Tugay'a karşı diye de çok yazıldı çizildi.
3: Ama şu işe yaramadı.
1: Biliyorlar,
3: bakın abi sabahtan beri neyi tartışıyoruz?
0: İkinci bir görüş de o rezerv karşısında. İkinci görüş de şu çok özür. Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir seçim olursa aslında AK Parti'nin biz İzmir'deki stratejisinde Yeni Parti ve CHP'nin de stratejisini görmüş olacağız. Şimdi konuştuğumuz şey ne? Konuştuğumuz şey bir blok. Yani bloktaki kastım CHP'nin aldığı oy. Cemil Bey bu oyu nerede aldı? Parti bölünmeden önce aldı. Doğru mu? Hı hı. Şimdi dolayısıyla bir blok var orada. Eğer bu blok dağılırsa...
3: Ve de geleneksel oydan da az bir oy aldı. Yani. Alabileceği kadar güzel. Potansiyelin altında bir
0: aynen,
3: oy aldı
0: çünkü
3: zaten.
0: Çünkü tepki vardı.
3: O yüzden de bir tepki
0: şimdi
3: var.
0: Şimdi bu blok dağılırsa, yani blokun dağılmaktan kastım şu. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'nun cezası onanır, bir belediye seçimine gidilirse, belediye başkanlığı seçimine gidilirse... Burada Yeni Parti ve CHP'nin ve DEM'in oluşturacağı tablonun yol haritası biraz ortaya çıkarsa, çünkü bu niye konuşuluyor? Üç sebepten konuşuluyor. Birincisi Vahap Seçen'in gözaltına alınması sırasında biz ilk defa Yeni Parti ile CHP'nin ve DEM'in desteklediği demokrasi bloğunun aynı yerde protesto yaptığını gördük. Ve haklı olarak insanlar şunu sorgulamaya başladı. Acaba parti merkezleri istemese de tabanda bu birliktelik mümkün olabilir mi? Hı hı. Şimdi İzmir'de bizim bunu görebilmemiz için önce İstanbul'da bunu bir görmemiz lazım. Yani İstanbul'da Yeni Parti ile CHP'nin ve DEM'in stratejisini bir görmemiz lazım. Diğer taraftan eğer İzmir'de CHP ayrı bir adayla çıkarsa, Yeni Parti adayla çıkarsa ki AK Parti'deki bu görüşü savunanların da temel argümanı o. Evet bir 300 binlik makas az bir makas değil. Fakat bu bölünmüşlük içerisinde biz doğru bir adayla bunu kapatabileceğimize inanıyoruz tarzı. Onun karşısında yer alan argüman da şunu söylüyor. Ne? Siz haklısınız ama sonuç itibariyle biz bunu merkezi hizmetle de bütünleştirdiğimize buna ek bir katkı yaparız. Ve doğru aday çıktığında da İzmir'de bunu katlayabiliriz tarzı bir yaklaşım var.
1: Kuvvetlendirici bir unsur o. Evet, bir kaldıraç olarak bu dönemi kullanabilir. Peki bütün bu tablo içerisinde hızlıca buradan bir değerlendirirsek konuklarımın hepsinden duymak isterim. İki soru. İzmir seçmeni ne yapar? Yani İzmir seçmeni hakikaten sandıkta tutumunu değiştirir mi CHP'ye oy veren İzmir
3: genel
1: seçmeni?
3: Genel seçimde bir mahalli seçimde.
1: Mahalli seçimde.
3: Önümüzdeki ilk seçim bir genel seçim.
1: Tamam oradan da hadi oraya ilişkin de öngörünüz varsa onu da alayım. Bir de AK Parti seçmeni şunu söylemiş midir? İzmir'deki AK Parti seçmeni ya da genel AK Parti seçmeni. Evet ya bu transferle AK Parti doğru bir hamle yaptı.
3: İkinciden başlayayım. Elbette söylemiştir ama... Cemil Bey doğru bir isim. Aman da ne güzel oldu bizim partiye geldi diye değil. Karşı tarafı tahrip ettik. Muhalefet cephesini parçaladık. Perişan haldeler. Yani işte şu demin az önce verdiğiniz açıklamalarda da bu perişanlığı görüyoruz. CHP'den yapılan açıklamalar, Yeni Parti'den yapılan açıklamalar hepsi birbirine düşmüş vaziyette. Bu anlamda baktığınız zaman AK Parti'nin karşı tarafı bölme, parçalama, tahrip etme stratejisi mükemmelen başarıyla yürüyor. Bu etik kodların dışındaki bir takım uygulamalarla da oluyor, yargı üzerinden de oluyor, bir sürü mekanizmalarla oluyor ama oluyor. Böyle bir tablo var. O açıdan evet ama oy vermeye gelince bundan sonraki ilk seçim bir genel seçim. Zinhar aradaki farkın kapatılması mümkün değil. Turgay Hoca'ya katılıyorum. Bu yakın ve orta vadede, kısa orta vadede İzmir seçmeninin genel eğilimleri devam edecek değil. Yani 2002'den 2002, 2007, 11, 15, 18, 23 seçimlerine baktığınız zaman AK Parti'nin ülke genelinde aldığı oydan en az 14 puan daha aşağı oluyor. İzmir'de 14 puan. CHP'nin oylarına baktığınız zaman da ülke genelinde aldığı oydan yine en az 15, 10, 15, 20 puan daha yüksek bir oy alıyor. Yani çok ideolojik bir seçmen var.
1: Bu olay, körfez temizlenirse değişir.
3: Bu olay.
1: Az önce 3 tane kritik şey saydın.
3: Bir tortu bıraktı. O tarafı da var. Dolayısıyla bir genel seçimde hiçbir şansı yok. AK Parti yine CHP ya da yeni parti mi diyelim artık ona, birinci parti olacaktır İzmir'de. Çok açık. Bir de Cemil Bey'in bir talihsizliği mi diyelim artık buna? Öyle bir zamanda AK Parti'ye geçti ki AK Parti'nin genel irtifa kaybına uğramakta olduğu bir dönemdir bu. Yani 47'ler, 49'lar, o 2007, 11, 15 ya da son seçim işte neyse. Son seçimde 35'e kadar düştü. 49, 47, 35'e kadar düşmüş bir AK Parti'ye gidiyorsun. Dolayısıyla hani AK Parti'nin yükseldiği bir dönem, moral üstünlüğe sahip olduğu bir dönem değil. Bakın 2007'de AK Parti zirve yapıyordu. Moral üstünlük elindeydi. 2011'de iyi yönetiyordu. Hani 7 Haziran muhalefetin başarısız hamleleri üzerinden 1 Kasım'da yine bir oy patlaması. AK Parti hep böyle. Ama şimdi bu AK Parti 2023 seçimini zar zor kazanmış. Oyları 49'a çıkmış, oyları 35'lere inmiş bir AK Parti.
1: Ama buna rağmen
3: bu son dönemdeki hallerden sonra ne olacağı da belli değil. Böyle bir AK Parti
1: gitmiş. Nasıl oluyor da bu kadar belediye başkanı için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor?
3: Cazibe merkezi mi?
1: Yani cazibe merkezi olduğu için kendi partilerinin,
3: bir kişisel durumlarının bir yansıması olarak, kişisel durumlarının, iki partilerini darmadağınık hale düşmelerinin yansıması olarak oluyor. AK Parti bir cazibe merkezi, AK Parti bir güçlü bir parti, hakim parti, güç kullanabilen bir parti, bir sürü devlet mekanizmalar üzerinde belirleyiciliği olan bir parti olmasının bir sonucu olarak bu partiye gidiliyor, geçiliyor, mecbur da kalınarak da geçiliyor. Dolayısıyla bir cazibe, aman da ne güzel ya bizim parti, kendi mahallelerinin, kendi partiler düzeneğinin CHP ile yeni partili neyse kadroların umut vermemesi bir faktördür. Anlamlı bir faktördür. O anlamda Mehmet Hoca'ya da katılıyorum Ankara'dan. Yani bunlar niye gidiyorlar? Bir umut görmüyorlar. Bir sonraki seçimi kazanabileceklerine çok fazla ihtimal vermiyorlar falan. Ama benden bundan daha belirleyici olan öteki faktör. Yani hakim partinin devlet mekanizması üzerindeki gücünün farkındalar. Bu gücün yansıması olarak gidiyorlar. Kimisi de gitmek zorunda kalıyorlar. Öyle düşünüyorum. İzmir seçmeni yaklaşacak ya da ilk genel seçimde AK Parti'ye teveccüh göstermeyecektir. Yani ama bakın bir sonraki mahalli seçimde, yani nedir, 3 sene var işte. Onda bu 3 yıllık performansa bir bakılır. Yani muhtemelen Cemil Bey aday göstermezler ama merkezi yönetimin İzmir'e yüklenmesi, hizmet vermesi anlamında demin konuştuğumuz merkezi etkinin de devreye girmesiyle AK Parti politikalarının ne şekilde şekilleneceğini de bakmak suretiyle, yani bir mahalli seçimi kazanma ihtimalleri evet olabilir. Körfez temizlenir, raylı sistemler kurulur, devlet yüklenir ve İzmir'i mahalli seçim özelinde kazanma ihtimalleri olabilir. Orada ideolojik tercihler bir tık, iki tık daha aşağıda tezahür eder. Ama genel seçim ülke geneliyle alakalı bir şeydir. Ülkenin yönetim tarzıyla alakalı bir şeydir. Orada seçmenin eğilimlerinin hocanın dediği gibi kısa orta vadede değişeceğini düşünmem. Yani. Bir genel seçimde AK Parti bir olmaz. Ama bir mahalli seçimde ki daha uzun bir süre var, mümkündür.
0: Bize saha bir şey söylesin diye söylüyorum. Şimdi sordum da mesela şu an İzmir'de protesto var değil mi? Hangi partide çağrıyı yaptın? Yeni parti. MHP sol. CHP var mı? Yok. Yani biraz...
2: Ya CHP'de orada ne kadar teşkilat kaldı, ne kaldı, nedir? O da bir şey, önce... CHP'ye karşı tepki var zaten. Yani,
5: CHP, tamam. Kemal Bey, sevenler cemiyetine döndüğü için hayır, onu böyle tavan diye çok fazla...
2: Yani oradaki İzmir ziyaretindeki bodyguardlar vesaire...
0: Gürkan abiye şuradan itiraz edecektim, hakkı almayayım diye. İtirazım şuydu. Şimdi İzmir'de kazanamaz kısmı 14 puan fark diyoruz ya. Tabii şimdi Türkiye'de siyasetin paradigması değişecek. Eğer bu teröristiz Türkiye meselesi gelirse... Yani mesela orada DEM seçmeninin oy verme eğiliminin CHP ile olma ihtimali veya olmama ihtimali bir tartışmak lazım.
3: Fark yapacaktır. Fark yaratacak.
0: Dolayısıyla çevre ilçelerdeki durumu bir tartışmak lazım. Bunu biraz önce verdiğim rakamlarda onu ifade ettim. Yani bazen 700 bin, 800 mesela Cumhurbaşkanlığında 1 milyon oy farkı çıkıyor. Ama evet, belediye seçiminde 300 bine kadar inebiliyor.
1: Bunu
0: görmek lazım. Yani o yüzden İzmir'de evet, bir ideolojik seçmen var altının içinde ama kesinlikle şu olur dediğimizde Çok erken. Ben

0: İzmir'deki seçmenin hepsini ideolojik seçmen olarak nitelendirmenin de İzmir'e haksızlık olacağını düşünenlerden.
1: Bir son cümle AK Parti için bir şanstır. Yani bütün etik problemleri demin başta söyledik ama siyasetin verdiği resim açısından arızalı bir görüntüdür ama eğer İzmir'e gerçekten iyi bir belediyecilik gösterirse evet. bu AK Parti. Bakın böyle de olabiliyor. Hani hep yaşadık ya bunu. Hizmet alamıyor. Yine ideolojik tercihleriyle gidip CHP'li bir adayı seçiyor. Muhalefetten birini seçiyor. İdeolojik tercih. Ama hakikaten şehrin rengi değişirse, insanlar mükemmel bir hizmet alırlarsa en azından seçmen tercihlerinin bu anlamda yumuşayabileceğini ve bir AK Partili belediye başkanını seçebilme ihtimalleri vardır. 3 sene var. 3 sene var.
2: Uzun
1: AK Parti için bir şanstır. Genel seçim değil ama yerel seçimde evet öyle bir şanslar
0: olabilir.
1: Yani
0: Çeşme'ye gidip trafikte kalma, su meselesi, Körfez, tabii. kavşak falan birçok mesele
1: şimdi.
0: Var.
1: Yani hizmet şimdi, alamıyor onu anladık
0: şimdi
1: bunu, yani.
0: Yani şöyle, şöyle olmama yani ben mesela şunu şey yapamıyorum, düşünemiyorum. Hani de. Adam trafikte kalacak, sorun çözülmeyecek ama yine ideolojik davranacak. Ben evet. Türk seçmenin çok böyle olduğunu düşünmüyorum. Ben İyi değişme katkı. İhtimalini görüyorum.
2: Siz de katkı sağlayın, sonra bir de Ankara'ya soracağım.
3: Şöyle bir tartışma yaptığımızda biraz yani AK Parti'nin kurumsal hafızası, işleyiş biçimi, oradaki kurmay ekibi haksızlık mı yapılıyor diye düşünüyorum. Şöyle ki, nihayetinde bu bir hakim parti geleneğinin örneği. Hakikaten de bazı mekanizmaları, bütün eleştirileri, ben de köşe yazımda, televizyon programlarında eleştirileri yapıyorum. Ama buna rağmen işliyor ve şöyle bir tartışma yapılıyor. Yani İzmir gelecek. Bunun bir süreci var. Parti kurmayları kuvvetle muhtemel Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde bir müzakere yapıyorlar ve soruyor. Getirisi ne, götürüsü ne? Götürüsü çok daha fazla olsa siyaseten, hakikaten Recep Tayyip Erdoğan gibi birisi bunu tercih eder mi sorusuna biraz böyle şey bakıyormuşuz gibi. Yani bunun hesaplarını çok ince yapabiliyordur. Ve bahsettiğimiz şeyde yani etik vesaire o ayrı tartışma. Turgay Hoca sen olsan ne yaparsın kısmından bağımsız. Ben AK Parti'nin siyaseten kendi elindeki bütün iktidar mekanizmalarını kullandığını ve muhalefetin mevcut durumunu tahrip edici olabilir. Kullanmak suretiyle kendi lehine bir süreç yönettiğini görüyorum. Bu da siyasetin doğasında var. Yani realist bir okuma. Dünyada da böyle. Türkiye'de de böyle.
2: Mehmet Hocam. Hiçbir çalışma bilmiyorum AK Parti içerisinde yapıldı mı? Bu önümüzdeki 2,5-3 yıllık süreçte AK Parti'nin İzmir'e, İzmir'in belediyecilik sorunlarını çözecek yatırımlarının neticesinde İzmir'de AK Parti'ye oy vermeyen ağırlıklı ana muhalefet partisine CHP'ye bunca zaman oy vermiş seçmenden oy alabileceğinizi düşünüyor musunuz?
4: Teşekkür ediyorum. Ben değerli dostların yorumlarına katıldıklarım da var, katılmadıklarım da var. Ben gördüğümü net bir şekilde ip bükmeden söyleyeceğim. Bizim ön yargımız yok, onu söyleyeyim. Biz ideolojik bakmıyoruz. Bakın, temin ederek söylüyorum bunu. Bizim hiçbir kitleye karşı, hiçbir ideolojik düşünceye karşı bizim bir ön yargımız yok. Hele bu belediyecilikse hiç yok. İki, bize gelen siyasetçiler, belediye başkanları mecbur kaldığı için gelmiyorlar. Yani mecbur kaldığı için şöyle, iktidar tarafından mecbur bırakıldığı için diye kullanılıyorsa o yüzden değil. Sebebini söyleyeceğim. Kavgalı eve kız vermezler. Kavgalı evde kız kalmaz. Allah aşkına. Genel merkeze bakıyorsunuz, lider yok. Her genel başkan yardımcısı farklı telden çalıyor. Belediyeleri destekleyip onların başarılı olması için değil, belediyelerden ne koparırız tarzıyla hareket ettiğiniz zaman o belediye başkanları üzerinde baskı oluşturursunuz. Elinizle o belediye başkanları başarısız hale getirirsiniz. Benim şu anda milletvekili olduğum ilde muhalefetten seçilen dostlarımız var. Bakın o dostlar kavramını kullanırken iş olsun diye kullanmıyorum. Beni izliyorlarsa eğer şu anda geçen iki belediye başkanı da geçenlerde bize de katıldı. Yani AK Parti'ye Kahramanmaraş'tan da Dul Kadıroğlu belediye başkanımızla Türkoğlu belediye başkanımız katıldı. Ben onlar seçildiği andan itibaren o şehrin milletvekili olarak sorabilirsiniz. Bir gazeteci gidip bunu devam araştırabilir ki bu şu anda da muhalefette olan belediye başkanları var. Onların her telefonunu açtım. Açtık. Bu büyükşehir belediye başkanlığımız için de söylüyorum. İlçe belediye başkanlığı bunlar. İstedikleri zaman büyükşehir belediye başkanı AK Parti'de çalışabildiler. İstedikleri zaman bize ulaşabildiler. Ve bizi aradıklarında da bunlar bize geçecek mi, geçmeyecek mi diye hiç düşünmeden bakanlıklarla ilgili bir talep olduğunda ben bunu Kahramanmaraş'ın bir talep olarak gördüm ve ilettim. Daha Cumhuriyet Halk Partisi veya Yeni Parti bunlar bu işin farkında bile değiller. Bu işin nasıl yürüdüğünün farkında değiller. Başka bir şey daha var. Ve müthiş bir linç kampanyası yürütüyorlar. Siyasette linç kampanyası olmaz. Siyaset kinle yürütülmez. Siyaset nefretle yürütülmez. Farkında mısınız? Yani hem genel merkezlerinin birbirlerine karşı linç kampanyası, hem belediye başkanlarına karşı bir linç kampanyası. O bazen şeyi de aşıyor, belediye başkanı da aşıyor. Ailesini de katmaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Ki bugün Ankara'da olan resme bakarsanız, Sayın Tugay'ın eşiyle birlikte çıkması bence kendisine karşı yürütülen linç kampanyasına karşı bir cevaptır. Bu başkasına karşı bir cevap değil. İşin hala, tekrarlıyorum, hala farkında bile değiller. Ne olduğunun, ne yaşandığının, AK Parti'nin kurmay aklının ne yaptığını anlayacak kadar bir kurmay akılları yok. Açık söylüyorum bunu. Daha işin başka bir tarafında bunlar. Şimdi sorunuza doğrudan geliyorum.
2: Buyurun.
4: Onun için tekrar bir, hiçbir kitleye karşı ön yargı yok, olmayacak. Çünkü ülkeyi yönetmek isteyen, bir ili yönetmek isteyen bir siyasi yapının bir kitleye karşı ön yargısı olmaz. Ama bakıyorum ki orada İzmir'i bir böyle şey gibi kullanıyorlar. Hani ismi işte seçim akşamları hatırlarsınız ya, diğer iller kaybedildiğinde son seçim bir tarafa koyuyorum 2024'ü. Hele ver İzmir'i. Moral bulmak için İzmir hizmet için seçilir. Birilerine moral vermek için İzmir yok. Kimi tatmin etmek için İzmir'i şey yapmaya çalışıyorsunuz? Ha ne olacak bundan sonraki? Benim gördüğümü söyleyeyim. Şimdi de bundan sonraki seçimde Cemil Tugay aday olur mu olmaz mı? Cemil Tugay'a İzmirlilerin tepkisi nedir ne değildir? Yine işi anlamamışlar, hala oranın üzerine gidiyorlar. Ben olacağı size söylüyorum. AK Parti'nin burada yapacağı ve yapmak istediği. AK Parti belediyeciliğini İzmirlilere gösterme çabası içinde olacak. Tekrarlayayım bunu. Çünkü biraz önce tarihsel perspektiften Turgay Hocam baktı. Değinecektim, orayı tekrar vermek istemiyorum. Yani Merkez Sağ, Demokrat Parti, DYP, işte ANAP, yani o İzmir, işte son 4 seçimdir diyelim, Cumhuriyet Halk Partisi veya o çizgiden gelen arkadaşlar kazanıyor diye, işte bura bizim kalem, yok böyle bir şey. Burada AK Parti bu süreçte yapmak istediği şey, bakın kardeşim, AK Parti olduğu zaman böyle hizmet ediyor diye ortaya bir belediyecilik farkı koyar. Ha şimdi geleyim. Seçimde İzmirli vatandaşlarımız tercihlerini istedikleri şekilde kullanırlar. Buna da saygımız var. Hiçbir şeyimiz yok. Bizim burada yapmak istediğimiz AK Parti belediyeciliği diye tanımlanan ve onun içinin ne olduğunu herkes biliyor. İzmirli değerli vatandaşlarımız da bunu gösterir. İşte nasıl, ne olur, körfez olur, ulaşım olur, başka şey olur, halka davranış olur. O farklılığı, yani Cemil Tugay bugünden önce diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeydi ve başka bir partinin şeyi de, ne onun ismi, genel başkanı, yok kardeşim bu bizim diye başka partinin içine
5: dahil olup onun bütün siyasetine karışmaya çalışıyor. Orada hiçbir sorun yok. Orayı da ayrı bir şekilde değerlendirmek lazım. Siyasetin ne kadar etik veya değil, bu bugünün konusu değil. Peki. Ama bugün itibariyle rozetini takmış, AK Parti karşılamış ve AK Partili olmuş İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Bey. Bugünden itibaren AK Parti'nin bütün kadrolarıyla, hatta mesela ben bugün karşılaştığım güzel bir resmi de söyleyeyim. Karşı karşıya geldiği, seçimde yarıştığı Hamza Dağ Bey bugün kürsüye çıkıp kendi rakibi olan seçimdeki, son seçimdeki Cemil Tugay'ı kucakladı, başarılar diledi. Göreceksiniz. Kendi rakibini bile bize geldikten sonra, AK Parti'ye geldikten sonra Hamza Dağ Başkan da, diğerleri de AK Parti'nin her ferdi bugün madem bu belediye bizim AK Parti kimliği altında, kurumsal kimliği altında siyaset yürütüyor, tüm desteğimizi vereceğiz. Ama şunu istiyorum, tekrar söylüyorum. Linç etmeyin insanları, yarın tekrar karşılaşırsınız bunlarla. Fakat benim gördüğüm şey şu. Sokağa çıkmaya yüzü olmaz. Direkt başlanıyor. Şöyle olmaz, böyle olmaz. Bunu yapacağınızda şu soruyu sorsanız, tekrar söylüyorum. Niye bunlar gidiyor? Niye gidiyor? Niye gitmesin? Peki. Hangi genel başkana bakacak? Hangi genel merkeze bakacak? Kimin talebini karşılayacak? Ne yapacak? Öyle bakılmıyor. Fakat hani bunları düşündüğün zaman belediye başkanı ve siyaseten, tabii ki buna İzmirliler karar verecek, daha rahat çalışabileceği, daha rahat destek alabileceği bir siyasi ortamı, iklimi tercih eder. Bunu bu şekilde bakmak lazım, ama benim gördüğüm hala şeyi anlamamışlar. Son cümlemde şu olsun tekrar. Biz AK Parti belediyeciliği diye tanımlanan kavram içinde, hani kavramsallaşan o durumu mümkün olduğu kadar, işte 2,5 yıl var yaklaşık, 2000 önümüzdeki seçime, yerel seçimlere, bunu İzmirlilere hissettirecek, hatta güçlü bir şekilde hissettirecek çaba içinde olacağını düşünüyorum.
1: Peki İzmirliler
5: bunu istedikleri şekilde değerlendirebilirler, saygımız var.
1: Hocam, Cemil Bey'in bir sonraki mahalli seçimde aday, AK Parti'den aday olma ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Olur mu? Onunla mı girersiniz seçime? Ne diyorsunuz?
5: Tekrar söylüyorum. Cemil Bey'in bundan sonraki süreçte aday olup olmayacağını, çünkü AK Parti'nin çalışma dinamini iyi bildiğim için, bundan sonraki 2,5 yıllık süre içinde ortaya konan o AK Parti belediyeciliği kavramıyla uyuşması, başarısı, tavrı ve tabii ki anketler de bizim için önemli. Şu olabilir, diyelim ki bir siyasi, bu benim için de geçerlidir. Bir milletvekili, bir belediye başkanı bakarsınız önümüzdeki seçimde yüksek oy almak ister AK Parti. Ki 24-25 yılında gösterdiği gibi şeye bakar, ankete bakar, kitleye bakar, başarısına bakar, değerlendirir. Hangisi uygunsa olur. 2,5 yıllık zaman sürecinde Cemil Bey ise Cemil Bey, başkası ise başkası. Şöyle bir şey yapmaz AK Parti. O da işte gelirken pazarlık yapmaz. Öyle bir
1: adaylık garantisiyle gelmedi diyorsunuz.
5: Ama
1: yani.
5: Cemil Bey'e
2: dinliyoruz.
5: Evet, Cemil Bey'e sonsuz destek verir, onu söyleyeyim. Destek veririz. Yani tüm yerel teşkilatıyla her türlü AK Parti kurumsal kimliği içinde yaşayan, varlık gösteren, var olan her siyasi aktör Cemil Bey'in başarılı olması, İzmir'de AK Parti belediyeciliğinin İzmirli vatandaşlarımıza tanıtılması anlamında her türlü desteğimizi ortaya koyarız. Evet. Takdir İzmirli değerli vatandaşlarımızındır.
2: Ya İzmir biraz batık yatırımı da olabilir yalnız bu açıdan. Çünkü şimdi bu kadar, şimdi ne olacak orada? Cemil Tugay'dan çok orada gene genel merkezde etkisi olan Hamza Dağ, Eyüp Kadir İnan gibi zaten gençlik kollarından yetişmiş bir isim. Onlar çalışacaklar. Murat Kurum bakan olarak ve diğer bakanlar büyük ihtimalle İzmir'e çıkartmalar yapacaklar. Ama yani bu durum bana çok dejavü, böyle tam 1 Kasım 2016 Diyarbakır'a ilk...
5: Sezin Hanımcığım, bir özür dileyerek bir cümle söyleyebilir miyim?
2: Buyurun hocam, hızlıca olsun.
5: Tek bir cümle söyleyeyim.
2: Sezin Hanım'a sonra.
5: Affınıza sığınarak söylüyorum. Millete yapılan hizmet sonuçta AK Parti kazanmasa bile batık yatırım değildir. Biz millete yaptığımız her

0: hizmeti Batık
1: O zaman
0: yatırım
1: ama
0: olarak
1: hocam
0: verilmiş.
1: Yani Cemil Tugay'ın geçmesine gerek yok ki, İzmir'e yapın. Zaten o zaman İzmir kazanırsınız, Cemil Tugay'a da gerek olmaz.
2: Onu soracaktım hocam. O zaman yani ya Cemil Tugay yani
0: kendi,
2: hani
0: çok çok şöyle
2: kendi içinde,
0: isterseniz
2: kendi
0: şöyle yapalım.
2: Çok İster... şey oldu ama biz yine de merkezi yönetim olarak bu ipleri elimize alıyoruz ve İzmir'e yatırım yapıyoruz da denebilirdi Cemil Tugay geçmeden.
0: Bu soruyu çok duydum. Tek bir cümle söylüyorum. O zaman şöyle söyleyeyim. Bütün partiler
1: hayır,
0: çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Çünkü kaç gündür bu soruyla televizyonlarda denk geliyorum.
3: Belediyeleri kaldırın.
0: Cevap tek cümle.
2: Buyurun.
0: O zaman bütün seçilen muhalefet partileri genel merkezlerine ve otursunlar odalarına, onlar keyfine baksın. Biz hepsini yerine çalışırız. Hiçbir sorun yok.
1: Ya şimdi gene de, neyse bu argümanı uzatmayacağım ama şunu söyleyeyim. Ya şimdi biz 1 Kasım 2016'dan sonra da bunu orada işte Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla atanmıştı kayyum olarak. Ki bana kalsa şimdi mesela Cemil Tugay'ın yerine bir kayyum gelse belki daha çok saygı görür bir devlet temsilcisi olarak. Şimdi burada Cemil Tugay ile ilgili sorunlar. Mesele sadece AK Parti'ye geçmesi değil. AK Parti'ye geçmesinden çok daha önemli bambaşka bir şey bu. İyi Parti'ye de geçebilirdi. Mesela.
2: Peki,
1: aynı
2: şey, şey
1: olurdu.
2: Siz İzmir olduğu
1: kişisel
2: için mi bu kadar tepkilisiniz?
1: Olarak.
2: Başka belediyeler de geçti. Ya, İzmir olduğu için.
3: Bence aynısı olmazdı. Sezin
1: aynısı
3: yapmayın.
1: Olurdu. Şimdi olmaz. Ya başka şekilde aynısı olur. Yani. Cemil Tugay'ın burada siyasi olarak sürekli birbiriyle çelişen ifadeler kullanması, sürekli bir zigzaglar çiziyor olması.
4: Soru sorma hakkı.
1: Bir saniye ben konuşamadım ama konuşayım.
2: Konusu sonra
1: şimdi bu hizmet edilince seçmen geri döner ve ya bana hizmet edene ben oy vereyim demediğini biz Cumali Atilla'nın Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu 2019'da gördük. Orada HDP adayı olarak Selçuk Muzraklı, Gülten Kışanak'ın 7 puan üstüne çıkıp %55'ten %62'ye çıkardı HDP oylarını. Cumali Atilla da bir önceki belediye seçimlerinde AK Parti adayı Galip Ensarioğlu'ydu. Onun yaklaşık bir 5 puan olması lazım, yanlış söylemeyeyim, aşağısına düştü. Ya demek ki oradaki mesele işte hep aynı şeyi konuşmuştuk o zaman. Ya hizmet edilince işte oradaki seçmen fikrini değiştirir. Seçmen tam tersi. İzmir seçmeni aslında sağ soldan öte protest bir seçmen. Protest oy kullanıyor kendine göre. Ve bunu da kalan vatandaşlık ve seçmen hakkı olarak düşünüyor. Şimdi bu algı doğru bir algıdır, değildir. Ben bunu söylemiyorum. Ama böyle bir psikoloji oluşmuş. Bu psikolojiyle siz Cemil Tugay'ı AK Parti'ye geçirerek bence mücadele edemezsiniz. Bambaşka bir şekilde gönülleri kazanıyor olmak lazım. Kaldı ki ya gerçekten AK Parti'nin içinde yetişmiş insan mı yok çıkarmıyorlar da Cemil Tugay'a muhtaç kalınıyor. Cemil Tugay yeni partinin de geçmiş CHP'nin de bu anlamda Özgür Özel'in de bana kalırsa özür dilemesi gereken Türkiye'de bir negatif örnektir. Siyaset böyle insanları istemiyor. Meselemiz bu. Böyle bir o partide bu partide hadi diyelim şey oldu. Bütün biz bölünme senaryolarını konuşturuyoruz ki ilk bu ekranlarda Cemil Tugay'ın geçmesi konuşulduğu zaman bir bölünme senaryosuyla AK Parti'nin kazanmasını ben söylemiştim. Yani ilk bunu gündeme getirdim. Evet bu geçerli bir senaryodur. Fakat başka bir senaryoda giderek daha fazla stratejik ve tepkili bir seçmene dönüşmesidir İzmir seçmeninin. Yani ne olursa olsun ben şöyle, karşıdakine aday vereceğim
2: şöyle
1: diye.
2: Şöyle bir şeye de neden olabilir diyorsunuz. Ya bu geçişi, bu durumu ben sevmedim. Daha da tepkili sandığa gideceğim gibi bir reaksiyona neden olabileceğini mi düşünüyorsunuz?
1: Olabilir yani orada tam tersi ya AK Parti'yi seçecekleri varken veya kayacakları varken daha da negatifine kayabilirler. Başka tarafa kayabilirler. Kimse karşıdaki AK Parti'nin stratejik oylama diyoruz biz buna. Stratejik oylama da giderek Türkiye'de seçmenin ustası olmaya geldiği bir hal. Yani ne oluyor? Hizmet bilmem neydi hiçbir şeyi umursamıyor. Ben anti kampta kim varsa onu seçiyorum.
4: Genel seçim
1: İnatlaşıyor.
4: Olacak olan mı bence de?
1: Aslında bana kalırsa Kemal Kılıçdaroğlu bunun şaikasıdır. Kemal Kılıçdaroğlu normalde bu kadar oy almazdı. Öyle bir anti kamp kümeleşme olduğu için aldı. Ya şimdi bu giderek Türkiye'de seçmenin karakteri haline gelmesi bence de hoş bir şey değil. Bir Sena tehlike Okan. Protest seçmene kaymak, giderek insanların siyasetten uzaklaşması. Hı-hı. Diğeri de bu kutuplaşmanın anti oy vermenin giderek daha bir içselleştirilmesi. Hizmet, şu bu, bütün konuların göz ardı edilerek. O zaman zaten siyasetçilere çalışacak bir şey de kalmıyor. O zaman niye biz şey yapalım? Bir şey yapalım.
4: İzmir bunu yaşadı zaten.
1: Genel merkez yapsın, o yapsın, bu yapsın. Bu da o yani.
5: Yani ben yine AK Parti stratejisi açısından eksik bir okuma olarak görüyorum bu yorumları. Nedeni şu, AK Parti'nin genel oyun stratejisi içerisinde İzmir'i 2029'da kazanmak olmayabilir.
4: Evet.
5: İzmir onun oyununun ana planında bir parçadır. Mevcut muhalefetin durumunu daha da derinleştirecek bir atraksiyondur.
1: Yok, ona katılıyorum.
5: Bu,
1: evet, tabii
5: bu geçiş olduğunda mesela az önce LED'de gösterdiğiniz o parti kurmaylarının yaptığı birbirini suçlayan açıklamalar, aktör parti tercihler üzerinden nihayetinde AK Parti'nin o genel oyun stratejisi içerisindeki bir parçanın çok hani kolay
4: tamam,
5: bir biçimde
4: İzmir sahasına yansımasını konuştuğumuz için böyle değerlendirmeler yapılıyor, yoksa doğru söylüyorsun.
5: Ben İzmir üzerine Sezin Hanım çok duygu şeyini biraz yükseltince
1: hani
5: AK Parti açısından İzmir olarak bakılmıyor olabilir yani. Daha genelde bir okumanın bir cüzü, bir parçası.
1: Seçmen gibi. Duygusunu söylüyorum. Ben kendi duygusal, benim hiçbir duygusallığım yok. Türkiye'de siyasete karşı sıfır duygusallık
5: söylüyorum. Bir de şöyle bir artık strateji var bence. O genel plan içerisinde 2028'den sonra 2029 geliyor. Yani şu, genel seçimler, parlamento seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri. AK Parti bütün eksikliklere, bütün eleştirilere, mevcut içerisinde bulunduğumuz konjonktüre, meydan okumalara rağmen buradan Erdoğan'ın ve ekibinin başarısıyla bir zaferle çıkarsa 2029 çok kolay olacaktır. Onu ifade edelim.
6: Ben bir ek yapayım. Şimdi ben...
5: İzmir açısından demiyorum. Yani genel tablo açısından.
6: Şimdi İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'dan geldi değil mi? En güçlü siyaseti burada yaptım. Ve buradan Cumhurbaşkanlığına geçtim. Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazandığı noktada AK Parti seçmeni normalde İstanbul'da Sayın Erdoğan'a vermedim, verdim. Eğilimini nasıl gösterdi? Yer yer sandığa gitmeyerek, yer yer cezalandırarak. Yani bunu AK Parti'de başarabilen bir seçmen kitlesi var. Şimdi eğer şunu söylüyorsak, mesela benim memleketim Adıyaman'da. İnsanlar rüyasında Adıyaman'ın CHP'nin belediye başkanı olacağını göremezlerdi yani. Ama yaptı.
1: Ne oldu?
6: Yani o bahsettiğimiz, mesela herhalde İzmir için söylenen şey sağ açısından Adıyaman için söylenirdi.
1: Yani Adıyaman için söylenen İzmir için de söylenebilir diyorsun.
6: Onu oraya geleceğim. Şimdi yaptı. Seçmen orada davranışıyla başka bir boyuta getirdi. Ama aynı davranışı mesela şeyde vermedi CHP'ye. Ülke yönetiminde vermedi. Orada bambaşka rezervler koydu. Şimdi eğer şunu söylüyorsak, yani İzmir'de seçmen bir hizmet gördüğünde kendi partisini sorgulamayacak diyorsak ve eğer İzmir'de seçmen bir şeylerin değiştiğini gördüğünde kendisini yöneten belediye başkanlığı, ki mevcut belediye başkanı dahil, sorgulamayacaksa tamamıyla...
1: Çok sorguluyorlardı zaten. Tam işte, araştırmalarda hep bu vardı. Aşırı sorguluyordu.
6: Tamamıyla ideolojik veriyor dersek, biraz önce buradaki tabloyu bir farklı okumak lazım. Yani Burhan Özfatura'dan, Yüksel Çakmur'dan daha gelen tabloya bir bakmak lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Cemil Tugay'ın şahsıyla ilgili değerlendirmeler başka. Ben de mesela siyaseten söyledim. Ben yani açık söyleyeyim, İzmir'de olsam bu saatten sonra ben Cemil Bey'e oy vermem. Yani bu kadar parti değiştirmiş olmam. Ben o ayrı bir şey. Ama şimdi bunun üzerinde...
1: Hizmet alsan AK Parti'ye oy veririm.
6: Nasıl?
1: Hizmet alsan AK Parti'ye.
6: Onu söyleyeceğim. Niye vermeyeyim? Şimdi bak, şimdi Türkiye'de zaten temel sıkıntı bu değil mi? Mesela Hatay niye... Hatay değişmedi mi? Ya insanlar Eyüp Sultan'da, Üsküdar'da tercih değiştirebilirler değil mi? Yani biz şöyle mi bakıyoruz? Yani sağ seçmen kendi partisiyle ilgili bir yanlış gördüğünde cezalandırmayı yapabiliyor. Sessiz kalabiliyor. Sandığa gitmeyebiliyor. Ama sol seçmende biz bunu asla katen göremeyiz. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Tunceli örneği var. Öyle kolay değil bu işler. Yani o İzmir'deki seçmenle ilgili sizin nasıl temas kurdunuz? Şimdi adamın yaşam hakkıyla ilgili endişesi varsa, adayınız ve politikalarınız buna uygunsa ve gerçekten oradaki vatandaşın içine siniyorsa niye uzak dursun? Ve adayınız ithal değilse, yerliyse ve gerçekten orada bir şey üretebiliyorsanız veya bu 3 yıl içerisinde bir hizmet ürettiyseniz, peki şu soruyu tersten soralım. Cemil Bey geçti. Peki AK Parti'ye oy vermiş olan seçmen Cemil Bey'den dolayı AK Parti'de bir gerileme mi yapacak? Hayır. O zaman AK Parti'nin oyu, Cumhur İttifakı'nın oyu duracak orada değil mi? Burada asıl olan ne var? O oyun üzerine ne artırabiliriz meselesi. Belki de ilk hedefte şu olabilir. Evet biz belediye alamayabiliriz ama burada oy artırabiliriz. Şimdi o da hedeflerden biri. O yüzden ben şu noktada hani çok kesin konuşamıyorum. Hele bu Türkiye'de siyasi paradigmanın bu terörsüz Türkiye meselesinden sonra değişme ihtimaline binaen, yani mesela DEM'in kendi adaylarıyla çıkma ihtimali. Şimdi İzmir'de mesela DEM kendi adayıyla çıktığında belli ilçelerde ciddi bir ağırlığı olduğunu görüyoruz. E şimdi bu noktada bu seçmen, tam İzmir Karşıyaka için söyleyelim. Yani şimdi Kadıköy için İstanbul'da, ne bileyim işte Bakırköy için, Beşiktaş için söylediğimiz şeyi Başakşehir için, Eyüp için, ne bileyim Ataşehir için, Beykoz için söyleyemiyoruz. Evet. İzmir'de aynısı. Ben o yüzden o biraz daha şehri yaklaşıyorum ama şeye katılıyorum. Cemil Bey'in şahsıyla ilgili evet o değerlendirme hepsine katılıyorum. Fakat biraz önce hocamın bahsettiği ben 3-5 aylık bir süre olduğunu düşünüyorum. Yani da bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Cemil Bey'in geçişi yeni değil. Yani bu istişareler yeni yapılmadı. Bunların getirisi, götürüsü, itiraz edenlerin niye itiraz ettiği, seçimlerde ne olabileceği falan bunların hepsi masaya yatırıldı. Yani Cemil Bey kalktı. Son şu, 5 belediye başkanının farklı ilçelerde mesela AK Parti'ye katılmak istediğini ama AK Parti'nin de almadığını biliyoruz.
2: Buyurun hocam. Siz ne diyecektiniz? Reklama yani, gitmeden alayım onu da.
3: Sevgili Nevzat'ın bu söylediklerinin dışında bir faktör var. Bunu skalamamak gerekir. Yani ben onu da aslında konuşmamın bölümünde ona işaret etmeye de çalıştım. Bir gelinen yerin atmosferi var değil mi? Yani CHP, iki tane CHP var ortada. Birinin adı yeni olabilir ama. Şimdi nasıl bunların durumu ne ve ne olacak? Birbirlerine karşı politik duruşları ne olacak? Kullandıkları dil çok yıpratıcı. Burası bir anlamda kaçış etkeni. Bu seçmene bir süre sonra sirayet edecek. Kemal Bey'in iddiası gittiler ve arındık. Bu arınma büyük ölçüde işte Akçalı işlere dayalı. Ve onların yargılama süreçleri var. Hiç mi etkili değil? Yani onların ortaya çıkaracağı sonuçların hiç mi etkisi olmayacak bu seçmen üzerinde? Böyle mi bakalım? Ne yaparsa yapsınlar, her şey kanıtlanmış da olsa, ortaya gerçekten herkesi iyi kötü, ya varmış bir şeyler dedirten bir sonuç çıkarsa, bu hiç mi faktör değil yani? Yapmayın. Yani böyle bir seçmen kitlesi seçmen olamamış demektir. Bırakınız sağını solunu. Bir kere bunu saptayalım. Bir başka bir şey, bir yer var. Ankara. Şu anda bağımsız değil mi?
2: Bağımsız oldu Mansur Yavaş.
3: Şimdi yani bir süre bugünden önceki Cemil Tugay'ın pozisyonu yani. O da bir süredir bağımsızdı ya. Ne olacağını bilmiyorsunuz Ankara ile ilgili.
2: Mansur Yavaş da AK Parti'ye geçiyor.
3: Bilmiyorsunuz.
2: Geçmem demiş.
3: Niye geçmiyor yeni partiye? Niye geçmiyor? Yani mesela bu neyin sonucu? Bu ortaya çıkmış bu bölünmüşlüğün, yani CHP'nin bölünmüşlüğün ve ortaya çıkardığı aslında yıpratıcı atmosferin bir sonucu. Mansur Yavaş'la da vücut bulan, ona yansıyan. Tıpkı Cemil Tugay'da olduğu gibi.
2: Peki.
3: Dolayısıyla bu çok belirleyici olacak. Sanki karşı tarafta hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz. Çok şey oldu, üstelik çok yıpratıcı oldu ve olmaya da matuf ve devam ediyor. Üstelik adliye koridorlarında birçok şey. Oradan çıkacak sonuçlar hiç mi hesap edilmeyecek? Yani acaba bile dedirtmediler seçmene. Demeyin, bakmayın. Hepsi siyasidir. Bunların hiçbiri olmamıştır. Şu kadarı bile yapılmadı. Şu fon meselesinde ortaya çıkan sonuç.
5: Cemil Bugün... Bey AK Parti'ye değil de MHP'ye geçseydi ne olurdu?
3: Hı?
5: Cemil Bey... Mansur Bey için konuşuyoruz ya. Mesela Cemil Bey şu an AK Parti'ye geçmedi. Diyelim ki MHP'ye geçmiş olsaydı.
2: Ne mesela, olurdu bir cümle?
5: Yani bu kadar konuşulmuyordu.
2: Tepki olmaz mı? Olmazdı
3: derecesi
2: diyorsun.
3: Belki düşük olurdu peki. Ama yine olurdu. Ama mesela Sezgin Hanım İyi Parti'ye de geçseydi aynısı olurdu dedi. Mesela buna hiç katılmıyor.
2: Ya en aynısı olurdu demiyorum. O da bence savunulacak bir şey olmazdı ya. Burada mesela parti değil, parti değiştirmeler. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
1: Uğur Bey de geçse şeye, CHP'ye veya Yeni Parti'ye veya İYİ Parti'ye bence aynı tarzda konuşmamız lazım. Burada parti değiştirmeler giderek olumsuz bir şey.
6: Onda ilkesi aynı olarak bir sıkıntı yok.
1: Onu demeye
6: çalışıyorum. O prensipte ilkesel olarak öyle konuşulmuyor.
1: Ya şöyle olurdu, gene o da infial yaratırdı. Fakat bu sefer kendi aralarında tartışırlardı. Muhalefet tartışması olarak kalırdı.

0: Şimdi ister istemez tabii ki AK Parti ve Yeni Parti.
1: Tamam. Yani bütün bunları besleyen bir
2: hocam,
1: anlamda
2: bir cümle olsun.
1: Ayakta tutan CHP'nin bölünmüşlüğü, bunu görün ve belirsizliği.
2: Peki.
1: Ne olacaktır? Bu çok açık bir şekilde hepsinin üzerinde büyük bir etki yapıyor. Bir süre sonra da seçmende de zorlayacak bunu. Ayrışmayı, kopuşları, geçişkenliği, AK Parti'nin tercih edilip edilmeyeceğini.
0: Kuşkusuz ama insanlar sandığa gitmez o zaman. AK Parti'ye ben veriyorum diyeceği yerine protest seçmen olur. Yani şimdi biz yüzde
1: olur,
0: yavaş yavaş yeni kuşaklar geliyor. Z kuşağı, alfa
3: ben
0: kuşağı. 2028'de alfa kuşağı geliyor.
2: Şimdi seçmene
3: sanki almamış gibi.
0: Tamam sonra. O kadar.
3: Hayır, reklama gidemiyor.
2: Hiç mercim kalmadı çünkü bir reklam. Sonra devam. Reklamda da devam.
4: Prentek koltuk ve halı yıkama makinesiyle devam edecek.
5: Farkında mıyız? Her şeyin başı doğa. Doğa olursa milyonlarca canlının evi olur. Tüm canlıları ve evlerini korursak biyolojik çeşitlilik hep var olur. Dünyaya nefes, insanlığa şifa olur. Ormanlar, tıpta kullanılan 29 bin bitkinin ev sahibi. Antibiyotikler, ağrı kesiciler ve kanser ilaçlarının kaynağı doğa. Yani birçok hastalığın çaresi yine doğada. Unutmayalım ki her şeyin başı sağlık. Her şeyin başı biyolojik çeşitlilik. Tema Vakfı.
4: Prentec Panda elektrikli süpürge ile devam ediyor.
2: Peki, açık ve net devam ediyor. Şimdi biraz böyle son zamanlarda en çok konuştuğumuz bir başka başlığa geçeceğiz. Mekke İttifakı ile ilgili Amerikan Başkanı Donald Trump'tan gelen çok sıcak açıklamalar var. Dakikalar önce bir açıklama yapmış ve şöyle söylemiş. Bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar diyor Mekke İttifakı için, Türkiye ve Pakistan için. Ve bu güzel ifadesini kullanmış. Şimdi Riyad hedefe alındı ve bugün gelen bir haber daha vardı. Birkaç noktaya Husilerin saldırıları vardı ve Suudi Arabistan'daki havalimanlarına yapılan saldırıda 3 kişinin öldüğü bilgisi geçti haber ajanslarına ve 30'dan fazla kişinin de yaralandığı bilgisi var. Bir görüşme yapıldı. Hakan Fidan, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı gittiler ve acil olarak toplandı Mekke İttifakı Riyad'da. Gelinen noktada bir açıklama da yapıldı ve bu açıklamanın işaret ettiği bir şey var ki önümüzdeki günlerde Pakistan ve Türkiye Suudi Arabistan'ın savunmasına destek verebilecek bazı unsurları harekete geçirebilir. Bu dilime Nevzat, seninle bir başlayalım. Seni de buraya alayım mı? Şimdi önümüzdeki günlerde biz meclise de bu Mekke İttifakı'nın gelmesini bekliyoruz. Ama en çok sorulan soru, en çok merak edilen konu, tamam, bu olağanüstü toplantısından çıkan karar arkadaşlar, bunu da tamam hadi görelim o zaman. Şöyle diyor: komite kolektif savunma taahhütlerinin uygulanmasına ivedilikle geçmeyi, askeri kuvvetlerle yeteneklerin uzlaşılan düzenlemeler çerçevesinde Suudi Arabistan'a sağlanması ve bunların hızla konuşlandırılmasına yönelik tedbirler almayı kararlaştırmıştır. Bunun üzerine şöyle dendi: işte Türkiye asker gönderebilir, Pakistan asker gönderdi zaten orada. Öyle mi? Buradaki bu kolektif savunmaya Türkiye'nin vereceği destek asker gönderme mi, başka bir şey mi?
3: Şimdi esasında önce en çok tartışılan bu akşam Suriye'nin asker gönderip göndermeyeceği meselesi bizden önce çok tartışıldı. Suriyeli bir diplomat Reuters'a biraz önce geçti, onu okuyayım. Suudi Arabistan herhangi bir askeri işbirliği ve uzmanlık değişim talep ederse bu yalnızca resmi kanunlar aracılığıyla ve iki kardeş ülkenin ilişkilerini yöneten ikili anlaşmalar çerçevesinde gerçekleşecek. Şaranında nerede olduğunu unutmamak lazım. Şimdi burada bu çok tartışılıyor. Özellikle bazı basın, yabancı basın bunu çok köpürtüyor. Yani Türkiye asker gönderdi, oldu bu oldu falan. Bendeki bilgi, talep, yani bu anlaşma çerçevesinde

0: talep edilmesi halinde özellikle havaalanı, teknik ve benzeri konularda uzman bir ekibin gönderileceği. Hı hı. Yani bu Pakistan gibi ilk etapta orada hani Yemen'e gönderelim vesaire falan değil. Daha çok havaalanlarında, savunmada daha önce Amerikalarda olurdu bu. Bir uzman heyet hep gelirdi ya, Irak'a Mırak'a falan. Bu uzman heyet tarzı bir heyetin gitme olasılığından bahsediliyor.
1: Yani böyle hava savunma sistemleri ya da işte drone sistemleri kurup bir savunmaya destek verecek bir personel.
0: Bir komuta merkezinin kurulacağı, bu komuta merkezi içerisinde Türkiye'nin bu anlamda destek verebileceği söyleniyor. Zaten bunu yetkililer de az çok açıkladılar. Fakat tabii bütün bunlar için bir meclis onayı son derece hayati ve zaten Türkiye bu meclis onayının olacağını ifade ediyor. Şimdi buradaki temel tehlike şu, sana ısrarla yani şeyi unutmamak lazım. Tabii bu Yemen krizini biz konuştuğumuzda meselenin İsrail boyutunu, Aden boyutunu, Somali ve Somaliland kısmını da unutmamak lazım. Şimdi bizde mesele sadece Mekke İttifakı ile kurduğumuz bir şey değil burada. Aynı zamanda Somali'nin ve buradaki geçişin bizim açımızdan son derece stratejik ve önemli olduğunu da altını çizmek gerekiyor. Yani Yemen'de herhangi bir şekilde Babil Mendab'ın kapanması Türkiye açısından işte bir ticari yolu değil. Yani şimdi Somali'de bir şekilde şeyiniz var, üsleriniz var, Somali'de askeriniz var. Bunlarla ilgili burası son derece hayati. O anlamıyla şöyle bir noktaya doğru geldim. Ben yarın yayınlayacağım. Seni programa özgü biraz şey yapmıştım. Eski Suriye özel temsilcisi Jeffrey. İstanbul'daydı. Ona iki tane soru sordum. Birincisi bu Mekke Anlaşması'nı sordum.
1: Ne dedi?
0: Destekliyoruz dedi. Ciddi anlamda destekliyoruz dedi. Hı hı. İki, bölgesel hatta genişleyebilir mi dedim. Diplomatik çabalar söz konusu dedi. İkincisi de Orta Doğu'dan çekildiniz mi dedim. Çok ilginç bir şey kullandı. Biz Orta Doğu'da kalıyoruz, gitmiyoruz dedi. Peki nasıl kalıyorsunuz? İşte Bahreyn'de mi kalacağız, Irak'ta mı kalıyoruz, nerede, Güney Suriye'de mi kalıyoruz? Biz kararları değiştiriyoruz dedi. Hı hı. Ve başka bir şey, Sayın Cumhurbaşkanı Trump arasındaki ilişkinin çok romantik ve işbirliğine açık olduğunu ifade etti.
1: Romantik mi dedi?
0: Romantik dedi, evet romantik de dedi. Hatta şöyle, ben iki defa şey yaptım.
2: Nasıl bir şey ya?
1: Değişik bir tanımlama yaptım.
0: Gönderdim tekrardan. Gönderdim tekrardan şey olsun diye. Çünkü cümle çok hayati. Fakat burada bu Mekke Anlaşması üzerinden şunu çok net görmek gerekiyor. Şimdi Suudi Arabistan ciddi anlamda bizden önce Pakistan'la anlaşmaları vardı zaten. Hı hı. Bir savunma anlaşması vardı ve Pakistan zaten Suudi Arabistan'da asker bulunduran bir ülkeydi.
1: Zaten çok uzun süredir onların ikisi arasında devam eden bir takım anlaşmalar ve bunun gerektirdiği işte asker gönderme, hava savunma sistemi gibi gibi çokça başlık vardı diyorsun.
0: Vardı ve orada hava kuvvetlerinden tutun, işte yani Mekke şeyinden tutun, Pakistan ordusu içerisinden tutun, eğitime kadar zaten varlardı. Orada bir sıkıntı yok. O zaten devam eden bir süreçti ve bu Mekke anlaşması imzalandığı andan itibaren de en çok sorulan şey, üçüncü bir taraftan herhangi bir saldırı geldiğinde Türkiye ve Pakistan'ın ne yapacağıyla ilgiliydi. Pakistanlı yetkililer onu şöyle ifade ettiler. Bizim zaten devam eden bir savunma anlaşmamız var. Eski durum devam ediyor. Hani biz yeni duruma odaklandık diye bir açık cümle bıraktılar. Şimdi yeni durumdan kasıt yeni bir saldırı mı? Yani Husiler devlet dışı aktör mesela bunu kapsıyor mu vesaire falan. Hmm. Burada bir muğlaklık kaldı. Ama anlaşma biraz daha Sayın Hakan Fidan oraya gittiğinde, Savunma Bakanı da gittiğinde böyle bir çerçeve ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren aslında Pakistan ve Türkiye Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik olarak her türlü desteği vereceklerini ifade ettiler.
1: Türkiye ne yapacak? Yani bize mesela meclise gelecek göreceğiz dedin ya. Türkiye'nin şu şu şu başlıklarda işte Suudi Arabistan'ın bir takım ihtiyaçları var. Türkiye'de bunları yapacak dediğin bir şey var mı?
0: Şimdi birincisi biraz önce bahsettik bu hava savunma meselesi. İkincisi bu dronlar meselesi. Bunlara teknik anlamda lojistik altyapının sağlanması ve buna uzmanların katkı sunması. Bu Türkiye'nin yapabileceği bir şey. Şimdi burada tartışılan bu değil. Esas tartışılan mesele Türk askeri ve Pakistan askeri Yemen'in içine girecek mi girmeyecek mi?
1: Girmeyecek.
0: Şimdi benim anladığım, şu ana kadar anladığım, Pakistan bu noktada zaten eski savunma anlaşmasıyla buna hazır bir şekilde duruyor. Ama Türkiye bu noktada gitmekten ziyade bu teknik desteği vermeye çalışıyor. Ve diyor ki evet ben askeri olarak bu anlaşmaya uyayım. Ben her türlü teknik desteği vereyim. Çünkü benim açımdan hem Hürmüz'ün açılması hem Bab-ül-Mendab'ın açılması son derece önemli. Ama aynı zamanda İran'la da karşı karşıya gelme noktasında da bir şey oluşturuyor. Ne derler? Bir sınır oluşturuyor. Fakat burada çok ilginçtir. Türkiye tam tavrını belli etmeden ısrarla İran'a yakın kanallar, İsrail'e yakın kanallar falan Türk askerinin ısrarla sanki Yemen'de savaştığını, Yemen'de olduğunu falan ifade ediyorlar. Şimdi burada bir dezenformasyon süreci var. Çünkü o dezenformasyon süreci şöyle bir şeyi beraberinde getiriyor. Yani Yemen'de bir kuvvete karşı destekliyorsunuz ama şeyi unutmamak lazım. Yemen'de şu an devletin desteklediği, Suudi Arabistan'ın desteklediği güçler zaten Husi'lere karşı savaşıyorlar.
1: Evet, yani Yemen'in uluslararası anlamda tanınan hükümet. Ama şu an Suudi Arabistan'ın bile Yemen'de karada bir desteği var mı? Ben bilmiyorum, havadan destek veriyor
0: şöyle,
1: şu an.
0: Şöyle işte karadan girme noktasında Suudi Arabistan'da o kararı hala tam vermiş değil. Zaten anladığım kadarıyla eğer bu noktada Yemen'deki güçler herhangi bir ilerleme sağlayamazlarsa, Husilerin elde ettiği yerleri alamazlarsa, boğazın güvenliğini tesis edemezlerse, ikinci aşama olarak Suudi Arabistan'ın buraya yönelme ihtimali çok yüksek. İşte orada da Suudi Arabistan'ın Pakistan'la birlikte Mekke İttifakı çerçevesinden önceki anlaşmaya binaen buraya gitme olasılığından çok söz ediliyor. Peki. Ve bizim de Mekke Anlaşması çerçevesinde yasallaşırsa burada teknik ve askeri noktada bir destek verme ihtimalimiz çok güçlü bir şekilde duruyor. Peki. Ama burada esas sorun, esas sorun bence konuşmadığımız temel sorun şimdi Yemen'de kimin ne istediği. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin güçleri var. Bunlar zaten esas olarak burada ciddi anlamda göz yumdular ve işin bu noktaya gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi hatırlarsanız Suudi Arabistan'da gitti. O güçlerin çekilmesini sağladı. Fakat bunlar bölünmüş bir Yemen'de ısrar ediyorlar. Altını çizeyim, bölünmüş bir Yemen'de ısrar ediyorlar. Fakat Husiler bu son dönemde yaptıkları açıklamada da bu bölünmeden ziyade devlet otoritesinin yeniden sağlanması ve devlete ortak olmayı istediklerini ifade ediyorlar. Dolayısıyla şimdi Suudi Arabistan'ın tartıştığı kısım böyle bir müdahale Birleşik Arap Emirlikleri'nin istediği o bölünmeyi hızlandırabilir mi? Kendi sınır güvenliği sağlam olabilir mi? Ve İran etkisi azaltılabilir mi? Çünkü Suudi Arabistan'ın burada üç temel yaklaşımı var. Birincisi kendi sınır güvenliği. İkincisi İran'ın etkisinin azaltılması, üçüncüsü de körfez ve enerji meselesi. Dolayısıyla da şimdi bu çıkmaz içerisinde Türkiye, çok açık ifade edeyim, hani bir tarafıyla Mekke ittifakının içerisinde, diğer tarafıyla da meseleyi diplomatik olarak çözebilir miyim uğraşısı içerisinde. O nedenle birden Pakistan'ın eski yaptığı anlaşma Türkiye'de olmadığı için biraz daha temkinli hareket ediyor ama ilerleyen zamanda ne getirir bilmiyoruz.
1: Ha, o önemli bir soru. Gürkan Bey, bu bağlamda siz yani bugün değilse dahi önümüzdeki günler, aylarda eğer iş o noktaya gider ise Yemen'deki durumu havadan kontrol edemezse Suudi Arabistan, Türk askerinin de devreye girebileceği bir karadan giriş bekliyor musunuz?
2: Beklemiyorum. Bu ittifak anlaşması önemli bir anlaşma. Yani kimilerinin dediği gibi işte Türkiye Amerika'nın işini yapıyor oralarda bilmem ne falan, böyle bir takım değerlendirmeler yapılıyor ama bir kere genel resimle baktığınız zaman buradaki kök sorun bu İran'la Amerika arasındaki, İran, Amerika ve İsrail arasındaki Basra Körfezi'ndeki yani Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması. Buraya yansıma, bu bir yansıma. Türkiye açısından hassas bir nokta oranın açık olması. İran'a bir sürü teklif yapılıyor, ediliyor ama İran bu krizden haksız yere saldırıya uğramış bir İran var. Maruz kaldıkları bir saldırı var. Bunlar doğrudur. Ama İran bu krizi fırsata çevirip, hem de büyük bir stratejik fırsata çevirip Hürmüz'ün sahibi olmak derdinde. Türkiye'nin kabul edebileceği bir şey değil. Bölge ülkelerinin de kabul edebileceği bir şey değil. Ama İran coğrafyanın üstünlüğünü kullanarak bu alanda üstünlük sağlamaya çalışıyor. Bunu teyit ettirmek istiyor. Uluslararası sisteme burası benim demek istiyor. Şimdi bu taraftaki mücadele oranın bir yansıması ve sonucu. Kök sorun orası. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan birlikte esasen bu ittifak anlaşmasıyla birlikte İran'a da bir mesaj vermeye çalışıyor. Bu doğru bir şey değil. Bu yanlış. Biz burada Suudi Arabistan'ın yanında oluruz. Bak Pakistan'la İran ilişkileri kötü olan ülkeler değil. İran'la Türkiye ilişkileri kötü olan ülkeler değil. Ama diyorlar ki bak biz burada senin Yemen üzerindeki müttefiklerine karşı Suudi Arabistan'ın sonuna kadar ittifak ilişkisi içinde ve askeri destek de vererek bulunuruz. Fazla da affedersiniz hani dalağını yarma, Hürmüz'ün sahibi olacağım meselesini. Bir bu. İkincisi, Türkiye'nin bir son 20-25 yılda geleneksel bir politikası var. Bölgenin sorunları bölgenin aktörleri üzerinden çözülsün. Ne zaman öteki aktörler, yabancı aktörler, bölge dışı aktörler işin içine girse bölge tahrip oluyor. İstikrarsızlık alanları yaratılıyor ve bundan Türkiye zarar görüyor. Dolayısıyla bölgesel ittifak anlamında bu genel politikanın ete kemiğe bürünmesi anlamında da Mekke ittifakı doğru bir iş. O kadar yanlış bir iş değil. Üçüncüsü, iç içe geçmiş katmanlı sorunlar var. Nedret'in anlattığı gibi Yemen içindeki işte Birleşik Arap Emirlikleri İran'ın dostu mu? Değil ama oradaki meseleyi daha da tahrip edici yaklaşımlar içinde. Bunlar var. Ama şöyle baktığınız zaman, genel resme baktığınız zaman Türkiye açısından evet Türkiye yarın...

0: teknik bir destek. Türkiye'nin teknolojik, askeri teknoloji konusunda deneyimleri var, tecrübeleri var. Onunla sınırlı kalacağını düşünüyorum. Ama zaten verdiği bu siyasi destek, diplomatik destek, sahaya da teknolojik olarak girmek yeterince sonuç yaratır. Ya diyorlar ki işte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ordularını bunları birleştirdiği zaman dünyanın üçüncü büyük bilmem kara gücü, yok beşinci büyük helikopter sayısı, asker sayısı. Bu hesap böyle yapılmaz. Orada bir saha var. Sınırları belli, çerçevesi belli olan bir sıcak çatışma ortamı var. Sahaya göre kullanılacak, sevk idare edilecek birlikler belirlenir, edilir falan. Türkiye de burada kendi katkısını, etkisini, nüfuzunu o çerçeve içinde değerlendirir, verir. Ama Türk askerinin bizatihi Yemen sahasına inebileceğini düşünmüyorum. Hmm. Böyle bir kamuoyu onayı da olmaz. Yani bir işin bir siyasi tarafı varsa da bir diplomasinin arkasına bir de milli kamuoyu desteğini koymanız gerekir. Türkiye o noktada değil ama bu vizyoner bir iştir. Bu Mekke İttifakı vizyoner bir hamledir. Bölgesel sorunları bölge ülkeleri çözsün manasında doğru bir ve somut uygulamasıdır. Bunları yapıyor. Enerji hatları meselesi önemli. Basra Körfezi kapanıyor. Bir de Babil Mendeb kapanırsa bu sıkıntılı bir şey. Dünya genel enerji akışları açısından bizim bir hassasiyetimiz var. Ve bölgenin çatışmasızlık halde olması açısından da genel bir yaklaşımı var Türkiye'nin. Bu İran eğer ikna edilebilirse, yani bu resimlerle de biraz ikna edilebilirse, çünkü Amerika'nın gücü yetmedi. Amerika'nın gücü İran'ı orada yenmeye, o coğrafya üstünlüğü itibariyle yetmedi. Bu tür faktörlerle biraz daha bu mücadele bu sahada devam edecek gibi görünüyor. Vekil örgütler makul seviyelere indirilmezse İran oradaki davasını sürdürmeye devam edecektir. Bu şekilde buranın mutlaka bir halledilmesi lazım. Yani İran'a vekil örgütleri sonuna kadar bir etki yaratacak şekilde kullanmasına müsaade edilmemesi gerekiyor. Hayatın gerçeklerini, neyin olabileceğini, neyin olamayacağını İran'a göstermenin yollarından birisi bu. Suudi Arabistan'ın da son dönemde daha makul politikalar izlemesi de buna bir imkan yarattı. Nereye gider? Göreceğiz. Ama dediğim gibi kara birliğinin sahaya inmesini doğrusu beklemiyorum. Uzman desteğinin verilebileceğini, teknolojik desteğin verilebileceğini. Onunla sınırlı personel de inebilir sahaya ama kara gücü olarak yani komando birliklerinin, özel harekat birliklerinin sahada çatışacağını düşünmüyorum.
1: Çok özür, yani Gürkan abinin bahsettiği iki şey şu an çok en çok tartışılan. Birincisi Pakistan'dan bu kara birliğinin istenmesi. İkincisi de mesela yani şu an Suudi Arabistan'da Şara'yla Suudlu yetkililerin yaptığı görüşmede Suudlu yetkililer bunu talep ediyorlar. Yani perde arkasında bu var. Suudlu yetkililer...
2: Suriye'ye asker gönder Yemen'e mi diyor?
1: Suriye'den evet asker göndermesin. Şimdi şu soru akla gelebilir ya, Suriye'den askerim var Yemen'e gitsin ama şunu unutmamak lazım. 4-5 bine yakın dışarıdan gelmiş savaşçı belli bölgelerde tutuluyordu. Hmm. Dolayısıyla bu da tartışılıyor. O yüzden Suudi Arabistan'ın bu talebi karşısında Suriye bunun resmi olarak ifadesi neticesine eğer istenirse bir şey cevap verebiliriz dendi. O yüzden bizden önce istenen iki ülke burası.
2: Pakistan ve Suriye.
0: Bu gibi çatışmalarda işte Nevzat'ın dediğini biraz daha açmak. Hani Suriye'den asker isteniyor dendiği zaman bizim bu tarif nedir? İşte 30 bin kişi, 50 bin kişi, 100 bin kişi. Alaylar, kolordu öyle değil. Yani bu 3000 kişi anlamlıdır. Yani böyle sıcak bölgesel bir çatışmada bir yere 3000 kişiyi, 500 kişiyi, 1000 kişiyi, 2500 kişiyi sevk ettiğiniz zaman burada anlamlı sonuçlar üretebilirsiniz. Yani öyle adamları da var Suriye'de. O kadar insanı sağdan soldan toparlayabiliyorlar yani. Hazır da elde de vardır.
2: Bir Ankara'ya gideyim. Şimdi önümüzdeki günlerde meclise gelecek dedi bugün Ömer Çelik. Beklenti de o yönde hocam. Benim de duyumlarım o yönde ama peki bunun içeriği ne olacak? Mesela Özgür Özel dedi ki biz Mehmetçi Yemen'e sürecek bir macerayı kabul etmiyoruz. Bu gelecek olan ittifak, işte metin içerisinde böyle unsurları barındıracak mı?
3: Şimdi son açıklamaya baktığımızda biliyorsunuz stratejik ve savunma komitesi toplantısı yapıldı Riyad'da en son olarak. Oraya baktığımız zaman açık açık orada bir şey ortaya konuyor. Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve güvenliği konusunda tam bir destek sağlayacakları konusunda kararlarını ortaya koymuş oldular. Şimdi siz buraya bir imza atıyorsunuz. Mekke Anlaşması öyle gözüküyor ki belki bu geçmiş dönemde çok az rastlanır. Sahada kurumsallaşan bir anlaşmaya benziyor. Sahada kurumsallaşan dediğim kurulur kurulmaz biliyorsunuz hemen işte teste tabi tutulan, bazen eleştirildi, bazen desteklendi. Orta Doğu çok ateşli bir bölge olduğu için bunun da nasıl kurumsallaşacağını sahada gün ve gün görüyoruz.

0: Yani buna şahit oluyoruz. Şimdi Yemen'e asker, hemen sorunuza geleyim, gönderir misiniz, gönderilir mi? Şimdi önümüzdeki süreçte mutlaka detaylı bir şekilde incelenip bir metin gelecek. Geçmiş dönemde bazı tezkereleri mecliste partimiz adına konuştuğum oldu birkaç tezkerede. Belki de ben konuşacağım ama şu anda metnin içeriğini bilmiyorum. Çünkü tam ne çalışıldığı ondan haberdar değilim. Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz imzasıyla geliyor tezkereler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Fakat şöyle bir şey var. Bu Yemen'e asker konusu bence biraz hassas, öyle gözüküyor. Her ülkenin, yani burada üç ülke Mekke Anlaşması'nda, Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın. Suudi Arabistan'ın burada şu anda ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığı net bir şekilde gözüküyor. İşte hem Mekke'de hem Medine'de saldırıların olması bunu gösteriyor. Ki bu konuda da destek vereceklerini beyan ettiler. Bu Türkiye tarafından bu yorumum, bilgi değil yorumum ve okumam. Benim gördüğüm kadarıyla her ülke sahip olduğu öne çıkan potansiyellerini bence burada kullanacaklardır. Yani Suudi Arabistan'ın güvenliği, işte müttefiklerinin güvenliği konusunda Türkiye'nin de burada özellikle elektronik harp konusunda, savunma sanayi konusunda ve devlet dışı aktörlerle mücadele konusunda bir deneyim var. Ben bu deneyiminin devreye girme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ki Nevzat Bey de o konuda bir açıklama yaptı. Doğrudur. Yani bendeki eğilim de o şekilde. Özellikle Türkiye'nin insansız araçlar olsun, savunma sanayi ekipmanlar olsun ve devlet dışı aktörle mücadele deneyimi belki Orta Doğu'da en güçlü Türkiye'de var. Bunun devreye sokulacağı konusunda bendeki kanaat bu. Çünkü metin ortaya çıkmadı. Bu şekilde düşünüyorum.
1: Ben bir ek yapayım.
2: Tabii.
1: Yani bu bilgiye dayalı olarak bugün Pakistan ordusu CNN'e bir açıklama yaptı. CNN International'a dedi ki biz zaten sahadayız. Yani evet, bunu evet, açık açık ifade etti. Bizdeki meselede...
2: Ama detay vermek istemiyorlar.
1: Detay vermek istemiyorlar. Sahadalar. Yani sayı olarak 10 bini geçkin söyleniyor.
2: Yani Yemen'de Pakistan ordusu var mı demek bu?
1: Öyle anlıyoruz. Ya sınırda ya da içeride sınırda, operasyon. Evet, içeride. Ama şöyle şimdi Mehmet Hocam önemli bir yerden bahsetti. Şimdi Mekke Anlaşması'nda ihtiyaç duyulan kısım. Şimdi askeri olarak kara gücüne ihtiyaç duyduğunuz kısmı Pakistan'dan sağlayabilirsiniz. Veya Suriye'den de sağlayabilirsiniz ama enerji ana hatlarının korunması, bununla ilgili olarak işte drone meselesi, bununla ilgili olarak diğer meselelerle ilgili büyük ihtimalle Türkiye bu yükü Mekke Anlaşması şeyinde alabilir. Bir de şunu unutmamak lazım, bunun için de bir üsse ihtiyacınız var. Yani Suudi Arabistan'da Türkiye bu adımı attığında...
2: Bir komuta kontrolü yapabilmek
1: tabii,
2: için
1: bir askeri üssü Suudi Arabistan tahsis etmesi gerekiyor. Şimdi biz bu örneği nerede gördük? Aslında biz Katar'da bu örneği gördük ve Katar'da şu an devam ediyor. Yani Türkiye Suudi Arabistan'da ne yapabilir sorusunun cevabı bence Katar'daki anlaşma ve Katar'daki askeri üste. Aynısı bu noktada Suudi'de da teknik anlamda enerji sahalarının kontrolü ve diğer meselelerde hem teknik hem lojistik anlamda destek olarak verilebilir.
2: Bu arada hakikaten onu da iyi hatırlattın.
0: Ve Somali. Buradan... Somali.
1: Evet,
2: Somali herkese. Hakkını da verelim. Betül Usta Sabah gazetesinden geçen onu yazdı. İlk de yazan oydu sevgili arkadaşımız. Bu boru hatlarının ve enerji noktalarının, enerji tesislerinin korunması için Türkiye bir hava savunma sistemi desteği verebilir. Bunun içinde bir üst tahsisi söz konusu
1: yani
2: olabilir.
1: Verdi
2: gibi bir yazısı.
1: İddiaları da var yabancı
2: verdi
1: basında.
2: Verdi de evet, deniyor. Verecek, hatta gönderdi de
1: evet,
2: deniyor.
1: Verecek denen iddia var ama askeri kısım Mehmet Hoca'nın bahsettiği yani kara gücü konumlandırma kısmı son derece hayati. Yani şöyle Yemen meselesinden ziyade şimdi İran meselesi var.
2: Tabii.
1: Yani dolayısıyla da o hassas çizgiyi Türkiye çok ciddi kontrol ediyor şu an.
2: Teşekkür ederim. Bir de bir El Cezire'nin bu Mekke İttifakı için hazırladığı bir
1: güç
2: video
1: projeksi
2: vardı değerli arkadaşlar. Onu açabilir miyiz? Onun üzerinden konuşalım. Hani bu üç ordu birleşirse ne olur? 1,5 milyona
3: çok
2: dayanıyor.
3: Güzel, evet.
2: Çok muazzam bir güç ortaya çıkıyor. Bugün bakıyorum bütün uluslararası medya bunu yazmış. İşte Türkiye'de NATO'nun ikinci en büyük askeri ordusu vesaire gibi El Cezire'de şöyle yapmış. Bir izleyelim.
3: كل دولة على الطاولة وماذا لو تحولت جيوشها إلى قوة واحدة؟ بحسب أحدث التقديرات تملك الجيوش الثلاثة نحو 3415 طائرة عسكرية، من بينها 815 مقاتلة وطائرة اعتراض، نحو 6046 دبابة، 200 مروحية هجومية، و33 طائرة للتزود بالوقود جواً. وفي البحر تمتلك تركيا وباكستان وحدهما نحو 22 غواصة، أما عدد الجنود فيصل إلى نحو 1,400,000 فرد في الخدمة الفعلية. إذا جمعت ترسانات الدول الثلاث في جيش واحد فستشكل واحدة من أكبر 4 ترسانات عسكرية في العالم من حيث العدد، أكبر أسطول دبابات عالمياً، وثاني أكبر مخزون من المركبات العسكرية، وثالث أكبر أسطول مروحيات، ورابع أكبر قوة جوية من حيث عدد الطائرات. لكن الأهم من مجموع السلاح ما تضيفه كل دولة إلى المعادلة. باكستان تعد العنصر الوحيد في الاتفاق الذي يمتلك سلاحاً نووياً يقدر بنحو 170
2: böyle yani ne var ne yok askeri unsurların hepsine hesap ediyorlar. Nüfusu da işte en son 255 milyona yaklaşarak devasa bir insan gücü tabanı sağlıyor diye uzunca bir hesap yapmışlar.
1: Tabii 3 ülke için.
2: 3 ülke için
4: yani mesela Mısır'ı koyarsanız yanına şey koyarsanız başka bir tablo.
2: İşte haritayı da
5: o 3 ülkenin haritası vardı demin. Onları da bir birlikte tekrar koyduğunuz ama böyle bir hesap yok. Böyle bir coğrafya da bu birleştirmekte bir şey yok yani. Gerek de yok ayrıca.
2: Bir muhtemel ki işte teorik çalışma fantezi üzerine gidiyor. Ama bu konuşuluyor. Mesela bugün sadece bunu El Cezire diye hocam Financial Times'da bir benzerini yazmış. 1,5 milyona dayanan bir askeri gücü oluyor. İşte şu kadar ordu bir araya gelirse
4: yani
2: şöyle olur.
4: Yani İslam ordusu olur falan konuşuluyor değil mi?
2: Yani buradan niye konuşuyorlar?
6: Böyle... Aslında buradan konuşulması çok makul. Çünkü yani caydırıcı, kolektif caydırıcılık meselesi bu güç projeksiyonlarıyla ilişkili. Özellikle bunun biraz daha uluslararası basındaki ayrıntılarına indiğimizde Pakistan'ın nükleer caydırıcılığının olması çok önemli bir avantaj olarak ifade ediliyor. Onu söyleyelim. Ya zaten daha derinde baktığımızda
5: yani Pakistan'da... Niye ne olacakmış yani? Yemen'deki birliklere nükleer silah mı kullanacakmış Pakistan? Niye bunlar böyle konuşulmuş?
4: Caydırıcılık başka bir şey.
6: Onu kullanmakla onun elinde bulundurduğu tehdit arasında elbette ciddi bir fark var. Caydırıcılık derken onları sahaya sürmekten ziyade onların yarattığı tedirginlik üzerinden bir muhasebe yapıyoruz. Zaten Pakistan ve Türkiye özellikle asker sivil ilişkileri ordunun rolü açısından da iki birbirine benzeyen ülke konumunda son dönemdeki bu kapasite arttırımına baktığımızda da elbette bu üç ülkenin bir araya geldiğinde daha alt kırılımlarda ne tür güç projeksiyonları oluşturulduğu ifade ediyor. Suudi Arabistan'ın zaten mali yapısı burada finansal yapısı güçlü çok ciddi bir biçimde ona da vurgu yapılıyor ve Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu Mekke İttifakı tartışıldığında Türkiye ile Pakistan ve Suudi Arabistan arasında savunma sanayide bir takım inovasyonlar yapılması noktasında bu üç müttefikin yatırımlar yapabileceği de ifade edildi. Yani bir tanesinin mali yapısının kuvvetli olması, diğerinin Türkiye'nin mesela askeri anlamda operasyonel kapasitesi savunma sanayindeki pozitif ayrışması Pakistan'ın da İşte burada daha çok Nevzat Bey'in anlattığı herhangi bir muharip güç söz konusu olursa Pakistan'ın bunu karşılayabileceği ve nükleere sahip olma elbette ayırt edici özellikler. Şimdi Türkiye yani orada Gürkan Zengin'e katılmamak elde değil. Böyle bu dünyanın çok ciddi meydan okumalara, risklere muhatap olduğu bir dönemde herhangi bir ülkenin bir başkasına asker göndermesi muharip güç olarak zaten çok da mümkün değil ama Türkiye'nin hem NATO üzerinden hem BM üzerinden hem de ikili anlaşmalar üzerinden asker bulunduğu, askeri üsler bulundurduğu yerler var. Ve bunların sonuca ciddi bir biçimde etki ettiğini biliyoruz. İki tane çok açık örnek. Libya örneği mesela bir davet üzerine orada bulunduk ve savunma sanayimizle ciddi anlamda orada bir ara bulucu rolü icra ettik. Yine mesela Somali'deki varlığımız askeri varlık bu anlamda öyle. Daha belki hani farklı değerlendirilebilir ama benzer yönleri de var. 2017'deki Katar ablukası daha öncesinde zaten askeri üssü vardı Türkiye'nin ama lojistik tedarik meselesinde bu üs üzerinden bu askeri üs üzerinden asker bulundurma mantığı üzerinden bu ablukayı Türkiye sayesinde Katar'ın deldiğini biliyoruz. Onun için bambaşka motivasyon.

0: İnovasyonlarla aslında Türkiye'nin askeri varlığı bir caydırıcılık üretebiliyor. Türkiye'nin hedefi de zaten bu çatışma alanlarında istikrar meselesi. Hakikaten El Cezire'nin bu güç projeksiyonu Mekke İttifakı'nın kuruluş motivasyonunu da ifade ediyor. Yani bir düşmanı tanımlayarak o düşmana karşı birleşmek değil, herhangi bir tehdide karşı ortak bir caydırıcılık mekanizması üretmek. Bu üç ülkenin güç projeksiyonlara sahip oldukları materyal güç kapasitesi de ciddi anlamda bir kolektif caydırıcılık üretiyor zaten. Öyle bakıldığında burada herhangi bir riskin, tehdidin, sınanmanın yapıldığı durumda, bu ittifak başarılı olduğunda da yeni katılımlarda olacak. Mesela Katar'a bu soru soruldu. Biraz erken denildi ama muhtemelen ilk katılan da Katar olacak. Sonrasında Suriye vesaire gibi ülkelerin de katılması bekleniyor. Ama en temelde elbette bu tür ittifakların belli meydan okumalar sonrasında, belli sınamalar sonrasında bir imtihandan geçmesi bekleniyor. Yine o enstantaneye atıf yapalım. Jeffrey'i hatırlattı Çiçek. Hakan Fidan'ın Amerika'daki o toplantıda Jeffrey'e dönerek NATO'nun 5. maddesi üzerinden bir mukayese yapması önemli. Ya şöyle bir tartışma var.
1: Kaç yıldır
0: Görev yapıyorsun
1: dedi. Görev yapıyorsun dedi. O da 50 yıl gibi bir şey söyledi. Peki bu süre içerisinde kaç kere NATO'nun 5. maddesi birimiz için işletildi?
0: Bugün,
1: bir kere dedi.
0: Bugün,
1: şimdi dönmüşsünüz yeni kurulmuş bir ittifaka ne zaman
0: tabii,
1: işleteceksiniz?
0: Ya çok haklı bir soru. Şöyle bir tartışma dedi. Var zaten. Ya biz 7 Ekim sonrasında uluslararası sistemin tefessüh ettiğini, işlemediğini tartışıyoruz. Herhangi bir krize müdahil olmadığını, sorunları çözemediğini, ciddi anlamda gücün hukukunu ihdas ettiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu tür bölgesel projeksiyonlar, bölgesel konsorsiyumlar, paktlar çok daha değerli. Bugün Richard Falk'un Filistin'le ilgili, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili, daha geniş anlamda Mekke İttifakı ile ilgili bir röportajı vardı. Orada mesela şu örneği veriyor. Mesela 2023 ve sonrasında bir dava var değil mi? Gazze ile ilgili İsrail'in soykırım suçlu olması meselesi. Uluslararası Adalet Divanı'nda var. Uluslararası Adalet Divanı bir karar verdi mi? Verdi. İhtiyati tedbir kararı. Bu karar uygulanıyor mu mesela? Yok.
1: Hayır.
0: Bu kararı uygulayacak ya da uygulanmadığında İsrail'i sınırlandıracak bir mekanizma var mı? Yok. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili BM'de bir takım kararlar alındı. Rusya'ya bu kararlar uygulandı mı? Yaptırımlar, işte ambargo, mal varlıklarında onlar ayrı. Yani bir karar alınıyor ama o kararı uygulayacak bir mekanizma yok. Neden devletler bu tür uluslararası mekanizmalar içerisinde böyle yani kalmaya devam edebilir, motivasyonları olabilir ama bunların sorunları çözmediğini çok açık bir biçimde görüyor. Bu kadar kuvvetli üç ülkenin bir araya gelmesi bence hani bölgesel ittifak açısından, istikrar açısından da çok önemli. Hem İsrail'i sınırlandıracak hem de Gürkan Zengin'in bahsettiği İran'ın bu vekil unsurlar üzerinden yayılmacı perspektifini sınırlandıracaktır. Temel motivasyon da o zaten.
1: 6 ülke istiyor katılmayı dedi Pakistan Dışişleri Bakanı ama bunun hemen olmayacağına dair de bir sinyal verdi. Çünkü daha tam oturmamış, kurumsallaşmamış, kurumsallaşma aşamasında bir ittifak olunca bir an önce katılımı aldığınızda içinin örselenme ihtimali de böyle bir riskle doğuyor gibi görünüyor. Belli ki bölgede bir yaklaşma var. Pakistan'ın bir nükleer gücü var. Türkiye'nin bir ordusu, kalabalık büyük geniş bir ordusu var ve Suudi Arabistan'ın da elinde muazzam bir petrol var. Bütün bunlar bu ittifak için ne söyler? Diğer ülkeleri cezbeden ne oluyor burada?
2: Bugün 7 Ekim.
1: 7 Ekim.
2: Yani soykırımın 3. yılı. Bir kez daha o mukaddes direnişi selamlayalım. Ve o büyük yürekli, koca yürekli çocukları. Sözde bir ateşkes var ama o günden bugüne 2000'e yakın insan yine şehit edildi. 5000'in üstünde yaralı var, sakat bırakılan var ve hala enkazın altından çıkartılmamış binlerce insan var. Ve yerle edilmiş, bir edilmiş bir Gazze. Onunla yetinilmemiş, Batı şehri hedef alınmış. Yetinilmemiş Lübnan'ın güneyi, Suriye'nin güneyi. Dolayısıyla tamamen Filistin'i haritadan silmek isteyen bir işgalci, Siyonist bir çeteyle karşı karşıyayız. Böyle bir atmosferin içindeyiz, böyle bir coğrafyadayız, böyle bir dünyanın içindeyiz. Dolayısıyla bir ittifaktan söz ediyoruz. Benim için bu ittifakın önemi şudur. Yere genişleme eğilimi içerisinde olmak zorundadır, sınırlı olamaz. Buna cevaz veriyor olması kıymetlidir.

0: İkincisi bir askeri niteliğinin olması caydırıcılık faktörüyle de giderek güçlenmesi büyük bir ihtiyaçtır. İslam dünyası içerisinde o çocuklar kadar yürekli olamamış o kukla yönetimler açısından böyle bir zeminin yapılandırılması ve bu zemine girmeyi zorunlu kılacak bir atmosferin oluşması önemlidir. Hala son noktada bu Siyonist çeteye kuklalık yapanların deşifre olması açısından da önemlidir. Bayi'yi kastediyorum. İkincisi İran'a yönelik yaklaşım açısından bunun bir cephe olarak görülmemesi gerektiğini değerlendiriyorum. Burada da tutunduğum yer İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkiyan'ın açıklamalarıdır. Bunun diri canlı tutulması, cesaretlendirilmesi ve üstüne gidilmesi gerekir. Biliyoruz ki oradaki rolünün, etkisini, gücünün ne olduğunu, sınırlı olduğunu biliyoruz. Ama hatırlatalım. Mekke ittifakı için Pezeşkiyan dedi ki, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi açısından ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır. İslam dünyasının kendi içinde çatışmayı bırakıp bir araya gelmesini destekliyoruz. İran olarak bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
1: Tamam öyle
0: bir kardeş,
1: değerli hocam. Buyurun.
0: Müslüman kardeşiyle savaşmamalı.
1: Ama Yemen'de Husilere karşı şu anda bu ittifak harekete geçmiş halde. En azından ilk sınamayı orada görüyor.
0: Tamam, şimdi...
1: İran Cumhurbaşkanı da bunu söylüyor.
0: Tamam.
1: Tenakuz yaratmıyor.
0: Nasıl bir tenakuz?
1: Yani bir zıtlık yaratmıyor mu burada? Neticede tamam. Husiler İran tamam. bağını da düşününce.
0: Biz de diyoruz ki bu sözler bize söylendiği kadar İran'a ilişkindir. İslam dünyasında ayrılığı, bir mezhep taassubunu, bunu bir rejim açısından sahaya sürerek örnek Suriye'de Müslüman kanını akıtılmasının sebebi kimdi? Sizdiniz. Türkiye o kadar elini uzattı. Türkiye gibi bir ülkenin komşuluğunun kıymetini yeterince kıymetlendiremediniz. Yeri geldi terör örgütlerine alan açtınız, desteklediniz. Ama her şeyden de bir sonuç çıkartıp, ders çıkartıp bu yoldan tuttuğumuz yol değildir diyerek ayrılmanız elbette kıymetli bir şey olur. İşte Mekke ittifakı size kurulmuş bir cephe değildir. Ama yanlışınızla yüzleşmeniz için kıymetli bir şeydir.
1: İran'a
0: söylüyor. Bir cumhurbaşkanı, İran'a söylüyor. Bir cumhurbaşkanı olarak bunları söylüyorsanız, Müslüman Müslümanla, bu size söylenmiş bir şeydir aslında. Siz kendinize aslında bir yankı odasındasınız. Ve hatırlatacağız bu sözleri sürekli. Türkiye'nin bu ittifakın içindeki varlığı ve ağırlığı sadece bu askeri sıralamalarla falan değil. Küresel etki yapabilen siyasi liderliğinin gücüyle de çok kıymetli bir şeydir. Ne Suudi Arabistan'la ne Pakistan'la falan ne eşit düzeyde değerlendirilebilir ne de bu konuda o durumu göz ardı edilebilir. Dolayısıyla nedir bölgeye bakışı Türkiye'nin? Sayın Cumhurbaşkanı'nın defalarca ifade ettiği şey odur. Öncelikle diyalog, öncelikle barış, öncelikle bu işi çözüme kavuşturabilme. Bunun çok örneklerini gösterdi. Balkanlar'da gösterdi Türkiye bu rolüyle. Hani Ukrayna'yı, Rusya'yı falan hiç saymıyorum. Afrika'da gösterdi. Birbiriyle çatışan ülkelere ilişkin bir araya getirebilme, bu arabuluculuk rolü, çözüme kavuşturma çabası. Burada da öncelikli bu olacaktır. Elbette caydırıcılığıyla, askeri gücüyle önemli bir yapıdır. Bir başka hususu önemli benim için Mekke Anlaşması'nın. O da bölgenin istikrarını bozan, dünya barışını, dünyanın uluslararası nitelikli ne kadar kurumu, unsuru varsa yerle bir eden, hiçbir şekilde işe yaramazlığını ortaya koyan ve insanlık değerlerini yok eden bu azgın Siyonist çetenin durdurulabilmesi. Mekke ittifakının buradaki rolü ne olacaktır? Soru budur. Dolayısıyla bu doğrudan bir müdahale şeklinde bugün için olmayabilir ama her zaman bunun olabileceği hipotetik olarak bu potansiyeli taşıması gerekir. Buradan belki somut bir şey, Suudi Arabistan'ın içinde olduğu o İbrahim anlaşmalarının artık bir şekilde o Filistin davasını yok etmeye matuf olan o İbrahim anlaşmalarının da Mekke ittifakıyla artık gündemden düşmesi açısından Suudi Arabistan'ın varlığıyla söylüyorum. Yani Mekke ittifakında olmasıyla. Dolayısıyla bunun

0: da bu ittifakın kıymeti açısından önemli. Evet, ona sevgili Nevzat değindi. Biz Somali'deyiz ve çok önemli yatırımlar yaptık, adımlar attık. 2024 yılında bir enerji anlaşması imzaladık ve Oruç Reis sismik araştırma için sahada olacağının kayıt altına aldık. Doğalgaz, petrol aramaları. Askeri gücümüz var. Mogadishu havalimanını ve limanını Türk şirketleri işletiyor. Dolayısıyla evet, Babülmendep ve buranın enerji akışı açısından Hürmüz kadar önemli. Dolayısıyla o açıdan Mekke ittifakında bulunmamızın bu yanı da, bu hassasiyeti de kıymetli. Evet. Ama genişlemesi, ama İslam coğrafyasında, ama asla bir mezhep savaşının tarafı olmak gibi Husiler üzerinden böyle bir tehlikeye, böyle bir tuzağa düşülmesi de felaket olur. Bunu önleyebilecek, bunu durdurabilecek ya da bu yola girilmesini hiçbir şekilde izin vermeyecek olan tek güç Türkiye'dir ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Çünkü onun defalarca söylediği sözü bir daha hatırlatalım. Bizim Sünnilik, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimiz İslam'dır ve dolayısıyla bunu da unutmamak gerekir.
1: Teşekkür ediyorum. Sezin Hanım, bu mesela az önce James Jeffrey Nevzat'a demiş ki bu iyi bir şey. Destekliyoruz Mekke İttifakı'nı. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları konuşmada. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın gelen açıklaması, yani bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar. Bu güzel bir şey, iyi bir şey. Amerika Birleşik Devletleri...
2: Kendisi niye etmiyormuş?
1: İşte 200 tane askeri personel göndermişler.
2: Tamam, bizim etmemiz iyi bir şey yani. Kendisi o kadar silah sattı, niye etmiyormuş?
1: Ya, girmek istemiyormuş orada, o cepheyi açmak istemiyormuş.
0: Kimden bahsediyorsunuz? Duyamadık.
1: Trump'tan.
0: Efendim?
1: Trump'tan.
3: Amerika'dan.
0: Ha, Trump. Amerika'dan.
3: Ya şimdi tabii ki Amerika'nın girmek istememesi normal. Zaten Amerika'nın bu çok uzun erimli bir projesi. Proje deyince yanlış anlaşılmasın. Bir fikir, ya bir konsept olarak bir Orta Doğu NATO'su. Evet. Ya yani Eisenhower döneminden 1955'te işte o Bağdat Paktı'ydı vesaire, onların ortaya çıkması. Washington'daki havaalanına da, DC'deki havaalanına adını veren o dönemin Dışişleri Bakanı Dulles, onun özellikle öncüsü olduğu o bir Orta Doğu NATO'su olması. O zamandan beri bu fikir var ama tabii ki Orta Doğu'daki ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmazlıklar, Amerika'nın buradaki başka politikaları, kendi bil fiil var olması vesaire, birçok sebeplerle ve tabii İsrail de şuydu buydu. Ama yani zaten İsrail'e gerek yok. Orta Doğu'da ülkelerin kendi politikaları birbiriyle çok çelişip çatışıyordu. Böyle bir şey ortaya çıkmadı. Fakat şimdi bu tekrar gündemde. Aslında 2017-18 döneminde Trump zaten bunu gündeme getiriyordu. Trump'ı bazen hafife alıyoruz bana kalırsa. Çünkü Trump'ı yani hani böyle o bir gün öyle konuşur, şöyle konuşabiliriz konuştuklarına gülüyoruz ama bazı yaptığı şeyler, mesela Çin'le stratejik o şey, rekabet, hatta ticaret savaşları vesaire, bir kere Trump döneminde ortaya çıkıyor ve ondan sonra da kalıcı hale geliyor Amerikan politikasında. Ve Biden döneminde de bu Çin'le olan o rekabet devam ettirildiği gibi, demokratlar farklı bir fikir ortaya koyamadığı gibi, bu Orta Doğu NATO'su Biden döneminde de gündemdeydi. Fakat orada bir şey tabii ki Orta Doğu'da onlar da gerçekleştirebildiler değil. Burada şimdi İran Savaşı üzerinden kendiliğinden ortaya çıkan bir proto NATO var mı önümüzde, yok mu? Şimdi yavaş yavaş Mekke İttifakı ve anlaşması ister istemez lojistik sebeplerle şimdi bir genel sekreter ya kuruyor. Pakistan'la eski Kor General Numan Abdullah başına geliyor. Ondan dolayı yani şimdi biz de birazcık eski kafalı düşünüyoruz. Şimdi böyle Türkiye'ye Mehmetçik yollayacak, yollamayacak tartışması çok arkaik bir tartışma aslında bana kalırsa. Çünkü artık savaşlar zaten öyle büyük kara güçleri üzerinden yaşanmıyor. Amerika'nın İran'a çıkartma yapmasına gerek kalmadı. Hadi yapacağını yapmayacağını tartıştık ama yani, Rusya'nın Ukrayna karşısında yaşadıkları bana kalırsa o eski tip kara savaşına yönelik de zaten bir taassup oluşturdu. Yani artık öyle savaşlarla çok bataklığa saplanabiliyorsunuz vesaire. Şimdi burada bile Yemen'in içine Suudi ordusu bile ne kadar giriyor ne kadar girmiyor tartışmalı. Pakistan'la ilgili apayrı tartışmalar var. Türkiye şimdi Suudi Arabistan'da bir bu işte hava savunma sistemleri, ki onlar sadece SİHA'lar, İHA'lar

0: vesaire değil, kamikaze dronlar, şunlar bunlar değil veya silahlı. Onların ötesinde radar sistemleri, hava savunma sistemleri, şimdi onların konuşlanması, bunlar zaten olmaya başladı. Ayrıca uydu üzeri istihbarat desteği. Şimdi ikinci kademe, bunu birkaç adım gibi düşünebiliriz. Birinci kademede ilk teknik destek başladı zaten. İkinci kademede ister istemez sizin orada bir komuta kademesi oluşturmanız gerek. Çünkü onlar tek başlarına idare edilmeyecekler. Bir de bütün mühimmatınızı, şunu bunu idaresini yeni kurulmakta olan bir ittifakta değil, eski bir ittifakta bile doğrudan emanet etmezsiniz başkalarının operasyon yapması için. Satış dışında, yani silah satışı yapmak dışında. Hatta o zaman bile birçok ülke oraya engeller koyuyor vesaire. Evet, o yüzden şimdi oraya mühendislerin, daha komuta kademesinin, istihbarat, bütün bunların hepsi aslında Mehmetçik tabii ki, ama asker yani, ama tabii ki hepsinin farklı teknik görevleri var. Ondan sonraki adımda daha o komuta kademesinin ötesinde daha mühendisler kalıcı olarak orada yerleşik kalıp bütün o bakımları, o tedarik zincirindeki her şeyi, teknik ekipmanı oraya yerleştirilen ve diğer personelin, oradaki askeri personelinin, TSK'dan onların ihtiyaçlarına göre orada daha çok insan sayısı, asker sayısı artacaktır. Sonra en son aşamada orada donanma ne kadar devreye girer? Türkiye'nin savaş gemileri ne kadar destek sağlar, ne yapar? Amerika'nın mesela İran konusunda o donanmasının ne kadar rol oynadığını hatırlayalım. Donanmanın da kendi işte askeri sistemleriydi vesaire de illa askerinizin ayak basması piyadenin gerekmiyor. Uzaktan denizden de bunları yapabilirsiniz. O kademe giriyor. Sonra işte hava savunma daha ileri bir boyut, şeyde uçaklar vesaire bakımından söylüyorum. O tip hava kuvvetlerinin devreye girmesi de söz konusu olur mu? Kademe kademe, merhale merhale göreceğiz. Bu geliştikçe, derinleştikçe bu anlaşmanın ittifaklaşması ve NATO'laşması, belki bir tür NATO'laşması. Burada önemli olan, şimdi bu taahhüt veriliyor. Türkiye, yani orada psikolojik olarak... Pakistan askeri olduğu söylendiği için 30-40 bin diye Reuters haber geçmişti. Ne kadar bilmiyoruz ama psikolojik olarak orada bir daha Pakistan gücü, bir Suriye'de gücü de olabilir. Onlarla beraber bir, dediğim gibi, psikolojik daha çok destek ve belki de yani bir takım koruma, savunma görevleri için Mekke, Medine, bir takım kutsal topraklara ilişkin yerlerde biz Türk askerini görebiliriz.
1: Bu toprakları, yani kutsal toprakların korunmasında daha aktif rol üstleniyor olabilir.
0: Tamam, Türk orada askeri. Yani mesela orada bir takım...
1: Çünkü Medine'ye de saldırı oldu diye haberler gördük. Ya, Mekke üzerinde dronlar var diye de haberler çıktı.
0: Benim bahsettiğim, evet, şimdiye kadar ekipler daha merkezlerden, şuradan buradan görev yapabilecek gibi. Ama diğer, yani fiziksel olarak Türk askeri görüntüsünü biz nerede görürüz derseniz Mekke, Medine'de bence göreceğiz ve onun ötesindeki bazı kutsal mekanlarda, Suudi Arabistan'da görürüz. Ki bunun iç kamuoyundan,
2: bir yer değil.
0: Evet, işte iç kamuoyunda da böyle konuşulacaktır. Türk askeri bir kez daha kutsal topraklarda diye biz önümüzdeki dönemde bana kalırsa konuşacağız. Bu hatta iç kamuoyuna yönelik pozitif bir şeye çevrilmek istenecek, çevrilecek. Bu gündemde olacak. Zaten
3: hiç öyle bir şey demeyecekti şey, Sezen Hanım. Sen kışkırttın.
0: Nasıl ben, yani?
4: Şöyle, hayır.
3: hiç politik
4: tarihsel şöyle, yok, Sezen Hanım
3: ne güzel anlatıyordu.
4: Şöyle, ya Mekke Medine evet, olur mu bilmiyorum ama ya Mekke Medine olursa tabii
3: anlamlı.
4: Anlamı
3: katılıyorum,
4: çok
3: anlamlı.
4: Yani anlamlı. O noktada şimdi aynı zamanda bunu çok konuşmak istemiyorum ama Suudi Arabistan şu ana kadar Sünni dünyanın lideri, abi, işte kutsal yerlerin koruyucusu vesaire.
3: Benim yüzünden sözü kesildi. Sus. Bitirsin.
0: Yok, yok, orada TSK böyle durumları genel olarak yaklaşımda bana kalırsa son dönemde bir avantaja çevirme ya da işte genel olarak baktığımızda şu da olabilir. Yani bir Mekke Medine'de gerçekten TSK konuşlanması, siz orada Suudi Arabistan politik çıkarımlar da elde ediyorsunuz. Bunu eminim Dışişleri Bakanlığı'nda, Türkiye'de Savunma Bakanlığı'nda, Cumhurbaşkanlığı'nda da zaten düşünüyorlardır. Bir siyasi tarafın için. İç kamuoyuna yönelik, dış kamuoyuna yönelik, Müslüman dünyasına yönelik, Türkiye'deki kitleler

0: yönelik, genel kamuoyu algısına yönelik. Bunun ötesine mesela bir fırsata çevrilecek şey de şu olabilir. Suriye'nin orada mesela özel harekatıydı, ordusuydu vesaireydi. Orada konuşlananlara Türkiye'den komuta kademesinden bir takım, yani asıl komuta kademesinin Türkiye'de olması gibi. Yani Türkiye TSK'da olması gibi. Öyle bir işbirliği de Suudi Arabistan üzerinden yapılabilir. Taktiksel bir takım eğitimleriydi vesaireydi, evet. Orada çalışmalarıydı. Bunu da bence görebiliriz veya bunu da düşünebilirler.
1: Yani Mekke Medine'de ortak koalisyon olursa ben tek Türkiye'nin olma ihtimalinden ziyade yani bu koalisyon çerçevesinde eğer, çünkü Pakistan ordusu zaten belli yerlerde var. Yani hacca gidenler, umreye gidenler zaten Pakistanlıları çok böyle şeyde görürler, hizmet sektöründe görürler ama askeri olarak varlar. Buradaki temel sıkıntı şimdi Husilerin sınır ve sınır sonrasındaki güzergah üzerinde Mekke Medine'nin, Taif'in bir şekilde olması. Ve dolayısıyla da şimdi bunun üzerinde bir şey düştüğünde tabi İslam dünyası ayağa kalkıyor. Yani haklı bir ayağa kalkış. O nedenle bu noktada hani o koalisyon olma ihtimali, fakat esas mesele bence biraz daha şekillenecektir. Tekrar altını çizeyim bak, yani o konuda bek hocalarım burada. Ya bu uluslararası basında ısrarlı biçimde mesela Suriye gündeme gelirken Türk askerinin ısrarla gittiğinden demurluyor. Çünkü evet. bu politikanın bence arka planı şu. Şimdi bu İran-İsrail-Amerika savaşı başladığında Türkiye 3-4 adımın olmaması noktasında çok ciddi anlamda çalıştı. Bir tanesi bunun bölgesel anlamda savaşın yayılmamasıydı. İkincisi mezhepsel olarak bu savaşın mezhep savaşına dönüşmemesiydi. Üçüncüsü Arap-Fars savaşına bu işin dönüşmemesiydi. Dördüncüsü de devlet dışı aktörlerin devletlenme, eklenme süreçlerinin bu sürecin dışında tutulması meselesiydi. Şimdi bana öyle geliyor ki, yani Türkiye'nin gücünü tabii ki küçümseme anlamında bu haberleri yapmıyorlar. Onlar da farkındalar. Ama sanki bu haberler içerisinde Türkiye hani daha karar vermeden böyle İran'la bir şekilde karşı karşıya getirme, bir şekilde farklı nokta. Çünkü biz bunu Somali'de yaşadık. Somali'de şöyle yaşadık. Yani ben de gittiğim için biliyorum. Şebap'ta mesela biz Somali'de insansız hava araçları desteği verdik Mogadişu'ya, merkezi hükümete. Mesela Şebap bizi hedef yaptı. Şimdi sanki uluslararası anlamda da böyle Türkiye'yi bu noktaya doğru götürmeye çalışan bir yani haber ağı tutuyoruz.
2: Oraya Türk askeri gitmemiş iken bildiğimiz kadarıyla böyle bir karar alınmış gibi haberler geçiyor.
1: Şimdi bak düzelttiler mesela.
2: Kimisi diyor ki bu askeri destek olabilir ama bunu altta yazıyoruz.
1: Sena çok ilginçtir. Bak şu an ben tekrar kontrol ettim. Görüyoruz. İki gün önce falan Türk askeri gitti şeklinde yaptılar.
2: Var, o da
1: şimdi,
2: var.
1: Şimdi ya işte teknik anlamda bir destek mahiyetinde falan. Ama olacak olan şey, Sezin Hanım da söylediği şey şu. Yani olacak olan şey teknik anlamda o desteği vereceksiniz. Hava savunma sistemi anlamında o desteği vereceksiniz. Enerji koridorlarının korunması anlamında o desteği vereceksiniz. Ve bütün bunların olması için bir üsse ihtiyacınız var. Ve bu komuta kademesini yapacaksınız. Evet. Bu olması gereken bu. Ama ne hikmetse böyle ısrarlı biçimde yani bizi böyle farklı bir noktaya doğru götürme. Ben bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Putin'le yaptığı görüşmenin de buradan çok bağımsız olduğunu düşünenlerden değilim.
2: Bugün Putin'in doğum günüydü, onu da tebrik ederim.
1: Yani düşünenlerden değilim çünkü biz Rusya'yı mesela burada çok ya bizim konuşmuyoruz.
2: Şu an ama daha çok Karadeniz'de yani gemilere saldırılar vesaire onlar da konuşulmuştur. Yani bu Mekke ittifakı mı konuşulmuştur?
1: Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben Jeffrey'e sordum bu meseleyi. Dedi ki yeni bir güvenlik şeyine ihtiyaç var. Hatta 91 Gorbaçov sonrasını örnek verdi. Thatcher'ın, Helmut Kohl'ün, ondan sonra Mitterrand'ın, Turgut Özal'ın oluşturduğu yapıya örnek verdi. Ve bizim böyle bir noktaya gelmemiz gerekiyor dedi. Türkiye ile beraberiz. Türkiye'deki Ukrayna yardımınız, yani istediğiniz yardım nedir falan. Diplomatik anlamda Türkiye'den yardım istiyoruz. Yani bu Antalya ve İstanbul'daki görüşme trafiği vardı ya, onun çok ciddi anlamda etki ettiğini. O nedenle mesela biz Yemen meselesinde hiç Rusya'yı konuşmuyoruz. Hani oysa İran meselesinde hep Rusya'yı konuşuyorduk. Yemen meselesinde Rusya nerede duruyor? İran'la yakınlaşması nedir? Ve İran'a başka bir şey mi söylüyor? Suudi Arabistan özelinde körfeze bakışı. Bence onu da ayrı programda ele almak gerekiyor.
2: Onu da konuşuruz uzun uzun. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Tamam, buyurun hocam. Son bir 4 dakikaymış, hızlıca bir söz vereyim.
3: Ya şimdi
1: yalnız
3: Amerika
1: Tayyip
3: Birleşik
1: Bey bakıyor
3: devletlerinde...
1: önce imzalıyorlar sonra imzalıyor. Önce tek başına önce imzalamıyor. Önce bakıyor
2: imzalıyor.
1: Tabii tabii ondan sonra.
3: Trump'ın bu açıklamaları öncesinde biliyorsunuz Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi'nden Joe Wilson'ın da bu NATO ittifakı Orta Doğu'nun benzetmesi
2: NATO'suna var. Orta Doğu NATO'suna dönüşme evet. potansiyeli evet. var.

0: Benzer tartışmalar yapılıyor. Tabii bunun içeriye yansıması şu düzlemde ele alınıyor. Uzunca süredir Amerika ile Türkiye'nin özellikle Suriye sahasındaki çıkarları da örtüştüğü için sanki Amerika'nın dayattığı bir takım politikaları Türkiye takip ediyormuş gibi bir muhalefet biçimi de var. Bu aslında...
1: Yani bunu ABD istiyor ve bu ülkeler buna bu yüzden böyle giriyor bu ittifakta diyen var. Cevabınız ne sizin?
0: Hiç, yani bu çok açık bir biçimde. Türkiye uzunca süredir zaten dış politikada bu otonomi inşası için stratejik anlamda mücadele eden bir aktör rolünde. Buradaki rolü de özellikle Suriye'nin devamı olması açısından kendi otonomisine, kendi çıkarlarını eksen alan bir dış politika hareketi. Mesela az önceki örneklerde Türkiye'nin üst bulundurduğu, asker gönderdiği farklı motivasyonlarla ülkeleri sayarken hocam da ifade etti. Türkiye kazan kazan ilişkisiyle hareket ediyor. Yani Somali'de de öyle, Karabağ'da da öyle, diğer Libya'da da öyle. Deniz yetki alanlarından tutun da diğer ekonomik motivasyonlara kadar bir dizi Türkiye'nin kazanımı söz konusu. Onun için yani buraya tahvil ettiğimizde Türkiye'nin rolü açısından ciddi kazanımlar var. Şimdi Fransa'da malumunuz öğrenci hareketleri var ve epeyce bir kitle toplanıyor. Ve hükümetle müzakere halindeler. Bir takım kazanımlar elde etmek istiyorlar. Mesela hani toplumsal hareketler çalışan birisi olarak takip ettiğim bir alan. Ne diye baktım talepleri. Sadece öğrencilikle ilgili, okulla ilgili talepleri yok. Mesela Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değiştirmeye dönük Avrupa'nın bütçe ayırma meselesinde hükümete kızıyorlar. Silahlanma meselesine mesafeliler, kızıyorlar. Bunu şimdi mesela niye Fransa örneğini verdim? Çünkü Macron da bir çağrıda bulundu, asker gönderme çağrısında Suudlara. Onlar arasında da bir müzakere var. Ama Türkiye mesela bu rolü oynadığında çok yakın tarihte kazan kazan ilişkisiyle hareket ettiğini gösterecek ve bunu mukayese edebilecek bir dizi örneği var. Onun için hani Avrupa'nın bunları tartıştığı yerde Türkiye meclise geldiğinde bu tartışmalar yapılacaktır kuvvetle muhtemel. Bunu sadece dini alanlar üzerinden değil, yani Mekke ve Medine üzerinden değil, daha çıkarları ekseninde tartışabileceği bir argümantasyon üzerine bunu bina edebilir çok rahatlıkla.
1: Peki. Mehmet Hocam, hiç vaktim kalmadı gibi ama çok hızlı bir yanıt alsam. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek deniyor. Ya bu hafta gelir mi?
2: Allah, meclis yoğun. Bu hafta gelir mi biraz zor gözüküyor.
1: Bu hafta gelmeyebilir. Pekala.
3: Önümüzdeki... Ama geldiğinde şimdi muhalefet herhangi bir şekilde karşı çıktığında kutsal toprakların savunmasına karşı mı çıkıyorsunuz deme durumu da olabilir.
2: Hangi muhalefet?
4: Yani kutsal toprakların savunmasına karşı mı çıkıyorsunuz denir mi bilmiyorum ama.
0: Program kapanırken siyasetçiye yani, gol pası atılır mı?
4: Irak'ta değişimiz var. Yok, Suriye'de değişimiz vardı. Senelerce duvara toslayan bir muhalefet dış politikası vardı. Kemal Bey en sonunda pişmanlığını dile getirdi. O zaman öyleydi, bugün böyleydi. Yani bu işi doğru anlarsa muhalefet, evet, iyi olur. Kendi menfaatleri açısından. Ona bir dikkat etmek lazım yani. Ben şöyle
1: hocam,
4: anlar böyle anlar
1: çok ilginç yapıyoruz. Böyle tartışmalı,
5: Türkiye'de
1: yüksek.
5: Çok ilginç bir ara siyasi konjektürde yallah Suud'a denirdi. Hatırlar mısınız? 28 Şubat sürecinde böyle... Yallah Suud'a denildi. Şimdi Suud'un Türkiye'den askeri destek istediği bir noktaya geldi.
3: Onlar bayağı seküler takılıyormuş şimdi bence.
5: Evet.
3: Uçarak.
1: Hocam mitsiz bir şey söylemezseniz olmaz ama tezkere gelmiş.
4: Bak tezkere falan.
1: Hakikaten öyle. Meksik kalacak program. Evet.
4: Muhalefet muhtemelen Amerika'nın oyun planı, siz Amerika'nın işini yapmaya çalışıyorsunuz falan yani, gibi bir argümandan geliyor. Evet.
6: Bu arada yani, tabii hala hangi Amerika sorusu canlıdır. Trump'ın aslında ikinci döneminde ağırlığını koymasıyla Suriye politikasında örtüşme halimiz daha kuvvetli hale geldi. Ama evet, bunu bozmak isteyen bir derin Amerika'da hep var. Onu da unutmayalım. Yani.
1: Teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Gürkan Zengin, Doktor Sezin Öney, Nevzat Çiçek, Profesör Doktor Turgay Yerlikaya, Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu ve Profesör Doktor Mehmet Şahin Ankara'da. Çok sağ olunuz bana eşlik ettiğiniz için. Şimdi bir araya gidelim, sonra kapatalım.
3: Teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
7: Pirantek Airbrush saç şekillendirme setiyle devam edecek.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 25, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 23, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Kayseri yağmurlu 21 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 19, Erzincan parçalı bulutlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Gaziantep yer yer yağmurlu 24 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 8 Ekim Perşembe sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Siyah fabrikasında yangın çıktı. Alevler bir anda her yeri sardı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki fabrikada çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınabildi. Detaylara da bakalım. Evet, Bandırma'da bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılacağı öğrenildi. Bandırma Kaymakamı Recep Öztürk, herhangi bir can kaybı yok, en sevindirici tarafı bu dedi. İstanbul Kağıthane'de aynı yöne ilerleyen taksiyi arkadan çarpan otomobil bariyerlere savruldu. Korkunç kazada aracın sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada iki kişi de yaralandı. Kazanın adresi Kağıthane Tem Otoyolu'ydu. Bir araç aynı yönde ilerleyen taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi bariyerlere çarparak durdu. Ancak diğer aracın sürücüsü bariyerlerin arasına sıkıştı. Kazada otomobilin sürücüsüyle araçta bulunan iki kişi yaralandı. Taksi sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı otoyolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar hesabını verecek dedi. Sürecin yakından takip edildiğini söyledi.
1: Yargı anayasamız, yasalarımız, sermaye piyasası mevzuatımız çerçevesinde yapılması gerekeni diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde zaten yapıyor. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da Yaradan'a verecektir.
2: Fon soruşturmasına dair bu mesajları verdi. Hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız dedi.
1: Meselenin yatırımcılar

0: boyutunu da aynı şekilde titizlikle takip ediyoruz. Kamuya yük getirmeden vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Devlet Denetleme Kurulumuz da bu meseleyi tüm boyutlarıyla inceliyor. Orada da en küçük bir ihmale, hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısında konuştu. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek dedi.
0: Biz bu partiyi kurarken, yola çıkarken çok temel bir ilkeyi, hareketimizin esası olan bir ilkeyi en önemli düsturumuz yaptık. Nedir o? Siyasetin tek limanı ahlaktır dedik. Çok sınamayla karşılaştık ama Allah'a hamdolsun bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu çelik gibi ahlakımızla, kale gibi vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık.
1: Partisine yönelik de mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki açıklamalarına da teşekkür etti.
0: Sayın Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte bu bakımdan son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için de ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Fon soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti kimsenin yönlendirmesi olmadı dedi. Başka neler söylediler haberimizde izleyelim.
3: Fon soruşturmasında adliyeye çağrıldılar. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadelerinde yönlendirme olmadan kendi iradeleriyle yatırım yaptıklarını dile getirdiler. Vicdani rahatsızlık duyduk dediler. Fatma Betül Sayan Kaya, Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını, daha sonra hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de sattığını söyledi. Satıştan elde ettiği kazancı ise kısa süreliğine Terafon'da değerlendirdiğini aktardı. Fondan çıkarak elde ettiği kazanç tutarını ise TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini belirtti. Yöneltilen suçlamaları ise kabul etmedi.
4: 230 bini yaklaşık kamplarda.
3: Eşi İlyas Kaya ise ifadesinde aynı hisseden 150 bin lot aldığını ve yine aynı tarihlerde satış yaptığını söyledi. Satış sonrası elde edilen paranın bir kısmını kısa süreli halk yatırım ve Tera yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif bir eylemde bulunmadığını savundu. Soruşturmada ifadeleri alınan Kaya çiftinin beyanları da soruşturma dosyasına dahil edilecek. Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketleri ise dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak ayrıntılı ele alınacak.
2: Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'den istifa etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan katıldığı A Haber yayınında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın artık parti üyesi olmadığını belirtti. İnan, geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir dedi. SPK 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. SPK'dan yapılan açıklamaya göre Odine şirketi hisselerinde yapılan inceleme sonucunda 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca Odine hisseleri nedeniyle suç duyurusunda bulunan 21 kişi hakkında 2 yıl işlem yapma yasağı da verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 131 fonun tasfiye süreci ve fon soruşturmasına dair meclisi bilgilendirdi. Yılmaz, 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemelerin bugün

0: yapılacağını açıkladı. Süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak dedi.
1: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır.
2: 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. 17 fondaki yatırımcılara ödemelerin 8 Ekim Perşembe günü yapılacağını belirtti. Ödeme takvimini açıkladı.
1: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır.
2: Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına dair genel görüşme açıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi.
1: Hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun bunun hesabını verecektir.
2: Yılmaz sorunun sınırlı alanda yaşandığını belirtti.
1: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
2: Tasfiye sürecine ilişkin yasal çerçeveyi çizecek olan kanun teklifi taslağına son hali verilerek AK Parti tarafından meclise sunulacağını da kaydetti.
1: Taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı. Yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de son olarak 94 seçimlerinde DSP-CHP çizgisi dışında bir parti kent yönetimine gelmişti. 27 yıl aradan sonra siyasi tablo bir kez daha değişti.
2: Yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. Öncesinde de DSP'li belediye başkanları tarafından yönetildi. Son olarak 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin adayı Burhan Özfatura seçimleri kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.
3: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
2: Mesleği plastik cerrah olan Tugay'ın siyasi kariyeri 2010 yılında CHP üyeliğiyle başladı. CHP Karşıyaka ve il başkanlığında çeşitli görevler üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine kadar sürdürdü. CHP'deki mutlak butlan kararı sonrasında Tugay'ın izleyeceği yol haritası merak ediliyordu. 18 Haziran'da mutlak butlan kararını gerekçe göstererek CHP'den istifa etti. Beklenti, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partiye katılması yönündeydi. Ancak istifa dilekçesinde, bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğim mesajı verdi. 23 Temmuz'da ise Ankara'da dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlıkta Cemil Tugay'la görüştü. O görüşme sonrasında Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Tugay ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili çeşitli tarihler paylaşıldı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi.
4: Belde.
2: Tugay'ın AK Parti'ye katılımı siyaset açısından önemli bir anlamda ifade ediyor. İzmir, yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. 1994 yerel seçimlerinde DHP'den İzmir

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Burhan Özfatura, 1999 seçimlerinde görevini DSP adayı Ahmet Piriştina'ya devretti. Piriştina daha sonra CHP'ye geçti. O tarihten günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyordu.

0: İzmir sokaklarında gezemez dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise belediye başkanı olmasının tek nedeni Özel'i desteklemesi açıklamasında bulundu.
1: Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez. Ancak rozet törenine gruba gelir.
2: Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi vardı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır sandık çağrısında bulundu.
1: İzmir'i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Üsküdar'ı kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Ataşehir'i alırsanız kazandığını mı düşünüyorsunuz? Hadi getir sandığı. Görelim İzmir'i kim alıyor?
2: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan değişim CHP'nin de gündemindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden yeni parti lideri Özgür Özel'i sorumlu tuttu. Özür dilemeli dedi.
3: Bu bir ahlaki sorundur. Bunu sadece bir siyasi sorun gibi de görmemek ve değerlendirmemek lazım. Sayın Genel Başkanımızın uyarılarına rağmen ve böyle bir konu ve böyle bir toplantı yapılmış olmasına rağmen kendisi bu uyarıları yok sayarak Cemil Tugay'ı bir Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Peki niye? Neden? Bunun tek nedeni var. Cemil Tugay kurultay esnasında İzmir'den Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanı. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının tek nedeni budur. Hiç kimsenin de pişkinlik yapmaya hakkı yoktur. Cemil Tugay'a bireysel olarak kefil olanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarılarını yok sayanlar ve bunlara kefil olan bütün bu arkadaşlarımız çıkacaklar önce İzmir halkından, sonra bütün kamuoyundan, sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyecekler.
0: Oyuncu Berna Laçin hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Laçin gözaltına alındı. Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşım üzerine halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu kapsamında soruşturma başlattı. Oyuncu Berna Laçin daha sonra gözaltına alındı. Bugün ifade vermesi bekleniyor. Laçin'in ayrıca Üsküdar'daki ikametine arama ve el koyma kararı da verildi. Süper Lig'de hafta sonu oynanacak maçların hakem atamalarına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu hakem atamalarını Merkez Hakem Kurulu Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yapacağını duyurdu. Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atamaları ise Talent ve Mentor Programı Koordinatörü Ilan Snowden'in gerçekleştireceği açıklandı. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterlerin esas alınacağı hatırlatıldı.

0: Türkiye'nin dört bir yanından İsrail'in Gazze'deki katliamları düzenlenen eylemlerle protesto edildi. Ankara'daki yürüyüşe ise binlerce kişi katıldı.
1: Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çektiler. İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Türkiye'nin dört bir yanında protesto ettiler. Başkent Ankara'da binlerce kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Kocatepe Camisi'nde akşam namazından sonra bir araya geldi. Sözde değil, özde ateşkes pankartıyla Özgür Filistin yürüyüşü yapıldı. Gruptakiler İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri aleyhinde sloganlar attı. Toplumun her kesiminden katılımın olduğu protesto yürüyüşü Melike Hatun Camisi'nde sona erdi. Eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliye'nin duasının ardından gruptakiler buradan ayrıldı. Konya'da da protesto gösterisi vardı. Kılıç Arslan kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar Gedavet Parkı'na yürüdü. Erzincan'da da yürüyüş düzenlendi. Terzi Baba Camisi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar Filistin'e destek çağrısında bulundu.

0: İstanbul'da ise kentin simge yapılarından Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı. Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yansıtma ile kule Filistin bayrağının renklerine büründü.
1: Bir kare bazen binlerce kelimeden fazlasını anlatır. Gazze'de son 3 yılda çekilen fotoğraflar, yıkımın ortasında hayata tutunmaya çalışan insanların hikayelerini hafızalara kazıdı. Şimdi Gazze'de çekilen fotoğraflardan bazılarına bakalım.
2: Tarih 18 Ekim 2023. İsrail El Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırının sabahında doktorlar 500'den fazla sivilin öldüğünü duyurdu. Tarih 23 Ekim 2023. İsrail Gazze'yi ağır bombardımana tuttu. Saldırıların 17. gününde Filistinlilerin çaresizliği kadraja yansıdı. Tarih 10 Kasım 2023. Yakıt sıkıntısı nedeniyle hastanelerdeki jeneratörler çalışmayı durdurdu. Karanlığa gömülen doktorlar ameliyatları el fenerleriyle yaptı. Tarih 17 Ağustos 2024. İsrail tahliye emirleri verdi. Filistinliler defalarca göçe zorlandı. Tarih 13 Eylül 2024. İsrail yardım girişini engelledi. 6 aylık bebek ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Tarih 10 Ekim 2024. Filistinli çocukların eğitimi aksadı. Her şeye rağmen öğretmenler yıkılan binalarda eğitim vermeye çalıştı. Tarih 23 Ocak 2025, yağmur nedeniyle çadırlar su altında kaldı. Her tarafı suyla dolan kampta hareket etmek zorlaştı. Tarih 23 Nisan 2026, İsrail'in ablukası gıda yetersizliğine neden oldu. Açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtımı yapıldı.
1: Bazı haberler yarım kalır çünkü onları anlatan ses susturulur. Dünyada 3 yılda en çok gazeteciyi öldüren İsrail'in yaptığı da işte tam olarak buydu. Sivilleri hedef alan İsrail bombardımanında da gazeteciler de hayatını kaybetti. Üstelik onlarcası kasten hedef alındı.
3: Gazze'deki zulmü dünyaya duyurmaya çalıştılar ama haberin öznesi oldular. 263 Filistinli gazeteci İsrail'in saldırılarında öldürüldü. Cenevre Sözleşmesi'nin 1. ek protokolüne göre çatışma bölgelerinde görev yapan gazeteciler sivil olarak kabul ediliyor. Böylece basın mensuplarının güvenliğini korumak hedefleniyor. Ancak bu madde Gazze'de karşılık bulmuyor. Sivillere hedef alan İsrail bombardımanında da gazeteciler de hayatını kaybediyor. Üstelik kimi kasten hedef alınıyor. Gazze'de öldürülen gazeteciler saldırılara uğradıklarında görev başındaydı. Ne üstlerinde basın yazan yelekler ne de ellerindeki kameralar onları korumaya yetti. 263 gazeteci saldırılarda hayatını kaybetti. Gazetecileri Koruma Komitesi raporuna göre 2025'te kasıtlı olarak 129 basın mensubu öldürüldü. Sınır tanımayan gazetecilere göre de İsrail, üst üste 3 yıl dünyada gazetecileri en çok öldüren ülke oldu. Medya kuruluşları ve basın özgürlüğü örgütlerinin yoğun çağrılarına rağmen İsrail, sıkı kontrollü turlar dışında Gazze'ye dışarıdan gazeteci girişine de izin vermiyor.
1: Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki stratejik hedeflere füze ve İHA'larla saldırdı. Saldırıların hedefinde havalimanları vardı. Suudi Arabistan yönetimi 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
0: Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki stratejik hedefleri balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu. Açıklama askeri sözcü Yahya Seri'den geldi. Seri, Riyad, Abha ve Hamis Muşahit'teki hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtti. Husiler Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nın da birden fazla İHA ile hedef alındığını ve saldırı nedeniyle hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. Suudi Arabistan, Riyad ve Abha'ya yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Husilerin hedef aldığı bir diğer nokta ise Yemen'in geçici başkenti Aden'deki uluslararası havalimanı oldu. Yemen Ulaştırma Bakanlığı havalimanının 2 balistik füze ve birden fazla kamikaze İHA ile hedef alındığını açıkladı. Reuters'a göre saldırıda balistik füzeler ve patlayıcı yüklü İHA'lar kullanıldı. Kahire Aden seferini yapan yolcu uçağı Cidde'ye yönlendirilirken havalimanın

0: Daki diğer uçaklar ve yolcular tahliye edildi. Böylece saldırılar hem Suudi Arabistan'daki stratejik noktaları hem de Yemen'deki kritik bir ulaşım merkezini hedef almış oldu.
1: Washington ve Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi. ABD Başkanı Trump, İran'daki durumun hızla sona ereceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise diplomasi kapısının kapanmadığını dile getirdi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın hızla sona ereceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, anlaşmaya varmak imkansız değil dedi. Washington-Tahran hattında anlaşma çıkmazı sürüyor. Trump, Teksas'ta katılacağı seçim etkinliği için Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek benzin fiyatlarına ilişkin soruya, İran'la savaş sonlandığı gibi enerji fiyatlarının hızla düşeceğini söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Bunu esasen tamamladık. Çok hızlı şekilde sona erecek diye belirtti. Pezeşkian ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. İran Cumhurbaşkanı Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşmanın mümkün olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri uluslararası hukuki çerçevelere bağlı kaldığı takdirde bir anlaşmaya varmak imkansız değil değerlendirmesini yaptı. Putin ise bazı ülkelerin İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında arabuluculuk ve gerilimi azaltma girişimlerine değindi. Rusya'nın demokratik çabaları desteklediğini ve Moskova'nın süreçte rol almaya hazır olduğunu vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump daha önceki açıklamalarında İran konusunda önünde iki seçenek olduğunu söylemiş, saldırıların masada olduğu mesajını vermişti.
1: Yunanistan'a resmi ziyarete bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'nın Washington için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı ise şartlar uygun olursa Hürmüz'ün güvenliğine destek vereceklerini açıkladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'ya resmi ziyarette bulundu. Atina ile yeni bir terörle mücadele girişimi başlattıklarını duyurdu. Rubio, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis tarafından kabul edildi. Görüşmede enerji, önemli mineraller ve ekonomi konusunda daha yakın işbirliği fırsatları konuşuldu. Rubio ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Petritis ile bir araya geldi. İkili 6. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan Stratejik Diyalog toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için anlaşma sağladığı açıklandı. Amerikalı bakan Yunanistan'la ittifakın öneminin bölgedeki krizler nedeniyle daha belirgin hale geldiğini vurguladı.
2: İran'la Hürmüz'de, Yemen'le Kızıldeniz'de veya Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan çatışmaların bir sonucu olarak günümüz dünyasında tanık olduğumuz istikrarsızlık bu tarihi ittifakın önemini daha da belirgin kılmaktadır.
0: Rubio, terörizmle mücadelede Yunanistan'ın önemli bir ortak olduğunu da söyledi. İki ülke arasında terörle mücadelede bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan ortak bir güvenlik programı tesis edeceklerini duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Petris ise gerekli olması durumunda Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri'ne destek verebileceklerini belirtti.
3: Koşulların el vermesi ve uygulanabilir bir barış sürecinin mevcut olması kaydıyla gerekli olması halinde Hürmüz Boğazı bölgesinde de ihtiyaç duyulan deniz desteğini sağlayabilmek amacıyla ABD ile işbirliği yapabilecek durumdayız.
0: Yunan Bakan, enerji güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla Hürmüz'ün yeniden açılmasını istediklerini dile getirdi. Rubio'ya Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un Atina hükümetine düşürmekle tehdit ettiği iddiaları da soruldu. Soruya doğrudan yanıt vermeyen Rubio, Guilfoyle'un güçlü bir büyükelçi olduğunu savundu. Amerikan basını büyükelçinin Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı ile tartıştığını öne sürmüştü.
1: Avrupa Birliği Komisyonu askeri Schengen planını duyurdu. Avrupa genelinde geçerli tek kural kitabı oluşturuyoruz açıklaması yapıldı. Açıklama AB Komisyonu üyesi Kubilius'tan geldi. Rus tehdidi nedeniyle Avrupa'nın savunma hazırlığını hızlandırması gerektiğini söyledi. AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu adım atmalı dedi. Askeri hareketlilik konusunda birlik sağlanmasının önemli olduğunu dile getirdi. Kubilius, askeri Schengen olarak adlandırabileceğimiz sisteme doğru ilerliyoruz ifadelerini kullandı. Plan dahilinde

0: Avrupa genelinde geçerli tek kural kitabı oluşturulduğunu kaydetti. Avrupa liderleri son zamanlarda artan Rus tehdidine dikkati çekiyor. Ancak Moskova yönetimi kıtayı tehdit etmediğini savunuyor. ABD'de iki doz ölümcül ilaca rağmen hayatta kalan idam mahkumu Krista Pike'ın bilincinin açıldığı ve konuşmaya başladığı açıklandı. Avukatları bu iyileşmeyi tıbbi açıdan emsalsiz olarak nitelendirirken eyaletteki infazlar askıya alındı.
1: 200 yıl sonra idam edilen ilk kadın olacaktı. Ancak iki iğneye rağmen kalbi durmadı. Yeniden hayata döndü. ABD'de zehirli iğneyle idam edilmeye çalışıldıktan sonra hayatta kalan Krista Pike'ın bilinci açıldı. 50 yaşındaki Pike'ın konuşmaya başladığı ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklandı. Avukatları müvekkillerinin iyileşmesini tıbbi açıdan emsalsiz olarak nitelendirdi. Pike'a 30 Eylül'deki infaz sırasında 2 doz pentobarbital verilmiş ancak kalbi durmamıştı. İşlemin ardından hayat belirtileri gösteren Pike hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar yaklaşık bir haftadır vücudundaki yüksek doz ilacı temizlemeye çalışıyor. Avukatlar Pike'ın kollarında ciddi doku hasarı, yanık ve kabarcıklar oluştuğunu, uzun bir iyileşme süreci beklediklerini açıkladı. Başarısız infazın ardından Tennessee Valisi Billy, eyalette yıl sonuna kadar planlanan tüm idamları askıya aldı. Olayla ilgili bağımsız inceleme başlatıldı. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu Komiseri Frank Strada da görevden ayrılacağını açıkladı. Pike 1995'te Colin Slammer'ı öldürmekten idama mahkum edilmişti. Başarısız infaz girişiminin ardından Pike'ın idam cezasının geleceğine ilişkin nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
0: Fransa'da 17 Eylül'de daha iyi eğitim koşulları talebiyle başlayan lise eylemleri üniversite öğrencilerinin de katılımıyla büyüyor. Gösterilerde gözaltı sayısı 6500'ü, yaralı sayısı ise 1000'i aştı. Polis müdahaleleri tartışma yaratırken güvenlik güçlerine eylemlerde ses bombası kullanmama talimatı verildi.
2: Fransa'da 3 haftadır süren öğrenci eylemleri liselerden üniversitelere yayıldı. Binlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Paris'in önüne gelen yükseköğretim kurumlarından Sciences Po Paris ve Inalco öğrencileri de protestolara katıldı. Sciences Po öğrencileri çöp kovaları ve demir çubuklarla barikat kurarak okula girişi engelledi. Marsilya'da da polis öğrencilere biber gazı ve coplarla müdahale etti. Yaralanan öğrenciler oldu. Eylemlerin başından bu yana 6500'den fazla kişi gözaltına alındı. 1000'i aşkın kişi yaralandı. Polisin müdahaleleri ise tartışmaya neden oldu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bir öğrencinin elini kaybetmesine ses bombasının neden olmuş olabileceğini söyledi. Güvenlik güçlerine ses bombası kullanmama talimatı verildi. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Fransız basınına göre Cumhurbaşkanı Macron da polisin müdahalesini çok sert ve empatiden yoksun buldu. Polislerden birinin bir öğrencinin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili de cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Eylemlerin eğitime faturası da ağır. Fransa Eğitim Bakanı 24 lisenin yandığını ya da hasar gördüğünü belirtti. 30 bin öğrencinin ise haftalarca yüz yüze eğitim alamayacağını söyledi. Sendikalar eylemlerin yoğunlaştırılması ve öğretmenlere, liselilere destek vermeleri çağrısı yaptı. Protestolar Belçika'ya da yayıldı. Brüksel'de 11 okulda öğrenciler ve öğretmenler bütçe kesintilerine karşı grev ve protesto düzenledi.
0: Rusya'daki Veba Enstitüsü çalışanının zatürreden ölmesi yeni bir salgın korkularını tetiklemeye devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuyu görüşmeye hazırlanıyor. Trump yönetiminin konuya ilişkin Moskova'ya uyardığı da iddia ediliyor.
2: Rusya'da bir kişinin nedeni belirlenemeyen zatürre nedeniyle hayatını kaybetmesi yeni bir salgın çıkabileceği endişelerini tetikledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump konu hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yakında görüşeceğini söyledi. Trump, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'da ortaya çıkan hastalık endişesi hakkında Rus lider Putin'le yakında görüşeceğini dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İstihbarat

0: birimlerinin de konuyu araştırdığını ve yakında açıklama yapacaklarını belirtti. Rusya durumun kontrol altında olduğunu söylüyor dedi. Vakanın biyolojik silah olma ihtimali tartışmalarına yanıt veren Trump, biyolojik silah olduğunu düşünmüyoruz ancak araştıracağız ifadelerini kullandı. Amerikan basınının iddiasına göre Washington olayın detaylarının açıklanması için Moskova'yı uyardı. Wall Street Journal'a konuşan yetkililer detayların paylaşılmamasının Rusya'nın uluslararası sağlık yükümlülükleriyle ters düşeceğine dikkat çekti. Yetkililer bilgi paylaşımının az olmasının bulaşıcı bir hastalığın Rusya içinde ve dışında yayılması endişesine yol açtığını öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü'nden de Rusya'daki vaka hakkında açıklama geldi. Genel Direktör Gebreyesus, Rus otoriteleri Irkutsk'ta yakın zamanda herhangi bir veba vakasının kaydedilmediğini bildirmiştir dedi. Sibirya bölgesindeki Irkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Darya Şpilova, nedeni belirlenemeyen zatüre teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirmişti. Şpilova'nın tedavi gördüğü hastane karantinaya alınırken kendisiyle temas eden kişiler de gözlem altına alınmıştı.
1: COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya'daki zirve öncesinde Fiji'de yapılan pre-COP toplantılarına katıldı. Kurum, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceye ile sınırlandırma hedefinde COP31'in son nokta olduğunu vurguladı.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Fiji'de yapılan pre-COP toplantısında konuştu. Ülkelere bir an önce iklim için harekete geçme çağrısı yaptı. Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hedefine dikkat çeken bakan, COP31'in bu sürecin son noktası olduğunu vurguladı.
3: Bizde bir atasözü var, başlamak bitirmenin yarısıdır derler. O yüzden bir an önce başlamalıyız. Açık söylüyorum, yani COP31 bu sürecin son noktasıdır.
2: Kurum, emisyon azaltımının sıcaklık artış hızını ve ulaşılabilecek en yüksek sıcaklığı sınırlamak açısından kritik önem taşıdığına da dikkati çekti. Emisyonları hızlı biçimde azaltmak gerektiğini belirtti. Toplantının kapanışında da konuşan kurum, Antalya'daki zirvede tüm dünyanın ortak iradesini yansıtmak istediklerini söyledi.
3: Antalya'da hep söyledik, söylemeye devam edeceğiz. Kesinlikle sürpriz olmayacak. Kesinlikle tepeden inme bir karar olmayacak. Ama gelinen süreçte hepimize yakışan, tüm dünyanın ortak iradesini yansıtacağımız o kararlı duruşu da COP31'de hep birlikte göstermek mecburiyetindeyiz.
2: Fiji'de bazı temaslarda da bulunan Murat Kurum, Cook Adaları Başbakanı Mark Brown ve Vanuatu Başbakanı Jotam Napat'la ikili görüşmeler yaptı. Fransa, ekolojik geçiş, biyoçeşitlilikle, iklim ve doğa konularında Uluslararası Müzakereler Bakanı Monique Barbu ile de bir araya geldi.
4: Sayın Bakanım, müsaade edin.
1: Terörsüz Türkiye süreci için meclis çatısı altında kurulacak komisyon için çalışmalar hız kazanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta siyasi parti temsilcileriyle bir toplantı yapması beklenirken, o toplantıda komisyonun üye sayısı, çalışma usul ve esasları belirlemesi öngörülüyor.
2: İzleme kurulu için temaslar artacak. Komisyonun kurulması için toplantılar yapılacak. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Bu ay içerisinde komisyon kurulma aşamasının hız kazanması, Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Üye sayısı, komisyonun yapısı ve çalışma koşullarının belirlenmesi öngörülüyor. Kurulacak komisyon, çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. İhtiyaç halinde yasa çalışacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek. Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli mecliste basın toplantısı düzenledi. Gündemde Terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmaları vardı.
5: Bu bir al-ver süreci değil. bir pazarlık süreci değil. Bütün halkların aslında bir arada yaşayacakları bir yeni dönemden bahsediyoruz. Teslim oldu, işte teslim alındı, yendi, yenildi gibi kavramlar, böyle bir dilin, böyle bir şeyin sürece zarar verdiğini düşünüyoruz açıkçası. Dilin barışa hizmet etmesi en temel beklentimiz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çerçeve yasanın uygulama aşamasına dikkat çekti.
5: Yasanın uygulanması için bir teyit tespit koşulu var. Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. Koşullar karşılıklı olarak sağlanacak ve hızlı bir şekilde de yasa hayata geçecek diye umuyoruz.
2: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıçkoçyiğit ve Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa çalışmaları da vardı.
6: Geçmişin kodlarıyla geleceği artık şekillendirmek çok da mümkün değil. Şimdi yeni şeyler söylemek, yeni şeyleri hayata geçirmek gerekiyor. Gerçekten bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek isterim. Sivil bir anayasa dile getiriliyor. Evet, bu iklimi yaratmak bugün siyasetin önceliği olmalıdır.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili ülkemizin geleceğini bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır dedi. Bakan Güler, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemine de vurgu yaptı.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen terörsüz Türkiye süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine dikkat çekti. Ülkemizin geleceğine bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır dedi.
7: Bu sürecin taşıdığı anlamı siz, silah ve mesai arkadaşlarımın da çok iyi idrak etmesi gerekiyor. Zira güvenlik tehdidi bertaraf etmekle tamamlanan bir faaliyet değildir. Aynı zamanda elde edilen kazanımları korumayı ve tehdidin yeniden ortaya çıkmasını önleyecek sosyolojik şartların oluşturulmasını da gerektirir. Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarıyla elde ettiğimiz kazanımlardan taviz vermeden ülkemizin geleceğine bırakacağımız en kıymetli miras olacaktır.
8: Merhaba asker.
9: Sol!
8: Nasılsınız?
9: Sol!
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanlarıyla Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın önemini vurguladı.
7: Bölgemizi en çok etkileyen Orta Doğu'da ise yaşanan krizlere sessiz kalmadığımız gibi kurduğumuz ittifaklarla da bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik önemli adımlar atıyoruz. En son Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşması da bu politikamızın etkin ve güçlü bir yansıması olmuştur.
0: Bakan Güler'in gündeminde Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de vardı. Güney Kıbrıs Rum yönetimine tepki gösterdi. Dış desteklerle askeri kapasitesini geliştirme adımlarını yakından takip ediyor. Gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla alıyoruz dedi.
1: Esenyurt'taki bir lisede öğrenciler arasında bıçaklı kavga çıktı. O kavgada iki öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerden birinin durumu ağır.
10: Ne oldu dedim. Dedi abla dedi bıçaklı saldırı oldu dedi.
0: Lise öğrencileri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O öğrencilerden biri bıçak çekti. İki arkadaşını yaraladı.
11: Yeğenim içeride. Çok korktuk.
0: Olay Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta okuyan öğrenciler arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Öğrencilerden biri iki öğrenciyi bıçakla yaraladı.
11: Bir öğrencim var ve çocuk çok korktu. Beni aradığı açıklıklar içinde okula geliyor, saldırı yapıyor. Ne büyük cesaret ya. Yeni gelen bir çocukmuş, öyle duydum.
12: Sınıf içerisinde olan bir hadise. Fail de öğrenci, maalesef mağdurlarımız da öğrenci. Yaralılarımızı hastaneye kaldırdık. Şu anda tedavi süreçleri devam ediyor. Adli idari tahkikat yapılıyor. Buna göre de gereken yapılıyor.
13: İddiaya göre saldırıyı yapan öğrenci bu okula da yeni nakledilmişti ve saldırı anında içeride bulunan diğer öğrenciler hızlı bir şekilde dışarıya tahliye edildi ve polis ekipleri hemen olay yerine intikal etti.
0: Polis saldırıyı yapan öğrenciyi gözaltına aldı. Okul ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerden birinin durumu ağır.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gerilini açıkladı.

0: 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığını açıkladı. Açıklamada bunun dün bulunan 3. ceset olduğu ve kimlik tespitine yönelik gerekli çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Son gelişmeyle birlikte olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten sonra su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Şimdi sizi Deniz Üsteğmen, Hilal Aydın'la tanıştıracağız. 28 yaşındaki Hilal Üsteğmen, Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu oldu.
1: Liseyi bitirdikten sonra 2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde jeoloji mühendisliği için İngilizce hazırlık eğitimi alırken Milli Savunma Üniversitesi başvuru afişlerini gördüm ve Deniz Harp Okulu'na başvuruda bulundum.
2: Hayallerinin peşinden koştu. Üniformayı giyip önce maviliklere açıldı, ardından da pilot olup gökyüzüyle buluştu.
1: Deniz Hava Komutanlığı'nın tanıtımında yer alan İki Maviye Hükmedenler özdeyişi hikayeme başlamama vesile oldu.
2: 28 yaşındaki Deniz Üsteğmen Hilal Aydın asker olan babasının izinden gitmek istedi.
1: Aynı mesleği yapmanın haklı gururunu hisseden bir Türk kadın pilotu olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Sabiha Gökçen'i her daim örnek aldım.
2: Deniz Harp Okulu'nu başarıyla bitirip ardından da gözünü gökyüzüne dikti.
1: 2022 yılında pilotaj alımları kapsamında uçak pilotu olmak için başvuruda bulundum. Mülakat ve sınavları geçerek 18. Anayüz Komutanlığı'nda öğrenci seçme uçuşlarını başarıyla tamamladım.
2: Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın uçak pilotu olan Hilal Üsteğmen şimdi görev alacağı günü bekliyor.
1: Deniz Hava Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda Deniz Karakol uçaklarından biri olan P-235 tip eğitimlerime başladım. Eğitimlerimi tamamlamaya mütakip Deniz Hava Filolarımızda görev almaya başlayacağım.
0: Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil karşı yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
2: Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan otomobil karşı şeride geçti. Başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Feci kaza Ankara'nın Mamak ilçesinde Kırıkkale-Samsun karayolunda yaşandı. Erhan O yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kontrolden çıkan araç savrularak karşı şeride geçti. O sırada karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde takla atan otomobilin sürücüsü Erhan O ile araçtaki yolcunun hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobil sürücüsüyle yanında bulunan kişi ise yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırılan iki yaralının da hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
0: Muğla'nın dünya ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'a gelen Rus paraşütçü uçuş sırasında kayalıklara çarparak hayatını kaybetti. Olay sabah saatlerinde Fethiye'deki Babadağ'ın 1900 metre pistinde meydana geldi. Eğitim uçuşu için Babadağ'a gelen Alexander Kisenet yamaç paraşütüyle havalandı. Tekli uçuş yapan 37 yaşındaki Rus paraşütçü bir süre sonra kayalık bölgeye düştü. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Paraşütçünün öldüğü belirlendi. Cansız bedenin morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başladı.

0: Bursa'daki olayda 18 yaşındaki Gökçe Alkan sevgilisi tarafından ormanlık alanda katledilmişti. Cinayetin ardından gözaltına alınan saldırgan tedavisi tamamlandıktan sonra tutuklandı. Genç kızın annesi ise kızının giydiği kıyafetleri koklayarak teselli bulmaya çalışıyor.
1: Hangisi biliyor musun fotoğrafı?
2: Öldüğünde miydi üstünde bunları?
3: O gece evden çıkmadan.
4: Evden çıkmadan önce kazaydı.
5: Hayatının baharındayken katledildi.

0: Anne kızı için adalet istedi.
1: Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum.
0: Olay 3 Ekim akşamı Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşandı. 18 yaşındaki Gökçe Alkan, erkek arkadaşı Mustafa Bey ile ormanlık alana gitti. İddiaya göre aralarında kavga çıktı. 24 yaşındaki Mustafa Bey, Gökçe Alkan'ı bıçaklayıp kendine de zarar verdi.
1: O çocuk durmadan aradı, rahatsız ettiği için anne dedi, hemen geleceğim dede. Ayrılıp arabayla kaza yapmış, onu görüp hemen geleceğim dedi. O sebeple çıktı.
0: Şüpheli Mustafa Bey karakola gidip olayı anlattı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Gökçe Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
2: Öldüğünde miydi üstünde bunlar?
1: O gece evden çıktı, çıkmadan.
3: Evden çıktığında bir kaza.
0: Acılı anne kızının boş yatağının üstünde oturup son giydiği kıyafetleri koklayarak teselli bulmaya çalışıyor.
1: Bununla yatıyorum, bununla kalkıyorum.
0: Cinayetin ardından gözaltına alınan şüpheli Mustafa Bey, kasten planlayarak adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Ben de adalet istiyorum. Kızların yani canı yanmasın. Benim canım yandı. Başka annelerin de canı yanmasın.
4: İstanbul'da park yeri bulmak büyük çile. Otoparkı olan apartmanlarda oturanlar görece kısmen şanslı ama çoğu otoparkta yeterli park yeri de yok. Son dönemde komşular arasında bu park yeri benim kavgasında artış var. Yani park yeri yüzünden ev sahibi ve kiracılar karşı karşıya geliyor. Peki park yerinde öncelik var mı? Bir apartman sakini park yerini süresiz işgal edebilir mi? Habertürk muhabiri Dilara Civelek'in haberinden izleyelim.
5: Bizim binamızda 11 daire var. Otoparkımızda sınırlı sayıda kullanıyoruz. İlk gelen girebiliyor.
0: Otoparka önceden giren yeri kapıyor. Yer bulamayan bu kez aracını sokağa park ediyor. Bu telaş artık apartman sakinlerini bile karşı karşıya getirdi. Peki çözüm ne? Apartman sakini burası benim deyip hak talep edebilir mi?
6: Sitelerimizin, apartmanlarımızın ana, temel, uyulması gereken kurallar bütünü olan, tabiri caizse anayasası olan yönetim planına bakacağız.
7: Tütün apartmanında 11 daire bulunuyor. Ancak otopark alanında maksimum 6 araçlık yer var. Peki kiracılar ve ev sahipleri hangi kurala göre araçlarını park edecek?
0: Avukat Şeref Kısacık'a göre burada da önemli olan yönetim planında ne yazdığı. Ancak bazı bina sakinleri kuralları kendine göre uyarlamakta ısrarcı. Birçoğu da ben ev sahibiyim deyip park yerinin kendisine ait olduğunu söylüyor. Hatta işgal ediyor.
5: Mesela şuradaki araç sabit Kenan abinin. Hiç çıkmıyor. Buradaki araba da sabit. Geri kalan 3 kişi daha geliyor.
6: Aylarca park edip gidemezsiniz minibüsünüzü, karavanınızı. Günlük kullanıma yetmiyorsa günlük kullanım için olmalıdır. Bunun da yönetim planıyla belirlenmesinde fayda var.
0: Ve bir başka tartışma konusu. Otoparkı kullanmayan bina sakini aidattan düşsün diyebilir mi?
6: Benim aracım yok, yararlanmıyorum. O nedenle daha az aidat ödeyeyim diyemez.
4: Kahramanmaraş'ta nişanlı çiftin öldüğü kazanın davasında karar çıktı. Otomobil sürücüsüne verilen 2,5 yıl hapis cezası 91 bin lira para cezasına çevrildi. Aile karara tepkili.
0: Hayalleri vardı, evleneceklerdi. Kaza ikisini de hayattan kopardı. Onlara çarpan sürücüye ise para cezası verildi.
8: İki insan öldü. Bunun sonucu bu mu olacaktı?
0: Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz yıl Aralık ayıydı. 23 yaşındaki Ahmet İnce ve 22 yaşındaki nişanlısı Mislina Akçakoyun motosikletle seyir halindeydi. İddiaya göre yarış halindeki iki araçtan biri kontrolden çıkıp İnce'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada genç çift kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü hakkında dava açıldı. Bilirkişi raporunda her iki sürücü de asli kusurlu bulundu.
8: Benim kardeşim canıyla ödedi. İkisi de asli kusurlu olarak gözüküyor. Diğer kişi bunun bedelini neyle ödeyecek?
0: Tutuklu sürücü Haziran ayındaki ilk duruşmada tahliye edildi. Davanın ikinci duruşmasında ise karar çıktı. Sürücüye 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza 91 bin lira para cezasına çevrildi. Aile karara itiraz etti.
4: Gazeteci Hakan Tosun'un dövülerek öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. İki sanığa müebbet hapis cezası verildi.
0: Yürüyerek evine gidiyordu. İki kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Gazeteci Hakan Tosun'un ölümüyle ilgili davada sanıklar müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul'da yaşayan gazeteci Hakan Tosun 11 Ekim 2025 gecesi Esenyurt'taki evine dönüyordu.

0: sokakta iki kişi tarafından darp edildi. Hastaneye kaldırılan Tosun iki gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında kasten adam öldürme suçlamasıyla dava açıldı. Sanıklar karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Sanık Abdurrahman Murat, "Benim darbemle kafatasının kırıldığını düşünmüyorum." diyerek kendini savundu, beraatini istedi. Sanık Adnan Şahin ise savunmasında "Tek suçum ambulansı aramamaktı." ifadelerini kullandı. Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. İki sanık kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
1: Bu yıl 10. kez düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'ne geri sayım başladı. 9 Ekim'de başlayacak festival için oteller de doldu. Hedef bu sene 1 milyon ziyaretçiyi geçmek.
0: Kebaplar, şırdanlar yenilecek, bol bol şalgam içilecek. Adana'nın lezzetleri bir kez daha festivalde buluşacak. Bu sene 10.sü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali için geri sayım başladı. Kentteki otellerde rezervasyonlar hareketlendi.
2: Yaklaşık bir hafta 10 gündür bizim yıldızlı otellerimizin çoğusu şu anda doldu. Kamu misafirhanelerin çoğusu doldu. Daha da dolmaya devam ediyor.
0: 9 Ekim'de başlayacak festivalde hedef 1 milyon ziyaretçi sayısını geçmek.
2: Şu anda Adana'da yazdan kalma günler yaşıyoruz. Festival süresince de bu yazdan kalma günleri, güzel sonbaharı yaşayacağız. Ben tüm Adanalı hemşehrilerimizi, tüm vatandaşlarımızı, yurt dışından tüm misafirlerimizi 9, 10, 11 Ekim'de Adana'ya davet ediyorum.
1: Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı ilçedeki narenciye ağaçlarına zarar verdi. Hasadına sayılı günler kalan mandalina doludan en çok etkilenen ürün oldu. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim. Saat başında yeniden birlikteyiz.
0: Kimini dalından düşürdü, kimini de yaraladı. Ceviz büyüklüğündeki dolu erkenci mandalinaları vurdu.
3: Çok kötü bir hava vardı. Çok aşırı bir dolu yağdı. Dolu da bayağı bir büyüktü yani.
0: Meteoroloji Hatay'ın Arsuz ilçesi için sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı. İlçede salı günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Bazı yerlerde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu ve fırtına bölgedeki tarım arazilerini de olumsuz etkiledi.
3: Dolu mahvetmiş yani, delmiş, ikiye bölmüş yani. Ağaçta bir tane bile meyve şu an yenilir bir şeyi yok yani, yenilmez yani.
0: Sami Keskin'in narenciye bahçesi ceviz büyüklüğündeki doludan zarar gördü. Üreticinin birkaç gün sonra hasada hazırlandığı 25 dönümlük bahçesindeki erkenci mandalinalar yere döküldü. Dalında kalan meyvelerde ise hasar oluştu.
3: Mahsul yerlerde, tam da biz de kesime hazırlanıyorduk. Ani bir hava şartlarıyla karşılaştık. Zarardayız yani, diyecek bir şeyimiz yok şu an.

habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökenek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 25, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 23, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Kayseri yağmurlu 21 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 19, Erzincan parçalı bulutlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Gaziantep yer yer yağmurlu 24 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 8 Ekim Perşembe sabahındayız. Saatlerimiz 6'ya yaklaşırken geceden güne yansıyan gelişmeleri sizlere aktaracağız. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye katıldı. Tugay'ın rozetini takan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı uğurlu olsun dedi. Cemil Tugay'ın konuşmasında ise İzmir'i yeniden inşa edeceğiz açıklaması vardı.
1: Aramıza katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı uğurlu olsun diyorum.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımını bu sözlerle duyurdu. 27 yıl aranın ardından İzmir'de parti değişikliği yaşandı.
1: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti milletvekilleriyle yasama yılı açılış toplantısı sonrasında Tugay'a AK Parti rozetini taktı. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Rozetin takılması sonrasında Cemil Tugay kürsüye geldi. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir dedi.
1: AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim.
2: Tugay, yerel yönetim ve merkezi hükümet işbirliğiyle çok iyi işler başaracağız mesajı verdi.
1: İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok, yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız.
2: Tugay, AK Parti'den çıkışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çok iyi karşılandım. İzmir'in sorunlarını çözeceğiz ifadelerini kullandı.
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da

0: dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı değerli izleyiciler. Yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'de son olarak 94 seçimlerinde DSP-CHP çizgisi dışında bir parti kent yönetimine gelmişti ve 27 yıl sonra da ardından da tablo bir kez daha değişti. İzleyelim.
1: Yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. Öncesinde de DSP'li belediye başkanları tarafından yönetildi. Son olarak 1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi'nin adayı Burhan Özfatura seçimleri kazanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması İzmir siyaseti açısından da dikkat çekici bir sonucu ortaya çıkardı.
2: AK Parti ailemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.
1: Mesleği plastik cerrah olan Tugay'ın siyasi kariyeri 2010 yılında CHP üyeliğiyle başladı. CHP Karşıyaka ve il başkanlığında çeşitli görevler üstlendi. 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Karşıyaka Belediye Başkanı seçildi. Bu görevini 2024 yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine kadar sürdürdü. CHP'deki mutlak mutlan kararı sonrasında Tugay'ın izleyeceği yol haritası merak ediliyordu. 18 Haziran'da mutlak mutlan kararını gerekçe göstererek CHP'den istifa etti. Beklenti, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partiye katılması yönündeydi. Ancak istifa dilekçesinde, bundan sonraki süreçte bağımsız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi sürdürecek, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğim mesajı verdi. 23 Temmuz'da ise Ankara'da dikkat çekici bir görüşme gerçekleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlıkta Cemil Tugay'la görüştü. O görüşme sonrasında Tugay'ın AK Parti'ye katılacağına yönelik iddialar gündeme geldi. Tugay ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili çeşitli tarihler paylaşıldı. 30 Eylül'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İzmir'imizin gündemindeki önemli konularla kentimizin geleceğine yönelik projelerimiz hakkında bilgi arz ettik dedi.
3: Belde milletimize hizmet.
1: Tugay'ın AK Parti'ye katılımı siyaset açısından önemli bir anlamda ifade ediyor. İzmir yıllarca CHP'nin kalesi olarak bilindi. 1994 yerel seçimlerinde DHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Burhan Özfatura, 1999 seçimlerinde görevini DSP adayı Ahmet Piriştina'ya devretti. Priştina daha sonra CHP'ye geçti. O tarihten günümüze kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP'li belediye başkanları tarafından yönetiliyordu.
0: Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi muhalefetin ana gündemiydi. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Cemil Tugay'ı eleştirdi. O yüzden İzmir sokaklarında gezemez dedi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise belediye başkanı olmasının tek nedeni var. Özel'i desteklemesi açıklamasında bulundu.
4: Biliyorsunuz onun mesleği doktor, estetik cerrah. Önce kendine bir işlem yapsın, yüzünü değiştirsin. Çünkü o yüzde İzmir sokaklarında gezemez. Ancak rozet törenine gruba gelir.
5: Gündeminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi vardı. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır sandık çağrısında bulundu.
4: İzmir'i kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Üsküdar'ı kazandığınızı mı düşünüyorsunuz siz? Ataşehir'i alırsanız kazandığını mı düşünüyorsunuz? Hadi getir sandığı. Görelim İzmir'i kim alıyor?
5: İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan değişim CHP'nin de gündemindeydi. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden yeni parti lideri Özgür Özel'i sorumlu tuttu. Özür dilemeli dedi.
6: Bu bir ahlaki sorundur. Bunu sadece bir siyasi sorun gibi de görmemek ve değerlendirmemek lazım. Sayın Genel Başkanımızın uyarılarına rağmen ve böyle bir konu ve böyle bir toplantı yapılmış olmasına rağmen kendisi bu uyarıları yok sayarak Cemil Tugay'ı bir Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Peki niye? Neden? Bunun tek nedeni var. Cemil Tugay kurultay esnasında İzmir'den Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanı. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının tek nedeni budur. Hiç kimsenin de pişkinlik yapmaya hakkı yoktur. Cemil Tugay'a bireysel olarak kefil olanlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarılarını yok sayanlar, Ve bunlara kefil olan bütün bu arkadaşlarımız çıkmıştı.

0: Çıkacaklar önce İzmir halkından, sonra bütün kamuoyundan, sonra da Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür dileyecekler.
1: Fon soruşturması kapsamında Fatma Betülsayan Kaya ve eşi İlyas Kaya şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Kaya çifti kimsenin yönlendirmesi olmadı dedi. Peki başka neler söylediler bakalım.
2: Fon soruşturmasında adliyeye çağrıldılar. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Fatma Betülsayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadelerinde yönlendirme olmadan kendi iradeleriyle yatırım yaptıklarını dile getirdiler. Vicdani rahatsızlık duyduk dediler. Fatma Betülsayan Kaya, Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını, daha sonra hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de sattığını söyledi. Satıştan elde ettiği kazancı ise kısa süreliğine Terafor'da değerlendirdiğini aktardı. Fondan çıkarak elde ettiği kazanç tutarını ise TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini belirtti. Yöneltilen suçlamaları ise kabul etmedi.
3: 230 bini yaklaşık kamplarda.
2: Eşi İlyas Kaya ise ifadesinde aynı hisseden 150 bin lot aldığını ve yine aynı tarihlerde satış yaptığını söyledi. Satış sonrası elde edilen paranın bir kısmını kısa süreli halk yatırım ve Tera yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif bir eylemde bulunmadığını savundu. Soruşturmada ifadeleri alınan Kaya çiftinin beyanları da soruşturma dosyasına dahil edilecek. Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketleri ise dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak ayrıntılı ele alınacak.
1: Fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betülsayan Kaya AK Parti'den istifa etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan katıldığı A Haber yayınında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betülsayan Kaya'nın artık parti üyesi olmadığını belirtti. İnan, geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 131 fonun tasfiye süreci ve soruşturmasına dair meclisi bilgilendirdi. Yılmaz, 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı. Süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak dedi.
4: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. Olağan tasfiyesi yapılacak 3 şirketin 17 fonunda 43.643 yatırımcı perşembe günü ödemeleri yapılacaktır.
5: 131 fonun tasfiye sürecine ilişkin bilgileri paylaştı. 17 fondaki yatırımcılara ödemelerin 8 Ekim perşembe günü yapılacağını belirtti. Ödeme takvimini açıkladı.
4: Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ise ara ödeme ile 1 milyona kadar ana paraların geri ödenmesi planlanmaktadır. Öncelik küçük yatırımcılara ve para piyasası fonlarına verilerek ödemeler gerçekleştirilecektir. Olağan ve olağanüstü tasfiyelerin Ekim ayı içinde yapılması ile birlikte 455.758 kişinin çok büyük bir kısmının ödemeleri tamamen yapılmış olacaktır.
5: Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına dair genel görüşme açıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz meclisi bilgilendirdi.
4: Hak yiyenleri savunma yoluna asla girmeyeceğiz. Yaşanan bu süreçte sorumluluğu olan spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun bunun hesabını verecektir.
5: Yılmaz sorunun sınırlı alanda yaşandığını belirtti.
4: Tasfiye halindeki 131 fon toplam fon sayısının %4,6'sını, toplam portföy değerinin ise %7,7'sini oluşturmaktadır. Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacaktır.
5: Tasfiye sürecine ilişkin yasal çerçeveyi çizecek olan kanun teklifi taslağına son hali verilerek AK Parti tarafından meclise sunulacağını da kaydetti.
4: Taslak kanun teklifinin yasalaşması halinde

0: Ekim ayı içinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemelerinin yapılabileceğini öngörüyoruz.
1: Meclis Genel Kurulu'nda gündem fon soruşturmasıydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve iktidar kurmayları bilgi verdi. Ancak muhalefet partilerinden de peş peşe eleştiriler geldi. Kim ne söyledi? Yanıtına bakalım.
2: Güçlü ve kapsamlı tedbirler alınmıştır. Dolayısıyla buradan...

0: anlatıyor zaten.
1: İktidar fon soruşturmasına ilişkin meclise bilgi verdi. Muhalefet eleştirmeye devam etti.
2: Yeni bir helalleşme kampanyası başlattınız. Diyorsunuz ki merak etmeyin, bize güvenin, biz halledeceğiz. Şimdi toplum da soruyor, niye size güvenelim?
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın meclisi fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirmesinin ardından gruplar adına konuşmalar yapıldı. AK Parti adına konuşan isimlerden biri İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel oldu.
3: Piyasayı bozan ve yatırımcıyı mağdur eden herkes bunun sonuçlarına katlanacaktır. Piyasa manipülasyonu yapanlar hukuk önünde hesap verecektir. Sürecin farklı kurumlar arasında dağılmadan tek merkezden hızlı ve koordineli biçimde yürütülmesi amacıyla da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Fon Tasfiye Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur.
1: MHP adına konuşan Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, otomatik denetleme sistemi kurulması gerektiğini söyledi.
4: Vatandaşımızın hakkına el uzatan kim veya kimler varsa kuşkusuz hesabını hukuk önünde vermeli. Örneğin fon hesabında belli sürede 3 katı ya da belirlenecek bir oranda kazancın geçmesi halinde sistem otomatik olarak devreye girip alım satım işlemini durdurabilmelidir.
1: Yeni Parti, CHP ve DEM Parti'dense eleştiriler peş peşe geldi.
0: Milletvekilleri töhmet altında. Şu anda sizin buraya para yatıranlar, bu parayı çekenler, bu parayı yurt dışına kaçıranlarla ilgili elinizde net bilgi var. Neden efendim meclise söylemiyorsunuz bu parayı?
5: Külliye kurullarının bu sorunu çözmesi, açıkça buradan ifade ediyorum, mümkün değil. Güven vermesi mümkün değil. Bu yüzden çare büyük meselelerin, büyük milli meselelerin kesin çözüm adresi olan meclisimizin vaziyete el koymasıdır.
2: Göz göre göre bu manipülasyon, bu fon vurgunu gelmiş. Siz hiçbir tedbir almamışsınız ama bugün bize diyorsunuz ki merak etmeyin, her şey kontrol altında. Vallahi kusura bakmayın, öyle bir şey yok.
6: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmasında adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda olarak tanımladı. İddiaları yalanlayarak ayrıntılı bir açıklama yaptı. Canlı yayında bir gazetecinin hakkında iddialarda bulunması üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Ticaret Bakanı Bolat, 37.8 milyon liralık aile tasarrufu sukuk hesabında tutuldu. Hesap 2 yıl 8 aydır kesinlikle kapatılmadı. Bu sukuk hesabı üzerinden hisse senedi alım satımı yapılmadı. Mal beyanımız zaten devletin elindedir dedi. Yetkili kurumlar tarafından denetime ve incelemeye açık olduğunu belirtti. Bolat, 16 Eylül tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu, 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır açıklamasında bulundu. Teröristi Türkiye süreci için meclis çatısı altında kurulacak komisyon için çalışmalar hız kazanıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un önümüzdeki hafta siyasi parti temsilcileriyle bir toplantı yapması beklenirken o toplantıda komisyonun üye sayısı, çalışma usul ve esasları belirlenmesi öngörülüyor.
7: İzleme kurulu için temaslar artacak. Komisyonun kurulması için toplantılar yapılacak. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler, çerçeve yasanın uygulanmasını takip edecek izleme kurulunda. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonunda siyasi parti temsilcileri yer alacak. Bu ay içerisinde komisyon kurulma aşamasının hız kazanması, Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Üye sayısı, komisyonun yapısı ve çalışma koşullarının belirlenmesi öngörülüyor. Kurulacak komisyon, çerçeve yasadaki düzenlemelerin takibini yapacak. İhtiyaç halinde yasa çalışacak. Örgütün silah bırakmasına ilişkin süreci denetleyecek. Çalışmalar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığındaki kurulla koordinasyon halinde yürütülecek.
6: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Koçyiğit ve Sezai Temelli mecliste basın toplantısı düzenledi. Gündemde terörsüz Türkiye süreci ve yeni anayasa çalışmaları vardı.
8: Bu bir alver süreci.

0: değil, bir pazarlık süreci değil. Bütün halkların aslında bir arada yaşayacakları bir yeni dönemden bahsediyoruz. Teslim oldu, işte teslim alındı, yendi, yenildi gibi kavramlar, böyle bir dilin, böyle bir şeyin sürece zarar verdiğini düşünüyoruz açıkçası. Dilin barışa hizmet etmesi en temel beklentimiz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamayı değerlendirdi. Çerçeve yasanın uygulama aşamasına dikkat çekti.
0: Yasanın uygulanması için bir teyit tespit koşulu var. Kesin bir takvim vermek şu aşamada mümkün değil. Koşullar karşılıklı olarak sağlanacak ve hızlı bir şekilde de yasa hayata geçecek diye umuyoruz.
1: DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Gülistan Kılıçkoçyiğit ve Sezai Temelli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yeni anayasa çalışmaları da vardı.
2: Geçmişin kodlarıyla geleceği artık şekillendirmek çok da mümkün değil. Şimdi yeni şeyler söylemek, yeni şeyleri hayata geçirmek gerekiyor. Gerçekten bir anayasaya ihtiyacımız var. Bunun altını çizmek isterim. Sivil bir anayasa dile getiriliyor. Evet, bu iklimi yaratmak bugün siyasetin önceliği olmalıdır.
3: Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Şüphelilerden 17'si gözaltına alındı.
4: İhalelere fesat karıştırıldı. Müteahhitlerden rüşvet alındı. Bu iddialar üzerine Esenyurt Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihale işlemlerine fesat karıştırıldığı ve ihalelerin belirli şirketlere verildiği iddia edildi. Müteahhitlerden de rüşvet alındığı öne sürüldü. Bu iddialar üzerine belediye çalışanları ve inşaat firması yetkililerinden oluşan 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 17 şüpheli gözaltına alındı. O isimler arasında kayyum döneminde görevlendirilen belediye başkan yardımcısı Yusuf Ulutaş da var. Ulutaş'ın evinde yapılan aramada 450 bin dolar, 31 bin euro ve çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi. Savcılığın tespitlerine göre şüpheliler belediyeye iş yapan firmalardan hak ediş parasının %20'sini rüşvet olarak talep ediyordu. Masak Ulutaş'ın hesabında geçen yıl 231 milyon liralık para hareketi olduğunu tespit etti. Esenyurt'un CHP'li belediye başkanı Ahmet Özer, 2024 yılında kent uzlaşısı soruşturmasında tutuklandıktan sonra yerine kayyum atanmıştı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Görüşmeye dair ayrıntılar İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Karadeniz'de seyir sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini belirtti. Ayrıca Türkiye olarak Rusya ve Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye de Türkiye'nin her zaman hazır olduğunun altını çizdi. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı'nın doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. ABD'nin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı savaşta yaşadığı hava aracı kayıplarının sayısı güncellendi. ABD Kongresi'ne bağlı bir düşünce kuruluşunun araştırmasına göre savaşta en az 81 hava aracı düştü veya hasar aldı.
1: ABD Kongresi'ne bağlı bir düşünce kuruluşu, İran Savaşı'nda düşürülen veya hasar alan hava araçlarına ilişkin bir rapor hazırladı. Buna göre savaşın başından bu yana en az 81 hava aracı düştü veya hasar aldı. Raporu ABD Kongre Araştırma Servisi hazırladı. 5 Ekim'de güncellenen rapor, savaş uçaklarını, helikopterleri ve insansız hava araçlarını kapsıyor. Raporda yer alan bazı hava araçlarının aldıkları hafif hasar, tamir edildikten sonra hizmete döndüğü belirtiliyor. Rapora göre en büyük kayıp MQ-9 Reaper tipi İHA'larda yaşandı. Destansı öfke operasyonunda en az 45 İHA'nın kaybolduğu ya da düşürüldüğü kaydedildi. Bunun yanında 4 adet F-15E tipi savaş uçağının düştüğü tespit edildi. Bu uçaklardan 3'ü Mart ayında Kuveyt üzerinde açılan dost ateşiyle düştü. Biri ise Nisan ayında İran tarafından düşürüldü. 8 adet F-15E'nin ise Eylül'de Ürdün'deki ABD üstünde yapılan İran saldırısında hafif hasar aldığı kaydedildi.

0: edildi. Uçakların hasarların giderilmesinin ardından hizmete döndüğü ifade edildi. İran'a karşı başlatılan savaşta 2 adet A-10 Thunderbolt tipi uçağın düştüğü de belirlendi. Ayrıca 1 adet F-35A ile 1 E-3 erken uyarı uçağının hasar gördüğü kaydedildi. Bunlara ek olarak 6 adet KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı İran saldırılarında isabet aldı, biri de Irak'ta düştü. Raporu hazırlayan araştırma servisi, devam eden çatışmalar ve gizlilik dereceleri nedeniyle bu sayıların değişebileceğini belirtiyor.
1: ABD Başkanı Trump, İran konusunda karar aşamasına yaklaşıldığını söyledi. İran'a nazik yol ve nazik olmayan yol olarak iki seçenek sundu. Başkan yardımcısı G.D. Vance, savaşın sona ermesi için İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini azaltması gerektiğini savundu.
2: Bu işi bitirmemiz gerekiyor dedi. Önündeki seçenekleri nazik ve pek de nazik olmayan olarak sıraladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran gündemini değerlendirdi. Baltimore'da konuşan Trump bir kez daha İran'ı kimin yönettiğinin belirsiz olduğunu savundu. To the gates of hell, as you know, their leaders are gone. Their second group of leaders are gone. And the biggest problem I have is nobody knows who the hell is running the country. Trump, bu işi bitirmemiz gerekiyor. Mesele sadece bunu nasıl yapacağımız dedi. Nazik bir şekilde mi yoksa pek de nazik olmayan bir şekilde mi? Bunu çok yakında öğreneceksiniz ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın ekonomisinin de çok kötü durumda olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'nın ise açık olduğunu söyledi. Son birkaç gün içinde milyonlarca varil petrol sevk edildi dedi. Petrol fiyatlarının yakında düşmesini beklediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, savaşın sona ermesi için İran'ın yüksek oranda uranyum zenginleştirme kapasitesini anlamlı biçimde azaltması gerektiğini söyledi. Sözleri eylemlerle takas etmeyeceğiz dedi. Vance, Washington'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ve Dışişleri Bakanı Arakçı ile temas halinde olduğunu belirtti. Ancak Tahran'da kararları kimin aldığının net olmadığını, İki ismin yetki sınırlarının belirsiz olduğunu savundu. İran Dışişleri Bakanlığı ise Washington'ın bu iddiasını reddetti. Amerikalı yetkililerin İran'daki muhataplarını ve karar alma sistemini çok iyi bildiğini belirtti. İranlı yetkili ise Tahran'ın zenginleştirme hakkında asla vazgeçmeyeceğini belirtti. Ancak zenginleştirme detayları daha sonra görüşülebilir dedi. 22 Eylül'de Arakçı New York'ta Amerikalı yetkililerle bir araya gelmişti.
1: İran geçen hafta Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın durdurulması için 7 günlük planını ABD'ye iletmişti. ABD önerilerini İran tarafına gönderdi. Tahran ise yanıtını arabulucular üzerinden ileteceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran-ABD müzakerelerindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran'ın savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik tutumunun net olduğunu söyledi. Bekai, İran'ın ABD'ye ilettiği teklifin tüm cephelerde dayatılan savaşı sona erdirmeyi ve Hürmüz Boğazı'nda güvenliği yeniden sağlamayı içerdiğini söyledi. İranlı sözcü ABD'nin önerilerine gerekli yanıtın arabulucular üzerinden verileceğini kaydetti. Husiler Suudi Arabistan ve Yemen'deki stratejik hedeflere füze ve İHA'larla saldırdı. Saldırıların hedefinde havalimanları vardı. Suudi Arabistan yönetimi 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
2: Husiler, Suudi Arabistan ve Yemen'deki stratejik hedefleri balistik füze ve İHA'larla vurduğunu duyurdu. Açıklama askeri sözcü Yahya Seri'den geldi. Seri, Riyad, Abha ve Hamis Muşahit'teki hedeflere saldırılar düzenlediklerini belirtti. Husiler, Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nda birden fazla İHA ile hedef alındığını ve saldırı nedeniyle hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. Suudi Arabistan, Riyad ve Abha'ya yönelik saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Husilerin hedef aldığı bir diğer nokta ise Yemen'in geçici başkenti Aden'deki uluslararası havalimanı oldu. Yemen Ulaştırma Bakanlığı havalimanının 2 balistik füze ve birden fazla kamikaze İHA ile hedef alındığını açıkladı. Reuters'a göre saldırıda balistik füzeler ve patlayıcı yüklü İHA

0: silahlar kullanıldı. Kahire Aden seferini yapan yolcu uçağı Cidde'ye yönlendirilirken havalimanındaki diğer uçaklar ve yolcular tahliye edildi. Böylece saldırılar hem Suudi Arabistan'daki stratejik noktaları hem de Yemen'deki kritik bir ulaşım merkezini hedef almış oldu.
1: Yunanistan'a resmi ziyarete bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'nın Washington için önemli bir müttefik olduğunu vurguladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı ise şartlar uygun olursa Hürmüz'ün güvenliğine destek verebileceklerini açıkladı.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Atina'ya resmi ziyarette bulundu. Atina ile yeni bir terörle mücadele girişimi başlattıklarını duyurdu. Rubio, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis tarafından kabul edildi. Görüşmede enerji, önemli mineraller ve ekonomi konusunda daha yakın işbirliği fırsatları konuşuldu. Rubio ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Petritis de bir araya geldi. İkili 6. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan Stratejik Diyalog toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı için anlaşma sağladığı açıklandı. Amerikalı bakan Yunanistan'la ittifakın öneminin bölgedeki krizler nedeniyle daha belirgin hale geldiğini vurguladı.
2: İran'la Hürmüz'de, Yemen'le Kızıldeniz'de veya Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan çatışmaların bir sonucu olarak günümüz dünyasında tanık olduğumuz istikrarsızlık bu tarihi ittifakın önemini daha da belirgin kılmaktadır.
0: Rubio, terörizmle mücadelede Yunanistan'ın önemli bir ortak olduğunu da söyledi. İki ülke arasında terörle mücadelede bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan ortak bir güvenlik programı tesis edeceklerini duyurdu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yera Petris ise gerekli olması durumunda Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri'ne destek verebileceklerini belirtti.
3: Koşulların el vermesi ve uygulanabilir bir barış sürecinin mevcut olması kaydıyla gerekli olması halinde Hürmüz Boğazı bölgesinde de ihtiyaç duyulan deniz desteğini sağlayabilmek amacıyla ABD ile işbirliği yapabilecek durumdayız.
0: Yunan Bakan, enerji güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla Hürmüz'ün yeniden açılmasını istediklerini dile getirdi. Rubio'ya Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'un Atina hükümetini düşürmekle tehdit ettiği iddiaları da soruldu. Soruya doğrudan yanıt vermeyen Rubio, Guilfoyle'un güçlü bir büyükelçi olduğunu savundu. Amerikan basını büyükelçinin Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı ile tartıştığını öne sürmüştü.
1: Siyasi krizlerle boğuşan Kosova'da meclis Cumhurbaşkanı'nı sonunda seçti. İktidar ve muhalefetin uzlaşısıyla ülkede yeni bir erken seçiminde önüne geçildi.
4: Bu görev sadece tek bir kişiye ait değildir. Yurttaşlarımıza, kurumlarımıza ve uğruna birçok neslin fedakarlık yaptığı devletimize aittir. Siyasi, etnik veya toplumsal ayrım gözetmeksizin tüm yurttaşların cumhurbaşkanı olacağım. Birlik, adalet, kalkınma ve kurumlarımızın güçlendirilmesi için çalışacağım.
5: Kosova'da siyasi krizi sona erdiren oylama yapıldı. Meclis 73 yaşındaki akademisyen Justina Shirokapula'yı cumhurbaşkanı seçti. Oylama meclisin feshedilmesi için öngörülen anayasal sürenin dolmasına saatler kala gerçekleşti. Başbakan Albin Kurti'nin gün içinde önerdiği adaylar muhalefet tarafından kabul görmedi. Ancak iktidarla ana muhalefet partisi Pula'nın adaylığı üzerinde anlaştı. Cumhurbaşkanı seçilmemesi halinde yeni bir erken seçim sürecinin başlaması bekleniyordu. Anlaşmanın önemli şartlarından biri, Lahey'deki özel mahkemenin yetkilerini sınırlandıran yasa değişikliği oldu. Meclis, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında işlenen savaş suçlarını soruşturan mahkemenin yetki alanını daraltan tasarıyı kabul etti. Bazı UÇK dosyalarının Kosova yargısına devredilmesini öngören düzenleme, hapis cezalarının da Kosova'da çekilmesine imkan tanıyor. Meclis binası önünde toplanan binlerce kişi, yasa değişikliğinin kabul edilmesini coşkuyla karşıladı. Yasa reformunun ardından Cumhurbaşkanlığı oylamasına geçildi. Pula, 120 sandalyeli mecliste 81 oy aldı. Daha önce ekonomi profesörü ve enerji ve madencilik bakanı olarak da görev yapan Pula, Kosova'nın 3. kadın cumhurbaşkanı unvanını aldı. Yeni cumhurbaşkanı yemin töreninde Kosova'nın tüm vatandaşlarını temsil edeceğini ve

0: ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacağını vurguladı.
1: Fransa'da 17 Eylül'de daha iyi eğitim koşulları talebiyle başlayan lise eylemleri üniversite öğrencilerinin de katılımıyla büyüyor. Gösterilerde gözaltı sayısı 6500'ü, yaralı sayısı ise 1000'i aştı. Polis müdahaleleri tartışma yaratırken güvenlik güçlerine eylemlerde ses bombası kullanmama talimatı verildi.
2: Fransa'da 3 haftadır süren öğrenci eylemleri liselerden üniversitelere yayıldı. Binlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Paris'in önüne gelen yüksek öğretim kurumlarından Sciences Po Paris ve Inalco öğrencileri de protestolara katıldı. Sciences Po öğrencileri çöp kovaları ve demir çubuklarla barikat kurarak okula girişi engelledi. Marsilya'da da polis öğrencilere biber gazı ve coplarla müdahale etti. Yaralanan öğrenciler oldu. Eylemlerin başından bu yana 6500'den fazla kişi gözaltına alındı. 1000'i aşkın kişi yaralandı. Polisin müdahaleleri ise tartışmaya neden oldu. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bir öğrencinin elini kaybetmesine ses bombasının neden olmuş olabileceğini söyledi. Güvenlik güçlerine ses bombası kullanmama talimatı verildi. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Fransız basınına göre Cumhurbaşkanı Macron da polisin müdahalesini çok sert ve empatiden yoksun buldu. Polislerden birinin bir öğrencinin kafasını suya sokarak boğmaya çalıştığı iddiasıyla ilgili de cinayete teşebbüsten soruşturma başlatıldı. Eylemlerin eğitime faturası da ağır. Fransa Eğitim Bakanı 24 lisenin yandığını ya da hasar gördüğünü belirtti. 30 bin öğrencinin ise haftalarca yüz yüze eğitim alamayacağını söyledi. Sendikalar eylemlerin yoğunlaştırılması ve öğretmenlere, liselilere destek vermeleri çağrısı yaptı. Protestolar Belçika'ya da yayıldı. Brüksel'de 11 okulda öğrenciler ve öğretmenler bütçe kesintilerine karşı grev ve protesto düzenledi.
1: Değerli izleyiciler, bir son dakika gelişmesiyle devam edelim. Evet, sabahın ilk saatlerinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Bölge arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Canlı olarak da şu anda ekranlarınıza yansıyor o görüntüler. Binada kimsenin yaşayıp yaşamadığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin çalışması devam ediyor. Sabahın ilk saatlerinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde çöktü 6 katlı bina. Ve şu anda da canlı olarak ekranlarınıza yansıyan görüntülerde arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da tabii ki yine binada kimsenin yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Binanın neden çöktüğü yönünde de bir bilgi gelmedi. Henüz taze bir haber. Yeni bilgiler geldikçe elbette paylaşacağız. Şu anda yine arama kurtarma ekipleri bölgede... İtfaiye ekibinin de orada bölgede yine arama kurtarma ekiplerinin de yardımıyla destekleri sağlanıyor. Binada kimsenin olup olmadığı bilinmiyor ama sabahın ilk saatlerinde gerçekleşti ve binada tabii yaşama emareleri de var bir yanda. Çünkü perdeler görüyorsunuz, perde görüntüleri de var. Ama tabii kesin bir bilgi henüz kaydedilmedi. Bize gelen bilgiler bu şekilde değerli izleyiciler. Şu anda gördüğüm kadarıyla ekipler sanırım bir kişinin öyle değil mi sayın yönetmenim, editörüm, sanki bir kişi oradan kurtarıldı gibi geldi bana yine ekiplerin ki görüntüsüyle. Evet, şu anda bir kişinin sanki kurtarılma anı ekrana yansıdı gibi geldi. Çünkü orada sarılma görüntüleri de yansıyor. Evet değerli izleyiciler, bir tekrar etmiş olalım tekrardan. Sabahın ilk saatlerinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde 6 katlı bina çöktü ve arama kurtarma ekipleri de yansıdı görüntülere. Çökme Cevizli Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Binada mahsur kalanlar olduğu iddia edildi. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Bir yandan da ekranlarınıza yansıyor o görüntüler. Az önce ekiplerin çalışmasıyla bir kişinin sanırım kurtarılması ekranlara yansıdı. Yakınları tarafından özellikle o sevinç de yaşandı. Ama tabii net bilgiler değil bunlar. Binanın neden çöktüğü de henüz bilinmiyor. Ve yine ekiplerin çalışması da Maltepe'de devam ediyor. İtfaiye aracının da o kurtarma görüntüleri ekranlarınıza yansıyor. Az önce yine kesin olmayan bilgileri vermiş olalım. Geldikçe elbette ki aktaracağız.

0: kişi aşağıya indirildi o uzun araçla. Tekrar yine ekiplerin müdahalesi sürüyor. Binada yine yaşayanların olduğu bilgisi de var. Bu bilgiler üzerine ekipler tabii ki müdahalede de bulunuyorlar. Tekrar etmiş olalım. Sabahın ilk saatlerinde Maltepe'de 6 katlı bir bina çöktü değerli izleyiciler. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Canlı olarak ekranlarınıza yansıyor görüntüler. Binada kimsenin yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor ama bir yandan da tabii ki orada yaşayanların olduğu iddiası da var. Çünkü ekiplerin hummalı bir çalışması var. Ekrana yansıyor o görüntülerde. Değerli izleyiciler, çökme Cevizli Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. Mahsur kalanların olduğu iddiası da var. Henüz çökmenin neden kaynaklandığı da bilinmiyor. Ekranlarınıza taşıyoruz o görüntüleri. Evet. Maltepe'de 6 katlı bir bina çöktü değerli izleyiciler. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Sabahın ilk saatlerinde yaşandı bu çökme. Çökme Cevizli Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi ve ekiplerin çalışması devam ediyor. Mahsur kalanlar olduğu da iddia ediliyor. Görüntüler geliyor bir yandan da. Görüntüler üzerinden konuşuyoruz elbette ki. Oradaki çalışmalarda itfaiye aracından bir kişinin ekipler tarafından indirildiğini ve yine gördüğümüz görüntülerde yakınına kavuştuğunu gözlemledik. Yine hemen o kurtarmanın akabinde de tekrar itfaiye aracının başka mahsur kalanları kurtarması için de kurtarmak için de çalışmalarını sürdürdüğünü de görüyoruz. Yoğun bir çalışma var. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri de sevk edildi. Binanın neden çöktüğü henüz gelen bilgiler arasında elbette ki değil. Görüntüler ve gelen bilgiler üzerinden sizlere bunları aktarabiliriz. Çökme Cevizli Mahallesi'nde bir binada meydana geldi. Mahsur kalanların olduğu iddia edildi. Arama kurtarma çalışmaları da sürüyor bir yandan. Değerli izleyiciler, evet. Binada yaşam emareleri elbette ki var ama henüz tabii gelen bilgiler doğrulanmadığı için görüntüler gördüğümüz üzerinden konuşuyoruz biz de. Yoğun bir çalışma var. İtfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve diğer ekipler de hummalı çalışmalarını sürdürüyorlar. An itibariyle canlı olarak Maltepe'de yaşanan 6 katlı bir binanın çökmesinden bahsediyoruz. Evet, Maltepe'de 6 katlı bir bina çöktü. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Şimdi Habertürk muhabiri Buse Deviren'e bağlanacağız. Buse, neler söylersin? Gördüklerimiz üzerinden bizler aktarmaya çalıştık elbette ki ama sendeki notlar nelerdir?
1: Çok sıcak bir olay bu. Bununla alakalı tabii ki zaman geçtikçe de bilgiler netleşecek. Sabah 6.15 civarında sıralarında binanın çöktüğü bilgisi var. Bölgede yoğun şu anda tabii itfaiye ekipleri, polis ekipleri olay yerine intikal etti. Binada yaşayanların olup olmadığı tabii ki netleşecek. Mahsur kalan olup olmadıkları da netleşmiş olacak ilerleyen dakikalarda. Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta olduğu söyleniyor binanın. 6 katlı bir bina. Binanın çöküş sebebi tabii ki netlik kazanacak ama acaba kentsel dönüşüme girecek bir bina mıydı, bir raporu var mıydı? Elbette ki bu da çok önemli ama şu anda olay yerinde arama kurtarma ekipleri var. Bina içerisinde yaşayan insanlar ya da enkaz altında kalan birileri varsa bunlarla ilgili tespitlerin yapılması gerekiyor. Çok hızlıca tabii. Uyku saati olduğu için de bu da çok önemli, çok kritik elbette ki. Yani içeride uyuyan insanlar olabilir, bir olumsuzluk var mı? Tabii tespitlerin hızlıca yapılması gerekiyor. 6 katlı bina olduğu söyleniyor. Kimsenin yaşayıp yaşamadığı da bilinmiyor şu an için. Kısa bir süre içerisinde oldu. Tabii etrafta başka binalar var, hemen hızlıca komşularından da bilgi alınması gerekiyor ama binada mahsur kalanların olduğu da iddia ediliyor şu an için. Dolayısıyla arama kurtarma ekiplerinin de bunu tespit edebilmesi biraz zaman alacak. İçeride biri var mı yok mu diye. Gördüğümüz görüntülere göre binanın sanıyorum son ilk iki katında ciddi bir durum var. Yani çökmesiyle birlikte ilk iki katı aşağıya düşmüş, çökmüş durumda. Tabii 6 Şubat depremlerinden aşina olduğumuz görüntüler ne yazık ki.

katlarda yaşayan olup olmadığı rahatlıkla tespit edilebilir ama ilk iki katında bir yaşayan var mı yok mu? Dolayısıyla arama kurtarma ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin hızlıca bununla ilgili bir karar vermesi ve görmesi gerekiyor. Muhtemelen yakınları varsa etrafta yaşayanlar da onlar da hemen gideceklerdir. Zaten itfaiye ekiplerini şu an görüyorsunuz. Onlar da bina içerisinde yaşayan olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Dileriz ki bu içeride kimse yaşamayan boş bir binadır ama perdeleri olduğunu görüyoruz. Altı katlı bir bina pencerelere baktığımız zaman. Acaba işte biri var mıydı içeride sorusunu da tabii ki gündeme getiriyor. Burası Maltepe'de Anadolu yakasında bir bina. Sabah saatlerinde 6.15'te yani çok erken bir yarım saat önce ne yazık ki bu çökme meydana geldi. Çok tabii hızlıca olay yerine polis ekipleri, itfaiye ekipleri, ambulans ekipleri sevk edildi. Ama tabii ki bu bina neden çöktü? En önemli soru bu. Herhangi bir İstanbul'da artçı deprem meydana gelmedi ya da bir deprem de meydana gelmedi. Şu an için nedeni belli değil. Bir çürük raporu almış olabilir. Kentsel dönüşüme girecek bir bina olabilir. Ama bu bina bir anda şu an için sebebi bilinmeyen bir şekilde çöktü. En azından şu an için böyle olduğunu biliyoruz. Binanın genel yapısına baktığımız zaman da eski bir bina gibi duruyor. Altı katlı olduğu söyleniyor. Gördüğünüz kadarıyla da ilk katlarında bir çökme meydana gelmiş durumda. Şu an için içeride birinin olup olmadığı da elbette ki bilinmiyor. Bu da çok önemli bizim için. Yani içeride birinin olması çok büyük bir facia yaşanmış olabileceği anlamına geliyor. O yüzden hızlıca bununla alakalı itfaiye ekiplerinin de çalışmaları var. Şu an ekranlara yansıyan görüntüleri görüyorsunuz. Bir olay yeri inceleme ekibinin de yine şerit çekmesi söz konusu etrafa. Kimsenin yakınlaştırılmaması gerekiyor çünkü bina etrafına da. Ne olacağı da belli olmaz. Çünkü bina şu anda tamamen de çökebilir. İlk iki katının çöktüğünü görüyoruz ama üst katlar var şu anda. Biraz yana da yatmış olduğunu görüyorsunuz. Tabii itfaiye ekipleri de çöken tarafa da girip bir yandan da işte bizim ne yazık ki yani çok aşina olduğumuz 6 Şubat'tan hani sesimi duyan var mı şeklinde içeride biri varsa uyarıda bulunuyor ki ses versin ve itfaiye ekipleri olay yerinde hemen enkazın altına girebilsin diye. Ama alan çok tehlikeli şu anda da görüyorsunuz. Balkon var örneğin. Balkonun belli bir kısmı çökmüş, belli bir kısmı çökmemiş durumda. Dolayısıyla şu anda çok riskli bir bölge aslında bu binanın çöktüğü alan. O yüzden itfaiye ekiplerinin yanı sıra işte polis ekiplerine, olay yeri inceleme ekiplerine de çok iş düşüyor bu anlamda. Bina çok büyük bir bina çünkü çok fazla dairenin yer aldığını görüyorum ben de şu anda ekranlara getiriyoruz sizlere. Dolayısıyla çok fazla kişinin yaşayabileceği de bir alan. Ama önemli olan nokta şu ki yıkılan, çöken alanda var mıydı birileri? Dolayısıyla şu andaki itfaiye ekiplerinin de aslında yegane amacı binada birilerinin yaşayıp yaşamadığını tespit etmek. Tabii bu şifayen söylenecek, etrafa sorulacaktır. Şu an için binada yaşayan biri var mı diye. Ama önemli olan bunun itfaiye ekipleri tarafından tespit edilmesi. Çünkü zaman zaman biliyorsunuz kentsel dönüşüme giren binalarda da işte evsiz insanlar da yaşayabiliyor. Yani bunun kesin tespitinin yapılması gerekiyor şu an için. Ama ilk etapta tabii yani mahsur kalanların olduğu da iddia ediliyor çöken bina içerisinde. Dolayısıyla insanlardan alınan şifayen bilgilerle birlikte bu da bakılacak yani itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla. Ama gördüğünüz kadarıyla tabii ki şu anda 6 katlı bu binanın 2 katının yani şu an için gözüken bu tabii ki çökmüş olduğu ama çok da riskli. Etrafında farklı binalar var. Sağa sola yeniden bir çökme meydana gelebilir mi ihtimaller dahilinde elbette ki. Dolayısıyla şu anda bina kontrollü bir şekilde tabii ki içinde mahsur kalan var mı yok mu bakıldıktan tespit edildikten sonra kontrollü bir şekilde mi acaba yeniden çökmesi sağlanacak? Bu da çok önemli çünkü etrafında yani binada yaşayan yoksa bile gördüğüm kadarıyla sağında ve solunda yaşayan insanlar olabilir bina içerisinde.

Dolayısıyla o bina şu anda çok riskli ve çok büyük bir bina. Yani 6 katlı ama fazlaca dairenin yaşadığı gözüküyor şu anda. Farklı farklı bir sürü alan var. Tabii kentsel dönüşüme girmiş olan bir bina ve boşaltılmış bir bina olabilir. İstanbul'da biliyorsunuz bununla alakalı çok fazla çalışma var. Maltepe'deki bu binada bunlardan biri olma ihtimali var. Bazı pencerelerinde şu anda ekranlara yansıtıyoruz. Şimdi kimse yaşamıyor diye düşünüyoruz ya da boşaltılmış olma ihtimali var gibi. Ama bir yandan da işte perdeler var. Acaba biri mi yaşıyordu sorusunu tabii ki bu gündeme getiriyor. Çok taze ve sıcak bir durum olduğu için elbette ki dakikalar geçtikçe de tabii içeride biri var mı yok mu? En önemli nokta şu an birincisi içeride biri var mı? Var mıydı bu dairede, bu evlerde yaşayan? İkincisi bina yeniden bir yıkılma durumu oluşursa bina içerisinde, yani o kolonlarla alakalı bir sıkıntı olursa bina sağa ya da sola ya da öne ya da arkaya devrilir mi? Yani tekrar bir çökme olur mu? Çünkü etrafta yaşayanlar var, etrafta vatandaşlar var. İşte itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor bir yandan. Dolayısıyla çok riskli. Şu an ekrana çökmenin ilk olduğu dakikaları getiriyoruz. Onları görüyorsunuz. Tabii etraf toz duman olmuş durumda. Zannediyorum ki çok ciddi bir sesle bu çökmede meydana gelmiştir. Etrafta da yaşayan vatandaşlar da bu sese uyanmışlardır yüksek ihtimalle. Çok ne yazık ki söylediğim gibi başından beri 6 Şubat depremlerinden çok aşina olduğumuz ne yazık ki durumlar. Etrafta tam olarak öyle aslında. Her taraf toz duman olmuş durumda ilk dakikalarında. Çünkü 6 katlı bir binanın en azından, yani şu an için söyleyebileceğimiz belki en iyi durum şu ki sağa ya da sola çökmemesi binanın. Çünkü başka bir binanın üzerine çökmesi ya da başka bir faciayı beraberinde getirecek. Şu an çünkü tamamıyla artık zayıflamış kolonlarının çökmüş olduğunu düşünüyoruz. Yani onu tutabilecek hiçbir şey yok. Yani insanların da sağa sola koştuğunu görüyoruz ilk dakikalarda. İşte bu da mahsur kalan birileri var mıydı? Bakın camlardan atlayan insanlar var. Demek ki o evde, o binada yaşayanlar var sorusunu tabii ki acaba var mıydı diye düşündürüyor. Çünkü az önce söylediğim size şuydu. Binalarda perdeler var, yani binanın içerisinde dairelerde perdeler var. Acaba insanlar var mı yok mu diye düşünüyorduk ama sadece pencerelerden atlayan insanlar var. Yani o çökmenin hemen akabinde tabii insanlar ne yapacaklar? Canaviyle pencerelerden çıkacaklar. Görüntülerde gördüğünüz üzere pencerelerden çıkmaya çalışan insanlar var. Bu da ne yazık ki ilk görüntüler bunlar tabii ki, insanların, vatandaşların kamerasına yansıyan görüntüler ekranları taşıyoruz şu anda. Bu da bize şunu söylüyor. Acaba o binanın ilk 2 katında da başka insanlar var mıydı? Ve onlar da kendini kurtaramadı mı? Yine itfaiye ekiplerinin merdivenleriyle birlikte üst kattaki insanları kurtarma çalışmalarını görüyorsunuz. Yani şimdi bu görüntüler geldikçe aslında şunu düşünüyoruz biz de. Demek ki bu binada yaşayanlar var. Tabii bu şu an için gördüğümüz kadarıyla böyle net bir durum değil. Demek ki o binanın içerisinde de ne yazık ki çökme esnasında da mahsur kalanların olma ihtimali yüksek şu anki görüntülere baktığımız zaman. İddia böyle, yani bizim de düşündüğümüz ve gördüğümüz kadarıyla böyle. Yani dileriz ki bu esnada herkes hemen çıkabilmiş olsun. Ama gördüğünüz kadarıyla kimi vatandaş, işte bina sakini kendi imkanlarıyla doğrudan pencereden atlayanlar var. İlk katlarında en azından. İtfaiye ekiplerinin yüksek katlarda yaşayan vatandaşları merdivenle kurtardığı görüntüler var. Bina tabii olduğu yere çökünce ilk 2 katı sanıyorum. Benim gördüğüm kadarıyla ilk 2 katı, 6 katlı bir bina burası. Birinci ve ikinci katı bulunduğu zeminin altına çöküyor. Ne yazık ki deprem esnasında bazen öne, bazen arkaya, bazen bulunduğu alana çökme meydana gelebiliyor. Burada da ilk 2 katının çöktüğünü görüyoruz. Ama bu bina neden çöktü aslında? En önemli sorulardan bir tanesi de bu ama İlk etapta konuşacağımız elbette ki içeride yaşayanlar var mıydı? İlk 2 katta kim vardı? Bunlar çok önemli. Bunlar yakınlarına sorulacak. İşte o dışarıya atlayan komşularına sorulacak ilk etapta. Ama itfaiye ekipleri de bununla ilgili tabii ki canavar bir şekilde çalışmalarını sürdürecekler. Ama alan çok

Çok tehlikeli bu aşamada. Bina tamamen yıkılmış bir bina değil. Hatta diğer binanın üzerine de biraz yatmış gözüküyor bina. Olduğu yere çökmüş ama tabii çökmenin etkisiyle de arkaya doğru gitmiş. Tabii şu anda çevredeki binaların da tahliyesinin söz konusu olması gerekiyor. Ne olacağı belli olmayacak çünkü. Bina şu anda tabiri caizse patlamaya hazır bir bomba. Ve bu yüzden bina ile alakalı ve çevresiyle alakalı da önlemlerin alınması gerekiyor. Tabii çok sıcak görüntüler bunlar. Şu anda ekranlara taşıdığımız sabahın ilk saatlerinde aslında sabah 6.15 civarında meydana geldi. Ne yazık ki insanları tabii uykusunda yakaladığı için böyle bir talihsiz bir durum. Kim ne yapacağını da çok bilemez. O yüzden işte insanlar pencereden atlayanlar var. Yani şu an ilk etapta yaralı var mı? İşte Allah korusun ama hayatını kaybeden biri var mı bilmiyoruz. İtfaiye ekiplerinden alacağımız cevaplar tabii ki çok önemli. Dolayısıyla bunu duyan, izleyen, çevrede ailesi olan herkes de koşa koşa oraya gelecek. Ve yani ne yazık ki o sabırlı bekleyişimiz de başlamış olacak. Bu bina gördüğümüz kadarıyla ilk etaptaki çökmenin olduğu ilk anlarda itfaiye ekiplerini kurtarmaya çalıştığını görüyoruz. İşte vatandaşların kendilerini atmaya çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu da bize diyor ki bu bina aslında hayatın olduğu, yaşamın olduğu bir binaydı eğer bu görüntülerden yola çıkabileceksek. Bu da acaba işte bu insanlar ne oldu, ne kadar insan yaşıyordu o iki katta yani çöken katlarda. Oldukça önemli yani sabah ilk saatlerinde bu İstanbul'da meydana geldi binanın. Çökme nedenini bilmiyoruz, neden oldu bilmiyoruz. İstanbul'da bir deprem olmadı, bir artçı sarsıntı yaşamadık şu an için. Ama buna rağmen çökmüş bir bina, eğer bina ile ilgili bir rapor varsa zaten binaya mühür konuluyor normal şartlarda İstanbul'da ve kentsel dönüşüme sokulması için bina tahliye ediliyor. Acaba böyle bir durum söz konusu muydu? Dışarıdan baktığımız zaman binaya da hani böyle çok... çok çok eski binalar da gördüğümüz oluyor bazen ama binanın çok eski olduğunu bilemiyoruz. Şimdi net bir şey söylemek mümkün değil ama nasıl oldu, neden oldu? Kesin nedeni tabii ki hazırlanacak raporlarla çıkacak. Şu an için bu net değil ama şu an için ilk etapta binada mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik bir çalışma. Ama alan çok tehlikeli yani. Bina çünkü çökmüş bir bina değil. Tamamıyla çökmüş bir bina değil. İlk iki katı gitmiş. Dolayısıyla sadece hani aşağıdaki kolonların gittiğini düşünün. Binanın olduğu yere çökmesi söz konusu. Ama işte ekranlara getirdiğiniz görüntüde de hafif böyle geriye doğru da yattığı gözüküyor. Dolayısıyla bu bina geriye yatar mı, sağa yatar mı ya da tekrar olduğu yere çöker mi? Allah korusun itfaiye ekipleri şu an mahsur kalanları kurtarmaya çalışıyor bir yandan. Hani... Gerçekten hani İstanbul'da bugün çok böyle beklenmedik, gerçekten çok talihsiz bir duruma bir sabaha uyanmış olduk bu haliyle. Ama işte bir yandan da tabii ki içeride kalan bir canımız var mı, yok mu, kurtarılmayı bekleyecekler elbette ki onlar da. Binanın aslında tamamen çökmemesi aşağıda kalanlara biraz da sanıyorum en azından umut olabilir. Çünkü hani belki oldukları yerde kalabilmişlerdir en azından. Şimdi onların tek tek yukarıki katların, ben depremde de çok uzun süre görev aldım 6 Şubat'ta ve usulü ve yapılması gereken şu oluyor. İtfaiye ekipleri, araba kurtarma ekipleri ya oradaki insanlardan, oradaki yaşayanlardan binanın içerisindeki odaları tespit edilmesini istiyor. Yani yatak odası nerede, banyo nerede, mutfak nerede diye ilk önce olay yerindeki ekipleri ya da işte gidecek kurtaracak kişiler kimin nerede olabileceği ihtimali üzerinde duruyorlar. Şimdi yüksek ihtimalle buradaki insanlar gece saatleri olduğu için yatak odasında uyuyorlar. Yani yatak odalarındalar. İşte üst kattaki yatak odasının nerede olduğunu tespit edecekler ki çökme esnasında o yatak odasının da yerini tespit edip o alandan girecekler. Böyle yapılıyor bu. İşte atıyorum hemen bir diyecek ki oradaki yaşayan ve kendini kurtarmış kişi yatak odası bizim şurada diyecek ve tarif edecek kurtarma ekibine. Kurtarma ekibi de kendisine o rotayı izletecek yani o alandan aşağıya gidecek ve yukarıdaki yatak odasının hemen diye altında muhtemelen oradadır diye komşuları da biliyorsa tarif ederlerse o alana doğru
girmiş olacak ve kişilerin

en azından yattıkları yeri tespit etmiş olacak. Orada oldukları tahmin ediliyor. Çünkü yani gece saatlerinde olduğu için muhtemelen işte insanlar yatak odalarındaydı. Uyuyorlardı, yataklarındaydı. Dolayısıyla işte belki de ayağa kalkmışlardı tabii ki. Çok nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Belki çok yüksek bir sesle oldu. Aniden olmuş ihtimali var. Çünkü depreme yakalandığınızda biliyorsunuz ki bir sarsıntı oluyor. Ve hani ayağa kalkıyorsunuz, kaçmaya çalışıyorsunuz. Belki bir işte kapanma söz konusu oluyor depremden korunmak için kendinizi. Dolayısıyla ama burada böyle bir şey yok. Yani çünkü aniden olan bir şey. Bir sarsıntı değil, bir şey değil. Bir anda binanın çöktüğünü düşünüyoruz şu an biz. Yani iki katının komple gitmiş aşağıya doğru. Ama tabii ki bunun nedeni çok önemli. Neden bu bina tahliye edilmedi mesela? Yani bu binanın acaba bir raporu var mıydı aslında gerçekten? Çok önemli. Ama şimdi bunların hepsi bir yana, bunların hepsini konuşmak bir yana. En önemlisi binada mahsur kalanlar. Binadaki insanların kurtarılması gerekiyor. Burada tabii ki süre çok önemli. Binanın içerisinde kalan insanlar için. Şu an böyle ekranlar, yani insanlar çok korkmuştu tabii ki. Yani sabah uyku saati, uykuda yakalıyor sizi böyle bir şey. Ve çok korkuyorlar. Pencerelerden tabii atlayanlar var vesaire. Bir yandan da itfaiye ekiplerini görüyorsunuz. Onlar da tabii binanın içerisinde keşfetmeleri lazım. Az önce söylediğim gibi ne, nerede, oda nerede, yatak odası nerede. Ve diğer taraftan da yani şimdi bina çöktü esnada aşağıda olduklarını düşünüyoruz insanların ama yukarıda da insanlar olabilir hala daha. Onların da tespitinin yapılması lazım. Binanın şu anda ivedilikle çok hızlı bir şekilde boşaltılması lazım. Hem binanın içerisinde biri varsa onun sağlığı açısından hem de yine itfaiye ekiplerinin de kendileri için. Çünkü bina çok tehlikeli. Az önce söylediğim gibi yani patlamaya hazır bir bomba bina şu anda. Ne olacağı belli değil. Tekrar çökecek mi? Ne olacak? Dolayısıyla hemen ilk öncelik binanın içinde yaşayan insanlar varsa onların tahliyesi. Kurtarılmayı bekleyenler varsa hemen onların hızlıca tahliye edilmesi gerekiyor. Şimdi gördüğümüz kadarıyla tabii yukarıda yaşayan insanlar var. Onlar hızlıca tahliye edildiler. Ama bir yandan da tabii binanın altında mahsur kalanlar var diye tahmin ediliyor. Şimdi yukarıda yaşayanlar var. İlk iki katta da yaşayanlar var. Tabii şifayen bilgi alıyorlardı şu anda diğer kurtarılanlardan da. İşte altta yaşayan var mıydı, kaç kişiydi, kaç kişilik aileler diye bir kişi sayısı çıkartmaları gerekiyor ilk etapta ki orada da işte kimi arayacaklarını hatta ismen bilmeleri lazım seslenebilmeleri için aşağıda sesimi duyan var mı şeklinde diye isimlerini alırlar, kişi sayısını alırlar ve içeriye girerler artık o dakikadan sonra buldukları, açabildikleri kendilerini açabildikleri, oluşturabildikleri yaşam alanından bir orada bir koridor oluşturacaklar ve o koridordan da yaşam alanından da varsa içeride mahsur kalan ki artık gördüğümüz kadarıyla sanıyoruz ki mahsur kalanlar var elbette ki o mahsur kalan kişilerde oluşturulan o yaşam koridorundan çıkartılacak. 12 ekiplerini de görüyoruz bir yandan. Tabii yani bunun şoku da başkadır diye tahmin ediyoruz insanlar üzerinde. Yani sabahın ilk saatleri olması sebebiyle yatağınızdasınız. Bir anda yattığınız, oturduğunuz bina çöküyor. İlk iki katı ve yani mucizevi bir şekilde atıyorum. Siz üçüncü kattasınız gördüğünüz kadarıyla öyle. Bir ve ikinci katı çökmüş. Üçüncü kat mesela birinci kat olmuş şu anda gördüğünüz gibi. Yani çok ne yazık ki çok kötü bir durum. Oturduğunuz dairenin üçüncü katı bir anda birinci kat oluyor ve siz balkondan işte kendinizi dışarı atabiliyorsunuz. Yani çok korkunç bir olay. Maalesef sabah saatlerinde yaşandı İstanbul'da Maltepe'de şu an ekranlara verdiğiniz bu görüntü. İstanbul Maltepe'deki bir altı katlı binada yaşandı. Bir anda çöktü. Gördüğünüz kadarıyla da altı katlı binanın ilk iki katının çöktüğünü görüyoruz. Yani binanın üçüncü katı şu anda ekranlara getirdiğimiz üçüncü katı birinci katı gibi gözüküyor ekranda. Ve ne yazık ki iki kat olduğu için de yani yukarıda yaşayanlar olduğu için maalesef aşağıda yaşayanlar da ilk iki katta da aşağıda yaşayanlar olduğu tahmin ediliyor. Ama kaç kişi içeride mahsur kalan ne kadar insan var? Şu an için bilmiyoruz. İtfaiye ekipleri bununla alakalı çalışmalarına

0: başladı. Hemen zaten bunu duyan çevredeki insanlar da haber verdi. UMKE orada, sağlık ekipleri orada, kurtarılan kişilere hemen anında müdahale edebilmek için. Bilmiyoruz içeride çocuk var mıydı, bebek var mıydı, yaşlı var mıydı? Bunların hepsi ileriki dakikalarda gelişecek ve netleşecek bilgiler. Ama şu an için ne yazık ki yani İstanbul'da çok talihsiz, çok üzücü bir olay yaşamak durumunda kaldık. Sabah 6.15'te yaklaşık bir saat evvel oldu. Çok sıcak görüntüler şu an ekranlara taşıdığımız bu görüntüler. İtfaiye ekiplerinin de bir yandan hızlıca müdahalesini görüyoruz. Alan ama şu an çok tehlikeli. Çevre zannediyorum çevre binalarda boşaltılmıştır, boşaltılacaktır ya da. Binanın çünkü ne olacağı durumu, akıbeti çok belli değil. Bir anda çökme ihtimali çok yüksek. Bu riskli alanda tabii itfaiye ekiplerinin çalışıyor olması da onlar için de çok kolay değil. Yani tamamen çöken bir binada çalışmaları biraz daha rahat devam edebilir ama şu anda çökme ihtimali hala devam eden bir binada can kurtarmaya çalışmak da çok kolay olmayacak maalesef ama tabii ki o canlarımızı da bir an önce oradan çıkarmak gerekiyor. Çünkü aşağıda süre çok önemli. İşte o insanlar orada nefes alamayabiliyorlar ne yazık ki. İşte bir oksijen sıkıntısı yaşayabiliyorlar. Diğer taraftan bir şok hali elbette ki bu var. Ve işte kolu ne yazık ki sıkışan olabiliyor. Binanın çökmesiyle birlikte bir işte darbe almış olabiliyor. Kol sıkışıyor, bacak sıkışabiliyor bir alana. Dolayısıyla işte hani bu süreçin en kısa sürede mahsur kalanların kurtarılması gerekiyor ki saat ilerledikçe onlarla ilgili işte sağlık problemleri, canlarıyla ilgili işte risk durumu daha da artmış olacak maalesef. O yüzden itfaiye ekipleri de bununla alakalı hızlıca bir reaksiyon aldılar hemen ve çalışmalarına başladılar. Elbette ilk önce kalan diğer 4 kattaki tahliyeler hızlıca yapılacaktı, onlar yapıldı. Elbette 3. bir katta oturan kişiler kendilerini atmışlar direkt aşağıya ama bina 6 katlı yüksek de bir bina. Evet. Çok da büyük bir bina. Dolayısıyla 6. katındakiler şu an gördüğünüz kadarıyla artık o daha da düşük bir kat olmuş ama atlayamazlar elbette ki. İtfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla hızlıca alınıyor. Ama tabii alt kattakilerin akıbetini şu an için bilmiyoruz. Kimse bilmiyor.
1: Orada evet Buse. Son dakika bilgilerini ardı arkasına paylaşmaya devam ediyoruz. Sen de kesintisiz bir şekilde dakikalardır aktarıyorsun. Maltepe'de 6 katlı binada çökme meydana geldi. Az önce arkadaşım Nurdan Hüsrev'den yayını devraldım. Gün başlıyor. Ne yazık ki bu üzücü son dakika haberiyle başladık. Maltepe'de 6 katlı binada çökme meydana geldi. Binanın alttan ilk 2 katı çöktü. Belki dükkanda olabilir giriş katta ama daire olma olasılığı da tabii var. Kesintisiz bir şekilde çökme anından itibaren ekipler orada ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İlk iş tabii itfaiye merdivenini uzatmış ve binanın tamamı yıkılmadığı için neyse ki üst katlarda mahsur kalanlar, yaşayanlar tahliye edilmiş. Görüntülerde kadınlar var, çocuk var, gördüğüm kadarıyla yine yaşlılar var. Tabii yaşayan bir bina, bir kentsel dönüşüm söz konusu değil, önden boşaltılması söz konusu değil anladığımız kadarıyla ve dolayısıyla enkaz altında kalmış olabilecekler var ve ekiplerde itfaiye ekipleri orada, UMKE ekipleri orada arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bina çökme olduğunda binada hava henüz ağarmamıştı, aydınlanmamıştı. Şu an hava da aydınlandı, daha net görünüyor oradaki durum. Buse, sen de daha önce tabii deprem bölgesinde de uzun süre görev yaptın. Aktardı bize Buse Devren bölgeden gelen ilk bilgileri sıcağı sıcağına. Şimdi tabii dükkan olma ihtimali de var giriş katta ama daire olma ihtimali de var. Hali hazırda üst katlarda yaşayanlar olduğu için tabii sabahın çok erken saatleri uykuda yakalanmış olabilenler olabilir bu çökmeye. Ya da uyanmış okula işe gitmek için hazırlık telaşındayken yakalanmış olanlar olabilir.

0: Tabii bir deprem gibi önden gelen bir sarsıntı olmadığı için dolayısıyla çökme olduğu için daha da hazırlıksız yakalanılmış bir durum ne yazık ki. Umarız kimsenin burnu bile kanamaz. Mahsur kalanlar varsa acilen bir an önce kurtarılır. Üst kattakiler, üst katta oturanlar tahliye edildi bilgisi geldi. Tabii bir yandan da riskli bir durum. Binanın tamamı çökmediği için böyle durumlarda ufacık bir gürültü, bir ses bile bu çökmenin devamını tetikleyebilir ne yazık ki. Yanda bitişik nizam binalar var, onu da gözlemliyoruz. Tabii hava aydınlanır aydınlanmaz. Önde park edilen araçlar çekildi. Kurtarma çalışmalarına engel olabilecek her türlü durumun önüne geçildi ve şu anda tabii kurtarma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bir yandan da tabii neden olmuş olabilir bu durum? İstanbul'da maalesef eski bina, yaşlı bina çok. Şu anda hattımızda Profesör Doktor Ali Koçak var. Ali Hocam günaydın.
1: Günaydın, geçmiş olsun.
0: Evet, üzücü bir sabah uyandık. Evet, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz biz de. Ne dersiniz ilk intiba olarak bu tarz çökmelere, temelden çökme, yani kolonlardaki bir eskime, yıpranma neden olmuş olabilir? Ansızın böyle çökmeler neden olabilir?
1: Şimdi bakın bu bina zemin kattan yıkılmış. Yani bizim aslında yumuşak kat dediğimiz durum ortaya çıkmış. Şöyle oluyor bu. Depremde de çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Çıkmalarla beraber üst katlar çok ağır oluyor. Zemin katta daha yumuşak bir kat meydana geliyor. Ne yazık ki bu bizim klasik böyle yumuşak kat, zayıf kat dediğimiz binalardan bir tanesi. Gözüktüğü kadarıyla. Şimdi bu binanın çökme sebebi de bu kattan oluşuyor ve bu kattaki zafiyetten meydana geliyor. Bu ne olabilir? İlk izlenimlerde bir korozyon olabilir, rutubet olabilir, aşırı korozyondan olabilir. Çünkü daha önce de Küçükçekmece'de yıkılan binamız da buna benzerdi. Küçükçekmece'deki bina da yine korozyondan dolayı yıkılmıştı hatırlarsanız. Evet. Kendi kendine yıkılan bir bina vardı Sefaköy'e evet. Yakın bir bölgede. Orada da gene aşırı korozyon vardı ve kolonlar taşıma gücünü kaybetmişti. Donatılar açığa çıkmıştı. Betonları patlamıştı. Bundan dolayı yıkılmış. Bu binada da bakın direkt zemin kattan yıkılmış. Yani üst katlarda çok ciddi hasarlar gözükmüyor. Bu alt katın muhtemelen dükkan olabilir alt katı da. Dükkan olan kısımdan yıkılmış. Dolayısıyla evet. Burada bazı zafiyetler meydana gelmiş olabilir böyle. Fakat ne olursa olsun bu tarzdaki binamız çok fazla ne yazık ki İstanbul'da.
0: Ne yazık ki hocam.
1: Bu kadar kentsel dönüşüm yapılıyor. 1,5 milyon konut dönüştürüldü ama şu anda bizim bu tarzdaki elimizde yapı stoğumuz var maalesef. Yani kendi kendine yıkılabilecek veya depremde ağır hasar görebilecek bina stoğumuz var.
0: Şimdi yani hocam bu bina deyim yerindeyse pimi çekilmiş bir bomba gibiymiş meğer sanki değil mi?
1: Evet,
0: yani
1: ama şu an tabii o zemin kattaki kolonların durumlarını bilmek gerekiyordu burada. Demek ki burada ciddi bir zafiyetler var ki bu kendi ağırlığını taşıyamadı. Çünkü herhangi bir sarsıntı olmadı. Uzaklarda da bir deprem olmadı. Kendi kendine yıkılan bir bina. Demek ki orta açık o kısımda ciddi zafiyetler meydana geldi. İşte bu rutubetten kaynaklı demirlerin patlanması olabilir. Veyahut da betonun taşıma gücünü tamamen kaybetmiş olabilir. Ve çok sebebi var bunların. Zannediyorum bu sebepler de gittikçe araştırılacak. Çünkü yıkılma şeyi de tamamen alt kattan, zemin
0: evet.
1: Kattan.
0: Evet hocam. Ben net hatırlıyorum Maltepe'de 2 yıl önce metro inşaatı yakınında 2 bina çökmüştü. Ama onlar 3 ay öncesinden boşaltılmış binalardı neyse ki. Şimdi bu binada öyle bir durum olmadığını anlıyoruz.
1: Yani metro kentsel geçişlerinde olabiliyor. Evet. Biz evet. Binaları seçim verdirebiliyoruz metro inşaatı sırasında.
0: Evet.
1: Tabii onun sebepleri ama çok böyle kötü binalar etkileniyor onlardan.
0: Evet, evet.
1: Zamanında yapılırken Esenler'de de çok binalar hasar verildi. Küçükçekmece'de verildi. Yani metronun geçtiği her alanda yapıldı. Çok kalitesiz olduğundan yapılarımız. Fakat burada herhangi bir şey gözükmüyor. Herhangi bir metro inşaatı da yok. Bir zemin evet. Hareketi de olabilir. Bakın bu da çok önemli.

0: önemli. Buradaki zeminden dolayı da zeminsel bir hareketten kaynaklı olarak da yapıda bir titreşim meydana gelmiş olabilir böyle. Bunun iki de, fakat her ne olursa olsun bu kattan yıkıldığına göre zemin kattan hareketle yıkılır. Devrilme de yok binada, bakın. Direkt evet. olarak çökme var.
1: Peki
0: binada.
1: Hocam şu an itibarıyla bir risk hala devam ediyor mu? Üstteki katlar evet çok bir devrilme görünmüyor.

0: kadar böyle. Çünkü üst katlarda herhangi bir hasar yok. Balkonlar falan da yerinde duruyor.
1: Binanın yıkılmadan önceki hali var Ali Hocam şu an ekranımızda. Girişte bir tekstil atölyesi olduğu söyleniyor. Yani 2026'nın Türkiye'sinde bunca acı tecrübe edinmişken sanmıyorum ki yani içeride bir kolon kesilsin. Yani umarım öyle bir
0: Şimdi
1: şey
0: zaten
1: yoktur.
0: şöyle, bundan 2 yıl önce Çevre Şehircilik Bakanlığı belediyelere bir yazı gönderdi. Alt katında dükkan olan binaları projesini alıp projeye göre inceleyin, kolon kesiği var mı yok mu diye. Özellikle bu depremde, Maraş depremlerinde çok sayıda
1: Çok.
0: binada böyle kolon kesiği, değişiklikler, tadilatlar yapıldığını görünce iş yeri olan binaların incelenmesi istendi. Belediyeden ekipler çıktı, bütün binaları incelediler. Buna göre bazı binalarda tespit edilen durumlar oldu. Eski haline getirmeye çalıştılar onları. Fakat bizim sorunumuz zaten bu alt katı iş yeri olan binaların projelendirilmelerinde. Bakın, şunu da ne yazık ki söyleyebilirim. Bu tür binalarımızda kolon sayısı minimuma indirilmeye çalışılıyor. Yani tasarım o kadar kötü yapılıyor ki bu tür binalarda, iş yeri olan binalarda. Ve mümkün mertebe kolonlar orta bölgelere, merdiven çevrelerine sıkıştırılmaya çalışılıyor. Çünkü
1: Hocam,
0: diğer bölgelerin boş kalması arzu ediliyor.
1: evet hocam maalesef kendi menfaatlerini düşününce insanlar maalesef güvenliği hiçe sayınca böyle manzaralarla çok karşılaştık. Haklısınız, deprem bölgesinde de bu çok görüldü. Şimdi minicik bir virgül koyalım lütfen, bizimle kalın. Arkadaşımız sahadan aktaracak. Habertürk muhabiri Alihan Tok Maltepe'de çökme meydana gelen 6 katlı o binanın olduğu bölgeden bize aktaracak. Alihan, oradasın. Neler gözlemliyorsun? Gün ağırdı. Ekipler artık 3. kat, 1. kat gibi görünüyor şu an binada. Görüyoruz görüntülerde. Kurtarma ekipleri o daireye giriyor. Sen neler anlatacaksın bize?
2: Evet, kurtarma ekipleri şimdi içeride kim var, kaç kişi var aslında bunun üzerine gidiyorlar. Çok önemli, ciddi bir çalışma şu anda. Ve ekipler de sabah saatlerinde zaten ilk olayı öğrendiklerinde, yani 6.30 civarında bu olay meydana gelmişti. Ve ilk olay gerçekleştiği andan itibaren bütün arama kurtarma ekipleri olay yerine gittiler. Cevizli Mahallesi'nde ve binanın çöktüğü sokağın çevresinde ciddi önlem alındı. Güvenlik tedbirleri alındı. Ve ilk iş binada kim vardı? Çünkü önce binanın üst katlarından aşağı inenlerden bilgi aldılar. Yani binadan kendini kurtaranlardan bilgi aldılar. Ve o bilgiyi aldıktan sonra da içeride kim var, kaç kişi var, hangi odadalar, nerede kalıyorlardı? Aslında bu verilen bilgiler doğrultusunda şu anda kaç kişi olduğunu saptamaya çalışıyorlar. Ve binanın içerisine adım adım giriyorlar. Ama sizin de söylediğiniz gibi şimdi bina 2 katı aşağı doğru çökmüş. Ve dolayısıyla çok ciddi, eğer o binada, o dairede kimler var, hangi odada kalıyorlar, nereye doğru çalışmalar yapacaklar, şimdi aslında onun tespitini yapıyorlar. Biz buna benzer bir manzarayı yine 29 Ekim 2025'te görmüştük. Sabah saatlerinde yine Gebze'de Mevlana Mahallesi'nde böyle bir çökme yaşanmıştı ve içeride kalanları kurtarma çalışmaları saatler sürmüştü. Dolayısıyla şimdi orada ne yazık ki aynı aileden 4 kişi öldü, ama umuyoruz burada öyle bir durum yoktur. Tabii binanın aslında kentsel dönüşüme mi girdiği ve neden çöktüğüne dair henüz net bir veri yok. Ama burada eğer ki bu bina boşaltılmışsa, yani bina daha önceden tedbir alınmışsa, ama ne yazık ki bakıyoruz ki üst katta kalanlar vardı. Böyle bir durum yaşanmaz, ama şu anda ekiplerin ihbarlar sonucu, gelen bilgiler sonucu buraya içeriye girdiğini görüyoruz. Tabii hem itfaiye ekipleri hem de arama kurtarma ekipleri de yine oradalar, bölgedeler, bölgede.
1: Evet Alihan, ilk bilgilere göre enkaz altında olan birinin ihbarı gelmiş mi civarda yaşayanlardan, çevre sakinlerinden? Şu an ona yönelik bir kurtarma çalışması mı var, yoksa arama tarama mı yapılıyor içeride acaba? Bir bilgi var mı?
2: Aslında şimdilik arama tarama yapılıyor diyebiliriz. Yani burada tabii net bir ihbar yok. Bir arama tarama yapılıyor. Çünkü hızlı bir şekilde, daha çok sıcak bir olay, hızlı bir şekilde aşağı indiler diğer sakinler. Tabii orada, o dairede kaç kişi yaşıyordu, oradalar mıydı sabah saatlerinde? Şimdi onun tespitini yapıyorlar, bir arama tarama yapıyorlar. Aşağı doğru, o çöken 2 kata doğru bu çalışmalar devam edecek. Yani burada tabii şimdi hocamız da aktarıyor, binanın neden çöktüğü de çok önemli. Eğer ki bir dış

0: müdahale sonucu çökmüşse ve binada yaşayanların bundan haberi yoksa, şimdi öncekinde bir eczane vardı, bir kolon kesme durumu vardı. Şimdi burada da buna benzer bir ihmal varsa ve çevredekiler, orada yaşayanlar bunu bilmiyorsa, tabii ne yazık ki içeride olanlar olması muhtemel. Ama tabii ekipler şu anda ihbarlar üzerine gidecekler. Yani diğer daire sakinleriyle konuşacaklar. Onlardan aldıkları bilgiler doğrultusunda orada kaç kişi vardı, hangi aile yaşıyordu ve evet, nereye doğru çalışmalarını yapacaklar, bunları tespit edecekler.
1: Bir de Arihan, şu an yukarıdan tepeden görüntüsünü de görüyoruz binanın. Şimdi bina bitişik nizam değil. Arada bir apartman boşluğu var yanındaki bina ile arasında. Yani benim anladığım kadarıyla çift daire, hatta bir katta dört daire, üç daire de olabilir. Şimdi bir tarafında dükkan var diyelim ki caddeye bakan, ama arka tarafında daireler de olabilir. Yani binanın tamamen ilk iki katı zeminden aşağıya doğru çöktüğü için hem dükkan ihtimali hem daireler ihtimali de olduğu için hali hazırda o dairelerde birileri de olabilir, yaşayanlar. Ve enkaz altında olma ihtimalleri var. O yüzden binanın şu an dört bir tarafında farklı farklı ekipler arama yapıyor anladığımız kadarıyla, değil mi?
0: Evet, yani binada senin de söylediğin gibi arka taraflarında da aynı zamanda aramalar yapılacak. Şimdi burada aslında dezavantaj binanın büyük olması ve şimdi altı katlı diyoruz ama içerisinde birçok daire var. Dolayısıyla bu köken iki katta. Sizin de söylediğiniz gibi kaç tanesi bunların dükkan, kaç tanesi gerçekten içinde ailenin yaşadığı daire olarak kullanılıyordu? Tüm bunlar tabii araştırılacak. Şimdi çok sıcak bir gelişme olduğu için öncelikle burada diğer dairelerde yaşayanlardan bilgi alıyorlar. İlk bilgi kaynağı o aslında, yani diğer dairede yaşayanlar burada söylüyorlar. Yani burada bu aile vardı, biz bu komşumuzu tanıyoruz. Dolayısıyla şimdi öncelikle onların söylemleriyle bu işlemler devam ediyor. Ama birkaç saat sonra burada net bir şekilde buranın bir krokisi çıkarılacak ve ona dair çalışmalar yapılacak. Burada İstanbul'un yapı güvenliği, geçmiş bina çökmeleri ve olası ihmaller üzerinden incelemek gerekiyor aslında bu olayları. Yani daha önce benzer olaylarda hangi nedenlerden çökmüştü? Tüm bunlara yönelik tabii çalışmalar yapılacak. Ama İstanbul'da yani bu çökmeleri biz genelde temel kazısı ya da komşu inşaat, yani binanın bitişiğinde ve yakınında herhangi bir derin temel kazısı var mı? Ve taşıyıcı kolonlara müdahale, bu en önemlisi. Yani zemin katta dükkan veya iş yeri bulunuyorsa, evet, geçmişte yapılan tadilatlarda kolonların kesilip kesilmediği. Bu da çok önemli, evet, olacak.
1: Alihan, bir virgül koyalım istersen. Ali Hocam da bekliyor. Şimdi binanın görüntüsünü de çok net görebiliyoruz ya. Üzerine konuşalım isteriz. Şimdi Ali Hocam, evet, 2019'da da yine Kartal'da Yeşilyurt apartmanı çökmüştü, hatırlarsınız.
2: Evet, evet.
1: O da çok acıydı. Yine kalitesiz malzeme kullanımı, kaçak katlar tespit edilmişti. Yine taşıyıcı sistemin zayıflaması, az önce sizin bahsettiğiniz yumuşak kat diye tabir edilen durum vardı. Şimdi buraya baktığınızda bu binaya büyük bir bina, değil mi? Bir
2: evet,
1: katta birden fazla daire.
2: Gözüküyor zaten. Dükkan katı asma katlı olarak gözüküyor. O iki kat olarak adlandırdığımız katlar burası. Ama bu yıkılış şekli de tamamen bu binanın yumuşak kattan kaynaklı. O zayıf kat olarak adlandırdığımız kattan kaynaklı.
1: Bu arada hocam, Anadolu Ajansı bir bilgiyi güncelledi. Alttaki üç kat olarak verdi son olarak bilgiyi. Şimdi biz hep iki kat diye konuştuk tabii bilgiler.
2: Bodrum katı da vardır.
1: Çok sıcak, değil mi? Bir bodrum kat daha,
2: evet,
1: var.
2: Evet, evet. Ama bodrumdan yıkıldığını zannetmiyorum. Çünkü orası çepeçevre perde de olabilir öyle. Fakat yıkılma şekline bakarsanız zemin katla asma kat birden çökmüş burada. Dolayısıyla çok ağır kütleli bir yapı. Oradaki dediğim gibi muhtemelen kolonlarında bir zafiyetler ve kolonlarında çeşitli paslanmadan kaynaklı kesit daralmaları, kesit çökmeleri de olabilir öyle. Fakat binanın geneline baktığımız zaman kolon kesiği ihtimalini ben çok zor görüyorum böyle bir binada, ama dükkan olması sebebiyle işte projelendirmedeki bazı kusurlar da olabilir binada. Eski bir yapı olur. Zaten bizim bir yapımızın maksimumda ekonomik ömrü 30 yıl.
1: Evet.
2: 30 yıldan sonra zaten binamız bir sürü zafiyetle karşı karşıya kalıyor. Çevresel etkiler, yapının ilk projelendirmesi, içinde kullanılan betonu, kullanılan

0: sıkıntılar, demirlerin durumu vesaire, bütün bunlara dikkate aldığımız zaman 30 senenin üstündeki her binamız bu şekilde riskli oluyor maalesef.
1: Maalesef.
0: Evet, dolayısıyla bu bölgede de buna benzer binalarımız da vardır elbette. Sadece bu değil. Bugün ve muhtemelen çevresindeki binalar da acilen incelenecektir şimdi. Ona göre diğerlerinde tedbirler alınacaktır ama çok ucuz atlatılmış bir bina. Yani toptan göçmemiş, yana devrilme yok.
1: Çökebilirdi tamamı değil mi hocam?
0: Tabii yani yana da devrilebilirdi ki. Yani yıkılan, bugüne kadar kendi kendine yıkılan binalarımızın tamamı yana devrilerek yıkılmıştı. Ve üst kattakiler de büyük hasar görmüştü. Yani burada muhtemelen dükkanda gece eğer kalan varsa ki onlar ancak içindedir. Ama onun dışında üst kattakilere ben basit yaralanmalar dışında bir şey olacağını düşünmüyorum öyle. Fakat alt katta da oturan varsa, bodrum katta da ikamet var çünkü biz de binalarımızda bodrum katta da ikamet ettiriyoruz. O katta oturanlar varsa onlar biraz mağduriyet yaşamışlardı ama onun dışındakiler de üst katlarda basit yaralanmalar, dediğim gibi gece olması bakımında insanların birdenbire uykudan uyanmasıyla hareket halinde olmadıkları için kendilerini tutamamış olabilirler. Ama bunun dışında yapı şu anda zaten artık yıkılma evresini tamamlamış. Çok şükür sadece bu kadarla kalmış yani. Sadece zemin katta kalmış. Evet. Bu nedenle gene de biz bu tür binalarımızı ortaya çıkartmalıyız artık.
1: Kesinlikle. Öncesinde bir karot testi yapılmış olsaydı hocam, değil mi? Her şey ortaya çıkacaktı.
0: Karota da ihtiyaç yok aslında, biliyor musunuz? Böyle biz zaman zaman çağırıyorlar bizleri de, gidip bakıyoruz binalara. Ben öncelikle demir aralıklarına bakıyorum. Etri aralığı ne kadardır diye. 30-35 santim çıkıyor. O zaman diyorum bakın bu işi resmen bir laboratuvarda anlaşın, inceletin. Çünkü demir aralıklarınız çok fazla. Zaten etri aralığına yönetmeliklere uymuş olsa da diğer kavramlar da yerinde rahat olabiliyor. Öyle. Betonu iyi çıkıyor, işte projesi iyi çıkıyor. Ama demir aralıklarına, yani etri aralıklarına bile uymadıkları zaman diğerleri zaten, onları da yine böyle üstün körü yapılmış oluyor ya da işte yönetmelik dışı yapmış oluyorlar böyle.
1: Şöyle bir baktığınızda hocam, üst katlarda kaçak kat görüntüsü yok sanırım, değil mi bu
0: yok,
1: bina?
0: Hayır,
1: evet,
0: hayır.
1: Bu binada yok.
0: Etraftaki binaların kat yüksekliğiyle uyumlu.
1: Uyumlu.
0: Evet, ama dediğim gibi işte bu tür bizim alt katı dükkan olan binalarımızda risk yok. Tabii eskiden yapılan binalarda. Onun
1: maalesef.
0: İçin ben gerek müteahhitlere gerek mühendis arkadaşlara da tavsiyem, altta dükkan varsa da tasarımınızdan ödün vermeyin. Mutlaka buna depreme uygun, kendi kendine çökmesini engelleyici ve daha kuvvetli binalar, daha riskli riski ortadan kaldıracak binalar üretin ki yarın büyük depremlerde de bina kendisini korusun. Dükkan olacak diye etrafa kolon koymayalım diye kolonları, kirişleri iptal etmeyin. O yüzden daha düzgün tasarımlar, daha iyi tasarımlar yapın.
1: İnsan hayatı söz konusu hocam. Yani
0: evet,
1: kimseyi zan yani altında bırakmayalım tabii ama bir makine daha fazla koyacağız diye, bir masa daha fazla koyacağız diye olacak işler değil bunlar.
0: Tabii düşünün, market var altta ya. Hiç kolon göremiyorsunuz.
1: Ya.
0: Kolonları nereye koydular o zaman diyorsunuz. İşte merdiven boş kenarlarına. Binanın cephesine de çok böyle kolon gelsin istemiyorlar. Dükkanın cephesini bozmak istemediklerinden kaynaklı.
1: Avcılardaki galerileri hatırlayacaksınız hocam, değil mi? 99 depreminde.
0: Evet. Maalesef böyle şeylerimiz çok var bizim. Ekonomik nedenlerden dolayı biraz da binanın satılabilir dükkan olması bakımından, özellikle şu anda da ekranda gözüken işte çevredeki konumu itibariyle dükkanın ciddi paralar edebileceği yerlerde maalesef böyle bu tarz uygulamalarla çok karşılaşıyoruz. Ama bunun için mühendis, mimar arkadaşlarımız ödün vermeden tasarımlarını doğru yaptığından sonra market içinde olsun kolonda, yani ne olacak? O binanın güvenliğinin yanında arabayla geçerken, el arabasıyla geçerken kolonun çevresini dolanın, ne olur yani.
1: Bir raf az koyulsun, ne olur.
0: O hakikaten insanların yaşayacağı binaların güvenli olması, çok risklerin az olması, gerek zemin yönünden olsun gerekse üst yapıdan olsun. Bakın Maraş depremlerinde bile zeminden kaynaklı o kadar çok çökmeler oldu ki. Burada da problemlerimiz vardı. Burada şu anda bakılacak olay zemin durumu. Zeminsel bir hareket var mı yok mu ona bakılacak. Ki Gebze'deki yıkılan bina da az önce muhabir arkadaşım Aliha'nın söylediği gibi. Orada

0: Gebze'de yıkılan bina da metro geçişinden kaynaklı bir durumdu, söz konusuydu. Binada hareketlenmeler meydana gelmişti ve binada yıkılmıştı. Şimdi burada acaba tabii şu var, yıkılmadan önce bir hareket vardı mutlaka bunda. Bir
1: ses, belki çatlaklar vardı, belki bina sakinleri tabii, konuştu tabii. Bu durumu acaba kentsel dönüşümle mi soksak dedi. Çünkü hocam takdir edersiniz ki İstanbul'da bir birlik beraberliği yakalamak da zor. Böyle çok daireli apartmanlarda ne yazık ki. İnsanlar bir yandan geçim derdinde çık, tamam destekler var, yarısı bizden kampanyası var, kira desteği var ama insanlar boş ev bulmakta zorlanıyor. Önümüz kış. Belki görmezden gelindi, belki geçici bir çözüm bulundu.
0: İstanbul'da, Anadolu tarafında 4 sene önce incelediğim bina hala kentsel dönüşüme giremedi. İtirazlar olunca, itirazlar olduktan sonra olay da uzuyor tabii. Fakat bina riskli bir binaydı. Ben anlayamıyorum tabii, insanların biraz da belki ekonomik durumları da söz konusu olabilir ama şimdi bu binaları gördükçe diyoruz ki evet, yani dönüşüm şart. Ama tabii binanın yenilenmesi olarak adlandırıyor artık. Buna da razı olduk. Çünkü can kayıplarını önleyelim bir şekilde.
1: Evet.
0: Ama yine de şunu söyleyeyim. Yeni yapılan binalarda da lütfen müteahhit arkadaşlarımız daha dikkat etsinler.
1: Kesinlikle.
0: En azından betonu döktükten sonra kürün uygulasa sulasınlar betonu. Donatılarına daha dikkat etsinler, zemine daha iyi dikkat etsinler.
1: Bir de sanki hocam zamanla özellikle bir yarış var değil mi İstanbul'da? Bir an önce böyle seri üretim. Hani
0: evet, ama tabii özellikle lütfen izolasyonunu yapsınlar. Temel izolasyonunu yapsınlar. Çünkü bizim en büyük derdimiz korozyon. Yani zeminde oluşan suların cephedeki kolonları koruyamadığımızdan kaynaklı işte 30 senelik ömür biçiyoruz binalara.
1: Bu arada gerçekten hocam, Anadolu Ajansı yine bir güncelleme yaptı. Yani az önce demiştik ya, iki kat çöktü bilgisi gelmişti, üç kata dönüştü. Siz dediniz bodrum katta hesap edilmiştir. Şimdi yedi katlı bina olarak güncellendi. Acaba fazladan bir kat daha mı çöktüğü anlamına geliyor bu bilgi? Bilemedik ama zaten şimdi bilgiler gelecek tabii ilerleyen dakikada.
0: Hayır, yedi kat zaten şu anda yedi kat gözüküyor zaten.
1: Öyle mi?
0: Evet evet.
1: Yani bodrum kat, bodrum kat.
0: Hayır, zemin katla beraber 7 kat gözüküyor zaten.
1: Evet, yani çöken değişmedi yani, hala olduğumuz yerdeyiz.
0: Hayır, zaten belli zemin kattan çöktüğü ki bu özellikle bizim deprem bölgelerinde de çok rastladığımız bir durumdur. Alt katında dükkan olan binaların yumuşak
1: katı. 4 pencere sayıyorum hocam yukarıdan görüntüsünü gördüğümüzde.
0: Balkonlardan sayarsanız daha net olur ya da pencereden tabii.
1: Evet, yani şu an görünen 1, 2, 3, 4 pencere görünüyor yıkılmayan kısımda, 4 kat. Gelen bilgi de zeminden itibaren 3 katın yıkıldığı yönünde.
0: Hayır, ilk fotoğrafa bakın lütfen. Hı hı. Yıkılmadan önceki haline bakın.
1: Evet, evet, 6 görünüyor. Dükkanla birlikte 7 oluyor gibi, 7 oluyor, giriş katla birlikte. Evet. O yüzden şu an tepeden görüntüsüne baktığımız
0: katta yıkılmış.
1: Evet, bu sonuç çıkıyor hocam. Bu biraz daha bizi şu an ürküttü açıkçası, endişeleri arttırdı. Yani şu an binanın ilk halini görüyoruz, yıkılmadan önceki hali diye bir fotoğraf paylaşıyoruz. Bakın, bir girişte dükkan görünüyor, üstünde de bir dairelerin olduğu bir kat var ama tepeden görüntüde işte o kat şu an tamamen yok.
0: Evet evet, birinci katta gitmiş demek ki bununla beraber.
1: Evet,
0: bu daha
1: hocam
0: tabii kötü oldu şimdi.
1: Bu gerçekten endişeleri arttırdı ne yazık ki. Ama kesintisiz bir şekilde tabii çalışmalar devam ediyor. Bölgeden canlı görüntüleri de ekranlarımızda paylaşıyoruz sizlerle. İtfaiye ekipleri orada, UMKE ekipleri orada. Zaten ekipler gelir gelmez ilk iş hızlıca itfaiye merdivenlerini uzattılar üst katlara. Oradan çocuklu bir hanımefendinin indiğini gördüm. Ben o itfaiye sepetinden yine yaşlı bir beyefendinin indiğini gördüm. Tabii o çok önemliydi. Gelir gelmez ekiplerin hemen hızlıca itfaiye sepetini uzatarak en azından üst katlardakilerin hızlıca tahliye edilmesi çok önemliydi. Tabii çökme anından da ilk görüntüler geldi. Orada da toz dumana karışıyor. Maalesef 7 katlı bir binanın temelden 3 katında çökme meydana geldi. Maltepe'de bir bina burası. Bu üzücü haberle

0: güne başladık. Daha hava aydınlanmamıştı ve bir anda çökme meydana geldi. Ekipler hızla oraya ulaştı. Hem sağlık ekipleri hem itfaiye ekipleri, çok geçmeden UMKE ekipleri de yine orada yerini aldı. Şu anda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umarız kimsenin burnu bile kanamaz. Herkes sağ salim kurtarılır. Çünkü binanın ilk haline baktığımızda birinci katının da dükkan katıyla birlikte yıkıldığını görüyoruz. Ve bitişik nizam bir bina değil. Bir katta birden fazla dairenin olma ihtimali de fazla. Balkon sayısına da baktığımızda bu ihtimal yüksek görünüyor. Dükkanın olduğu katın arka tarafında dahi daireler olabilir. Daire ya da daireler olabilir. Dolayısıyla o dairelerde yaşayanlar bu çökmeye yakalanmış olabilir. Maalesef tam ya uyku saati ya işe ya da okula hazırlanma saati, bir de hazırlıksız yakalanan, aniden meydana gelen bir çökme. Bu önden deprem gibi bir sarsıntı da meydana gelmiyor. O yüzden çok çok çok üzücü, endişe verici bir durum var şu an için. Ekipler canla başla zamanla yarışıyor. Hocam, yumuşak kattan bahsettiniz, değil mi? Evet. Bu çökmeye ilk baktığınızda, yani binanın kolonlarına fazladan yük biniyor ve üst katlara nazaran daha zor durumda oluyor alt kattakiler.
1: Tabii bizim mimar planlarımızda maalesef böyle. Konut artı iş yeri olan yerlerde genelde zemin kat ve asma katı biz iş yeri olarak yapıyoruz, öyle imalatını yapıyoruz. Çevresine de bakacak olursak binaların, buna benzer binalar da çok. Muhtemelen arkasındaki bina da aynı dönemde yapılmış. Çünkü karakter olarak da yapıya çok benziyor. Ama burada bir şanssız durumumuz var aslında. Bina bitişik olsaydı şu anda yanındaki binaya da zarar vermiş olacak.
0: Evet, evet.
1: İşte ayrık nizamı olması bu şekilde bir yıkımını gerçekleştirmiş. Yoksa devrilirdi bina bitişik kenar olsaydı gene. Devrilme ihtimali çok yüksek olurdu. O zamanki can kayıtları düşündüğümüzden çok daha yüksek olurdu. Arama kurtarmalar ona göre daha derinleştirilirdi. Diğer yıkılan binalarımız gibi. Gebze'deki de mesela altı boşalmıştı, yan yatmıştı ama içindeki maalesef 4 tane vatandaşımızı kurtaramamıştık o binada bile. Ya zaten yaşayan da fazla yoktu. Şimdi bu bina 4 daire üzerinde kurulu gibi gözüküyor.
0: Az önce öyle görünüyor değil mi hocam? Baktığınızda evet, cepheye.
1: Evet, çok büyük. Ağır kütleli bir yapı. Tabii şimdi yapılacak şey, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın personeli AFAD'ı Maltepe Belediyesi'nde incelemelerini yapacaklar. Zaten buna ilişkin komisyonlar da var. Çalışma grupları da var bakanlık tarafından düzenlenen. Şimdi bu alt kattaki o kolonların durumu da incelenecek. Neden yıkıldığı sebepleri de ortaya konacak. Yani umut ediyorum böyle kolon kesiği vesaire değildir. Herhangi bir müdahale de yoktur. İnşallah diyorum.
0: Umarız hocam, bir de denetimler yapılsa da bu biraz da bilinç meselesi. Denetim yapılıyor, arkasını dönüyor. Ekipler bazen o denetimden sonra da müdahaleler olabiliyor. Hani denetimi atlattık deyip. Umarız öyle bir şey yoktur tabii biz.
1: Tabii bunu düşünmüyoruz çünkü artık zaten olan olmuş, bina yıkılmış böyle.
0: Maalesef.
1: Umarım can kayıpları olmadan da kurtarırız bu binamızı ama şöyle bir ders algılamamız gerekiyor bundan. Şimdi bu tür binaları mutlaka öncesinde de incelemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Dediğim gibi 30 yılda aşmışsa bu bina, alt katlarında iş yeri varsa özellikle, bu binaların biraz daha özenli şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Bunun için de çok fazla bir şeye gerek yok aslında. Bir iki tane mühendis arkadaşım binaya gidip alt katlarını gezip durumu tespit etmeleri, tabii uzman mühendis arkadaşlarının olması gerekiyor. Binanın durumunu görebiliyorsunuz o durumda. Hangi şartlarda o binanın devam edebileceğini de gösteriyor kendini. Ya bir güçlendirme isteyeceğiz bunlarda, bu tür binalarda, veya yıkın, yeniden yenisini yapın diyeceğiz. Çünkü başka türlü bu binaları biz ayakta tutamayız artık. Bu binada, maalesef, bakın hiçbir deprem yok. Acaba deprem olsaydı ne olur? Sındırgı depreminde de hasar olup almadığını da bilmiyoruz mesela. Çünkü sındırgı depremi de bu bölgeyi, Anadolu tarafındaki bazı binalarımızda da titreşimler yarattı öyle.
0: Evet.
1: O kadar küçük titreşimlerden korkuyoruz ki. İşte geçen gün oluşan depremlerde, Osmaniye ve Adana'daki depremlerde 5 büyüklüğünde ama yapısal hasarlara bakın diyoruz yine. Çünkü o kadar hassas ki binalarımız. Çok nazik binalarımız var. Dolayısıyla

0: bu tür binaları mutlaka o 5 büyüklüğündeki depremlerde bile inceleyin diyoruz. Hatta önden kamyon geçerken binalarımız bazen titreşir böyle. Ağır vasıtalar geçtiği zaman. Dolayısıyla o tür binalar da çok çabuk titrediyor. Demire bağlı olarak tabii biraz da ama yapısal kalitesizlik de titreşimi artıran bir durum oluyor. Onun için bu tür binaları bizim tekrar bir gözden geçirip bununla ilgili bir kez daha düşünmemiz ve icraata geçip en azından bu tür binaları ortaya çıkartıp güçlendirmelerini zorunlu hale getirmeliyiz. Ya da yıkıp yeniden yapmalarını zorunlu hale getirmeliyiz bu binaları.
1: Kesinlikle hocam ama maalesef biz bu gerçeği zaman zaman böyle acı tecrübelerle hatırlayıp sonra üzerinden biraz zaman geçince sanki hiç yaşanmamış gibi unutuyoruz maalesef. Böyle bir bilinçlenmemiz açısından da böyle bir durum söz konusu. Tabii bunda ekonomik nedenler etkili, bazı toplumsal nedenler etkili.
0: Elbette onu sormak lazım binadakilere. Yani evet. Şimdi ekonomik durumu iyi olmayan tabii. Çok sayıda insanımız
1: emeklisi
0: vardır.
1: Olabilir, asgari ücretle geçinmeye çalışan olabilir o binada. Evet. Şimdi evet insan hayatı öncelik, can güvenliği öncelik ama işte böyle sebepler de bazen ertelememize neden oluyor.
0: Sosyal devlet anlayışımızı ortadan kaldırmayacağız. Bu binaların riskli olanlarını gerek kendimiz kontrol etmekle yükümlüyüz.
1: Evet.
0: Yani bu binanın ekonomik gücü yoktur diye bunları da kenara bırakamayız.
1: Bırakamayız.
0: Bakın,
1: böyle bir
0: bakın
1: şey
0: ne acı çekiliyor. Şimdi böyle bir bina yanda yatabilirdi böyle. Üst kattaki insanların da hayatı tehlikeye girebilirdi.
1: Bakın hocam şu anda iki cephede de ekipler yoğunlaşmış durumda. Sol taraftaki cephede daha çok ekip var. Şu an oraya yönlenmişler. Sanırım daire ihtimali o tarafta daha fazla.
0: Evet, evet.
1: Bunu anlıyoruz. Tabii orada bir yaşam koridoru oluşturulması gerekiyor. Çok dikkatli de olunması gerekiyor değil mi hocam? Arama kurtarma çalışmaları çökmeyi tetikleyebilir mi? Çok tecrübeli
0: yok,
1: ekiplerimiz ama.
0: Yok çökme artık bundan sonra olmaz böyle. Tam oturmuş çünkü üst katları. Zemin katı da gidince, dükkan katı da gidince ağır kütleli blok tamamen oturmuş öyle. Bundan sonra artık binanın yan yatması söz konusu olmaz öyle.
1: Evet hocam bu
0: fakat
1: arada İstanbul Valiliğinden.
0: Üst katlarda da bakın çatlaklar var duvarların üzerinde.
1: Evet
0: zaten.
1: Görünüyor.
0: O oturmaya bağlı şiddetli bir hareket.
1: Bir eğiklik var ama hocam sanırım. Değil mi? Yani yukarıdan mı öyle görüyoruz? Göz yanılsamasam bilemiyorum ama sanki bir eğim var gibi geldi bana buradan bakınca.
0: O olur normaldir. Yan yatınca böyle bir katı daha çok kirişleri zarar görmüş olabilir ama.
1: Evet.
0: O ekranın çekimi de olabilir.
1: Çekim açısı da olabilir. Bu arada hocam.
0: Ama önemli olan tabii binanın nasıl yıkıldığı vesaire değil. Binanın yıkılmış olması önemli.
1: Şu an oradaki birileri varsa onların kurtarılması en önemlisi bu.
0: Evet kurtarılması. Şu anki bütün durumumuz başlangıç. Pozisyonumuz bu ama bundan sonra yapacağımız şey de belki Maltepe Belediye Başkanlığı da bununla ilgili.
1: Valilikten bir açıklama var hocam. Paylaşayım hızlıca. İstanbul Valiliği bir açıklama paylaştı. 5.40 sıralarında olmuş çökme. Burası Maltepe ilçesi Cevizli Mahallesi Doğu Sokak. 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur diye bir İstanbul Valiliğinden basın açıklaması geldi. 5.40'da yani uykuda olma ihtimali insanların çok yüksek olan bir saat. İşi okulu uzakta olanlar tabii o saatlerde itibaren ayakta olabiliyor ama yani insanların evinde olduğu bir saat. Uykuda yakalanmış olma ihtimali ne yazık ki çok yüksek insanların ve 7 katlı bir bina 3 katında çökme meydana gelmiş durumda. Bu resmi açıklama olarak geldi İstanbul Valiliğinden. Şu anda da hız kesmeden arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bakın AFAD ekiplerini de orada görüyoruz. Tecrübeli tabii arama kurtarma ekiplerimiz çok tecrübeli. Umarız bir zamanla yarış söz konusu bir yandan da. Umarız içeride birileri varsa, enkaz altında birileri varsa bir an evvel kurtarılır. Dükkan olduğu söyleniyor bir cephesindeki yıkılmadan önceki halinde de bunu görüyoruz. Ali hocam çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Ali Koçak bizimle
0: geçmiş
1: birlikteydi.
0: Olsun diliyorum
1: tekrar. Çok teşekkürler değerli destekleriniz için. Nihat Şen kentsel dönüşüm uzmanı mimar hattımızda. Nihat Bey günaydın. Çok üzücü bir haberle uyandık bugüne. Baktığınızda bu duruma, bu görüntülere nasıl yorumlarsınız?

0: Günaydın. Tabii sabahın ilk saatlerinde üzücü bir olayla uyandık güne. Baktığımızda üstteki dört katın, alttaki dört katın üzerine çöktüğünü görüyoruz. Bu tip binalarda tabii teknik incelemeler neticesinde neden olduğunu söylemek mümkün. Ancak ilk dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla bizim yumuşak kat dediğimiz işte o açığa çıkan bodrum katlar, zemin katlar, ticari katların olduğu katlar, genelde bizim yumuşak kat dediğimiz katlar, bu bölgelerde bir zafiyetlikten kaynaklı olmuş olabilir. Binanın kolon kiriş bölgelerinde bir zafiyetlik olmuş olabilir. Binanın altında tabii herhangi bir kuyu var mı yok mu, bunu ancak inceledikten sonra söylenebilir. Ama bina yorgun bir bina gördüğümüz kadarıyla. Binanın yanında bir teras balkon var. Yani onun dikkat edilirse kolonları adeta demirler açığa çıkmış, korozyonlanma has safhada. Bu nedenle binanın o taşıyıcı sistemleri artık binanın yükünü taşıyamamasından kaynaklı bina olduğu yere çökmüş diyebiliriz.
1: Yığılmış kalmış değil mi hocam, ne yazık ki?
0: Evet. Umarım can kaybı yaşamayız. Toplamında 8 katlı bu bina bu. Çünkü bodrum katı da açığa çıkıyor. Hı. Altı normal kat, bir zemin kat, açığa çıkan bodrum kat da var. O bodrum katta bir iskan katı, zannediyorum konut var o bodrum katında da, önceki fotoğraflara baktığımızda.
1: Evet, önceki fotoğraflara yani bakınca Nihat Hocam, evet girişte dükkan görünüyor. Altta bir
0: onun
1: de
0: altında, evet.
1: Evet, onun evet altında böyle yani bir yer daha var. Bu
0: orada
1: acaba
0: daire var gibi.
1: Daire mi var diyorsunuz?
0: Ya dıştan gördüğümüz
1: penceresi de var.
0: Böyle.
1: Evet, penceresi de var.
0: Korkulu kulu. Dıştan gördüğümüz kadarıyla böyle. Ancak bunu hemen ilk anda çevredeki komşulardan bunun bilgisi edinilebilir o bina hakkında.
1: İşte ya da böyle depo kömürlük gibi olarak da kullanılıyor olabilir.
0: Olabilir tabii, olabilir ama
1: çünkü çok böyle hani
0: yaşanabilir bir kat gibi. Açığa çıkan bir kat çünkü burası. Bodrum katı tamamen toprağa gömülü değil, açığa çıkan bir bodrum kat.
1: Şimdi hocam bir tarafı kaldırıma doğru yolun kenarında, evet, orası daha dar görünüyor. Hatta evet, böyle kırık dökük bir pencere fotoğrafı görüyorum. Evet. Sonra diğer yan cepheye geçtiğinizde birazcık daha tabii kaldırım payı kalktığı için ortadan daha yüksek duvarlı bir bölümü görünüyor.
0: Evet.
1: Hatta şimdi üst katında da uzanan böyle bir iki ince kolonun taşıdığı böyle bir çıkma var hani evet, önünde evet dükkanın.
0: Şimdi şöyle, zaten binanın olduğu parsel eğimli. Yani aşağı doğru bir eğim var. Bodrum katın açığa çıkmasının nedeni bu. O kolonun köşesine baktığımızda etriye aralıkları doğru değil, demirler açığa çıkmış, biraz yorgun bir bina. Sonradan eklenti de olmuş olabilir balkon gibi yer. Ancak
1: evet,
0: dediğimiz gibi binanın artık o ağırlığını bacaklar çekmediğinden dolayı en zayıf katlardan itibaren yıkılmaya başlar olduğu yerde. Biz depremlerde de kesme deriz. Yani
1: biz şey diye bu arada özür dilerim bölüyorum. Şu an sol köşede, üst köşede görüyoruz. Bir sedye içeri götürüldü. Bu maalesef arama kurtarma çalışmalarında böyle hani görmeye alışkın olduğumuz o görüntü. Umarız biri kurtarılıyordur. Güzel bir haber gelir içeriden. Bir sedyenin içeri şu an gönderildiğini gördük. Maalesef o Kahramanmaraş depremlerinde de çok sık gördüğümüz için arama kurtarma çalışmalarını nasıl olduğunu, tabii bazı durumlar umut vaat edebiliyor, bazı durumlardan onu anlayabiliyoruz, o sinyali alabiliyoruz. Şimdi içeri sedyenin götürülmesi, acaba birine mi ulaşıldı, durumu nasıl, umarız iyidir, iyi bir haber, sevindirici bir haber gelir. O bilgiyi de paylaşalım. Az önce evet, şu an arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor ve içeri ekiplerin yoğunlaştığı o daireye turuncu sedye sokuldu. Az önce ekipler elden ele onu içeri yönlendirildi. Bu tarz arama kurtarma çalışmalarında tabii bir yaşam koridoru oluşturuluyor önce. Sesli bir arama, iletişim kurma çabası oluyor. Ve ekipler titizlikle, varsa eğer enkaz altında biri, bir işaret aldıkları anda oraya titizlikle yönleniyor ve kurtarma çalışmaları titizlikle yürütülüyor şu anda. Az önce de bir sedye dairenin içine yönlendirildi. Evet.

0: Hocam buyurun devam edin lütfen.
1: Evet, içeride hala yaşam olduğu için arama kurtarma ekipleri çok titizlikle devam ediyorlar çalışmaya. Umarım sağ salim şekilde vatandaşlarımızı oradan çıkarma imkanı olur. Dediğim gibi o yumuşak katlardan üst katlara doğru binanın taşıyıcı sistemlerinin kolon giriş bölgelerini kesme olur ve bina yıkılır. Bir sağa doğru da hafif yatmış gibi bina. Ancak kesin cevabını bunun teknik incelemeler yapıldıktan sonra söylemek mümkün. Ama dediğim gibi o yumuşak katların üst üste katlanarak yıkılmasıyla olan bir bina yıkımı diyebiliriz buna.
0: Evet hocam maalesef baktığınızda çok büyük bir bina değil mi?
1: Bir katta, 8 katlı bir bina tabii. 8 katlı bir bina.
0: Bir katta birden fazla daire var. 4 ya da...
1: Tabii. Tabii.
0: 4 daire olma ihtimali yüksek mi hocam sizce baktığınızda?
1: Yani pek üst katlarda sanırım 2 daire var gibi.
0: İki.
1: Ama çünkü o binanın dıştan baktığımız kadar o tarihlerde böyle çok 2+1, 1+1 konut tipleri yapılmamıştı. Hep böyle 3+1 daire
0: evet, büyük
1: vardı.
0: Daireler evet. Dolayısıyla bir katta 2 daire de olabilir.
1: Olabilir. Binanın dışına baktığımızda
0: evet,
1: öyle
0: evet şu anda bir SD daha içeri yönlendiriliyor. Bu
1: evet.
0: Arama kurtarma ekipleri yoğunlaştıkları çalışmaları yoğunlaştırdığı o dairenin girişinde tabii içeride de var görevliler. Ekipler şu an canla başla zamanla yarışıyor. Çökme valiliğin açıkladığı, İstanbul valiliğinin açıkladığı bilgiye göre, açıklamaya göre 5.40'da meydana geldi. Saat şu anda 7.50, 2 saati aşkın bir süredir. Ekipler
1: zaman
0: orada...
1: o kadar değerli ve önemli ki çok, bu arama kurtarma çok. Çalışmalarında. O yüzden dakikalar, saniyeler önemli. Arkadaşlarımız içeride titizlikle bu çalışmayı yaptıklarına eminim çünkü
0: dışarıda da hocam şu anda bakın binanın hemen yanı başında yine enkaz parçalarının orada çok yoğunlaşmış ekipler çok sayıda
1: evet,
0: görevli
1: evet,
0: görüyoruz.
1: Evet. Oradan başka bir koridor açmaya çalışıyorlar.
0: Başka bir koridor açmaya çalışıyorlar
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet,
0: başka
1: evet,
0: bir giriş.
1: Evet.
0: Çünkü
1: evet.
0: birden fazla daire olacağı olma ihtimali odalar her şeyden önce
1: evet.
0: yatak odası, çocuk odası olabilir. Hakikaten şu an zamanla yarış var. Gün ağardığında daha da net görüyoruz. Peki
1: evet.
0: Nihat Hocam az önce Ali Hoca ile de konuştuk. Hakikaten evet hep konuşuyoruz. Bir an evvel yaşlı binalar kentsel dönüşüme girmeli. Bir an önce başvurular yapılmalı. Ama zaman zaman böyle çok daireli apartmanlarda birlik beraberlik de oluşamıyor. Maddi imkansızlıklar maalesef ertelenmesine neden olabiliyor. Ama şöyle bir baktığınızda binanın yaşı ortada. En azından bir karot testi yapılsaydı her şey net bir şekilde ortaya çıkardı değil mi?
1: Kesinlikle ortaya çıkardı. Şimdi
0: bu arada tekrar
1: evet.
0: bölüyorum yine canlı görüntüler geliyor. Bakın
1: evet,
0: SD'de
1: evet.
0: bir hanımefendi var.
1: Bir hanımefendi evet.
0: Şu anda ekipler binadan çökme meydana gelen binadan çıkardılar. Durumu umarız iyidir. Elini hareket ettirdiğini, yüzüne götürdüğünü gördük az önce. Ve birden fazla SD'ye yönlendirilmişti. Ve bir kişi daha geliyor şu anda. O da hemen ekipler aracılığıyla termal battaniyeye sarılmış. O da bir hanımefendi diye tam net görememekle
1: evet,
0: birlikte bir kişi daha çıkarıldı şu anda. Bu arada binanın diğer cephesinde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Orada da yine SD ile aşağı doğru enkazdan çıkarılanlar var. Çok yoğun titizlikle çalışıyor ekipler, itfaiye ekipleri orada, AFAD ekipleri orada, sağlık ekipleri orada. Zamanla yarış söz konusu. Ne yazık ki güne bu üzücü haberle başladık. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi. 3 katının üstteki 4 kat alttaki 3 katın üzerine yığıldı kaldı. Ve dolayısıyla altta yıkılan çöken dairelerde yaşayanlar söz

0: konusu bir arama kurtarma çalışması söz konusu, şu an zamanla yarış söz konusu. Enkazdan iki yaralının çıkarıldığını sedyelerle az önce gördük, canlı olarak ambulansa sevk edildiler hızlıca. Ama çalışmalar kaldığı yerden devam ediyor. Öncesinde iki sedye içeri gönderilmişti. Birilerine ulaşıldığı ihtimalini oradan anlamıştık ve kısa süre sonra da işte yaralıların çıkarıldığını gördük. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Yine görüşürüz. Umarız daha iyi haberlerde. Umarız kimsenin burnu bile kanamadan kurtarılır. Hafif sıyrıklarla bu çökme atlatılır. Şimdi Habertürk muhabiri arkadaşımız Buse Deviren attığımızda. Buse, sen de çökmenin ilk anlarından itibaren gelen bilgileri aktarıyorsun. Az önce de iki yaralı çıkarıldı ama binanın dört bir tarafında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Nedir notların, senden dinleyebiliriz?
1: Tuba aslında biraz yönlendirmelerle alanlara yoğunlaşıyor. Yani ekipleri böyle lokal olarak sanki biz ekranda şu anda bir alanda görüyoruz ama biraz dışarıda kurtulanların ya da etrafta çevredeki o binaya dair bilgisi olan vatandaşların yönlendirmesiyle aslında ekipler hangi oda nerede olabilir, nerede bir yaşam vardı sorusuna doğru yönelmeye çalışıyor. Dolayısıyla bizim şu an ekrana getirdiğimiz o yaşam koridorunun oluşturulmaya çalışıldığı alanda orada bir hayatın olup olmadığını tespit etmeye yönelik yönlendirmeye dayalı. Şimdi bununla birlikte de dakikalar önce o görüntüleri ekrana getirdik. İki yaralı çıkartıldı şu an için bu binanın içerisinden. Tabii ilk etapta gördüğümüz kadarıyla ikisi de uyanıktı ve sağlık durumlarının şu an gördüğümüz kadarıyla iyi olduğunu görebiliyoruz. Ama şöyle bir durum var. Şimdi o iki kişi çıkartılan iki kişi acaba binanın neresinden çıkartıldı? Yani çökme yaşanan yerden mi geldi yoksa daha erişilebilir bir alandan mı? Bakın gördüğümüz kadarıyla az önce de yani sabahtan beri aynı şeyi konuşuyoruz. Çöken taraf ilk iki kat artık yok. Yani onun üstü artık üçüncü kattan itibaren biz görmeye başlıyoruz binayı. Gördüğümüz kadarıyla da bir enkazın altına giriş değil de sanki binanın yıkılmayan kısmından aşağıya erişme söz konusu bizim şu an gördüğümüz kadarıyla. Bu da bir yöntem. Deprem bölgesinde sıkça gördüğümüz binanın yıkılmayan kısmından yıkılan kısmına doğru bir erişim sağlanmaya çalışılıyor. Yani aslında az önce kurtarılan o insanlar enkazın altından çıkarılmış olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü dışarıdan bakınca sanki binanın girişi gibi gözüküyor orası ama oradan bir yaşam koridoru oluşturarak itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri doğrudan enkazın altına inmeye gayret ediyorlar. Çünkü doğrudan aşağıya inerlerse çok sonuç olamayabiliyorlar bazı zamanlar. Zaten 5.40'da İstanbul Valinin açıkladığı saat bu yönde çok hızlı ekipler o alana gittiler. Ve ilk etapta da yüksek ihtimalle her tarafı taradılar. Yani binaya nereden girebiliriz en rahat şekilde? Bakın ekranlara getiriyoruz o görüntüleri bir kez daha, yaralıların çıkış anını. Acı tecrübemiz, yakından takip ettiğimiz bir süreçte 6 Şubat depremlerinde de ne yazık ki işte insanlar o anın şoku, yaralı olanlar var. Vücudu ne yazık ki bazen işte o kolonların, duvarın çökmesiyle kolu bacağı altında kalanlar var. Zaman çok önemli ve çok kritik. Şu an için iki yaralı vatandaşın çöken binanın, kısmi çöken binanın altından çıkarıldığını gördük. Ama iki saatlik bir süre geride kaldı. Kıymetli, bunların hepsinin zamanı çok kıymetli. Hemen üzerlerine bir termal battaniye örtülüyor. Vücut ısıları dengeyi sağlasın diye dışarısıyla birlikte boyunluk takılıyor. Bir damar yolu açılıyor ki hızlıca ambulans içerisinde müdahale edebilsin diye. Tabii bizler burada çok böyle bir gergin bekleyişi sürdürürken dışarıda da bizden çok daha fazla üzülen ve endişeli olan yakınları var. Onlar da endişe duyuyorlar. Kaç kişi var? En önemli soru bu ki itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri buna yoğunlaşsın. Yani biz içeride kaç kişiyi kurtarabileceğiz? Kurtarmak için çalışacağız. Çok önemli. Binanın içinin tespitinin yapılması lazım. Yani bir yatak odası nerede olabilir? Bu bina çöktüğünde Yani doğrudan aşağıya doğru çöktüğünü görüyoruz binanın. Yani üst kattaki binanın krokisi aslında odasının krokisi alt kata da aynı şekilde olabiliyor. Yani bizim de binalarımızı düşünün. Yatak odamız genelde herkesin yatak odası aynı alanda olabiliyor.

0: komşulara, işte orada yaşayanlar da bununla ilgili bir yönlendirme yapacaklar itfaiye ekiplerine. Saat de erken bir saat biliyorsunuz, yani insanların uykuda olma ihtimali var. Bu bir deprem değil. Deprem olsa kalkarsınız, işte kendinizi korunaklı bir alana geçersiniz. Dolayısıyla insanların yataklarında uyku alanında yakalanma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden muhtemelen ilk yatak odalarını tespit yapılmaya çalışacak. Yani bu insanlar nerede uyuyorlardı bu saat aralığında ve biz oraya erişelim diye isteyecekler. Yüksek ihtimalle bizim lokal olarak kalabalıkları gördüğümüz, ekiplerin kalabalığını gördüğümüz alanlarda aslında yönlendirmelerle yapılıyor. Gördüğümüz kadarıyla yaralıların, iki yaralı şu an için kurtarıldı. İki yaralının çıkartıldığı bölgede binanın enkazından, yani alttan girmediler ekipler. Binanın yıkılmayan tarafından, üst kattan içeriye doğru alt kata erişim sağlamaya çalışıyorlar. Oradan oluşturdukları bir yaşam koridoruyla da içeride mahsur kalanları kurtarmaya gayret ediyorlar. Bina çok büyük, 400 tarafı var görüyorsunuz. Yani binanın içerisindeki daire sayısı da şu anda kesin bir durumla ifade edilmiş değil. Ama tabii içeride ne kadar insan var, ne kadar yaşıyor bilmiyoruz. Şimdi artık gün yavaş yavaş ağardı. Pek çok kişi de haber aldı, yakınları da. Onlar da gelecekler. İçeride olup olmamaları ile ilgili de bilgi verecekler. Ve ekipler de bunu uygun bir şekilde binanın içerisine girmeye gayret ediyorlar. Tabii güvenlik önlemleri de alınmak zorunda. Çünkü Allah korusun bina ile ilgili şu an için... Hani evet, uzmanlar da konuşuyorlar, hani bir daha çökme meydana gelme ihtimali olmayan, evet, olmadığını söylüyorlar ama tabii bu da kesin bir durum değil.
1: Peki Buse, şimdi Profesör Doktor Oğuz Cem Çelik hattımızda, bir virgül koyalım, yine döneriz sana. Oğuz Hocam, üzücü bir haberle uyandık. Maltepe'de bir binada çökme meydana geldi. Şu an gördüğümüz kadarıyla binanın üstten 4 katı, alttaki 3 katının üzerine yığılmış durumda hocam. Ne dersiniz? İlk izlenimleriniz nelerdir tecrübelerinize dayanarak?
2: Merhaba Tuba Hanım. Gerçekten de ne diyelim, yapı mühendislerinin, mimarların en korktuğu türden göçme biçimlerinden biridir. Yani binalarda daha deprem etkisi olmadan, başka etkiler olmadan binanın, evet, kendi ağırlığında bir nedenle, şu anda o nedeni tam olarak elbette bilemiyoruz. Ortada projeler yok. Yapılan eğer bir olumsuz müdahale varsa binaya, onu bilemiyoruz. Ya da binanın, bunlar hep olasılıklar dahilinde olan şeyler. Ya da binanın içerisinde ki bazı betonarme elemanlarda zamana bağlı olarak güç kayıpları olabilir. Bunun başında da çoğunlukla betonarme binalarda, İstanbul'daki korozyon geliyor. Ya da başka bir nedenle, birçok neden bir araya gelerek bu sonuca da bizi götürmüş olabilir ama çok üzücü bir konuyla karşı karşıyayız. Biraz göçmenin boyutu büyük. Yani genelde biraz daha küçük ölçekteki binalar göçtüğü zaman şey olmuyor ama şu anda sabaha karşı ve de insanların diyelim uykudayken yakalandığı bir durum var. Umarım can kaybı olmadan ya da inşallah olmadan bu işi atlatırız diye ümit ediyorum.
1: Umarım hocam. Bir yandan zamanla yarış söz konusu. Az önce iki yaralı enkazdan çıkarıldı. Çöken binanın çökme olduğu bölümünden çıkarıldı. İki hanımefendi hızlıca ambulansa alındılar. Tabii şu anda hız kesmeden çalışmalar devam ediyor. Şöyle bir baktığınızda daha önce de konuştuk iki hocamızla birlikte. Yumuşak kat diye tabir edilen bir durumdan bahsediliyor değil mi hocam? Yani altta...
2: Evet, yani genelde bu tür Türkiye'deki, yani sadece Türkiye değil, Yunanistan'a da gitseniz öyle, İtalya'ya da gitseniz, yani biraz daha Akdeniz ülkelerinde çoğunlukla çok fonksiyonlu binalar var. Yani Türkiye'de de özellikle şehir merkezlerindeki binalarda bu böyle. Özetle alt katların diyelim 1-2 katı çoğunlukla giriş katları ticari amaçlarla kullanılıyor ve bu ticari amaçların gerektirdiği bazı konular var, işte koşullar var mimar olarak da. Onlardan bir tanesi de mekanın biraz daha açık olması. Ama o yumuşak kat dediğimiz konu daha çok depremde ortaya çıkan konu.
1: Öyle mi hocam?
2: Daha şu anda evet, yani şu anda ortada deprem falan yokken bina kendi ağırlığında, yani deprem olsa daha da kötü olacak anlamında söylüyorum. Hı hı. Bina kendi ağırlığında bir güç kaybı nedeniyle

0: bunu da önceden mutlaka şekilde haber vermiş olabilir.
1: Yani çatlaklar oluşmuş olabilir, binadan sesler gelmiş olabilir değil mi hocam?
0: Elbette onu söylemeye çalışıyorum. Yani betonarmenin çok iyi bir malzeme olmasına karşın Türkiye'de biraz kötüye kullanımıyla karşı karşıyayız. Herkesin yapabildiği, bildiği, biliyorsunuz Türkiye'de yüklenici olmak da çok müteahhit olmak da çok zor olmayan konulardan bir tanesi. Sayısı da çok fazla. Özetle ama betonarmenin iyi taraflarından bir tanesi, diğer iyi taraflarının yanında göçmeden önce de haber veriyor olması. Yani bu evet. Başka malzemelerde bu pek böyle olmuyor. Burada mutlaka beton çatlayarak kendisine bir şekilde sorun olduğunu, kendisinde sorun olduğunu haber veriyor. Bunu görenler var, göremeyenler var. Yani bunu çoğunlukla ya da gördükten sonra önemsemeyenler var.
1: Evet.
0: Öyle bir durum da var.
1: Geçici çözüm evet. Bulmaya çalışanlar var. Hocam evet, hep evet. Korozyondan bahsediyoruz ya, bu bir çeşit evet. Yani rutubet anlamına geliyor değil mi bu?
0: Şöyle diyelim, o en basitçesi öyle ama başka nedenleri de var. Beton ve içindeki çelik donatı, halkın işte demir dediği çubuklar, bir şekilde zamana bağlı olarak betonun yapısında bir bozukluk varsa ya da dışarıdan bir etki varsa, bunu da tabii rutubetle dahil olmak üzere bazen kimyasal ataklar falan da olabiliyor yani betona.
1: Evet.
0: Bu gibi durumlarda betonun bünyesi bozulduğunda ve donatıya kadar da işte bu ilerlediğinde sorunlar, korozyon oluşuyor ve beton içerisindeki o gördüğünüz demir çubuklar kesitlerini kaybediyorlar. O konulardan sadece bir tanesi ama bir de şöyle bir gerçek var, onu da dilerseniz hemen dile getireyim. Bu belli bir dönemdeki, diyelim ki 2000 öncesindeki yapıların önemli bir bölümündeki biraz yapılaşmanın yoğun olduğu, artı yapım denetiminin de çok da iyi olamadığı dönemlerde maalesef o dönemlerde inşa edilen beton kalitesi, beton teknolojisi de bugünkü kadar da diyelim ki iyi olmadığı dönemlerde maalesef yapılardaki beton kalitesi bugün olması beklenen değerlerin %30'u %40'ı civarında. Bu da eklenince ve zamanda bazen zamanla binalar biliyorsunuz ufak ufak depremler de oluyor. O küçük depremlerde bile çoğu zaman etkilenen çok zayıf binalar oluyor ve onlarda da bazen hasarlar da ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz 23 Nisan'da bir deprem olmuştu.
1: Evet,
0: orada da bana soracak olursanız yani İstanbul çok büyük bir laboratuvar şeklindeydi ve bu kadar büyük miktardaki yapılar bir şekilde küçük düzeyde dahi olsa test edildi. Sorunları olanlar varsa, daha düşey yüklerde bile kendi ağırlığında da sorunlar varsa, onlar da muhtemelen bazı sorun hasarların olduğu binaları ben çok biliyorum. Yani özellikle Avrupa yakasında. Dolayısıyla zamanla herhangi bir nedenle biriken bir hasar bugün kendisini göçmeyle de sonuçlandırmış olabilir. Yani bu mutlaka incelenecektir özetle. Mutlaka incelenecektir. Projelere varsa olmama durumu da var ne yazık ki Türkiye'de. Öyle zor durumlarla uğraşıyoruz. O varsa onlar da ortaya çıkarır ve neden bulunur. Ama şunu söylemem lazım. Bu mesela kentsel dönüşümü konuşuyoruz ya. Bu kentsel dönüşümde mesela bu şekilde bu durumda olan binalara en öncelikli aşamayı verip bunları bir an önce dönüştürmek. Arsanın en böyle kıymetli, pahalı olduğu yerlerde
1: kesinlikle
0: daha iyi durumda olan binaları dönüştürmektense bunlardan başlamak çok daha anlamlı oluyor diye.
1: Kesinlikle. İstenince ne kadar hızlı bir an evvel o dediğiniz, bahsettiğiniz değerli arsalarda, arazilerdeki binaların ne kadar hızlı, ne kadar sağlam bir an önce dönüştürüldüğünü görüyoruz. Ama evet. İşte bazı ilçelerde özellikle imkansızlıklar önüne geçiyor bu durumun.
0: Evet. İşte bunlar şöyle Tufan'ım, yani burada bir önceliklendirme çok önemli bu konuda. Bu önceliklendirmeyi çok rahat yapmak gerekiyor. Yani bunda da belediyelere çok büyük görevler düşüyor. Bu görevi yerine getiren belediyeler oldu. Yani İstanbul'da da oldu. Oluyor da. Marmara bölgesinde diyelim, Tekirdağ vesaire oralarda da depremle doğrudan ilişkili olan yerler de oldu ve devam da ediyorlar. Ama bazı noktalarda bu şekilde olan, çok zor durumda olan binaları bir an önce ayıklayıp bunların da sayısının 3-5 bini geçtiğini düşünmüyorum. Ama hepsi de bu kadar tehlikeli olan binalardır.

0: var.
1: Peki Oğuz Hocam, sizce şu anda da bir çökme riski var mı? Bina oturmuş mu görünüyor? Ne dersiniz bu konuda?
0: Bakın devam. Durumdaki olan binada zaten risk geleceği düzeye gelmiştir. Hı-hı. Her şey olabilir şu anda.
1: Hala risk var mı sizce?
0: Tabii ki var. Yani bazı katların üzerine, aşağıdaki daha zayıf olan katların daha...
1: Bu arada Oğuz Hocam, bir virgül koyalım, bizimle kalın lütfen. Şu an İstanbul Valisi Davut Gül de yine çöken binanın olduğu bölgeye ulaştı. Ve enkazdan çıkarılan yaralı sayısı da 3'e yükseldi. Bir kişi daha, az önce iki hanımefendinin sedyelerle çıkarıldığını getirmiştik ekrana. Canlı olarak bir kişinin daha kurtarıldığı bilgisi geldi. Ve İstanbul Valisi de şu anda... Orada Maltepe'de çöken binanın olduğu bölgede incelemeler yapıyor, bilgiler alıyor, ekiplerle görüşecek. Tabii incelemeler devam edecek. Öncelik şu anda arama kurtarma çalışmaları, ki elinde sedyeyle birinin daha geçtiğini gördüm canlı görüntülerde. Umarız yine bir iyi haber daha gelir. Şu an önemli olan, asıl olan oldu, bina çöktü. 3 katı yok şu anda o binanın. Üstteki 4 kat, alttaki 3 katın üzerine yığılmış vaziyette ve varsa içeride yerde birileri, onları kurtarmak. Bir açıklama yapma hazırlığında İstanbul Valisi Davut Gül, eğer konuşmaya başlayınca biz de kulak vereceğiz. Birazdan açıklama yapması bekleniyor. Tabii kurtarma çalışmaları risk kesmeden devam ediyor. Vali konuşuyor, bir kulak verelim.
2: 87 yılında yapılmış zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, 6 katta da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. Nüfus sistemindeki kayıtlara göre toplam yaşayan kişi sayısı 33 kişi. Dairelerden zemin artı 2 kattaki 4 daire çökme neticesinde zarar görmüş. Bunun neticesinde bizdeki kayıtlara göre 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5 kişisi tutuldu, kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı. Şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem de idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerin desteklerinde çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde orada konaklatacaklar. Hepimize geçiyor. Şu anda herhangi bir hastalık yok, başvuru yok, ihbar yok. Ama 87 yılında yapılan bir bina. Diğer konular netleştikçe sizleri bilgilendireceğim. Sağlık durumu iyi efendim. Yani hayat tehlikesi olan yok. Evet, geçmiş olsun abi.
1: İstanbul Valisi Davut Gül önemli açıklamalar yaptı. Binanın bir kere 39 yaşında olduğunu öğrendik. 39 yaşındaki bir binanın yukarıdaki 4 katı altındaki 3 katının üzerine yığıldı. 12 daire varmış binada. Toplamda kayıtlara göre 33 kişi yaşıyormuş. Ve çökmeden zemin artı 2 kattaki 4 daire etkilenmiş. Bu 4 dairede yaşayan sayısı da 14 kişi. İkisi memleketteymiş, evinde yokmuş. Kalan 12 kişinin 5'i kurtarılmış ve 7 kişinin 4'üyle de şu an iletişim ve temas sağlanmış durumda, ki bir koltuğun şu an o daireden çıkarıldığını gördük. Bakın ekipler, canlı görüntüler ekranlarımızda. Sol üst köşede de o çöken dairenin olduğu bölümde ekiplerin yoğunlaştığı yerden bir koltuk çıkarıldı. Şu an 4 kişiyle temas halinde ekipler. O 4 kişiyi kurtarıyor.

kurtarmak için canla başla mücadele ediliyor ve 3 kişi de hala aranıyor. Arama kurtarma çalışmaları o 3 kişi için sürüyor. Şu an tabii iletişim kurulan, temas kurulan 4 kişi var ve ekipler o 4 kişiyle temas sağlandı. Oraya yoğunlaşmış durumda. 5 kişi de kurtarıldı enkazdan ve

0: Çalışmaları sürüyor o 3 kişi için. Oğuz hocam,
1: Evet.
0: 39 yaşında bir bina. Yani yorgun olmaması, yorgun düşmemesi, sağlam kalma ihtimali çok düşük değil mi bu kadar yıllık binaların? En azından.
1: Aslında evet Tuba'm, aslında şöyle betonarme binaların iyi yapılmış olması koşuluyla bu yaşlarda çok fazla sorun yaşamaması lazım.
0: Öyle
1: Yani
0: mi?
1: ortada tabii yani ortada çok önemli geçirdiği bir deprem olduğunu düşünmüyorum işte yani. 99 depremini
0: 99 depremi.
1: yaşamıştır. Onda da zaten sorun varsa o şekilde bırakılmaz. Biraz önce açıklamaya çalıştım. Önceki depremlerde sorunlar varsa onlar birikerek işte bir yere kadar geliyor ya da hasar daha da genişleyerek ilerliyor ama şimdi öyle olmadığını düşünüyorum. Biraz daha eğer korunaklı, düzgün kullanılan ve de güç kaybı olmayan zamanla herhangi bir şekilde müdahale yapılmamış olan ve projelere de yönetmeliklere de standartlara uygun olarak yapılmış olan binalar için işte bu yıllar çok da ileri yıllar değil. Tabii ki bakımının yapılması lazım. Belki onu konuşabiliriz birazcık da. Evinizdeki herhangi bir cihaz için ya da otomobiliniz için zaman zaman kontrole gitmek zorundasınız zaten değil mi? Ya da
0: Tabii.
1: sağlık kontrol için insanlar yıllık kontrollerine gidiyorlar. Bunlar gayet olağan, doğal şeyler. Ama binaları inşa ettikten sonra da başına bir sorun gelmeden pek de öyle kontrol ettiren olamıyor, olmuyor. Dolayısıyla belki belirli periyotlarda bu binaların sadece taşıyıcı elemanlarının değil, diğer işte elektrik, mekanik gibi ya da binalardaki biliyorsunuz asansörler var, onlar da derin aralıklarla kontrol ediyor. Onun gibi binaların taşıyıcılığının da zamanla diyelim ki Türkiye'deki koşullarda şunu önerebilirim. Aşağı yukarı 10-15 yıl uygun gibi duruyor. Çünkü Türkiye'deki binalar çabuk kabuk da değiştiriyor ne yazık ki kullanıcı değişikliğine bağlı olarak da. Hele bir de iş yerleri varsa binada her
0: Ki
1: iş
0: evet
1: değiştiğinde
0: zeminde.
1: kendi giriş katlarında özellikle kendi profiline daha uygun bir mekan tasarımı yapmak durumunda kalıyor. Yani binayı ne yazık ki rahat bırakmıyoruz insanlar olarak Tuba'nın. Yani o da ve de kimseye de danışmadan. Bunlar eğer tabii ki bir mimarın bu konularda değişiklik yapan, dönüşüm yapan mimarın, mühendisin kontrolünde olması durumunda aslında her şey yapılabilir ve de düzgün şeyler yapılırsa. O da olmayınca insanlar kendi kendilerine ne yazık ki bazen binalarda uğraşıyorlar. Bu da çoğunlukla da güç kaybına neden oluyor. Ya da biraz önce söylediğim gibi 40 yaşındaki bina olması da gerekmiyor. Bu tür göçmelerin olması için bazen benim izlediğimi söyleyeyim. 10 yıldan sonra, 10-15 yıldan sonra İstanbul'daki binaların belirli bir bölümünde belirli nedenlerle güç kayıpları zaten başlıyor.
0: Hocam
1: Bunun
0: bazen bazı binaları röportaja gittiğimiz oluyor. Örneğin
1: evet.
0: istiyor bir kısmı apartman sakinlerinin kentsel dönüşüme girmesini. Ve binada şu halde çok bina gördüm örneğin ben. Gidiyorduk bina sakinleriyle birlikte bodrum kata iniyorduk.
1: Evet.
0: Kolonların demirleri artık açığa çıkmış. Beton kum gibi olmuş. Hatta o demir dediğimiz bir zamanlar demirmiş yani o. Elimize alıyorduk o parça, demir parçasından bir tutam koparabiliyorduk. Düşünebiliyor musunuz? Tahtalaşmış bir hale gelmiş oluyordu o binayı ayakta tutan demirler. Bir tahta
1: İşte
0: parçası
1: yani
0: gibiydi
1: evet.
0: elimize aldığımızda. O
1: İşte
0: durumdaki
1: yani
0: binalarda da maalesef yaşam devam ediyor olabiliyor. İstanbul'da çok var böyle bina.
1: işte onu söylemeye çalışıyorum. Esas onlardan başlamak gerekir bu kentsel dönüşüme. Onlarda ve çok iyi bir noktaya temas ettiniz Kurban. O da şu, binaların bodrum katları çoğunlukla en çok ihmal edilen katlardır. Ve
0: Evet.
1: oralarda çoğunlukla depremde çok olmasa da bu düşey yüklerde en fazla etkilenen kısımlardır. Yani yükün en fazla kolonlarda, perdelerde varsa olduğu yerlerdir. Eğer oralar ve rutubeti de çoğu zaman havasız olduğu için ortamlar, bazen hatta su depoları gibi şeyler de oluyor bodrum katlarda ne yazık ki. Rutubeti en açık ortamda orası, havasız olunca ve betonun kendisinde de yani beton kalitesinin de epeyce düşük olduğunu söylemiştim. Özellikle 2000 öncesi binalarda. O da bütün kötülükler bir araya gelince yapı aslında gücünü kaybederek işte bu noktaya kadar erişebiliyor ne yazık ki.

0: Yani maalesef.
1: Yapılara bir an önce müdahale etmek gerekiyor. Bunu da uzun zamandır herkes benimle beraber herkes söylüyor.
0: Kesinlikle hocam. Yani ders çıkarmamız gerekiyor. Ancak dediğim gibi bazı imkansızlıklardan dolayı da olabiliyor bu. Emeklisi.
1: Hemen bir araya girebilir miyim?
0: Buyurun.
1: Şunlar bakın.
0: Buyurun.
1: Yönetilmesi risk ortaya çıktıktan sonra yani bir kriz ortaya çıkınca insanlar hemen orada kurtarmalarda başarılı gidiyor. Ona çok seviniyoruz elbette. Bunda herhangi bir sorun yaşamıyoruz ülkemizde. Yani hemen devlet zaten tüm imkanlarıyla oraya anında ulaşıyor. Bu gayet güzel. Ama riskin azaltılması denen bir durum var.
0: Önemli olan bunun hiç yaşanmaması değil mi hocam?
1: Tabii ki. Yani işte bu riski öngörüp bunu azaltmak en önemli ve en akılcı ve de en ekonomik olan şeylerden birisi. Can kaybı da olmuyor riski azalttığımızda.
0: Evet. Evet, o yüzden üzerine titizlikle gidilmesi gereken bir konu kentsel dönüşüm. Hep konuşuyoruz evet. Ama bazı maddi imkansızlıklar bunun önünde engel teşkil edebiliyor.
1: Bununla ilgili zaten krediler
0: var. Evet ama yine de
1: bir takım şeyle devletinde elbette el attığı noktalar oldu. İnsanların buna birazcık daha şey yapması lazım, gönüllü olması lazım ama işin başka sosyal boyutları var. Yani
0: var.
1: Böyle bir dönüşme girdiğinde insanlar herkes yerinden bir kere oynamak zorunda kalıyor. O da insanlar evdeyken bunu yapmanın olanaklı olmadığı pek çok yapı var. Bazı yapılarda, devlete ait yapılarda dıştan güçlendirmelerle bunu yapmak da mümkün. Yapıyoruz da. Ama konut türü yapılarda bakın devlet elindeki imkanlarla zaten devlete ait yapıları, hastaneleri, okulları belli bir düzeye getirdi. Bu tür şeyleri dikkat ederseniz hep konutlarda yaşıyoruz. Yani bizim konut stoğunda problemimiz var. Yani hiçbir okul kendiliğinden göçtü diye ya da hastane kendiliğinden göçtü diye bir haber yaptınız. Hatırlamıyorum ben. Öyle değil mi?
0: Evet. Kamu binalarından evet, ziyade konutlar, evet, apartmanlar, evet.
1: Yani apartmanlar,
0: iş merkezleri.
1: Çok sayıda sahiplinin olduğu apartmanlarda doğal olarak kararın kolay alınamadığı yerlerde. Yani şu konuttaki güvenli bina sorununu henüz tam olarak çözebilmiş değil.
0: Bir de hocam bu binanın bitişik nizam olmadığını görüyoruz. Eğer bir de dip dibe olsaydı biliyorsunuz tek duvarı paylaşan iki evet, bina olduğunu çok görüyoruz. Kentsel dönüşüme evet, giriyor bir bina. Kepçe dalıyor yıkım için, kontrollü yıkım için. Evet. Yan daire yıkılmaması gereken binanın evine girmiş oluyor örneğin. Evet. Anlaşılıyor ki tek bir duvar tutuyor.
1: Anadolu yakasının önemli bir bölümünde binalar böyle. Yani
0: evet.
1: Dolayısıyla bu çok olumlu konulardan bir tanesi. O çok da yine yerinde bir şeyle hatırlattınız. Bitişik düzende ya da nizamda dediğimiz yapıların olduğu yerlerde durum içler acısı yani. Böyle bir şey olsa zaten diğer iki binada bir şekilde etkileniyor. Ya da parsel bazında kentsel dönüşüm olsa orada tek bina yapayım derken bu sefer yıkım sonucu diğerlerine zarar verme olasılığı çok yüksek. Yani problem gittikçe çözülemez bir hale geliyor.
0: Evet, maalesef şu anda da zamanla yarışıyor. Ekipler az önce İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarını hemen hatırlatalım. 87 yapımı bir bina, 39 yaşında, bir başvuru yok binaya dair. 12 daire var. Toplam yaşayan kayıtlı kişi sayısı 33 ve zemin katla 2 kattaki 4 daire bu çökmeden etkilendi. Kayıtlara göre 4 dairede yine 14 kişi yaşıyordu ama 2 kişinin memleketinde olduğu bilgisi geldi. 12 kişinin 5'i kurtarıldı. Kalan 7 kişiden 4'üyle de temas halinde oradaki arama kurtarma ekipleri. AFAD orada, itfaiye ekipleri orada. Şu an zamanla yarış söz konusu. Biz canlı olarak 2 yaralının çıkarıldığını gördük görüntülerde. Toplam kurtarılan kişi sayısı 5 ve 7 kişiden, içerideki 7 kişiden 4'üyle de iletişim sağlanmış, temas sağlanmış. Şu an ekipler o 4 kişiyi bir an evvel çıkarmak için uğraşıyor. 3 kişi daha var tabii. O 3 kişi nerede şu an tespit edilemedi. Onun içinde, o 3 kişi içinde yine arama, tarama faaliyetleri hız kesmeden devam ediyor. Çok üzücü bir haberle başladık güne. Maltepe'de 7 katlı bir binada 3 kat çöktü ve binanın üstten 4 katı o 3 katın üzerine yığılmış oldu. Zeminde dükkan iş yeri olduğu bilgisi var ve yine 4 daire.

0: Bu çökmeden etkilendi. Büyük bir bina, bitişik nizam değil, etrafı açık, dört tarafı açık. O yüzden ekipler binanın aslında dört bir tarafından kurtarma çalışmalarını yürütüyor. Bir cephe var ki oraya yoğunlaşılmış durumda. Yine yaşam koridorları açılmaya çalışılıyor. Ekipler çökmeyen kısmından binaya girip şu an zamanla yarışıyor diyebiliriz. Temas halinde olunan 4 kişi var. Hocam tekrar konuşacak olursak.
1: Evet.
0: Şimdi karot testinin yapılması çok önemli. Bazı durumlarda da karot testi yaptırıyorlar. Gerçeklerle yüzleşiyor bina sakinleri ama yine de adım atılamadığı durumlar da oluyor. Olmuyor değil ama insanlar genelde gerçeklerle de yüzleşmek istemiyor. Yani az önce örnek verdiniz siz de, biz nasıl belli bir senede bir kontrolden geçmeliyiz sağlığımız için. Ama bazıları vardır, doktora gitmek istemez. Varsa bir şeyim bilmeyeyim, daha iyi gözüyle bakar, korkar, çekinir. Şimdi İstanbul'da da bu durum da var.
1: Tamamen böyle. Yani bu bence insanlar onu özellikle depremlerden sonra da yapılan yayınlarda biraz insanlar tabii tedirgin oluyorlar depremlerden sonra. Bir de deprem kendi bölgelerine yakın bir yerde meydana gelmişse daha da öncelik veriyorlar. Böyle bir heyecanlanma oluyor, yani tedirginlikten kaynaklı sanan ve de binalarını işte inceletmek için hızlı bir şekilde çok değişik kurumlar var, devletin de var, özel kurumlar.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bu arada özellikle Kahramanmaraş 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul'da yaşayanlara ekipler yönlendirildi, başvuru yapan herkesin evi incelendi, öyle, karot öyle, örnekleri alındı.
1: Öyle, öyle. Yani onlar işte çok hızlanıyor bir dönem. Ondan sonra soğuduktan sonra ne yazık ki her şey unutuluyor ve hayata tabii her gün depremi düşünerek de insanlar ya da güvensizliği düşünerek yaşamak istemiyorlar herhalde. Ondan sonra da hayatlarına devam ediyorlar. Şimdi bence burada önemli olan bir nokta var. Yani ben onu zaman zaman değişik yerlerde söylemeye çalışıyorum. O da şu, bir insanlar mutlaka öncelikle binalarının bir projelerine ulaşmaları gerekiyor Tuba Hanım.
0: Evet.
1: Yani bu Türkiye'deki binaların sadece İstanbul değil her yerde projelerinde problemler var. Önce bunu bir dijital hale getirmeleri gerekiyor. Ardından bunu bir kere sağladıktan sonra da yakın zamanda binalarını yani bir check-up gibi düşünsünler. Özellikle 2000'den önceki binaların böyle bir şeye öncelik vererek yani o tür yerlerde yaşayanlar varsa bakmalarını, baktırmalarını çok öneriyorum ben. Ve gereken bir şey de varsa, yani sorun varsa zaten o sorunu bilmenin bir sakıncası yok ama gereğini yapmak lazım. Bazen biraz önce dediğiniz gibi sorunu tespit ettirdikten sonra gereğini yapmayan çok apartmanlar da var yani.
0: Evet, maalesef.
1: Yani değişik nedenlerle elbette her yerin kendine özgü özel koşulları olabilir ama sorun ortaya çıkıyor. Orada yaşamaması gereken bir grup ne yazık ki o binada yaşamak zorunda kalıyor.
0: Hep diyoruz ya, deprem gerçeğini ortadan kaldıramayız. Bu bir doğal afet örneğin. Ama depremle yaşamayı öğrenebiliriz. Ki bakın, bu durumda deprem dahi olmadığı halde durduk yere bir çökme meydana geldi. Yani
1: zaten
0: binanın...
1: üzücü olan da bu.
0: Evet,
1: yani bakın,
0: evet.
1: Binaların genelde şehitler altındaki güvenlik düzeyleri epeyce yüksektir. Burada bile demek ki bir sorun yaşayan bir yapı grubu var. Dediğim gibi bu yapıların sayısı da İstanbul geneli için konuşuyorum. Az değildir yani rakamın.
0: Ama hocam mutlaka bu bina bir sinyal vermiştir değil mi bu durum yaşanmadan önce?
1: Elbette, elbette. Hiç bakın, betonarmenin en önemli özelliklerinden biri çatlayarak kendisinde bir sorun olduğunu göstermesi. Yani bunu biz daha birinci sınıftaki çocuk öğrencilere anlatmaya çalışıyoruz. Çok da iyi bir yapı malzemesidir. Bazen bu yapı malzemeleri arasında işte betonarme daha zayıftır, çelik daha iyidir ya da işte ahşap şöyledir falan gibi bazı şeyler de oluyor, değerlendirmeler de oluyor. Ondan hiçbirine zaten katılmıyorum. Her yapı malzemesiyle, taşıyıcı malzemeyle yaptığınız bina
0: evet,
1: eğer düzgün yaparsanız, kurallara uygun yaparsanız kendinden beklenen performansı zaten gösterir.
0: Peki hocam.
1: Burada sorun onu denetimsiz bir şekilde ya da bazen proje hataları da oluyor. Onu da isterseniz bir iki cümleyle söyleyeyim. Bazen ne yazık ki yanlış projenin olduğu ve yanlış uygulandığı binalar da var. Bugün dahi yapılsa yanlış olan projeler var. Yani binanın

0: yaşına bakmak önemlidir, önemsizdir.
1: Evet hocam.
0: Ama bugünün binalarında da benzer, daha dün yapılan, bugün yapılan, açılan binaların bazılarında da yanlış projelendirildiği için belli nedenlerle sorunlar olabilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli katkılarınız için. Geçmiş olsun dileyelim, tekrar dileklerimizi iletelim. Umarız enkaz altındakiler de bir an evvel kurtarılacak. Şimdi yine hattımızda Ugün Şimşek var, afet yönetimi uzmanı. Ugün Bey, merhaba. Üzücü bir haberle başladık güne. Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü. Bu arada yorumlarınızı hemen isteyeceğim tabii ama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bir binanın çökmesinin ardından valiliğimiz koordinasyonunda il müdürlüğü ekiplerimiz bölgede inceleme ve çalışmalara başlamıştır. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için hiçbir ihtimal göz ardı edilmeden büyük bir titizlik ve kararlılıkla çalışmalar kesintisiz sürdürülmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diye bir mesaj paylaşmış Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı. Ugün Bey, 39 yaşında bir binadan bahsediyoruz. Vali, İstanbul Valisi Davut Gül az önce açıkladı. 12 kişi vardı çöken dairelerde. 5'i kurtarıldı, bu bilgiyi verdi vali. Ve 7 kişiden 4'ü de temas kuruldu, iletişim kuruldu. Ve Ugün Bey, size döneceğim hemen. Küçük bir virgül koyalım, daha başlayamadık bile biliyorum konuşmaya ama şu an bölgede, olay yerinde arkadaşımız var. Habertürk muhabiri Alihan Tok orada. Alihan, nedir ilk gözlemlerin? Çok kalabalık orası ve ekiplerin zamanla yarıştığını görüyoruz. Hatta enkazın moloz yığınlarını bir kamyonete attıklarını gördük az önce. Ne yapılıyor tam olarak?
2: Evet, burada zaten çalışmalar çok hızlı bir şekilde ilerliyor şu anda ve çevrede büyük bir kesimde, aslında geniş bir alanda burada yollar kapatılmış durumda. Polis ekipleri yolları kapattılar. Şimdi hemen bakalım, burada binanın, yıkılan binanın çevresindeki çalışmalar devam ediyor. Fatih sizlere şuradan göstersin hemen. Gördüğünüz gibi burada çalışmalar devam ediyor ve ulaşılamayan kişilere aslında ulaşmaya çalışıyorlar. Çok önemli, zamanla yarış, söylediğimiz gibi içeride birilerinin olduğunu biliniyor, resmi kayıtlara göre var ve dolayısıyla ekipler şu anda onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yine arama kurtarma çalışmaları, UMKE ekipleri, itfaiye ekipleri buradalar. Hızlı bir şekilde o çöken 4 kata girmeye çalışıyorlar ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi özellikle İstanbul Valisi'nin yaptığı açıklama çok önemli. Zaten burada bu çalışmalar özellikle o 4 kata yoğunlaşmış durumda, 4 daireye yoğunlaşmış durumda. 14 kişi kayıtlıydı. Burada 5 kişi kurtarıldı. 7 kişiden 4'üyle de temas sağlandı. Yani ekipler burada aslında o içerideki kalan son 7 kişiden 4'üyle de temas sağladı ama 3 kişinin de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani burada tabii teknolojik olarak da yine yılan kameralar kullanılıyor. Ekiplerin şu anda öncelikle ilk kurtarma çalışmalarını da zaten bir koridor oluşturdular. Bu koridorla beraber içeriye girdiler. Sadece içeriye girmek, o kişileri bulmak yetmiyor. Aynı zamanda güvenli bir şekilde dışarıya da çıkarılmaları gerekiyor. Dolayısıyla çalışmalar bu şekilde yoğunlaşmış durumda burada bu arama kurtarma çalışmaları. Peki neden çöktü? Aslında yani biz burada tabii çevredekilerle de konuşuyoruz. Neden çöktüğüne dair birçok farklı düşünce var. Yani neden çökmüş olabilir? Aslında çevredekilerin söylediği de binanın biraz eski olduğu. Yani evet, normal şartlarda eski olmasına rağmen, yani 1987 yılında yapılmış olmasına rağmen biraz daha aslında bu konuda dayanıklı olması gerekirken sağlamlaştırılmış diyenler var. Tabii çalışmalar yapıldı diyenler var ama büyük bir ihtimalle eski olduğu için mi? Yani eski bir bina mıydı?
3: Evet, eski binaydı.
2: Çok eski. Bir hasar var mıydı sizin gözlemlediğiniz?
3: Hayır, ama yol çökmüştü.
2: Yolda bir çökme vardı.
3: Evet, yolda çökme vardı.
2: Yani Bu çökmeden dolayı mı, daha önceden bir şikayet var mıydı bu binayla alakalı?

0: Hayır, hiçbir şikayet yoktu ama yol bir iki aydan beri çökük duruyordu.
1: Bina da eskiydi diyorsun.
0: Tabii, bina da eskiydi.
1: Yani şimdi çevredekilerin söylediği binanın eski ve aynı zamanda yolda da bir çökme olduğu. Yani eski bir bina. Tabii altında da bir dükkan olduğunu biliyoruz. O dükkana yönelik de çalışma yapılacaktır. Neden çöktüğüne dair, yani bir kolon kesme var mı ya da kolonlar arasında bir duvar kesildi mi?
2: Tatlıcıydı.
1: Önceden tatlıcı mı vardı altında?
2: Sonra da
0: kumaşçı oldu.
2: Kumaş satıyorlardı. Tekstilci girdi oraya. Yani orada iki defa şey değişti yani.
1: Önce tatlıcı dükkanıydı, sonra tekstilci oldu. Bir kolon kesme, duvar kesme, içeride bir çalışma.
2: Onu bilemedim.
0: Bilmiyoruz. Ama sonra kumaşçı oldu. Konfeksiyon değildi, sadece kumaş satıyordu, parça kumaşlar. Onu biliyoruz.
1: Yani bir dükkan olduğu, o dükkanın da işte önceden tatlıcı, sonradan konfeksiyoncu olduğunu biliyoruz. Orada tabii hangi çalışmalar yapıldı, bu da çok önemli. Şimdi burada tabii önce çalışmaları gösterelim. Tabii çok önemli. Burada öncelikli olarak ekiplerin zaten buraya hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettiler. Geniş de bir güvenlik önlemi var. Burada öncelik tabii ki arama kurtarma faaliyetlerinde o kayıp kişileri bulmak. Yani irtibat kuramadıkları kişileri bulmak. 4 daire üzerinde çalışmaların devam ettiğini biliyoruz. Toplamda 12 daire var. 1987 yılında yapılan bir bina. Nüfus kayıt sistemine göre 33 kişi yaşıyordu binada. Öncelikli olarak zaten binada hemen ki yangın merdivenleriyle itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde buraya ulaştı ve yangın merdivenleriyle önce üst katlarda yaşayanlar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Daha sonraki süreçte ise burada şunu söyleyelim, 4 daire çökme neticesinde zarar gördü. Daha sonrasında ise o içeride kalan, yani kayıtlı haberleri olan, ki çevredekiler de ekiplere haber verdiler. Bu 14 kişiye ulaşmaya çalıştılar. Çöken 4 dairede bulunan 14 kişiye ulaşmaya çalıştılar. Bunların ikisinin burada yaşamadığı, memleketinde olduğu söylendi. 5 kişi kurtarıldı.
3: Ali Han, yani 12 kişiden 5 kişi kurtarıldı. Şu an ekiplerin moloz yığınlarını bir kamyonete transfer ettiğini görüyoruz. Sizin aktardığınız görüntülerde. Oradan binaya, çöken kısma ulaşmak için bir koridor mu açmaya çalışıyorlar? Nedir gözlemin? Çünkü epeydir, dakikalardır oradan moloz yığınları taşınıyor kamyonete. Bir yol açma çabası var gibi.
1: Evet evet, zaten burada öncelikle koridor açmaya çalışıyorlar. Yani burada sizin de gördüğünüz gibi ekipler o bahsettiğimiz kayıp, yani 3 kişiden haber alınamamıştı. Onlara ulaşmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda haber aldıkları o 4 kişiye de buradan ulaşmaya çalışıyorlar, açtıkları koridorla. Burada bir koridor açacaklar. Tabii önce bir yılan kamera gönderdiler. Bu gönderdikleri kameralarla önce bu koridoru açacakları yöntemi tespit ediyorlar. Daha sonra bu koridor açıldıktan sonra onları çıkaracaklar. Ama molozlar çok fazla. Molozları temizlemeleri lazım. Yani bu molozlar temizlendikten sonra ekipler oraya ulaşacak. Önce haber aldıkları, içeriden haber aldıkları kişilere ulaşmaya çalışacaklar. İrtibat kurduklarını biliyoruz. 4 kişiyle irtibat var ve bu irtibat kurdukları kişilerle önce burada bir temas sağladıkları kişilere ulaşacaklar ve sonrasında o temas alınamayan, yani haber alınamayan 3 kişiye de ulaşmaya çalışacaklar. Burada koridoru açmış durumda ekiplerin çalışmaları, molozu kaldırma çalışmaları devam ediyor. Yani bu çalışmalar neticesinde orada o 4 dairenin neresinde? Çünkü biz ilk burada tabii bizim olduğumuz cepheyi görebiliyoruz ama arka cephede de yine daireler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onlara yönelik de çalışmalar devam ediyor. Şimdi diğer tarafta mı bu çalışmaları yapacaklar? O yüzden moloz yığınlarını burada kaldırıyorlar. Biliyorsunuz 5 kişi kurtarıldı ve bununla alakalı da şimdi tekrar o kayıp 3 kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gördüğünüz gibi ekipler gelmeye devam ediyorlar. Ve o 4 kişiyi de kurtarmaya çalışıyorlar ve aynı zamanda içeride 7 kişi var, o 3 kişiyle de temas sağlamaya çalışıyorlar. Yani şimdi ekiplerin çalışmaları tabii yoğun bir şekilde sabah saatlerinden beri devam ediyor. Sadece bu gördüğümüz kısımda değil, arka kısımlarda da, yani biz demiştik işte geniş güvenlik önlemi alındı demiştik. Arka taraflarda da bu çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmaların temelinde aslında çöken, yani çöken 4 daire var. İşte biz bahsetmiştik, şimdi burası aslında çok daha yüksek bir daire ama 4 katı aşağı doğru çöktü.

0: Dolayısıyla burada şimdi öncelikli olarak o çöken dört dairede çalışmalar devam ediyor ve o içeride bulunduğu bilinen kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. İçeride de toplamda şimdi 7 kişi kaldı. Yani 5 kişi kurtarıldı, 7 kişi kaldı. 4'üyle de temas sağlandı. Ama 3 kişiye şu anda temas sağlayabilmiş değil. Ekipler arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
1: Evet, şimdi bir kamyon oradan ayrıldı Alihan, değil mi? Evdeki eşya yüklenmiş enkazdan dışarı,
0: evet,
1: binadan dışarı.
0: Kamyon oradan ayrılıyor. Evet evet, kamyon şu anda tabii moloz yığınlarını aldı. Şimdi burada içerideki eşyalar, moloz yığınları hepsini toparladıktan sonra burada tabii o açtıkları koridorda daha rahat çalışabilmeleri için ekiplerin bu şekilde orayı boşaltıyorlar. Gördüğünüz üzere ekipler burada o molozları kaldırıyor ve tabii buradan çıkanların sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Temelinde yani burada 33 kişi yaşıyordu, evet, ama sabah saatlerinde çok kritik bir saatte büyük bir gürültüyle bu çökme yaşandı ve bu çökme yaşandıktan sonra da tabii çevrede hemen şöyle Fatih'ten şunu da göstermesini isteyeceğim. Bir yandan koridor açma çalışmaları devam ediyor. Evet, ama çevrede de tedirgin bir bekleyiş de var. Yani burada görüyoruz işte birçok kişi haber almaya çalışanlar var. Orada çünkü büyük bir tedirginlik yaşanmıştı. Binada mı yaşıyordunuz efendim siz? Binada.
2: Binada. Annesi Trabzon, çocuklar burada kaldı.
0: İçerideler mi şu an?
2: Biliyoruz şu an.
0: Haber alamıyoruz. Haber yok.
2: Haber alamıyoruz.
0: İçeride olduklarına eminiz, biliyoruz.
2: Eminiz. Yani üst kattaki oturan arkadaşım çıktı ama alttakinden haber yok.
0: Hangi dairede yaşıyorlardı, alt katta?
2: Birinci katta.
0: Birinci katta yaşıyorlardı. O çöken kısımdalardı. Kaç kişilerdi efendim dairede?
2: 4 kişi ama anne baba Trabzon'da, çocukları burada şu an.
0: Kaç yaşındalardı?
2: 2 yaşında, 25 yaşında.
0: 22 ve 25 yaşında 2 tane çocuk şu anda oradalar.
2: Evet.
0: Yani biz de buradan duyurmuş olalım. 22-25 yaşında 2 genç şu anda çöken dairenin içerisinde, haber alınamadığını söyledi yakını ve anne babasının da Trabzon'da olduğunu, memleketinde olduğunu ifade ettiler. Önemli bilgiler, önemli hususlar burada, bakın yani tedirgin bekleyiş devam ediyor. Herkes burada toplanmış durumda. Kaç kişi var? İçeride kimler var? Kimi bekliyorlar? Tabii burada sorarak öğreniyoruz ama çok tedirgin, yani haber alamadıklarını ifade ediyor büyük bir kısmı. Şimdi gördüğünüz gibi burada onlardan haber almaya çalışıyorlar yakınları. Sizin de bir yakınınız var mıydı içeride? Yani burada 4 daire var çöken kısımda. Bahsettiğimiz gibi 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Şimdilik 5 kişi kurtarıldı, 7 kişi içeride kaldı. 4 kişiden haber alındı, biliniyor. Yani temas kuruldu. Ekipler önce onlara ulaşmaya çalışıyorlar ve onlara ulaştıktan sonra da diğer dairelere yönelecekler altta kalan kısımda. Özellikle onu söyleyebiliriz. Şimdi baktığımız zaman binanın eski olduğu zaten söyleniyor ve aynı zamanda da dışarıdan gördüğümüzde de net bir şekilde görüyoruz. Tabii tüm iddialar araştırılacak. Hem alt katta kalan daire kısmı araştırılacak, hem de bu bina üzerinde işte yol çalışması denmişti. Efendim sizin bir yakınınız mı var?
3: Ben konuşamayacağım, ne olur başkasına tutun.
0: Burada şimdi ne yazık ki gözü yaşlı kimseler de var, bekleyenler de var. Dolayısıyla bizler de şimdi onlardan duyuyoruz, tabii içeride yakınları olanlardan duyuyoruz. Burada dairede bir yakınınız mı kaldı efendim? Kimdi efendim?
3: Çocuklar var işte, dükkan üstündeydi. Onlardan haber yok.
4: Ahmet İnan.
3: Evet.
0: Kimler efendim onlar? Hangi dairedelerdi?
4: Dükkanın üstüydü.
0: Üsteler miydi?
4: Dükkanın bir üstüydü. Ayarlı çöken yerdeler.
0: En son ne zaman haber aldınız? Şu an haber alınamıyor mu onlardan?
4: Ya aylar önce diyelim ya da haftalar önce, ne bileyim yani, binanın çökeceğini kimse bilmiyordu ki.
0: Şimdi çöken kısımda kaldılar. Ekiplerden bir haber var mı ulaştıklarına dair?
4: Yok.
0: Kaç yaşındalardı efendim? Tek mi yaşıyorlardı?
4: Annesi babası Trabzon'da, onlar burada.
0: O bahsettiğim.
4: 20 yaşında.
0: Peki, teşekkür ederiz.

0: Efendim geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bahsettiğimiz gibi burada tabii İstanbul Valisi Davut Gül de aynı zamanda olay yerindeydi. O da şimdi bölgeyi terk ediyor. Şöyle gidelim hemen yanına son bilgileri bizler de alalım.
1: Arkadaşlarımız arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar.
2: Üç kişiyle temas kurulmaya çalışıyor denilmişti.
1: Evet, çalışma devam ediyor efendim. Yani arkadaşlar AFAD koordinasyonunda itfaiyemizin, emniyetimizin, diğer kurumlarımızın destekleriyle arama kurtarma devam ediyor. Burada çok kalabalık olmaması, bir izdihama sebep olmaması için alanı biraz rahatlatmamız gerekiyor. Bizim bir afet kurtarma planımız var. AFAD'ın koordinasyonunda. Orada Kızılay'dan belediyelere kadar her kurumun ne yapacağı belli. Onu yapmaya çalışıyorlar ama gördüğünüz gibi bina riskli, çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde bu kurtarmayı yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok ama olabildiğince fedakarca arkadaşlarımız çalışıyorlar. Biraz sabırla bekleyeceğiz.
2: Bina ile ilgili herhangi bir ihbar
1: yokmuş. Mıydı? Yani baktığımızda kayıtlarda bir ihbar görünmüyor efendim.
3: Kişiden birinin de bebek olduğu ifade ediliyor ama böyle bir bilgi var, doğru mu?
1: Bebek değil de çocuk efendim. 6 yaşında bir çocuk. Onun canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alanda girip çıkartacaklar.
0: Efendim 7 kişi dışında herhangi bir kişinin varlığına dair bir ihbar var mı size?
1: Yani şu anda yok. Ama olabilir, şöyle olabilir. Misafirliğe gelmiş olabilir. Ya da 7 kişiden herhangi birileri bugün dışarıda kalmış olabilir. Dolayısıyla da kağıt üzerinde 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu artabilir, eksilebilir. Dolayısıyla da misafirler geldiyse artar. Hemşehrilerimizden dışarıya gidenler varsa azalır. Ama şu an itibariyle 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Kuvvetle muhtemel de 7 kişidir.
4: Sayın Valim, buranın daha önce bir baklava imalat tanesi ve
1: bize ulaşan bir bilgi yok. Bundan sonraki süreçte binanın herhangi bir eksiği var mı yok mu? Nasıl yapıldı? Nasıl ruhsatlandı ya da ruhsatlanmadı mı? Bunlar adli ve idari olarak takip edilecek. Şu anda yapılan iş ve yapılması gereken iş olabildiğince çabuk bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sağlıklı olarak yapmak, tahliye ettiğimiz hemşerilerimizi barındırmak, yaralı hemşerilerimizin tedavisiyle ilgili çalışmalar yapmak, buna yoğunlaştık. Diğeri şimdi olmasa 2 saat sonra olur, 5 saat sonra olur.
3: Hastanedeki tamam. Yaraların durumu nasıl efendim?
1: İyi efendim, hayat tehlikesi olan yok. Geçmiş olsun.
5: Binanın şekillerine bakacak olduğumuzda neden bu şekilde çöktüğüne dair henüz bir bilgi var mı elinizde?
1: Henüz bir bilgi yok efendim. Yan binalarda, riskli binalarda boşaltıldı. Alanı olabildiğince steril hale getiriyor arkadaşlarımız. Teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Evet, İstanbul Valisi Davut Gül'den dinledik. Burada 7 kişi olduğunu ve soruşturma yapılacağını, tabii ki burada neden çöktüğüne dair bir çalışma yapılacağını da söyledi. Memleketine gitmiş olanlar var ama burada misafir olanlar da olabilir. Dolayısıyla bu 7 kişi hakkında artabilir, azalabilir ifadesini kullandı. Yani 7 kişi resmi rakamlara göre burada 7 kişi ama şimdi burada tespitler sonucu, yani içeride dışarıya çıkaranların anlatacakları, kim var kim yok, onunla alakalı bu çalışma yapılacak, onu söyleyelim. Şimdi çalışmaların olduğu yere doğru gitmeye devam edeceğiz. Yine o bahsettiğimiz, özellikle şimdiye kadar 20'li yaşlarda iki gencin olduğunu biliyoruz. Yani bu bilgiyi yakınlarından aldık. Efendim sizin bir yakınınız mı vardı burada?
6: Arkadaşınız
0: mı vardı?
6: Evet, kızları çocuğu vardı.
0: Neredeydi efendim?
6: Birinci kat. Evet.
0: Kimlerdi? Kaç yaşlarındaydı? Bir bilginiz var mı?
6: 19.
0: 19 yaşlarında. Haber alamıyorsunuz.
6: Ya ben de yeni geldim.
0: Evet, ne yazık ki. Şu anda yakınları ağlayarak içeriden gelecek sevindirici bir haberi bekliyorlar. Tabii yakınları, o bahsettiğimiz iki gençten bahsediyoruz. İki genç şu anda onlara ulaşılamıyor ve...

0: bu konuyla ilgili de özellikle zaten bulundukları dairede, yani anlattılar zaten hangi dairede olduklarını. Ekipler onlardan bilgi de aldı. Dolayısıyla o anlatılan yerde özellikle çalışmalar devam ediyor nerede olduklarına dair. Şimdi burada
1: az önce valinin açıklamasında Alihan, Vali Gül açıklamasında 6 yaşında bir çocukla göz teması kurulduğundan, ona ulaşmak için şu an çok ciddi bir çalışma yapıldığından, kurtarma çalışması yapıldığından bahsetti. 6 yaşında bir çocuk da şu anda enkaz altında, valinin açıklamalarına göre, verdiği bilgilere göre, değil mi?
0: Evet, burada tabii şimdiye kadar o 3 kişi hakkında bilgimiz var. İçeride kalan 3 kişi hakkında. Birinin 6 yaşında olan bir çocuk olduğunu biliyoruz. Diğerinin de 2 genç olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada evet, İstanbul Valisi Davut Gül de açıkladı. 6 yaşındaki bir çocuk göz teması kuruldu ve ona doğru çalışmalar devam ediyor. Şimdi bu haber alınan kişi, çocuk, yani haber alınan kişilerden biri. 4 kişiden haber alınmıştı. Onlardan biri. Dolayısıyla o çalışmalar burada... Tabii önemli olan husus şu Tuğba, yani burada sadece temas kurulması da yeterli değil. Hassas bir çalışma yürütülüyor, titiz bir çalışma yürütülüyor. Temas kurulduktan sonra orada o çocuğa ulaşmak, hasar almadan o çocuğu dışarıya çıkarmak çok önemli. Dolayısıyla molos temizleme çalışmaları yapıyorlar, bir koridor açıyorlar ve bu koridor açtıktan sonra özel hassas bir şekilde dışarıya çıkaracaklar. Biz de biraz daha geri gidiyoruz çünkü binanın çökme riski var. Bakın Davut Gül de söyledi, binanın çökme riski var. Dolayısıyla kolay bir çalışma değil, kolay bir çalışma değil. Yani ekipler burada özellikle binanın içerisinde çalışırken, alt kata inerken, ki çökmüş bir kısım var, alt kata inerken titiz bir çalışma yapıyorlar, dikkatli bir çalışma yapıyorlar. Canları pahasına burada çalışmayı yürütüyorlar. Onu da net bir şekilde ifade edebiliriz ki buradaki çalışmalar bu yüzden çok önemli. Yani eski bir bina zaten burada çökme iddialarına yönelik de eski bir bina olduğu söyleniyor. Dolayısıyla çalışma yaparken çökme riski de var. Ve ekiplerin de burada tabii buna yönelik daha dikkatli davrandığını söyleyebiliriz. Daha zorlu şartlarda çalıştığını ifade edebiliriz. 6 yaşındaki bir çocuk, ona ulaşmaya çalışıyorlar. Binanın o çöken alt katında bulunuyor. Dolayısıyla yine birinci katta, yani dükkanın, o dükkan dedikleri, yani önceden tatlıcı dükkanıydı, daha sonradan bir konfeksiyon dükkanına çevrildiğini biliyoruz. O dükkan içerisindeki hemen üzerinde bulunan bir dairede bulunan 2 genç var. Ona ulaşmaya çalışıyor ekipler diğer yandan da. Yani burada çok hassas bir çalışma var. Haber alınamayan 2 kişi, 3 kişiden ikisi o zaten. Herhangi bir haber alınamıyor. Dolayısıyla buradaki çalışmalarda daha dikkatli yürütülüyor. Ama temas kurulan kişilere karşı da bir koridor oluşturulmuş durumda. Bu koridordan bu çalışmalar yapılıyor. Şimdi ekipler tabii biraz daha geri getirdi bizleri. Çünkü burada binanın çökme riski olduğunu ifade etmişti. 1987 yılında yapıldı bina ve bina altındaki dükkanda herhangi bir çalışma var mıydı yok muydu? Bir yol çökmesinden bahsediyordu bazı burada yaşayanlar, tanıklar. Dolayısıyla orada bir yol çökmesi var mı? Bir altyapı çalışmasından dolayı mı bu oldu? Tüm bunlar burada araştırılacak tabii ki. Onu söyleyelim ama yakınları şu anda gözü yaşlı bir şekilde beklemeye devam ediyor. Bir haber almaya çalışıyorlar içeriden. İçeride kalanlardan bir haber almaya çalışıyorlar. Ekiplerle konuşuyorlar. Gözleri yaşlı ne yazık ki. Yani onlarla biz de konuştuğumuzda da aynı şekilde 2 gençten bahsettiler. Yine bir çocuktan bahsettiler. 6 yaşındaki bir çocuk. İçeride herhangi bir haber alınamıyor. Annesinin, babasının 2 gencin memlekette olduğunu, Trabzon'da olduğunu söylemişlerdi. Burada değiller. Dolayısıyla bu 7 kişiden bahsediyoruz. Ama İstanbul Valisi'nin açıkladığı gibi, yani bu 7 kişi azalabilir. Yani resmi bir rakam bu. Yaşayan 7 kişi var. Artabilir. Çünkü misafir gelmiş olabilir. Burada kalmaya gelenler olabilir. Başka dairede yaşayanlara. Dolayısıyla bu sayı artabilir, azalabilir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. İşte bu duruma karşı, yani artma ihtimaline karşı zaten çalışmalar hassas bir şekilde devam ediyor. Onu da söyleyelim. Şöyle biraz daha bu tarafa gelirsek Fatih, zaten onu da göstereceğiz. Şimdi kalabalık burası, tabii ki kalabalık. Diğer yandan işte gözyaşlı bekleyenler var, yakınlar var. Burada bir haber almaya çalışıyorlar. Ama çalışmalar özellikle bu kısımda yoğunlaşmış durumda. Bilmiyorum Fatih, şu aradan sadece

0: görebiliyorum ben. Şu aradan görebiliyorum çalışmaları. Çünkü çok uzaklaştık. Ekipler çok uzaklaştırıyorlar. Burada tabii bu çalışmaların yapıldığı yerin de riskli olduğunu söylemişti İstanbul Valisi. Dolayısıyla riskli bir çalışma yürütülüyor. Ve o altta kalan dairelere girmeye çalışıyorlar. Özellikle 3 kişiden haber almaya çalışıyorlar. O 3 kişiden haber aldıktan sonra da onlara yönelik bir koridorda açılacak. Şimdi burada öncelikle koridorun açılması bir yılan kamera gönderiliyor. Bu kameralarla tespit ediliyor kimin nerede olduğu. Tabii vücut ısılarıyla burada ısı kameralarıyla da aslında tespit ediliyor kimin nerede olduğu. Yani sadece çevrede anlatılanlar değil, dairede yaşayanlar ya da resmi rakamlar değil. Aynı zamanda her ihtimale karşı burada bütün ihtimali ekipler değerlendiriyorlar ve nerede kimin olduğuna dair tespitler yapıyorlar. Bu değerlendirmeden sonra zaten burada ona göre çalışmalar başlıyor ama ilk çalışmalar o tespit edilen kişilere yönelik, yani 3 kişiye yönelik, biri çocuk 6 yaşında, 3 kişi burada onlara ulaşmaya çalışıyor ekipler ve onlara ulaştıktan sonra onları hassas bir şekilde dışarıya çıkaracaklar. Şimdiye kadar 5 kişi dışarıya çıktı ve 5 kişinin de aslında sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi Davut Gül, ki bu sevindirici bir haber. Şimdi diğer kişileri burada kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Çevrede de geniş bir güvenlik önlemi alındı.
1: Bu arada Alihan, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bu da bir yeni gelişme olarak aktaralım. Son dakika bilgisi olarak yine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı. Az önce Vali Gül de tabii kurtarma çalışmaları öncelik şu anda enkaz altındaki 7 kişiye sağ salim ulaşmak, ki aralarından birinin 6 yaşında bir çocuk olduğunu biliyoruz. Onu da İstanbul Valisi açıkladı. Göz teması kuruldu. Şu an çocuğa ulaşmak için hız kesmeden çalışmalar sürüyor dedi. Bir yandan tabii işin adli hukuki soruşturması da olacak. Senin de bahsettiğin gibi altta bir iş yeri var. 4 daire bu çökmeden etkilendi. Resmi kayıtlara göre kişi sayısı ortada ama misafirliğe gelmiş olanlar olabilir ya da o sırada evinde olmayanlar olabilir. Bu bilgiyi de, soruşturma başlatıldığı bilgisini de aktaralım. Sözü sana bırakayım tekrar.
0: Evet, yani söylediğin gibi tabii soruşturma başlatıldı. Bu binanın neden çöktüğüne dair tüm tespitler yapılacak. Çevredekilerin söyledikleri de var. Yani ne yazık ki yani burada gözyaşlı bir şekilde bekliyorlar. Yani onların söylediği de binanın eski olduğu. Ama tabii burada en önemlisi öncelikli olarak onları kurtarmak. Dolayısıyla çalışmalar şu anda o dairelere yönelik yapılıyor, devam ediyor. Ekipler oraya girmeye çalışıyorlar. Ama tabii soruşturma kapsamında burada bu dükkan yapılırken kolon ya da kolon duvarları kesildi mi, herhangi bir müdahale yapıldı mı binanın yapısına yönelik. Dolayısıyla tüm bunlar araştırılacak. Ama şimdi ekiplerin öncelikle bu binadan, özellikle şunu da belirteyim, bakın yani çökme riski bulunan bu binadaki çalışmaları devam ediyor. Binanın çökme riski var ve ekiplerin de aslında burada ne kadar canı pahasına çalıştığını da net bir şekilde görüyoruz. Burada çalışmalar riskli bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu riskli çalışmalarda o 7 kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. Ama şimdilik ulaşabilen, yani temas kurulan 3 kişi var. Onlardan biri çocuk, 6 yaşında. Göz teması kurulduğu söylendi. Önce o çocuğa ulaşmaya çalışıyorlar. Yoğun bir çalışma var. O çocuğa ulaşmaya çalışıyorlar. Daha sonra 2 gencin olduğunu biliyoruz. Biz buradan öğrendik, buradan haber aldık. Tabii beklemeler devam ediyor diğer yandan o çocuklara yönelik. Ama çevrede bizim gözlemlediğimiz kadarıyla ortak kanaat, yani burada bir binaya yönelik yapılan kanaat, binanın eski olduğu için çöktüğü, yani eski bir bina olduğu, eski bir binaydı.
2: Eski bir bina, 87 yapımı bir bina efendim.
0: Peki eski oluşundan dolayı mı çöktü efendim burada?
2: 99 öncesi binalar yapı denetimsiz binalar olduğu için bu binaların hepsi çökme riskiyle karşı karşıya. Hepsi eşit olmamakla beraber çökme riski var. Bakanlık nezdinde bu binaların %95'i riskli yapıdır. Yani riskli yapı tespiti yapılsa riskli olarak çıkar. Çünkü o günün koşullarını, o günün yönetmeliklerine göre yapılmış. Ama 2000'den sonra yapılan hiçbir binada, dükkanlı olsun, dükkan yüksek olsun, asma kat olsun, hiçbir sorun yok. Bütün kredi katlar hesap edilmiş ve yapılmıştır. Yerine uygulaması doğru yapılmıştır. Bu binalar yerinde bir defa %50

0: büyütülmüştür. İmar olarak büyütülmüştür. Statik aynı kalmak şartıyla, statik yapı, demir ve taşıyıcı sistem. Ama büyüklük olarak %50 büyütülmüştür. Bu binaların hepsi riskli ama bu binanın fotoğrafına baktım ben. Fotoğrafına baktım. Eski fotoğraf, yıkılmadan önceki fotoğrafına. Binada zaten yani hasar olacağı, yıkılacağı belliydi. Bina bunu gösteriyordu. Böyle bir bina ama şu üst katlardaki insanların ölme şeyinin olduğunu sanmıyorum. Bu tür çökmede giriş kat ve onun üstündeki binalı insanlar da ölmüyor.
1: Giriş kat ve zaten o kısımda özellikle çalışma devam ediyor. Yani burada tabii herkes aslında bir şekilde yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Siz binada mı yaşıyorsunuz? Bir tanıdığınız...
2: Oturmuyorum. Kız kardeşim oturuyordu binanın üst katında. Çok şükür sağ salim çıktı ama daha alt katlarda birçok sevdiğimiz arkadaşımız var. Kızıyla beraber. O ikisinden haber alamadık henüz. Onu bekliyoruz. Zaten bina çürüktü. Yani onu biliyorduk ama malum ülkede kira koşulları. Yani o da çıkmak istememişti. Ama bugün geldiğimiz noktada yani yapacak ve söyleyecek hiçbir şey yok yani.
3: Yani burada tabii daha önceden yaptığımız
1: şöyle yani çalışmaları tabii ekipler içeride devam ediyorlar ama sizin haber alamadığınız biri var mı?
2: Hayır, şu an zaten Sevi'den arkadaşımızdan ve çocuğundan haber alamıyoruz ama bir söyleme göre 4 kişiden içeride canlı sinyal alıyorlarmış. Bilmiyoruz.
1: Biz arkadaşınız da onlardan biri mi?
2: Bilemiyoruz. O bilgiye ulaşamıyoruz zaten. Yani durum şu anda bu. Zaten kayınvalidesi orada. Öyle.
1: Geçmiş olsun efendim. Evet. Yani burada tabii yakınların anlattıkları çok önemli. Onların söylediğine göre sizin de efendim bir yakınınız
4: Ali
1: var.
4: Alihan, çok kısa bir şey sorabilir miyim? Az önce hanımefendi çürüktü bina biliyoruz dedi ama.
5: O patlama olduğunda deprem oldu zannettim. Burada yakın benim hanımın iki kişi var orada. 20 yaşlarında iki kişi orada şu anda. Onlara daha ulaşılmamış. Bir de en alt katta bir Hüseyin dayımız vardı. Ben Rize'ye gittim. Uçay üzerinde bu 3-4 gün oldu geleni. Orada oturuyordu. Oradaydı. Ondan da haber alınamıyor. Telefonum da bende var.
4: Evet, şu anda bu arada binanın çökme anının görüntüsü geldi. Onu görüyoruz. Bakın, güvenlik kamerasının saati tam doğru olmayabilir bu arada. Çünkü vali açıklamasında 5.40 demişti. Az önce saniyeler içinde tozu dumana katan o çökme anını sol üst köşede gördük. Şimdi başa dönecek görüntü o anı tekrar izleriz. Ve güvenlik kamerası görüntüsü de işte ortaya çıktı çökme anının. Bakın işte böyle bir anda tozu dumana kattı. Çökme anı güvenlik kamerasına da saniye işte böyle yansıdı. Ekranın üst bölümünde sol köşeye doğru o tarafta kalıyor. O açıya o şekilde girmiş. Burası başka bir binanın güvenlik kamerası. Bakın tam karşısındaki cephelerinden biri, yan sokağındaki binalardan birinin güvenlik kamerası. İşte çökme anı böyle yansıdı. Bakın saniyeler içinde şu anda işte yansıdı. Bu şekilde çöküyor bina. Zemindeki 3 kat işte ne yazık ki böyle yerle bir oldu. Bir anda işte böyle çöktü. Güvenlik kamerasına da o anlar saniye yansıdı. Burası Maltepe Cevizli Mahallesi ve 7 katlı bir bina. İşte böyle çöktü. Güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Alihan, sözü tekrar sana bırakayım. Az önce bir hanımefendi dedi ki kız kardeşim üst katlarda oturuyordu. O tahliye edildi. Biliyorduk zaten binanın çürük olduğunu ama işte kiraya çıkmak istemediler gibi bir tanım kullandı. Acaba önceden test ettirilmiş mi bina? Tabii onun hakkında bilgi vermedi. Tabii orada bekleyenler de endişeli bir yandan teyide muhtaç verdikleri bilgi biliyorum ama...
1: Yani burada daha önceden siz binanın çürük olduğunu söylemiştiniz ama...
2: Bizim gözlemimiz tabii. Gözleminiz. Biz aralamak değil. Ben kız kardeşime misafirliğe geldiğim için orada görüyoruz yani. Hani binanın her tarafı dökülüyor diye söylüyorduk zaten. Çok eski bina. Dolayısıyla hani bu şeydi yani gözü görülür bir çatlağı şeysi vardı zaten bina.
1: Yani binanın değişimi için herhangi bir girişim var mıydı peki binada yaşayanlardan?
2: Dönem dönem öyle olduğunu söylüyorduk kız kardeşim ama bir sonuca ulaşmamıştı herhalde.
1: Yani bina genelinde bir anlaşma mı sağlanamadı?
2: Onu bilemiyorum ama hani arada görüşmeler yapılıyordu. Onu söylüyordu yani. Hani belki çıkacağız.

0: Belki binada anlaşacaklar falan, oradan biliyorum.
1: Geçmiş olsun.
0: Dediğim gibi direkt dairenin sahibi olmadığım için bilemeyeceğim çok fazla.
1: Geçmiş olsun efendim. Evet, yani tabii şimdi bina içerisinde yaşayanlar da aslında onu söylüyorlar. Yani bazı girişimler olmuş olabilir. Binanın işte dökülüyor olduğuna dair de işte tespitleri var binada yaşayanların. Dolayısıyla burada şimdi tüm bunlar soruşturulacak tabii. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı burada soruşturma başlattı. Bu binanın çökmesine yönelik hangi çalışma yarım bırakıldı ya da binada yaşayanlar mı bunu geçiştirdiler? Tüm bunlar tabii burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya konu olacak. Ve aynı zamanda alttaki dükkan tabii ki çok önemli. Çünkü biz burada yine bu bölgede daha önceden de 29 Ekim'de buna benzer bir olay yaşanmıştı yine Gebze'de. Ve burada şöyle bir durum var. Yani orada da bir çalışma sonucu, altta da bir eczanenin kolon kesmesi sonucu o bina çökmüştü. Şimdi burada da yine buna benzer bir manzara mı var? Tüm bunlara yönelik çalışmalar yapılacak. Ama şimdi önceliğimiz, burada çalışanların önceliği, bu riskli binada, çökme riski bulunan binada, o içeride bulunduğu bilinen, resmi olarak bilinen 7 kişinin tespit edilmesi. Şimdi bizi biraz daha geriye alıyorlar çünkü bir yaralı daha çıkarılıyor şu anda. Onu da söyleyelim. O 7 kişiden biri. Söylediğimiz gibi zaten bir çocuk vardı temas kurulan. Şimdi o yaralılardan biri çıkarılıyor ve toplamda içeride şu anda resmi olarak 6 kişi var ve şimdiye kadar da 6 kişi çıkarıldı diyebiliriz. Bu çıkarılan 6. kişi tabii sevindirici bir gelişme. Çünkü içeride yoğun bir çalışma var. Bu çalışmalar sonucu içeriden bir kişi daha çıkarıldı. Onu söyleyebiliriz. Bir kişinin daha içeride ulaşıldı ve tabii Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yaptığı bir açıklama var. Şimdi içeride toplam 6 kişi kaldı resmi rakamlara göre. Şimdiye kadar 6 kişi çıkarıldı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da burada saat 06'larında meydana gelen bina çökmesiyle ilgili soruşturmanın başlatıldığı ve soruşturmada bir başsavcı vekiliyle iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Adli soruşturma da burada titizlikle yürütülecek, tabii onu da söyleyelim. Şimdi bir kişi daha sağa çıkarıldı. Şimdi 6 kişi buradan sağ bir şekilde çıkarıldı. Kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun da sizlere gösteriyor zaten. 6 kişiye ulaşıldı şimdiye kadar yapılan çalışmalarda ve içeride de resmi rakamlara göre 6 kişi kaldı. Tabii bunların bir kısmına ulaşılıyor, bir kısmına da hala ulaşılabilmiş değil. Orada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Peki kimler çıkarıldı? Şimdiye kadar içeride kalanlar hangi odadalar, neredeler ve onlara yönelik çalışmalar ne boyutta? Tabii onları şu an net olarak söyleyemiyoruz. Çünkü bu çalışmalar özellikle dükkanın üzerinde bulunan dairelere yönelik. Yani enkazın içerisinde 6 yaşındaki bir çocukla temas kurulduğu biliniyor. Bir göz teması kurulduğu biliniyor. Ve ona yönelik, ona ulaşmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Sağ olduğu söyleniliyor. Dolayısıyla burada özellikle o kişilere, yani tespit edilen kişilere yönelik çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Diğer yandan da diğer dairelerde olma ihtimaline karşın, yani çalışmalar yapılırken, tespit edilen bölgeye doğru gidilirken, orada diğer dairelerde bulunan kişilere karşı da tabii orada bulunma ihtimalleri var. Hassas bir çalışma var. Dolayısıyla ekiplerin burada, bir yandan da bina da riskli. Dolayısıyla ekiplerin de buradaki çalışmaları sabahın erken saatlerinde, yani 06 sularında ilk bina çöktükten sonra bu çalışmalar burada başladı ve şu saate kadar da titiz bir şekilde devam ediyor ekiplerin çalışmaları. Çok önemli. Burada tabii ekiplerin bir koridor oluşturduğunu biliyoruz. Öncelikle bir koridor oluşturdular. Bu koridordan o yaralı vatandaşları çıkardılar ve sağlık durumlarının da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan şimdi içeride İstanbul Valisi Davutgül açıkladı. Yani tamam, evet, 7 kişi olduğunu biliyoruz resmi rakamlara göre, ama burada tabii misafirliğe gelmiş olanlar da olabilir. Yani bu sayı artabilir. Dolayısıyla bu ihtimal üzerine çalışmalar yoğun.

bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalarda AFAD, UMKE ekipleri, itfaiye ekipleri birlikte çalışıyorlar. Bu çalışmayı yürütüyorlar. Zeminle yönelik de çalışma yapılacak tabii ki. Burada daha önceden bina çevresinde bir yol çökmesi var mıydı, yok muydu? Ya da binanın altındaki dükkanda kimler işletiyordu ve bu binaya, binanın taşıma yapısına, şimdi ekipler de bir yandan biraz daha bizi uzaklaştırdılar. Çünkü bina hala çok tehlikeli ve burada da şimdi binanın herhangi bir yapısına müdahale edildi mi, kolonlarına müdahale edildi mi, buna yönelik de çalışmalar yapılacak. Maltepe'de çöken binayla alakalı ve tüm bunlarla ilgili de özellikle zemin katta bir iş yeri var. Buna yönelik, bunun üzerindeki bulunan dairelere yönelik de çalışmalar sürüyor. Şimdiye kadar 6 kişi çıkarıldı ve bu 6 kişinin de sağ olarak çıkarıldığını bildirelim. Sağ olarak çıkarıldı ve sağlık durumlarının da iyi olduğunu biliyoruz. Şimdi geriye 6 kişi kaldı. Bu 6 kişiye de ulaşmaya çalışıyorlar. Bir çocuk, 6 yaşında bir çocuk var ve iki genç olduğunu biliyoruz. Bizim de buradan tabii çevredekilere sorduğumuzda haber aldığımız iki genç burada içeride ve onlardan da haber alınamıyor. İşte onları ulaşmaya çalışıyor yakınları. Çevredekiler tabii büyük bir korkuyla, özellikle binada 33 kişi yaşadığını biliyoruz resmi rakamlara göre. Üst katlarda yaşayanlar büyük bir korkuyla hemen tabii kendilerini binanın dışına atmaya çalıştılar. Ekipler geldi, hızlı bir şekilde yangın merdiveniyle onları dışarıya çıkarttı. Ama alt katta kalanlar, yani biz 4 daireden bahsediyoruz ve bu 4 dairede yaşayanlardan ilk başta haber alınamadı. Daha sonra ekipler hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti ve bir koridor oluşturarak öncelikle hem yılan kameralarla hem ısı kameralarıyla aslında nerede olduğunu burada tespit ettiler ve bu çalışmaları özellikle o bölgede yoğunlaştırdılar tespit ettikleri kişilere yönelik. Ve şimdiye kadar da 6 kişi kurtarıldı. Diğer 6 kişiyi kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Burada tabii temas kurulan kişiyle mi alakalı, yoksa hala temas kurulamayan 3 kişi mi var? Tüm bunlara yönelik çalışmalar da devam edecek. Yoğun bir çalışma. Şimdi çevrede de tabii ekipler aslında güvenlik çemberini gitgide genişletiyor. Çünkü söylediğimiz gibi binadan, binanın riskli olduğu, riskli olarak çalışıldı. Evet, ekipler bizi biraz daha geriye gelmemiz konusunda uyarıyorlar. Tabii bizler de onların işlerini kolaylaştırmak adına biraz daha geri çekileceğiz. Çünkü binaya yönelik şu anda hala çökme riski devam ediyor. Ve bu riske yönelik de şimdi ekipler burada güvenlik tedbirini genişletiyorlar. Şimdi tabii daha önceki olaylarda, daha önceki çökme durumlarında, şimdi bir deprem yaşanmadan bu bina çöktü ve dolayısıyla binada yaşayanlarla da konuştuğumuzda aslında şunu söylediler. Yani evet, binanın eski olduğunu biliyorduk. Hatta bazı girişimler de yaşandığını biliyoruz. Yani binanın kentsel dönüşüme girmesi, binanın yenilenmesine yönelik bazı girişimlerin de yaşandığına yönelik iddialar var binada yaşayanların yakınları tarafından. Dolayısıyla bir engel mi oluşturuldu? Burada binada yaşayanların ya da bina çevresinde, binanın altındaki dükkanda yapılan çalışmalarda bir ihmal var mı yok mu? Tüm bunlar değerlendirilecek ve değerlendirme aşamasında burada tabii Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da burada bu durumu tüm yönleriyle araştırılacak. Şimdi İstanbul Maltepe'de çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerin varsa ihmali, kusuru, sorumluluğunu tespit etmek için ilki mülkiye müfettişi de görevlendirildi. Onu da son dakika bilgisi olarak verelim. İki mülkiye müfettişi bu konuda görevlendirildi. Yani burada yapısal bir çökme var mı? 7 katlı olduğu biliniyor binanın ve burada yapısal çökme meydana geldi. Ve bu çökmede herhangi bir ihmal var mı? Tüm bunlara yönelik çalışmalar devam edecek. Yani inşası ve tadilatı süreçlerinde, yani 1987'den itibaren hem inşa edildiği yılda hem de ilerleyen süreçlerde, tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerin
bir ihmali var mı? Yani kamu görevlilerine dair bir ihmal.

var mı? Tüm bunlara yönelik de tabii araştırmalar yapılacak. Bir kusur sorumluluk tespit etmek için iki mülkiye müfettişi görevlendirildi. Aynı zamanda diğer bahsettiğimiz hususlarda da eğer burada vatandaşın kendi müdahalesiyle bu bina çöktüyse, yani bir ihmalkarlığı, bir kolon kesme, kolonlar arasındaki duvarı kesme gibi bir müdahalesi varsa da bu da tabii ki soruşturmada bir başsavcı vekiliyle iki cumhuriyet savcısı

0: burada herhangi bir şekilde bir müdahale binanın çökmesini kolaylaştıran, binanın çökmesini sağlayan bir olay varsa tüm bunlar burada araştırılacak ve burada sorumlular tespit edilecek. Yani binanın sadece eski olması değil, binaya bir dış müdahale var mı? Tüm bunların üzerine ekipler gidecek, onu söyleyelim. Yakınların bekleyişleri de bir yandan devam ediyor. Çevrede de tabii güvenlik tedbiri alınmış durumda. Bu tedbir şimdi orada molozlar kaldırılıyordu. Uzun bir süre önce molozlar kaldırıldı zaten. Binanın yan yatan kısmında ve çevresindeki zaten binalar da tahliye edildi. Yani o binaların tahliye edilmesi de çok önemli. Çünkü burada herhangi bir şekilde eğer ki bina hala çökme riski var ama onun etkisiyle çevredeki binalara da hasar vermiş olabileceğine yönelik çalışmalar devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları çevredeki binalarda devam ediyor. Ekipler o binalarda da çalışmalarını sürdürüyorlar ve orada yaşayan vatandaşlar da, bina sakinleri de boşaltıldı tedbiren. Bir diğer aşama tabii binanın ilk katı, 4 daire bulunan kat ve hemen dükkanın üzerinde dükkan ve dükkanın üzerinde bulunan dairelerden bahsediyoruz. Yani 2 kat aşağı doğru çöktü. Şimdi burada öncelikli olarak bir ilk gelen ekipler öncelikli olarak bir moloz kaldırma işlemi yaptılar ve burada bir koridor oluşturdular. Tespit ettikleri o kişilere ulaştılar. Ve öncelikle tabii yukarı katta kalanlar da tahliye edildi. Onlar tahliye edildikten sonra aşağıda enkaz altında kalanlara yönelik çalışma yapıldı. Ve bu çalışmada da şimdiye kadar 6 kişi kurtarıldı. 6 kişiye de ulaşma çalışmaları devam ediyor. Yine burada tabii aslında 4 kişiden bir haber alındığı, bir temas kurulduğunu biliyoruz. Ve ekipler onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Bunlar arasında 6 yaşında bir çocuk da var. Ve bu çalışmalar şu anda özellikle o temas alınan kişilere doğru yönelmiş durumda. Onu da söyleyebiliriz. Şimdi şöyle bir durum var. Enkazdaki 12 kişiden 6'sı kurtarıldı. Toplamda 12 kişi vardı ve 6'sı kurtarıldı 7 katlı binada. 3 katında çökme meydana geldi. Arama kurtarma çalışmaları özellikle devam ediyor.
1: Alihan, az
0: 6
1: önce
0: kişi kaldı. 6 kişi.
1: Alihan, sen de oradakilerle konuştun. Tabii bunlar resmi bilgiler değil. Teyide muhtaç. Bunun altını çizelim ama altta bir dükkan vardı ya, çöken binanın alt kısmında. O önceden görgü, o çevre sakinlerinin dediğine göre önceden tatlıcıymış, sonra kumaşçı olmuş. Acaba bir tadilat, bir işlem uygulanmış mı? Onunla ilgili bir şey söyleyen ya da bir bilgi alabildin mi? Çünkü binanın eski haliyle 2026 yılındaki hali, dükkanın çehresi değişmiş olabilir. Çünkü tatlıcıyla kumaşçı, hani işleyiş farklı. Acaba bununla ilgili bir bilgi var mı çevre sakinlerinden?
0: Şimdi evet, değiştiğini biliyoruz. Hatta şöyle, yani eski fotoğrafları da var, yani 2014 ve 2026 yıllarına ait fotoğrafları da var. Şimdi burada gözlemlediğimiz şu: bir tadilat yapılmış, bir değişime bu dükkan girmiş. Peki bu değişime girdiğinde bir tatlıcı ve bir konfeksiyoncudan bahsediyoruz. Çalışma şartları aynı değil. İçerideki ekipmanlar aynı değil. Dolayısıyla burada bir konfeksiyoncuya çevrilirken bu dükkan, tatlıcıdan konfeksiyoncuya çevrilirken bu binanın taşıma yapılarına, yani önemli yapılarına bir müdahale yapıldı mı? Kolonlarına müdahale yapıldı mı? Kolonların aralarındaki duvarlara müdahale yapıldı mı? Sadece kolonlara müdahale etmez. Aralarında taşıyıcı duvarlara müdahale edilmesi de burada çökme riskini meydana getirebilir. Dolayısıyla bu bir tadilattan geçtiği biliniyor. Evet, yani tatlıcı dükkanıydı, kapattı. Direkt olarak konfeksiyon dükkanı açılmadı burada. Tatlıcı dükkanı açıldıktan sonra bir tadilat yapıldı. Şimdi bu tadilat da zaten araştırılacak. Bu tadilatta ne yapıldı? Çünkü eski resimlerine baktığımızda, yani 2014 ve 2026 yılları arasında yapılan resimlere baktığımızda o dönem evet bir değişim var. Ve bu değişimin sebebi de büyük bir ihtimalle içeride yeni eşyaların konulması, yeni malzemelerin konulması, bir konfeksiyon dükkanına çevrilmesi. Dolayısıyla bu çevirme işleminde herhangi bir müdahale yapılıp yapılmadığı da yine araştırma konusu. Ekipler bunu da araştıracaklardır. Yani çok önemli söylediğin tabii. Yani bir dükkanı burada, özellikle eski olduğu belirlenen 1987 yapımı bir binanın burada izinsiz bir tadilat mı yapıldı? Ya da tadilat izni verildi mi? Şimdi buna yönelik de çalışmalar yapılıyor. Bahsettiğimiz gibi.

0: gibi iki mali müfettiş burada görevlendirilmiş durumda. Yani bir kamu görevlisinin bir izni mi var? Burada bu tadilatlar yapılırken ne göz ardı edildi? Bunlar araştırılacak tabii ki. Bir diğer konu, binada yaşayanlardan aldığımız bilgi. Yani şunu söylüyorlar, evet binanın eski olduğunu biliyorduk ve eski olduğunu bilmemize rağmen hatta bazı girişimler de olmuştu. Şimdi bu girişimleri kim engelledi? Neden bu bina eski olduğu bilinmesine rağmen herhangi bir şekilde binada yaşayanlar tarafından bir müdahale yapılmadı? Bunlar da tabii ki araştırılacak. Şimdi bu konuyla alakalı çok ciddi bir soruşturma var Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın. Tüm bu ihtimaller değerlendirilecek ama daha önceki İstanbul içerisinde özellikle çöken binalarla ilgili yaptığımız çalışmalarda, bizim gittiğimiz haberlerde, daha önce meydana gelen olaylarda burada tabii bir müdahale olduğu sürekli olarak biliniyordu. Ve şimdiye kadar çıkarılan, binadan çıkarılanlardan isterseniz sizlere bahsedelim. Aslında çoğu çocuk yaşta, yani 7-8 yaşlarında bir çocuk yine bilinci açık bir şekilde çıkarıldı. 10 yaşlarında bir çocuk Emirhan Bilece, yani bu isimler sağ kurtarıldı ve ekiplerin burada tabii sağ kurtardılar, hastaneye götürdüler, hatta aileye teslim edildi. Dolayısıyla bu çıkarılanlar şu anda sevindirici haber. Yine içeride çalışmalar devam ediyor, onu söyleyelim. Ve yine 1983 doğumlu bir kişi çıkarıldı, hayati tehlike olmaksızın hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda yine 14 yaşında bir çocuk hayati tehlikesi olmadan hastaneye kaldırıldı. Ve aynı zamanda yine yani bahsettiğimiz kişiler hep çocuklar, 9-10 yaşında, 10-11 yaşlarında, 7-8 yaşlarında 3 çocuktan bahsediyoruz. Yine 4 kişi de yaşları genç, 4 kişi burada kurtarıldı. Şimdiye kadar kurtarılanların özet olarak gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Şimdiye kadar 4 çocuk çıkarıldı. 3 de yaşı genç, 20'li yaşlarda gençler çıkarıldılar ve bilinçleri açık bir şekilde, hayati tehlikeleri olmadan hastanede tedavileri devam ediyor. Umudumuz burada, beklenti, ekiplerin çalışmaları diğer kalan kişilerle alakalı. Şimdiye kadar 7 kişinin çıkarıldığını söyleyebiliriz. Enkaz altında son bilgi 7 kişinin daha olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğine yönelik. Şimdiye kadar, evet şimdi biraz sessiz olacağız. Sesimi duyan var mı diye tabii şu anda bir uyarı yapılıyor. Sessiz olmamızı istiyorlar şu an.
1: Evet, tabii şu an orada arama kurtarma çalışmaları yapılıyor. Sessiz olmaları gerekiyor. Orada olan herkesin, haber muhabirleri de dahil. O yüzden tabii enkaz altında birine ulaşmak için, bir ses duyabilmek için ekipler sesimi duyan var mı diye sesleniyor. Ve gelecek en ufak bir tıkırtı, en ufak bir işaret dahi onlar için inanılmaz bir ipucu oluyor. Orada bir zamanla yarış var. O sırada enkaz altındaki kişi belki parmağını bile kıpırdatsa, bir tıkırtı bile duyulsa, ufacık bir çıt sesi bile olsa, o ekiplerin hangi yöne yönlenmesi gerektiğini işaret ediyor ve şu anda da işte o sesi duymak için bölgede herkesin sessiz olmasını istedi ekipler. O yüzden sessizlik var. Enkaz altından duyulacak en ufak bir sesin peşinde ekipler. Şu anda 6 kişi.
0: Evet, o uyarı yaptılar Tuğba.
1: Evet Alihan.
0: Ve o uyarıdan sonra şimdi tekrar çalışmalar başladı. Bir çağrı yapıldı, sesimi duyan var mı diye. Tabii çok acı bir çağrı. Bunu 6 Şubat depremlerinde gördük. İstanbul'da çöken binalarda bu uyarı ne yazık ki acı bir sembol. Yani bir çöken binaların ve depremin acı bir sloganı, bir çağrısı. Dolayısıyla bunu burada tekrar duyduk. Üzüntü verici. Çevrede de bekleyenler var. Şimdi sesimi duyan var mı diye bu çağrı yapıldıktan sonra gelen sese, gelen komuta göre ekipler tekrar çalışmalarını başlattılar ve bu çalışmalar bahsettiğimiz gibi o diğer kişilere yönelik. Şimdi burada tabii herkes sahada, yani ekipler yoğun bir şekilde çalışıyorlar sabahın erken saatlerinden beri ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de yaptığı bir açıklama var. Maltepe'de tüm imkanlarla sahada olduklarını ifade ettiler. Şu ana kadar üst katlarda bulunan 10 vatandaşın güvenli bir şekilde dışarıya çıkarıldığını söyledi ve aynı zamanda önceliğin enkaz altında bulunan her bir vatandaşa ulaşmak olduklarını ifade ediyorlar. Yine Mustafa Çiftçi şunu söyledi, yani enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor. Yani o 4 vatandaşla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaş şu anda içeride ve onlara da ulaşmaya çalışıyorlar. Yani evet, bir irtibat var ama irtibatı olmayan kişiler de var ve hatta şimdi resmi rakamlardan bahsediyoruz. İçeride kaç kişi yaşıyordu, burada resmi kayıtlardan bahsediyoruz. Ama bu sayının artabileceğini de İstanbul Valisi söyledi. Dolayısıyla çalışma o yüzden çok daha hassas, onu söyleyelim. 2 mülki amir burada görevlendirildi. Mülki müfettiş burada herhangi bir ihmal var mı? Kamu görevlileri kısmına bakacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da yine burada... Bunun dışında herhangi bir ihmal var mı, bir müdahale var mı? Çünkü senin de söylediğin gibi bir tadilat söz konusu. Bu tadilat aşamasında binaya yönelik herhangi bir çalışma var mı? Tüm bunlar tabii burada araştırılacak. Öncelikli konu tabii Mustafa Çiftçi'nin de söylediği gibi, burada ekiplerin de söylediği gibi, bu zorlu şartlarda çökme riski bulunan bu binada öncelikli olarak o diğer kişileri bulmak. Enkaz altında 7 kişinin daha olduğu biliniyor ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nin Doğu Sokak'ta bulunuyordu bina ve çevredeki binalarda yine tedbir amaçlı boşaltıldı. Ama tabii çevrede de o binalarda da çalışmalar devam ediyor. O binaların da yine çökme riski var mı ve ona yönelik de burada ciddi bir çalışma var. Arama tarama ekipleri çevredeki binaları da kontrol ediyorlar ve buna yönelik de bir çalışma var. Şimdi burada dükkan birinci ve ikinci katların çöktüğünü biliyoruz. Ve burada göçük altından yine çıkarılanlar var. Bu çıkarılanların 3'ü çocuk, 4'ü daha genç yaşta kişiler. Şimdiye kadar 7 kişi çıkarıldı ve aynı zamanda enkaz altında 7 kişinin daha olduğu biliniyor. Ve tüm bu çalışmalar ışığında da burada tabii tüm bunlar netlik kazanacak. Şimdi bir yandan şöyle bir baktığımız zaman İstanbul Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'ın da buraya geldiğini söyleyebiliriz. Burada onlar da çalışmalar yapacaklar. Arama kurtarma ekipleri burada. Tabii tüm ekipler, itfaiye ekipleri de buradalar. Ve bu çalışmaları yerinde takip ediyorlar. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de yaptığı açıklamalarda buradaki çalışmaların sabahtan itibaren titiz bir şekilde yürütüldüğü, çökme riski bulunan bir binada çalışmaların hiç de kolay olmadığını ifade ettiler. Yani zorlu bir çalışma, zorlu şartlarda yapıyorlar. Binanın her aşamasında dairelere girerken, dairelerin odalarında aramalar yaparken, yani çökmüş kısımlarda aramalar yaparken molozların çıkarılması hassas bir çalışma. Dolayısıyla tüm bu çalışmalar titiz bir şekilde devam ediyor. Onu da söyleyelim. Şimdi İstanbul'da daha önceden yaşanan bu çökmelerde yapılan çalışmalar da çok titiz yapılmıştı. Mesela işte yol çalışması dendi, inşaat çalışması, tüm bunlara yönelik biz bazı çökmelerin yaşandığını görmüştük ve daha henüz 2025'te 29 Ekim'de Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yine Arslan Apartmanı çökmüş. Orada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Şimdi burada bilirkişi raporu orada metro inşaatının zemin üzerindeki etkisine işaret etmişti mesela. Başka bir teknik rapor zayıf dolgu zemini, yapı kusurlarını öne çıkarmıştı. Ve tüm bunlar inceleniyor. Yani burada tabii tüm bunlar daha önceki İstanbul'da çöken binalara yönelik yapılan çalışmalar da yine burada yapılacak. Küçükçekmece'de 2024'te, Bahçeli Evler'de de yine çökmeler

yaşanmıştı. İşte tüm bu çökmelerden hangi ihmaller var? Burada da o ihmaller var mı? Bu benzeri ihmaller var mı? Tüm bunlar da tabii araştırılacak. Ve binanın temelinin herhangi bir boşluk, burada bir çalışma ya da altında yapılan dükkanda herhangi bir müdahale oluştu mu oluşmadı mı, tüm bunlar ortaya çıkacak. Yani burada tabii bu çalışmaları da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı inceleyecek. Ekiplerin de burada çalışmaları incelenecek ve tüm bunlar sonucunda da binanın çöküş sebebi net bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi çevrede aldığımız ilk belirlemeler, ilk dinlediğimiz kişiler şunu söylediler. Binanın içinde yaşayanlar zaten çürük olduğunu ifade etmişti. Binada eski bir bina, 87 yapımı bir bina. Dolayısıyla burada bir müdahale girişimi de, yani binada yaşayan sakinler 33 kişi resmi rakamlara göre, bu sakinler binaya yönelik aslında bazı çalışmalarda yaptıklarını ifade ediyorlar. Yani bir çalışma girişimi de olduğunu ifade ediyorlar. Ama olmamış. Neden olmadı, neden yapılamadı, tüm bunlar araştırılacak. Altında daha önceden bir tatlıcı olduğu biliniyor. Şimdi bu tatlıcı 2014 yılından itibaren tatlıcı olduğu biliniyor, iddia ediliyor. Daha sonra bu tatlıcı kapanıp yerine altına bir konfeksiyon dükkanı açıldı. Peki şimdi bu tatlıcı kapandıktan, konfeksiyon dükkanı açıldıktan sonra hangi değişimler yapıldı binanın alt katında? Çünkü binanın çöküş şekline baktığımız zaman binanın aslında temelinden değil, altında bulunan daireden ve dükkandan kaynaklı olabileceği de iddia ediliyor. Çünkü bina yan yatmış bir şekilde direkt olarak çökmedi ve dolayısıyla burada altında bulunan bir alt katta dükkanda bulunan bir kusur var mı yok mu, tüm bunlar araştırılacak ve dükkan neden çöktüğüne dair bir tespit yapılacak. Şimdi tatlıcının değiştiğini ve konfeksiyon dükkanı olduğunu biliyoruz. Buna yönelik de zaten dükkanın üzerinde bulunan dairelerde özellikle aramalar yapılıyor. 7 kişi hala içeride ve şimdi çıkarılan kişilerden 3'ünün çocuk olduğunu biliyoruz. 4 kişi de daha genç. Toplamda 7 kişi kurtarıldı. 7 kişiye yönelik arama çalışmaları da devam ediyor. Şimdiye kadar 4 kişiye ulaşıldı, temas sağlandı. 3 kişi de şimdi arama kurtarma çalışmaları kapsamında yeri tespit edilmeye çalışılıyor. Tabii şimdi eski binalarda, özellikle eski binalarda müdahalenin sebebi genelde iş yerini genişletmek olur. Zemin kattaki dükkan, market, restoran, mağaza, ya bahsettiğimiz konfeksiyon dükkanı, geniş kullanım alanı oluşturmaya çalışılır. Şimdi burada da eğer ki konfeksiyon dükkanı açıldı ve içerideki konfeksiyon malzemeleri, yani o iş malzemeleri yerleştirilmeye çalışıldıysa ve bir alan açılmaya çalışıldıysa, bir müdahale var mı yok mu, bu araştırılacak. Evet, tadilat yapmak, tabii kapı açmak, duvar kaldırmak, iç mekan düzenini değiştirmek, yine tesisat geçirmek, bir havalandırma, kanalizasyon veya başka tesisatları geçirmek için de kolunu delmek ya da kesmek gibi bir durum olabiliyor ne yazık ki. İşte buna yönelik de çalışmalar devam edecek. Ve aynı zamanda bir kaçak yapı değişiklikleri mi var? Yani onaylı mimari ve statik projeye aykırı değişiklikler mi yapılacak? Dolayısıyla eğer ki böyle bir müdahale varsa ve ciddi ölçüde eğer ki binanın taşıma yapısı zayıflatıldıysa, üst katların yükü diğer kolonlara ve kirişlere aktarılır ve artan yükü taşıyamazsa bu bina çatlama ve kırılma başlar. Böyle bir çökme olabilir. Şimdi bu tabii ekiplerin burada yapacağı çalışmalar sonucu. Daha önceden de bildiğimiz üzere mesela daha önce çöken bir binada yaklaşık 80 sayfalık bilirkişi raporu hazırlanmış. Orada da mesela hem metro inşaatı çalışmaları hem de binanın altında bulunan eczanenin kolon kesmesi şüpheleri üzerinde durulmuştu, bilirkişi tespitleri. Dolayısıyla burada neden yapıldığına dair tabii bir bilirkişi raporu da oluşturulacak. Binanın zemin katında daha önce bu dükkanda herhangi bir taşıyıcı kolonlara müdahale edildi mi, tüm bunlar araştırılacak. Şimdi öncelik 7 kişiye ulaşmak, 7 kişiyi ulaşmaya çalışıyorlar. Arama kurtarma çalışmaları var ve bu çalışmalar neticesinde de özellikle o bahsettiğimiz 4 dairenin bulunduğu, yani dükkanın hemen üzerinde bulunan dairelerde bulunan yerlere bu çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda da

artık ortaya çıkacak. Peki şunu da söyleyebiliriz. Peki çalışmalar nasıl yapılıyor? Önce moloz yığınları kaldırıldı. Ekipler ilk geldiklerinde burada moloz yığınlarını kaldırdı ve bir koridor oluşturdu. Bu koridordan önce ilk ulaştığı kişilere, yani yılan kameralarla girdi ekipler. Teknolojik ekipmanlar kullanıyorlar. Yılan kameralarla girdiler, ısı kameralarıyla girdiler ve ilk tespit ettikleri kişiler burada hızlı bir şekilde çıkarıldı ve yukarıda da bulunanlar aslında çıkarıldı. Ve bu çalışmalar neticesinde de daha önceden olan yerler tespit edildi. Yani 6 kişi enkazdan çıktı. 6 kişi enkazda. Şimdilik 12 kişi tespit edilmiş durumda binada. Ve bu binada yapılan çalışmalar devam ediyor. Onu da söyleyelim. Şimdi o 6 kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. Ekipler oluşturdukları koridorla beraber aynı zamanda hassas bir çalışma yürütüyorlar. Dışarıda da yakınları bekleyişlerine devam ediyor. Gördüğünüz gibi şimdi burada, efendim sizin yakınınız mı vardı? Bir yakını olan kişi, daha önceden kendisiyle de konuşmuştuk zaten. Onlar da beklemeye devam ediyorlar. Ne yazık ki tabii acı, üzücü bir durum onlar açısından. Dolayısıyla bizler de şimdi o çalışmaları yerinde takip ediyoruz ve o 6 kişiden haber almaya çalışıyoruz. 6 kişiye ulaşma çalışmaları devam ediyor. Şimdi bina çöktükten hemen sonra zaten üst katta bulunanlar, diğer kişiler, 20'den fazla kişi olduğunu biliyoruz. O kişiler burada bu çalışmaları önce yangın merdivenleriyle dışarıya çıkarıldılar ve yangın merdivenleriyle dışarıya çıkarıldıktan sonra içeride kim var, kim yok, kaç kişi yaşıyor, hangi dairede kimler yaşıyor, aslında o bilgiyi ekiplere verdiler. Yani ilk bilgi onlardan alındı ve bilgi onlardan alındıktan sonra ekipler önce ulaşabildikleri kişilere ulaşmaya çalıştılar. İlk aşamada 4 kişi hızlı bir şekilde kurtarıldı ve bir koridor oluşturulmuştu aslında. Büyük bir ihtimalle aynı odada, aynı dairede yer alan kişiler hızlı bir şekilde kurtarıldı. Ve daha sonraki yapılan çalışmalarda da yine hem onların verdikleri bilgiler, onlara ulaştıktan sonra yapılan çalışmalar, çevrelerinde yapılan çalışmalar neticesinde de yine 2 kişiye daha ulaşıldı ve toplamda 6 kişiye ulaşılmış oldu. Ve şimdilik 6 kişinin daha içeride olduğu biliniyor. 4 kişiyle temas var ve bu temas kurulan kişilerle artık içeride nasıl bir ekipler bir tespit yapacaklar, bunları burada tabii ekipler tespit edecekler. Şimdi o kişilere ulaşmaya çalışırken diğer yandan da çevredekilerle konuştuğumuzda, yani şunu söylediler: 2 genç olduğunu biliyoruz içeride. Anne babası memlekete gitmişler, Trabzon'a, ve 2 genç, 20'li yaşlarında 2 genç içerideydi. Birinci kattalardı ve yakınları ona ulaşmaya çalışıyorlar, onlara ulaşmaya çalışıyorlar. Haber alamadıklarını söylediler. Sabah çökme haberi geldikten hemen sonra, ki büyük bir gürültüyle çöktü. Burada bir kişi daha çıkarılıyor olabilir, onu da söyleyeyim. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla bir yandan bakıyoruz. Bir kişi daha çıkarılıyor ve içeride şimdi bir güvenlik koridoru oluşturuldu. Ekipler o koridordan bir kişiyi daha dışarıya çıkarmaya çalışıyorlar. Ve toplamda içeride şimdi resmi olarak 5 kişi kaldı diyebiliriz. Tüm bu çalışmalar işte burada o 5 kişiyi bulmaya yönelik. Şimdi hızlı yapıldı. Aslında çalışmaların hızlı yapıldığını da söyleyebiliriz. Yani sabah saatlerinden bu saate kadar yaklaşık 3 saat içerisinde 7 kişi çıkarılmış oldu ve hızlı bir şekilde müdahale yapılıyor. Bina aslında bizim gördüğümüz sadece tek bir cephesi, birçok farklı cephesi var. Bu farklı cephelerden bu çalışmalar yapılıyor. Dükkanın üstünde bulunan dairenin birçok farklı cephesinden şimdi bir kişi daha enkazdan çıkarılıyor. Onu da söyleyebiliriz. İşte bu çalışmalarda şu anda o diğer kalan 5 kişiyi bulmaya yönelik. Şimdi söylediğimiz gibi hızlı aslında bu çalışmalar yapıldı. Evet, bir kişinin daha bu ulaşıldı, ona da çıkarılıyor. Evet, net bir şekilde onu söyleyebiliriz.

0: Şimdi bir koridor oluşturdular. Bizim görebildiğimiz kadarıyla tabii biraz uzaktayız. Biraz uzaktayız çünkü binanın çökme riski var. Dolayısıyla bina riskli olduğu için çalışmalar da riskli yapılıyor. Şimdi iki ambulans oraya yanaştırıldı gördüğünüz gibi. Aynı zamanda buraya da şimdi bir şerit çekilecek. Daha da uzaklaştırılacağız buradan. Şimdi ekipler burada çalışmalarına devam ediyor. Biraz da uzaklaşacağız tabii. Şimdi bina riski aynı zamanda rahat çalışmaları için, riskli binada rahat çalışmaları için burada çalışmalar devam ediyor. Şimdi 5 kişi kaldı resmi rakamlara göre. 5 kişinin daha burada çıkarılması bekleniyor. Şimdiye kadar da 2 kişiye ulaşıldı. Aslında şu ana kadar ulaşılamayan, haber alınamayan 3 kişinin olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bunlar şimdi o 3 kişiyi bulmaya yönelik yapılan çalışmalar. O 3 kişiye de ulaşmak için çalışmalar titiz bir şekilde devam ediyor, onu da söyleyelim. Şimdiye kadar çıkarılanlar da çocuk yaşta kişiler. Yine 6 yaşında bir çocuktan bahsediliyordu aslında. 6 yaşındaki bir çocukla göz teması kurulduğunu ve ona ulaşmaya yönelik bir çalışmanın yapıldığı da aslında söylenmişti. Dolayısıyla bu çocukların hepsinin bilinci açık, aslında bilinci açık, hayati tehlikeleri de yok. Bu sevindirici bir durum tabii ki. Burada umut verici bir durum. Bir acaba yaşam boşluğu mu oluştu orada? Aslında biraz da bu konu üzerinde ekipler duruyor. Yani çıkanların hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Bir kısmının da bilinci açık bir şekilde çıktı yaralılar. Ve çocuk yaşta yaralılar. Burada o bina çöktükten sonra daire ve aşağıdaki dükkan arasında bir yaşam boşluğu oluştu mu? Tüm bunlar tabii şu anda umutla beklediğimiz haberler. Evet. Ama o bahsettiğimiz son bir kişi de çıkarıldı. Yani bir kişi daha çıkarıldı. Şimdiye kadar toplamda 8 kişi çıkarılmış oldu. 4 kişiyi daha arama çalışmaları devam ediyor Tuğba.
1: Evet, İstanbul Valisi Gül'ün de açıklamaları var. Bunlar birinci ağızdan resmi açıklamalar. 1987 yılında yapılmış bir binadan bahsediyoruz. Çökme o binada meydana geldi. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 39 yaşında bir bina ve zeminden itibaren 3 katı çöktü. Binanın üstteki 4 katı o 3 katın üzerine yığılmış duruma geldi. 4 daire bir dükkan, zemindeki dükkan etkilendi bu çökmeden. 4 dairede normalde kayıtlı 14 kişi yaşıyordu. Ancak az önce muhabir arkadaşımız Aliyan'ın civarda bekleyenlerle yaptığı röportajda da bunu söyleyenler oldu. Bir anne baba, bir çift memleketleri Trabzon'a gitmişti ki Vali Gül de iki kişinin memleketinde olduğu bilgisini paylaştı. Bir yandan bu arada Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan bir paylaşım var sosyal medyadan. Hemen onu da paylaşayım. Maltepe'de meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olaydan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Olay yerinde sağlık ekiplerimiz ilgili diğer birimlerle koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. İfadelerini kullandığı açıklamasında 5 kişinin tedavileri hastanede devam ediyor. Durumlarının iyi olduğu bilgisini İstanbul Valisi paylaşmıştı. Tabii kurtarılanların 3'ü çocuk, son kurtarılan kişiyle ilgili az önce sıcağı sıcağına aktardı. Muhabir arkadaşımız da Alihan da olay yerinden. Ve tabii hala içeride olanlar var. Onlardan 3'ünden hiçbir temas sağlanamamıştı. Ancak 3 kişiyle özellikle 4 kişiyle temas halindeydi. Oradaki ekipler ve 2 kişinin o bilginin üzerine 2 kişinin daha kurtarıldığı bilgisi geldi. Şimdi içeride 5 kişi var. 3'üyle hala bir iletişim sağlanamadı mı? Yeni bir bilgi yok. Ama ekipler zamanla yarışıyor. 5.40 sıralarında 6'ya doğru meydana geldi bu çökme ve o saatten itibaren ekipler hızla olay yerine ulaştı. Önce itfaiye ekipleri yangın merdivenleriyle çökme olmayan üst katlardakileri tahliye etti hızlıca ve ardından da tabii enkaza yönlendi tüm çalışmalar. Zamanla yarış söz konusu. Tabii pek çok ihtimal üzerinde duruluyor şu anda. Bitişik nizam bir bina değil, bunu söyleyelim. 4 tarafı açık, o yüzden tek bir

0: Bölgeden çalışma yürütülmüyor. Bakın az önce jeneratörler indirilmişti. O benim gözüme çarptı. Şimdi Hilti'ler de kullanılıyor. Çünkü bir sıkışma söz konusu olabilir çalışmada. Şu an arama kurtarma çalışmalarında Hilti'lerin kullanıldığını da görüyoruz. Ekipler o enkazı, betonu deşip içeriye girmek ve oradakilere ulaşmak için canla başla mücadele ediyor. Bir yandan binanın tekrar yıkılma riski, çökme riski de devam ediyor. Ben sözü tekrar olay yerindeki muhabir arkadaşımız Alihan Tok'a bırakayım. Evet Alihan, nedir gözlemlerin? Dinliyoruz evet, senden.
1: Gibi yani söylediğin gibi şimdi binanın çökme riski var. Aynı zamanda çevredeki binalar üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla aslında hassas bir çalışmadan bahsedebiliriz ve ekipler de şu an titiz bir şekilde çalışıyor. Yani 5 kişi daha var ve o 5 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. O 5 kişinin nerede olduğuna dair net bir tespit yaptık. Evet, şöyle bir bakabiliriz. Yakınlar beklemeye devam ediyorlar. Şurada yakınlara yönelik orada tabii onlar ekiplerle sürekli olarak iletişim halindeler. Onu da söyleyebiliriz. Yani ekipler onlara sürekli bilgi veriyor. Onlar ekiplere bilgi veriyorlar. Nerede olduğuna dair, yakınlarının hangi dairede oturabileceğine dair bilgi veriyorlar ve yakından çalışmaları takip ediyorlar. Ve onlardan alınan bilgi aynı zamanda ekiplerin de tespitleri yönünde çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor ve bu çalışmalar neticesinde şimdi o 5 kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. Yani tüm bu zorlu çalışmaya rağmen, riskli çalışmaya rağmen ekipler çok hızlı bir şekilde 3 saat içerisinde müdahale ettiler ve şimdiye kadar da 7 kişiyi kurtardılar. 5 kişinin de burada arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi'nin açıkladığı gibi de 6 yaşında bir çocuk da var aralarında. Dolayısıyla hepsinin aslında dışarıya çıkarılanların yani enkaz altında kalıp da dışarıya hızlı bir şekilde çıkarılanların büyük bir kısmı da zaten bilinci açık bir şekilde çıktı. Şimdi İstanbul Valiliğinden yapılan bir açıklama daha var. Burada Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana geldiğini ifade ediyor. Ve AFAD, UMKE İtfaiye Sağlık ekipleri tarafından arama kurtarma çalışmalarında 3'ü çocuk 8 kişi sağ olarak kurtarıldı. Evet, burada bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. İstanbul Valiliği 8 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade etti. 3'ü çocuk, 8 kişi çıkarıldı ve sağlık durumlarının da iyi olduğu ifade ediliyor şimdiye kadar çıkarılan 8 kişi. Çöken bölümdeki 4 dairede yaşayan 14 kişiden 8'i sağ olarak kurtarıldı ve şimdi diğer 6 kişi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şimdi Tuğba burada şunu söyleyelim. Burada bazen rakamlar değişiyor. Şimdi bu değişen rakamların sebebi şu. Bunu İstanbul Valisi de net bir şekilde açıkladı. Değişen rakamlar içeride resmi olarak kaç kişinin yaşadığını. Evet, bir yakın var orada sanıyorum. Orada da şimdi yakını da ekipler teskin etmeye, sakinleştirmeye çalışıyorlar. İçeriden çıkanların yakınları da burada tedirgin bir şekilde bekleyişlerine devam ediyor. Şimdi bu sayıların değişkenliği şundan kaynaklı. İstanbul Valisi de açıkladı. Burada resmi rakamlar biliniyor. İçeride kaç kişinin yaşandığı biliniyor. Ama İşte memleketine gidenler var, misafirliğe gelenler var. Burada resmi kayıt dışı, burada olabilecek kişiler var. Dolayısıyla bu sayılar değişebiliyor. Onu net bir şekilde ifade edelim. Yani net bir sayı yok ki Vali Davut Gül de aynı şeyi söyledi. Bu sayı artabilir, azalabilir. Memlekete gitmiş olan vardır, evinde o gün olmayan vardır, işe çıkmış olan vardır. Erken bir saat ama işe çıkmış olan vardır. Dolayısıyla buna yönelik de çalışmalar devam ediyor. Burada son veriyi ben size paylaşayım. Son veri şu, İstanbul Valiliği 3'ü çocuk 8 kişinin kurtarıldığını söyledi. 14 kişiden içeride tespit edilen o çöken yerde bulunan 14 kişiden 8'i kurtarıldı. Bunların 3'ü çocuk, 8 kişi kurtarıldı. Kaç kişi kaldı? Şimdiye kadar tespit edilen 6 kişi var. 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Son durum bu. 14 kişi vardı. 8'i kurtarıldı. 3'ü çocuk olmak üzere 8 kişi kurtarıldı. Sağlık durumları iyi ve hastanede tedavi altındalar. Birçoğunun bilinci açık, hayat tehlikeleri de bulunmuyor. Ve toplamda da şu anda son olarak 6 kişi kaldı. 6 kişiyi de burada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onu söyleyelim. Ve bu çalışmalarda riskli bir şekilde devam ediyor. Ben bir yandan takip ediyorum. Karşı binada da itfaiye ekipleri var.

0: itfaiye ekipleri binayı kontrol ediyorlar. Bakın Fatih, oraya biraz yaklaşır mısın? Orada balkonda itfaiye ekiplerini ben görüyorum. Yine çevredeki birçok dairede aslında binada o ekipler var. Bu ekipler özellikle çevrede şimdi o bulundukları binayı bir yandan tetkik ediyorlar. Diğer yandan da diğer binalarda da ekipler arama tarama çalışmaları yapıyor ki yeni bir felaket yaşanmasın. Şimdi karşı tarafta da çalışmalar aslında üç taraftan devam ediyor. Yani binanın hem bu bulunduğumuz cephesinden, sağ ve sol cephelerinden, diğer cephelerden de çalışmalar yapılıyor. Ve açılan koridorla burada içeriye girmeye çalışıyor ekipler ve o içeride kalan son 6 kişinin yerini tespit etmeye çalışıyorlar. Bu tespit çalışmaları da çok önemli. Yani burada enkaz içerisinde betonların kesimi, bu demirlerin ve aynı zamanda moloz yığınlarının çıkarılması da çok önemli ve buna yönelik de çalışmalar devam ediyor. O 6 kişiyi bulmaya çalışıyorlar. Çok önemli, çok titiz bir şekilde içeriye giriyorlar. Yani 6'dan beri çok yoğun bir çalışma var ve ekiplerin buradaki çalışmalarının da zaten titiz olmasının sebebi binanın yan yatıyor ve hala çökme riskinin olması. Yani bina hala şu anda çökebilir. Ekipler de dolayısıyla burada öncelikli olarak güvenlik ve keşif yapıyorlar. Önce enkazın durumu, çevredeki binalar, doğalgaz ve elektrik hatları inceleniyor. İkinci, çökme riski değerlendiriliyor ki bu çok önemli. Zorlu şartlarda şu anda yapıyorlar. Ve güvenli çalışma bölgesi oluşturdular. O 6 kişiye ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar 8 kişi çıkarıldı. Bunu tekraren söylüyoruz. 8 kişi çıkarıldı şimdiye kadar. 3'ü çocuk ve 6 kişi daha hala enkaz altında. Onlara yönelik de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Burada termal kameralar, akustik dinleme cihazları, enkaz içi görüntüleme kameraları kullanılıyor. Yani akustik dinleme cihazlarıyla içeriden o 6 kişiden bir ses var mı? Az önce de duymuştunuz zaten, sesimi duyan var mı diye yer yer ekipler burada tabii kendilerine çağrılar yapıyorlar. Akustik dinleme cihazları ve enkaz içi görüntüleme kameralarıyla içeride onların yerini tespit etmeye çalışıyorlar. Ve canlı olduğu herhangi bir şekilde içeride bir kişinin olduğuna yönelik bir nokta varsa, bir cevap alınmışsa o noktaya yönelik bir beton ve demirler kontrollü şekilde kesilip gerektiğinde tahkimat yapılarak, molozlar çıkarılarak enkazın hareket etmesi de önleniyor. Çünkü binanın da riskli olduğunu söylemiştik. Enkazı da hareket ettirmemeye çalışıyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir ambulans daha geldi. Şimdi şöyle biraz daha Fatih. Şimdi sizin efendim bir tanıdığınız mı var?
1: Abim var. Bir tane.
0: Abiniz mi? Evet, şimdi yakınları olanlar da var. Onu da söyleyelim. Yani burada işte yakınları olanlar, haber alanlar buraya geldiler. Burada bina çevresinde bilgi almaya çalışıyorlar. Onlar için de çok zor bir durum. Şöyle gösterelim. Buraya kadar ekipler aslında uzaklaştırdı, kapattı ve burada yakınlar bir haber almayı bekliyorlar. Şimdi 6 kişi var içeride hala haber alınamayan. Onlara yönelik çalışmalar devam ediyor ki onlara ilk ulaşıldığında da sağlık ekipleri enkaz içindeyken ilk değerlendirmelerini yapıyor ve uzun süre sıkışmış, birkaç saat içerisinde sıkışmış kişilerde ezilme sendromu riski dikkate alınıyor. Ona göre çıkarılıyor. Çok hızlı hareket ediyor ekipler ve kontrollü bir şekilde şimdiye kadar 8 kişi çıkarıldı. 3'ü çocuk, 8 kişi enkazdan kurtarıldı. İçeride de 6 kişi daha var. Burada arama tarama çalışmaları tamamlanana kadar enkazın farklı bölümleri tekrar tekrar kontrol ediliyor, onu söyleyelim. Yani ağır iş makineleri canlıya, içeride herhangi bir kişi var mı, zarar vermeyecek şekilde burada koordine bir şekilde bu çalışmaları yapıyor. Şimdi içeriye tabii girecek araçlar var. Onlara da müsaade ediyoruz bizler de burada. Bekleyenlerle birlikte kalabalık tabii, şimdi ilerleyen saatlerde daha da kalabalık oldu. İlk geldiğimizden itibaren çok daha kalabalık bir şekilde burada çalışmalar devam ediyor. Enkaz altındaki o 6 kişiye ulaşmaya çalışıyorlar ekipler. Tabii dinleme, akustik dinleme cihazlarıyla da aynı zamanda içeride termal kameralarla da o 6 kişiden bir haber almaya çalışıyorlar. Şimdilik ilk belirlemelere göre 8 kişi kurtarıldı. 3'ü çocuk olmak üzere. Burada tabii yaşam belirtisi tespit edildi.

0: gelen noktalarda o çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Öncelik bu. Yani önceliğimiz şu anda anlattığımız, üzerinde durduğumuz mesele, ekiplerin çalışmaları, çevre binada alınan tedbirler. Öncelikli olarak burada tespit edilen yerlere yönelik yapılan çalışmalar. Ama diğer bir tabii üzerinde çalışılan kolu binanın neden yıkıldığına dair buna yönelik de bir çalışma yapılacaktır. Ve bu çalışma neticesinde de binanın neden çöktüğü tespit edilecek. Biliyorsunuz Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuda bir soruşturma başlattı. Mali müfettişler de yine görevlendirildi. Herhangi bir kamu görevlisinin ihmali var mı? Tüm bunlar araştırılacak. Gördüğünüz gibi 6 kişiye de ulaşma çalışmaları devam ediyor burada.
1: Evet, Habertürk muhabiri Ali Antok, kameraman arkadaşımız Mehmet Fatih Coşkun'la birlikte olay yerinde Maltepe'de 7 katlı bir binanın zeminden 3 katı çöktü ve 3'ü çocuk 8 kişi enkazdan kurtarıldı. Ancak hala 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler çökme anından itibaren seferber. Önce üst kattakiler tahliye edildi. İtfaiye merdivenleriyle çıkarıldı. Şimdi enkaza yönlenildi ve binanın dört bir tarafında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zamanla yarışıyor ekipler. Neredeyse 4 saat geride kaldı, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Binanın çökme anı da güvenlik kamerasına yansımıştı. Durumun vehameti ortada. Hala içeride 6 kişi var. Bir an evvel onların da kurtarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bölgede tüm ekipmanlar da seferber edildi. Termal kameralar, akustik dinleme cihazları, dediğim gibi hepsi, tüm imkanlar seferber edildi. Ve arama kurtarma çalışmaları Maltepe'de devam ediyor. Biz de olay yaşandığı andan itibaren son dakika bilgilerini aktarmaya gayret ettik. Aktaracağız da Habertürk ekranlarından gün boyu tüm gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Güne maalesef üzücü bir haberle başladık ama umarız kimse burnu bile kanamadan herkes kurtarılır. Tüm temennimiz bu. Kurtarılanlar da var diyelim. Ve ben yavaş yavaş toparlayayım sözü. Yayını arkadaşım Sena Alkan'a devredeceğim az sonra. Yine dediğim gibi Habertürk muhabirleri sahada gün boyu kameraman arkadaşlarımızla birlikte an be an tüm gelişmeleri aktaracaklar. Biz de her türlü son dakika gelişmesini sizlerle paylaşmış olacağız. Valiliğin açıkladığı resmi sayı şu an bu. 7 katlı binanın 3 katı çöktü. 2 daire, 4 toplamda 4 daire bu durumdan etkilendi. Biri iş yeri, iş yerinin el değiştirdiği bilgisi var. Tabii o tarz teknik incelemeler ilerleyen zamanlarda belli olacak diyeyim. Ve ben arkadaşım Sena Alkan'a devrediyorum yayını.

0: Para gündemden günaydın değerli izleyenler, hoş geldiniz. Ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi var. Sabah 5.40 sularında İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme yaşandı. Valilikten gelen sıcak açıklamaya göre 3'ü çocuk, 8 kişi kurtarıldı. Ama bir yandan enkazın altında olanlar var. Çökme yaşanan yerlerde kurtarılmaya çalışılan vatandaşlar da var. Ekipler sabahın erken saatlerinden beri bir kurtarma çabası mücadelesi içerisinde 6 kişi için arama kurtarma çalışmaları an itibarıyla sürüyor. Habertürk ekipleri sıcak noktada sabahın ilk saatlerinden bu yana yayın veriyor. Alihan Tok o noktalardan birinde. Ve şimdi son durum nedir Alihan? Valilikten gelen açıklama 3'ü çocuk 8 kişinin kurtarıldığı yönünde. İçeride kalan 6 kişiden herhangi bir haber var mı? Bir temas, bir kontak kurulmuş mu?
1: Seni Alkan, az önce bir ambulans geçti. Hemen yanımızdan bir ambulans geçti. Şimdi burada tabii çok önemli. Burada o kalan 6 kişiden biri mi kurtarıldı? Tabii bu resmi rakamlara yansıyacaktır ama bizim gördüğümüz burada son olarak yine bir kişi daha çıkarıldı. Bir ambulans daha geçti. Dolayısıyla önemli olacak. Şöyle geçelim, bu tarafa geçelim. Burada net bir şekilde artık gösterelim çalışmaları ki burada çalışmalar daha net görünüyor. Şimdi bina üzerinde bahsettiğimiz gibi 3 çocuk 8 kişi şimdiye kadar kurtarıldı ve 6 kişiye yönelik çalışmalar devam ediyor. Benim gördüğüm bir kişi daha çıkarıldı ama bu 8 kişinin içinde mi yoksa yeni bir kişi mi, öyle olmasını umut ediyoruz. Bu henüz seyitli değil ama gördüğümüz kadarıyla şimdiye kadar 8 kişi, 3 çocuk 8 kişi kurtarıldı. Özellikle dükkan bulunan katın hemen üzerinde daireler, yani o dairede bulunan kişiler ki toplamda 14 kişi olduğu biliniyor. 14 kişiyi burada. Şimdi bir ambulans daha geldi. Onu da söyleyelim. Şöyle ambulansa doğru gideceğiz. Burada tabii çok hızlı yapılıyor çalışmalar. Bu çalışmalar neticesinde de şimdiye kadar 8 kişi kurtarıldı. Şimdi bir kişiyi daha orada çıkardıklarını biz gördük ama tabi burada resmi olarak bir açıklama gelmesini bekleyeceğiz. Çok yoğun. Evet, bir ambulans daha çıkıyor şimdi. Bir ambulans daha çıkıyor ekipler. Şimdi yolu açmamızı istediler. Yol açılacak. Yol açılacak, ambulans çıkıyor. Evet. Bir kişi daha buradan çıkarıldı. Tüm bunları şimdi tabi ilerleyen dakikalarda netlik kazanacak. Ambulans çıkışı olacak, alanı boşaltmamızı istediler. Şöyle biz de bu tarafa doğru gelelim. Şöyle bir ambulansın daha çıkış yaptığını görüyoruz. Orada hazırlık yapıldı. Yine içeriden bir kişiyi daha aldı. Çalışmalar neticesinde 4 daire, enkaz altında kalan 4 dairede bu çalışmalar yapılıyor. İçerisinde 14 kişi vardı ve şimdiye kadar da 3'ü çocuk 8 kişi kurtarılmıştı. Ve tespitler devam ediyor. Özellikle hassas termal kameralarla, ısı kameralarıyla tespitler yaptı ekipler. Ve yaptıkları o tespitler neticesinde de çalışmalar özellikle o bölgelerde yoğunlaştı. Bir koridor oluşturdular ve hızlı bir şekilde dışarıya tahliye edildi, dışarıya çıkarıldı. İçeride bulunanlar, şimdiye kadar çıkarılanların sağlık durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Bu çok önemli. Ambulans hızlı bir şekilde çıkış yapacak. Uyarılar yapılıyor. Dolayısıyla bizler de şimdi ekiplerin uyarılarına istinaden

0: Ambulansa yol vermiş durumdayız. Burada yer yer tabii sessizlik oluyor ve o sessizlik neticesinde de içeride akustik dinlemeler yapılıyor aslında ve herhangi bir şekilde o bahsettiğimiz içeride kaldığı bilinen 6 kişiden bir ses almaya çalışıyor ekipler ve o ses neticesinde de burada ona yönelik çalışmalar yapılıyor. İstanbul Valiliği burada tabii ilk resmi açıklamada toplamda 33 kişinin yaşadığı biliniyor ve şimdiye kadar 8 kişi kurtarıldı ama biz bir kişi daha gördük. Yani burada 9 kişi kurtarıldı olabilir. Tabii bizim gözlemlerimiz bu yönde ama resmi bir açıklama henüz gelmedi. Burada resmiyet kazanacaktır. Çok sıcak gelişmeler, çok sıcak çalışmalar yapılıyor. Riskli ve yoğun bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla bu çalışmalar neticesinde de burada hem sayılar hem çalışmalar ki içeride bulunan kişiler bildiğiniz üzere o kişilerin tespiti içinde de zaten farklı sayılar verilmişti. Çünkü bir kısmının binanın içerisinde olmadığı, bir kısmının da yine misafirliğe gelmiş olabileceği düşünülüyor. Buna yönelik de çalışmalar çok titiz bir şekilde devam ediyor. 4 dairede toplam 14 kişinin kayıtlı olduğunu biliyoruz. 4 tanesiyle temas sağlandı aslında ki temas sağlanan kişilere yönelik aslında bu çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Burada 4 tanesi temas sağlanan 4 kişiye yönelik özellikle bir çalışma var. Ama şimdi ambulans bir çıkış yapacak. Onu da buradan görüyoruz. Bir hazırlık var orada. Yine ambulanslar çevrede de geniş bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Bu binaya çıkan yollar kapatılmış durumda. Ona yönelik de burada şimdiye kadar 3'ü çocuk 8 kişi çıkarıldı. Onu söyleyelim. İstanbul Valiliği zemin katı iş yeri üst katlarda bulunan 12 dairenin ise ikamet olarak kullanıldığını ifade etti. Ve nüfus kayıt sistemine göre 33 kişi burada yaşamaktaydı. Ve evet, burada tabii uyarılar yapılıyor bir yandan. Bir yandan ambulansın orada çekildiğini ben görüyorum. Yine yakınlar var. Yakınlar da burada tedirginlikle aslında takip ediyorlar çalışmaları. Çalışmalar özellikle bahsi geçen o binanın üzerinde bulunan 4 dairede, yani yere çökmüş, göçük altında kalmış, enkaza dönüşmüş o daireler üzerinde çalışmalar devam ediyor. Burası üst katlarda toplamda 12 daire var ama çöken bölümde 4 daire var ve o 4 dairede 14 kişi yaşıyor ve 8'i de sağ olarak kurtarıldı. Çıkanların hepsinin sağ olarak kurtarılması çok önemli Sayın Alkan. Çünkü burada bir yaşam boşluğu oluştu mu, ki bir kısmıyla da aslında irtibatta sağlandı. Dolayısıyla bir yaşam boşluğu mu oluştu? O yaşam boşluğuna mı sığındılar? Çünkü çok hızlı çıkarıldı. Çok hassas bir çalışma. Bina bir yandan çatırdamaya devam ediyor. Ve bir yandan da çökme riski var. Ekiplerin de can güvenliği yok. Dolayısıyla önce güvenliği sağlıyorlar. Önce kendi güvenliklerini, çalışma güvenliğini sağladıktan sonra zaten içeri giriyorlar. Burada bir koridor oluşturuyorlar ki ambulansa da az önce birinin daha yaşam koridoru oluşturularak aslında alındığını söyleyebiliriz. Bir ambulans daha yanaştı. Şimdi içeride burada bir kişinin daha çıkmasını bekliyoruz ve bu çıkan kişi eğer ki bahsi geçen 8 kişiden biri değilse toplamda burada toplam kurtarılan sayısı, evet, polis ekipleri uyarıyor. Kaldırıma geçelim. Ambulans geldiğini ifade ediyor. Hızlı bir şekilde buradan ambulans geçecek ve dolayısıyla bizler de daha ekiplerin burada. Biraz daha şu tarafa doğru geçelim. Biraz daha şu tarafa doğru geçelim. Ambulans geçecek buradan hızlı bir şekilde.
1: Yukarı taşıyayım biraz daha dedim.
0: Birini daha çıkardılar buradan. Abi, ve oradan da ambulansın geçmesini bekliyoruz.
2: Yani çok mantıksız.
0: Yani burada şimdi bizler çalışmaları yakından takip ediyoruz. Söylediğimiz gibi bir kişi daha buradan çıkarıldı bizim gözlemlediğimiz ama bu rakamlara da yansıyacaktır diyelim. Sözü tekrar sizlere bırakalım.
3: Pekala, Alihan Tok o noktada sabahtan bu yana takip ediyor. Şimdi enkazdan bir kişinin çıkarıldığı bilgisi de geldi. 6 kişi aranıyordu biz yayına başladığımızda. Ama tabii henüz buna ilişkin resmi teyidi duymadık. Bir kişinin daha, yani son 5-6 dakika içerisinde 2 kişinin çıkarılmış olabilir.

0: geleceğine dönük bir görüntü var orada ama resmi olarak bir açıklama geldiğinde onu da teyitli şekilde aktaracağız. 6 kişinin arandığını biliyoruz. 8 kişi çıkarıldı. Bunlardan 3'ü çocuk ve şimdi bu 7 katlı binanın çöken 3 katı ile ilgili maalesef de bir yandan bir çökme riski devam ettiği için binanın geri kalanında da çok hassas bir çalışmanın yürütüldüğünü biliyoruz. Konuğumuz olacak, değerlendireceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Koçak bizimle. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi İstanbul'da binaları biz kendi kendine durup dururken çöker halde çok gördük. Binaların yaşı dolayısıyla yani altlarda kolon kesilmesi gibi nedenlerle vesaire. Bu binaya baktığınızda ne görüyorsunuz? Önce bir lütfen onu söyleyiniz. Maltepe Belediye Başkanı'nın 2 kat ilave çıkılmış üste gibi bir açıklaması da oldu. Bütün bunlar bugün yaşanan bu çökmelerin sebebi olabilir mi? Uzmanlığınızdan nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii şimdi sabahtan beri izliyoruz bize yayınları.
0: Binayı da yakından değerli hocam, bakayım. Affedin, Alihan Tok'a gideceğim tekrar çünkü orada sıcak bir gelişme var. Sizinle devam edeceğiz. Alihan, söz sende.
2: Evet seni Alkan, şimdi yolu açtılar burada, yolu açtılar, birazdan ambulans buradan bir çıkış yapacak. Ambulansa dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Büyük bir ihtimalle bir kişi daha çıkarıldı. Hızlı bir şekilde ambulansın enkazdan aldığı bir kişiyle beraber buradan çıkış yaptığını söyleyebiliriz. Bir kez daha burada bir ambulans çıkış yaptı. Yani bir kişinin daha çıkarıldığını aslında ifade edebiliriz. Bir ambulans daha geliyor. Şimdi o ambulans da aslında olay yerine doğru gidecek. Şimdi orada hızlı bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Çok önemli. Zaten bir zamanla yarış durumu var. Dolayısıyla burada bu çalışmaları ekipler hızlı bir şekilde yapıyorlar. İkinci bir ambulans daha yine oraya gitti. Yani bir ambulans çıktı, bir kişiyi aldılar. İkinci ambulans oraya doğru gitti. Ve söylediğimiz gibi bizim gözlemlediğimiz kadarıyla bir kişi daha buradan enkazdan çıkarıldı.
0: Alihan Tok aktardı. Ambulansın çıkışını gördük. Döneceğiz. Sıcak gelişme oldukça aktaracağız. Şimdi hocam Ali Koçak'la konuşuyorduk. Profesör Doktor Ali Koçak. Buyurun lütfen kaldığınız yerden devam edin. İlk değerlendirmeniz ne olur?
1: Şimdi bina 88 yapımı bir bina ama öncesi de var zannediyorum. Belediye başkanımız az önce açıklamasını yaptı. 4 katlı ruhsat alınmış. Kalan 3 katı sonradan ilave edilmiş. Kaçak mı, yapı kayıt belgesi var mı? Bunları da açıklamasını duyacağız. Ama yapının yıkılış biçimi olarak zemin katta yumuşak kat olarak adlandırdığımız, deprem bölgelerinde çok sıkça gördüğümüz bir hasar şekli bu. Özellikle alt katları iş yeri olan, dükkan olan, market olan binalar böyle yumuşak kat olarak adlandırılır ve oradaki kolonlar ilk olarak kırılmaya başlar, harekete başlar. En büyük yük de bu noktalara gelir. Zayıf kat olduğu için de burası. Önce burası çökmeye başlar, sonra diğer katlar yıkılmaya başlar. Şimdi bina ayrık dizayn olduğu için dört tarafından normal şartlarda yana doğru devrilmesi gerekirdi. Kolonların veya kırılma biçimi parça parça olmuş olsaydı. Ama toplu bir hareket olarak o yumuşak kat nedeniyle Allah'tan böyle sadece 3 katı yıkılarak durdu binanın. Yoksa toptan göçme olsaydı şu anda başka durumları konuşuyor olacaktık. Çok daha fazlasıyla insan kayıplarından ya da araba kurtarmalarda daha çok insanın etkilendiğinden söz edecektik. Bina bitişik olsaydı gene benzer şekilde hasar durumu daha yüksek olabilirdi bu bina için. Ama binada şöyle söyleyeyim, bizim yapılarımız 30 seneden sonra ciddi zafiyetler gösteriyor. Taşıma güçlerinde büyük kayıplar meydana geliyor. Nasıl mesela? Korozyon nedeniyle oluşan paslanmalar ya da betondaki çatlamalar binadaki kolonları oldukça zayıflatıyor. Bunun örnekleri çok. Daha öncesinde de Küçükçekmece'de çöken bina veya Kartal'da çöken binalar buna örnek olarak verilebilir. Küçükçekmece'deki özellikle binanın hem bodrum katındaki hem zemin katındaki kolonlarda ciddi korozyonlar vardı. Bu da muhtemelen incelendiğinde ki binanın hemen arka kısmında arka cephesinde yer alan bir kolon tabii binaya ait ana kolon değil ama bize hemen o kolonların durumunu gösterebilecek nitelikte tamamen korozyona uğramış, demirleri paslanmış ve paspayları atmış.

bir kolon şeklinde gösteriyor. Tabii binanın cephesinin düzgün olması, cephedeki kaplamalar sizi yanıltmasın. Bu tür binalar, özellikle 30-35 senenin üzerindeki binalarda çok ciddi korozyon hasarları, kolon hasarları görüyoruz. Bir de tabii 4 kata göre projelendirip 7 kat olarak ya da 8 kat

0: geleceğini düşünerek yapmak gerekirdi. Şimdi maalesef bizim binalarımızda herhangi bir izolasyonla ilgili 99 öncesinde çok ciddi çalışmalar olmadığından dolayı binalarımız çok çabuk eskiyor ve yıpranıyor. Dolayısıyla da bu korozyonlar ya da yapısal hasarlar çok rahat gözlemlenebiliyor. Hatta çoğu binamızda 35 senenin üzerindeki binada elle betonu parçalayabilirsiniz. O çatlakları çok rahatlıkla herhangi bir çekiç veya herhangi bir cihaza ihtiyacınız olmadan elle ufalayabilirsiniz öyle. Bu derece kötü nitelikteki binalarımız var maalesef. Bu binalarımızda onlardan ne yazık ki bir tanesi. Binanın arka cephesinde kaplama yapılmadığı için binanın kalitesizliği zaten oradan gösteriyor kendini. Duvar üzerindeki çatlaklar, duvarın yıpranmış hali, kolonların eskimiş, balkonlardaki betonların parçalanmış hali binanın esas durumunu gösteriyor. Cepheler bizi yanıltmasın, cephe kaplamalarıyla binalar çok güzel gösteriyor hakikaten. Ama yapısal sistemlerde çok ciddi sorunlar oluyor bunlarda. Dolayısıyla da 35 senenin üzerindeki her binamız bu durumda ve riskli halde. Binanın çökmesi ise toptan çökme yerine böyle ara katın çökmesi bir şans olarak nitelendiriyorum.
1: Tam onu
0: Sadece
1: soracaktım değerli hocam. Şimdi binanın yani bu pencerelerin üzerindeki işte o hal ve binanın içerisinde daha önce girenlerin yaptığı açıklamalar çok zaten çürük bir binaydı, çıkmaya çalışıyorlardı gibi ifadeler ama işte kira nedeniyle çıkamadığı insanlar gibi çok fazla açıklamalar. Bu esnada valilik enkazdan 10 kişinin kurtarıldığına ilişkin bir açıklama yaptı. Böylece biz de enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısını güncellemiş olalım. 10 kişi sağ olarak kurtarıldı diyor valilik açıklamasında. Çöken bölümde bulunan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ifadesini kullanmış valilik. Biz yayına başlarken 6 kişiyi arama kurtarma çalışması vardı. 2 kişinin daha enkazdan çıkarıldığı anlara hep beraber şahitlik ettik ve 4 kişi için de arama kurtarma çalışması sürüyor. An itibariyle 10 kişinin enkazdan kurtarıldığı bilgisini verelim, dileyelim. Bu 4 kişiyle ilgili de en kısa zamanda iyi bir haber almayı umarak bir Buse Deviren'e gideyim. Değerli hocam vaktinizi alacağım. Döneceğim sizinle devam edeceğim ama önce Buse. Buse nedir orada durum?
2: Sena, sabah saatlerinde yaşandı bu ne yazık ki çok üzücü olay. Hemen biz olay yerindeyiz. Şu anda Maltepe'deyiz. Habertürk'ün drone kamerası canlı olarak şu anda ekranlara getiriyor görüntüyü, arama çalışmalarını. Yakinen görüyorsunuz drone kameramızda şu anda ve ben de yine aktüel kamerada da bu çöken binanın hemen arka tarafındayım. İtfaiye ekiplerini, UMKE ekiplerini görüyorsunuz yakın kadrajımızda. Binanın çevresinde arama çalışmalarına devam ediyorlar. Diğer taraftan da hemen binanın, bizim de şu an önünde olduğumuz alandaki binanın da tahliye edildiğini ve mühürlendiğini söyleyebiliriz sizlere. Habertürk'ün drone kamerasında ekranlara taşıdığımız görüntüde belli alanlarda yoğunluk olduğunu görüyorsunuz. Çünkü arama çalışmaları hala daha devam ediyor. 7 katlı bir binaydı. Sabah saatlerinde 5.40'da ne yazık ki çökme meydana geldi. Çökme görüntüleri de gerçekten çok korkutucu. Aniden olduğu yere çöküyor ama binanın İstanbul Valisi Davut Gül'ün de söylediği üzere hala daha çökme tamamıyla kısmi çökme meydana geldi. Tamamen çökme ihtimali yüksek. Dolayısıyla etrafındaki binaların da tahliye edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi drone kamerasında görüyorsunuz bazı alanlarda moloz yığınları var. Onların da o alandan çıkartılması gerekiyor ki bir oluşturulan yaşam alanından içeriden kurtulan insanlar kolaylıkla çıkartılabilsin. Farklı yöntemler izlendi. İlk etapta canlı olarak çıkartılan vatandaşları ekranlara taşıdığımızda göstermiştik. Kimi zaman binanın çöken kısmından bir yaşam alanı oluşturulmaya çalışılıyor. Bazen de bir kişi, iki kişi öyle çıkartıldı hatta. Çökmeyen kısımdan, yani üst kattan aşağıya enkazın olduğu bölgeye doğru iniş gerçekleştirilmeye çalışıldı. Çok yoğun, hummalı bir çalışmayı şu anda Habertürk drone kamerasında havadan görüntülerle ekranlara taşıyoruz. UMKE ekipleri, sağlık ekipleri hemen o alanda teyakkuz halindeler. Çünkü ekipler yaşam alanı oluşturduktan hemen sonra alana giriyorlar ve oradaki vatandaşları anında müdahale edebilmek adına hemen bir damar yolu açılıyor ve çıkarttıkları zaman hiç kımıldamamaları gerekiyor çünkü

0: vücutlarında bir kırılma, ezilme meydana gelmiş olabilir. Çünkü bu binanın iki katı tamamen çökmüş durumda. Yani bina olduğu alana doğru bir çökme yaşadı. Dolayısıyla iki katı yok şu anda yani ve altta da insanlar var. Tabii sayılar güncelleniyor sık sık. İzleyicilerimizden de merak edenler var ve en önemlisi çocuklar vardı içeride. Çocuklardan kurtulanlar oldu. Valiliğin son bir açıklaması var. Yine sabah 5.40'ta bizim şu anda ekranlara taşıdığımız Maltepe'deki bu binanın çöktüğünü söyledi. AFAD, UMKE ekipleri, itfaiye ekipleri görüntülerde de ekrana geldiği üzere sabahın ilk saatlerinden bu yana canları pahasına çalışıyorlar. Altını çiziyorum canları pahasına. Neden? Çünkü bu binanın hala daha çökme riski var. Yani bu binanın kısmi olarak çöktüğünü biliyoruz ama hala daha tamamıyla çökme ihtimali var. Dolayısıyla çok zamanla yarışılan bir durum söz konusu. Çünkü altta da yani canlarımız var şu anda kurtarılmayı bekleyen. Diğer taraftan da itfaiye ekipleri, UMKE ekipleri, AFAD ekipleri de kendi canlarını da tehlikeye atarak o binanın altına giriyorlar o canları kurtarabilmek için. Zemin artı altı şeklinde yapıldığı açıklama binayla alakalı.
1: Buse, beni duyabiliyorsan enkazdan 10 kişi kurtarıldı dedi valilik açıklamasında. 4 kişiyi arama çalışmasının sürdüğünü ifade etti. Bu 4 kişiyle temas kurulmuş mu? Nerede oldukları tespit edilmiş mi? İçeride kalan 4 kişiyle ilgili bir bilgimiz var mı şu anda?
0: Senar, yapılan resmi bir açıklama yok. Yani valinin yaptığı açıklama özellikle bir çocuk var demişti. 5-6 yaşlarında ona bir göz teması kurulduğu söylenmişti. İlk etapta söylediğinde şunu söyledi. Yani 7 kişi var, biz 4'üyle temas halindeyiz, konuşuyoruz dedi ama onun üzerinden çıkanlar oldu elbette ki. Yani o açıklamanın ardından canlı sağ olarak çıkanlar oldu. O çıkanlar temas kurulanlardır yüksek ihtimalle. Ama şu anda güncel açıklamaya göre bu aranan 4 kişi için bir temas var mı, konuşulabiliyor mu, bir göz teması ya da yaşadıklarına dair bir bulgu var mı, henüz valilikten resmi bir açıklama yok ama 10 kişinin sağ olarak kurtarıldığını söyleyebiliriz. Sadece biz 10 kişi söylüyoruz ama şimdi vatandaşlar şunu düşünüyor olabilirler. Binada 33 kişi yaşadığı söyleniyordu. O 33 kişi nasıl kurtarıldı geri kalanlar? Onlar da yukarıki kısımlarda yani çökmeyen tarafta yaşayan insanlar. Tabii düşünsenize yani bina bir anda çöküyor. Sizin 3. kattaki daireniz bir anda 1. kata geliyor. Haliyle insanlar da canlarını kurtarabilmek için artık bir deprem olduğunu düşünmüş olabilirler. Camdan atlayanlar oldu ilk görüntülerde. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte itfaiyenin o sepet merdivenle birlikte üst katlardan insanları tahliye ettiler hızlıca çünkü bina hemen aniden çök edebilirdi. Onlara o şekilde kurtarıldı. Tabii bunlar resmi kayıtlar. Yani resmi kayıtta Nüfus Müdürlüğü'nde deniyor ki bu binada işte 33 kişi yaşıyor. Ama işte alt kattaki bu çöken taraftaki kişi sayısının da 14 olduğu söylendi. Ama tabii şunu da söyledi Sayın Vali. Dedi ki yani şehir dışında olanlar var ki 2 kişinin memleketinde olduğunu biliyoruz. O 2 memleketinde olan kişinin evlatları buradaydı. Onlar da gençler, 22-23 yaşlarında çocuklar. Şunu bilmiyoruz. Misafir olabilir. Hani biz şu anda bildiğimiz bizim resmi kayıtlarda burada bu kadar insan yaşıyor ve biz bunları kurtarmak için çalışıyoruz. Resmi kayıda göre bunu konuşuyoruz. Ama buraya gelmiş misafirlikte olanlar olabilir, şehir dışında olanlar olabilir. Şifayen burada yakınlarından aldığımız, edindiğimiz bilgilere göre aslında itfaiye ekipleri çalışmalarına yön veriyor. Şu anda biz kaç kişiyi resmi kayıtlara görebiliyoruz? 4 kişinin kurtarılma çalışmasının devam ettiğini biliyoruz. Ama bu 4 kişi artmış da olabilir, misafir gelen olabilir ya da farklı bir yerde olan olabilir, azalmış da olabilir. Ama tabii ki itfaiye ekipleri zaman zaman bir önceki yayında Alihan Top da gösterdi sizlere. İşte ne yazık ki yani böyle hiç duymak istemediğimiz işte sessiz olunması istenip sesimi duyan var mı diye içeriye sesleniyorlar. Biri var mı yok mu diye çünkü tabii ani şok, bayılma olabilir. Ne yazık ki aşağıda bir solunum sıkıntısı yaşanıyor olabilir. Vücutlarının uzuvlarında bazı kısımlarda işte bu betonarme yapılarda çökmeler meydana geldiğinde sıkışmış olabilir. Zaman çok önemli. Artık saati kontrol ediyorum. 10.30 şu anda saat. 5.40'da bu çökme yaşandı. Bir süre artık geride kalmaya başlandı ama yine de iyi yol kat edildi bu aşamaya kadar. Kurtarılan insanları da göz önünde bulundurursak. Ama yine aşağıda bekleyen birçok insan var. Yani 4 tane can resmi kayıtlara göre aşağıda bekliyor. Bu artabilir şu an için. Farklı bir yerden kalmaya gelen varsa eğer ki Habertürk drone kamerasında şu anda çöken binanın etrafında canlı olarak ekranlarınıza bu çalışmaları taşıyoruz. Ekiplerin belli bir yoğunlukla bölgeye ulaştığını görüyoruz. Biz takip edeceğiz gelişmeleri. Resmi bir açıklama olunca da yeniden sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Pekala, Buse Devire'ne de bağlandık. Oradaki son gelişmeleri aldık. Profesör Doktor Ali Koçak bizimle. Az önce dediniz ki hocam bu bir şanstır. Kısmi olarak 3 katın çökmesi için bu ifadeyi kullandığınızı düşünüyorum. Lütfen bunu buradan biraz açın. Binanın çökmeden önceki görüntüsünde de bu çıkma olarak mı adlandırılıyor bilmiyorum. O görüntüyü de görüyoruz. Yani binada bir yükselti var, ardından yanlara doğru açılıyor. Bunun bu çökmenin yaşanmasında etkisi var mıdır yok mudur? Buyurunuz.
2: Şimdi haberlere ve binanın durumuna bakıyordum da belediye başkanımızın da bir açıklaması oldu bununla ilişkin. Doğruymuş, binanın 3 katı kaçak olarak yapılmış, sonradan ilave edilmiş binaya. Tabii böyle olunca alt kattaki kolonların da tabii ne durumda olduğu, kaç kata göre yapıldığı da önemli. Zannediyorum bunlar projeler üzerinden incelenecek, bakılacak tekrar. Fakat mesele şu, aslında bu binanın çökme sebebi olarak o katın, alt katın yumuşak kat olması ve o alt kattaki kolonlarında bir tüm binayı taşımıyor olması. Bundan normal. Bu da hemfikiriz herkesle. Bu noktada bu tür binalarımızın çok olduğunu da söylemek mümkün. Ve ayrıca bu tür binalarda da korozyon rutubet durumlarını da irdelemek lazım. Zannediyorum ekipler arama kurtarma çalışmaları bittikten sonra bunun üzerinde de çalışacaklar, bina üzerinde. Tam detaylı bilgilendirme çıkacak. Fakat binamız 8 kat. Arka tarafa baktığınız zaman bir de bodrum kat var kısmi olarak. Tam binanın tamamı boşaltılmamış alt katın. Kısmi olarak bodrum kat var. Bu da aslında çok düzensiz bir yapı sisteminin olduğunu gösteriyor. Biz böyle kısmi bodrumlu olan binaları çok da böyle mühendislik açısından beğenmeyiz. Çok da olumlu sonuçlar vermiyor. Zemindeki oturmalar açısından, zemin yapısı açısından da çok olumlu değil. Zemin hareketi de olmuş olabilir gene binada. Çünkü bir hangi zemine oturtulduğu da belli değil. Yani bir tarafta bodrum kat var. 3 metre, 2 metre, 2,5, 3 metre aşağıda bir zemine oturuyor. Diğer taraf daha üstte olan zemin kat olarak gördüğünüz, ön cepheden gördüğünüz katta farklı bir zemine oturuyor. Şimdi bunların hepsi aslında bizim bina tasarımlarında ve bina imalatları açısından uygun çözümler değil. Dolayısıyla artık bu tür çözümlere de gitmiyoruz zaten. Böyle bir zeminde eğer zemin durumu çok kötüyse, ki ZC zemin, yani orta halli bir zemin olarak aktarmış büyükşehirdeki arkadaşlarımız. Şu anda yerinde bulunuyorlar orada. O arkadaşlar da bulunmuş ama dolgu bir zemin olabilir üstte. Bakın çok aşağıya inmediğiniz sürece dolgu zemin bile olabilir buralarda. Ama esas olan şu, binada drenaj sistemleri ve izolasyon sistemleri temel sistemlerinde olmadığı için hem bodrum kattaki hem zemin kattaki kolonlarımızı rahat rahat çürütebiliyor. Çok net söyleyebiliriz bunu. Çürüme derken de korozyon, rutubet, bunların etkili hali var. Bir de eğer oradaki kolon ve taşıyıcı diğer elemanlar binayı 8 kata göre ya da 7 kata göre modellememiş de imalatlar da bu yönde değilse, gene o kolonlar zaman içerisinde yıpranmaya başlıyor. Kendi taşıma güçlerini kaybetmeye başlıyor. Ve aniden bir gün bir bakıyorsunuz bu bina gibi aniden çökebiliyor öyle. Bunun örnekleri çok. Türkiye'de özellikle işte Küçükçekmece'de, Bahçelievler'de, Kartal'da bu tür yıkılan binaların hepsi aynı örnekler içerisinde. Bir bakıyorsunuz 30 yılı geçmiş bina zayıflamaya başlıyor yavaş yavaş dış etkenlerden ötürü. Sürekli çünkü içindeki beton tanecikleri daha çok boşluk bırakabiliyor.
1: Bu binanın bu nedenle de, değerli hocam, çökmeden önceki görüntüsü. Çökmeden evet, önce tabii, böyle bir görüntü. Bu görüntü bize ne söylüyor? Yani bir bakalım, tamam. Konuşalım, değerlendirelim.
2: Bakın, buyurun lütfen. Balkonun alt katında gördüğünüz kat kısmi bodrum kat olarak adlandırıyoruz. Bir bu. İkincisi, eğer kolonu biraz daha büyütebilirseniz daha net görülmesi açısından balkonun altındaki bu binaya ait ana taşıyıcı bir kolon değil ama kolondaki paslanmayı çok rahat görebiliriz burada. Bakın demirler bile çok iyi değil yani. Durumu da iyi değil. Binanın arka cephesinin
1: değerli
2: özellikle
1: hocam,
2: bodrum...
1: buyurun. Valilikten gelen bir güncelleme var. Bir kişinin cansız bedeni...

0: ulaşıldı. Yapılan açıklamaya göre arama kurtarma çalışmalarında bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı valilik. 3 kişiyi arama kurtarma çalışması an itibarıyla sürüyor. 10 kişi sağ olarak çıkarılmıştı. 4 kişi arama kurtarma çalışması sürüyor diye söylemiştik. 3 kişi için arama kurtarma çalışması halen devam ediyor ancak bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altından cansız bedeni çıkarıldı. 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor diyor valilik. Profesör Doktor Ali Koçak'la devam edeceğiz ama hemen gidelim, binanın bulunduğu noktada Alihan Tok bizi bekliyor. Detayları aktaracak Alihan.
1: Evet, tabii bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Burada tabii çok önemli bir bilgi, çalışmalarda zaten titiz bir şekilde devam ediyordu. Ama valilikten yapılan açıklama, bir vatandaş da bir bina sakini de buradan hayatını kaybetti. Cansız bedeninde enkaz altından çıkarıldı. Şimdi 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Biliyorsunuz burada 4 kişiye yönelik bir arama kurtarma çalışması vardı. 10 kişi sağ olarak kurtarılmıştı. Ve yapılan çalışmalar neticesinde o 4 kişiye yönelik bir çalışma yapılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Şimdi 3 kişi kaldı. 3 kişiye yönelik çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Zaten çöken bölümde 4 daire vardı ve o dairede 14 kişiden öncelikli olarak 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bunların 3'ünün çocuk olduğunu biliyoruz. 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Birçoğunun bilinci açık bir şekilde kurtarıldı. Ama daha sonraki süreçte şimdi 4 kişiye yönelik çalışmalar yapılırken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi bir ambulansın daha yine çıktığını görüyoruz. Orada da birçok ambulans var tabii. Orada çalışmaların devam ettiği noktalarda. İstanbul Valiliği açıkladı. Maltepe'de çöken binada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ifade ettiler. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Ve şimdi tespit edilen verilere göre içeride 3 kişi daha var ve o 3 kişiyi çıkarmaya ve onlara ulaşıp onları oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Onu da söyleyelim. Şimdi çalışmalar sabah saatlerinden beri devam ediyor. Özellikle dükkanın hemen üzerinde bulunan 4 dairede yaşayan 14 kişi ilk belirlemelere göre özellikle yoğunlaşmıştı ekipler o çalışmalara. Ve burada yapılan çalışmalar neticesinde o 14 kişiden 10 kişi kurtarıldı. Sağ olarak kurtarıldı 10 kişi. Ancak ne yazık ki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yani burada bir kişi enkaz altında hayatını kaybetti ne yazık ki ve şimdi geriye 3 kişi kaldı. 3 kişiye yönelik çalışmalar titiz bir şekilde devam ediyor. Özellikle onlara zarar vermemek ve onların burada oluşturulan koridorda hızlı bir şekilde çıkışını sağlamak, hızlı müdahale yapılması gerekiyor. Ve ona yönelik de ciddi bir çalışma var. Ve bu çalışmalar neticesinde de şimdi burada artık o 3 kişinin nerede olduğu, hangi dairede olduğu da çok önemli olacak. Ve onlara yönelik burada son veriler 3 kişinin kaldığı, 3 kişinin de kurtarılmak için çalışmalar devam ediyor. Ve bu çalışmalar ne durumda? Tabii ne yapılacak? Kaç kişi? 3 kişiden bir haber var mı yok mu, tüm bunlar da burada aslında burada net bir şekilde öğrenilmiş olacak, onu da söyleyelim. Yani çok önemli çalışmaların en önemli kısmına getirildi. Son 3 kişi kaldı ve 3 kişi neticesinde de burada bir kişinin, yani son kalan 4 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Burada şimdi gelelim. Nuri Ersoy burada. Burada Nuri Aslan açıklama yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan'dan son verileri alacağız.
2: Evet. Kıymetli arkadaşlar, çok üzgünüz. Maltepe'deyiz. Bugün sabah 5.40 saatlerinde bir binamızda çökme meydana geldi Cevizli'de. Ve saat 6 itibariyle bütün arama kurtarma ekiplerimiz, İstanbul İtfaiyesi, AFAD ve diğer tüm ekiplerimiz, Maltepe Belediyesi'nin arama ve kurtarma ekipleri hep beraber olaya müdahale ediyoruz. Şu an enkaz altında 3 tane yurttaşımız var.

0: şu an arkadaşlarımız dinleme faaliyetini yapıyorlar. Emniyet tedbirleri alınmış durumda. Diğer yurttaşlarımız hastaneye kaldırıldı. İnşallah tedaviler iyi geçecek ve hayata tutunacaklar. Binamızda da hafif bir kayma var. 3 tane yurttaşımızı binamızdan aldıktan sonra çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Gerekli binaların boşaltılmasını Vali Bey de geldi, yerinde inceledi ve gerekli tedbirler konuşuldu ve alındı. Ama gördüğünüz gibi İstanbul bir deprem bölgesi zaten biliyorsunuz ve çok eski binalar var. Bu bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum zemin kat ve üstüne iki kat. O günün mühendisliği ve o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış. Fakat sonradan ilave katlar çıkarılmış. Şimdi burada bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, valilik olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız olarak, il müdürümüz yanımızda, Maltepe Belediye Başkanımız yanımızda, genel sekreterimiz ve diğer arkadaşlarımızla hep beraber konuştuk ama sonuç şu. Tabii ki devletin bütün kurumları birlikte ve bir bütün olarak çalışacaklar. Ancak yurttaşlarımız da bu tür riskli binalarda mümkünatı varsa, bir metre eksik kaldı, bir metre fazla kaldı. Ben 80 metrekaredeydim, 82 metrekareye çıkacağım. 90 metrekareydim, 85'e düşüyorum diye bir düşünce yerine önemli olan hani insan yaşat ki devlet yaşasın kültürüyle mutlaka yurttaşlarımızın can güvenliğini maksimum şekilde almak durumundayız. Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber uzunca süredir çok büyük çalışmalar yapıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin afetle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi destekleri var ama bir taraftan da Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un geliştirdiği projelerle yarısı bizden kampanyasıyla çok ciddi dönüşümler var. Ben buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Bakanımıza tekrar ifade etmek isterim ki sizinle uyum içinde çalışıyoruz ve daha fazla bir uyuma ihtiyaç varsa tekrar aldığımız kararları gözden geçirelim ve tekrar masaya oturalım. Daha ne yapabiliriz? Valimizle, devletimizin çeşitli kurumlarıyla beraber konuşalım. Ama yurttaşlarımızdan da rica ediyoruz. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzle görüşerek çatı katlarının bağımsız birim olmasını da ilan ettik. Meclisimizden oy birliğiyle geçirdik ve hızlıca kentsel dönüşümün önünü açtık. Daha ne yapması gerekiyorsa devlet her şeyi yapmaya hazır. Ama milletin de mutlaka bu konuda azıcık da olsa biraz hareket etmesine ihtiyacımız var. Çünkü İstanbul demek Türkiye demek. İstanbul bir problem olduğunda beka problemi demek. Dolayısıyla bu memleketi, milleti seven her yurttaşımız ve devletimizin görevlileri birlikte hareket etmeli. Buradan tekrar aynı masada milletimizle ve devletimizle buluşmaya tüm halkımızı çağırıyorum. Hepinize teşekkür ederim.
1: Efendim, binanın dönüşümüyle alakalı bir tespit var mı ya da bir başvuru?
0: Netice itibariyle 1987 yılında yapılmış. O günün mimari, mühendislik ölçeklerine göre yapılmış bu bina. Fakat daha sonradan üstüne birkaç kat ilave edilince tabii ki zeminsel problem var. Yoksa baktığınızda ilgili arkadaşlarımızın şeyi mesela bu binada 7 kat diyelim ki ama mühendislik gelişiyor, teknoloji gelişiyor, bilim gelişiyor. Bu tür vakalarla karşı karşıya kalabilir miyiz? Kalabiliriz. Ne konuşmuştuk aslında? Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği, bakanımızın da, Ekrem Başkanımızın da bizim de söylediğimiz bir şey var. 99 öncesi yapılan binaları hızlıca dönüştürmek durumundayız. Dolayısıyla şu şundan oldu, bakanlık şunu eksik yaptı, belediye bunu eksik yaptı, mimar bunu eksik yaptı demek yerine biz yarını konuşmalıyız. Bu yüzden de şu an bütün devletin güçleri burada büyük bir mücadele veriyorlar. İnşallah tüm yurttaşlarımızı sağ salim kurtaracağız.
2: Peki kaçak katlar burada çökmeye neden olmuş olabilir mi? Bu ihtimal var mı?
0: Kıymetli arkadaşlar, bakın şimdi netice itibariyle bir zemin hikayesi var. Dolayısıyla burada mikro bölgeleme planı çalışmalarını biz yapıyoruz. Bakanlıkla birlikte büyük bir uyum içinde. Maltepe Belediye Başkanlığımız, işte Şehircilik İl Müdürümüz yanımda Ejder Bey. Maltepe Belediye Başkanımız burada. Genel Sekreterimiz burada. Valimizle beraber her ay düzenli toplantılar yapıyoruz.

0: İstanbul'un zeminiyle ve deprem bölgesi, deprem kuşağı olması ile ilgili zaten bir şüphe yok. Bu kesin. 99 depremini yaşadık. 2023'te Hatay, İskenderun bölgesinde, Kahramanmaraş bölgesinde yaşadığımız durum ortada. Dolayısıyla dünkü mühendislik bilgilerine göre yapılan binalarla ya şu şöyle oldu da bundan çöktü diyemeyiz. Evet, İstanbul'un zemininde bazı noktalarda problemler olmuş olabilir. Keşke yapılmasaydı. Yoksa dönüp 2018'de şöyle yapıldı, 2015'te böyle yapıldı, 2025'te böyle yapıldı demek mümkün. Ben bir yönetici olarak asla mazeret uydurmayı kabul etmiyorum. Her zaman bir çözüm mümkün. Arkadaşlarımızla burada biz valimizle, sayın bakanımızla beraber masaya oturup göreceksiniz ki İstanbul'da daha hızlı tedbirler alacağız. Sadece son 3 yılda yanlış mı biliyorum, yarısı bizden kampanyasıyla yaklaşık 550 bin bağımsız bölüm dönüştü. Netice itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çatı katlarıyla, tevhid kararlarıyla beraber de çok ciddi bir dönüşüm var. İşte gördüğünüz gibi Kadıköy'ünden Maltepe'sine, Güngören'inden Avcılar'ına kadar, Bahçelievler'ine kadar her taraf şantiye şeklinde. Ama bu yeter mi? Yetmez arkadaşlar. Devlet daha ne yapması gerekiyorsa hazır. Millet de azıcık elini uzattığında bir noktada buluşacağız. Benim evim 90 metrekareydi, 85 metrekareye düştü psikolojisinden kurtulacağız. İstanbul'u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Devlet ve millet el ele tutacak. Başka çözüm yolu yok bunun. Çünkü 99 öncesi yapılan binalar var ve bu binaların yaklaşık 100 bininde hala dönüşmemiş durumda. Bunu hep birlikte yapmalıyız. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Peki, İBB Başkan Vekili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'ın açıklamaları ekranlarınızdaydı. 3 yurttaşımız enkaz altında dedi. Şu an dinleme faaliyeti yürütülüyor dedi. Diğer vatandaşlarımız hastanede tedavi altında, binada bir kayma var ifadesini kullandı. Güvenlik tedbirlerini aldık, civardaki binaların boşaltılması gibi tedbirleri aldık dedi. 1987 yılında inşa edilen bir bina olduğunu söyledi ve sonradan üzerine bir ilave kat çıkıldığını söyledi. Vatandaşlara bir çağrısı oldu. 85 metrekare, 90 metrekare, 82'ye düştü, 83'e düştü, bakmayın dedi. İmkan varsa biz vatandaşlarımızın maksimum ölçüde güvenliğini almak durumundayız dedi. İstanbul'un hızlıca kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini söyledi. 550 bin bağımsız bölge dönüştü son 3 yılda. Gereken ne varsa biz de üstümüze düşeni yaparız ama yeter ki dönüştürelim mealinde bir açıklaması oldu. Zeminsel bir problemin burada da var olduğunu söyledi. 99 öncesini dönüştürmek zorundayız dedi. Hakikaten ya, binalarımız deprem olmadan İstanbul'da yıkılıyor. Bunu daha önce de gördük. Bir can kaybımız var. 3 vatandaşımız aranıyor. Çocuklarımızın çıktığı anları görüyoruz. Yakınlarının gözyaşları içerisinde onları karşıladığını. Neyse ki işte hastanede tedavi altındalar ama böyle bir risk var değerli hocam ve biz bu riskle her gün her an yaşıyoruz. Bu da büyük bir risk görünen o ki bir an önce dönüşüm şart. Bu binaların, çevre binaların da bir riski olduğunu değerlendirir misiniz? Buyurunuz lütfen.
2: Evet de tabii ki şu anda bölgede sadece bu bina, etrafındaki binalar değil, hemen arkasındaki bina da aynı örnek içerisinde. Yanındaki binaları da aynı örnekleri verebiliriz öyle. Fakat bunlar bir iki binayla bitecek gibi değil. Bugün o çevresindeki binaları mühürleyip onları da yıkıma hazır hale getirmekle de iş kurtulmuyor. Çünkü her bina yıkıldığında biz çevresindeki binaları yıkıyoruz. İşte Gebze'de yıkılan binada da bütün böyle o bölgede metronun geçtiği alandaki bütün binaları mühürledik, yıktık. Veya Bayrampaşa'da yıkılan bir bina varsa onun çevresindeki binaları da yıktık. Küçükçekmece'deki yıkılan binanın çevresindeki dedik. Ama iş bununla bitmiyor. Fakat Sayın Başkan'ın yaptığı bir açıklama çok önemli ve değerli bence. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla ortak çalışmayı daha da ilerletmek durumunda hissedim. Bu zaten beklediğimiz bir durum bizim. Yani Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve bakanlıkla ortak çalışmalar yürüterek bu işi çözeceğimizi söylüyor. Bu çok değerli. Hakikaten biz eğer bu binaları ve kendi kendine yıkılacak nitelikteki yapıları dönüştürmek istiyorsak ortak çalışmanın zeminini bulmak zorundayız. Ne yapacağız o zaman? Üniversiteleri, meslek odalarını ve belediyelerle

0: Yerel yönetimleri ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nı ve diğer bakanlıkları ilgili olan bütün bakanlık, AFAD dahil, bu iş içine girmekle biz bu yapıları ortaya çıkartabiliriz. Bu yapılar ortaya çıkartıldıktan sonra bir strateji belirleyeceğiz. Belki alansal dönüşümler yaparız. Belki bazı binaları güçlendiririz, bazılarını yıkarız. Bunlara karar verebiliriz ama her ilçede olan böyle binaları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bakın ne kadar üzücü bir durum. Bir can kaybı var. Durup dururken, halbuki biz bu binayı öncesinde belirlemiş olsaydık, öncesinde yapısal bir güçlendirme veya tahliyesine karar vermiş olsaydık, bunun can kaybı ona uğramayacaktı hiç kimse. Hatta şimdi 3 kişi de aranıyor, onların da durumları belirsiz böyle. Hakikaten çok üzülüyorum böyle şeylere. Çok da üzücü bir durum. Çünkü yok boş yere yani bunlar. Hakikaten bu kadar teknolojinin geliştiği bir devirde, bu kadar mühendisimizin, mimarımızın, şehir plancımızın olduğu, bu kadar üniversitede mühendislik eğitimi verdiğimiz üniversitelerde bu kadar öğretim üyesi varken, meslek odalarında bu kadar çalışan mimar, mühendis arkadaşlarımız varken böyle bir durumun oluşması mümkün olmaması gerekiyor.
1: Hocam, değerli çünkü, hocam, istiyorum ki yani İstanbul'da böyle binalar var ve böyle binalar içerisinde yaşayan vatandaşlarımız da var. Herkes de böyle durumlarda dönüyor, bir kendi binasına da bakıyor. Şimdi bu bina belirli belirtileri daha öncesinde bir sinyal olarak vermiş olmalı. Hepimiz kesinlikle için de öğretici ve bir aydınlatıcı bir yayın olması açısından da. Yani bu binada siz ne gördünüz de bunun yıkılacağına işaret delalet etseydiniz ve bizler binalarımızda ne görürsek evet burada bir risk olabilir deyip de gerekli önlemlerin alınması için elimizden geleni yapalım. Bu bina örneğinden ve civarındaki binalardan ne söylersiniz?
0: Şimdi bakın, ben bir kere binaya gittim mi? Önce bakıyorum yapısal bir hasar var mı yok mu? Eğer korozyona rastlamışsam zaten diyorum, derhal bu binayı güçlendirmeye başlayın ya da yıkıp yeniden yapın. Artık bu binayı incelemenizin gereği yok. Eğer kentsel dönüşümü uğratacaksanız yasa belli. 636 sayılı yasa var, kentsel dönüşüm yasası. Bu yasaya göre binanızı uzman mühendislerce inceletiyorsunuz, raporlarınızı hazırlatıyorsunuz, belediyeye veriyorsunuz. Yarısı bizden kampanyasına da böylece girmiş oluyorsunuz. Hem de binanızı yenilemiş oluyorsunuz. Veya gittiğimizde diyelim ki korozyon yok, o zaman ayrıntılı incelemeye geçiyoruz. Etriye aralıkları iyi mi, donatılar yeterli mi, kolon boyutları nasıl, kolon düzeni, taşıyıcı sistem nasıl? Bunlar düzenliğinde biraz daha ileri safhalara geçiyoruz. Ama ben bugüne kadar gittiğim, özellikle 99 öncesi binalarda tamamında korozyon görüyorum.
1: Peki ben bir vatandaş olarak bu korozyonu nasıl anlayabilirim? Anlayabilir miyim? Tamam, bana bir belirti verir mi?
0: Tabii. Şimdi önce yapacağınız şey direkt bodrum kata inin. Bodrum katta kolonlarda, kolon boyunca yükseklik doğrultusunda bir çatlak varsa veya yatayda bir çatlak varsa önemli değil. Kolonlarınızda ve kirişlerinizde, yani taşıyıcı elemanlarda, betonarme elemanlarda en küçük bir çatlak varsa anlayın ki bir sorun var bu binada. En kolay çözüm bu. Birincisi. İkincisi, binanın sürekli su altında kalıyorsa, sürekli bir suyla ilgili problem yaşıyorsanız gene tedbiren binanızı inceletin. Çünkü bizi esas mahveden bu binaya gelen sular. Çevresel sular, yeraltı suları. Çünkü yapılarımızda izolasyonlar yok. Yapıyı koruyamıyoruz biz. O nedenle yapımızın ekonomik ömrü 30 sene. 30 seneyi geçtikten sonra yapı yıpranmaya başlıyor. Dış etkilerden de yıpranmaya başlıyor. Bu binanın arka cephesinde o bodrum kat olarak, kısmi bodrum kat olarak nitelendirdiğimiz cepheye bakarsak eğer, cephenin ne kadar kötü olduğunu görebiliriz. Halbuki ön cepheye baktığımız zaman, şu anda da ekranda gözüken cepheye baktığımızda binanın böyle çok kötü olmadığı gözüküyor. Ama bizi yanıltan bu zaten. O nedenle bir bina satın alacaksanız veya kendi binanızsa veya bir binaya kiracı olarak gitmeyi düşünüyorsanız cephesine bakmayın. Kendi dairenizin içine de bakmayın. Önce bakacağınız yer zemin katta bodrum katlar. O katlarda korozyon, rutubet vesaire durumlar varsa mutlaka bir uzman mühendis götürerek bakın. Bakın burada bir kişi can kaybına uğradı ve 3 kişi de aranıyor şu anda. Ve yazık, günah yani, bu kadar insana yazık. Ama bu katın yıkılmasının sebeplerinin başında belki bu binanın 4 kat olarak projelendirilip 8 kata çıkartılması da olabilir yani. O nedenle bir bina, özellikle eski bir bina satın alıyorsanız kesinlikle

0: Kendi incelemeniz yeterli olmayacaktır. Tabii bina bağlı kendi oturduğunuz binanın bakın lütfen o bodrum kattaki durumuna, zemin kattaki durumlarına bakın. Özellikle iş yeri, fırın veya bir su deposu veya buna benzer yapısal hasara neden olabilecek durumlar varsa bu özellikle o tür binalarda bir kez daha bakın. Bodrum kat ve zemin kata hatta birinci kata kadar çıkabilirsiniz. Çünkü rutubet ve korozyon dediğimiz ya da yıpranma dediğimiz durum birinci kata kadar çıkabiliyor böyle. Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra da binanızın hasarlı durumları da varsa bunları not edin ve ilgili bir mühendis çağırın. Tanıdığınız mühendis yoksa meslek odaları var, inşaat mühendis odası var, mimar odası var. Buralardan destek isteyin. Bunların yardımlarıyla binanızın ne durumda olduğunu anlayabilirsiniz bu şekilde. Ama ciddi bir hasar da varsa lütfen bununla ilgili acil tedbirlerinizi alalım. Çünkü bakın bugün artık depremde yıkılan binaları konuşmuyoruz.
1: Deprem
0: En
1: olmadan
0: son ki
1: yıkılan
0: Ulusal,
1: binaları
0: tabii
1: konuşuyoruz.
0: kendi
1: Çok
0: kendine yıkılan
1: çok özür.
0: binalar. Bir de tabii en son Urfa'da bir deprem meydana geldi. Çok büyüklüğü fazla değildi. Osmaniye ve Adana'da oldu. Gene çok büyüklüğü fazla değildi ama onlar da korkutuyor bizi. Korkmamızın sebebi de işte bu tür binaların olması. Sındırgı depremi oldu. Acaba dedik İstanbul'daki yapılara hasar verdi mi? Silivri'de bir deprem oldu. Oradan baktık Silivri ve yakın çevresine. Hakikaten binalarda hasarlar var. Altı büyüklüğündeki bir depremde bile binalarımıza hasar meydana getirmiş. O bizim işte bu ve öyle bir yapı stoğumuz var ki şu anda İstanbul içerisinde aşağı yukarı 1 milyon 300 bin konutum binamız vardı. Bunun açıklamalarla 300 bini çok riskli deniyordu. 600 bin de deniyordu buna bakanlık tarafından. Fakat bir açıklamada kendi kendine yıkılacak depremde ağır hasar alacak 50 bin binadan bahsediliyordu. Şimdi bu kentsel dönüşümlerde acaba biz bunların kaç tanesini yaptık? Bunu ne yerel yönetim biliyor, ne bakanlık biliyor, ne bizler biliyoruz. Üniversite olarak bile bunlardan haberimiz yok. Çünkü yapılan incelemeler çok yetersiz kalıyor. Hemen hemen her ilçede bu binaların mevcut envanterinin çıkartılması gerekiyor. Bu envanter çıkartıldıktan sonra güçlendirme yapılanlar, yıkılıp yeniden yapılanlar ayrılmalı. Kalan binalar üzerinde işte ne yapılacaksa çalışmalar bu yönde yapılmalı. Bütün stratejik hedefler bu doğrultuda yapılmalı. O yüzden Sayın Belediye Başkanımızın söylemiş olduğu bu cümle bizim açımızdan çok değerli. Çevre Bakanlığı ile beraber biz her türlü çalışmaya varız demesi bizim baştan beri öngördüğümüz yerel yönetimler ve bakanlıkların bir araya gelerek bir strateji hedefi belirlemesi gerekir diye bundan dolayı söylüyoruz. Hakikaten 99'dan sonra İstanbul Deprem Master Planı yürürlüğe sokuldu. Dendi ki bu binaların nasıl rehabilite edileceği, neler yapılacağı, depreme dayanıklı bir kenti nasıl oluşturacağımız söylendi. İstanbul Risk Azaltma Planı'nda Sayın Valilikçe açıklanan raporlarda da, AFAD raporlarında da, çeşitli üniversitelerin raporlarında da bunların hepsi yazılı. Yani biz sadece bir stratejik hedef koymamız gerekiyor. Bugün bu yazısı bizden kampanyası da çok değerli. Ondan önce kira yardımları da çok değerliydi. Dönüşebilen binalar dönüşüyor. Ekonomik durumu iyi olanlar dönüşüyor. Fakat bazı binalarımızda ne yazık ki ekonomik durumu çok kötü olan, çok zayıf olan vatandaşlarımız var. Eğer biz bu konuda da bir çalışma, bir hedef planlaması yaparsak, atıyorum bir 10 senelik durumda ya da bir 5 senelik stratejik plan yapıp bunları ortadan kaldırabiliriz. Ama bununla beraber bazı yasalar da çıkartmamız gerekiyor yine. Bakın yeni
1: Buyurun
0: binalar
1: hocam,
0: yapıyoruz.
1: tamamdayınız.
0: Bu binalarda da sorunlarımız olabiliyor. Bu nedenle uzman mühendisliği yürürlüğe sokmalıyız en kısa zamanda. Her mezun olan hemen
1: Teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: 20 katlı, 30 katlı binalara imza atmasın. Bir de yapı denetim firmalarını güçlendirmemiz gerekiyor.
1: Son cümle
0: O
1: söz geldi
0: firmaların
1: hocam. Vaktim
0: daha
1: sonuna
0: etkin
1: geldi.
0: çözümleme yapmasını sağlamalıyız.
1: Çok teşekkür ediyorum. Önemli uyarılarda çok sağ olunuz. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Kocak. Çok teşekkürler. Şimdi kısa bir araya gidelim. Saat başına devam edeceğiz.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Kısa bir aranın ardından para gündeme devam ediyoruz. Saatlerimiz neredeyse 11. İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var. İstanbul Maltepe'de saat sabah 5.40'da 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana gelmişti. 14 kişiden 11'i çıkarıldığı açıklamasını yaptı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. İçeride enkaz altında olan 3 kişiye dönük arama çalışmaları sürüyor. Acaba bir bilgi, belge nerede olduklarına dair bir işaret, bir temas var mı sorusu Alihan Tok'a soracağımız soruların başında geliyor. Alihan, söz sende.
1: Evet Sena Alkan, az önce burada sessizlik vardı ve akustik dinleme yapıldı. Hemen gösterelim çalışmaların yapıldığı yere. Bakın, çöken bina hemen tam karşımızda duruyor. Tam hemen karşı tarafta da çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Fatih sizlere göstersin. Evet, 11 vatandaş burada bulundu. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti. Kalan 3 kişiye yönelik de çalışmalar devam ediyor. Şimdi hemen... Evet, her... Akustik dinleme yapılacak, sismik akustik dinleme yapılacak, herkes yerinde kalsın anonsu geçildi, sessiz olacağız bizler de. Gördüğünüz gibi ekipler yere çökmüş durumda. Sesimi duyan var mı? Anonsu yapılıyor.
0: Alihan Tok da akustik dinleme için sessiz olacak çünkü. Görüntüleri ekrana getirirken aktarmayı sürdürelim. Böylece ekiplerin de işini kolaylaştırmış olalım. Çöken binada an itibariyle bir dinleme yapılıyor. Bakın, bulunduğu yer Alihan'ın binanın nasıl, ne şekilde çöktüğünü gözler önüne seren en yakın noktalardan biri. Binanın 3 katında çökme yaşandı. Çok maalesef, çok acı. Bu binalarda yaşayan vatandaşlarımız sabah saat 5.40'da bu çökmeyle beraber hiç deprem dahi yokken muhtemelen uykularında yakalandılar ve an itibariyle bir dinleme yapılıyor. Çünkü enkaz altında 3 vatandaşımızın olduğu bilgisi var. Bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. 10 vatandaşımız sağ çıkarıldı. Aralarında çocuklar olduğunu biliyoruz. Binaların katlarına parçaların yerleştirildiğini, böylece şayet orada sıkışmış binanın arasında enkazda bir vatandaşımız varsa ona ulaşılması için de gerekli o boşluğun koyulduğunu görüyoruz. Ekipler bu arada bu çalışmayı yaparken hakikaten canla başla bir çalışma yapıyorlar. Çünkü binada bir kayma var. Yürütülen çalışma çok hassas bir çalışma. Bu bina kısmen çöktü ama bu binanın bir bütün olarak çökme riski de halen daha var. Dolayısıyla bu ekiplerin an itibariyle arama kurtarma çalışmalarını büyük riskler alarak yaptıklarını da söyleyelim. AFAD ekiplerinden birinin binanın içine doğru, belki orada bir vatandaşımızın olduğu tespit edildi, ona ulaşmaya dönük bir çalışma içerisinde olduğu anları görüyorsunuz. Bir akustik dinlemenin yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Bölgedeki herkesten sessiz olunması istendi. Biz de o nedenle Alihan Tok'tan yayını devraldık şu anda. Görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getirerek arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son bilgileri paylaşıyoruz. Şimdi... Bildiğimiz kadarıyla burada bir zeminsel problem var. Bunu Nuri Aslan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili söyledi. Ve bir dinleme faaliyeti de an itibarıyla devam ediyor. Binada bir kayma var. Bu civar binalar içinde beraberinde bir risk getiriyor. Bu 3 katın, çöken 3 katın üst üste geldiği o şekli, binanın aldığı şekli görüyorsunuz. Binanın çökmeden önceki görüntüsünde burada bazı çıkmalar olduğu göze çarpıyor. Korozyon nedeniyle ve üstte 2 ya da 3 ilave kat çıkıldığı bilgisi var. Bunun da çökmeyi, bu kısmi çökmeyi arttıran, hızlandıran bir gerekçe olabileceğini ifade ediyor uzmanlar. Dolayısıyla gelinen noktada kısmi çökmenin yaşandığı 3 katta an itibarıyla çalışmalar ekranlarınıza geliyor. Sadece bundan işte bir 6-7 saat önce bu binalarda, bu katlarda vatandaşlar gece uykusundaydı. Eşyalarının bir kısmının dışarıya doğru artık çıktığını görüyorsunuz. Hepsi bir yuvaydı ama maalesef dün gece sabaha karşı yaşanan çökmeyle beraber şimdi bu enkazda kalan 3 vatandaşımıza dönük bir arama çalışması devam ediyor. Ekiplerin de muazzam bir sessizlik içerisinde enkazdan gelecek bir sesi, bir izi aradığı anlar.

0: Görüyorsunuz. Deprem dahi olmadan maalesef çok acı. Gece yattığımız evlerde binalarımız çöküyor ve işte bir canımızı yitirdik. Kalan, bina altında kalan 3 canımızı arıyoruz. Akustik bir dinlemeyle onlardan gelecek bir iyi haberi bekliyoruz. Bu esnada Mustafa Çiftçi'den gelen açıklama, İçişleri Bakanı'ndan gelen açıklama, İstanbul Maltepe'de yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızın sayısı 11'e yükseldi. Maalesef vatandaşlarımızdan biri hayatını kaybetti. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum açıklamasını yaptı. Hemen binanın etrafında güvenlik gerekçesiyle bir parça geçtiğimiz saatlerde geriye alındılar ama binada kalanların yakınları da var. Sabah saatlerinde üst katlarda kalanlar hızlıca tahliye edildi. Tamam, pekala. Şimdi akustik dinleme zannederim sona erdi. Binadaki akustik dinlemenin ardından ekipler bir iz, bir ses aldılar mı? Bir hareketlilik var. Çünkü Alihan Tok, eğer şartları müsaitse seni dinliyoruz.
1: Evet evet, burada şimdi akustik dinleme tamamlandı ve şu anda da özellikle şu anda gördüğünüz o noktada çalışmalar devam ediyor. Yani dükkanın hemen üzerinde bulunan birinci kattaki çalışmalar devam ediyor. Oraya yönelik ciddi bir aslında tespitler var, yani orada kalındığına yönelik, orada o kayıp olan 3 kişi, şu an aranan 3 kişinin orada olduğuna yönelik çalışmalar devam ediyor ve çalışmalar orada yoğunlaşmış durumda. Şimdi binanın zaten durumunu da net bir şekilde görüyorsunuz. Bina üzerinde yer yer bu dinlemeler yapılmaya devam ediliyor. Bizler de zaten burada çalışmalara çok yakın bir yerde olduğumuz için de biraz daha sessiz takip ediyoruz buradaki çalışmaları. Şimdi 11 kişi çıkarıldı. Özellikle binanın o 4 dairesinin bulunduğu 2 kat altında bir dükkan vardı. Üzerinde de daire, yani toplamda 4 dairenin olduğu binadan, kattan bahsediyoruz. 2 katı çöktü ve o çöken 2 kattaki 4 dairede bu çalışmalar devam ediyor. Ve çalışmalarda şu ana kadar 11 kişi kurtarıldı. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetti ve kurtarılanlardan 3'ünün de çocuk olduğunu söyleyelim. Fatih şimdi sizlere gösteriyor zaten. Şu anda AFAD ekipleri özellikle orada çağrı yaptıkları, sesimi duyan var mı diye çağrı yaptıkları yerde, ki oraya da yılan kameralar gönderdiler ki içeriden bakın bir kişi daha çıktı. AFAD ekipleri çok riskli bir şekilde bu çalışmaları ciddi anlamda risk alarak devam ettiriyorlar. Yani burada çünkü bina hala tehlike arz ediyor. Canla başla verilen bir mücadele var. İşte bu mücadele sonucunda bir delik açılmış. Orada bir koridor açılmış. İşte o koridordan yukarıya doğru, içeriye doğru giriyorlar. Evet, şu anda tekrar bahsettiğimiz gibi şimdi tekrar bir akustik sismik bir dinleme yapılacak. Herkes çöküyor. Birazdan yeniden oradan bir
0: işaret almaya yayını Alihan. Ekiplerin işini kolaylaştırmak adına bir akustik dinleme daha yapılacak. Bina ve çevresinde bir sessizlik hali tekrar var. Az önce bir akustik dinleme yapıldı. Bunun üzerine ekipler dinlemeden sonra tekrar hızlı bir çalışmaya başladı. Ama bir kez daha bir akustik dinleme yapılması kararı alındı. Bakın, ekiplerin bulunduğu nokta, zannederim bu noktada ikinci bir akustik dinlemeyi gerektiren bir işaret, bir hareketlilik var ki o noktada tekrar bir akustik dinleme yapılıyor. Bir yandan ekranlarınıza getirdiğimiz bu canlı görüntülerde hakikaten çok acı. Bu binalarda yaşayan, bu katlarda yaşayan vatandaşlarımızın eşyaları, sepetleri, dolapları, dolapların içindeki eşyalarını görüyorsunuz. İstanbul'da 5.45 sularında Maltepe'de bu 7 katlı binanın 3 katında çökme yaşandı. Ve uykularında yakalandı bu vatandaşlarımız burada. Gece uykusundayken çökme binada yaşandı. Bu binanın birkaç katının kaçak olduğu bilgisi var. Etrafa saçılan eşyaları da görüyorsunuz. Çok acı. Bir vatandaşımızı enkazda kaybettik, hayatını kaybetti. 3 vatandaşımız kaldı enkazda. Onları aramaya dönük bir çalışma yürütülüyor. 10 vatandaşımızın çıkarıldığı bilgisi var. Bunlardan 3'ü çocuk. Aileler, yakınları, arkadaşları bu katlarda yaşayanların binanın çevresine geldiler. Sabah saatlerinden bu yana muhabir arkadaşlarımız röportaj yapıyor. Onların da aktardığı bir şey var. Bu bina

0: Zaten bir risk vardı. Biz girdiğimizde de görüyorduk. Benim kardeşim üst katta yaşıyordu diyen bir takım vatandaşlar vardı orada. Arkadaşımız alt kattaydı, ondan haber bekliyoruz kızıyla beraber dedi. Binanın içinde zaten bir risk olduğu belliydi. Bina çok eskiydi. Çürük görünüyordu. Daha önce görüşmeler oldu. Bina işte kentsel dönüşüme girecek dendi ama girmedi. Kira nedeniyle, malum kiralar çok yüksek, çıkamadılar diye açıklama yapanlar da var. Bu binada yaşayanların yakınları. Oğuz Cem Çelik telefon hattımızda. İTÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Oğuz Cem Çelik. Değerli hocam, hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Merhaba, katıldığınız için hepimize geçmiş olsun.
1: Geçmiş olsun, evet.
0: Ben hızlıca sözü size bırakayım. Bu binanın çökmeden önceki görüntülerini de gördük. Ne söylersiniz?
1: Sena Hanım, bu aslında bizim hem mimarlar hem mühendisler olarak en fazla korktuğumuz göçme biçimlerinden biridir. Yani ortada diğer konular yokken, deprem vesaire gibi bazı yan etkiler yokken, ıslığı daha az olan mesela şeyler yokken, olaylar yokken böyle bir şeyin ortaya çıkması gerçekten çok üzüntü verici. Yanlış da anlaşılmak istemem, yani diğer depremlerin olması durumunda da binaların elbette ayakta kalması gerekiyor ama bir miktar tasarım gereği hasar oluşabilir. Şu anda daha öyle bir yan etki yokken böyle bir konuyla karşı karşıyayız. Ve binanın önceki ve sonraki fotoğraflarına da baktığımızda işte aşağı yukarı 40 yıllık bir bina. Ve bu türden binaların sayısı çok fazla. Ve benim tahminim en az 3'te 1'i kadardır. Yani İstanbul'daki yapı stokuna tümüne baktığımızda yaklaşık 1 milyon 200 binlik bir yapı stoğu olduğu düşünülürse bunun 3'te 1'i civarında ya da %30'u, 25-30'u, 40'ı civarında olan bir yapı tipinde bir bina. Sağınıza solunuza baktığınızda neredeyse o bölgede de, yani Maltepe, Kartal civarında ve İstanbul'un Avrupa yakasına da geldiğinizde pek çok bölgedeki tipik bir yapı konut türünü burada görebiliyoruz. En kötüsü de şu Sena Hanım, insanlar yapıları da birbirlerine benzettikleri için ya benim de yapım acaba bu gruptaki bir yapı mı diye de tedirginlik içinde olan bir sürü insan var. Şimdi bakın, devlet zaten kendi imkanlarıyla, hep söylüyorum bunu, hastaneleri, okulları başarılı da bir şekilde elden geçiriyor. Ama en büyük sorunumuz konut stoğunda. Yani konut stoğu bir türlü iyileşmediği sürece bu maalesef buna benzer şeyleri yaşıyoruz ve yaşayacağız gibi de duruyor. Bu türden binaların sayısı, biraz hızlı gidiyorum ama kusura bakmayın, daha çok bilgi vermek amacıyla. Tüm bina stoğuna baktığınızda aslında çok da fazla değil. Benim tahminim İstanbul'daki aşağı yukarı 3-5 bin kadar binanın bu şekilde olduğunu ben düşünüyorum yaptığımız gözlemlere göre. Bu türden yapılar, özellikle 2000 öncesindeki yapılar biraz ne yazık ki içinde hem yapıldığı, inşa edildiği dönemlerdeki hem tasarım yetersizlikleri diyelim hem de denetim yetersizlikleri nedeniyle daha da çok denetimden kaynaklanan bazı zafiyetler içeriyorlar. Ama burada özel bir durum da var. Yani binanın üzerine, bu tabii ki bunun teyide muhtaç olduğunu da söylemem lazım, binanın üzerinde iki kat ilave bir katın olduğu da söyleniyor.
0: Eğer hocam, bu teyitli, o zaman zaten şöyle teyitli değerli hocam. Evet. Maltepe Belediye Başkanı'ndan da, İBB Başkan Vekili'nden de benzeri bir açıklama geldi. Arşivleri açtık baktık, 2-3 kat ilave çıkılmış diye.
1: Peki, o zaman
0: bir açıklama da geldi. Onları atıfla hemen verebileceğimiz bir bilgiye dönüştü yani.
1: Evet, ama o zaman şöyle bir durum var. Hemen sorulacak soru, buna kim göz yumdu, kim izin verdi, bu sorumluluğun altına kim girdi, usulüne bazı ilaveler yani tercih edilmese de bir mühendisin, mimarın gözetiminde önlemler alınarak elbette mühendislik ve mimarlık bunun için var ama bunların sorumlusu kim gibi sorular aklıma geliyor. Yani o zaman başka bir evreye geçiyoruz açıkçası. Yani şu anda eğer zaten şöyle de bir durum var. İstanbul'daki binalardaki bu beton kalitesi de o dönemdeki yapılan yapıların pek çoğunda ne yazık ki öyle. Şimdiki kalitenin, beklenen kalitenin aşağı yukarı %30'u, %40'ı civarında, yarısı bile değil. Onun üzerine bir de böyle bir ilave yük gelip zaten güvenlik düzeyi, ki biz bunlara düşük olan yani standart altı bina

binalar diyoruz. Zaten standart altındaki bir binada zaten sorun varken bunun üzerine ilave bir sorun yüklemek de binanın maalesef şeyini, sonunu getirmiş olabilir. Daha çok şeyler de var biliyorsunuz. Her yerde konuşuluyor. Benden öncekiler de mutlaka söylemiştir. Korozyon problemi var betonarme yapılarda. Bu İstanbul'un maalesef Türkiye'nin önemli bir bölümünün en büyük derdi betonarme yapılarda. O ilerleyip zamanla artık

0: Biz bir yandan canlı görüntüleri verebiliyoruz ama
1: Evet.
0: bilmiyorum editörüm Seval acaba o görüntüyü de açabilir mi? Çökme yaşanan binanın çökmeden önceki hali ve orada yani bazı kolonların diyeyim hali görünüyor. Çıkma olduğu binada görülüyor. Bu görüntüye bakıp birazdan bunu getirdik. Bir de arkadaşlar başka bir görüntü daha vardı. Kolonları gördüğümüz o da gelecek. Burada yakınlaştığınızda ekranın tam da sizin isim KJ'nizin üstünde kalan kısmı. Burası çok konuşuluyor. Yani buradan bu bina zaten sinyal vermiş diyen var. Bilmiyorum yakınlaşıp görme fırsatınız var mı?
1: Vallahi ben görüntüye ulaşabilecek bir durumda
0: pekala
1: şu anda değilim. Ama şöyle diyeyim, bu nedenle telefonla bağlanıyorum.
0: Hı hı.
1: Şunu söyleyebilirim, binalarda çıkmalar olabilir. Bu bazen tercih edilmese de olabilir Sena Hanım. Yani mimari olarak ihtiyaç olabilir. Başka bir nedenle olabilir. Şeylerin yani belediyelerin verdiği bir izin ve bunu da doğal olarak mimarlar kullanıyorlar.
0: Yok, çıkmadan ziyade değerli hocam, giriş kısmını taşıyan kolonlarda artık böyle içerideki demirin dahi göründüğü
1: o görünüyorsa evet, yani bu demek ki bir sorun var demektir. Şimdi bakın, aslında betonarme döküldükten sonra, yerinde döküldükten sonra çoğunlukla kendi şeyine özelliklerini göremediğimiz bir gizemli bir yapı malzemesi, taşıyıcı malzeme haline geliyor. Bu olabilir ama eğer zaman içerisinde gelişen bir nedenle, bu korozyon olabilir çoğunlukla, yani halkın da anlayacağı dille paslanma olabilir. Eğer o zaten ortaya çıkmışsa, yapı zaten sinyal veriyor. Bu tür yapılar betonarmenin belki en iyi taraflarından biridir. Göçmeden bir sorun varsa çatlayarak ya da gösterdiğiniz fotoğraflarda olduğu gibi kendisini göstererek kullanıcılarına bir sinyal veriyor. İşte bu mesajı doğru algılayıp ve ona göre de bir uzman kontrolünde bunun mutlaka elden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu yapılmadıysa ya da işte önemsenmediyse görünüp de birazcık böyle üzücü sonuçlara neden olabiliyor.
0: İzleyicilerimiz için de söyleyelim. Sizin isminizin, isim KJ'nizin yazdığı yerin hemen yukarısında bir giriş, apartman girişinin bulunduğu bölüm burası. Ve o girişin altındaki taşıyıcı olduğu belirtilen bir kolon ve onun üzerindeki beton sıva ciddi şekilde dökülmüş ve kırılmış bir görüntüsü var. İçindeki demirler dahi görünür halde ve buna da ayrıca işaret ediliyor. Buna da bakılıyor. Çünkü bu da çöken kısımlar arasında. Apartman, bu bina çeşitli sinyalleri vermiş anlaşılan o ki 3000, 5000 bu tarz bina var dediniz İstanbul için. Acil, hemen, bugün yapılması gereken nedir bu binalar için? Bunun civarında olabilir mi? Bu çöken binanın civarında olabilir mi? Benzeri başka riskler taşıyan binalar.
1: Tabii ki. Şimdi bakın, yani İstanbul'un neresine giderseniz gidin, her şey olabilir. Yani insanlar binalarını ne yazık ki ilk kullanmaya başladıktan sonra bir daha işte biz otomobillerimizi, değil mi, evimizdeki eşyalarımızı, zamanı geldikçe binaların asansörleri, öyle değil mi? Zamanı geldikçe bunlar bir kontrolden geçiyor. Ama binalar bir yandan yaşlanırken, bir yandan kötüye kullanılırken, bir yandan böyle sorunlar da çıkarken çok da diğer konularda olduğu gibi pek elden geçirmiyoruz. Yani ben o dediğiniz fotoğrafı da şu anda görmüş durumdayım. Burada tamamen donatının, çelik donatının, yani betonarmenin üstündeki paspayı dediğimiz kısmın
0: değerli hocam, sesiniz kesildi. Çok da önemli bir noktaya değinirken oldu. Tekrar bağlan. Şimdi iyi duyabildiğimizi umut ediyorum.
1: Evet, yani buyurun, o lütfen. Dediğiniz şekilde yeri de gördüm. Bir yandan da incelemeye çalışıyordum. Hı-hı. Özetle yani burada çok önemli bir nokta var. Zaten bu şekilde bir donatının üzerindeki paspayı, demirlerin üstündeki beton örtü tabakası kendisini zaten bırakmış durumda. Orada bir sorun olduğu belli. Onun mutlaka incelenip en azından bir önlem alınması gerekiyorsa alınması lazım. Benim tahminimi söyleyeyim. Oradaki eleman biraz büyük gibi duruyor da başka şeyler de olabilir. Yani bu binanın içerisindeki daha ince kesitli betonarme elemanlarda ne yazık ki buna benzer ve daha da ileri düzeyde olan bir bozulma olabilir ve ona da işte korozyon hasarıysa güç kaybıyla alt katlardan başlayan bir çökme ile, göçme ile üst katlar alt katlar.

0: atın üstüne olduğu gibi yığılmış şekilde.
1: Değerli hocam, çok önemli bir son dakika gelişmesi de şimdi hemen ekranda. Evet. Onu sizin değerlendirmenizi isteyeceğim. Birazdan Alihan Tok'a da bağlanırız ama bu binada kayma şüphesi vardı. Ve bu şüphe nedeniyle şimdi arama çalışmaları durdu. Binanın civarında o kalan 3 vatandaşımızı arayan ekipler de binadan uzaklaştırıldı. Çünkü bir çökme riski vardı ve bu artmış görünüyor. Ne olur ilk değerlendirmeniz?
0: Tabii aslında zaten bakın bir bina olduğu yerde bu şekilde göçmüşse şu anda bina tam olarak göçse dahi belli bir duruma gelmemiş olabilir. Dediğimi anlatabiliyor muyum? Yani bu bayağı bir şey olabilir. Siz söyleyin, bina hala hareket ediyor olabilir. Belki durdurmak en mantıklı şeylerden bir tanesi şu anda. Bir yandan da yani şey olarak binanın henüz tam bir stabil duruma geldiğini söylemek burada çok da mümkün değil. Ama bir yandan da elbette içeride insanlar var, onları bir şekilde kurtarmak gerekiyor. İşte bu çok oradaki yetkililerin bileceği, daha da iyi bileceği konular.
1: İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Oğuz Cem Çelik, çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Çökme riski nedeniyle ekipler uzaklaştırıldı binadan. 3 vatandaşımız içeride, arama çalışmaları devam ediyordu. Alihan Tok şu an bağlantı için hazır. Alihan, söz sende.
2: Evet Sena Alkan, şimdi zaten binada aslında çalışmaların çok riskli yapıldığını biliyorduk. Söylenmişti, İstanbul Valisi Davut Gül de aynı şeyi söyledi. Riskli bir bina, yer yer kaymalar yaşanabiliyor. Şimdi tekrar bir kayma olduğu şüphesiyle ekipler binadan uzaklaştırıldı, enkazdan uzaklaştırıldı. Enkazda hiçbir şekilde şu anda ekip kalmadı. Bir kayma şüphesi var çünkü hala enkazda. Bakın yukarıda çatıya geçti ekipler. Yine o enkazdaydı aslında ekipler. Hemen yukarıda bulunan çatıya geçtiler ve enkazdan çıkarıldılar. Ciddi bir çalışma, yoğun bir çalışma. Tabii 3 kişiyi bulmaya çalışıyor ekipler. Yani burada bir koridor açtılar. Bakın Fatih, sizlere göstersin o koridoru. Hemen aşağıda bir koridor açtılar. O koridordan aslında içeriye giriş sağlıyorlar ve bir şekilde içeride o çöken odalarda bir yaşam boşluğu oluşmuş mu ya da o 3 kişinin bulunduğu yere yönelik aslında hem akustik sismik dinleme yapıyorlar. Diğer taraftan termal kameralarla, yılan kameralarla içeride o 3 kişiyi bulmaya çalışıyorlar. Toplamda 14 kişi vardı. Hızlı bir şekilde aslında 11 kişi buldu. Ne yazık ki bir kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ancak diğer 3 kişiye yönelik özellikle burada önce ses almaya çalışıldı ama çok tehlikeli. Tabii bina altında da bir dükkan var. Aslında büyükçe bir dükkan. Dolayısıyla dükkanın üzerindeki 4 daireyle beraber toplamda 2 kat yani aşağı doğru çöktü ve bu çökme sebebiyle de şimdi binanın hala kaygan olabileceği, kayma tehlikesinin bulunduğu biliniyor. Dolayısıyla da ekipler burada çalışmalarını dikkatli bir şekilde yapıyorlar. Bu çalışmayı burada bu çalışmalar yer yer tabii duruyor aslında. Çalışmalar neticesinde burada sismik dinleme yapılacağı zaman yer yer burada bu çalışmaların aslında durduğunu ve dinleme yapıldığını söyleyebiliriz ama şimdilik kayma olduğu şüphesiyle burada çalışmalar şimdilik durduruldu. Ekipler teyakkuz halindeler. Tekrar bir aslında bir teknik yapıyorlar. Bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmadan sonra burada eğer ki bir kayma tehlikesi, bir risk, bir çökme riski yoksa tekrar binanın içerisine girecekler ve çalışmalara devam edecekler.
1: Alihan Tok aktardı. Ekipler binanın çevresinden uzaklaştırıldı. Çünkü bir çökme riski var. Binada kayma var denmişti. Görünen o ki bu risk arttı. 3 vatandaşımız içeride enkaz altında arama çalışması sürüyor. Yine bu binanın çevresinde Buse Deviren Habertürk muhabiri olay yerinde. Yanında kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen var. Buse, sözü size bırakalım.
3: Evet, biz şimdi Nihat Şen'le birlikteyiz. Mimar doktor Nihat Şen, kentsel dönüşüm uzmanı. Efendim, şimdi son dakika olarak Alihan söyledi. Ekipler çıkartılmış, bir hafif kayma olduğu düşünülüyor şu anda alanda. Ki siz de ihtimaller dahilinde olduğunu söylemiştiniz. Ne söylersiniz? Buradan da uzaktan izliyoruz. Bakın hatta dumanlar da çıkıyor. Ne aşamada?
4: Evet, yani arama kurtarma ekipleri o bölgede hala molozları bir koridor yaratarak sanırım kurtarmaya çalışmalarına devam ediyorlar. Çünkü hala içeride vatandaşlarımızın olduğu düşünülüyor.

0: düşünülüyor. Sanıyorum 3-4 kişi kaldı ve o moloz temizliklerinin tozu da olabilir. Tabii çok yakın bir mesafede değiliz. Zeminde bir hareket var mı yok mu gözlemliyoruz ama şunu söyleyeyim. Yani 8 katlı bir binanın üst 4 katının alt 4 katının üzerine yıkıldığını söyleyebiliriz. Bina eski bir bina. Bir de ilave 2 kat kaçakmış. Yani Sayın Belediye Başkanı açıklama yaptı.
1: Çok üstünde. Son dakika var şimdi evet. Nihat Bey. Ne yazık ki 2 kişi oldu can kaybı maalesef ki. 3 kişi arama çalışmaları vardı.
0: Keşke olmasaydı.
1: 2 kişi hayatını kaybetti. Şu an ekranlara getirdiğimiz
0: ama
1: yıkılan
0: binanın bu tabii önceden belirtileri varmış. Vatandaşlarımız pek duyarlı olmamış. Binanın dışında buradan gözükmüyor ama arka köşesinde terasının balkonun köşesindeki kolonun demirleri açığa çıkmış. Artık betonlar kopmuş. Demirler bir kömür haline gelmiş. Taşıyıcı özelliğini yitirmiş. Bu tip binalar eski binalarda bunlar çok önemli. Yani korozyonlanma, rutubet binanın birebir düşmanıdır diyebiliriz. İşte binaların süreç içinde denetim ve kontrollerinin yapılmamış olması, vatandaşlarımızın çok duyarlı olmaması maalesef bu sonuçları yaşamamıza sebebiyet veriyor.
1: Yani şöyle Nihat Bey, şimdi binanın yaşını konuşuyoruz. Evet, evet. Bina 87 diye evet. Yapılmış bir bina. Bu önemli mi yoksa bununla ilgili işte güçlendirme yapılabilirdi? Ne yapılabilirdi? Yani yaşından daha önemli faktörler mi var?
0: Her bina bir kere riskli demek mümkün değil eski bina. Denetim ve kontrolleri zamanında yapıldığı takdirde o binanın ekonomik ömrünü uzatabiliriz veya kısaltabiliriz. Her bina yıkılmak zorunda da değil. Bina güçlendirilerek de güvenli hale gelebilir. Bilimsel verilere hesaplamalar neticesinde binalar güçlendirme metoduyla da güvenli hale dönüşebilir. Kamuoyunda her bina yıkılacak, yeni bina yapılacakmış gibi algılanıyor. Bu bilgi doğru değil. Bilimsel verilerle konuşmak lazım. Biz çok yoruma dayalı konuşmayız.
1: Sizin gözleminiz buradaki ihmal neydi?
0: Binanın süreç içinde bir kere ihmal şu, ilave 2 kat. Çünkü binanın taşıma kapasitesinin üstünde bir ilave yük yüklenmiş binaya.
1: 6+1 diyoruz. Yani
0: şimdi bir bodrum kat, bir zemin kat, 6 normal kat var. Sayın Belediye Başkanı ifadesine göre son 2 katının kaçak olduğunu ifade ediyor.
1: Yani teras katları mı yukarısı?
0: Yukarıdakinin üst kat yani 6. normal kat ve 5. normal katın ilave kat olduğunu Sayın Belediye Başkanı ifade etti.
1: Yani kaldırabileceğinden fazla mı yük
0: yüklenmiş? Fazla tabii. Örneğin sizin bir taşıma kapasiteniz var. Omzunuza 50 kilo yük taşıyabilirsiniz ama size 100 kilo yük yüklediğimizde dizlerinizin bağı çözülür, olduğunuz yere çökersiniz. Onun gibi bir şey bu. Bir de tabii süreç içinde denetim ve kontrollerinin yapılmamış olması binanın taşıma kapasitesini daha da düşürüyor. O binanın içindeki demirlerin korozyonlama uğralması, beton kalitesinin düşük olması ve rutubet ve dışarıdan kaynaklı etkenlerin devamlı süre gelmesi bu binaların ekonomik ömrünü ve taşıma kapasitesini de maalesef düşürüyor. Biz bu nedenle hep belirli periyotlarla binanın denetim ve kontrollerinin yapılmasını çok önemli buluyoruz. Hatta bunun yasal artık zorunlu hale gelmesi lazım.
1: Yani mesela sade bir vatandaş olarak da binada bir çatlak görebiliriz. Betonarme yapılar sinyal veriyorlar.
0: Tabii. Bakın buradan vatandaşlarımıza şunu söyleyeyim. Bodrum katına inin. Üşenmeyin. Bodrum katında bir rutubet var mı? Bir nem var mı?
1: Bodrum katı bizim kömürlük diye adlandırdığımız alanlarda mı dahil?
0: Tabii alanlar değil. Esas ayak orası değil mi? Yani bizim giydiğimiz ayakkabı, ayak bölümü tüm ağırlığımızı taşıyan yerdir. Temel bölgesi en yumuşak kat tabir ettiğimiz katlardan biridir orası. Oraya insinler. Orada bir dışarıdan kaynaklı rutubet var mı? Su alıyor mu? Binaların kolonların temelle birleştiği yerlerde bir çatlak var mı? Kolon giriş bölgelerinde bir çatlak var mı yok mu? Bunları gözlemleyebilirler. O çatlaklardan girişin kolonla birleştiği yerlerde bir çatlama, ayrışma var mı yok mu? Bunları çok basit gözlemlerle vatandaşlarımız gözlemleyebilirler. Çok basit. Balkonlarındaki bir çatlak dahi bir sıvı sıva döküntüsü, demirin ortaya çıkması o binada bir zafiyetin olduğunu göstergesi.
1: Tesadüf değil yani sıradan
0: değil. Tesadüf değil. Çatıdan da olabilir. Çatıdan gelen bir su sızıntısı olabilir. Tesisat kaçaklarının neticesinde korozyonlanma olabilir. Bu nedenle artık binaların 2 yılda bir denetim ve kontrollerinin yapımı zorunlu hale gelmeli diyoruz.
1: Vatandaşların kendi inisiyatifine bırakmamamız lazım.
0: Önce vatandaşlarımız kendi can güvenliği için bu gerekli tedbiri, önlemleri kendileri almaları lazım. Ama bunu maalesef belli nedenlerden dolayı almıyor. Ekonomik nedenleri var. Maalesef vatandaşlarımız bile bile bu binalarda oturmaya devam ediyorlar.
1: Ne yapmak lazımdı Nihat Bey bu binaya da önlem alınırdı?
0: Bu binada

0: Öncelikli olarak fen ve sanat kaidelerine göre bilimsel olarak bu binanın güvenli olup olmadığını tespitini yaptırabilirlerdi. Herhangi bir vatandaşımız 20 daireli 40 daireli bir apartmanda bir vatandaşımız dahi binasının güvenli olup olmadığını tespitini yaptırabilir. Anayasa olarak verilmiş bir hak budur bu. O bilimsel veriler ışığında orada bir can ve mal güvenliği riski hesaplamalar neticesinde ispatlandı ise artık orada bir risk var demektir. Ha ondan sonra bina yıkılacak mı? Güçlendirme metoduyla da bina güvenli hale gelebilir. Bu da ancak bilim sanat kaidelerine göre hesaplamalar neticesinde ortaya çıkar. O zemin yapısı. Güçlendirmeyle o bina acaba daha güvenli hale gelebiliyor mu? Bunların hepsi hesaplamalar neticesinde ortaya çıkacak.
1: Peki şu an bu binanın yıkılma riski nedir?
0: Var tabii yani şu an her bir
1: tamamen hareket, çökme.
0: Yani bu olabilir de olmayabilir de ama bir köşeye doğru yatmıyor. Belki zeminde bir orada oynama var. Binanın çöken tarafının sol köşesinde.
1: Peki Nihat Bey sağdaki soldaki binalara bir zararı var mı şu anda?
0: Yani en yakın bina tedbir amaçlı zannediyorum güvenlik güçleri onları boşalttılar. İncelemeleri yapıyorlardır.
1: Binanın onun üzerine yıkılma riskine karşı mı yoksa zeminde bir hasar oluşmuş mu?
0: Hepsi beraber inceleniyor. Hepsi beraber bakılıyor şu an. Ama öncelik olarak önce binadaki vatandaşlarımızın güvenli halde çıkarılması, akabinde o binanın güvenli bir şekilde yıkımının gerçekleşmesi. Bunlar yapılırken de hemen yakındaki binaların arkadaşlarımız teknik ekipler mutlaka inceliyordur şu an.
1: Çok sağ olun Nihat. Çok teşekkür ederim. Evet. Mimar Doktor Nihat Şen'den kentsel dönüşüm uzmanından aldık. Son dakika gelişmesi olarak ne yazık ki arkamda gördüğünüz bu bina iki kişiye mezar oldu. Sabah 5.40'da bu kısmi çökme yaşandı. Arama çalışmaları hala daha devam ediyor. Bir kayma olduğu söz konusu. Binanın hala daha yıkılma riskiyle, tamamen yıkılma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyleyelim. Takip edeceğiz. İçeride daha fazla kişi var mı yok mu? Tabii ki bunları da incelenmesi ve resmi açıklamalara göre aktarmaya sürdüreceğiz.
2: Buse Deviren ve Nihat Şen, teşekkürler Buse sana ve konuğuna. Şimdi iki kişi enkazda, Buse yayındayken gelen bir son dakika gelişmesi de bir vatandaşımızın daha, enkaz altında aranan bir vatandaşımızın daha hayatını kaybettiği. Dolayısıyla açıklama, son güncelleme şöyle. Maltepe'de çöken binada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 2'ye çıktı. Enkaz altında 2 vatandaşımız daha var. Onların arama çalışması, arama kurtarma çalışması devam ediyor ama binada da bir çökme riski var ve bu çökme riskiyle beraber bir kayma olduğunun tespitiyle ekipler uzaklaştırıldı. An itibariyle çalışmaya dönecekler mi, ne zaman dönecekler bilmiyorum, o sıcak bilgi geldiğinde de aktarırız. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör bizimle beraber. Şimdi biz İstanbul'un deprem riskine yıllardır konuşuyoruz, beklenen İstanbul depremi diyoruz ama maalesef binalarımız hazır değil. Daha deprem olmadan binalarımız yıkılıyor ve içinde insanlarımız gece uykusundayken bunları yaşıyor. Nasuh Güngör, buyurun.
3: Ya Sena Alkan, çok acı bir durum ve çok açıkçasını söylemek gerekirse de çok öfkeliyim, şu açıdan söyleyeceğim bunu. Ya şimdi tabii ki her uzman görüşüne sonsuz saygı duyuyorum ama ya burada vatandaşların kendi halinde işte bir bilinçle binalarını gözden geçirmesi elbette bunlar olabilir, olmalı da. Ama ondan öncesi yok mu? Yani şimdi mesela arkadaşlarımız o görüntüleri sizler yayını devam ettirirken şu drone'da öyle özellikle gelen görüntüler, yukarıdan olan görüntülere de baktım. Orada hani binadaki kat fazlalığından söz ediliyor değil mi? Bir bakalım mı hani ya arkadaşlarım şöyle bir tur daha göstersinler. Drone orada daha küçük bir bina var mı mesela? Evet. Ya yani orada daha küçük bir bina gören var mı? Deminden beri ben bakıyorum. Yani bu binanın kat sayısı fazlaysa hemen yanındaki binanın ya işte şu anda yan yana görüyoruz zaten. Kat sayısına bir bakalım. Yani bu sanki bu binaya has bir problemmiş de işte ihmal edilmiş, 2 tane kat çıkılmış, taşıma kapasitesi zayıflamış. Hayır, bütün etraftaki binalar öyle. Yani bir bölgede mesela bir kat ruhsatı buraya 3 veriliyor, öbür tarafa 8 mi veriliyor? Gördüğünüz gibi binaların hemen hemen tamamı bu durumda, hatta büyük bir bölümü bu çökmekte olan binadan daha yüksek. Şimdi bunların her birinin bir izahı lazım. Yani burada yani vatandaşın yapabileceklerinin sınırı zaten belli. Evet, inersiniz, varsa bodrumunuz, bakarsınız, anlamaya çalışırsınız. Hakkınız var, başvurursunuz, gelirsiniz, onu denetlersiniz. Peki bu binalar yapılırken, şimdi 87, 87 olmayan binalar da yıkıldı bu ülkede. Deprem bölgesinde yıkılan binaları hatırlayın. Yeni oteller, binalar, evlatlarımız, çocuklarımız onların altında kaldı depremde. Oysa şimdi senin söylediğin çok daha önemli. deprem olmadan, deprem yaşanmadan

0: almadan hayatlarımızı, canlarımızı kaybediyoruz. Ya bu kabul edilebilir bir şey mi? Şimdi bu binaların tek riski bu sağlamlık meselesi mi acaba? Mesela bu binaların elektriği, bu binaların işte doğalgaz hatları, bu binaların asansörleri, yangın denetimleri, tahliye mekanizmaları, bunların her biri iyi de sadece sağlamlığında, çürüklüğünde mi mesele var? İşte burada dönüyoruz, dolaşıyoruz, geliyoruz. Seninle çok sayıda yayında da konuştuk Sena. Konu denetime, caydırıcılığa ve o caydırıcılıkların da uygulanmasına dayanıyor. Yani işte bir bina yapılırken efendim projelendiriliyor, zemin etütleri yapılıyor. İşte o süreçler bitmeden kimse çivi çakamıyor. Ben bunu şimdi söylüyorum, buna inanan bir kişi var mı? Siz binanıza hemen başlıyorsunuz bir şekilde. Yani hiç dinlemeden böyle etütleriniz yapılmadan vesaire, proje çizimleri bitmeden çoğu zaman da bunlar denetleniyor mu? Yapı denetim firmaları hani bir havuzdan seçiliyor ve bu yapıları denetliyor ya. Bunlar gerçekten yeterince denetleniyor mu? Çünkü onların da denetleyen bir mekanizması var. Çevre Bakanlığı'nın müfettişleri tarafından denetlenecek bunlar. Bütün bunlar zeminin güçlendirilmesi, temel atma süreçleri, taşıyıcı sistemler, ama bütün hikaye geliyor, dönüyor, dolaşıyor. Bunların ne kadar gerçek denetime uğrayıp uğramadığına bağlanıyor. Şimdi siz burada iki kat var cümlesini 30 saniyede söylüyorsunuz değil mi? Fazladan iki kat var, hatta 10 saniye sürüyor. Ama fazladan iki katın belki de ağırlığı bugün şu an için iki tane canımızın kaybına neden oldu. Ve iki tane vatandaşımızın da akıbetini henüz bilmiyoruz. İnşallah bulunurlar. Ama onun ötesi de var değil mi bir de? Evlerini kaybettiler insanlar. Ya bu evlerin her birinin bir hikayesi var. Bu insanlar bu evleri almak için nasıl bir çaba gösterdiler, nasıl bir kaynak oluşturdular. Bunların her birini bir arada alıp, yani hakikaten bu kentsel dönüşüm lafını duyduğum zaman benim tüylerim diken diken oluyor. Yani bu artık şu demek benim zihnimde. Yani biz bina yapamıyoruz, sonra bir daha yapıyoruz. O bina olmadı, onu bir kere daha yapıyoruz. Bu arada bunların maliyetleri oluyor ve insanlara yüklüyoruz bunları. Ben tekrar şunu söyleyeyim, eğer akış devam edecekse tabii ki ben istediğin zaman sen lütfen kes. Ama burada çok boyutlu bir problem var. Yani sadece binaların sağlamlığı ile ilgili değil. Bizim elektrik arızalarından yangın çıkıp daha geçen ya da 2 yıl önceydi değil mi, bir eğlence merkezinde insanlar yanarak hayatlarını kaybettiler. Ya lütfen bunları unutmayalım. Bizim evine geçtikten sonra 10 yıl içinde, hatta çoğu zaman 5 yıl içinde evinde tamirat, tadilat yapmayan bir vatandaşımız yok. Binalarımızı oturduğumuz yerden yeniden yapmaya çalışıyoruz içini. Tesisatlarını, lavabolarını, musluklarını, mekanizmalarını, elektriğini, bir takım hatlarını. Ve bunlar da öyle çok kaliteli bir biçimde yapılmıyor Sena. Yani bu tabiri kullanmak istemiyorum ama evlerimiz saatli bomba gibi birçoğu. Bunların gerçekten hem mevcudun sıfırdan gözden geçirilmesi ama yeni yapılanların her birinin de gerçekten standartlara uygun yapılması ve denetlenmesi gerekiyor. Yoksa biz böyle, yani Allah korusun, tabii ki hiç kimse böyle bir şey dilemez, böyle çok sıkıntı, çok kayıp yaşarız. Yani çok acı bir manzara ve gerçekten de insanı çok öfkelendiren
1: şimdi
0: bir manzara.
1: Şimdi mesela yakın görüntüyü de veriyoruz. Yani evlerin 5.40'dan önce bu çöken katlar burada, burası bir yuvaydı. 5.40 itibariyle bir enkaz ve insanların eşyaları dışarıya saçılmış. O kadar acı bir görüntü. Ve mesela bu binalara giren çıkan, içinde tanıdığı kardeşi olanlar sabah saatlerinde mikrofonlarımıza konuştu. Ya da enkazdan çıkanların da açıklamaları var. Ve diyorlar ki zaten çok kötü haldeydi. Yıkıldı, yıkılacak bir haldeydi. Çürük bir binaydı ama bir türlü kentsel dönüşüme giremedi gibi açıklamalar. Ve mesela çok çarpıcı ve benim için üzücü, bu işin biraz ekonomik boyutunu da belki konuşmamız lazım. Kiraya çıkmak istediler ama kiralar çok yüksek, dolayısıyla başka yere çıkamadılar diyenler de var. Yani ekonomik imkansızlıklarda maalesef böyle binalarda saatli bomba dediniz ya, yaşamaya bu insanları bir parça iten de bu oluyor. Bu yüksek kiralar, kentsel dönüşüme giremeyen evler, girse de çıktığınızda çok yüksek kira ödeyecek olduğunuz gerçeği, buna da bakılması gerekmiyor mu?
0: Şimdi tabii ki şöyle bir şey var. Yani bizim devlet dediğimiz aygıt, insanlığın bulduğu en büyük kurumsal yapı, mekanizma. Biz bu devlete hepimiz birlikte bir takım haklarımızı devrediyoruz. Benim adıma bunlar sana ait. Beni koruyacaksın, güvenliğimi sağlayacaksın. Yeri geldiğinde bana hani giyimim, kuşamım, gıdam dahil belki destek vermen gerekebilir. Ama hayatın içindeki en temel konulardan birisi insanların barınma hakkı. Ve bu barınma hakkını eğer devlet tümüyle sağlayamıyorsa, en azından onların denetim süreçlerini, en azından bir geçiş süreci olacaksa o vatandaşların kayıplarını, kiralarını, ne kadar süre kalacaklar, ne kadarlık bir

0: maliyetleri var. Kiralar pahalı çıkmasınlar. Öyle şey hani olabilecek bir şey değil bu. Eğer bu bina yeniden yapacaksan orada diyelim ki 15 daire 16 daire varsa o insanların başka bir barınma imkanı vardır yoktur bu da başka bir bahistir ama onların barınma hakkını koruyacaksın. Yani devlet olmak böyle bir şey. Bunun çevresi, bakanlığı, belediyesi bunların her birini ayırmaksızın söylüyorum. Ya burada hani elbette vatandaşın ihmali hani o yapım süreçlerinde de hani aldığı binaya baksın etsin. Ya anlayabilir mi Sena? Yani vatandaş zaten bin türlü zorlukla gelmiş bir ev, bir yuva almanın derdinde. Yani ucu ucuna o parasını falan denkleştirmiş. Yani parası olan gerçekten hani daha geniş imkanları olan insanlar zaten bu binalara gelmezler. Onlar adına gider başkaları bakar denetler vesaire. Şimdi bence onları suçlamak falan onlar bir kenarda dursun. Burada artık işlemeyen bir mekanizma var. O mekanizmanın işleyen yönleri de var. Hepsine haksızlık etmeyeyim ama bugün 2026 Ekim ayındayız ve böyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Burada bir arıza var. Burada bir eksiklik var. Burada bir ihmal var. Burada bir kusur var. Burada bir denetimsizlik var. Burayla ilgili suçlu olan insanlar, hadi bugün buraya not edelim, yazalım. Onların başına ne gelecek mesela yargısal olarak söylüyorum. Onları da bir görelim. Evet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. Tamam, bunlar çok hızlı mekanizmalar filan. Ama 6 Şubat depremlerine dönelim. Yani herkese şunu sormak isterim. Yani insanların vicdanında, kalbinde o depremde ortaya çıkan kayıplarla ilgili sorumluların cezalandırılması anlamında bir tatmin var mı? Benim kalbim tatmin olmadı, bunu söylüyorum. Bu can meselesi, bu bir siyasi mesele değil, ideolojik bir mesele değil, parti tercihi falan değil. Ben tatmin olmadım. Oradaki o çocuklar, o hani Kıbrıs'tan gelen voleybolcu çocuklardı galiba. Onlar yüzlerce, binlerce insanımızı biz kaybettik Sena. Sadece bu tür ihmaller yüzünden. Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum Nasuh Güngör. Habertürk Ankara temsilcisi o kadar önemli ki
0: Ben
1: dedikleriniz.
0: teşekkür ederim.
1: Yani dileyelim bu son olsun bir daha yaşamayalım. Neyse alınması gereken önlem derhal hızlıca alınsın. Bu esnada arama çalışmaları tekrar başladı. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor. Enkazda iki vatandaşımızı arıyoruz. İki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı. Bir yandan hassas dinleme yapılıyor. Zannederim bu sebeple Alihan Tok'a şimdi dönemeyeceğiz. O da çünkü bu dinleme nedeniyle sessiz. Ama görüntüler canlı olarak ekranlarınızda ve olabilecek arama çalışmalarına olabilecek en yakın noktadan veriyoruz bu görüntüleri. Zannederim bu nokta itibarıyla bir tespit yapıldı. Çünkü bu üçüncü kez hassas dinlemenin yapıldığı bilgisi bu noktada. Burada bir işaret enkazda kalan iki vatandaşımıza dair gelmiş olmalı ki buna dönük bir çalışma bu noktada yapılıyor. Akustik dinleme, hassas dinleme, herkesin sessiz olduğu ve sessizlik içerisinde bir ses enkazdan gelecek bir izin arandığı anları hep beraber görüyoruz. 10 vatandaşımız sağ çıkarıldı. Bunlardan 3'ü çocuk. 2 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı ve enkazda 2 vatandaşımız kaldı. Onlara dönük arama çalışması yapılıyor. Ekipler, arama kurtarma ekipleri, AFAD ekipleri hakikaten çok büyük riskleri alarak bu arama kurtarma çalışmalarını yapıyorlar. Çünkü daha dakikalar önce binada bir kayma tespit edildi ve bu sebeple ekipler arama çalışmalarına ara verdiler. Binanın çevresinden herkes uzaklaştırıldı ve ardından tekrar arama çalışmalarına geri dönüldü. Şu an ekranlarınıza gelen görüntüde hassas dinlemenin, akustik dinlemenin enkaz içerisinden gelecek bir sesin arandığı, duyulmaya çalışıldığı anların görüntüsü değerli izleyenler. Hakikaten çok acı. İstanbul'da deprem olmadı ama 5.40'ta 7 katlı binanın 3 katında Maltepe'de çökme meydana geldi. Üst katlarda yaşayanlar hızlıca tahliye edildi ama çöken katlarda 14 vatandaşımızın olduğu tespiti yapıldı ve hızlıca bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. Biz yayına başladığımızda 6 vatandaşımızın enkazdan çıkarıldığı bilgisi vardı ve yayın akışı içerisinde 10 vatandaşımıza ulaşıldı. Bunlardan 3'ünün çocuk olduğu ve hastanede tedavi altında oldukları bilgisi geldi. Ama an itibariyle 2 vatandaşımız var içeride. İki vatandaşımıza da maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan kameralar karşısındaydı ve yaptığı açıklamada

0: açıklamalarda özellikle hızlıca İstanbul'un kentsel dönüşüme girmesi gerektiğini, bunun çok hızlı olması gerektiğini ifade etti. İstanbul'da bir problem, bu olursa bu bir beka problemidir dedi. Millet devlet buluşması gerekiyor dedi. Ve İBB olarak biz Sayın Bakanımızla, Çevre ve Şehircilik Bakanımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Daha fazla ne gerekiyorsa yapalım. Yeter ki dönüştürelim bu binaları, yeter ki bu riskleri bertaraf edelim ifadelerini kullandı. Şimdi hassas dinleme zannederim sona erdi. Bir zemin problemi olduğu biliniyor. Bina 99 öncesi bu biliniyor ve maalesef binada bir kayma var, çökme riski var. Ama hassas dinlemede o iki vatandaşımız için enkazda kalan yapılıyor. Alihan, şartların müsaitse söz sende.
1: Evet, şimdi akustik dinleme bitti ama tabii dediğiniz gibi çok önemli, çok hassas bir çalışma. Çünkü yer yer kayma tespitlerinin yapıldığını biliyoruz. Zaten çalışmanın en başında aslında binanın hala bazı anlarda kayıyor olduğu ve burada çalışmaların çok zor yürütüldüğü de zaten biliniyordu. Dolayısıyla ekipler burada çalışmalarını hassas bir şekilde yapıyor. Diğer taraftan da içeriye sürekli olarak sesimi duyan var mı? Sesimizi duyuyorsanız bir yere üç kere vurun gibi anonslar yapılıyor ki çok önemli burada yapılan anonslar, burada akustik dinleme özellikle bir kata yoğunlaşılmış durumda. Zaten burada şimdiye kadar 12 vatandaş çıkarıldı. İkisinin ne yazık ki hayatını kaybettiğini biliyoruz ama burada kalan son iki kişi için de yine çalışmalar titiz bir şekilde yürütülüyor. Şimdi bir yandan da itfaiye ekipleri de geldi, onu da gösterelim. Çünkü binada şimdi duman kokusu, yangın kokusu da geliyor. Fatih'ten göstermesini de isteyeceğim. Yukarıda böyle bir duman var. Şimdi ekipler zaten ona da dikkat çektiler. Burada elektrik, doğalgaz gibi tüm burada aslında tesislere baktılar, tesisata baktılar. Herhangi bir kaçak, herhangi bir başka bir felakete sebep olabilecek bir ayrıntı var mı diye tüm bu ayrıntıları yaptılar. Ama gördüğünüz gibi şimdi size Fatih hemen göstersin ekiplerin içeriye girdiği o noktayı. Burası en kritik, en önemli nokta. Çalışmaların yoğunlaştığı nokta tam olarak burası ki alt katta bir tekstil, bir konfeksiyon atölyesinin olduğu biliniyor. Onun hemen üstünde bulunan çöken bina yaklaşık zaten içeride 14 kişi vardı. Şimdiye kadar da yapılan çalışmalarda 12'si kurtarıldı. 4 daire. Evet, bir dinleyelim. Bu şekilde anonslar yapılıyor. Biz biraz daha yukarıda bir yerdeyiz. Dolayısıyla akustik bir sismik dinleme yapılmadığı anlarda biraz daha bunları daha dikkatli takip edebiliyoruz. Ama söylediğimiz gibi çok hassas, yani ekipler burada yer yer, ki az önce de sizlere de bahsetmiştik, yani dışarıya çıkmışlardı, binanın çevresinden uzaklaşmışlardı. Binada kayma tespiti, kayma şüphesi olduğu gerekçesiyle bina zaten yan yatmış durumda. Diğer hemen yanında bulunan daire de boşaltıldı, bina da boşaltıldı. Komple apartman ve çevresindeki iş yerleri de boşaltıldı. Çünkü bina yan yatmış, kaymaya devam ettiğine dair tespitler var ve dolayısıyla hala büyük bir risk teşkil ediyor. Bunun için de şimdi ekipler burada tedbirlerini almış durumdalar. Ve o bahsettiğimiz yere doğru anonslar yapılıyor. Bakın. Evet, bir ses aranıyor şu anda. O bahsettiğimiz hemen birinci katta çöken kısımda, ki oraya da bir koridor açılmıştı oradan. Şimdi ekipler bir ses duymaya çalışıyorlar. Biz olabildiğince çalışmaları uzaktan takip ediyoruz. Hem kendi sesimiz ekiplerin çalışmalarını etkilememesi adına uzaktan takip ediyoruz. Onu da söyleyelim. Yani çok hassas bir çalışma. Ekiplerin de ciddi anlamda canhıraş bir şekilde yürüttüğü bir çalışma. Burada ilk sabah saatlerinden itibaren, sabah 06'dan itibaren AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri, arama kurtarma ekipleri buradalar. Ve çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyorlar. Şimdi bahsettiğimiz gibi iki kişi kaldı. İki kişiyi bulmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Özellikle birinci katta yoğunlaşmış durumda. İşte ekipler o iki kişiye de ulaşıp burada içeride hiç kimsenin kalmadığından emin olmak istiyorlar.
0: Alihan Tok aktardı. İki vatandaşımızı arama çalışması devam ediyor. Ekipler, arama kurtarma ekibi geldi. Sesimi duyan varsa

0: Vur çağrısı yapıyorlar enkaza. İki vatandaşımız enkazda. Aktaracağız bir kısa aradan sonra. Kapatacağız programı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Biz para gündemimiz sonuna geldik. Bizden sonra Serap Belet gün ortasıyla karşınızda olacak, en sıcak bilgileri aktarmayı sürdürecek. Hoşçakalın, iyi günler.

Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 25, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 23, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Kayseri yağmurlu 21 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 19, Erzincan parçalı bulutlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Gaziantep yer yer yağmurlu 24 derece.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Bugün Perşembe gününe ne yazık ki İstanbul Maltepe'den bir bina çökme haberiyle uyandık. Hiçbir şey yok, deprem yok. Durup dururken bir binanın ilk 3 katı çöktü. 7 katlı binanın. İnsanlar kaldı altında, evde uykudayken yakalandılar ve 2 kişi hayatını kaybetti. Durup dururken, birazdan konuğumuzla da konuşacağız. Gerçekten çok can sıkıcı gelişmeler bunlar. Neden binalar kendiliğinden çöküp yok yere insanlarımız ölüyor? Ve hala enkaz altında 2 kişi var, onlara ulaşılmaya çalışılıyor. Alihan Tok da uzun süredir olay yerinde bize bütün bu arama çalışmalarını, kurtarma çalışmalarını aktardı. Şimdi Alihan Tok'a gidelim. Öncelikle yaşamını yitirenlerle ilgili bir paylaşım, ya bilgi var mı? Kimler içeride? 2 kişilere ulaşıldığı yönünde bir son bilgi var mı? Bina, ya, bir zemin kaymasından bahsediliyor. Arama yeniden başlatıldı. Şu anda devam ediyor mu Alihan?
1: Evet Serap Bey, şimdi bir hareket sensörü var. O sensör her çaldığında, burada alarm verdiğinde çalışmalar duruyor. Bakın tekrar durdu. Hemen ekipler binadan uzaklaştılar. Şu anda da sesi geliyor mu sizlere bilmiyorum ama şöyle çok kısa susacağım. Küçük bir alarm sesi. Şimdi bu sesi duyduklarında ekipler hemen binadan uzaklaşıyorlar. Bir hareket sensörü bu. Binanın kaydığına yönelik bazı şüpheler, tespitler varsa ekipler hızlı bir şekilde binadan uzaklaşıyorlar. Yani çok zor bir çalışma, çok zorlu bir çalışma. Sabah saatlerinden beri zorlu bir şekilde devam ediyor ekipler burada. Canla başla çalışıyorlar. Bakın şimdi bir itfaiye personelini görüyorum. Orada şimdi onlar da birazdan çalışmaya başlayacaklar ki binanın yukarısından da yer yer dumanlar yükseliyordu. Bir is kokusu da vardı, şimdi ona da bakacaklar. Çok önemli, özellikle ilk katta, giriş katta çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Şimdi biraz duruldu, binadan biraz daha uzaklaştılar. Hatta bina içerisinde, enkaz içerisinde herhangi bir kişi varsa onların da dışarıya çıkması gerektiğini söyledi. Ekipler uyarıları yaptı. Sadece akustik dinleme yapan ekiplerin çevrede kalması gerektiğini, diğerlerinin uzaklaşması gerektiğini ifade etmişlerdi. Bu sesi duyduğumuzda, yani bu hareket sensörü herhangi bir şekilde alarm verdiğinde ekipler hızlı bir şekilde buradan, binadan uzaklaşıyorlar. Ama bakın itfaiye ekiplerini şu anda görüyoruz. Şu anda tabii çalışmalar özellikle binanın üst kısmına bakacaklar büyük ihtimalle. Çok önemli ve bina çevresindeki tabii ki elektrik tesisi ki işte yeni bir felakete sebep olabilecek herhangi bir yangın, bir doğalgaz kaçağı var mı yok mu? Bunlara yönelik tespitler de yapılıyor, kontroller de yapılıyor. Dolayısıyla çok önemli olacak. Bakın binaya doğru yaklaşıyor şimdi ekipler. Buradaki çalışmalar şimdi birinci kata doğru yönelmişti. 12 kişi burada bulundu, tespit edildi. Ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetmişti. 10 kişi bulundu. 3'ünün çocuk olduğunu biliyoruz. Şimdi binanın içerisine giriyorlar. Bakın bir İtfaiye merdiveni aracılığıyla binanın içerisine baktıklarını, orada çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Çünkü alt katta ciddi bir tehlike var. Yani çok bina hala çok hassas, çökme riski var. Zaten yan yatmış durumda. Evet, sessizlik istendi. Biraz daha şöyle bir mikrofonu uzatacağım oraya doğru. Sesimi duyan var mı diye içeriye anons yapılıyor, üst katlara. Bakın yani burada önemli olan konu şu: çalışmalar alt katta özellikle yoğunlaşmıştı. Ama alt katta sadece kısıtlı değil, yukarı taraflara da, yani üst katlara da çalışmalar sirayet etmiş durumda. Yani orada da herhangi bir kişi var mı yok mu, onu da tespit etmeye çalışıyorlar. Bu cephe, hem sağ ve arka cephesinde de yine ekipler kat kat, daire daire, bir kişi var mı, kaldı mı yok mu, bundan emin olmak istiyorlar. Şimdi 2 kişinin olduğunu biliyoruz. Bakın bir üst kata daha çıkıyor. Biraz daha geniş görürsek aslında daha açıklayacağız. Yani yukarıda şimdi daire daire burada çalışmalar yapıldı. Bakın itfaiye ekipleri alt kata sordular, sesimi duyan var mı diye anons edildi. Şimdi tekrar bir üst kata bakılıyor. Üst katta da şimdi itfaiye ekipleri tekrar birinin olup olmadığını burada kontrol edecekler. Çok önemli, bakın. Sessizlik istendi. Şu an üst katlara da soruyorlar. Burada tabii aslında çalışmaları şöyle özetleyebiliriz. İlk başta ekipler geldiğinde, öncelikli olarak enkaz altında kalan o dört dairede çalışmalarını yaptılar ki çok kritik noktaydı orası. Daha sonra yukarı katlarda bulunanlar zaten itfaiye merdivenleriyle tahliye edilmişti hızlı bir şekilde. Ama burada tabii ki tedbirli bir çalışma var. Öncelikli olarak enkazdaki çalışmalar yürütüldü. Orada birisi var mı? Kalan kimler? Kaç kişiler? Hangi dairede kaç kişi yaşıyor ki? Zaten o dört dairede 14 kişinin yaşadığı biliniyordu. Ama oradaki çalışmalar bittikten sonra şimdi iki kişinin arama çalışmaları daha devam ediyor. Hem enkaz içerisindeki çalışmalar ve dinlemeler devam ediyor. Ama üst katlarda kalmış olabilecek, birinin kalmış olabilecek, yani tahliye edilirken dışarıya çıkmamış, çıkarılmamış ya da kendisi binanın başka bölgelerinde sıkışmış biri var mı, onu şimdi kontrol ediyorlar. Bakın 7 katlı binanın en üst katına bu çağrı yapıldı. En üst katında da birinin...

0: nin olup olmadığına yönelik bir çağrı yapıldı. Ekipler orada da kontrollerini yapmaya devam ediyorlar. Çünkü o katlarda da birinin hala kalmış olma ihtimali var. Şimdilik iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Özellikle kayma tehlikesi olduğu için, kayma şüphesi olduğu için bu çalışmalar enkaz alanında zorlu bir şekilde devam ediyor. Ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti. Ama geri kalan kurtarılan vatandaşlarımızın bir hayat boşluğu, bir yaşam boşluğu, bir yaşam üçgeni oluşturduğu ve orada da hızlı bir şekilde ulaşılıp çıkarıldığını biliyoruz. Dolayısıyla birçoğu hayati tehlikesi hiçbirinin yok ve birçoğu da bilinci açık bir şekilde aslında çıkarıldı. Bakın yine 7. katta bir daireye daha bakıyor itfaiye ekipleri. Yine seslenecekler orada. Bir sessizlik istendi yine. Daire daire bu çalışmalar devam ediyor. Şimdi bir alta daha alacaklar. Çünkü iki farklı daireden bahsediyoruz. Yani binanın aslında şeklini şu şekilde çıkarabiliriz. Bina sağ ve sollu şekilde iki ayrı bölümden oluşuyor. İki ayrı daireler var. Toplamda dört daire enkaz altında kaldı ve dükkanın çökmesiyle beraber, dükkanla beraber toplamda dört daire enkaz altında kaldı ve 14 kişinin olduğu biliniyor. Şimdi hem sol tarafa hem sağ tarafa ekipler kat kat çıkıyorlar, ulaşıyorlar ve oradan bir ses almaya çalışıyorlar. Bir içerideki kişilerin orada olma ihtimaline karşın bir ses almaya çalışıyorlar. Bakın gördüğünüz gibi yeniden çağrılar yapılıyor. 7. katta yapıldı, 6. katı da yapılıyor. Dairelerde ekipler orada bir yere vur. Eğer ki sesimi duyuyorsan ses ver, ses veremeyecek durumdaysan bir yere vur çağrısı yapıyorlar ki bu da çok önemli. Burada ki şimdi sessizlik hala var, onu da söyleyelim. Yani kat kat bu aramalar yapılıyor. Çok önemli, çok titiz bir çalışma. Bu çalışmayı da şu anda itfaiye ekipleri yürütüyorlar. Yine AFAD ekiplerinin aşağıdaki bekleyişleri devam ediyor. Çünkü kayma tehlikesi geçmiş değil. O tehlike geçtikten sonra enkaz alanına tekrar girip çalışmalarına devam edecekler. Kayma tehlikesi çok riskli. Bina ayağın yatmış durumda. Şimdi 3. kata, yani aşağıdan başladığımızda 3. kata doğru yeniden çalışmalar başladı. Daire daire aramalar devam ediliyor. Evet, toplamda 33 kişinin yaşadığı söylenmişti resmi rakamlara göre ama Davutgül İstanbul Valisi şöyle dedi. Yani fazla da olabilir. Buraya gelmiş olanlar olabilir. Memleketine gitmiş olanlar olabilir. Az olabilir, fazla olabilir. Dolayısıyla burada ekipler net bir şekilde emin olmak istiyorlar. Çünkü bina çok tehlikeli. Bina hala kayıyor. Binanın kayma tehlikesine karşı içeride üst katlarda, enkaz içerisinde herkese, her köşeye bakmak için ekipler yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Çünkü bina hala çok tehlikeli. Yani tehlike geçmiş değil. Dolayısıyla burada üst katlarda tahliye olmamış, dışarıya çıkmamış, ulaşılamamış bir kişi var mı yok mu? İşte bundan emin olmaya çalışıyorlar. Bakın pencere açıldı, sessizlik istendi. İtfaiye ekipleri şimdi pencereyi açtılar ve burada sessizlik istediler. Bağırıyorlar şu anda, tekrar bir çağrı yapacaklar. İçeride biri var mı yok mu bunu tespit etmeye çalışıyor.
1: Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremeyecek durumdaysan bir yere sertçe vur.
2: Bana. Arkadaşlar toparlanıyorum.
0: Bakın itfaiye ekipleri şu anda net olarak üst katları taradılar. Yani bir ses aramak için aslında burada bir kişinin var olup olmadığı, kalıp kalmadığına yönelik bir tespit çalışması yapıldı. Ve şimdi itfaiye merdiveni toparlanıyor. Tüm katları aradılar aslında. Şimdi AFAD ekipleri de enkaz üzerindeki çalışmalarına devam edecek. Ama bahsettiğimiz gibi tabii sabah 6 sularında çalışmalar başladı. O saatten bu saate dek yer yer çalışmalar durduruldu. Bina hala tehlikeli olduğu için zorlu bir çalışma.

0: yürüttüler ve ilk aşamada hızlı bir şekilde önce bu bulunduğumuz, yani bizim görebildiğimiz 4 daireden bahsediyoruz enkaz altında kalan, ki hemen karşımızda orada önce bir koridor açıldı. Fatih gösterecektir sizlere o koridoru. Bakın hemen karşımda bir koridor. Şu sol tarafta, işte o koridordan önce içeriye girdi ekipler ve AFAD ekipleri içeriye ilk girdiklerinde öncelikli olarak 3'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı hızlı bir şekilde. Aynı zamanda burada yapılan çalışmalarda da tabii farklı dairelere, hem burada yaşayan, binada yaşayan vatandaşlardan aldıkları bilgiler, aynı zamanda çevrede içeriden çıkardıklarından aldıkları bilgilerle beraber diğer kişilerin yerlerini tespit etmeye çalıştılar ve o tespit edilen yerlere yönelik çalışmalar yapıldı. Orada da ne yazık ki 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve şimdiye kadar 12 kişiye ulaşılmış oldu. 2 kişi için de burada bir ses, bir işaret aranıyor. Hem termal kameralarla, ki burada az önce biz hassas burunlu köpekleri de gördük, onlarla beraber termal kameralar, işte ısıya duyarlı kameralar, yılan kameralarla beraber buraya girdiler ve burada enkaz içerisindeki tespitlerine, çalışmalarına devam ediyorlar. Ama 1987 yılında yapılan bu binanın hala tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Alt katında bir konfeksiyon dükkanı vardı. Tatlıcıdan çevrilmiş, 2014 yılında en son fotoğraflandığında bir tatlıcı olduğu biliniyor. Daha sonra bir konfeksiyon dükkanına çevrildi. Bu binanın altında bulunan o dükkan. Peki bu konfeksiyon tekstil atölyesine çevrilirken herhangi bir müdahale yapıldı mı? Binanın taşıyıcı kolonlarına, taşıyıcı yapı sistemine herhangi bir dış müdahale yapıldı mı, yapılmadı mı? İşte bu tespit edilecek, ki bununla ilgili savcılığın da aslında çalışmaları var. Dolayısıyla çok önemli olacak. Orada herhangi bir ihmal var mı? Ama şimdi öncelik burada en alt katta bulunan dükkan ve üstündeki o 4 dairede şimdi 2 kişi aranıyor. 2 kişiyi aramaya yönelik çalışmalar tekrar başladı. Gördüğünüz gibi şimdi önce bir kayma tehlikesi vardı. O hareket sensörü burada uyarı vermişti. Şimdi tekrar o tehlike şimdilik durdu ve ekipler şimdi tekrar çalışmalarına devam ettiler. Tespit edilen noktalarda bu çalışmalarını sürdürecekler. Tabii binanın sadece bu kısmında değil, Fatih şu sol kısmını da gösterebilirsin. Oradan da giriş yaptılar. Yani binanın üst katlarından da giriş yapıp bir tünel kazarak, bir tünel oluşturarak alt katlara kadar indiler ve alt katlarda da yine orada birçok kişi kurtarıldı. Yani hızlı bir çalışma, tehlikeli bir çalışma ama yoğun, daha nokta atışı bir çalışma yaptı ekipler. Hem binanın ön tarafında, bizim bulunduğumuz, gördüğümüz bu taraftan, hem de sol tarafından, hemen sol tarafında kalan bölümden, işte tam şu anda ekranlarınıza geliyor, bu kısımdan da girişler yapıldı ve binanın her aşaması, her bölgesi, her noktası titiz bir şekilde araştırıldı. Söylediğimiz gibi binanın az önce de gösterdik zaten, üst katlarında bulunan kısımlarda da zaten aramalar yapıldı. Ekipler, itfaiye ekipleri oradaki dairelerde herhangi bir kişi var mı yok mu, bunu da tespit etmek için yoğun bir çaba sarf ettiler. Evet, ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti şimdiye kadar ilk belirlemelere göre ve 2 kişinin de enkaz içerisinde olduğu biliniyor. İşte ekipler onları bulmaya ve aynı zamanda binanın içerisinde başka kişi var mı yok mu, bunları da tespit etmeye çalışıyor.
1: Alihan Tok, teşekkür ediyoruz. Alihan'a aralıklarla döneceğiz tabii ki, oradaki çalışmaya ilişkin canlı yayında takip ediyoruz durumu. Şimdi konuğuma bir merhaba demek istiyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Yıldırım bizimle. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Siz yıllardır bu tür yapıları kontrol ediyorsunuz, test ediyorsunuz. Neden dayanıksız, dayanıklı mı, dayanıksız mı? Mutlaka bu binaya ve ortaya çıkan tabloya baktığınızda bir dışarıdan tabii, yani bir gözle bir fikriniz vardır. Acaba neden olmuş olabilir diye. Bir ön değerlendirme almak isterim. Niye çökmüş olabilir bu bina? Niye bizim binalarımız deprem yokken dahi böyle çöküyor ve insanlarımız durduk yere ölüyor?
2: Evet. Serap Hanım, önce kolaylıklar diliyorum sizlere. Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
2: Bir de ölenlerimize tabii başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum öncelikle. Şimdi bir binada yıkım olduğu zaman, öyle yani çökme olduğu zaman, olduğu yere çöküyor ve üst kısmı hiç parçalanmıyor dikkat ederseniz. Hı hı. Çoğu binalar yıkıldığında, bir tane kolonunda bile hasar olsa, yıkıldığında diğer katlar da o şiddetle parçalanıyorlar. Bu binaya baktığımızda sanki, tabii ileride bu daha da açar.

0: kusurlu bir, yani yıllar geçti, korozyon oldu. Biliyorsunuz zamanla kolonlarda korozyon olduğunda patlamalar oluyor, hareket oluyor. Onlar hasar gördüğünde aşağıya doğru çökme olabilir. Bir de alt tarafı farklı zamanda yapıldı, üst tarafı farklı zamanda yapıldıysa burada da böyle bir durum karşımıza gelebilir.
1: En üst iki
0: Yani
1: katın
0: binada
1: sonradan
0: bir tane
1: yapıldığı,
0: kolon.
1: proje dışı yapıldığı yönünde bir bilgi vardı. İBB Başkan
0: Evet,
1: Vekili de
0: biz
1: böyle bir açıklama yaptı ama o en
0: genelde
1: üst iki kat için.
0: üniversite olarak
1: Evet, buyurun.
0: kesin konuşuruz biz. Hani incelemeler yapıldıktan sonra, ama bu olasılık çok yüksek. Çünkü üst tarafı bir kolon bile yıkılsa, bina yıkıldığında bir kolon bile dengesini bozsa binanın, bina o denge bozukluğunda her yerinden hasar olur, olduğu gibi yere çöker. Yani burada nispeten üst taraf alta göre, eğer alt taraf kalitesiz eski bir yapıysa, üst tarafta nispeten iyi ise, ha bu görsel dursun, iyi ise böyle bir durumla karşı karşıya
1: Bu
0: gelebilirsin.
1: görsel ne
0: Şu
1: söylüyor size?
0: renklendirdiğiniz yer olduğu gibi tabana çökmüşse,
1: Evet,
0: üst
1: öyle
0: taraf
1: görünüyor.
0: parçalanmıyorsa, birbirinden farklı yapıda, kalitede yapılmış, alt tarafında eski yapı olduğu için korozyon, kolonların zarar görmesi ve yıkılması gibi bir durum ortaya çıkıyor Serap Hanım.
1: Peki kolon aşağıda bir konfeksiyon daha önce tatlıcı varmış. Yani iş yeri olarak kullanılıyor alt taraf. Orada
0: Şöyle
1: hatta böyle
0: söyleyeyim.
1: bir ilave kolonlar var. Dışarıya bir ufak çıkma bir kısım var. Orada da böyle cılız ve dışarıdan da zarar gördüğü anlaşılan kolonlar var. Burada bir mesela kolon kesilmiş olsa yine bu şekilde mi? Genelde kolon kesildiğinde çökmeler ve yıkılmalar buradaki gibi mi olur?
0: Şöyle, kolon kesme genelde kenar tarafında olsa binanın, dış duvarlarının olduğu tarafta olsa, oradaki zayıflıktan dolayı bir devrilme
1: Devrilme
0: şeklinde
1: olur.
0: o yöne doğru yatar. Ama iç kısmında, orta kısmında kolon kesilmiş, zamanla da korozyonla beton yıpranmışsa, taşıyıcılığını da yitirmişse, kolon kesilmişse de olur, yıpranmışsa da olur, çok zayıf görüyorum. Ama şöyle bir şey, o gösterdiğiniz kolonlar binanın taşıyıcısı
1: Taşıyıcısı değil.
0: değil.
1: Tabii oraya bir çıkma
0: Ya onlar
1: balkon gibi bir şey yapılmış, ekleme yapılmış,
0: balkon
1: onu
0: sonradan
1: tutsun
0: bir
1: diye.
0: ekleme yapılmış,
1: Tabii.
0: altına o koyulmuş. Hiç binayla alakası yok bunun. Bunun binanın orta kısmında da kolon kesilmiş olabilir, ya da kolonlarda yıllarca zayıflamış olabilir. Yani kolon da kesilse, yıpranma da olsa, alt taraflarda, yani bodrum katında, alt taraflarda bina üst tarafı sağlamsa böyle
1: Bu
0: çökme
1: şekilde
0: yapar.
1: alttan
0: Bakın,
1: çöker. Ya ben şunu
0: üst tarafı
1: anlayamıyorum artık
0: nispeten
1: bunca yıldır.
0: sağlam.
1: 1987'ye sanki 1887 gibi davranıyoruz. Elbette betonarmenin bir ömrü var da 1987 yapımı bir binaya zaten çok eskiydi demek de bana çok absürt geliyor.
0: Yok,
1: Elbette
0: yok, yok.
1: yani
0: Bunlar
1: bu
0: şöyle
1: bina
0: yanlış.
1: eskilikten mi çöktü? Ne, yani yoksa iş bilmezlikten, sorumsuzluktan,
0: Kalitesizlikten.
1: efendim,
0: Eğer
1: kalitesizlikten.
0: yani zamanla çıkacak iki sorunun cevabını bulacağız. Hani kolon mu eksiltildi, ya da yıpranıp da yıkıldığını anlayacağız. Ya örnek vereyim. Mesela bizim Elmalı Barajı 1950 yılında yapıldı. Benim karot bıçağımın, yani 10 tane karot almak için 3-4 tane karot bıçağı gitti. C50, C60 geldi. O kadar binalarımız var ki İstanbul'da olsun, Türkiye'nin değişik yerlerinde ciddi mühendislik hizmeti almışsa binaların çoğunluğu iyi. Mesela 75-2000 yılları arasına baktığınız zaman çoğu binalarımız, biliyorsunuz, yani yıllarca programlar yapılıyor.
1: Tabii.
0: Durduğu yerde yıkılacak kalitede binalarımız var. Mühendis yok ki. Belli bir parayla adam imkanı var, onunla bina yapıp kalfayla binalar da yapıldı çok yerde yani.
1: Doğru. Standartlarımız yok. Yani siz Elmalı Barajı'nı söylüyorsunuz da mesela Paris'e bakalım, İsviçre'ye bakalım. Niye orada bina çökmüyor? Şehir göbeğinde 200 yıllık, 250 yıllık yapılarda oturuyor insanlar. Ben bir bina çöktü haberini görmüyorum. Bizim 30-40 yıllık, 50 yıllık binalarımız neden? Bir de bu nadir de değil. Bu yıl mesela Konya'da bir bina çöktü. Yine durup dururken deprem yok. İki kişi
0: Biliyorum, biliyorum,
1: öldü.
0: onu da biliyorum.
1: Gebze'de metro
0: Kalitesizlik en
1: inşaatının
0: çok.
1: etkisiyle olduğu söylendi. 18 yaşında bir kız çocuğu, annesini, babasını, iki kardeşini kaybetti.

0: kaybetti. Tek kaldı aileden. Yani bizim istinat duvarımız yıkılıyor evin önünde, yandaki bina devriliyor, insanlar altında kalıyorlar. Neden bu kadar bu işin standardı yok? Neden bu kadar kalitesiz?
1: Serap Hanım, her şeyin cevabı var. İstinat duvarının neden yıkıldığı, bilinçsizlik, mühendislik hizmeti görmemesi. Yani şöyle, depremlerde binalar yıkıldı. Bu 30-40 sene önce zemin mecburiyeti yoktu. Yıllarca sonradan bu zemin mecburiyeti filan, zemin kontrolleri çıktı. Beton kalitesi hazır betona geçildiğinde çok iyi yerlere geldi. Yani bu işlerin cevabı şu: mühendislik hizmeti görmemiş, bilinçsiz insanların yaptığı binalar çoğu. Ben buna benzer çok örnek gördüm. İnsan ölmedi ama altta bir kat almış adam, üstüne üç kat. Erzincan depreminde biliyorum, 93 yılında. Beş katlı binanın bir katını eskiden yapmış, dört katını hazır beton yapmış, altının ezildiğini gördüm. Yani bilinçsizlik, bunun başka bir cevabı yok. O yıllarda da iyi mühendislerimiz var, geçmiş yıllarda da. Şimdi de onların da hakkını yemeyelim. Öyle binalardan öyle güzel betonlar, öyle etriye sıklaştırmalar
0: ama işte
1: çıkıyor
0: şansa
1: ki.
0: Şansa olmaması lazım bunun.
1: Evet,
0: o kişi,
1: evet,
0: kişilerin demek inisiyatifine, kişilerin cehaletine ya da kötü niyetine, istismarına açık olmaması lazım. Bir bina yapıyorsanız, evet, A kişisi de yapsa, ben de yapsam, siz de yapsanız aynı kaliteyi, aynı standardı uygulamanın yolunu bulmak lazım. Diyarbakır'da depremde Galeriye sitesinde hem kolon kesmişlerdi, altına havuz yapmışlar, hatırlayın. Ve ne kadar ceza aldı insanlar? Bu mesela yeni bina ve cehalet değil, başka bir şey var bunda.
1: İlk kolon kesmeyi de Diyarbakır'da duyduk. 30 yıl falan olmuştur herhalde, 30-35 yıl. Hicret apartmanı mıydı bilmiyorum. Yani bilinçsizlik, başka bir şey yok. Yani bilinçsiz, kalitesiz. Ama şu son zamanlarda tabii 99 depremindeki etkiyle, yani hazır betona geçilişi, yapı denetimlerin kuruluşu, eskiye göre çok çok iyi yerlere geldik. Ama bu başımıza daha bu işler bitmedi. Bu eski binalardan çok var yani, onu bilelim.
0: Ne kadar vardır? Siz sürekli çünkü ölçümler yapıyorsunuz hem İstanbul'da hem
1: ya
0: başka şehirlerde. Böyle
1: 1600 civarlarında bir taramalar yapıldı falan deniliyor ama yani bunun her yerin bir, hani kitabını çıkarır gibi, kaydını çıkarır gibi, hani her bölge, her belediye kendinin sorumlu olduğu yerlerden. Hani şöyle bir durum da var: İnsanların çoğu binasını ölçtürmek istemiyor. Ölçtürürse ben nereye gideceğim düşüncesi
0: tabii
1: de var.
0: Kolay mı?
1: Böyle bir zorluklar da var. Yani her bölgede bunların dokümanını çıkarsak, yani hep birlikte olsak. Hep böyle olay olunca konuşuyoruz, deprem
0: doğru
1: olunca konuşuyoruz. Yani
0: Maraş
1: ciddi,
0: depremlerinden
1: ciddi
0: sonra başlatılmıştı böyle bir daha yüzeysel, hızlı bir tarama. Yani karot alarak değil ama belediye de geliyordu çağrı üzerine.
1: Yani o hızlı taramalar da biraz tam böyle dört dörtlük değil. Karot almadıktan şimdi çekiciyle fikirsel taramalar. Yani uzmansanız şeyler çıkarırsınız ama çoğu zaman da hata yaparsınız şimdi çekiciyle.
0: Bir sorum olacak size ama radyolarından dinleyen ya da ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar edelim. Maltepe'de sabah 5.40'da 7 katlı bir bina ne yazık ki çöktü. 3 katı, yani alttan başlayarak 3 katı zemin ve üzerindeki katlarıyla. Ve şu anda 2 kişi enkaz altında. Biraz da riskli, bina tamamen devrilmediği için kayabilir, devrilebilir. Zaman zaman çalışmalar durduruluyor. Sonra tekrar başlatılıyor. 14 kişiden 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı ve 2 kişi ne yazık ki yaşamını yitirdi bu çökmeyle birlikte. 2 kişi de hala enkazın altında. Binanın neresinde olduğu bilinmiyor insanların. Az önce itfaiye sepetiyle üst katlara da seslendiler. Olur ha, bir yere sıkışmış olabilir, üzerine mobilya devrilmiştir. Belki alt katta ararken üst katta olanlar da vardır diye. O ihtimaller de değerlendiriliyor. Oradan bir ses gelmedi. Aşağıdan da içeriye de kameralarla girerek ya da cihazlarla ses dinlemesi ve titreşim arayışıyla da içerideki iki kişinin yeri bulunmaya ve aramaya çalışılıyor. Hem itfaiye ekipleri orada hem AFAD kurtarma ekipleri orada. Ne yazık ki bir bina çöktü durup dururken, içinde uykusunda insanlar yakalandılar ve ikisi hayatını kaybetti. O nedenle konuşuyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim

0: Üyesi Profesör Doktor Hasan Yıldırım'la. Hocam, az önce geldiğimiz konu, bir takım taramalar yapılıyor. Bazen yüzeysel, bazen karot alınırsa zaten orada resmi işlem boşaltma ile ilgili başlatılması da gerekiyor. İstanbul Yapı Stoğu üzerine olay İstanbul'da yaşandı. Konuşacak olursak eğer, sizce böyle ha yıkıldı ha yıkılacak, bir an önce tahliye edilmesi gereken yapı sayısı, kimi diyor ki 5000 yapı var böyle, kimi diyor ki 50000 yapı var böyle. Sizin bir yüzde, bir sayı, kabaca bir fikriniz
1: yani,
0: var mı buna ilişkin?
1: Bir ara 1600'lü bir sayılar vardı ama şimdi biraz karıştı. Belki gözden kaçmış, daha çok da bina olabilir. Çünkü çoğu kişi hani inceletmekten uzak da duruyor. Yani böyle bir durum da var. Hani incelettiği an diyorlar ki ya güçlendireceksin binayı ya da yeniden yapacaksın durumu çıkıyor ortaya. Yani biraz imkan meselesi de var tabii bütçe olarak yani. Yani bu soruların cevaplarını bulursak hem bu tip binalar için hem de depremde yıkılabilecek binalar için aslında çok yerinde ve yararlı olacaktır diye düşünüyorum yani.
0: Yani bir veriye göre diyor ki 1238 bina her an çökebilirmiş, ne kadar çok. Yani bina, biz bağımsız bölüm daireden bahsetmiyoruz. 18800 bina yüksek veya çok yüksek riskliymiş. En çok da depremin de tabii zemin açısından Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar, Bahçeli evler, burada önceki depremlerden hasar gören zayıf yapılar da var. Belki çok küçük hasarlar. Benim binam 1970'te 80'de yapıldı diyelim, içinde yaşıyorum. Şu an izleyicilerimizden bizi takip edenler varsa ya da yeni bir ev alıyorum ama eski bir binadan alıyorum. Bunu en azından dışarıdan bir gözle nereden kontrol edeyim? Ben mesela hep böyle, ki uzmanlar da söylüyorlar, bodrumlara bakılmasının, bodrum kolonlarına, kömürlüklere bakılmasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Öyle mi hocam?
1: Evet, siz de zaten ev düşünürken hatırlarsınız yani. Danıştığınızı biliyorum yani,
0: tabii,
1: bina
0: tabii, size
1: nasıldı
0: de
1: değildir
0: fikrinize
1: bilmiyorum
0: aynen
1: yani,
0: öyle tabii ki.
1: Hatırlarsanız.
0: Tabii.
1: Yani şurada 1500 tane, 5000 tane bina olup olmadığı önemli değil. Bir tane bina bile olsa, içinden bir cam bile ölse çok kötü bir şey.
0: Çok.
1: Onun için bunun üstüne ivedilikle gidilmesi gerekiyor Selam Hanım yani. Onu söyleyeyim ben yani burada. Burada kalmasın konuşmalar. Yani bir sonuca gidilmesi gerekiyor yani.
0: Sonuca gitmek için bir tespit yapmak gerekiyor hocam. Yeni binalarında
1: evet.
0: Depremde belki çökmüyorlar böyle ama depremde yıkıldığını görüyoruz. Yani burada yıllar içinde yeni yönetmelikler yapıldı, iyileştirmeler, bu denetim sistemiyle ilgili Maraş depremi sonrası da bazı adımlar atıldı ama hala ne yazık ki özellikle geçmiş yapı stoğumuzda çok ciddi sorunlar var. Dediniz ki kolon kesilmiş olabilir, bilinçsizce yapılmış olabilir, betonu kötü olabilir, demiri yanlış bağlanmış ya da eksik kullanılmış olabilir. Şimdi bunlar olasılıklar. Bugün onlardan bu konuda
1: olabilir.
0: Daha iyi bir yerde miyiz?
1: Yani bu binada korozyon morozyon da olmuştur. Kalite çok düşüktür. Yani dışarıdan rutubet alması çok kolay olur. Yani alt bina üstten çok çok zayıf olduğu görülüyor. Alt binayla üst kısmı, yıkılmayan kısmı aynı özellikte olsaydı hepsi bir de tozla buz olurdu.
0: Hı hı.
1: Yani bir altta bir farklılık var.
0: Evet, o başta konuştuğumuz gibi bu incelemeyle ortaya çıkacak kolonlarla ilgili bir sorun ihtimaller içinde çok da zayıf görünmüyor anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Peki siz daha çok bu eski yapılarda en çok neyi görüyorsunuz, bu bahsettiğimiz konular mı? Yani işçilik, diğer meseleler.
1: Yani bakın şöyle söyleyeyim, yıllar önce İstanbul hadi büyükşehir, Anadolu'da çoğu yerlerde mesela işte şuraya seminere çağırıyorlardı, buraya seminere. Ben diyorum bu betonlarınızı ne yapıyorsunuz? Ya betonun, döktükleri betonun kalitesini ölçecek pres yoktu ya. Benim 40. yılım yani 30-35 sene önce yani ilçeleri söylemeyeceğim. Yani presleri yok. Döktükleri betonun ne olduğunu bilmiyorlardı. İşte 300 dozlu beton, işte 350 dozlu beton ya da 5 torba, 6 torba, 7 torba. O torbadaki çimento, katkılı çimento mu, kaliteli çimento mu? Bu bir kusur. Sonra orada elenmiş, ayrılmış, güzel güzel boyutlandırılmış.

0: yapılmış agrega deriz biz bu kum, iri malzemeye. Hani mıcırda derler, çakılda derler derelerden alıyorsa. Bu malzemeler ayrıştırılmamış. Yani olduğu gibi dereden ne bulduysa almış. Bir gün malzeme kirli, bir gün malzeme
1: Ya
0: temiz.
1: da denizden
0: Binanın
1: almış,
0: bir katı.
1: yıkanmamış.
0: Yani kullandıkları çimentoların hani torba çimento alıyorlar. Torba çimentolarda kaliteli saf çimento yoktu ki. Hepsi katkılıydı. Dozajın da yüksek olması gerekiyordu. Hiç unutmam, enteresandır. Ben İstanbul'da bile bundan 30 sene önce ya bize iyi bir çimento lazım. Ben aslında Cembir 42,5 kalitesine bir çimento soruyorum adama. Bizde her türlü iyi çimento var. Yani her türlü iyi var dediğim, marka marka hepsi torba çimento. O çimentoların belli bir %30'u %40'ı tıraş çıkan binalar oldu. Yani hiç unutmam Çerkezköy'de bir kamu yapısının yapılırken göçmesi oldu. İnsanlar öldü daha bina betonları dökülürken.
1: Evet.
0: Yani bu çimentoda sorunlar var, malzeme kirlilikleri var, zemin mecburiyetleri
1: Ama
0: var.
1: işte biri bunu
0: Yani
1: denetleyecek hocam. Denecek ki bu çimentonun
0: işte
1: senin
0: o
1: kötü, bu
0: iyi
1: demirin
0: yoldayız aslında.
1: eksik ya da
0: 99
1: yanlış
0: depreminden sonra.
1: bağlanıyor. Ya bir mesela
0: 99
1: bir de
0: depremi.
1: tadilat konusu, bu bahsettiğiniz kolon konusu hala yaygın olduğunu görüyoruz. Bu bir şey gibi kast, yani insan öldürmeye kast bu aslında. Siz binanın altından kolonu
0: Valla
1: kestiyseniz zaten binanın çökmesine yol açıyorsunuz. Bugün olmasa yarın. Bizde tadilatlarla ilgili izin mesela
0: evet.
1: ideali nasıl olmalı? Tadilat yapılıyor, içeride ne olduğunu
0: Şöyle,
1: bilmiyoruz.
0: tadilat da çok önemli. İstanbul'da da çoğu binalarımız kalite olarak problemli. Deprem bölgesinde yapıyoruz. Bu tadilat sıva yüzeyini boyama moyama da olabilir. Bir yerlerde korozyon olmuş, temizlemiştir, elden geçirme. Bunlara iyileştirme diyoruz.
1: İzninizle bir enkaz, yani göçün olduğu yere, bir binanın olduğu yere bir dönmek istiyorum. Size döneceğim hocam. Alihan Tok'a bir daha bakalım. Deminki bağlantımızdan bu yana değişen bir şey var mı? Bir gelişme var mı Alihan?
2: Evet Serap Bey, burada çalışmalar yoğunlaşmış durumda. Bakın hemen buradan gösterelim sizlere. Ekipler özellikle çökmenin yaşandığı o dört dairenin bulunduğu kısımda çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Ve yerlerini sürekli olarak değiştiriyor ekipler. Yani birçok cephede, birçok farklı cephede bu çalışmalar devam ediyor. Sadece bulunduğumuz, gördüğümüz bu kısımda değil, başka kısımlarda da çalışmalar devam ediyor. Üst katlara da baktılar, birçok bölgeye baktılar. Yani o iki kişiden burada bir işaret, bir iz, en azından kendilerinden bir ses almaya çalıştılar. Yer yer burada kayma riski olduğu için de ekiplerin çalışmaları durabiliyor. Riskli bir çalışma, aynı zamanda zorlu bir çalışma, sabah saatlerinden itibaren devam ediyor bu çalışmalar. Bakın, dükkanın üzerinde bulunan, yani bunun en alt katında bir dükkan vardı. Üzerinde bulunan o dairelerin iki katının, iki katlık bir çökme yaşandı. O iki katında çalışmalar sürüyor. Yani biz burada ön kısmı gösteriyoruz ama binanın arka kısmında da ciddi bir çalışma var. Oradan da ekipler içeriye girdiler. Yine farklı katlardan, yani yukarıki katlardan. Fatih hemen orayı gösteriyor zaten sizlere. Bakın sol tarafa ekipler oradan da girdiler. Burada da zaten ekipler toplanmış durumda. Merdivenleri de var. İşte oradan yukarıya doğru çıktılar ve binanın diğer tarafından da yine içeri girdiklerini söyleyebiliriz. Oradan da çalışmalar sürüyor. Ama özellikle şurada bakın balyozlarla yine kırdıkları bölgeler var. Tabii çok önemli. Önemli aslında koridorlar açıyorlar. Hassas koridorlar açıyorlar. Daha önce de 12 kişiyi kurtardılar zaten bu açtıkları koridorla. Ama burada binanın arka kısmında kalan, yani bölge bölge ulaşılamayan, daha önce bakılmamış, daha önce ulaşılmamış hiçbir nokta bırakmamaya çalışıyorlar ve dolayısıyla burada şimdi önce bakın gördüğünüz gibi bir çalışma yapıyorlar. Yani bir güçlendirme çalışması yapıyorlar aslında. Bulundukları koridoru, içeriye girecekleri o alanı güçlendiren bir sistem kuruluyor. Orada gördüğünüz gibi yeniden keresteler geldi. Aşağıda aracın içerisinde. Şimdi ben buradan görüyorum, birazdan ekipler onu da oraya taşıyacaktır. Ve oluşturdukları bu koridorla aslında içeriye giriyorlar. Çünkü çok tehlikeli. Kayma tehlikesi var, kayma riski var. Tüm bu kayma riskine yönelik çalışmalar yer yerde durabiliyor. Ama şimdi tekrar başladı. Gördüğünüz gibi ekiplerin bu

0: Burada planlı çalışmaları devam ediyor. Şimdi bir güçlendirme çalışması yaptılar. Kendi alanlarını güçlendirmeye çalışıyorlar. Orada bu çalışmalar bitirildikten sonra güvenli bir alan oluşturulduktan sonra bu çalışmaları burada yapacaklar. Çok önemli ki üst katlara da bakıldı aslında. Üst katlarda da çalışmalar yapılmıştı. Sadece bulunan dördüncü dört dairenin olduğu yer değil, üst katlara da aslında bu çalışmaların yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu katlarda yapılan çalışmalarda da yine içeride birinin olup olmadığı burada tek tek araştırıldı. Ve bu Maltepe'de aslında binanın alt üç katının yine çöküp dükkanla beraber üst katlarının ayakta kalması aslında hangi göçme mekanizmasına işaret ediyor? Buna yönelik de çalışmalar yapılıyor ki ona göre içeride dairede neredeler, ne taraftalar onu bulmaya çalışacaklar. Ve burada AFAD'ın yaptığı çalışma aslında öncelikle risk değerlendirmesi yapılıyor. Yani yapının hareketine yönelik bir değerlendirme yapılıyor. Bakın Fatih size göstersin şimdi. Ekiplerin çalışmaları da zaten ona yönelik bir çalışma. Önce bir risk değerlendirmesi yapıldı. Yapının hareketi, çatlaklar, düşebilecek parçalar, güvenli giriş noktaları. Şimdi önce bir güvenli giriş noktası bulundu ki 12 kişi de oradan tahliye edilmişti. Ama 2 kişi daha var. Şimdi o 2 kişiyi bulmaya çalışıyorlar. Bir diğeri risk değerlendirmesinden sonra güvenli giriş noktaları belirlendikten sonra güvenli erişim, yani gerekli desteklemeler yapılıyor. Gördüğünüz gibi o desteklemeleri şimdi sizlere gösteriyoruz zaten. Kerestelerle o desteklemeleri yapıyorlar ve bu desteklemeler yapıldıktan sonra aslında içeride enkaz altında kalan kişilere ulaşmaya çalışacaklar. Bir diğeri de zaten enkaz altında kalan iki kişinin bulunduğu bölgeye kontrollü şekilde ulaşılarak sağlık ekipleriyle koordineli çıkarma gerçekleşiyor. Ve burada çalışmalar aslında bu şekilde ilerliyor. Burada ekiplerin öncelikli olarak gördüğünüz gibi bir güvenli erişim için burada gerekli desteklemelerin yapıldığını da ifade edelim. Şimdi o yapıldı ama yer yer daha önceki yayınlarımızda da bahsettik. Hareket sensörünün burada alarm verdiğini biliyoruz. Bu alarm verdikten sonra çalışmalar bir anda durabiliyor. Ekipler hızlı bir şekilde burada binadan uzaklaşıyorlar. Ve bu binada bir sessizlik sağlanıyor. Fatih sizlere gösteriyor, bakın hareket sensörü aslında orada, burada yerin bütün hareketleri anlık olarak, sismik olarak inceleniyor, takip ediliyor. Her hareket burada dikkate değer, önemli, risk barındırabilecek. Dolayısıyla bu riskli çalışmayı çok titiz bir şekilde yürütüyorlar. Burada arama kurtarma ekiplerinin can güvenliği sağlanıyor. Şimdi bakın gördünüz, aşağı kadar iniyor. Fatih görüyor musun? Şimdi ekiplerin bir kısmı da aşağıda. Bakın orada da oraya indiler, yani oluşturdukları, önceden oluşturdukları koridora yönelik bir çalışma, tekrar bir çalışma var. Oradan içeri girmişlerdi. Altta iki daire var, yani iki kat var ve toplamda dört daireden oluşuyor. Şimdi dört daire, 14 kişi vardı içerisinde. Öncelikli olarak 8 kişi ulaştılar, 3'ü çocuk ve daha sonraki süreçte de şimdi 2 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Toplamda 12 kişi buradan çıkarılmış oldu. 2 kişi daha var ama gösterdiğimiz gibi çalışmalar çok riskli ve dolayısıyla titiz bir şekilde bu çalışmaları devam ediyorlar. Burada amaç tüm binayı tarayıp hem o 2 kişiyi kurtarmak hem de burada hiç kimsenin olmadığından emin olmak.
1: Çok teşekkür ediyoruz Alihan'a. Profesör Doktor Hasan Yıldırım konuğun, tadilatları konuşuyorduk. Vaktimiz de biraz azaldı. Hızlıca şunu sormak istiyorum. Ben dairede bir tadilat yaptıracağım. Mutfağı açacağım salona. Yani içeride bir duvar yıkılacak. Böyle bir tadilatta belediyenin izni gerekiyor mu? Ya da bir denetim, bir izin, onay gerekiyor mu? Gelip bakan var mı? Olması gerekir mi?
2: Şöyle, tadilat yaptığınız yer böyle çok önem arz eden, hani deniz görünümlü olur, tarihi bir bina olur. Buralarda zaten izin almadan hiçbir şey yapamazsınız. Yani boğaz
1: görünümlü. Evet, onun dışında olur. Soruyorum hocam. Yani böyle özel statüsü, tarihi yapısı dışında, olmayan böyle bir apartmanda ben içeride tadilat yapacağım. Bir komşumuz yapacak. Bunu takip yani, eden bir birim var mı?
2: Yani sıva boya olaylarını çok böyle bakmıyorlar. Hani tarihi bir özelliği yoksa, ama buradan şöyle bir şey işaret edilir. Bir evde tadilat yapılacaksa izin alınmalı. Bir

0: Mühendisin sorumluluğunda yapılmalı. Ama boya sıva için değil. Yani bir
1: Benim
0: duvarda bir
1: anlamaya
0: şey
1: çalıştığım şey
0: yapacak.
1: şu hocam, ideali nedir diye sormuyorum. Uygulamada benim komşum tadilat yapıyor, yukarıda bir şey kırıyorlar. Bu belediyeden izinsiz yapılabilir mi? İnsanlar nasıl takip
0: Yapılamaz.
1: edecek
0: Yapılamaz.
1: içerideki şey
0: Kırılan
1: ona?
0: bir kırım işi varsa hiçbir yerde yapılamaz. Yapılmamalı da yani.
1: Yapan varsa
0: Yapılamaz.
1: takip etmek için binalarımızda, çünkü
0: Tabii
1: bizim
0: tabii.
1: hayatımızı da etkiliyor. Üst katta bir yer
0: Hemen
1: yıkılıyor, bakılmalı ve denetlenmeli.
0: şikayet edilmeli yani, bildirilmeli yani.
1: Tamam, onu çünkü birçok kişi bilmiyordur. O
0: Evet.
1: nedenle de sormak
0: Ama
1: istedim.
0: Serap Hanım, şu da önemli. Binalarımızın çoğu eski ve iyileştirilmesi de gerekiyor. Yani bu iyileştirmek isteyenlere de hani yol da açılmalı, yardımcı da olmalı. Tabii izinle, mühendisle falan onlara da, çünkü o binalarda durup dururken yıkılmasın yani. Onlara da yardımcı olmakta da yarar var yani.
1: Binaların güçlendirilmesi konusunu diyorsunuz.
0: Evet,
1: Elbette
0: evet.
1: kentsel dönüşüm
0: Evet.
1: içinde yarısı bizden kampanyası biraz daha insanları rahatlatan bir kampanya oldu, ama hala çok ekonomik darlık nedeniyle de bu kentsel dönüşüm konusunda zorlanan insanlar var. Ya da işte dediğiniz gibi binadan şüpheleniyor. Zaten yönetmeliğe uygun değil, ama eğer karot aldırırsa tahliye etmesi gerekir. Şu şartlarda nereye gidecek? Kiraların durumu belli. Ev bulmanın ne kadar zor
0: Evet.
1: olduğunu biliyoruz. Bir de hasarlı olduğu bilinen bir bina, eski ama 1987 yapımı, çökeceğini kim düşünür? Yani insanlar içinde kaldılar ve
0: Evet.
1: ne yazık ki öldüler. Bir de üzerine kaçak iki kat çıkıldığı iddiası var. İddiadan öte bir açıklama da yapıldı buna da. Bunların da tabii denetimi, yani keyfine göre de iki kat çıkamaması lazım insanların.
0: Evet, yıllar önce çoktu bu. Ama şimdi yeni binalarda yok o. Yani mümkün olduğunca yani takip edilecek, kontrolsüz bir şey yapılmayacak yani sonuç olarak.
1: Evet. Yani peki çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Rica
1: Son olarak
0: ederim.
1: söylemek
0: Kolay
1: istediğiniz bir
0: gelsin.
1: şey var mı ortaya çıkan bu tabloyu arama çalışmaları ve bu
0: Ya
1: binaya ilişkin bir son değerlendirme?
0: insanlarımız, her zaman söylüyorum, ne zaman deprem olacak, ne zaman problem olacak değil. İyi binalarda, güçlü binalarda, sıkıntılı olmayan binalarda oturmak için adım atmalılar. Yani insan hayatı basit değil. Yani oturduğumuz binalar çok önemli. Deprem şu gün olacak, bugün olacak, şu olay bugün olacak. Onu ne zaman olacağı belli değil. Ama adam gibi bina, güzel binalar yaparsak, kaliteli binalar yaparsak her şey yolunda gider diye son söylemek istediklerim bu kadar.
1: Evet.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
0: Kolay
1: ediyorum.
0: gelsin.
1: Sağ olun Profesör Doktor Hasan Yıldırım. Yani neresinden baksanız hakikaten sevgili seyirciler, içler acısı yani şu durum, insanların yaşadıkları evlerinde durup dururken binanın çökmesi sonucu yaşamlarını yitirmesi. İki kişi hala aranıyor. 1987 yapımı bir bina. İşte aşağıda acaba bir kolon kesildi mi? Korozyona mı uğradı? Ne yazık ki 30-40 yılın üzerindeki binalar. Bunlar aslında yani üzerimize aldığımız bir ceketi, bir pantolonu bile 10-15 yıl giyiyoruz, yeri geliyor. Bir bina için 30-40 yılında bir çökme yaratacak bir ömür olmadığını hepimiz söyleriz zaten. Neden çöksün? Yıpranabilir, tadilat yapılabilir ama çökmez normalde. Ama işte böyle kimi çaldığı çırptığı için, kimi iş bilmezlikten, kimi sorumsuzluktan binalar böyle kalitesizce inşa edilmiş. Ya da sonradan anlayacağız ki belki kolon kesildi. Şimdi kimseyi de itham etmeyelim ama bu bir güçlü olasılık gibi görünüyor. Ya kötü niyet de olabilir, cehalet de olabilir. Ama sonuçta şu ya da bu nedenle bunların hiçbirinin denetim dışı kalmaması gerekiyor. Hiçbirinin birilerinin ölümüne yol açmaması gerekiyor. Fakat bunu bir kez daha yaşadık. Daha önce pek çok kez yaşadığımız gibi zaten depremlerde on binlerce insanımızı kaybetmiş, büyük acılar yaşamış bir ülkeyiz. Deprem olmadan da binalarımızın çökmesi insan tahammül edemeyeceği bir şey. Burada şimdi iki kişi enkaz altında, çok da hassas bir çalışma yürütülüyor. Çünkü gördüğünüz gibi binanın üstü hala duruyor, üst katları, ve kayabilir, devrilebilir. Oradaki ekiplerin can güvenliği de çok önemli. Zaman zaman duruyor çalışma, zaman zaman tekrar başlıyor. Hem içeriden ses almaya çalışıyorlar, hem de teknik cihazlarla da tabii ses veremeyecek durumda olan biri varsa, hem vücut sıcaklığı hem hareket ederek işte sesleniyorlar, bir yere vurabiliyorsan vur diye. Diliyoruz sağ salim bu iki kişi çıkarılır, çünkü iki kişi ne yazık ki hayattan koptu. Öldüler bu göçüğün altında. Ne acı ki çocuklarıyla birlikte çıktı insanlar, yaralananlar var.

0: Sabah bir de olması tabii bunu da daha arttırdı. Hep de böyle gece yarısı, gecenin karanlığı ya da sabahın erken saatlerinde insanlar yakalanıyorlar. 5.40'ta oldu bu olayda. Canlı yayınla da aktardık size. Yine Maltepe'deki göçeye ilişkin bilgiler geldikçe sizle paylaşmaya devam edeceğiz. Milli Savunma Bakanlığı Gölcük'te haftalık basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Hemen Emine Derya'ya dönelim. Neler var açıklamada Emine?
1: Serap Belet, sizin de belirttiğiniz gibi Milli Savunma Bakanlığı bu hafta basın bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Açıkçası toplantının burada yapılmasının da önemli bir ayrıntısı bulunuyor. Onunla başlayalım. Gölcük Tersanesi Komutanlığı bu yıl 100. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu vesileyle toplantı bu hafta bu merkezde gerçekleşti. Öne çıkan önemli başlıklar var. Özellikle uluslararası alandaki gelişmelerle ilgili. Onlardan ilki Mekke Savunma İttifakı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması biliyorsunuz Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Ardından ilk toplantı 31 Ağustos tarihinde İstanbul'da gerçekleşti ve ikinci toplantı geçtiğimiz günlerde 5 Ekim'de bu kez Riyad'da yapıldı. İşte Riyad'da gerçekleşen o toplantıya dair bazı önemli notlar paylaşıldı bugün. İttifakın sekreterya yapılanmasının başlangıcının belirlendiği söylendi ve savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesi için de bir çerçeve oluşturulduğuna dikkat çekildi. Tabii ki yeni bir anlaşma, yeni bir ittifak. Bundan dolayı da ittifakın kurumsallaşması konusunda da bazı adımlar atıldığına yine bugünkü toplantıda dikkat çekildi ve en önemli hususlardan bir tanesi tabii ki ittifakın askeri ayağı. Bununla ilgili de dikkat çekici bazı notlar var elimde. Örneğin Suudi Arabistan'a askeri kuvvet ve yeteneklerin sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğü, ancak Türkiye'nin sağlayabileceği askeri unsurlara ilişkin sürecinde anayasa ve ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde yürütüleceği belirtildi. Bu da son dönemde en çok konuşulan ve merak edilen konulardan bir tanesiydi. O yüzden bir kez daha dikkat çekmek isterim. Türkiye'nin sağlayabileceği askeri unsurlara ilişkin süreç anayasaya ve ilgili mevzuata ilişkin yürütülecektir dendi. Ve gelelim Türkiye'nin daha yakın topraklarına, Suriye'nin güneyinden bahsediyorum. Özellikle son dönemde İsrail'in Suriye'nin güneyinde yapmış olduğu bazı hareketlere ilişkinde bugünkü toplantıda öne çıkan notlar vardı. İsrail'in bölgede ev baskınları, gözaltılar, sınır ihlalleri ve hava topçu saldırılarının sürdürdüğünü belirtti bugünkü toplantı ve sözde Sufa 53 hattı kapsamında hendek kazma ve yol genişletme faaliyetlerinin 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına da aykırı olduğuna dikkat çekildi. Yine İsrail'in yasa dışı yerleşimcilerinin kutsal mekanlara yönelik provokasyonlarını da sürdürdüğü belirtildi ve özellikle bir çağrı yapıldı. Uluslararası toplumun İsrail'in bu politikalarına karşı somut ve kararlı adım atması istendi ve son olarak Türkiye-Fransa ilişkilerine dair de elimde önemli bir not var. Çünkü Türkiye ve Fransa iki ülke savunma ve işbirliği üzerine de bir yol haritası imzalamıştı. İşte bu yol haritasına ilişkinde savunma makamı arasındaki toplantılar Paris ve Ankara'da yapılacak ve ilk toplantının da 2026 yılının son çeyreğinde yapılması planlanıyor Serap Belet. Bugün öne çıkan başlıklar bu şekildeydi.
0: Evet, önemli açıklamalar var bu asker gönderme konusunda da. Konu belli ki meclise gelecek. Çok teşekkür ediyorum Emine Derya. Bir özetini aldık Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı bu bilgilendirme toplantısının. Şimdi fon ödemeleri ne zaman başlayacak diyorduk. Ödemeler başladı. Bazı fonlarda A1 Kapital, Buls ve Pardus'un 17 fonundaki 43.643 yatırımcıya bugün ödemeler başladı. Bu yatırımcılara 1 milyon liraya kadar bir ara ödeme yapılacak. Tasfiye süreci 5-6 ay içinde tamamlanacak.
2: 43.643 yatırımcıya ödemeler başladı. Fonlardaki tasfiye sürecinde ilk somut adım atıldı. Fon Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlar çerçevesinde harekete geçildi. İlk etapta A1 Kapital, Buls ve Pardus bünyesinde bulunan 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemeleri yapılmaya başlandı. Ödemeler bu fonlarda 1 milyon liraya kadar parası olan yatırımcılara yapılıyor. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56.610

0: 14 kişiye olağan tasfiye kuralları çerçevesinde ödemelerin hızla yapılması hedefleniyor. Peki ödemeler nasıl yapılacak? Öncelik küçük yatırımcı ve para piyasası fonlarına verilecek ödemelerde olacak. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ara ödeme ile 1 milyon liraya kadar paralar geri ödenecek. Ana parasını çekmiş olanlara ise ödeme yapılmayacak. Ara ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Hesaplama Takas Bank'tan alınacak fiyat bilgileriyle yatırımcıların hak edeceği tutarlarla yapılacak. Ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacak. Fonlarda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak. El konulan varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılacak ve ödemelerde değerlendirilecek. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Olağanüstü tasfiye kurullarına ve ödemelere ilişkin kanun teklifinin de meclise sunularak bu ay içinde yasalaşması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin bu ay içinde tamamlanması planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, küçük yatırımcılara ödemelerin yapılmasının ardından sıra 1 milyon lira üstünde yatırımı bulunanlara gelecek. Bu kişilere ilk etapta 1 milyon lira ödeme yapılacak.
1: Bu ödeme takvimini bir sonraki saatte konuğumuzla da daha ayrıntılı konuşacağız. Bu saati noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formülle. Cemil Tugay neden AK Parti'ye geçti? İzmir'de meclis çoğunluğu kimde? Karadeniz'de gemilere saldırılar Rusya-Ukrayna savaşını kıyılarımıza mı taşıyacak? İttifakın ardından Mekke'yi Türkiye mi koruyacak? Kübra Nur Uslu soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çelkin, Taha Hüseyin Karagöz ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 20'de Habertürk'te.
4: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
5: Seymen.
6: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
4: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
5: Seymen.

0: Gün ortasından tekrar merhaba. Hemen Maltepe'ye bağlanacağız. Bu sabaha karşı 5.40'ta çöken binada arama kurtarmaları sürüyor. İki kişi ne yazık ki yaşamını yitirdi. Enkaz altında da iki kişi var. Arama çalışmalarının daki son durumu Buse Deviren'den öğrenerek, dinleyerek başlayalım Buse.
1: Evet, İstanbul ne yazık ki bugün çok sıcak ama çok da üzücü bir gelişmeyle uyandı. Şimdi biz o Maltepe'nin yıkılan binanın olduğu bir alandayız, bölgedeyiz. Tabii güvenlik güçlerinin hala daha kısıtlamaları devam ediyor. Güvenlik şeridi çekilmiş durumda. Neden? Çünkü binanın hala daha yıkılma riski var. Dolayısıyla oraya kimsenin alınması şu an için mümkün değil. Yani orada sadece bu işi yapabilecek, arama kurtarma faaliyetine katılım sağlayabilecek kişiler o alanda tutulmaya gayret ediliyor. Çünkü zaman zaman arama çalışmaları devam ettiği esnada da binada kayma olduğu gerekçesiyle içeriden bile arama kurtarma yapan ekipler, işte AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri çıkartıldı. Yaklaşık bir saat önce de ne yazık ki bir kişinin daha cenazesine, naaşına ulaşıldı ve ölü sayısı Maltepe'deki yıkılan binada ikiye çıkmış oldu. Şimdi iki kişiyle ilgili de arama çalışmaları hala daha devam ediyor. Neler yapıldı? Şimdi iki farklı aslında yöntem izlendi. İlki bir aşağı bölgede yani yıkım olan alanda, çok olan bölgede bir yaşam alanı oluşturmaktı. O yaşam alanından da bir arama kurtarma ekiplerinin girişi söz konusu oldu ve içeriden işte hayatını kaybeden ve vatandaşlarımız vardı, onlar alındı ya da kurtarılanlar oldu, onlar alındı. Toplam 10 kişi kurtarıldı. Bir diğer yöntem de şu oldu: hemen itfaiye ekiplerinin bu alanda merdivenleri var, sepetler var, onunla birlikte yıkımın olmadığı yani üst kattaki bölgelere gidilerek yukarıdan pencere açıldı ve içeriye girilerek yıkılan tarafa inilmeye çalışıldı. Şu an gördüğünüz bina normalde 6+1 şeklinde, yani 7 katlı bir bina. Zemininin buradaki işte görgü tanıklarının, buradaki vatandaşların, işte komşularının söylediği kadarıyla eskiden bir tatlı dükkanı olduğunu, tatlıcı olduğunu, şimdi ise bir kumaş satışı yapıldığını söylenilen bir yer. Yani bir dükkan var aynı zamanda buranın altında. Ama şu özellikle vurgulanıyor buradaki vatandaşlar tarafından. Evet, bina 87 yılında yapılmış yaşlı bir binada, binaydı. Ayrıca kolonlarında da hasarlar vardı. Hatta şunu söyleyen bile oldu: bu binayla alakalı bu duyumlar alındığında gözle görülür bir problem olması sebebiyle binadan ayrılan, taşınanlar oldu. Ama sanıyoruz ki binanın kentsel dönüşüme girmesi ya da bununla alakalı bir faaliyet yürütülebilmesi adına ortak bir mutabakat sağlanamamış. Yani binadaki diğer insanlar herhalde anlaşamamışlar ki bina yapılamamış sonuç olarak. Hemen yan tarafında oturanlar var. Bakın, karşısında, sağında, solunda. Buradaki binalar bizim alışık olduğumuz, işte özellikle Tarihi Yarımada'da, Fatih çevresinde çok bitişik nizam binalar vardır. Buradakiler öyle değil. Genellikle binalar birbirinden bağımsız, ayrı, ama her ihtimale karşı binanın çökme riski var çünkü hala. Dolayısıyla etraftaki, çevredeki, sağındaki, solundaki binalarda tahliye edildi ve mühürlendi. Tabi oradan çıkan vatandaşlar da şu anda ekipler tarafından bir haber bekliyorlar, evimize geri dönebilecek miyiz diye. Ben şunu konuşmuştum bir önceki yayında Nihat Şen'le, kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen'le. Binanın tekrar yıkılma ihtimali var mı? Evet, var. Bina şu an kısmi bir çökme yaşadı. Bina yeniden yıkılabilir, bu bir ihtimal. Bir diğer ihtimal şu: bina çöktüğü esnada diğer binaların da zeminine zarar vermiş olabilir. Bu da bir ihtimal. Dolayısıyla her anlamda iki çevresindeki binaların da yine zeminine bakılmasında yarar olduğunu söyledi. Yani çok yönlü olarak bakılması gerekiyor. Biz şu anda binanın kısmi olarak çöktüğünü görüyoruz ama risk altında olan daha fazla bina var. Dolayısıyla onlar da tahliye edilmiş durumda. Şimdi ekiplerin arama çalışmaları devam edecek. O alanda yine moloz yığınları oluşturulmuştu. Oradan moloz yığınlarını toparladılar, çıkarttılar. Tabii saat 5.40'da bu meydana geldi. Onunla birlikte de aslında zamanla da yarış başlamış oluyor. Bir yandan içerideki insanlar için de tabii söz konusu bu zamanla yarış ama diğer taraftan da çok riskli bir alan burası. Maalesef 6 Şubat depremlerinden de aşina olduğumuz bir görüntüdür bu. AFAD'daki ya da işte itfaiye ekipleri içeriye girerler ama canları pahasına girerler aslında. Çünkü yarı çökmüş bir binadan bahsediyoruz. Her an çökmeye, yani aslında patlama yazdığı bir bomba deyim yerindeyse. Dolayısıyla buraya gelen ekipler de canları pahasına binanın içerisine girdiler ama bir an önce işte içeride kim varsa dışarıya çıkartıp bununla ilgili de çalışmalarını tamamlamaya çalıştılar, gayret ettiler. Ama şu ana kadar bizim bildiğimiz üzere çöken kısımda 14 kişi yaşıyor. Ama bu nereden biliyoruz biz bunu? Resmi kayda görebiliyoruz. Ama Sayın Vali Davut Gül'ün de açıklaması şu yönde, diyor ki belki misafirliğe gelmiş olan biri de olabilir. Yani hane sayısı o gün fazla da olabilir yani dün gece. Bilemiyoruz şu an. Ama bizim bildiğimiz 14 kişiydi. Biz bunun 10'unu kurtardık bu alanda. İkisinin ne yazık ki cenazesine ulaştık. Resmi kayıtlara göre de 2 kişi daha yaşıyor burada. Ve biz bu 2 kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Şehir dışında olan vatandaşlar da vardı. İşte 2 kişinin Trabzon'da olduğunu biliyoruz. O Trabzon'da olan anne babanın burada çocukları vardı. Bir kız, biri erkek. Biri 18, biri 22 yaşlarında. Üniversite öğrencisi ikisi de. Şimdi şöyle de bir durum var. Buradan götürülen yaralılar, işte 10 kişilik bir kurtarma operasyonu olduğunda 10 kişi kurtarıldı. Onlar Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülüyor. Tedavi altına alınıyor. Aileler de tam olarak net haber alamıyorlar. Bir yandan burada acaba çıktı mı, çıkmadı mı? İşte hastaneye gidiyorlar, buraya geldi mi diye. Hala daha böyle çok sıcak ve çok hareketli burası. Tam olarak netlik kazanmış bir durum yok maalesef ki. Çıkartılanlar arasında küçük çocuklarımız da vardı maalesef. Çok üzücü tabii ki bunlar da. Anne babaları da hakeza içerideydi. Şu an için 2 kişiyle alakalı biz haber bekliyoruz. Ama valinin altını çizdiği bir durum var ki daha fazla insan da olabilir orada. Biz net bilmiyoruz. Biz şunu biliyoruz. Burada nüfusa kayıtlı olan ve çöken kısımda yaşayan 14 kişi vardı. Bildiğimiz bu ama biri misafir gelmiştir, fazla olmuştur. Tabii ki bu şu anda bilinmez bir durum. Ekipler 5.40'da başladı. Şöyle söyledi bana, hemen şu anda binanın yanında olan diğer bina, çöken binanın yanında olan orada oturan bir beyefendiyle konuştuk. Şunu söylüyor, diyor ki ben sabah işte ezan vaktiydi uyandım ama inanılmaz bir gürültüye uyandım. Yani deprem oluyor zannettim dedi kendisi. Hemen cama çıktığımda etraf göz gözü görmüyordu. Toz duman olmuştu her yer. Ne olduğunu anlamadık. Hani böyle mahşer günü gibi. Çünkü insanlar çok korkmaya başlamışlar. Üst katta tabii kalanlar. Düşünsenize, yani evinizde bir kalkıyorsunuz. Üçüncü kattaki daireniz birinci kat olmuş. Ve camdan aşağıya atlayanlar olmuş. Çocuklarını atanlar, kendileri atlayanlar. En üst katta oturanların atlaması mümkün değil. Onları da kim kurtardı? İtfaiye ekipleri geldi.

0: sepet yardımıyla, merdiven marifetiyle onları kurtardı, en üst katta yaşayanları. Ama o korku çok ciddi bir, yüksek bir sesle olduğunu söylüyor hemen yanda yaşayan komşu. Dolayısıyla oldukça korktuklarını ifade ediyorlar. Görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Şu anda dakikalar boyunca aslında şu devam etti. Yani sesimi duyan var mı şeklinde telkinlerde bulundular içeriye. İtfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ilk önce bahsettiğim gibi aslında çöken tarafta bir arama çalışması yürütüldü. Aşağıda biri var mı diye tamamıyla kontrol edildi. Sonrasında da şu yapıldı. Bir itfaiye ekibinin merdiveni geldi ve kat kat bakıldı. Tek tek işte itfaiye ekibinin erleri, işte kurtarma operasyonu yürüten kişiler pencereleri ellerindeki aletlerle açtılar ve içeriye seslendiler. Sesimi duyan var mı? Eğer varsa tepki ver. Yani ya ses duyurabilecekseniz duyurmanız gerekiyor. Duyuramayacaksanız işte elinizi bir yere vurmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada şöyle söyleyeyim size, drone bile uçuramadık. Uçurmak kesinlikle yasaktı. Hiçbir sesi kabul etmiyorlar. Çünkü çok hassas. Çünkü içeride kalan insanlar artık biraz saatler geçtiği için tabii ki oksijen sıkıntısı yaşayabilirler, su sıkıntısı yaşayabilirler. Dolayısıyla konuşmakta ve hareket kabiliyetini yürütmekte zorluk çekebilirler. Onunla ilgili çok sakin ve sessiz bir süreç yürütüldü. Yine ekiplerin ileride, şöyle biz Ahmet'le bir ilerleyelim. Ahmet de size ekranlarınıza getirsin. Ekiplerin orada yine kendi aralarında bir toplantı hali devam ediyor. Şimdi ne yapacaklarına karar vermek durumundalar. Kat kat gezildi bir yandan da çünkü. İşte bahsettiğim o merdivenle birlikte bakıldı. Bütün o şu anda ekrana taşıdığımız pencere. Ahmet istersen yardım edin, yukarıya çıkabilirsen daha net ekranlara taşıyalım şöyle. Evet Ahmet şimdi size biraz daha yukarıdan daha net bir görüntüyü taşıyacak. Ben de görebildiğim kadarıyla sizlere aktarmaya gayret edeceğim. AFAD ekiplerini görüyorum. Aynı zamanda yine polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri var, özel timler var. Riskli bir alan oluşturulduğu için de ekipler tarafından dikkatle bakılmak zorunda ki kimse alınmasın bu alana. Bir yandan da benim gördüğüm kadarıyla bir toplantı halinde devam ediyor. Şu anda durdu arama çalışmaları. Çünkü ne yapacaklarına da karar vermeleri gerekiyor. Tek tek söylediğim gibi Ahmet şöyle gösterecek sizlere, biz dakikalar önce de göstermiştik. Binaların pencereleri, kapalı olan pencereleri özel bir yöntemle işte itfaiye ekiplerinin merdivenle çıkmasıyla birlikte açıldı. Çünkü şu da olabilir. Evet enkazın altında çöken tarafta biz arıyoruz insanları ama yukarıdaki kişiler arasında bayılanlar olabilir, şok geçirmiş olanlar olabilir, dışarıya çıkamamış olanlar olabilir, yatalak bir hasta olabilir, her şey olabilir diye o binanın çepeçevre komple etrafı da arandı. İçeride herhangi biri var mı diye. Gördüğüm kadarıyla az önce açtıkları o yaşam alanının olduğu bölgede tekrar bir oraya yönelme söz konusu. İşte nereden girebiliriz, hangi alandan tekrar bir alana ulaşabiliriz, erişim sağlayabiliriz diye düşünüyorlar. Çünkü hala daha içeride iki kişi var. Tabii kendilerini de riske atmayacak şekilde ve diğer taraftan da içeride yaşayan insanlar varsa onların da canını biraz daha yani onları yoğurmadan artık, çünkü oksijen sıkıntısı var, su sıkıntısı var, korku, endişe, ne olduğu bir bilinmezlik elbette ki. Hakikaten çok üzücü. Diliyoruz ki içeride olan tahmin edildiği gibi yalnızca iki kişidir ve biz o iki kişiye sağ ulaşırız.
1: Bursa aslında yani cevabını verdi. Net bir bilgi yok kaç kişi olduğu yönünde ya da binanın neresinde, hangi dairede. Mesela içerideki iki kişinin kimliğine ilişkin bir bilgi var mı? Az önce bahsettim mesela anne baba Trabzon'da, iki üniversite öğrencisi, evlatları orada. Onlar mesela çıktılar mı biliyor musun? Buna ilişkin bir bilgi var mı sende?
0: Şöyle, evet evet şöyle 18 yaşında Zeynep ve 22 yaşında Muhammed'ti. Ben not almıştım ismini. Yanlış hatırlamıyorsam onların ailesi şu anda Trabzon'dan yola çıktılar, geldiler. Yani takdir edersiniz ki inanılmaz zor bir durum. Evet, birisi Zeynep, birisi de Ahmet Muhammed. Ahmet Muhammed 22 yaşında, Zeynep de 18 yaşında. Şimdi onların ailesi burada değil, Trabzon'dalar. Hemen arkamda, işte yanlarında da gidip onlara da rahatsız etmek istemiyorum. Bir yandan da onların belli bir yakınları burada haber bekliyorlar. Çıkıp çıkmadıklarını bilmiyorlar. Diğer taraftan da diğer yakınları işte Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde acaba çıkanlar arasında bizim evlatlarımız, çocuklarımız da var mı diye bakıyorlar. Onlar da bu alanda bekliyorlar. Yani isimler de netleşebilmiş değil. Çünkü çok sıcak ve hareketli hala daha burası.
1: Çok teşekkür ederim yani Buse Deviren. Ne kadar zor, düşünsenize başka bir şehre gidiyorsunuz. Evlatlarınız orada, öğrenciler, sabah durduk yere evleri çöküyor. Buse Deviren'e teşekkür ediyoruz. Yani çıldırmamak işten değil. Biz, birilerinin işte sorumsuzca, cahilce ya da yani kasti olarak kalitesiz yaptığı

0: binaların içinde yaşıyoruz ve sonra insanların üstüne çöküyor deprem falan olmadan. Şimdi akut acil durum yöneticisi Önder Turan konuğum. Depremlerde zaten niye binalarımız çöküyor, niye depreme binalarımız dayanıklı değil, bizim insanlarımız niye ölüyor diye yıllarca konuşuyoruz binalarımız güçlensin diye. Deprem dahi olmadan, bu da ilk değil bu arada, yani yıllar önce Yeşilyurt apartmanı çökmüştü Kartal'da, daha bu sene işte Konya'da bina çöktü, daha sonra Gebze'de bina çöktü hatırlayın, orada metro inşaatıyla da ilişkilendirilmişti ama sonuçta binalarımızı kaybediyoruz. Ne yazık ki hep hatalı yapılan yapılar nedeniyle. Önder Bey, duyuyor musunuz beni? Merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar, duyuyorum, evet.
0: Çok teşekkür ederim. Bir deprem olmuş gibi arama çalışmasını, yine sesimi duyan var mı çağrısıyla az önce de izledik, aktarıyoruz izleyicilerimize. Ne yazık ki tabii teknik tarafını da size sormak zorundayız. Şu anda çalışmanın tekrar durdurulduğunu öğrendik. Çünkü orada kayabilir, üstte kalan bu 4-5 kat tekrar başka bir yöne devrilebilir. Çok hassas bir çalışma. Burada en kritik konu nedir? Böyle bir hassas çökme riskinin de olduğu bir arama kurtarma çalışmasında bazı cihazlardan da artık yararlanılıyor. Ne tür cihazlar kullanılıyor? Bize biraz anlatır mısınız lütfen?
1: Evet, elbette. Öncelikle gerçekten başınız sağ olsun kayıplarımız için. Sabırlar diliyoruz, yaralarımıza şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun. Milletimizde bu hakikaten artık her yıl bir tip haberler alıyoruz. Bazen bir yılda birden çok kez yapılıp bu tarz çökme vakaları maalesef münferiden yaşıyoruz. Tabii çok zor tipte enkazlar bunlar. Yani baktığınız zaman depremlerde genelde elbette bu tip yapılar da görüyoruz. Bunları biz kısmen çökmüş ya da ağır hasarlı yapılar kategorisinde ele alıyoruz ki arama kurtarma çalışmaları açısından en zor yapılar bunlardır. Çünkü bunlar kurtarmacı güvenliğinin en çok risk altında olduğu yapılardır. Evet. Çünkü takdir edersiniz ki üstünüzde 4 katlı çok ciddi bir kütle var. Neredeyse sıva çatlakları seviyesinde bütünlüğünü korumuş, oturmuş. Oturduğu katları biz genelde literatürde ya da bizim metodolojilerimizde post çökme olarak tabir ederiz. Yani yapının kirişleri vazifelerini yapamayıp çöktüğünde bina tablalarının oradaki kirişlerin üzerine çöküyor. Ve oturuyor ve aralarındaki yaşam boşlukları bir hayli az. Dolayısıyla daha handikaplıdır. Tamamen çökmüş enkazlar aslında görece bu tarz yapılara göre kurtarma açısından daha güvenlidir. Çünkü zaten artık çökmüştür.
0: Doğru.
1: Büyük oranda oturmuştur. Hareket eder elbette ama siz hareketlerini az çok kestirirseniz ve tahkimat tabir ettiğimiz belirli sabitleme yöntemleriyle de sabitlemek mümkündür. Ancak bu tarz yapılarda bu kadar büyük kütleler üstünüzde sağlamken bunların sabitlenmesi çok kolay değildir. Hatta bütünün sabitlenmesinden söz edemeyiz. Bugün de aktardığınız gibi yayınlarınızda hemen alt katlarda oradaki kirişlerin ve tabloların altına ahşaplarla, tahtalarla kurtarma ekipleri tahkimat yapıyor. Bir şekilde oraları sabitliyorlar. Hı hı. Evet evet, oraları dengelemeye çalışıyorlar. Burada oraların daha fazla çökmesi engelleyip kendilerine yer açmaya çalışıyorlar. Ve bu yer açma çalışması esnasında da aslında kurtarmacıların ciddi bir sabır gösterdiği, maalesef çok emekle sabır göstererek zahmetli bir şekilde ağır ağır ilerlediği, zamanla yarışılan bir anda aslında en çok zamanı ve eforu bunun için verdikleri bir noktadayız. Görüyorsunuz tahtadan, ağaçtan, işlenmiş ahşaptan malzemeler dayanımı yüksek malzemelerdir ağır beton kütlelerini tutmak için. Bu beton kütlelerini tutmak anlamında kendileri kazazedeye ulaşabilmek için kendilerine bir yer açmaya çalışıyorlar. Şu an tam olarak bu aşamadayız. Ve eş zamanlı olarak da...
0: Evet. Buyurun. Yok, sizi bölmek istemedim. Bunu tamamlayın. Buyurun, evet.
1: Estağfurullah. Eş zamanlı olarak da tabii burada yer tespiti fazındayız. Yani yer tespiti fazı çok önemli. Çünkü bu kadar geniş bir yapıda kazazedelerin nerede mahsur kaldığını bulmak asıl tabii uzmanlık gerektiren noktalardan birisi burası. Burada da sizin başlangıçta değindiğiniz gibi pek çok enstrüman kullanılıyor. Dinleme cihazları bunlardan bazıları ama bu aşamada onu da kullandıklarına eminim, her ne kadar zor da olsa, yapı buna çok el vermiyor da olsa. Ve aynı şekilde tabii köpekler kullanılabilmekte. Ama şu aşamada daha çok ekiplerde yaptığı çalışmalarda gördüğümüz görsel ve işitsel temasla ilerlemeye çalışıyorlar diyebiliriz.
0: Size başka sorularım da olacak. Lütfen ayrılmayın ama oradaki çalışmaları takip eden bir diğer muhabir arkadaşımıza dönmek istiyorum. Alihan Tokta yukarıdan orayı görebiliyor. Biz burada konuğumuzla konuşuyoruz. Hani orada işlenmiş ahşap bloklarla destekler konulmuş. Onlara da değindi uzman konuğum Alihan. Arama çalışmalarına ilişkin senin gözlemin nedir?

0: Bir durdurulmuştu, tekrar başladı mı? Nasıl bir çalışma yürütülüyor?
1: Evet Serap Bey, tekrar durduruldu çünkü burada bahsettiğimiz gibi zaten çalışmanın en başından itibaren bir kayma durumu var ve bu kayma durumuna yönelik de tedbir almış durumdalar. Şimdi hocamızın bahsettiği aslında o destekleri de buradan görebiliyoruz. Şimdi orada destekler sağlandı ki hala sağlanmaya devam ediyor. Ekipler burada binanın ön tarafında özellikle bu güçlendirme çalışmalarını devam ettiriyor.

0: yapılmaya devam ediyor. Yani çok önemli, çok kritik bir çalışma ve kritik anlar. Çünkü bina sabah saatlerinden itibaren kısmi olarak zaten yer yer kaymaya devam ediyordu. Ve içeride çalışmalar devam ederken işte ekipler de şu anda bu binaya hem güvenli bir alan, güvenli bir çalışma alanı, ekiplerin güvenliğini sağlayacak destek bloklar hemen aşağıda görünüyor zaten. O destek blokları sağlamak hem de burada ilerleyecekleri anda ekiplerin ilerlemesini kolaylaştıracak. Tabii orada çalışmalar da yapıldı ve bu çalışmalar neticesinde de iki kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Çok önemli, binanın sadece ön kısmı değil arka kısmında da yine benzer bir çalışma var. Ama şimdi anlık olarak bina hala çok tehlikeli olduğu için güvenli alana çekilmesi, yani enkaz üzerinde ve çevresinde yakın yerlerde durulmamasına yönelik burada çağrılar yapıldı. Bu çağrıların sebebi de işte bahsettiğimiz kayma riskinin devam etmesi. Şimdi iki kişiye yönelik özellikle şu anda o destek bloklarının sağlandığı daire içerisinde aramalar yoğunlaşmış durumda. Çünkü daha önceden tespit edilen 12 kişinin aslında bulunduğu yer ve çevresi iyice araştırıldı ve orada yer tespiti yapıldı. Ancak diğer bölümlerde hala tespit edilemeyen noktalar var, ses alınamayan noktalar var ve o bölgelere yönelik de çalışmalar yapılacak. Dolayısıyla ekiplerin oradaki çalışmalarını burada daha net bir şekilde görüyoruz. İşte bu bahsettiğimiz tahtalardan bir destek oluşturdular ve bu desteğin oluşturulması da zaten aslında ciddi bir zaman aldı, ciddi bir efor sarf etti ekipler ki o kayma, burada hareket sensörü yer yer alarm verebiliyor çünkü kayma tehlikesine karşı buradan ekipler şimdilik uzaklaştırıldı. Ama içeride hassas bir çalışma devam ediyor, onu da söyleyebiliriz. Yani şurada ekiplerin çalıştığını ben görüyorum. Şu kısımda yine ekipler o noktada çalışmalarını devam ettiriyorlar. O noktalarda hala binanın çeşitli yerlerinden içeriye girmeye çalışıyorlar. Ki girebildikleri çok fazla farklı noktalar var. Yani her bölgeyi dikkatli bir şekilde taradı ekipler ki taradıkları bölgeleri de aslında daha önceden belirlenen sistemlerle aslında destekliyorlar, güçlü hale getiriyorlar ve bir koridor oluşturuyorlar. Bu şekilde orada aranan iki kişiyi bulduktan sonra güvenli bir şekilde dışarıya çıkarılması için burada ciddi bir çalışma var, onu söyleyelim. Şimdi iki kişi kaldı, ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetmişti. 14 kişi toplamda 4 dairede yaşıyordu ama çalışmalar devam ediyor. Binanın her noktasında çalışmalar devam ediyor. Ekipler burada her noktaya bakıyorlar, tespit ediyorlar ve o iki kişinin burada arama kurtarma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor.
1: Alihan Top, çok teşekkür ediyorum. Akut Acil Durum Yöneticisi Önder Turan da yine yayınımızda. Önder Bey, siz az önce dediniz ya işte kritik, ya da Alihan'ın söylediği durduruluyor çalışmalar. Ben yıllar öncesini hatırladım, 99 depreminde hem teknoloji hem deneyim belki daha eksikti o dönemde. Böyle bir binanın altına girmişti ekipler ve ne yazık ki o sırada bina çökmüş ve yanlış hatırlamıyorsam 3 ya da 4 kurtarma ekibinden 3 ya da 4 kişi hayatını kaybetmişti. Yani böyle çok acı deneyimler de var. O yüzden çalışma yürüten kişilerin de can güvenliğini gözeterek bunu yapmak gerekiyor. Örneğin burada bu binanın altına girerek bir arama çalışması yapmak mümkün değil bildiğim kadarıyla, değil mi?
2: Evet, aslında burada tabii şöyle bir durumdan bahsedebiliriz. Burada olayın olduğu saat itibariyle insanların aşağı yukarı evin neresinde konumlandığını, o sırada nerede buna yakalandığını bilmek bir miktar daha mümkün. Dolayısıyla burada kurtarma ekipleri de odaklarını ve çalışma önceliklerini tam olarak bu noktalara veriyorlar. Sizin de fark edeceğiniz, zaten muhabirinizin de aktardığı üzere.
1: Muhtemelen yatak odalarına önce bakılıyor demek kesinlikle istiyorsunuz. Evet,
2: kesinlikle saat böyle. Evet, kesinlikle böyle. Ama tabii burada şöyle bir handikap var. Yani dönüp dolaşıp aynı yorumu yapıyoruz. Yapı üstünde bir tipli olarak çok büyük ve hareket ettiğini de biliyoruz. Yani lazer ölçümleriyle sık sık alarm verildiği için cihazdan ekipler bölgeden bir miktar yapıdan uzaklaşmak zorunda kalıyorlar, bekliyorlar. Tekrar yapı görece stabil hale geldiğinde tekrar girip çalışmaya çalışıyor. Hakikaten bir kurtarmacı için çalışılabilecek en zor tipte durumla karşı karşıya burada ekipler.
1: Affedersiniz, aynı bu burada destek için o ahşap kütüklerden de yerleştiriyorlar. Evet. Bunu şu an itibariyle bile bulundukları yer aslında baktığınızda riskli görünüyor.

0: insanın gözüne. Bu, şu an görüntüler üzerine ne söylersiniz?
1: Doğru. Çok yapılması gereken silsileyle gidiyor ekipler. Bakın orada çakıyorlar ahşapları ve ahşapların bina hareket ettikçe boşalır. Yani serbest hale gelir bu destek tahkimatlar. Onları gitgide sıkıştırarak kendilerinin için ilerleme sağlayabilecekleri güvenli boşluk alanlar yaratmaya çalışıyorlar. Ve bunu tekrarlayacaklar. Yani birkaç metre gidip tekrardan bir taşıyıcı unsur bulduğunda altını tekrar tahkimleyecekler. Ta ki kazazedeye gidene kadar. Bundan başka şu anda yapılabilecek çok farklı bir yöntem bulunmamakta bu kadar büyük bir kitle üstünde sağlamken. Dediğim gibi bunu bir cephe hattı gibi düşünün. Bu hattı sıklıkla yaparak kazazedeye doğru önceden olasılığı yüksek bölge dediğimiz yatak odası gibi olayın oluş saatiyle alanlara doğru tahkimat hatları yaparak ilerleyecekler. Her alanda geri çekilecekler ve maalesef bu çok riskli bir çalışma ve bir sabır işi. Yapı hareketliyken bu şekilde çalışıyor olmak hakikaten çok yüklü bir sabır, konsantrasyon ve çok iyi hesaplama gerektiriyor. Çünkü bu yapının yıkılma paterni konusunda fikir sahibi olamazsınız. Yani hangi yöne,
0: sağ
1: hangi
0: mı,
1: şekilde yıkılacağını öngörmek çok zor. Belki olduğu yere oturabilir. Hani esmin değindiğiniz şey doğru. Hani bazen işte şu yaşanabiliyor. Yani depremlerde özellikle yapı ana şoku belki çok zor karşılıyor ve zor ayakta duruyor. Hem kurtarmacılar ya da bazen bir gün sonra örneğin o evin sahipleri kaza dediler gelip içeriden şahsi bir eşya almak istediklerinde bir artçı depremde zaten ayakta zor duran yapı yıkılıyor. O insanlar kazazede haline gelebiliyorlar. Bununla çok rastlıyoruz bu duruma.
0: Bu arada ekranda yeni görüntüler var. Size de hem izleyicilerimize de not düşün. Bunlar bina yıkılmadan önce kaydedilmiş görüntüler ekranın solunda. Çatlaklar elbette her çatlak bir ana kolonda taşıyıcı duvarlarda bir hasar olduğunu göstermez ama yıkılmış zaten çökmüş bir binanın eski görüntüleri olunca daha anlamlı oluyor ve belki de bu kamera görüntüleri dışında da başka yerlerde binanın bodrum katlarında başka çatlaklar ve tahribatlar da olabilir. Çünkü çevrede yaşayanların da binanın bakımsız olduğu, dayanıksız olduğu, bu yönde gözlemleri olduğunu anlıyoruz. Eklentiler yapılmış, üste kaçak kat çıkılmış. Onların da durumu ne yazık ki ağırlaştırdığını zaten dümdüz baksak bile tahmin edebiliyoruz. Her ne kadar raporlaştırılmış olmasa da. Siz dediniz ki o nedenle dediniz, sözünüzü böldüm görüntüleri açıklamak için.
1: Estağfurullah. O yüzden tabii şu olabiliyor yani depremlerde bu durum var ama burada da yapı zaten bir artçı sarsıntı söz konusu olmasa da bugün itibariyle bu tabloda. Yapı zaten hareket ediyor doğal haliyle yani bu ölçülebiliyor şu an bu somut bir done elimizdeki. Bu nedenle bu yapının da çökme ihtimali çok yüksek olduğu için kurtarmacıların sizin de belirttiğiniz gibi kendi güvenliklerini önceleyerek gitmeleri gerekiyor. Burada yapı olduğu yere oturabilir ansızın. Burgu şeklinde çökebilir. Bazen bir İskambil Kabe gibi yata yata belirli bir yöne doğru çökebilir ki eğilmiş zaten bir istikamete doğru. Bunların hepsinin söz konusu olduğu bir ortamda kurtarma ekiplerinin kendileri açısından güvenli hatlar oluşturarak gitmeleri evet en doğru ve tek teknik ama risk çok büyük yani bunu hakikaten ön plana koymak lazım. Çok
0: bu görüntünün bir de sesi varmış yani videonun bir de sesini duyalım mı?
2: Bunlar. Ondan sonra bak şu paketin arkasında oluştu. Sizin evlat Elif korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak. Burası bayağı açıldı. Şimdi bak şuralarda başladı çatlak. Yoktu bunlar. Ondan sonra bak şu paketin arkasında oluştu. Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü.
0: Şimdi oradaki görüntüden bant pencereye bakınca bodrum kat gibi anlıyorum. Altta bir konfeksiyon atölyesinden bahsediliyordu. Şurada paketli giysilere bakınca acaba orada kaydedilmiş bir görüntü mü diye sorarak bakıyorum. Ve hanımefendi ses kaydı olan inşallah sağ salim dışarıda olan kişilerdendir. Diyor ki bunlar yeni başladı. Yani bugünlerde çatladı. Bu çatlaklar oluştu. Sizde var mı diye bir komşusu sorduğunu anlıyoruz. Ne yazık ki işte çöken bina yavaş yavaş bunları ben çöküyorum, çökeceğim diye başlamış ama insanlar da yaşam gailesi o an çok hızlı aksiyon alınabilecek durumlar değil bunlar. Ne yapacaklar? Hemen tahliye etmek, hemen çıkmak bazen de bir şey olmaz herhalde diye bir endişeyle bekleyip yaşamlarını sürdürüyorlar. Ne dersiniz Önder Bey? Bunun gibi pek çok örnek görmüşsünüzdür siz de ne yazık ki.
1: Kesinlikle değindiğiniz çok önemli ki zaten çöken geçtiğimiz yıllarda da Ferit bir deprem nedeniyle değil kendi başına çöken binalarda da hep böyle hikayeler belli bir süre sonra düşüyor önümüze. Yani işte yapı önce ses vermeye başlamıştı. Birkaç gündür çıtırdama duyuyorduk. Çatlaklar arttı gibi. Yani burada tabii ki bizim bir deprem ülkesiyiz ve yapı stoğumuzun önemli bir kısmı çok eski. Ülkemizin çok büyük bir kısmında yapı stoğumuz çok eski ve deprem tehdidi altındayız. Bu nedenle bizim zaten mutlaka vatandaş olarak yani bizim hep deprem kültürü, afet kültüründen bahsediyoruz. Mutlaka vatandaş olarak buna dönük bilinçimizin artmış olması, gözlemci yönümüzün kuvvetli olması, yapılarımızın sağlığı ile ilgili duyarlı olmamız ve açıkçası böyle problemler gözlemliyorsak da bunları vakit kaybetmeksizin yetkili mercilere aktarmak gibi
0: Bu arada
1: sorumluluklarımız var. Yani
0: gerçekten
1: bu
0: bir tekstil
1: bekleniyor.
0: atölyesinin çalışanıymış. Bahsettiğimiz gibi aşağıdaki konfeksiyon atölyesinin çalışanı bu kaydı yapan kişi Fatma Kaya isimli bir atölye çalışanıymış. Ve bunları fark edince az önce sesini duyduğumuz gibi sizi korkutmak istemem ama diyor bizde böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor diyor. Burası bayağı açılmış. Bu çatlaklar yoktu. Sizin evlerde çatlak var mı? Ev üzerimize mi basıyor? Ne oluyor diye soruyor oradaki video kaydında. Atölye bu 5.40'ta muhtemelen çok erken bir mesai, gece mesaisi gibi bir şey yoksa muhtemelen kapalıdır, boştur diye tahmin ediyorum. Normalde binada yaşayan, konut olarak kullanan sakinlerin içeride kaldığını biliyoruz bu çökmeyle. Ve hala iki kişiye ulaşılmış değil. Dediniz ya Önder Bey, orada daha çok saati itibarıyla tahmin edilen yerler vardır. Evin bölümleri oraya odaklanılacak. İşte muhtemelen belki yatak odasında uyurken yakalan insanlar diye öyle görünüyor. Şimdi bazı termal cihazlar vardır. Vücut ısısına göre de yer belirler. Bu kadar kritik kayma olan bir genişçe de oturumu da geniş bir bina aynı zamanda. Hani böyle tek daireli, iki daireli bir apartman da değil. Burada mesela o tür vücut ısısından bir tespit yapmak mümkün olabiliyor mu?
1: Şimdi böyle ekipmanlar var, evet. Ancak hala bu ekipmanlar çok yaygın. Nihai ürünler %100 sonuçlarını güvenilir olarak nitelendirdiğimiz ekipmanlar değil. Daha destekleyici ekipmanlar, termal olarak çalışan yer tespit cihazları. Buna karşın hala biz köpekli arama, dinleme cihazları ve görüntüleme kameralarıyla çalışmayı tercih ediyoruz. Dünyada da genel trend bu. Ama belirttiğiniz ekipmanları tamamen devre dışı bırakıyoruz gibi anlaşılmasın. Bunlar gün gün çok gelişiyor ve çok şaşırtıcı, verimli sürprizleri var. Ülkemizdeki kurtarma ekiplerinde de var, bizlerde de var, AFAD'da da, itfaiyede de var. Kullanılıyor ama primer enstrüman budur. Sadece buna güvenerek yer tespiti yapıyoruz diyemeyiz. Söz konusu bu binada zaten aslında büyük bir bina gibi dursa da odaların yapısı büyük oranda hiza olarak korunduğu için kazada diyelim yaklaşık yerleri konusunda fikir sahibi kurtarma
0: Yeri
1: ekipleri.
0: belirlendi
1: Sadece orada
0: diyelim. Mesela bu iki kişinin belki de bu arada bilemiyoruz belirlenmiş de olabilir. Şu şartlarda nasıl çıkarılabilir? Yani çökme riski olan bir binada yeri belli. Hatta iletişim kuruldu diyelim. Nasıl çıkarılabilir? Çok zor bir şey var
1: Çok zor.
0: ortada, durum
1: En
0: var.
1: zor. Evet, en zor durum. Yani sizin belirttiğiniz bu tablo arama kurtarma açısından bu tarz bir yapıda karşılaşabilecek en zor durum. Yani bunu söylemek yanlış değil. Burada yapılması gereken yapılıyor zaten tam olarak. Sizin de görüntüsünü verdiğiniz sağ taraftaki bu ahşap tahkimatlarla bir hat boyunca öncelikle bir kiriş bakınız sağlamlaştırılmaya çalışılmış desteklenmeye ve bunların arasından içeriye girerek bu hat pek çok kez tekrar ederek kazazedeye kadar gidilecek. Bazen bir yöntemdir. Bazen üstte sağlam kalan daireye girip o dairenin zeminini kırarak oradan aşağıya doğru inmek bir yöntemdir. Bu orada o anda karar verilecek bir strateji aslına bakarsanız. Ama ilk aşamada şu anda izledikleri, sizin görüntüsünü verdiğiniz bir hat üzerinde tahkimatlarla yapının taşıyıcı unsurlarının geçici süreyle sabitlenerek içeride ilerlenmesi, tabiri caizse bir tünel gibi ilerlenmesi yapılabilecek en yaygın, şu an için en doğru gözüken en öncelikli teknik ve uyguluyor oradaki ekipler şu anda.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok can sıkıcı bir tablo bunun yaşanması ve şu anda müdahalede de bu zor durumun ortada olması. Akut Acil Durum Yöneticisi Önder Turan'a çok teşekkür ediyorum bilgilendirdiğiniz için, katkınız için sağ olun. Çok üzücü bir tablo var ortada. Geliyorum diyerek yıkılmış bir bina. hiçbir şey yokken yavaş yavaş çatlıyor. Bakın soldaki üstteki görüntüde.

0: orada tekstil atölyesi çalışanı kadın diyor ki burada çatlaklar oluştu ve büyüyor. Ev üzerimize doğru mu basıyor, ne oluyor diye komşuya bir video atmış. Hemen tekrar Maltepe'deki arkadaşlarımızdan Buse Deviren'e dönelim. O da aşağıdan takip ediyor çalışmaları. Yavaş yavaş bir çalışma var çökme riski nedeniyle. Uzmanımız da diyor ki çok tehlikeli, çok zor, en zor tablo çünkü bina devrilebilir ve çökebilir. Senin orada konuştuğun insanlar neler anlatıyorlar? Bu çalışma şu anda nasıl ilerliyor Buse? Nedir gözlemlerin?
1: Evet, aslında gerçekten başından beri söylediğimiz gibi çok riskli bir çalışma. Neden? Çünkü tamamen değil, yarım şekilde, yarı şekilde çökmüş bir bina. Şu an ben Ahmet'e müsaade edeceğim. Ahmet size gösterecek, ekranı taşıyacak. Çalışmalar nasıl devam ediyor? Betonların belli bir kısımlarını şu anda kırmaya devam ediyorlar o alanda. Giriş alanı oluşturabilmek için. Ama şimdi mesela itfaiye ekiplerinin ya da AFAD ekiplerinin bir kısmı mola verdi. Onlarla da sohbet etme imkanımız oldu. Hani ne durumda çalışmalar diye. Şunu ifade ediyor kendileri. Binada ciddi bir kayma var. Yani ve çok riskli bizim açımızdan da. Bu yüzden müdahale etmekte zorlanıyoruz. İlk saatlerde bu kadar değildi bu kaymalar. Ama saat ilerledikçe binanın kayması da gittikçe artıyor. Dolayısıyla biz de çalışmaları içeride rahatlıkla yürütemiyoruz. Risk altındayız, endişe ediyoruz diyorlar. Şimdi binanın belli kısımlarındaki o beton yapılarda kırılmalar yapılıyor. İçeride iki kişi mi var sizin de bildiğiniz diye sordum ben. İki olduğu tahmin ediliyor ama üç de olabilir diye ifade ediyor onlar da. Çünkü aynı İstanbul Valisi Davutgül de bunu söylemişti. Bizim nüfus müdürlüğündeki kayıtlara göre, resmi kayıtlara göre evet bizim şu anda içeride iki vatandaşımızın daha kurtarılmayı beklediğini düşünüyoruz. Ama belki bu insanların evlerine gelmiş başka birileri, misafirleri olabilir. Kişi sayısı fazla olabilir. Bunun için de net olabilmesi adına sürekli olarak işte içerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Saatler çok ilerledi. Sabahın ilk saatleriydi. 5.40 civarında bu binada çökme meydana geldi. Tabii kısmi bir çökme olduğu için biz deprem bölgesinden de bu görüntüyü aşinayız. Eğer bina tamamen çökmüş olsaydı çalışmalar en azından AFAD ekipleri, kurtarma ekipleri açısından biraz daha rahat olabiliyordu. Ama kısmi çöken bir binanın içerisine girmek onlar açısından kolay olmuyor. Dolayısıyla bu da işlerini zorlaştırıyor. İşte tam çöken kısımdan girmeye gayret ettiler. Orada bir yaşam koridoru oluşturdular. Bir yöntem onu denediler. Oradan çıkışlar sağlandı. Farklı bir yönteme geçtiler. Çökme olmayan üst kattan alt kata geçiş yapmaya çalıştılar. Tabii bunları şöyle yapıyorlar. Etraftaki insanlara da soruyorlar. Kurtarılan insanlara da söylüyorlar. Gece saati olduğu için yani sabaha karşı olduğu için insanların çoğu yataklarındaydı yani. Dolayısıyla işte yatak odasının neresi olduğu tespit edilecek. Genellikle yani oradan ilerleyelim, o odaya giriş yapalım vesaire diye çalışmalarını böyle yönlendirdiler. İki kişiyi bekliyoruz. Ne yazık ki iki kişiyi kaybettik. Çalışmalar devam ediyor ama binanın hala daha kayma riski var. Dolayısıyla riskli bir alan oluşturduğu için de şu an için ekipler oldukça titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Takip edeceğiz.
0: Buse'ye çok teşekkür ediyoruz, Buse Deviren'e. Allah'tan sabır diliyoruz yaşamını kaybedenlerin yakınlarına, dayanma gücü. İnşallah yani sağ salim çıkarılırlar. İki kişi hala bu binanın altında, aktarmaya devam edeceğiz gelişmeleri. Günün diğer başlıklarına bakalım. Fon soruşturması ile ilgili gelişmeler, açıklamalar var. Şüpheli sıfatıyla dün ifade verdi Fatma Betül Sayankaya ve AK Parti'den istifa etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan katıldığı A Haber yayınında fon soruşturmasına ilişkin konuştu. Şüpheli sıfatıyla eşiyle dün ifade veren Fatma Betül Sayankaya'nın artık parti üyesi olmadığını söyledi. İnan geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir dedi yaptığı konuşmada. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da yine fon soruşturmasıyla adı gündeme geldi biliyorsunuz. Buna bir kara propaganda dedi Bolat. İddiaları yalanlayarak ayrıntılı bir açıklama yaptı. Canlı yayında bir gazetecinin hakkındaki iddiası üzerine sosyal medyadan açıklama yapan Ticaret Bakanı Bolat, 37,8 milyon liralık aile tasarrufu sukuk hesabında tutuldu. Hesap 2 yıl 8 aydır kesinlikle kapatılmadı. Bu sukuk hesabı üzerinden hisse senedi alım satımı da yapılmadı. Mal beyanımız zaten devletin elinde dedi. Bir kira artış oranları ile ilgili bir fon bildiğim kadarıyla yetkili kurumlar tarafından denetime ve incelemeye açık olduğunu belirtti bu hesabın Bolat. 16 Eylül tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır dedi yaptığı açıklamada. Şimdi 17 Eylül'de donduruldu biliyorsunuz fonlar ve manipülatif hareketler, çok ciddi iddialar var. İşte istifaları getirdi ve büyük mağduriyetler var. Mağduriyetlerin giderilmesi için de bir tasfiye süreci başlatıldı. Takvim nasıl olacak diyorduk. Ödeme süreci 3 fonda başladı. Bugün itibarıyla Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Gökhan Işıl da konuğum. İnşallah bağlantısı gitmemiştir. Tam onu gördük. Bir sesini duyacak mıyız bilmiyorum. Ödemeler başladı diyelim. 43.643 yatırımcı ilk ödemeler yapılıyor. 3 fon üzerinden yapılacak. Gökhan hocamız bizi duyuyor mu? Evet, hemen ona ilişkinde ödemeleri nasıl yapıldığına ilişkinde birkaç bilgi verelim size. A1 Kapital, Buls ve Pardus'un 17 fonundaki 43.643 yatırımcıya ödemeler bugün yapılmaya başladı. İlk olarak 1 milyon liraya kadar bir ödeme yapılacak. Daha küçük yatırımcının ödemelerini öncelikli olarak alması hedefleniyor. Cevdet Yılmaz bununla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Meclis Genel Kurulu'nda da bir bilgilendirme yaptı. Dedi ki hazine kaynakları bu geri ödemeler için kullanılmayacak. Yine geri iadelerin ve el konulan mal varlıklarından temin edilecek paraların da ödeme sürecinde kullanılması hedefleniyor. Bunun için de bir fon oluşturuldu biliyorsunuz. Fon Koordinasyon Kurulu'nun alınan kararlar çerçevesinde attığı adımları da şimdi konuğuma sorayım. Sağlıklı bağlantı kuruldu. Gökhan Bey hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş buldum efendim.
0: Şimdi paraları hesabına yatıranlar elbette aslında görmüştür bunu ama yatırılmasını bekleyenler ya da bundan sonraki artık ikinci bu 17 fondan bahsediyoruz. Diğerlerine de önümüzdeki hafta ödemeler yapılmaya başlayacak. Merak ettiği sorular var. Öncelikle yatırılan para ana para mı? Yoksa içinde o 16 Eylül'e kadar edindiği kazanım da içinde mi? Yani nasıl bir ödeme yapılıyor?
2: Şimdi bugün ödemeyi başlayan fonlar bu A1, Pardus, Buz Portföy, bunları zaten ben fonlarımı ödeyebilirim dedikleri ve dolayısıyla olağan dışı tasfiyeden çıkartıp normal bir sürecinde alınan fonlar. Yani dolayısıyla bunların normal tasfiye süreci fonlarda nasıl oluyor? Bu fonun içerisinde yatırdıktan sonra bu yaklaşık 2 hafta içerisinde blokeli kaldığı zamanda da değerlenmiş olabiliyor bu fonlar. Dolayısıyla bunların şu andaki belirlenen fiyatlar üzerinden yatırımcılara bu fonlarla ilgili olarak ödeme gerçekleştirilecek.
0: Yani şey neyse 100 bin lira yatırdı, bu fon krizi patlayana kadar parası 300 bin lira oldu, 500 bin lira oldu, her neyse. O olduğu haliyle 500 bin lira mı ödeniyor yoksa 100 bin lira ilk yatırdığı para mı? 500 bin lira diye anladım ben.
2: Yok değil, şu anda evet. Doğru anladınız efendim. Şu anda tasfiye olan fonlarda yani bugün itibariyle ya da şöyle anlatalım size. Tera, Pusula ve Hedef Portföyün fonları dışındalarla ilgili olarak. Şimdi Atlas devam ediyor. O da netleşecek yakında. Diğer portföy yönetim şirketlerinin fonlarıyla ilgili olarak onlar normal bir tasfiye süreci içerisindeler. Tamam. Dolayısıyla çünkü fonların bir tasfiye olması da normal bir süreçtir. Sadece biz olağanüstü olarak bunu yaşadık. Dolayısıyla oradaki katılım payları her bir kişiye orantısal olarak onlarda bir ödemesi yapılacak efendim.
0: Peki Tera, Pusula gibi fonlarda ne zaman olur ödemeler? Orada nasıl bir yol izlenecek?
2: Şimdi orada öncelikle Tera, Pusula çünkü en büyük burada mağduriyetin ve orada. Yani mağduriyetten kastım hem katılımcı sayısı hem de para büyüklüğü olarak en fazla Tera ve Pusula'da olduğu için bunu söyledim. Şimdi bunlarla ilgili olarak öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak. Para piyasası fonlarında siz net yatırım tutarı hesaplanacak. Net yatırım tutarı nedir? Siz girdiğiniz bir para vardır. O para nemalanmıştır, değer kazanmıştır. Sonra çekmişsinizdir. Sizden şöyle hesaplayacak, basitçe söylersin. Çektiğiniz her para sizin ana paranızdan düşecek. Yani karınızdan aldığı şeklinde bakmıyor. Ana paranızdan çektiniz diye düşünüyor, hesaplıyor. Dolayısıyla o fona girdiğiniz para ve o fondan o tasfiye sürecine kadar o çıkartılıp o sizin bir ana giriniz, net yatırım tutarınız olarak hesaplanacak. Eğer bu tutar 1 milyonun altındaysa bunun tamamını alacaksınız. 1 milyonun üstündeyse de 1 milyonluk kısmı bir ön ödeme şeklinde size yatırılacak. Bu ödeme öncelikle para piyasası fonlarından başlayacak. Daha sonra hisse fonları ve serbest fonlara doğru da bu sistem devam edecek.

0: Devam edecek efendim.
1: Şimdi ben böyle biraz bu konunun cahiliyim. Yani para, fon vesaire ödemeleriyle ya da yatırımlarıyla ilgili. O nedenle şöyle sorayım. 100 bin lira yatırdım ama bir yıl boyunca buradaydı. Zaman zaman içinden aldım, bir miktar para çektim ya da para yatırdım. Buradaki hareketlerde ben eğer para çektiysem 100 bin liranın üzerinde geçen zamanda bu içinden bir kar olarak düşülecek yani finaldeki durumda. Hiç alamayacak durumda olan olabilir
0: evet,
1: mi?
0: Şöyle...
1: Geçmiş avantajlı kazançları nedeniyle.
0: Kesinlikle doğru söylediniz. Şöyle birkaç örnekle anlatalım size. 100 bin lira yatırdınız, o paranıza hiç dokunmadınız. Paranız 2 milyon oldu. Siz 100 bin lira olarak alacaksınız. Geri kalan kısmı da tasfiye tamamlanınca ödenecek. 100 bin lirayla girdiniz, paranız 2 milyon olurken arada bir 300 bin lira çektiniz. Kârım arttı zaten dediniz, çektiniz. Ama o 300 bin lirayı sizin ana paranızdan çektiğinizi düşünüp size bir herhangi bir ödeme yapılmayacak. Veya 100 bin lirayla girdiniz ama 50 bin lira çektiniz arada.
1: Evet.
0: Diyecek ki o zaman ben senin 100 bin liradan 50 bin lira ana paranı çektim diyecek. Sana 50 bin lira ödüyorum diyecek efendim.
1: Peki 100 bin lira ana parayı ödüyor. 2 yıl boyunca dokunmadım parama. 100 bin liram yatacak bu takvim başladığında. İşte teravih pusula için söylüyorum. Ama krizden önce benim param 2 milyon olmuştu söylediğiniz gibi. Bu 2 milyonu mutlaka tamamlanacak mı bu tasfiye sürecinde? Yoksa henüz orada bir netlik yok mu? Nedir? Yani çünkü hep söyleniyor ya buna havuzda bu kadar para yok. Bu paranın da temin edilmesi lazım. İşte el konulan mal varlıkları vesairelerle. Bu ne zaman netleşir? Sizce ne olur?
0: Şimdi bunun için zaten bir 6 aylık süre belirlediler.
1: Evet.
0: Para piyasası fonları biraz daha hızlı likite dönebilir. Ama piyasa tabii bu paraların özellikle Tera'daki para piyasası fonundaki hacmi düşünürsek bu da zaman alacaktır likit varlıklar da olsa bile. Bir de nakde dönemeyecek varlıklar var. Dolayısıyla bu biraz zaman alacak. Bunun sonucunda eğer varlıklar satıldıktan sonra bunu da ikiye ayırıyorum. Para piyasası fonları ve hisse ve serbest fonları iki ayrı gruba ayırıyorum. Para piyasası fonları 6 ay kalmayabilir. Belki biraz daha erken bu süreç tamamlanabilir. Kayıp olma potansiyeli yüksek ama çok fazla kayıp olmama ihtimali de var. Yani şunu demek istiyorum. 2 milyon yatırdı, 100 binini aldı. Özür dilerim, 100 bin yatırdı. 2 milyon oldu para piyasası fonu. Gerçi para piyasası fonları o kadar yükselmedi ama örnekten gidelim diye söylüyorum. Bir miktar kayıpla geri kalan o 2 milyondan daha az bir miktar alabilir yatırımcı. Onu söyleyeyim.
1: Evet. Ama zaten aslında vadeli gibi bir ya da enflasyon baz alınsa belki o 100 bin lira normalde 2 yılda 200 bin olacaktı. Afaki söylüyorum. Ama tabii burada fon üzerinden başka bir kazanç görünüyordu. Çetrefilli bir konu gerçekten. Kısaca hemen bir canlı yayına döneceğim. 5-6 ay içinde bu artık tamamlanabilir mi? O konuda da görüşünüzü alayım bir cümleyle.
0: Tamam. Para piyasaları 5-6 ay içerisinde bitebilir ama hisse fonları için bu sürecin ben 6 aya doğru tekrar uzatılabileceğini öngördüğümü söyleyebilirim efendim.
1: Peki çok teşekkür ediyorum Doçent Doktor Gökhan Işıl. Sağ olun bilgilendirdiğiniz için. Ödemeler dediğimiz gibi başladı bugün itibarıyla. Şimdi Alihan Tok'a bir daha gidelim. Maltepe'de çöken bina ile ilgili. Onun bulunduğu noktadan hem çalışmayı görelim hem de yeni bir bilgi var mı Alihan?
2: Evet, çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan da itfaiye ekiplerinin de aslında içerideki çalışmaları devam ediyor. Yani hem arama kurtarma ekipleri hem de itfaiye ekipleri birlikte çalışıyorlar. Yani bunu neden söylüyoruz? İçeride tutuşmaya elverişli şeyler var mı yok mu? Çünkü burada şimdi bakın hemen aşağıda da görüyorsunuz doğalgaz ekipleri de bir çalışma yaptılar. Yani buraya gelen doğalgaz boru hatları tamamen kesildi zaten. Ama tedbir amaçlı yine tüm kontroller yapıldı. Binanın üzerinde dumanlar var. Şimdi Fatih'ten onu da göstermesini isteyeceğim. Şimdi burada dumanlar var. Tabii içeride herhangi bir tutuşan madde var mı yok mu buna yönelik de çalışmalar yapılacak. Dolayısıyla çok önemli buradaki yapılacak her çalışma, her birimin burada özellikle titiz bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. Ama binadaki kayma durumu devam ediyor. Ne yazık ki çok riskli bir durum ve bu duruma karşın da şu anda içeride önlemler alınıyor. Gördüğünüz gibi tahta bloklarla orada bir denge sağlanmaya çalışıldı ve ekipler de içeriye girecekler. Ama öncelikli olarak da burada binanın kayması, bina içerisindeki güvenliğin sağlanması, güvenli bir alan

0: oluşturulması çok önemli. Bu alan oluşturulduktan sonra içeride çalışmalar devam edecek. Ama şimdi bizim gözlemlediğimiz kadarıyla kayma devam ettiği için aynı zamanda şimdi bir yandan da is kokusu alıyoruz. Yani bir yanma kokusu var. Özellikle yukarıda da şimdi bizim gözlemlediğimiz, evet, en başından beri bu vardı. Ama tabii itfaiye ekipleri tedbir almış durumda. Hemen bu tarafta gösterelim itfaiye ekiplerini de. İtfaiye ekipleri de orada tedbir almış durumda. Yani binada olası bir başka durum, bir olumsuz durum yaşanırsa hızlı bir şekilde müdahale etmek için de burada tetikte bekliyor diğer ekipler de. Onu da söyleyeyim. Şimdi binanın diğer çevresinden ve tüm aslında cephesinden burada girişler sağlandı. Bu girişler çok önemli. Burada bodrum katta şimdi çalışmalar yürütülecek. Aşağı doğru çalışmalar yürütülecek ama binanın içerisindeki tabii ki durum, aslında resmi bir açıklama bekleniyor tabii ki binanın içerisinde elverişli mi, çalışmaya elverişli mi? Çünkü ekipler uzaklaştırıldı. İşte yangın iddiası var, bazı kumaşların tutuştuğu iddiası var. Tüm bu iddialar değerlendirilecek yani. Zorlu bir çalışma. Binanın kaydığını söyleyebiliriz. Bina kayıyordu. Kayma şüphesiyle sık sık bu çalışmalar durduruldu. Şimdi tekrar bir durma durumu. Ama bu neden durdu? Hangi sebeple durdu? Bunu resmi bir açıklama. Çünkü İstanbul Valisi Davut Gül de burada açıklama yapacak ve buradaki
1: İstanbul
0: incelemelerden
1: sonra ekiplerden bilgi alıyor. Onu duyalım şimdi.
2: Hemen. Tüneller aracılığıyla 3 hemşerimizi ulaşmaya çalışacaklar. Ben tekrardan mahallemize, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin en başından itibaren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız süreci takip ettiler. Yerelde bütün paydaşlar bu anlamda üzerine düşeni yaptılar. 2 ölü var, yaralılar var. Bundan sonraki süreç, adli süreç devam edecek. İdari süreç aynı zamanda başladı. Binanın ruhsatı var, yok, ne kadar kaçak, ne kadar değil. Bunlar için ayrıntı tarafı ve adli ve idari tahkikat neticesinde ortaya çıkacak bir mesele. Sizlerden de istirhamımız, burayı biraz daha boşaltarak arkadaşlarımızın rahat çalışmalarına imkan sağlamanız. Tekrardan hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun.
3: Sayın Yarından Bey, 3 kişi mi var enkaz altında?
2: Enkaz altında 3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Yaralıların şu anda hayat tehlikesi olan kimse yok. Hayat tehlikesi olan bir vatandaşımız zaten hastanede vefat etti. Biri de ölü şekilde çıkartılmıştı. Dolayısıyla da 2 hayatını kaybeden hemşerimiz var. Diğer yaralıların durumu iyi, hamdolsun.
3: Efendim, ilk etapta iki katın kaçak olduğu ifade edilmişti ama sonra...
2: Bak, biraz önce söyledik. Kaçakla ilgili elimizde bir bilgi de yok ve bu süreçte devam edecek. Dolayısıyla da ortada bir arama kurtarma meselesi var. Magazinden öte bu kardeşlerimizin, hemşerilerimizin kurtulması lazım. Zaten bina burada. Kaçaksa da değilse de bir eksiklik de varsa, fazlalık da varsa hem mülki müfettişlerimizin hem adli süreçte ortaya çıkacak. Bunları da zaman zaman kamuoyunda sizlerle paylaşacaklar. Tekrardan başımız sağ olsun, geçmiş olsun.
1: Efendim, bir yangın olduğu söylendi ya aşağıda.
2: Evet.
1: Oradaki sorun nedir acaba? Yani, çalışmalara engel oluyor mu?
2: Oluyor tabii. Yani küçük bir yangın oldu. İtfaiye kısmen müdahale edebildiği kadar müdahale ediyor. Ama yangın gördüğümüz kadarıyla etkisini kaybetti. Çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Evet, teşekkür ediyoruz.
1: İki kişi aranıyor diyorduk. Vali Davut Gül, İstanbul Valisi, 3 kişi henüz bulunamadı dedi. Yani enkaz altında 2 değil 3 kişi olduğu tahmin ediliyor. Her ne kadar net olmasa da Alihan Tok'a tekrar sözü bırakalım. Alihan.
0: Evet, ki şu anda Vali Davut Gül de alanı terk ediyor. Açıklamaları çok önemli. 3 kişi olduğunu söyledi. Zaten buraya ilk geldiğinde de şunu söylemişti. Sayılar artabilir, azalabilir. Çünkü resmi rakamlar biliniyor ama içeride fazladan bir kişi geldi mi gelmedi mi, bir misafire gelen ya da burada olmayan. Tüm bunlar işte çalışmalar devam ettikçe netleşiyor. Şimdi 3 kişinin olduğunu biliyoruz. Bir de vali az önce benim de bahsettiğim gibi burada bir yangından da bahsetti. Küçük çaplı bir yangın ama tabii ekipleri

0: burada çalışmasını engelliyor. Şimdi ben dumanları artık Vali Bey de açıkladı, Davut Gül, ve dolayısıyla biz de net bir şekilde buradan görebiliyoruz. Şimdi dumanlar özellikle yan tarafta böyle çıkmaya devam ediyor. Ekipler de bir yandan şimdi yangınla da mücadele ediyorlar. İçeride bahsettiğimiz gibi yani bazı kumaşların yandığına yönelik, hatta bu yangından dolayı da ekiplerin çalışmasını da güçleştiren bir durum var. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani 3 kişi aranıyor. Davut Gül 3 kişi dedi. Evet, biz 2 kişi olarak biliyorduk. Hatta burada belli başlı noktalarda o arama çalışmaları yapılıyordu ama büyük bir bina ve aynı zamanda 4 daireden oluşuyor ki iş yeri de bunun içerisinde. Yani iş yeriyle beraber çok daha geniş bir alan, büyük bir alan. Dolayısıyla burada şimdi artık bu süreçten sonra 3 kişi olduğu tahmin ediliyor. Diğer taraftan yangınla da mücadele devam ediyor. Yani itfaiye ekipleri içeride, ekiplerin çalışacağı, arama kurtarma ekiplerinin çalışacağı bölgelerde soğutma çalışmaları yapıyorlar. Ki Davut Gül'ün açıkladığına göre de yangın büyük bir oranda kontrol altına alındı. Bakacağız, 3 kişi burada şimdilik aranan kişiler, tüm bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Alihan'a. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macar mevkidaşıyla bir ortak basın toplantısında konuşuyor.
2: Kurumsallaşmayla ilgili bir takım ciddi kararlar vardı. Alt heyetlerimizin devam ettirdiği çalışmalar vardı. Özellikle askeri karargahın yapısı, sekreteryanın durumu, yeni sekreterin atanması gibi başlıca konular kurumsallaşmayla ilgili maddeler arasındaydı. Bunlara ilişkin oylamalarımızı yaptık, kararlarımızı aldık. Bunlar hızlıca hayata geçiyor. Yani şunu da memnuniyetle ifade etmek gerekiyor ki anlaşma imzalanalı çok az olmasına rağmen geçen süre kurumsallaşma ve pratik adımlar çok hızlı bir şekilde atılıyor. Taraflar bu konuda ciddi olduklarını, somut sonuçlar görmek istediklerini ortaya koydukları iradeyle de göstermiş oluyorlar. Diğer taraftan tabii özellikle Yemen'den yapılan saldırılara yönelik yani Türkiye savunmaya ne türden katkıda bulunabilir Pakistan'la beraber, bunların da teknik değerlendirmeleri yapılıyor. Bu değerlendirmeler ifade ettiğim gibi askeri yetkililerimiz arasında devam etmekte. Savunmaya yönelik ne türden yardımlar yapılabilir? Özellikle hava savunması, elektronik harp başta olmak üzere diğer teknik konularda nasıl yardım yapılabilir? Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Askeri komiteler çalışıyor. Yani burada zaman zaman ortaya konan ucuz siyasal retoriklerin gerçeklikle örtüşmediğini de ifade etmek istiyorum. Zaten arazide, Yemen'de Yemen meşru hükümet güçleri mevcut mücadeleyi devam ettirmekte. Suudi Arabistan onlara destek veriyor. Ama diğer taraftan da olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni de yapıyoruz. Bu konuda Suudi Arabistan'ın yapıcı desteği var. Ama bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da şu anda yaptığımız yardımların neticesi olarak, işbirliğinin neticesi olarak bir savunma işbirliği oluşturuyoruz. Bu işbirliği evrilen bir işbirliği, askeri heyetlerimizin çalışarak alacakları kararlarla operasyon alanında ne türden savunma tedbirlerine ihtiyaç var? Pakistan ne türden katkılar yapabilir? Türkiye ne türden katkılar yapabilir? Suudi Arabistan'ın zaten büyük bir askeri teçhizat altyapısı var. Yıllar içerisinde temin ettiği, tedarik ettiği yüksek miktarda teçhizatı, silahı, savunma unsurları var. Ama tabii ki müşterek planlama, harekat, analiz önemli. Askeri birliklerinin çok fazla çeşitleri var. Diğer taraftan bizim siyasi olarak uluslararası arenada taraflar arasında neler yapılabilir, bölgeye daha büyük barış nasıl getirilebilir? Çünkü bunun İran ayağı var, İran'ın Amerika ile yürüttüğü savaş var, bir tarafında başka konular var. Bütün bunların hepsini daha büyük bir resim içerisinde ele alarak götürmeye çalışıyoruz. Ama olayın Mekke savunma

0: anlaşmasında ortaya konduğu gibi bir müttefikiniz saldırıya uğrarsa onun yanında olmanız gerekiyor. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
1: İkinci soruyu Anadolu Ajansı yöneltecek.
2: Can Efe Soy, Anadolu Ajansı. Ben Sayın Orban'a bir soru yöneltmek istiyorum. Sayın Bakan, yeni Macaristan hükümetinin Avrupa Birliği ile ilişkiler konusundaki yaklaşımı nedir? Ayrıca hükümetinizin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine yönelik tutumunu öğrenebilirim sizlerden. Teşekkürler.

0: Köszönöm szépen a kérdést. Az előző
1: daha önceki
0: kormányzat
1: hükümet sırasında AB Macaristan ilişkileri durmuştu. İlginç olan tabi Macaristan Avrupa Birliği'nin bir parçası ve bunu vatandaşımız fark etti ve buna göre oy verdiler. Bizim kampanyamızdaki ana konulardan bir tanesi buydu. Bu da etkiledi sonuçları. Macarlar AB Avrupa'nın bir parçası olmak istiyorlar. Yani bu hükümetin yetkilendirilmesi yetkisi Macaristan'ı tekrar Avrupa Birliği'ne tekrar entegre etmektir. Güçlü bir Macaristan ancak ekonomik güvenlik açısından eğer AB'nin bir parçası olursa olur. Bizim için yapıcı diyalog nedir? Eleştiri yapıyoruz. Milli görüşümüzü ifade ediyoruz. Ama veto etmiyoruz çünkü bu bir müttefik birlik. Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ilişkilerine ilişkin yanında durdu, destekledi. Her yaklaşımı, diyaloğu hep destekledik ve destekleyeceğiz. Bölgenin istikrarı, Akdeniz'in istikrarı tabii ki ve somut olarak konuşmalarımızda TAYEX programında olsun, uzmanlarının yüzün gönderilmesi olsun, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, güncellenmesi olsun, AB ve de Türk vatandaşları için vize liberalizasyonu açısından, kolaylığı açısından ki daha kolay gidebilsinler. Macaristan Avrupa Birliği içinde Türkiye'nin dostudur. Ortak menfaatlere dayalı bir yaklaşımının olmasını diliyoruz Türkiye ve Avrupa Birliği arasında.
2: Üçüncü ve son soru Yeni Şafak.
3: Yeni Şafak gazetesinden Nurban Öraz. Sayın Bakanım, sorum size olacak. İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırım başlamasının ardından 3 yıl geçti ve İsrail'de yaklaşan bir seçim süreci var. Bu seçim sürecinde de İsrail saldırganlığı arttı. Bu kapsamda Gazze'deki son durumu ve İsrail'in başta Suriye olmak üzere bölgedeki saldırganlığını nasıl değerlendirirsiniz?
4: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz özellikle Gazze'de devam eden trajedinin, soykırımın durması ve kalıcı bir barışın gelmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Sadece biz değil, bölgedeki ortaklarımız, uluslararası ortaklarımız bu konuda elinden geleni yapmakta. Hem ikili, hem çok taraflı, hem bölgesel, hem küresel ne kadar diplomasi aracı varsa bunu kullanıyoruz. Cumhurbaşkanımız da yaptığı bütün görüşmelerde bu konuyu bir numaralı gündem maddesi olarak ayakta tutmakta. Şimdi birkaç tane katmanı var bu meselenin. Birincisi Gazze'deki şu andaki insanlık dramının sona erdirilmesi ayağı. Yani bunun için insani yardımların mümkün olan en yüksek miktarda gitmesi, Filistin Ulusal Komitesi'nin içeriye girip yönetimi devralması ve barış anlaşmasının birinci planı gereği olarak da uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye yerleşmesi gibi atılması gereken adımlar var. Bu konuda özellikle Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. Ama defaatle de ifade ettim. Bunu uluslararası toplantılarda da gündeme getiriyorum. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Maalesef Körfez'de ortaya çıkan savaş son bir yıldır, Haziran 2025'ten itibaren sürekli gündemimizi meşgul eden bu savaş, Gazze'ye yönelik yürütülen, Filistin'e yönelik yürütülen çalışmaları bir noktada özellikle bölgedeki muhataplarımız nezdinde inkıtağa uğraşmış gibi gözükse de biz çok yönlü dış politika çabamız ve politikamız gereği buradan herhangi bir mini minnacık sapma bile göstermiyoruz. Sürekli bunu gündemde tutuyoruz. En son biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de genel kurula hitap ederken muazzam bir küresel çağrıda ve tespitte bulundu. Bunun altını da tabii bu konuyla ilgili çizmek gerekiyor. Bizim bundan sonra atacağımız adımları bölgesel dinamikleri de hesaba katarak daha geniş bir perspektiften hep ele almamız gerekiyor. Çünkü sorun çok katmanlı bir sorun. Burada İsrail'in bölgesel yayılmacılığı, buna iten bir tarihsel background var ve İsrail'in kendi iç politika denklemi var. Yakında seçimler olacak. Buradan büyük bir değişim bekliyor musunuz diye bana sorduğunuz zaman hani ben dış politikasında çok fazla bir değişme olacağını açıkçası düşünmüyorum. Ama belli zeminler daha rahat konuşulabilir, daha rahat tartışılabilir. Belli konularda daha ileri adımlar atılabilir yeni bir hükümetle diye. Uluslararası kamuoyunun bir beklentisi de açıkçası var. Tabii bu seçimlerden dolayı da belli konular beklemeye alınmış gibi gözüküyor. Ama bu tabii ki bizim çalışmalarımızı ifade ediyorum hiçbir zaman için durdurmuyor. Yani Gazze'de devam eden dramın, Batı Şeria'da başlayan toprak çalma eyleminin hızlandırılması meselesi ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik planlanan sinsi operasyonların önlenmesi için her türlü çabayı biz her türlü platformda gösteriyoruz. Bu konuda hassasiyetimiz inanılmaz derece yüksek. Sadece bir milli politika, bir inanç politikası olarak değil, rasyonel olarak stratejiye baktığınız zaman bölgedeki ve küredeki bütün fay hatlarını tetikleyen bir sıkıntı. Ve bunun aslında kalıcı olarak çözümüne yönelik de Türkiye'nin geliştirdiği son derece yapıcı, yani İsrail'i, Filistin'i, bölge ülkelerini, herkesi içine katan, herkese güvenlik, istikrar ve mutlu bir gelecek sağlayacak olan bir vizyon, bir barış planı bizim zihnimizde var. Bunu taraflarla da konuşuyoruz ama tarafların bu noktaya gelmesi için başta İsrail olmak üzere yoğun bir diplomatik çabaya ihtiyaç var. Kararlı, yapıcı, sonuç alıcı çalışmalara devam edeceğiz.
5: Çok teşekkür ederiz efendim.

0: Habertürk ekranlarındasınız. Bugün 8 Ekim Perşembe, saatlerimiz 14.05. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker. Malumunuz İstanbul'da bugün bir bina çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül Maltepe'de çöken binaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Gül enkaz altında kalan 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü, 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, hastanede tedavi gören yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
1: Enkaz altında 3 kişi olduğunu düşünüyoruz. Yaralıların şu anda hayat tehlikesi olan kimse yok. Hayat tehlikesi olan bir vatandaşımız zaten hastanede vefat etti. Biri de ölü şekilde çıkartılmıştı. Dolayısıyla da iki hayatını kaybeden hemşerimiz var. Diğer yaralıların durumu iyi, hamdolsun. Kaçakla ilgili elimizde bir bilgi de yok. Ve bu süreçte devam edecek. Dolayısıyla da ortada bir arama kurtarma meselesi var. Magazinden öte bu kardeşlerimizin, hemşerilerimizin kurtulması lazım. Zaten bina burada. Kaçaksa da değilse de bir eksiklik de varsa, fazlalık da varsa hem mülki müfettişlerimizin hem adli süreçte ortaya çıkacak.
0: Evet, resmi açıklama böyleydi. Maltepe'ye gelin bir dönelim. Alihan Tok ve Fatih Mehmet Coşkun olay yerinde, elindeki son bilgileri, son durumu aktarmak üzere. Seni dinleyelim Alihan.
2: Evet, burada son dakika bilgisiyle başlayalım isterseniz Ayşe Süberker. Binanın zaten soruşturma devam ediyor bina kapsamında. Binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verildi. Bunu son dakika bilgisi olarak verebiliriz. Binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu son dakika bilgisi, bunu söyleyelim net bir şekilde. Burada şimdiye kadar 3 kişi aranıyor, 9 yaralı var. Bu yaralıların zaten aslında herhangi bir hayati tehlikesi yok, onu söyleyelim. 3 kayıp var. Ve o kayıplarda aranıyor. Şimdiye kadar da 2 vatandaş hayatını kaybetti. Binanın 4 katının da kaçak olduğu iddia ediliyor. Tabii bunlar araştırılacak. 4 katı kaçak olan bir binadan bahsediyoruz. Burada tabii hayatını kurtaranların çoğunun da sağlık durumu iyi, bilinci açık bir şekilde çıktılar. Şimdi sizlere gösterelim. Binada çalışmalar devam ediyor ama son dakika bilgisini de tekrarlayalım. Binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verildi. Burada binanın 4 katının da kaçak olduğu tespit edildi. Yani kaçak yapılmış bir 4 kat var. Ve özellikle altındaki iş yeriyle beraber 2 katın çöktüğünü biliyoruz. Yani bu kaçak yapılar binanın taşıyıcı kolonlarına ekstra bir yük mü bindirdi? Ve ne yazık ki bu felaketin yaşanmasına sebep mi oldu? Bu araştırılacak tabii ki. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı zaten soruyla ilgili bir, bu yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Ve soruşturma kapsamında da şimdi gözaltı kararları gelmeye başladı. Bu konuyla alakalı da
0: Sözünü tamamla, cümleni onun için kesmedim ama ayakta kalan binanın bu kısmının hepsi kaçak mı?
2: Yani bizim belirlediğimiz kısmı işte 4 kat, yani şu anda bir 4 kat görüyoruz. Evet, yani bu görünen 4 katında kaçak olduğunu söyleyebiliriz. Yani kaçak yapılmış ki işte 1987 yılında yapılmıştı, eski bir bina olduğu biliniyordu. Hatta eski fotoğraflarında kolonlarından demirlerin çıktığı, demirlerin paslandığı, neredeyse yıkılmaya yüz tutmuş olduğu da biliniyordu. Altında da bir iş yeri var. Bu iş yerinin de tadilata girdiği de biliniyor. Yani burada felakete adım adım giden tüm aslında işlemler bir şekilde yapılmış ne yazık ki. Yani kaçak işlemler ki işte o bahsettiğimiz, şu anda gördüğümüz 4 yapı büyük bir ihtimalle çöken kısmın üzerine yapılmış yapılar ve kaçak olarak yapılmış ve bu yapılar üzerine de zaten soruşturma devam edecek. Bu konuyla alakalı da o dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı var. Şimdiye kadar 2 gözaltı kararı verildi. Binanın mimarı, yani bu binayı 1987 yılında mimarı gözaltı kararı verildi ve aynı zamanda o dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı var. Bununla ilgili şöyle de bir durum var. Ne yazık ki çocuklar da hayatını kaybetti. 3 çocuk olduğunu biliyoruz. Hayatını kaybedenlerden 3'ü çocuk. Hayatını kaybedenler değil. Şu anda 2 kişi, özür diliyorum, düzeltiyorum. Kurtarılanlar 3 çocuk kurtarıldı. Ve ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar ilk belirlemeler bu. Şu anda da 3 kişiye yönelik çalışmalar devam ediyor. Tekrar düzeltelim. Burada çocuklarımız kurtarıldı. Çocuklarımızın hayati tehlikesi yok. Ki çıkarılan çocuklarımız da zaten çoğunun da bilinci açık bir şekilde çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alındılar. Şimdiye kadar çıkarılan işte bahsettiğimiz 3 çocuk ve aynı zamanda 8 kişi, ama bunun yanı sıra hayatını kaybedenler de var. 2 kişi de hayatını

0: kaybetti. Ne yazık ki arama kurtarma çalışmalarında. Şimdi ilk belirlemelere göre tüm bu çıkarılanlardan sonra 3 kişinin daha olduğunu biliyoruz. Ve o 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor ekipler. Aynı zamanda bir yangından da bahsedebiliriz aslında. Bir yangın da burada söz konusuydu. Ki dumanları da yukarıda görmüştük. Fatih göster biraz daha. Hala yer yer dumanlar çıkmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri burada tabii o yangını büyük oranda aslında kontrol altına aldılar. Ama tabii çalışmaları engelliyor olduğunu söyledi İstanbul Valisi Davut Gül. Ve bu çalışmalar zorlu bir şekilde devam ediyor. Kayma olduğu için, kayma şüphesi olduğu için yer yer durmuştu çalışmalar. Şimdi tekrar bakın, tekrar burada bir çağrı yapıldı. Sessizlik istiyoruz çağrısı yapıldı. Fatih gösterir misin? Bakın akustik dinleme yapılacak. Şimdi ben görüyorum buradan kablolarla birlikte ekipler burada içeride, özellikle bodrum katı da saran bir yangın vardı. O yangını kontrol altına aldıktan sonra burada tekrar bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmayı da buradan yürütecekler ve bu çalışma kapsamında içeriden yeniden bir ses almaya çalışacaklar. 3 kişi var, birçok bölgede bir koridor oluşturuldu. Söylediğimiz gibi 3 kişinin aslında kimliği tespit edildi, biliniyor ama henüz onlardan ne yazık ki bir haber, bir işaret alınamadı. İşte ekipler de onlardan işaret almaya çalışıyorlar. Bakın arka tarafa doğru giden ekipleri görüyoruz. Yine oradan da binanın giriş katına, içeriye doğru bir koridor oluşturuldu. Oradan da içeriye girecekler ve o 3 kişinin bulunduğu yerden bir iz, yani o 3 kişiden bir ses almaya çalışacaklar. Onu söyleyelim. 2 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar toplamda 14 kişi olduğu biliniyordu ama en son İstanbul Valisi Davut Gül, ki sabah saatlerinden itibaren de aslında yapılan açıklamalarda burada resmi rakamların dışında da içeride binada olabileceklerini de söylemişlerdi. Burada olayla ilgili bir bilirkişi de görevlendirildi aslında. Tabii ki binadan karat örnekleri alınacak. İnşaat mühendisliği, iş güvenliği, yapı denetim uzmanı çalışacak. Kolon kesme var mı yok mu? Kaçak katlar bina statiğine ne kadar yanlış bir şekilde yerleştirildi? Tüm bunlar, bina neden çöktü, sorumlu kim, bunların cevabı araştırılacak. Burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın çöken bina ile ilgili başlattığı soruşturmada binanın mimarı ve o dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verildi. Binanın 4 katının da kaçak olduğu tespit edildi. Bakın dumanları görüyorsunuz. Fatih de size gösteriyor. Yoğun bir duman. Bir yandan da is kokusu var. Tabii ekipler de burada çalışmalarına devam ediyorlar. İs kokusuyla beraber burada şimdi yangın da çıkmıştı, yani bu çalışmaları engelleyen bir yangın. İtfaiye ekipleri o yangına da müdahale ettiler ve o yangına büyük bir kısmı da kontrol altına alındı ve çalışmalar şimdi devam edecek. Ama yer yer bu çalışmalar durmuştu, onu söyleyelim. Bu çalışmaların durmasını, bakın şimdi anons yapılıyor. Araçları kapatalım. Tam sessizlik isteniyor. Anonsu yapıldı. Şimdi birazdan burada bir sessizlik sağlanacak. Bakın gördüğünüz gibi araçları kapatalım, hareket etmeyin çağrısı yapıldı. Biz uzaktayız. Biraz daha kısık sesle konuşacağız. Şimdi sismik dinleme yapılacak, akustik dinleme yapılacak. Hiç kimsenin hareket etmemesi gerektiğini ekipler söylediler. Dinleyelim şimdi.
1: Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremeyecek durumdaysan bir yere 3 defa vur.
0: Sesimi duyan var mı çağrısı yapıldı şu anda ve ekipler de sessiz bir şekilde, hiç kimse hareket etmiyor ve içeride olduğu tahmin edilen 3 kişiyle alakalı şu anda bir ses, bir işaret arıyor ekipler. Bizler de yukarıdan takip ediyoruz. Ekiplerin çalışmalarını engellemeyecek derecede uzakta duruyoruz ve çalışmaları buradan takip ediyoruz. Ciddi bir sessizlik var ve teyakkuz halinde çalışmaya devam ediyorlar. Tabii güvenli çalışma da onlar için çok önemli. Gördüğünüz

gibi tahtalarla aslında bir destek oluşturdular ve bu destek, oluşturdukları destekle beraber, evet, tekrardan burada sismik akustik dinleme yapıldığı söylendi. Gördüğünüz gibi o üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

0: ulaşmak için umarız en kısa zamanda iyi haber gelir. Şimdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu konuşuyor. Oraya noktaya bir dönelim.
1: Son çalışmalarını da tamamlayarak hattımızı saatte 200 kilometre işletme hızına çift hatlı, elektrikli ve seviye 1 sinyalli olarak inşa ettik. Test süreçlerimizi ve sertifikasyon süreçlerini de başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Değerli arkadaşlar, Çerkezköy Kapıkule hattımızın doğu tarafındaki Ispartaküle Çerkezköy ve Halkalı Ispartaküle hatlarının da tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule yolcu seyahat süresini 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten yalnızca 3,5 saate indirmiş olacağız. Yıllık yolcu kapasitesi 600 binden 3,4 milyona, yine yıllık yük kapasitesi ise 1,5 milyon tondan 9,6 milyon tona inşallah bu vesileyle çıkmış olacak. Özellikle İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Trakya'daki organize sanayi bölgelerimiz ile limanlarımız Avrupa pazarlarına çok daha hızlı ve rekabetçi şartlarda erişmiş olacak. Yine bu projemiz kapsamında yeni istasyon binalarımız Kapıkule, Edirne, Lüleburgaz, Babaeski, Büyük Karıştıran'ı da çok daha modern ve yüksek kapasiteli olarak tamamlamış durumdayız. Özellikle Kapıkule gar sahasında yapmış olduğumuz genişletme çalışmalarıyla yaşanan tren yığılmalarının önüne geçiyor. Gümrük ve muayene işlemlerini hızlandırarak sınır geçişlerindeki bekleme sürelerini önemli ölçüde azaltıyoruz. Yani artık Kapıkule'de Avrupa'ya yönelik lojistik trafiğini çok daha etkin bir şekilde yönlendirmiş ve yönetmiş olacağız. Böylece Trakya bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere tüm ülkemiz Avrupa Asya demiryolu taşımacılığında çok daha güçlü bir lojistik merkez haline gelmiş olacak. 69 kilometre uzunluğundaki Ispartaküle Çerkezköy etabındaki çalışmalarımıza da bir taraftan devam ediyoruz. Ispartaküle'yi Halkalı'ya bağlayacak yaklaşık 7 kilometrelik son kesimde de yapım çalışmalarını aşağı yukarı bitirmek üzereyiz. O kesimi de inşallah bu yıl bitmeden yine hizmete açmayı planlıyoruz. Değerli basın mensupları, şunu özellikle belirtmek isterim ki Çerkezköy Kapıkule hattı aslında çok daha büyük bir resmin, Asya'dan Avrupa'ya uzanan devasa bir lojistik vizyonun sadece parlak bir parçasıdır. Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryolu ağımızı 2002'den bu yana devlet politikası haline getirdik.
0: Evet, Bakan Uraloğlu'nun Çerkezköy Kapıkule hızlı tren hattına dair yaptığı açıklamaları aktardık. Şimdi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı fonlarda ödeme takvimi başladı. Dün açıklamıştı Meclis Genel Kurulu'nda. Peki hangi fonlara ödeme olacak? Kaç kişi bundan paylaşacak? Ve Maltepe'de çöken binanın mimarının gözaltına alındığı haberi de gelmiş oldu. Şantiye şefini de gözaltına alma kararı çıkarılmıştı. Onu bilmiyoruz ama şu an itibariyle binanın mimarı gözaltında. Buse Devirene gidiyoruz. Bize son durumu aktaracak. Evet, Buse Devirren'i duyacağız herhalde ama şöyle aktarmakta fayda var. Hem şantiye şefi hem de mimar hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Mimarın gözaltında alındığını biliyoruz. Birkaç dakika önce dinleme yapılıyordu. Enkaz altında kalan 3 kişinin kim olduğu kimlikleri tespit edildi ama ona dair bir bilgi verilmiyor. Onları sağ salim kurtarmak için çalışmalar sürüyor. Binanın daha doğrusu 4 katının kaçak olduğunu da eklemekte fayda var. Maalesef 3 kat çöktü. 3 kişi var enkaz altında, sürüyor. Risk

0: de var bu arada, binanın çökmesine dair bir risk var. O yüzden güvenlik önlemleri de alınmış vaziyette. Vali Gül'ün açıklamasına bakınca bina kontrollü olarak tabii ki yıkılacak ama şu an itibariyle 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, değil mi Buse? Seni dinleyelim. Nedir durum?
1: Evet, şu ana kadar ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiyle ilgili arama çalışmaları da devam ediyor. Şimdi ekrana şöyle Ahmet'e destek olayım, size biraz daha yüksekten göstersin görüntüleri. Ekranlara taşısın. Az önce yeniden bir sessizlik istendi. Dinleme yapılacağı söylendi. Ve şu anda sesimi duyan var mı? Eğer duyuyorsan ses ver ya da bir hani elini bir yere vurması isteniyor. Eğer ses verecek gücü kendisine bulamazsa içerideki 3 kişi. Vali Gül bir basın açıklaması yaptı. Aşağıya gidip bilgi aldıktan sonra kendisine sorduğumuz zaman şunu söyledi. Ne yazık ki 3 kişiyle, aradığımız 3 kişiyle bir iletişim kuramadık dedi. Yani bu sesimi duyan var mı telkinlerine karşılık bir cevap alamadıklarını ifade etti. Şu aşamaya kadar içeride 3 kişi olduğu biliniyor ama arama kurtarma ekipleriyle aralarında bir iletişim gelişmedi maalesef. Tabii bu da biraz üzücü bir durum. Hani dileriz ki bir baygınlık sebebiyle, bir uyku hali sebebiyle duyamıyorlardır içerideki kişiler. 3 kişi olduğu net ama şu an için. Ne yazık ki 2 kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bu sabah itibariyle meydana gelen bu durumda. Biraz fazla talihsizlikler üst üste geldi bu alanda. Çünkü bir bodrum katta yangın çıktığını söyledi. Şu anda da hatta hani o dumanın da etkisini görüyorsunuz. Burada da yoğun bir koku hakim. Şu anda yangının çıkış sebebi bilinmiyor ama Vali Gül şunu söyledi. Hızlıca müdahale edildi. Arkadaşlarımız müdahalenin ardından tekrardan arama çalışmalarına devam edecekler dedi 3 kişi için. Ama dumanların da şu an biraz daha arttığını görüyorum dumanların. Hatta ben yayına girerken bile bu kadar değildi. Bodrum katta sebebi bilinmeyen bir durumdan kaynaklı yangın çıktı. Şu ihtimal olabilir. Burası bir biliyorsunuz aslında giriş katında kumaş satıldığı söylenen bir yer. Kumaşlara da yanmış olabilir. Şu an kesin bir nedeni yok ama durumla ilgili farklı gelişmelerde ayrıca yaşandı. Şu an için gözaltına alınan isimler var. Kim alındı? Dönemin şantiye şefi, yani bina yapıldığı esnada şantiye şefi olan kişi gözaltına alındı. Binanın mimarı ayrıca gözaltında şu anda. Çok yönlü bir soruşturma devam ediyor Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çöken bina ile ilgili. Bir kez daha tekrar ediyorum, binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi gözaltında şu anda. Ayrıca bina ile ilgili şöyle detaylar vardı. Bina aslında 3 katlı olarak yapıldı, sonra kaçak kat çıkıldı diye. Bu da aslında doğrulandı. Binanın ilk önce 3 kat olarak yapıldı. Biri iş yeri olmak üzere üzerine 2 kat daha yapıldı. Toplamda 3 katlı bir binanın üzerine yıllar içerisinde, zaman içerisinde 4 kat daha çıkıldığı söyleniyor. Şimdi bizim burada edindiğimiz bilgiler var ayrıca. İddia şu ki burası bir iş yeri yapıldı, bir katına 2 kat üste çıktı. Toplam 3 katta. 1987'de ilk yapıldığında. 1989'da bir kat daha çıkılıyor binanın üzerine. Yapı tatil tutanağı düzenleniyor ve durduruluyor çalışmalar. Sonra 1990'da yani bir sene sonra 3 kat daha kaçak çıkılıyor ve toplam kaçak kat sayısı da 4 olmuş oluyor. Binanın da genel yapısı 7 olmuş oluyor. Ben burada yayın esnasında kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen'le konuştuğumda şunu söyledi. Yani size kendi ağırlığınızın üzerinde bir ağırlık yüklenirse bunu kaldıramazsınız ve bacaklarınız kırılır. Dolayısıyla bu binanın aslında kaldırabileceği yük 3 katlı bir bina yükü ve bunun üzerine 4 kat daha eklediğinizde 7 katlı bir binanın yükünü taşıma altına girdiği için 87'den bu yana da bina aslına bakarsanız 2026 yılındayız. İyi bile dayanmış gibi gözüküyor yani şu aşamaya kadar. Bina hakkında bir yıkım kararı var aslında ama bu yıkım kararı uygulanmamış. Neden ve nasıl uygulanmadı? Elbette ki araştırılacak, tartışılacak çok yönlü olarak. Öncelikli olarak ne var? 3 tane can var içeride bildiğimiz. Onların kurtarılması ama diğer taraftan da tahkikat devam ediyor. Adli merciler tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu bir orada direkt soruşturma var. Yine mülkiye müfettişleri bu konuyla ilgili görevlendirildi. Kimse ihmal, düzensizlik, sebebiyet verecek durumu kim oluşturduysa bunların üzerine gidiliyor. İlk etapta da binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi şu dakikalar itibarinde de gözaltına alınmış oldu. Yani 7 katlı diye bahsettiğimiz 6 artı işte zemin yapısıyla birlikte 7 katlı bu binanın aslında 4 katı kaçak olarak inşa edilmiş durumda. 3 katlı bir olabilecek bir binaya üzerine 4 kat daha eklediklerinde 7 katlı bir yapı ve onun altında kalan kolonlar, yani zaman içerisinde artık süreç içerisinde dayanamayıp bu elim hadise yaşanmış oldu aslında. Bunun beraberinde de ne yazık ki hani burada insanların kurtarılması beklenirken maalesef bir de bodrum katta bir yangın çıkmış oldu. Dumanların da etkisiyle birlikte tabii arama kurtarma ekiplerinde rahat çalışamamasına sebebiyet verdi. Bir yandan da binanın kayma durumu söz konusu. Onunla ilgili de bir zemin çalışması yürütülüyor. Çok zorlu bir sahadan bahsediyoruz ama 3 kişinin içeride olduğunu biliyoruz. Kimlik tespitleri yapıldı ama ne yazık ki bir iletişim yok. Dileriz ki onlara da ulaşabilelim ve sizlere iyi haberler verebilelim. Ayşe Süperker.
0: Pekala, teşekkürler. Buse Deviren olay yerindeki son durumu aktardı. Başsavcılığınca çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mimar ve şantiye şefi gözaltına alındı. 3 kişinin binanın içinde olduğunu biliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor ve bu arada da binanın da 4 katının kaçak olduğunu öğrendik. Yani 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 kat kaçak. Şimdi Ankara'ya gidelim. Cumhurbaşkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı fonlarda ödeme takvimi malumunuz başladı. Hangi fonlarda ödeme olacak? Kim, kaç kişi yararlanacak? Bunların detaylarını bize Buse Gençlük anlatacak. Seni dinleyelim.
1: Ayşe Süperker, Fon Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlarca kararlar çerçevesinde harekete geçildi ve bugün bazı fonlarda hem tasfiye hem de ödemeler başladı. Peki bunlar hangi fonlar? Aktaralım, A1 Kapital, Baz ve Pardus portföy bünyesindeki bu şirketler bünyesindeki 17 fonda yatırımcıların ödemeleri yapılmaya başlandı. 43.643 yatırımcı bulunuyor. Bugün itibariyle ödemelerini almaya başlayacak olan ve ödemelerde bu fonlarda 1 milyon liraya kadar parası olan yatırımcılara bu ödemeler yapılacak. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56.614 kişiye de bir ödeme yapılacak. Önümüzdeki dönemde bu ödemelerin de hızlı bir şekilde yapılması planlanıyor. Şu detay var. A1 Kapital, Baz ve Pardus bünyesindeki 17 fonla ilişkin 17 fonun yanı sıra 49 özel fon bulunuyor bu 3 şirkette ve 2098 kişi içinse sorunların şirket bünyesinde çözülmesi planlanıyor. Bugün yapılan ödemelerse işte bu tasfiye sürecinin ilk somut adımları diyebiliriz aslında. Peki bu ödemeler nasıl yapılacak? Öncelik küçük yatırımcı olacak ve para piyasası fonlarına verilecek ödemeler de olacak. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlardaysa ara ödemeyle 1 milyon liraya kadar bir ana para ödemesi yapılacak. Bu ara ödemelerde bu miktara kadar olan ana paralar ödenecek. Ama ana parasını çekmiş olanlar, yani hareketlilik başladığı sürede borsadaki parasının ana parasını çekmiş olanlara ise bir ödeme yapılmayacak. Ödemelerle ilgili hesaplama ise Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından belirlenecek. Net yatırım tutarı esas alınacak bu ara ödemelerde ve hesaplama Takas Bank'tan alınacak fiyat bilgileriyle oluşturulacak, yatırımcıların hak ettiği tutarlarla yapılacak. Ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacak. Fonlarda oluşan kanlar, fon kaynaklar ilgili fonun alacakları için kullanılacak çizilen yol haritasına göre. Şu notu da düşelim. El konulan varlıkların satışından elde edilen gelirlerde geri kazanım hesabına aktarılacak ve ödemelerde değerlendirilmiş olacak. Bu süreç 5-6 ay içerisinde tamamlanması planlıyor ki SPK'nın açıkladığı ödeme takvimi ve tasfiye süreci de maksimum 6 ay olarak belirlenmişti. Ve mecliste bir kanun teklifi çalışması var. AK Parti 9 maddelik bir kanun teklifi hazırladı. Olağanüstü tasfiye kuralları ve ödemelere ilişkin yasal çerçeveler çizilecek bu kanun teklifiyle ve yarın ya da en geç pazartesi günü meclise sunulması planlanıyor. Bugün MHP grubunun da bu teklifin altına imza atmasını bekliyoruz ve bu içerisinde bu teklifin kabul edilerek yasalaşması yönünde beklentiler ve teklifin de yasalaşmasıyla beraber 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinde bu içerisinde tamamlanması öngörülüyor. Öncelik küçük yatırımcı ama 1 milyon liranın üstünde yatırımı olanlar için durum nasıl olacak? 1 milyon lira üstünde yatırımı olanlar için ilk etapta 1 milyon liralık bir ödeme yapılacak ve hak sahipliği korunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dün genel kurulda yaptığı bilgilendirmede de bu notu düştü. Bu da dikkat çekici bir detay olduğunu belirtelim. Artık ilk ödemeler yapılmaya başladı. 3 şirketteki 17 fonda bugün itibariyle yatırımcılar hesaplarında görmeye başlayacak ödemeler ve bundan sonra da çizilen yol haritasına uygun şekilde hareket edilecek ve yasal düzenlemeler hayata geçirilecek.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Buse Gençlük de süreci takip ediyor. Fon soruşturması kapsamında Fatma, Betül, Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya malumunuz şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Kaya çifti kimsenin yönlendirmesi olmadı dedi. Peki başka neler söylemişler, gelin bir bakalım.
2: Fon soruşturmasında adliyeye çağrıldılar. Şüpheli sıfatıyla ifade verdiler. Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya ifadelerinde yönlendirme olmadan kendi iradeleriyle yatırım yaptıklarını dile getirdiler. Vicdani rahatsızlık duyduk dediler. Fatma Betül Sayan Kaya Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten yaklaşık 250 bin lot hisse aldığını, daha sonra hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de sattığını söyledi. Satıştan elde ettiği kazancı ise kısa süreliğine Terafon'da değerlendirdiğini aktardı. Fondan çıkarak elde ettiği kazanç tutarını ise TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdiğini belirtti. Yöneltilen suçlamaları ise kabul etmedi.
3: 230 bini yaklaşık kamplarda.
2: Eşi İlyas Kaya ise ifadesinde aynı hisseden 150 bin lot aldığını ve yine aynı tarihlerde satış yaptığını söyledi. Satış sonrası elde edilen paranın bir kısmını kısa süreli halk yatırım ve Tera yatırım aracılığıyla fonlarda değerlendirdiğini belirtti. Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu ve manipülatif bir eylemde bulunmadığını savundu. Soruşturmada ifadeleri alınan Kaya çiftinin beyanları da soruşturma dosyasına dahil edilecek. Alım-satım işlemlerinin zamanlaması, yatırım miktarları ve satış sonrasındaki para ve fon hareketleri ise dosyadaki mali veriler ve diğer delillerle karşılaştırılarak ayrıntılı ele alınacak.
0: Evet, bu fon soruşturmasına şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'den istifa etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Kadir İnan katıldığı A Haber yayınında fon soruşturmasına dair mesajlar verdi. Şüpheli sıfatıyla ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın artık AK Parti üyesi olmadığını belirtti İnan. Geri kalan konu hukuki bir konudur, ona da yargı karar verir dedi. Yeni Parti lideri Özgür Özel fonlar için mecliste komisyon kurulması çağrısını yineledi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la kameralar karşısına geçen Özel, bu işin kaçışı yok dedi.
4: Bu meselenin Tayyip Bey'in göstermeye çalıştığı gibi işte birkaç tane fırsatçı falan değil. Bir kere öyle birkaç değil, yüzlerce var. AK Parti'den efendim mecliste bu konu araştırılır zaten, komisyon kurulur diyenler şimdi komisyona gerek yok diyorlar. Şu savunmayı hemen duyacaksınız. Hızla anayasayı açacaklar ve şöyle diyecekler. Üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda meclis araştırma komisyonu kurulamaz. Bunu okuyacaklar size. Hemen onlara şunu hatırlatın arkadaşlar. Susurluk araştırma komisyonu ya da Rabia Naz araştırma komisyonu, Soma komisyonu, 15 Temmuz komisyonu ve kurulan tüm komisyonlar, dopingi araştırma komisyonu, her birisi AK Parti'nin de içinde bulunduğu süreçlerde, Susurluk hariç, üzerinde savcılar çalışırken, tutuklamalar yapılırken, mahkemeler görülürken kuruldu. Bu işin kaçışı yok.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantıları kapsamında cumartesi günü Şırnak'a gidiyor. Cizre'de kadınlarla buluşacak CHP lideri, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar da verecek.
5: Cizre'de kadınlarla yeryüzü sofrasına oturacak. Ziyaretin gündeminde terörsüz Türkiye süreci olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantıları kapsamında 10 Ekim'de Şırnak'a gidiyor. En son İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu bu kez Cizre'de kadınlarla bir araya gelecek. Sorunları dinleyecek, çözüm önerilerini anlatacak. Programdaki ana gündem maddelerinden biri de terörsüz Türkiye süreci olacak. Her fırsatta sürece desteğini belirten Kılıçdaroğlu, kadınların beklentilerini dinleyecek. Ardından sürece ilişkin mesajlar verecek. Bir sonraki hafta ise Kılıçdaroğlu Gaziantep'i ziyaret edecek. Üye katılım törenine katılacak, iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na ekonomik kurmayları da eşlik edecek. Belirlenen tema kapsamında düzenlenen ziyaretlerin yıl boyunca süreceği belirtiliyor.
0: Artvin Hopa'da bir tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.
5: Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak araçların üzerine düştü. Aracını kurtarmak isteyen bir kişi canından oldu.
6: Heyelandan ötürü işte taşların kopmasından sebeple bir vatandaşımız hayatını kaybettiler.
5: Olay Artvin'in Hopa ilçesinde sabah erken saatlerde yaşandı. Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nın bitişiğinde heyelan oldu. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Bir tanker yan yattı, 8 tır hasar aldı. Heyelan sırasında kopan kaya parçası 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'na isabet etti.
6: Taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
5: İhbarlı olay yerine AFAD, arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgede heyelan zaman zaman sürdü. Gerekli önlemler alındıktan sonra hasar gören araçların bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
0: Evet, bir kez daha Maltepe'ye döneceğiz. Son durumu alacağız. Alihan Tok bizlere aktaracak. Bir gelişme var mı Alihan?
7: Evet Ayşe Süberker, burada iş makinesi de geldi. Şöyle sizlere gösterelim. Şimdi işte bu bina, yıkımın olduğu bina ve şu anda da iş makinesinin buraya geldiğini söyleyebiliriz. Şöyle dikkatli bir şekilde Fatih buraya gel. Bakın hemen altta bulunan iki kat altında iş yeri vardı. İşte burası çöktü. Çok yakın bir nokta burası. Ve burada da bir iş makinesinin de geldiğini söyleyebiliriz. Tabii bu iş makinesi büyük beton parçaları buradan alacak. Özellikle bazı beton parçaları var. İçeride de şimdi bir yandan da is kokusu gelmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada bir koridor açıldı. Bu koridora ekipler girdiler. Bu koridor içerisinde çalışmalarını yaptılar. Ve bu çalışmalardan sonra şu ekipler de bizi uyarıyorlar tabii. Ve burada oluşan koridordan içeri girerken ekipler tabii bilinmeyen bir sebeple yangın da çıktı. Dolayısıyla o yangını da bir ara söndürdüler. Şu anda sönümlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bir iş makinesi de geldi. O iş makinesi de burada çalışma yapacak tabii. Ağır beton bloklar var, onları çıkaracaklar. İçeride şimdiye kadar 3 kişinin olduğunu tahmin ediyoruz. Bu 3 kişiyi de burada arama çalışmaları devam ediyor. 3 kişiyi buradan kurtarmaya çalışıyorlar. Çok önemli. Bu konuyla alakalı da zaten o dönemin şantiye şefiyle alakalı, aynı zamanda mimariyle alakalı da bir gözaltı işlemi de var, onu da söyleyelim. 4 katının kaçak olduğu biliniyor. Yani şu anda bizim gördüğümüz şu üzerinde bulunan 4 kat, yani çöken kısmın üzerinde bulunan 4 katın kaçak olduğu biliniyor. Ve buna dair de tabii çalışmalar var, adli süreçler de var. Önceden çekilmiş görüntüler de var. Yani burada bu atölye daha önce bir tatlıcı dükkanıydı ve bir kumaş dükkanına çevrildi. Peki nasıl çevrildi? Bu değişim dönüşüm nasıl yapıldı? Buna dair de bir adli çalışma var. Orada herhangi bir şekilde kolonlar kesildi mi? Ama gördüğümüz kadarıyla bir iş makinesinin buraya geldiğini söyleyebiliriz. Ve burada takozlar yerleştirildi hemen bulduğumuz yere. Şimdi yetkililer de bizi uyarıyorlar. Şeridin dışına çıkmamız gerektiğini. Yer yer, çünkü burada uyarılar yapılıyor. Aynı zamanda binanın da kaydığına dair ciddi tespitler var. Dolayısıyla bir yandan da bina kayıyor. Şöyle bu tarafa gelirsek ve çalışmalar da yer yer duruyor. Dolayısıyla bu duran çalışmalara yönelik de şimdi tekrar başlayacak birazdan. O yüzden de ekipler tekrar önlemlerini aldılar. Tabii riskli, önemli bir çalışma. Burada takozlar yerleştirilecek, binanın çökmesini engelleyecek tedbirler alındı ve üstten başlayarak binayı kontrollü bir şekilde yıkmaya başlayacaklar. Bu sayede binanın yükü azaltılacak. Bu çok önemli. Yani binanın bir yükü var şu anda. Şöyle biraz daha şöyle aslında şu tarafa doğru gelirsek göstereceğim. Çaprazdan göstereceğiz. Şu tarafa geçeceğiz. Şuradan göstereceğiz. Buradan daha net bir şekilde görünüyor. Fatih, gelirsen şöyle göstereceğim. Şimdi binanın üzerinde bir yük var zaten. 4 katı da kaçak olduğunu biliyoruz. Şimdi bu yükü azaltmaya çalışıyor ekipler. Ve yavaş yavaş üst katlardan yıkmaya başlayacaklar. Ve kontrollü bir şekilde yıkım başlayacak. Bu sayede binanın yükü azaltılacak. Ve açılan tüneller aracılığıyla da 3 kişiye ulaşmaya çalışacak ekipler. Enkaz alanına da iş makineleri gelmeye başladı. Bu iş makineleri da işte bahsettiğimiz bu yıkımı yapacaklar burada. Önemli bir çalışma. Sabah saatlerinden beri yoğun bir çalışma var. Şimdiye kadar 12 kişiye ulaşıldı. Ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi sağlıklı bir şekilde hayati tehlikesi de bulunmuyor. 10 kişi de buradan çıkarıldı. Şimdi 3 kişi daha var. 3 kişiye yönelik çalışmalar da devam ediyor. Onu da söyleyelim. Buradaki çalışmalarda şimdi bizler de tabii ekiplerin belirlediği şeridin arkasında duruyoruz. Buradan çalışmaları takip ediyoruz. Buradaki çalışmalarda gördüğümüz kadarıyla hemen yukarıdan da göstermiştik. Şimdi aşağıdan da net bir şekilde gösteriyoruz. Göründüğü gibi orada takozlar konuldu. Güvenli bir çalışma alanı oluşturuldu. Ve oradaki çalışma alanında ki yer yer sismik akustik dinlemeler de yapılıyor burada aslında. Bu dinlemelerle içeride 3 kişiye yönelik. Fatih, gördüğün gibi şimdi şurada itfaiye ekiplerinin aslında bir yandan da soğutma çalışmaları var. Onu da gösterebilirsen iyi olur. Çünkü bu çalışmalar da çok önemli. Burada bu özellikle bodrum katta, yani aramaların yapıldığı katta, faaliyetin bulunduğu katta bir yangının çıktığı ve dumandan etkilenen ekiplerin aslında işlemlerinin etkilendiğini söyleyebiliriz. Burada oraya yönelik de bir soğutma çalışmaları yapıldı. Şimdi görüldüğü üzere tekrardan o bölgeye, girilecek bölgeye su fışkırtıyor ekipler. Yani o bölgeyi soğutma çalışmalarına devam ediyorlar. Daha rahat çalışılabilmesi için ekiplerin buradaki çalışmaları sürüyor. 3 kişi ulaşmaya çalışıyorlar. İlk belirlemelere göre 3 kişi var ve onlara yönelik burada binanın yükünü azaltacaklar. Bir kısmını alacaklar. Kontrollü bir şekilde yıkacaklar ve çalışmalar özellikle bodrum kata yönelik devam edecek.
0: Pekala Ali Antok, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Gelişme oldukça aktaracak bizlere Maltepe'deki duruma dair. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı Amerikan Başkanı Trump'a soruldu. Trump, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini belirterek bence bu harika ifadelerini kullandı.
8: ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na destek verdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini belirterek, bence bu harika dedi. Trump, Teksas hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı'na, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı soruldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu 5 Ekim'de Riyad'daki Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılmış. Toplantıda kolektif savunma taahhütlerinin derhal uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştı. Yapılan açıklamada üzerine anlaşılan askeri güç ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızla intikali için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmişti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşmayla üye ülkelerden birine yönelik saldırı tümüne yapılmış sayılıyor. 5 Ekim'de Riyad'da yapılan olağanüstü toplantıda da ittifakın kolektif savunma hükümlerinin fiilen uygulanması kararı alınmıştı.
0: Yunanistan'a gidelim. Atina'nın dün dikkat çeken bir misafiri vardı. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio Atina'da Akropolis manzarası eşliğinde bir konuşma yaptı. Dikkat de çekti. Kimi dedi ki Rubio neredeyse Haçlı Savaşı ilan etti. Kimi dedi ki seçim kampanyasını başlattı. Yorumlar muhtelif. Peki bunların yansımaları nasıl oldu? Taki Berberakis bizlere aktaracak. Zira Türkiye'ye dair de açıklamalar vardı. Seni dinleyelim.
9: Ayşe, önce Akropolis'teki konuşmaya değinelim. Bu daha çok Marco Rubio'nun özgeçmişine bir dosya daha eklemesi şeklinde oldu. Çünkü

0: söyleniyor bu. Özellikle Amerika'da bu konuda analizler var. Marco Rubio Trump sonrası dönem için önemli bir aktör olacak. Önemli bir rol oynayacak deniyor. Bu konuşma onunla ilgili oldu. Ve neden bahsetti? Batı medeniyetinden bahsetti. Antik Yunan'dan Batı medeniyetini, ondan sonra Trump'a uzanan bir çizgi çizdi. Batı'ya uyanın, geç kalmayın ifadesini kullandı. Kırılma noktasında Batı medeniyeti, bunun için çalışmalar yapmalıyız ifadesini kullandı. Ancak yine de söyleyelim, bu daha çok Marco Rubio'nun liderliğiyle ilgili bir konuşma oldu. Şimdi Türkiye ile ilgili konularda Marco Rubio'nun açıklamaları bir hayal kırıklığı yarattı Atina'da. Çünkü beklentiler büyüktü. Beklentiler niye büyüktü? Çünkü Yunanistan 4 milyar euroluk ek silah siparişi yaptı. Bu sipariş neyle ilgili? Öncelikli olarak savaş uçakları. Yani Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden sipariş ettiği ve önümüzdeki dönem teslim alacağı savaş uçaklarına donanım, füzelerle ilgili büyük bir harcama ve başka mühimmat harcamaları. Buna karşılık olarak Marco Rubio'dan özellikle Doğu Akdeniz'deki elektrik hattı, Yunan-Rum elektrik hattı konusunda destekleyici bir açıklama bekliyordu. Böyle bir açıklama gelmedi. Bu son dönemde gerginlik yaratan bu kablo konusu, özellikle potansiyeli de var, önümüzdeki dönemde daha büyük gerginliğe neden olabilir. Bu konuda ne dedi Marco Rubio? Hassas, dengeli bir konu. Bu konularda diplomasi ve özel temaslarla çözüm getirmeliyiz ifadesini kullandı.
1: Evet.
0: Tanea gazetesi, hükümet yanlısı, gizemli ifade demekle yetindi. Sindakton gazetesi ise geldi, 4 milyar aldı ve gitti ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın ziyareti bize pahalıya mal oldu. Kablo konusunda ise Pontius Pilatos gibi sorumluluktan kaçındı, sorumluluk almadı dedi. Aynı Pontius Pilatos benzetmesini Demokratia gazetesinde yaptı ve elini yıkadı, yani sorumluluktan.
1: Evet, Türkiye'ye dair mesajlar da dikkat çekiciydi. Onları da bizlere kısaca bir aktarırsan, süremin sonuna geliyorum çünkü.
0: Tabii, Katemeni gazetesine bir açıklamada bulundu Marco Rubio. Kendi tüm ziyareti sırasında Türkiye konusuna hiç değinmedi, Türkiye ismini dahi vermedi. Ancak Katemeni gazetesine Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma olması olanak dışıdır. Akıl almaz öyle bir şeyi. Böyle bir şeyi hiç düşünmüyorum ifadesini kullandı. Tabo krizi konusunda ise Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik alanda araya girebileceği mesajını da iletti. Ayşe.
1: Peki, Alen Taki Berberakis aktardı Rubio'nun ziyaretinin detaylarını. Bu arada F-35'ler de soruldu. Başkan Trump vermek istiyor ama S-400'lere ilgili bir önce çözüm olması gerektiğine dair de bir vurgusu var. Biz ilk dilimi tamamlıyoruz. Saat başına yeniden bekleriz.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formül ne? Cemil Tugay neden AK Parti'ye geçti? İzmir'de meclis çoğunluğu kimde? Karadeniz'de gemilere saldırılar Rusya-Ukrayna savaşını kıyılarımıza mı taşıyacak? İttifakın ardından Mekke'yi Türkiye mi koruyacak? Kübra Nur Uslu soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Taha Hüseyin Karagöz ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber Hattı'na tekrar hoş geldiniz. Maltepe'de çöken binanın mimarı ve şantiye şefinin gözaltına alındığını aktarmıştık. Şimdi Habertürk muhabiri Arzu Kaya'da da yeni bilgiler var. Dinleyelim Arzu.
1: Ayşe Süperker, evet, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmayı titizlikle yürütülüyor. Sabah saatlerinde başlatılmıştı bu soruşturma. Bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı soruşturmayla ilgili titiz bir şekilde çalışmasını sürdürürken olaya ilişkin bir mimar ve o dönemin şantiye şefi de gözaltına alındı. Toplamda da 9 yaralı, 3 kayıp, 2 de hayatını kaybeden vatandaş var maalesef ki. Şu an ekranlarınıza gelen görüntüleri anlatmak istiyorum. Habertürk'e özel bu görüntüleri bahsedelim. Çünkü biliyorsunuz binanın altında bir tekstil atölyesi vardı. O tekstil atölyesinde kolonların kesilme iddiası da tabii ki bu olay kapsamında gündeme gelmişti. Ancak buna ilişkin tekstil atölyesinin sahibinin ifadesi alındı. Bilgi sahibi sıfatıyla şu an için alındı. Soruşturma kapsamının belki ilerleyen dakikalarında şüpheli de olabilir kendisi. Ancak biz kolon kesmedik dedi. Kolon kesme iddialarını kesinlikle reddediyorum dedi. Hatta aksine biz güçlendirme yaptık dedi. Çünkü görüntülerde görüyorsunuz zaten binanın yani atölyenin ilk hali oldukça izbe bir görüntüde, oldukça derme çatma bir görüntüde. Kolonlar gözüküyor, kirişler gözüküyor. Yani gerçekten içine durulmayacak bir görüntüsü söz konusu ama kendilerinin yaptığı tadilatta ise öncesi ve sonrası bir paylaşım yapıyor atölye sahibi. Ve o öncesi ve sonrası paylaşımlarda şu an ekranlarınıza gelen oldukça çarpıcı. Çünkü kolonların sıvalara dökülmüş demirler ortaya çıkmış vaziyette. Yani herhangi bir şekilde deprem olmadan da yıkılacak bir görüntüye sahip aslında. Kendileri de buraya girdikten sonra atölyeye, çalışmaları başlattıktan sonra bir tadilat yaptıklarını söylüyorlar. Kesinlikle kolonları kesmedik. Aksine biz güçlendirme yaptık ve bu şekilde de burada çalışmalarımıza devam ettik şeklinde. Şu anda o çöken binanın en alt katındaki atölyenin görüntüsünü görüyorsunuz. Habertürk'ün ulaştığı görüntülerde de şu anda oldukça izbe bir görüntüden tadilat geçirdikten sonra, güçlendirilme yapıldıktan sonra kolonda daha sağlıklı bir görüntüye kavuşmuş gibi görünüyor ve dolayısıyla da atölyenin sahibi işte bu kapsamda iddiaları reddediyor. Kolonları kesmedik şeklinde bir beyanı söz konusu. Emniyette ilk etapta ifadesi alınıyor. Tabii soruşturma çok yeni olduğu için de kendisine kolonları kesip kesmediği ilk etapta soruluyor. Dolayısıyla bu iddiaları reddederken adli birimlere de bu ilgili videoları ulaştırıyor ve diyor ki bakın hani öncesi buydu, gerçekten sıvalara dökülmüş kolonlar, demirler ortaya çıkmış paslı bir şekilde duruyordu. Bakın biz tadilat yaptıktan sonra işte kumaş hazırlama odasının son halini görüyorsunuz diyor, öncesi ve sonrası bu şekilde şeklinde bir beyanı oluyor. Ama tabii ki soruşturma kapsamında bilir kişiler de görevlendirildi. Bu beyanların doğruluğunun tespit edilmesi noktasında da bir araştırma söz konusu olacaktır ki bilir kişiler de detaylı bir inceleme yapacak. Hem kolonlardan hem kirişlerden numuneler alınmış olacak ve dolayısıyla onların beyanıyla atölye sahibinin beyanının uyuşup uyuşmadığı da soruşturma kapsamında ortaya çıkmış olacak. Şimdi bilir ki

0: kişiler görevlendirildi dedik, kimler? Bir inşaat mühendisi, bir iş güvenliği uzmanı, bir de yapı denetim uzmanı. Olayla ilgili derin bir araştırma yapacak, karot alınacak şimdi olay bölgesinden. Kolon kesme var mı yok mu? Atölye sahibinin dediği gibi mi gerçekten? Yoksa biliyorsunuz binanın 4 katının da kaçak olduğu yine ortaya çıktı bu soruşturma kapsamında edindiğimiz özel bilgilerde. Şimdi bu 4 kat kaçak. Kaçak katlar binanın statiğine uygun bir halde miydi? Bu tarz bir revize yapıldı mı? Bina neden çöktü ve olayda kimin sorumluluğu var? Gördüğünüz üzere insanlar hayatını kaybetti. Yaralılar var. Hala enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sorumlunun kim olduğu noktasında da bu bilirkişiler görevlendirme yapmış olacak. Biz de süreci takip ediyor olacağız Ayşe Süperker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı Habertürk özel görüntüler öncesi ve sonrası olarak. Ekranlarınızın diğer yanında da görüyorsunuz binaya yıkım çalışmaları başladı. Şimdi bir Buse'ye dönelim. Buse Deviren anlatacak olay yerinde çünkü orada görerek, seni dinleyelim.
2: Evet, buraya bir iş makinesi geldi. Bir makas olarak adlandırılıyor ve yıkım çalışması başladı. Yıkımla birlikte tabii su da tutuluyor. Asbest riskini azaltabilmek, o tozlu buradaki çevredeki vatandaşların yutmaması adına bir yandan da su tutuluyor yıkılan alanlara doğru. Şimdi makasla birlikte yavaş yavaş bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Tabii seyircilerimiz şunu merak ediyor olabilirler. İçeride 3 kişinin olduğu ve arandığı söyleniyordu. Bu nasıl olabilecek diye. Bununla ilgili de İstanbul Valisi Davut Gül yapmış olduğu açıklamada şöyle ifade etti. Şimdi binada bir kayma durumu vardı, biliyorsunuz söylenmişti. Belli alanlarına binanın takozlar yerleştirilecek ve çökmesi engellenecek. Bununla ilgili tedbir alınıyor. Üstten bir şekilde de şu an gördüğünüz üzere dakikalar önce başladı binanın yıkımı kontrollü bir şekilde. Üst katlardan başlayarak bina kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ne olacak bununla birlikte? Yukarıdan binanın yükü yıkılma ile birlikte, yani kısmi olarak işte kontrol olarak yıkılma ile birlikte binanın yükü yukarıdan azaltılacak ve o alanlardan da bu bahsi geçen içeride olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşabilmek için tüneller açılacak. O tünellerle birlikte de 3 kişiye erişimin sağlanması bekleniyor. Binanın yıkımına en üst katından başlandı. Çünkü alt kata doğru bir yükünün azalması planlanıyor. Hedef bu. Takozlar yerleştirildi öncesinde zemine de. Onlarla birlikte de kaymayı, binanın kayması engellenmeye çalışılıyor. Çünkü sabah 5.40'ta Maltepe'de bu alanda bina kısmi olarak çöktükten sonra arama kurtarma ekiplerinin işini en çok zorlaştıran binanın kayması oldu. Bina kaydığı için zaman zaman arama çalışmalarını durdurmak zorunda kaldılar. Bunlarla ilgili alınan ilk önlem de binanın zeminine takozların yerleştirilmesi oldu. Ama yetmiyor elbette ki. Binanın da üstten bu şekilde gördüğü, gördüğünüz gibi ekrana canlı olarak taşıyoruz. Maltepe'de yıkılan bu binanın kontrollü yıkımını, üst katlardan kontrollü bir şekilde bina yıkılacak, yükü azaltılacak ve akabinde de açılacak olan tünellerle birlikte de orada galeriler açılıyor ve onlarla birlikte de 3 vatandaşa, 3 kişiye ulaşmak için yeniden bir çalışma başlayacak. 2 kişinin hayatını kaybettiği elim bir olay yaşandı burada ekranlara taşıdığımız bu binada. Artık uzunca bir saat geride kaldı bina ile ilgili. Tabii arama çalışmaları devam ederken 10 kişiye sağ salim ulaşıldı. 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül şunu söyledi. Bir vatandaş binadan çıktığında sağdı ama hastanede hayatını kaybetti dedi. 2 ne yazık ki cenaze var şu anda ekranlara taşıdığımız Maltepe'deki bu binada. Kontrol yıkım devam ediyor. Bu gördüğünüz iş makinesi makas adı olarak adlandırılıyor ve belli bölgeler binanın en üst katından başladı. Bir taraftan da asbest riskinin en aza indirilebilmesi için, yani o moloz yığınlarından çıkan dumanı buradaki insanlar solumasın, ciğerlerine bir kalıcı hasara sebebiyet vermemesi adına da su tutuluyor binanın üzerine dumanı en az seviyeye indirebilmek için. Binanın sanıyorum sol tarafının belli bir oranı, büyük bir oranda üst katı şu anda yıkıldı. Kontrollü bir yıkım bu. Zaten o pek çok uzmanın ortak verdiği bir karardı. Binanın üzerindeki yükün azaltılması hedefleniyor ki aşağıya erişim daha kolay olsun. Açılan tünellerle birlikte 3 kişiye ulaşılabilsin diye. Bu 3 kişiyle ilgili ne yazık ki Sayın Valinin söylediği kadarıyla bir iletişim sağlanamadı dedi. Yani burada dakikalar boyunca arama kurtarma ekipleri içeriye sesleniyorlar, sesimi duyan var mı diye. Ne yazık ki bir tepki yok. Yani bir sesli olarak da yok. Belki ses veremeyecek güçte değillerse bile ellerini bir yere vurması isteniyor. Ne yazık ki 3 kişiyle iletişim kurulamadı içerideki. Ama umutlar tükenmez elbette ki. Bir baygınlık hali, bir şok hali olabilir, tepki verilemiyor olabilir. 6 Şubat depremlerinde çok mucizevi kurtuluşları görmüştük. Belki onlardan biri de burada yaşanabilir, birden fazlası. Yani 3 canımız için de aynı şey geçerli elbette ki. Oldukça büyük bir aslında apartman burası. Normal şartlarda az önce mesai arkadaşım Arzu Kaya'nın da sizlere aktardığı üzere soruşturması da devam ediyor. Kaçak kat olduğu bilgisi edinilmişti. Aslında 3 katlı bir apartmandan bahsediyoruz. 1987 yılında yapılan, biri iş yeri olmak üzere üzerinde 2 kat daha olan. Ama sonrasında izinsiz, ruhsatsız bir şekilde 4 kat daha kaçak çıkılıyor. Bina hakkında yıkım kararı var ama bina yıkılmadan 1987 yılından 2026 yılına kadar işte bu şekilde geliyor. Ben konuştuğumda burada da uzmanlarla da şunu söylediler defaatle. Yani sizin vücudunuza sizin taşıyamayacağınız yükle bir ağırlık verildiğini düşünün. Çünkü bu binanın taşıyabileceği yük 3 katlı bir bina. Yani kolonların taşıyabileceği ama ne yazık ki 4 kat daha çıkınca bu kolonlar 7 katlı bir binayı taşımak zorunda kaldı yıllarca. Yani 1987'den 2026 yılına kadar. Ve nihayetinde de aslında maalesef malumun ilanı denebilecek bir durum ki bu binanın bugünkü görüntüsü bu hali aldı. Sabah 5.40'ta hemen yanında komşusu olan kişiler biz çok büyük bir gürültüye uyandık dediler. Ve dışarıya çıktığımızda toz duman da her yer göz gözü görmüyordu. Ve insanlar değinmeyen neyse bir can pazarı içerisindeydi. Kendilerini camdan aşağıya atmak isteyenler vardı. Atlayanlar oldu, çocuklarını atmak isteyenler oldu. Aslında onlar görece diğerlerine göre daha şanslılar. Eğer üst katta oturanlar varsa daha şanslılar. Çünkü ilk 2 katta oturanlar ne yazık ki o enkazın altında kalmış oldular. Ama üst kattaki vatandaşlar daha itfaiye ekipleri gelmeden bile kendi tahliyelerini sağladılar. Ama tabii ki bir unutulmayacak, bir travmatik bir olay yaşamış oldular. Şimdi sağında ve solunda yer alan binaları da görüyorsunuz bu yıkılan binanın. Onlar da tahliye edildiler tedbir amaçlı, mühürlendiler şu anda. İçinde yaşayan vatandaşlar da çevre otellere, konuk evlerine yerleştirildi. Bununla ilgili netlik kazandığında, binalarla ilgili bir olumsuzluk olmadığı netleştiğinde yeniden binalarına, evlerine yerleştirecekler. Ama şu aşamada zaten yoğun bir güvenlik önlemi olduğunu da söyleyelim size. O binanın etrafına kimse yanaştırılmadı, yaklaştırılmadı. Çünkü binanın zaten hiç şu anda böyle bir müdahale olmasa bile kendiliğinden de yıkılma riski var. Kısmi bir yıkılma yaşadı ama zaten en çok korkulan da ekipler tarafından oydu. Şimdi kontrollü bir şekilde yıkım devam edecek. Üst katlardan alt katlara doğru akabinde de açılacak tünellerle kimliği tespit edilen 3 kişiye ulaşılması bekleniyor. Bizler de buradan takip edeceğiz. Dileriz ki 3 kişiye sağ salim ulaşılır ve aktarmaya devam ederiz sizlere.
1: Umarız. Buse Deviren, teşekkürler. Şimdi olay yerine kalmaya devam ediyoruz. Alihan Tok bizlere anlatacak kendi görüş açısından. Seni dinleyelim.
3: Evet Ayşe Süberker, tam olarak karşısındayız yıkılan binanın. Bakın tam olarak burada net bir şekilde binanın nasıl yıkıldığını görüyoruz. Çok önemli burada yapılan çalışmalar tabii ki. Çevrede de geniş güvenlik önlemleri var. Ekiplerin, arama kurtarma ekiplerinin, AFAD ekiplerinin burada olduğunu söyleyebiliriz. Binanın şu anda hatta kaçak olduğu da tespit edilen, artık onu da söyleyebiliriz. Kaçak olarak değerlendirilen o yapısının üst 4 katı yavaş yavaş burada yıkılıyor kontrollü bir şekilde. Tabii şöyle de bir durum var. Biz de çok fazla yerimizde hareket etmeyelim.

ekiplerin de burada çalışmaları çünkü çok kritik, önemli. Şimdi burada durum şu zaten. Önce itfaiye ekipleri üst katlarda bir arama tarama yaptılar. Üst katlarda birileri var mı hala? İçeriden çıkmayan. Çünkü resmi verileri buradan biz net bir şekilde biliyorduk ama evet. Büyük parçalar da düşmeye başladı şu anda binadan, görüyorsunuz. Ve itfaiye ekiplerinin orada yaptığı çalışmalardan sonra hiç kimsenin olmadığı net bir şekilde tespit edildi. Ama bina sabah saatlerinden itibaren aslında ekiplere şöyle bir sorun çıkarıyor ki bina kayıyor. Yani bina hala çok ağır, kaçak yapı üzerinde zaten çok fazla ve bina statiğine uygun olmayan bir şekilde inşa edilmiş. Dolayısıyla burada bu kayma işlemi ekiplerin işlerini çok zorlaştırdı. Yani inanın sabahtan beri ekipler sürekli olarak durmak zorunda kaldılar. Ve içeride çok zorlu bir çalışma yaptılar. Aynı zamanda riskli bir çalışma yaptılar. Yani canla başla bir mücadele burada yapıldı. Ve sonrasında ekipler bu kaymanın sürekli olarak devam ettiğini gözlemlediler. Önce bir burada tahkimat oluşturuldu. Tahtalarla bir tahkimat oluşturuldu ve o tahkimattan sonra da aslında kazılan yerler. Bunun yanı sıra tabii bir de yangın da çıkmıştı aslında. Evet, binadan büyük bir parça daha koparıldı. Gördüğünüz gibi bina adım adım yıkılıyor. Çok önemli, çok acı bir görüntü tabii diğer yandan. Çünkü resmi rakamlara göre burada 33 kişinin yaşadığı bir bina. Şöyle yukarı katta da şu anda görüyoruz. Kontrollü bir şekilde adım adım yıkılıyor bu binanın. Ağırlığının aslında hafifletildiği, azaltıldığı şu anda net bir şekilde yansıtılıyor. Çünkü bu çalışmaların güvenli devam edebilmesi için bu binanın yükünün hafifletilmesi gerekiyordu. Ekipler de zaten buna yönelik çalışmalar yaptılar. Şimdiye kadar 12 kişiye ulaşıldı. Ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. Ve diğer çalışmalar son kalan 3 kişi için. 3 kişi için bu çalışmalar devam ediyor bulunduğumuz yerde. Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde bulunan burada saat 06 sularından itibaren burada çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakın iş makineleri, diğer yandan da moloz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Onu da söyleyebiliriz. Burada moloz kaldırma çalışmaları da çok önemliydi. Çünkü ilk saatlerde, yani o kritik saatlerde bir yaşam boşluğunun oluştuğu biliniyor. Bu yaşam boşluğuyla beraber de içeride aslında hızlı bir şekilde kurtarılmalar yapıldı. Ve daha sonra ekipler içeriye doğru hareket ettiler. Ancak bir yangın vardı. Hala dumanları da yer yer tutuyor tabii soruşturma. Burada yangının soğutma çalışmaları da tamamlandı. Şimdi yükü azaltıyorlar. Burada çalışmalar özellikle zemin kata, bodrum kata yoğunlaşmış durumda. Yani neyden bahsediyoruz? Bir kumaş atölyesi olarak kullanılan iş yerinin hemen üstünde bulunan iki daireden bahsediyoruz. Bu iki kat, toplamda dört daire, bu iki kattaki dört daireye yönelik çalışmalar yoğunlaştı. Ama inanın Ayşe Süberker, geldiğimizden itibaren biz bu daireye, bu apartmana dışarıdan baktığınızda dört katlı dersiniz. Çünkü altındaki iki katı resmen yere gömülmüş şekildeydi. Ve ekipler de işte o yere gömülen iki katın içerisinde çalışmalarına devam ettiler. Şimdi bir kepçe de geldi. Burada tabii çıkarılan moloz yığınlarını alacak. Ve çöken binadan kopan parçalar buradan tek tek toplanacak. Moloz yığınları kaldırılacak. Moloz kaldırıldıktan sonra yük hafifledikten ve binanın kayma riski ortadan kaldırıldıktan sonra burada ekipler içeriye girecekler. Ama şimdi baktığımız zaman zor bir çalışma. Çünkü sismik akustik dinlemeler yapılırken de aslında burada hareket sensörleri, alarma bağlı uyarı veren hareket sensörleri de var ekipler. O sensörleri önce kurdular ve binanın sürekli olarak hareket ettiği de aslında biliniyordu. Dolayısıyla bu hareketi önce durdurmaya çalıştılar. Şimdi binada tahkimat yapıldı ve takozlar yerleştirildi çökmesini engelleyecek tedbirler alındı. Bu tedbirler alındıktan sonra şimdi üstten başlayarak bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Bu sayede binanın yükü azaltılıyor. Açılan tüneller aracılığıyla da 3 kişiye, o bahsi geçen 3 kişiye ulaşmaya çalışılacak. Şimdi enkaz alanında birçok yerde iş makineleri var. Gördüğünüz gibi kepçeler de geldi yine burada. Gelip burada kepçeler, molozları, buradan koparılan moloz yığınlarını da buradan alacaklar. Sabah saat

Derinden beri zaten itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri burada yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Yani canla başla bir mücadele var sabahın erken saatlerinden itibaren. Kendi canlarını dahi tehlikeye atarak bu çalışmaları burada yaptılar. Arama kurtarma AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri, 112 acil servis ekipleri burada sabah saatlerinden itibaren bu çalışmaları devam ettiriyor. Ve çok önemli, titiz bir çalışma. Yer yer çalışmalar durdu. Uzun süre binanın kayması önlenmeye çalışıldı.

Bu tedbirler neden alınmadı? Bu tedbirleri kimin alması gerekiyordu? Tüm bunların üzerine savcılık gidecek. Dolayısıyla burada savcılığın soruşturması da çok önemli olacak ki bu soruşturma kapsamında da yine hem dönemin mimarı hem de şantiye şefi hakkında da gözaltı kararı verildiğini de ifade edebiliriz. Tabii atölye sahibinin daha önceden çektiği bazı görüntüler de var. Aslında onlar da çok önemli. İşte orada bir tadilat yapıldığı, bir kumaş hazırlama odası yapıldığı da biliniyor. Binayı ilk yapan kişinin 1987 yılında ilk yapan kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Ama burada tabii soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek. Yani binanın dört katının kaçak olduğu biliniyor. Şu anda o kaçak katlar yıkılıyor aslında. Ekiplerin yıktığı katlar kaçak olarak yapılmış katlar ve binaya gereğinden fazla yük bindiren katlar. Yani mevzuata aykırı yapılmış, binaya gereğinden fazla yükü bindirmiş katları şu anda ekipler yıkıyorlar. Ve binada olayla ilgili aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı,

Buradan çıkarılan 10 kişiden 3'ünün çocuk olduğunu biliyoruz çocuk yaşta. 6 yaşında bir çocuk vardı. O çocuklar çocuk yaşta olan kişiler buradan hızlıca çıkarıldı. Hastaneye tedbir amaçlı götürüldü. Tabii ki ne mutlu ki şöyle bir durum oldu. Bir hayat, bir yaşam boşluğu oluştu aslında çöken katlarda. Ve oradan hızlı bir şekilde ilk saatlerde çıkarıldılar. Ama ne yazık ki hala 3 kişiye ulaşılabilmiş değil. O 3 kişiye ulaşma çalışmaları da devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül konuyla alakalı ard arda açıklamalar yaptı aslında. Burada ilk belirlemelere göre tabii ki içeride olan kişi sayısının artacağını da belirtmişti sabah saatlerinde. Öyle de oldu çünkü sayı belirli olmuyor, net değil. Resmi rakamları konuşuyoruz. İçeride kayıtlı kişileri, nüfusa kayıtlı kişileri konuşuyoruz. Ama bunun yanı sıra misafirliğe gelmiş olanlar, memleketlerine gitmiş olanlar var. Sabahın 6'sında erken saatlerde bir anda burada böyle bir yıkımla karşı karşıya kaldılar. Ve dolayısıyla böyle bir yıkım neden oldu, niçin oldu, kimin ihmali vardı, tüm bunlar tabii ki değerlendirilecek. Şimdi valinin açıkladığı bir başka husus var. Fatih, şu üst kattaki bacaya biraz zoom yapar mısın? Şimdi orada dumanların hala çıktığını görüyoruz. Şimdi bu çok önemli. Çünkü bodrum katta yaşanan, zemin katta yaşanan bir yangından bahsedilmişti. Şimdi bu yangın önemli. Ekiplerin çalışmasını engelliyor. Engelledi. Saatlerce devam etti. Yangın neden çıktığını bilmiyoruz. Aşağıda kumaş atölyesi olduğu biliniyor. Hangi ekipmanlar vardı? Bir elektrik tesisatından çökme anında hangi sebeple çıktı onu bilmiyoruz ama ekipler onu da araştıracaklar. Şimdi orada o yangın, itfaiye ekipleri orada çalışmalarına devam ettiler ki burada işte bahsettiğimiz bu yıkım ekibinin aynı zamanda içeriye giren arama kurtarma ekibinin de işini bir hayli zorlaştırdı o yangın. Ama küçük ölçekli bir yangın. Neyse ki ekipler hızlı bir şekilde müdahale ettiler ve yangın büyük bir oranda kontrol altına alındı. Soğutma işlemleri de yapıldı. Bununla ilgili de vali Davut Gül açıklamasını yaptı. Şu anlık korkulacak bir durum yok yangınla alakalı ama 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Binanın kaçak kısımları şu anda gördüğünüz gibi yıkılıyor. 10 kişi sağ kurtarıldı. Şimdi iş makineleri gelmeye de devam ediyor diğer yandan. Birçok farklı iş makinesini görüyoruz burada. Bir yanda ağır iş makineleri binayı yıkmaya devam ediyorlar. Binanın o çöken kısmının üstünde kalan kısımları 4 katı yıkmaya devam ediyorlar. Diğer yandan da alt tarafta o çöken aldıkları enkazı toplayan iş makineleri var. Onlar da hızlı bir şekilde molozları ortadan kaldıracaklar. Bir yanda da zamanla yarış da diyebiliriz çünkü 3 kişinin olduğu biliniyor. Aslında kimlik tespitleri de yapıldı 3 kişinin. Ama ne yazık ki bir haber alınabilmiş değil. Şimdiye kadar 10 kişi sağ kurtarıldı. 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Yoğun bir çalışma sabahın erken saatlerinde başladı. Sabah 6'dan itibaren ekipler buraya intikal ettiler. Ve bu çalışmaları burada yapıyorlar. Önce 4 daireden bahsettik. Yani burada kaçak yapının altında kalan daireler bunlar aslında. Yani o dönem bu yapılar nasıl göz yumuldu bu yapıların yapılmasına ve bu kaçak yapılar binanın statiğine, taşıyıcı kolonlarına ne kadar büyük bir yük bindirdi. Aslında tüm bunlar da tabii Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılacak ve tespit edilecek deliller de bilirkişi heyetinin burada oluşturacağı raporlar da çok önemli olacak. Şimdilik öncelik tabii ki o 3 kişiye ulaşmak, o 3 kişiden bir iz bulmak. Burada yıkılan tarafı size gösteriyoruz. Tabii bina normalde 7 katlı bir bina. İşmerk altında bir iş yeri de var, bir dükkan da var. Onunla beraber 3 kat yere gömüldü ve üzerinde o kaçak çıkılan 4 kat kaldı. Ve o 4 katı da şu anda ekipler yıkıyorlar. Gördüğünüz gibi çalışmalarda burada yoğunlaşmış durumda. Fatih Mehmet Çoşkun sizlere gösteriyor o çalışmaları. Tabii çevrede de bazı binaların hala riskli olduğu, yani kayma şüphesinin olabileceği düşüncesiyle hemen yanındaki binada boşaltıldı. Yani burada bir bina, şöyle biraz daha bu tarafa doğru geçeceğiz. Hemen çevredeki oturanlar da aslında tahliye edildi ve oradan boşaltıldı. Şöyle daha net bir şekilde gösterebileceğimiz bir yer burası. Şimdi buradan da kaçak yapının nasıl yıkıldığını net bir şekilde görüyoruz. Bir yandan da sulama işlemleri yapılıyor.

0: Tabii toz kalkma tehlikesine karşı buradaki işlemler de sürüyor. Bir yandan da arama kurtarma ekipleri burada yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Sabahın erken saatlerinden itibaren arama kurtarma birimleri buradalar ve çevredeki binalarda da aslında çalışmalar yapıldı, tetkikler yapıldı. Çünkü bu bina burada eğer ki çökmenin etkisiyle çevredeki yanındaki diğer binalara herhangi bir hasar verdi mi? Bina ve dükkanlardan bahsediyoruz. Şimdi bu binanın arkasında hemen bir bina daha var. Onun üzerine yani neredeyse yatmış yani neredeyse onun üzerine yatmış. Dolayısıyla işte o yatan bina da boşaltıldı. Tedbir amaçlı çok riskli. Bu binayı o yüzden yıkıyorlar zaten. Çünkü çevredeki diğer binalara da ciddi hasar verebilir. 1987 yılında yapılmış bir bina. İçinde yaşayanlar bazı çürüklüklerin farkındaydık. İşler iyi gitmiyordu yani. Bunun farkındaydık diyorlar. Dolayısıyla bu tedbir neden alınmadı? Bununla ilgili eksiklik, ihmal kimde var? Bunlar araştırılacak. Ama şimdi burada ekiplerin önceliği o 3 kişiyi bulmak. 3 kişi olduğu biliniyor, tahmin ediliyor ve bu gördüğünüz kısmın aşağısında çalışmalar devam edecek ama önce o çalışmaların devam etmesi için binanın yükünün hafifletilmesi gerekiyor.
1: Pekala Alihan Tok, teşekkür ediyoruz. Sen de bir soluklan. Bu arada Habertürk drone'undan da canlı olarak ekranlarınıza geliyor binanın yıkım anı. Bakalım ne olacak? Üstündeki yükü azaltmaya çalışıyorlar ki alttakilere ulaşabilsinler. Uzman bir konuğum var. Konuşacağız. Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı doktor öğretim üyesi Nuri Bingöl. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Evet, yani dinliyorum. Sabaha karşı yine korkunç bir manzaraya uyandık. 3 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor zaten, anlaşıldığı gibi de bu binanın üstündeki bu fazlalığı almak için yıkıma başladılar. Sonra da 3 kişiye ulaşacaklar. Siz ilk manzara olarak ne görüyorsunuz?
2: Tabii üzücü bir durum. Korkunç da bir manzara. Olmaması gereken bir durum. Genelde depremde karşılaştığımız bir durum. Hep depremde olduğu zaman da müteahhitleri suçladığımız, işte bir takım kişileri suçladığımız bir durum. Şu anda kendi kendine olmuş bir yıkımdan bahsediyoruz. Evet. Olmaması gereken bir durum. Yani inşaat tekniklerine uygun bir şekilde yapıldığı sürece hiçbir binanın kendi kendine çökmesi beklenemez. Ama zaman zaman Türkiye koşullarında karşılaştığımız da bir durum. Yani ben hatırlıyorum, Konya'da bir bina çökmüştü, yine başka bir yayındaydım. Ondan önce yine Kağıthane'de sanıyorum bir 3-4 katlı binanın minibüs geçerken çöktüğünü biliyoruz. Yani yoldaki bir sarsıntıdan bile binalar çöküyorsa, kendi kendine çöküyorsa demek ki bir sıkıntı var demektir bizde.
1: İstanbul geneline bakınca sizce bunun gibi kaç bina vardır? Bir bilginiz var mı?
2: Ya şimdi o konuda çok net bir bilgim yok. Olması da çok da beklenemez. Yani şöyle bir durum var. Bizim bir zeminle ilgili sıkıntımız var bazı yerlerde ki bu bölge öyle bir bölge. Genelde Maltepe Kartal bölgesinde zeminle ilgili zemin etüdü iyi yapılmadan yapılan binalarla zaman zaman karşılaşıyoruz. Şimdi zemin biraz bozuksa inşaat yapılmaz mı? Yapılır ama inşaat tekniği ona uygun yapılır. Denizin içine Dubai'de insanlar kumu sıkıştırarak gökdelenler çıkıyorlar. Ama biz zemin etüdünü yapmadan yaptığımız binalarla karşılaşabiliyoruz. Onun dışında bir de binada revizyon yapıyoruz. Evet. Yani ben biliyorum, biraz önce dersten çıktım. Arkadaşlardan bir tanesi dedi ki, benim oturduğum bölge, hocam bildiğim kadarıyla dedi, altta sanki önceden fırın vardı. İşte bazı durumlarda fırın oluyor, galeri oluyor.
1: Hocam şu an itibariyle orada bir atölye var. Kumaş atölyesi
2: varmış, evet.
1: Hatta onun sahibiyle de Arzu Kaya konuştu, Habertürk muhabiri. Yani ben aldığımda metruk haldeydi, demirler çıkıyordu, işte çok kötü durumdaydı. Ben burayı bırakın kolon kesmeyi bilhassa güçlendirdim dedi. Bu böyle güçlendirme içeriden yapılan bir şey midir? Bu kadar hani bir ev sahibinin kendi başına, koskoca binanın en altında kendi başına yapabileceği bir şey midir?
2: Şimdi şöyle, buradaki vatandaşının kastettiği korozyona uğramış, demirleri çıkmış, duvarları dökülmüş bir yerlerin onarımı şeklindedir.
1: Makyaj.
2: Bunu pek güçlendirme olarak sayamayız.
1: Evet.
2: Tabii binanın bakımı olarak ele aldığımızda bakım onarım çalışmasıdır, evet. Ama bina güçlendirmesi değildir. Orada kendi yaptığı uygulamaları tabii doğrudur, yapması da gerekir. Binanın bakımı önemlidir, metrekarede olması kötüdür ama biz şunlarla karşılaşıyoruz. Önceden bir kiracı oluyor veya bir mal sahibi oluyor, evi satıyor veya kiracı değişiyor. Önceki kiracının yaptığıyla yeni kiracı veya yeni mal sahibi, yeni çalışan karşı karşıya kalmış oluyor oradaki problemlerle. Yani bir kolon kesimi varsa bu yeni kiracı veya yeni oturan oradaki onu bilmeyebilir. Dolayısıyla genelde karşılaştığımız problemler bu tip çökmelerde, özellikle de bina kendi kendine çöküyorsa binanın statiğinde bir problem var demektir. O problemi de genellikle biz bozarız. Yani yıllardır ayakta duran binanın niye bir kısmı çöksün? Bir kısmının çökmesi de zaten o kolonun o taraftan kesildiğini de gösterir. Tabii bu bilirkişi incelemesi sonra çıkacak. Ben tabii tahminlerimi yürütüyorum ama genellikle de doğru çıkan tahminler oluyor maalesef. Burada da yine öyle bir imaj var sanki. Ha, bu şu andaki mevcut tekstil atölyesi sahibinin kestiği anlamına gelmiyor. Ama bir zamanlar bundan 3 sene, 5 sene, 20 sene, 25 sene önce kesilmiş bir kolon olduğu izlenimini veriyor. Çünkü statiğin bozulduğunu ve o tarafa doğru devrildiğini görüyoruz. Yani binanın bir kısmı sağlam, bir kısmı yan yatmış. Ve durup dururken bir çökme var. Yani herhangi bir sarsıntı yok, depremle ilgili bir ilişki yok. Biz gene depremde dediğim gibi görmeye alıştığımız olduğumuz görüntüleri burada durup dururken karşılaşmış durumdayız.
1: Şimdi hocam bir de bu binanın 4 katının kaçak olduğu da söylendi. Yani hakikaten ibret verici. Yani yasal olan 2 kat çöktü, kaçak olan 4 kat ayakta kaldı. Şimdi de onu yıkıyorlar. Bunun için ne dersiniz? Yani 1 değil, 2 değil, 3 değil, tam 4 tane kaçak kattan bahsediyoruz.
2: Ya şimdi bu da Türkiye'nin maalesef bir gerçeği. Biz de iskan alındıktan sonra, ruhsat alındıktan sonra bina 3 katsa üzerine 2 kat daha çıkmak, işte 5 kat daha çıkmak, 1 kat daha çıkmak bir artık alışkanlık olmuş durumda. Hatta hatırlarsanız hükümetimiz bununla ilgili bir yapı affı falan çıkarttı. Mecburen çünkü eskiden gelen bir alışkanlıktı. Bunların su bağlamaları, ne bileyim İGDAŞ, doğalgaz bağlamaları sıkıntı oluyordu. En azından onları çözelim diye. Ama tabii palyasif bir çözümdü. İşin esas kesim çözümünü de kentsel dönüşümde görüyoruz her zaman. Kentsel dönüşüm sonucu bunları düzelteceğiz diye. Ama kaçak bina yapıldığı zaman, kaçak kat çıkıldığı zaman kentsel dönüşümde de sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi bu bina ruhsatlanmış, iskana alınmış, oturuma hazır bir bina. Üzerine 2 kat daha kaçak çıkmış olabilir ama ben biliyorum ki özellikle Mecidiyeköy civarında binaların tamamı kaçak. Hiçbir ruhsat da yok, iskan da yok. Yani kat mülkiyeti alınmamış binalar da çok. Yani İstanbul'da böyle acayip yapı stoğu var. Yani o yüzden biraz önce sorduğun soruyu o yüzden de cevap veremedim. Yani bu tip bina ne kadardır? Biz bu binaların hangisinin ne kadar ruhsatlı, ne kadar imara uygun yapıldığını bilmiyoruz bir. İkincisi ne kadar kaçak yapıldığını bilmiyoruz iki. Burada herkese özellikle kamu görevlilerine çok büyük iş düşmekle beraber maalesef onlar da benim ekipmanım yok, yıkamıyorum diye şikayet anında bile yıkamadıkları durumlarla da karşılaşıyoruz. Kaçak yapılmış binaların kaçaklarının giderilmesi şart. Yani bunu da engelleyemediğimiz için kentsel dönüşüme biz ağırlık vermeye çalışıyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla kurtarıyoruz. Ama demin sorduğun soruya halen cevap veremeyeceğim. Türkiye'de veya İstanbul'da ne kadar böyle bir bina var? Ama kaçak bina, kaçak kat çıkma işi maalesef günümüzün gerçeği İstanbul'da.
1: Yani evet, hani zamanı geliyor, ufacık bir pergole koymaya çalıştığınız zaman müdahale ediliyor ama burada göz göre göre yaşanan bir şey var. Şimdi bu insanlar da ne yapsın diğer taraftan baktığınızda hocam? Yani diyorsunuz ki hani belki şu kesilmiş olabilir, bu yapılmış olabilir ama önceki kiracı bunu yapmış olabilir vesaire. İnsanlar güvenerek kendi evlerinde oturuyorlar ve belki de hani en alt katta neler olduğunun bile farkında değiller.
2: Evet. Çok büyük bir ikilem var burada. Birincisi farkında olsanız bile yapamadığınız durum oluyor. Yani insanlar nasıl taşınsınlar? Zorla bir ev almışlar, bir bakmışlar aşağıda problem var. Mesela kentsel dönüşümde de aynı şeyi yaşıyoruz. İnsanların bazıları taşınamıyorlar. Kentsel dönüşüm süreci uzuyor. Yani bunlara aslında devlet bir çare bulmaya çalışıyor. İşte uzun vadeli krediler, bir yarısı bizden kampanyaları vesaire gibi. Ama işte Türkiye'nin gücü de belli. Yani burada ne kadar destek olunabilirse o kadar olunabiliyor. TOKİ'nin yaptığı binalar var, yapılar var. Biraz uzakta olunca insanlar oraya da gitmek istemiyor. Yani dediğim gibi burada bir ikilem var. Bir şekilde çözülecek ama çok büyük bir zamanla da ihtiyaç var. Öyle görüyorum.
1: Yani şimdi insanlar bir de bunun üzerine evsiz kaldılar. Aslında bu söz konusu bina ile ilgili de sizin de söylediğiniz gibi kentsel dönüşüm hani anlaşmazlığı var. Ben bugün bir bina sakinini sabah saatlerinde dinlediğimde aslında biz niyet ettik. Bu konuyu konuşuyorduk, hani binamızın da eskidiğini görüyorduk ama bütün işte tabii maliklerin hemfikir olması gerekiyor. Tabii sosyolojik ve ekonomik etkenler de çok önemli.

0: önemli günümüzde. Dolayısıyla adım atamıyorlar. Adım attıkları zaman bu metrekare mevzuları devreye giriyor. Yani bu ikilem hani sadece devletin müdahalesiyle mi aşılabilir sizce?
1: Valla devletin müdahalesi ancak yardımcı olur. İnsanların kendi kendilerine de yardımcı olmaları gerekir. Aynı problem mesela bende de var. Bir apartmanda 8 daire varsa 6'sının gücü yetiyor, ikisi yetmiyor. O ikisini de düşünmek durumunda kalıyorsunuz. Ve bu yaşlı bir kadınsa, bakıma muhtaç birisi varsa onun baktığı, onu oradan çıkartmak da insanların işine el vermiyor. Yani aslında devlet desteğinin biraz bu yönde olması gerekebilir. Yani binanın %80'i 90'ı bunu karşılayabiliyorsa diğer %20'sine bir yer bulmak, onun bakıma muhtaç kişisi varsa ona destek olmak, gücü yetmiyorsa kiralıkla ilgili ona yine oradan destek olmak gibi olabilir. Ama biz biliyoruz ki İstanbul şartlarında kiralar 30-40-50 binlerden konuşuluyor. Asgari ücretle çalışan bir kişiyi düşünün veya bir emekliyi düşünün. Düşük bir emekli geliri de varsa 20-25 bin lira gibi. Bu kişi bu kirayı ödemekte zorlanacak. Devletin verdiği destek yetmeyecek. Yani bu desteklerin arttırılması. En azından herkes için değil. Yani ihtiyacı olan için
0: Tabii.
1: arttırılması çözüm olabilir. Yani buradaki çözümü biz kişiye özel düşünmek durumundayız. Yani şimdi ben kentsel dönüşümde binayı boşalttığımda ben 30 bin lira kiraya geçici olarak devletin verdiği 10 bin, 12 bin destekle geçebilirken geçemeyecek kişinin bu desteği fazla alması gibi bir çözüm. O da nasıl çözülür? İşin doğrusu dediğim gibi çok büyük ikilem, çok büyük sıkıntı. Ama karar mercilerinin de bu konuyu ele almasını bekliyoruz aslında.
0: Hocam emin mafaki olarak bahsettiniz ama 30 bin liraya da yani artık bir ailenin geçebileceği İstanbul'da ev mümkün değil.
1: Yani evet.
0: Peki bundan sonrası nasıl ilerleyecek? Şimdi görüyoruz bu ekranda da veriyoruz işte kontrollü bir yıkımı yapıyorlar. Fakat ondan sonra bir ne yapılacak? Tünel yönteminden bahsediliyor. Arama kurtarma ekipleri yani bizim aslında depremde gördüğümüz o korkunç manzaralardan biri gibi bir yöntem izlenecek. Tüneller kazılacak. Zaten yine bu ilk ben yayına başladığımda sesimi duyan var mı diye bağırıyordu yetkililer. Aklımıza Maraş depremleri ve tabii ki İstanbul depremi geldi ama deprem olmadı işin garip tarafı. Bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek? Enkaz altında kalanları alabilmek için. Hocam bir bunu tutabilirseniz eğer vaktiniz varsa ne olur biraz sizi bekleteyim. Bir Buse Devireni olay yerine bir döneyim. Ne aktaracak dinleyelim.
2: Haberi var mı Mustafa Bey?
3: Evet, şu anda yayının en başında da aslında başladığında da bir yıkım çalışmasının başladığını söylemiştik. O yıkım çalışması devam ediyor. Habertürk drone kamerasında canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz o görüntüleri. İlk önce en üst taraftan başlayacak. İstanbul Valisi Davut Gül de bunu söylemişti. Bir zeminde kaymanın söz konusu olduğu dile getirildi. Neden oldu bu kayma? İşte saat 5.40'da bu kısmi çökme yaşandıktan sonra arama kurtarma ekipleri hemen müdahale etmeye başladığında kayma meydana geliyordu. Kısım kısım hissediliyordu bu. Dolayısıyla orada ilk önce bu meselenin halledilmesi gerekiyordu. Zemine bir takoz yerleştirilmesi yapıldı. Ama tabii ki yeterli değil. Binanın yıkılma riski var ve bu riski de göze alamadıkları için de kısmi olarak belli bölgeleri kontrollü şekilde yıkmaya başladılar. Nereden başladılar? Binanın yükünü hafifletebilmek adına en üst taraftan başladılar. Binanın öncelikle sol tarafı getirilen işte bu iş makinesi ucunda makas olarak adlandırdıkları şu anda da ekranlara getirdiğimiz bu iş makinesiyle birlikte binanın belli bir bölgesi hatta büyük bir oranda yıkımının yapıldığını söylemek mümkün. Diğer taraftan da işte yıkımla eş zamanlı olarak su tutuluyor ki asbest riskine karşı çevredeki vatandaşlar etkilenmesin diye. Biz şu anda sadece oğlanı gösteriyoruz size ama etraf çok kalabalık. Sadece vatandaşlar yok, araba kurtarma ekipleri var, AFAD var, itfaiye ekipleri, ambulans ekipleri, UMKE ekipleri hepsi bu alanda bekliyorlar. Çünkü hala daha bina tamamen boşaltılmış değil. Resmi kayıtlara göre bina içerisinde yaşayan kişiler belirlendi ve 3 kişiye henüz ulaşılamadı. Bu 3 kişinin sağ olup olmadığı ile ilgili de net bir durum yok. Neden böyle söylüyorum? Çünkü iletişim kurmaya çalıştı arama kurtarma ekipleri içerideki 3 kişiyle. Ama ne yazık ki herhangi bir tepki verilmedi onlar tarafından. Bir ses, kendi sesleriyle bir seslenmeleri ya da bir yere vurmaları gibi bir şey söz konusu olmadı. Bunu da İstanbul Valisi Davut Gül söyledi. Ama bu dileriz ki hayatlarını...

0: kaybettikleri anlamına gelmiyordur. Duymadıkları ya da bir şok hali, bir bayılma durumu söz konusu da olabilir. Onları daha rahat kurtarabilmek adına aslında yapılan çalışmanın bir nedeni de bu. Zemin bir bu takozlarla yerleştirdikten sonra kaymanın durdurulması sağlanmaya çalışılıyor. Akabinde de üstten de bina kontrol olarak yıkılmaya başlandı. Bununla birlikte ne yapılacak? Yukarıdan binanın yükü azaltılacak yıkılmayla birlikte ve oradan açılan tünellerle birlikte aşağıdaki enkaza inmeye çalışılacak. Yani aşağıdan doğrudan binanın kısmi olarak çöktüğü için ilk önce acaba bir tünel oluşturularak girilebilir mi diye düşünüldü. Girilip kurtarılan insanlar da oldu. 10 kişi civarında insan kurtarıldı o tünellerden. Ama bina kayıyor. Yıkılma riski var. Dolayısıyla böyle bir şey riske atmak da çok doğru olmayacaktı. Sonra binanın üst katlarından, bu gördüğünüz pencere kısımlarından da aşağıya enkaza erişim sağlanmaya çalışıldı. Ama yine de o konuda da bir başarı sağlanamadı, inilemedi, ulaşılamadı o üç kişiye. Ve son olarak da aslında yukarıdan kontrollü bir şekilde zemindeki kayma engellenerek bina şu anda ekranlara getirdiğimiz bu görüntülerle yıkılmaya başlandı. Bununla birlikte yük azalacak, tünel açılacak ve bu üç kişinin yanına erişim sağlanmaya çalışılacak. Tabii biraz talihsizlikler oldu. Binanın yıkılması zaten çok çok üzücü bir durumdu. Kısmi olarak yıkılması, insanlar can havliyle sabahın erken saatlerinde yukarıda oturanlar kendilerini sokağa attılar, pencerelerinden atlayanlar oldu. Tam insanlar kurtuldu, içeride 3 kişi vardı derken bir de bodrum katta bir yangın çıktı. O bodrum kattaki yangından dolayı işte dumandan ve zaten zemin kayıyor bir taraftan. Arama kurtarma ekiplerinin işi de oldukça zorlaştı. İstanbul Valisi Davutgül de özellikle altını çizerek şunu söyledi. Gerçekten çok zor. Şu an bu alanda çalışmak hiç kolay değil. Normalde biz 6 Şubat depremlerinde de görev aldığımız zaman gördüğümüz binalarda binanın tamamı yıkıldığında arama kurtarma ekipleri daha rahat çalışabiliyorlardı. Ama bina kısmi yıkıldığı zaman ne yazık ki arama kurtarma ekiplerinin de içeriye girmeleri çok riskli oluyor. Bina tekrar yıkılabilir, kayma meydana gelebilir ki burada olduğu gibi. Dolayısıyla bu süreç aslında sabah 5.40'dan bu yana çok zorlu ilerliyor. Saatlerimiz artık 16'ya yaklaştı. Akşam saati olmak üzere işte hava kararacak vesaire. Bunlarla birlikte de işler biraz daha zorlaşmış olacak. Ama bizim en büyük önceliğimiz tabii ki şu anda 3 kişiye sağ salim ulaşabilmek. 2 kişiye ne yazık ki bu bina mezar oldu. 1987'de yapılan ve 4 kat kaçak kat üzerine inşa edilen bu binayla ilgili de bir taraftan adli makamlar soruşturma tahkikatlarına devam ediyorlar. Ama diğer taraftan da işte 10 kişi kurtuldu ama 10 kişiyle ilgili sevindirici güzel haber şu ki hiçbirinin hayati tehlikesi yok. Hastanede ufak problemleri olanlarla alakalı da oradaki çalışmalar, tedaviler devam ediyor. Ama ne yazık ki bir kişinin cenazesi buradan çıkmıştı. Diğer kişi sağ çıkmıştı ama hastaneye götürüldüğünde ne yazık ki kurtulamadı. Bunu da İstanbul Valisi bu bilgiyi bizlere aktardı. Şu anda binanın diğer kalan kısımlarında yıkılmaya başlandığını görüyoruz. Binanın ciddi anlamda kayma riskiyle aslında sabahın ilk saatlerinden beri ekiplerin en büyük mücadelelerinden bir tanesi buydu. İçeriye giremiyorlardı aslında. Tam olarak hani biz böyle canhıraç çalışıyor diye bahsediyoruz. Aslında tam olarak buraya oturan bir tabir. Çünkü canları pahasına binanın altından açılan o tünelden, yaşam koridorundan giren arama kurtarma ekipleri oldu. Ve çok riskliydi bunu yapabilmek. Ama onlar girdiler. İşte oradaki 10 kişiyi kurtardılar. Bir de üst kattan girişler yapıldı pencereden. Oradan da kurtarılanlar oldu. Ama daha fazla riske atamadı maalesef buradaki arama kurtarma görevleri. Dolayısıyla şimdi bu yük azaltıldıktan sonra açılan tünellerle birlikte zemine aşağıya girilip 3 kişiyle alakalı çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Bizler de sizlere gelişmeler oldukça aktaracağız.
1: Pekala Buse Deviren, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Umarım iyi haberleri en kısa zamanda alırız. Doktor Nuri Bingöl ile konuşmaya devam ediyorduk hocam. Sağolunuz bizi beklediğiniz için. Şimdi bir asbest mevzu var. Bu ne anlama geliyor? Ve tabii ki diğer mahalle sakinleri açısından da herhalde çok tedirgin edici olmuştur. Siz o bölgenin yapısı hakkında, zemini hakkında da aslında bilgiler verdiniz. Dolayısıyla yine binlerce kişinin tedirgin olduğu bir durumla da karşı karşıyayız değil mi diğer yandan?
2: Evet, tam ben de o konuya değinecektim. İyi oldu. Asbest günümüzün en büyük tehlikelerinden biri, özellikle yıkım konusunda. Çünkü eski binalar

0: Arada biz bu asbest denilen maddeyi çok kullanıyoruz. Asbest ısıya ve bazı baskıya dayanıklı olduğu için işte fren balatalarında, ısı yalıtımında, işte çatı kaplamalarında, marleylerde falan çok kullanılan bir malzeme olduğu zamanla. Daha sonra bütün dünyada yasaklandı.
1: Evet.
0: Asbest bir toz aslında ama uzun ince bir toz. Yani yuvarlak yapısı yok. Uzun ince derken tabii mikroskopik anlamda gözle görülmeyecek tarzda olduğu için soluduğunuzda akciğinize yapışıyor. Ok gibi saplanıyor zaman zaman. Bu 20 sene, 30 sene önce de olabiliyor, şimdi de olabiliyor. O saplanan yer zamanla belki 20 sene sonra, belki 2 sene sonra lezyon oluşturuyor ve akciğer kanseri, mezotelyama ki bir başka akciğer kanseridir, akciğer zarında görülür, hastalıkla karşınıza çıkabiliyor. Ve çok riskli bir malzeme. Bütün
1: Bir
0: dünyada
1: kereye bile
0: kullanım
1: maruz
0: yasaklanmıştır.
1: kalındığı zaman bu risk bahsettiğiniz riskler var mı hocam?
0: Şimdi şöyle, binanın yıkımında bu malzeme genelde asbest söküm uzmanlarınca sökülmesi gereken bir malzeme. Bütün olarak sökülmesi gerekiyor. Binanın yıkımında hele böyle bir şekilde bina çöktüğü zaman havaya uçuşuyor. Bu
1: Eyvah.
0: asbest tozları. Toz olarak uçuşan, havaya uçuşan bu tozları da biz mecburen solumuş oluyoruz yakındaki çevredeki kişiler tarafından. Dolayısıyla buradaki çevredeki komşulara, bu binanın çevresinde yaşayanlara özellikle bu yıkım esnasında bulunmamalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Mümkünse evlerindeyse evlerindeki camları, pencereleri de sıkı sıkı kapamalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi ben görüyorum suyla bir tozu
1: Evet.
0: indirme çabası var ama inanın çok küçük bir asbest miktarını bir stadyumun içine attığınızda yani böyle 5 gram, 3 gram, 10 gram o kadar az miktarı bile etkilenim söz konusu. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla burada çok ciddi bir risk var. Bu bütün yıkımlarda var. Sadece bu yıkım için söylemiyorum. Kendinden yıkılan bir binanın yıkıldığı anda da olmuştur zaten. Bütün vatandaşlarımızı bu asbest konusunda uyarmamız lazım. Ben görüyorum bazen zaman zaman bu binanın özelinde değil. Yıkılırken herkes seyrediyor nasıl yıkılıyor falan diye. Sanki böyle bir maceralı bir durum varmış gibi. Halbuki kendilerini riske attıklarının farkında değiller. Çünkü ha uzaktayız zannediyorlar. Öyle de bir algı oluşuyor. Dediğim gibi yani stadyumdan bahsediyorum. Bu uzaklık kaç metre? 100 metre, 200 metre, 500 metre. Yani 500 metre geriden bile bir etkilenim olabiliyorsa o yıkımı izlememek. Ya da en azından bir evin içinde uzaktaysa camı kapalı izlemek söz konusu olabilir.
1: Hayır,
0: Dolayısıyla
1: şimdi
0: burada
1: bunları
0: da bu
1: söylüyorsunuz tabii mahalle sakinleri acaba bu konuda uyarıldı mı? Benim aklıma şimdi muhabirlerimiz Alihan ve Buse geliyor. Onlar da sabahtan beri oradalar, o havayı soluyorlar. Maske.
0: kesinlikle maske kullanmaları, toz maskesi, özellikle ameliyat maskesi tarzı maskeler değil, özellikle özel yapılmış toz maskelerinden kullanmalarını biz en azından muhabir arkadaşlarımızın bekleriz. Çalışanların, oradaki yıkımda bulunanların bekleriz. AFAD ekipleri veya itfaiye bunu zaten biliyordur. Girerlerken ona uygun bir şekilde giriyorlardır. Zaten konularında uzmanlar, uzman kurtarıcılar, uzman ekipler. Ama genellikle çevredeki vatandaşlarda o zafiyeti görüyoruz. Bununla ilgili bir uyarma maalesef herhangi bir hoparlörden vesaire olamıyor. Bunu biz televizyonlarda, işte basında, sosyal medyada sürekli benim gibi bilim adamları olsun, ne bileyim uzmanlar olsun söylüyor. Ama kulak arkası ediyoruz, unutuyoruz. Yani bu asbest konusu ciddi bir konudur. Bütün dünyada ve Türkiye'de
1: Tabii.
0: özellikle kentsel dönüşümde binalar yıkılmadan önce asbestle ilgili rapor alınması gerekiyor. Birçok belediye bunu alıyor. Asbestli ise asbest söküm uzmanlarınca uygun koşullarda sökülmesi. Böyle bakın astronot gibi giyiniyorlar bu asbest söküm uzmanları. Yani
1: Evet.
0: arkadaşlar Google'dan falan araştırsınlar, baksınlar. Öyle sıradan iş kişilerin yapacağı söküm işleri, yıkım işleri değildir. Zaten asbestin kullanımı şu an yasak. Bundan sonrası için çok büyük bir risk teşkil etmiyor. Ama eski binalarda, eski yapılarda, yıkım esnasında olup olmadığını bilmiyoruz. Asbest yoktur diye rapor verilen binalarda bile asbest çıkabildiğini tahmin ediyoruz. Dolayısıyla yıkım esnasında ben yazın özellikle, mesela şu an yine hava sıcaklıkları düştü. Yazın insanlar cam, pencere, kapı açık oturuyorlar. Çevrelerinde de yıkım olabiliyor ki kentsel dönüşüm çok büyük bir oranda devam ediyor. O sıcakta bile kapatmalarını, içeride sıcakta da olsa oturmalarını ben birçok kanalda söyledim, söylemeye de devam ediyorum. Şu anda da durum aynı. Yani eğer binanın içinde çevrede komşular varsa o binaların kapılarını, camlarını sıkı sıkı kapatsınlar. Hiçbir şekilde açmasınlar. Akşam yıkım bitene kadar en azından ortam dinginlenene kadar. Çünkü havaya uçuşan tozu biz soluyabiliyoruz her zaman için. Öyle bir ihtimal var.
1: Tabii burada şimdi yetkililer, çalışanlar zamana karşı da yarışıyorlar. Yani o üç
0: Evet.
1: kişiyi kurtarmak üzere de onlar da hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Tüm bir mahallede sizin de bahsettiğiniz bu asbest tehlikesiyle, riskiyle karşı karşıya. Hocam çok kötü bir kombinasyonla yine karşıyayız biz.

0: Yani hem evet, eski maalesef. Bir binadan bahsediyoruz, hem altta tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Malzeme yetersizliği midir, korozyon mudur, işte kentsel dönüşüm anlaşmazlığı mıdır, nedir? Yani insanlar sadece canlarından olmuyor, evlerinden de oluyor. Şimdi bu mimar ve inşaat şefi göz altında, peki bu sorunumuzu çözüyor mu?
1: Şimdi çözmese de ilerisi için belki ders olacak sonuçlar çıkartabiliriz. Yani biz reaktif çözümlerle gitmeyi seven bir ülkeyiz. Maalesef oldukça çözüyoruz. Aslında proaktif önlemlerle olmadan çözmeyi düstur ediniyoruz. Ama bazen olmayabiliyor gördüğünüz gibi. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda daha dikkatli olacağız. Yeni yapılarda daha dikkat ediyoruz. Şimdi eski yapı dediniz. Şöyle bir durum var. Türkiye şartlarında 80'li yıllarda yapılan bir bina eski yapıymış gibi gözükebiliyor. Ama biz biliyoruz ki binaların ömrü 100 sene ve daha fazlası.
0: Tabii.
1: Biliyoruz ki yel değirmeninde 100 seneden fazla olan apartmanlar var. Yani tabii. 1900'lerin başında yapılmış. Taksim'de yine aynı şekilde. Ben hep Ayasofya Camii'ni örnek veriyorum. İyi bakım yapıldığı sürece 1000 sene ayakta kalabilen bir camidir.
0: Kaç deprem yangın vesaire. Gördü değil mi?
1: Yani sonuç itibariyle binalar öyle 30-40 senede yıkılabilecek binalar değildir. Ya, özellikle 80'ler, 90'lar yani artık modern çağlar bunlar. İnşaat tekniklerine uygun yapıldığı sürece. Ama biraz önce söylediğim gibi biz bir, o tekniklere uyuyor muyuz? Zemin etütlerini iyi yapıyor muyuz? İnşaattaki beton kalitesini yapabiliyor muyuz? Demirler uygun çekilmiş mi? Nervürlü mü? İnce mi? Kalın mı? Demel nasıl? Onun üstüne üstlük bittikten sonra da bina ya kaçak oluyor, ruhsat alamıyor bir takım eksiklerinden dolayı. Ya da ruhsat aldıktan sonra başka kaçaklar yapıyoruz. Buradaki binada gördüğümüz gibi. Dediğim gibi bizim en büyük sıkıntımız bu. Evet. Ama tahmin ediyorum bunlardan ders alıyoruz. Yeni kanunlarla, yeni yönetmeliklerle, yeni bir işleyişle bundan sonrası için set çekmeye çalışıyoruz. İşte yapı affı bundan da gelmiş bir aftır.
0: Evet.
1: Bundan öncekini kurtaramıyoruz. Bir şekilde böyle çözelim ama bundan sonraki nereden bir milat olsun denilen bir durumdur.
0: Evet.
1: Bundan sonrası için inşallah bundan ders almış olacağız.
0: Evet hocam, hep sizin gibi hocalardan böyle felaketler sonunda aynı uyarıları alıyoruz, dinliyoruz. İnşallah bu sefer yerine getiririz. Çok teşekkür ediyorum haber hattına katıldığınız için. Nuri Bingöl hocayla konuştuk. Üç kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Habertürk ekranlarından izleyebilirsiniz gelişmeleri. Sırada HT 360 var. Dilek Gül karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere.

0: Marmara bölgesinde İstanbul parçalı bulutlu 21, Edirne parçalı bulutlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 25, Muğla güneşli 24 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 25, Adana güneşli 30 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 23, Giresun yağmurlu 21 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 23, Kayseri yağmurlu 21 derece. Doğu Anadolu'da Van güneşli 19, Erzincan parçalı bulutlu 20 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 26, Gaziantep yer yer yağmurlu 24 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirler

0: Harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Efendim saatlerimiz 16'yı gösteriyor artık. Habertürk'te HT360 zamanı. Ben Dilek Gül, bir saat boyunca gündeme birlikte bakacağız. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladık bültenimizi. Manşetlerle başlayalım. Maalesef İstanbul Güne Maltepe'den gelen üzücü bir haberle başladı. Kaçak katları alt katlarının üstüne çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi enkaz altında ve çalışmalarda son duruma canlı bağlantılarla bakacağız. Nasıl ilerleniyor? 3 kişinin durumu ne? Aktaracağız HT360'ta. Ve tasfiye sürecindeki fonlardan 17'sinde yatırımcılara ödemeler başladı. 1 milyon liraya kadar yapılan ödemelerde kimler hangi şartlarla yararlanabiliyor? Bunu da aktaracağız. Yine HT360'ın detaylarında göreceğiz. Ve dünya dediğimiz dilimde Alman istihbaratının eski başkanını konuşacağız. Çünkü neden? Casusluk suçlamasıyla tutuklandı Alman istihbaratının eski başkanı. Almanya'da son yıllarda devlet içinde yaşanan casusluk vakalarını ve arkasında hangi güçlerin olabileceğini şöyle biraz tartışacağız, bir pencere açacağız. Birazdan o zaman başlayalım. Şimdi önce İstanbul Maltepe'ye gideceğiz. 3 katı çöken binada 3 kişi arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları da takip eden arkadaşımız Alihan Tok olay yerinde. Alihan, çalışmalar nasıl ilerliyor? 3 kişiyi çıkarmak için nasıl bir çalışma yürütülüyor şu anda?
1: Şimdi Dilek'le çalışmalardan şöyle bahsedeceğim sana. Sabah saatlerinde başladı, devam ediyordu ama devam ederken bina zaten kaçak olduğu, bazı yapıların işte üzerindeki 4 katın kaçak olduğu.

olduğu biliniyor. Ve binanın statiğinden dolayı bina sürekli olarak kayıyordu ve çalışmalar yer yer durmak zorunda kaldı. Ekipler daha sonra içeriden aslında 12 kişiye ulaştılar ve daha sonraki süreç şöyle işledi. Binayı bir tahkimat oluşturarak önce bir güvenli alan oluşturdular ve şimdi de binanın yükünü hafifletiyorlar. Yani bina o kadar ağır ki ve aynı zamanda ekiplerin evet dikkat edelim şu tarafa bakın buradaki ağacı da şu anda aslında bir kepçe yardımıyla buradan kaldıracaklar. Çünkü şöyle göstereceğiz size yani yol tamamen kapandı, enkazla kapandı ve binanın ağırlığını şu anda almaya çalışıyor ekipler. O dört kat, kaçak olan dört kattan bahsediyoruz. İşte o dört katı yıkıyor ekipler şu anda. Bir yandan da sulama işlemi yapıyorlar. Şimdi zorlu bir çalışmaydı. Sürekli olarak kaymalar meydana geldi. 12 kişiye şu ana kadar ulaşıldı. Ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti. Ve 10 kişi sağ olarak buradan kurtarıldı. Şimdi bir 3 kişi daha var. Özellikle burada o çöken kısımda yani 3 katta aramalar yoğunlaşmış durumda. En altta dükkan katı ve üzerindeki 2 kattan bahsediyoruz. Tamamen yere gömülmüş durumda. Şu an göremiyoruz. Yani ciddi çalışma yapıldı oraya girmek için. Oraya ekiplerin girebilmesi için çok ciddi çalışmalar yapıldı. Ama güvenli bir çalışma olamadı bir türlü. Bina sürekli olarak kaydı. Burada hareket sensörlerinden sürekli olarak alarmlar duyduk biz ve ekipler ekseriyetle burada bazı çalışmaları durdurmak zorunda ve binadan uzaklaşmak zorunda kaldılar. Ama şimdi tekrardan burada binanın üst katlarının kontrollü bir şekilde yıkılmasına karar verildi ki o aslında üst katlar zaten kaçak. Dolayısıyla burada binanın statiğine, yapısına uygun olmayan tamamen ihmal sonucu böyle bir yapı yapılmış, üzerine dört kat çıkılmış ve böyle bir faciada aslında geliyorum demiş ilk yapılışından itibaren. Şimdi olayın bir de adli boyutu var tabii. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili de geniş bir soruşturma başlattı ve bu soruşturma kapsamında da binayla alakalı aslında şu bilgileri verebiliriz. Binada çöken binayla ilgili başlatılan soruşturmada binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı var. Gözaltına alındılar. Ve aynı zamanda binanın dört katının da kaçak olduğu biliniyor. Şimdi olayla ilgili bir bilirkişi heyeti de oluşturuldu. Aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları dahil her ihtimal araştırılacak. Burada mesela şöyle detayları biliyoruz. Bir kat çıkılmış kaçak olarak ama daha sonra bu görmezden gelinmiş o dönem. 1987 yılında yapılmıştı bu bina, onu biliyoruz. Ve daha sonrası ilerleyen yıllarda bu kaçak yapılar yapılmış ama görmezden gelinmiş. Devam edilmiş kaçak yapılar yapılmaya. Bir de 3 kat daha çıkmışlar yani üzerine. 4 kat şu anda gördüğünüz katlar da zaten kaçak olan kısımlar. İşte bunlar binaya fazla yük bindirdi. Taşıyıcı yapısına fazla yük bindirdi. Ve ne yazık ki böyle bir çökme yaşandı. Şimdi burada kumaş hazırlama odası ve bir kumaş atölyesinin de olduğunu biliyoruz aşağıda. Ve orada bir tadilat işlemi de var. Ona dair görüntüler de ortaya çıktı. Ve burada tabii bir kolon kesildi mi bu tadilat işlemi yapılırken binanın taşıyıcı yapısına zarar veren herhangi bir müdahale yapıldı mı? Buna dair de ciddi bir soruşturma yapılacak. Atölye sahibinin de ifadesi alındı. Aslında kendisi kolon kesme iddialarını reddediyor ama burada tabii ki ekiplerin yapacağı araştırmalar, bilirkişi heyetinin yapacağı araştırmalar belirleyici olacak ve net bir şekilde buradan çıkacak tespitler sonucunda sorumlular belli olacak. Şimdi burada bahsettiğimiz gibi bir kat kaçak yapıldı. Aslında o dönem belediyenin tespit edildiği de biliniyor ve daha sonra 3 kat daha kaçak yapılıyor. Yine tespit ediliyor ama hiçbir müdahale, hiçbir önlem alınmıyor. Dolayısıyla böyle bir faciayla karşı karşıya kaldık. 2 kişiye mezar oldu bulunduğumuz yerdeki bu apartman ve altında da iş yeri vardı. Ekiplerin çalışmaları öncelikle en alt katta devam etti ve o çalışmalar neticesinde yer yer durmasından dolayı da ve bir yangın da çıktı aslında, onu da söyleyelim. Yani en üst kata kadar sirayet eden, özellikle ekiplerin çalışmalarını burada engelleyen bir yangından da bahsedebiliriz. Bu

0: yangını da itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Soğutma çalışmaları yapıldı ve o yangında söndürüldü. Soğutma çalışmaları da bitirildi. Şimdi burada üzerindeki o kaçak kat, yani binaya aşırı yük yükleyen ve binanın kaymasına sebep olan, çalışmaları durduran bu fazlalık alındıktan sonra burada çalışmalar devam edecek. Özellikle zemin katta, yani iş yerinin bulunduğu katta ve üzerinde bulunan iki katta çalışmalar devam edecek. Şimdiye kadar 12 kişiye ulaşıldı. 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bir çoğunun da zaten bilinci açıktı ve hayati tehlikesi de bulunmuyor. Bunun yanı sıra 3 kişi olduğu şu anda tahmin ediliyor içeride. Ve o 3 kişiye ulaşmaya çalışıyor ekipler, ama önce işte bu yükün hafifletilmesi gerekiyor. Buna dair çalışmalar, kontrollü yıkım devam ediyor. Ve bu yıkım tamamlandıktan sonra o 3 kişiye ulaşmak için ekipler tekrar enkaz içerisindeki çalışmalarına devam edecekler.
1: Alihan, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bu gelişmeleri, bina ile ilgili çalışmaların detaylarını Alihan Tok bize olay yerinden aktardı. Şimdi başka bir bağlantıya gideceğiz. Yeni Parti lideri Özgür Özel'in fon soruşturmasına dair iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama var. O açıklamaların detaylarını Emre Aytekin'den dinleyeceğiz. Emre.
2: Dilek Gül açıklama dakikalar önce Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı ve Özgür Özel'in o iddialarına ilişkin şu ifade kullanıldı. Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır ifadesi kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada soruşturma sürecini gölgelemeye, adli makamların kararlılığını tartışmalı hale getirmeye, devlet kurumları arasındaki güvensizlik oluşturmaya yönelik bir takım girişimlerin söz konusu olduğu ifade edildi açıklamada. Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerinin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır ifadeleri kullanıldı. Açıklamada yine teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulmasının ardından Sayın Bakanımızı da hedef alan içeriklerin yanlış ve manipülatif olduğunun anlaşılmasının üzerine ortaya çıkan soru işaretlerinin devlet kurumlarına yöneltilmeye çalışıldığı görülmektedir denildi ve bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın son kısmında ise fon soruşturmasına ilişkin bir kararlılık mesajı verildi. Fon soruşturması spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir ifadesi kullanıldı. Bir kez daha ifade edelim. Ana muhalefet lideri Özgür Özel'in iddialarına ilişkin fon soruşturmasındaki bazı bilgilerin kendisine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı iddialarına ilişkin bakanlıktan bir açıklama geldi ve bakanlık bu iddiaları ağır ve mesnetsiz bir iftira olarak değerlendirdi.
1: Emre, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Bu arada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni partili Ümit Özlale'nin iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Benim ya da ailemin adına fonlarda tek bir işlem yoktur dedi ve yeni partili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti.
3: Demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan, çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyor. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten, eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir. Görevini bıraksın arkadaş.
1: Bu arada A1 Kapital, Buğuz ve Pardüs'ün 17 fonundaki 43.643 yatırımcıya bugün itibariyle ödemeler başladı. Bu yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Peki yol haritası nasıl olacak? Ödemeler nasıl yapılacak?
4: 43.643 yatırımcıya ödemeler başladı.

0: Fonlardaki tasfiye sürecinde ilk somut adım atıldı. Fon Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlar çerçevesinde harekete geçildi. İlk etapta A1 Kapital, Buls ve Pardus bünyesinde bulunan 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemeleri yapılmaya başlandı. Ödemeler bu fonlarda 1 milyon liraya kadar parası olan yatırımcılara yapılıyor. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56.614 kişiye olan tasfiye kuralları çerçevesinde ödemelerin hızla yapılması hedefleniyor. Peki ödemeler nasıl yapılacak? Öncelik küçük yatırımcı ve para piyasası fonlarına verilecek ödemelerde olacak. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ara ödeme ile 1 milyon liraya kadar paralar geri ödenecek. Ana parasını çekmiş olanlara ise ödeme yapılmayacak. Ara ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Hesaplama Takas Bank'tan alınacak fiyat bilgileriyle yatırımcıların hak edeceği tutarlarla yapılacak. Ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacak. Fonlarda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak. El konulan varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılacak ve ödemelerde değerlendirilecek. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Olağanüstü tasfiye kurullarına ve ödemelere ilişkin kanun teklifinin de meclise sunularak bu ay içinde yasalaşması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin bu ay içinde tamamlanması planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, küçük yatırımcılara ödemelerin yapılmasının ardından sıra 1 milyon lira üstünde yatırımı bulunanlara gelecek. Bu kişilere ilk etapta 1 milyon lira ödeme yapılacak.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bu fon soruşturmasına dair yeni bir açıklama var. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız dedi.
0: Alnımız ak, başımız dik mesajı verdi. Sorumlulara gereğinin yapılacağını vurguladı. Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda atılan adımların topluma anlatılması gerektiğine dikkati çekti. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız, sorumlulara gereken yapılacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine partiye yönelik kara propaganda yapıldığı uyarısı da yaptı. İdari ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağına dikkat çekerek kara propagandaya geçit vermeyin mesajı verdi. MK toplantısında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı da sunum yaptı. Bilgilendirmede ön plana çıkan başlıklar Almanya özelinde, Avrupa genelinde aşırı sağ ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin kanuni düzenlemeler oldu. Yurt dışındaki çifte vatandaşların yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri durumunda Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmaları yönünde bir kanun çalışması yapılması gerektiği de toplantıda ifade edildi.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine bir tepki gösterdi. Bunu yapacağını bilseydim aday yapmayı bırak selam vermezdim dedi. Yine Özel'in gündeminde fon soruşturması ve erken seçim tartışması da vardı.
2: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Sandığı işaret etti.
2: Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin İzmir'e bir kayyum atadığını görmüş durumdayız. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir.
0: Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk etti. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası CHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başından gelmiş.
0: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Şimdi komisyona gerek yok diyorlar. Hızla anayasayı açacaklar. Ve şöyle diyecekler, üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda Meclis Araştırma Komisyonu kurulamaz. Bu bahane geçerli bir bahane değildir. Bu işin kaçışı yok.
0: Yeni parti lideri erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
2: 2028 yılının bahar aylarına

0: Çekilirse seçim ne olur? O bir erken seçim olmaz. O anayasanın arkasından dolaşma olur. Biz bu suça alet olmayız dedim. Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız. Bir hafta önceki seçim, onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
1: ABD Dışişleri Bakanı Rubio protestoların gölgesinde bir Atina ziyareti gerçekleştirdi ve burada Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi. İki ülkenin çatışma ihtimalinin kendileri için düşünülemez olduğunu ifade etti. Aynı zamanda gündeminde F-35 savaş uçakları da vardı. President Trump, the United
2: States has made its choice. Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma ihtimalinin düşünülemez olduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasını istediğini belirtti. Atina'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kati Merini gazetesine konuştu. Rubio'ya, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler bozulursa ABD'nin tutumunun ne olacağı soruldu. ABD'li bakan, iki ülke arasında çatışma ihtimallerinin kendileri için düşünülemez olduğunu savundu. Bu ne Türkiye için, ne Yunanistan için, ne de ABD için iyi olur. Olacağını düşünmüyorum değerlendirmesinde bulundu. Rubio'nun gündeminde F-35'ler de vardı. Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin daha önce parasını ödediği uçakları teslim almasını istediğini belirtti. Konunun çözümü için S-400 hava savunma sistemlerini işaret etti. We felt embarrassed that our achievements set us apart. Rubio, Atina'da Avrupa'ya da mesajlar verdi. Konuşmasında Partenon Tapınağı'nı arkasına alan Rubio, önümüzdeki 10 yılda alınacak kararların 100 yılı şekillendirmede önemli olacağını söyledi. We find ourselves
3: at a crossroads. Bugün kendimizi bir yol ayrımında buluyoruz. Önümüzdeki 10 yıl ve alacağımız kararlar gelecek 100 yılın hikayesini yazacak. İzleyeceğimiz yol, Batı'nın dünyadaki lider konumunu koruyup koruyamayacağını ya da bir gerileme, kölelik ve çöküş geleceğine razı olup olmayacağını belirleyecek.
2: ABD'nin ulusal gücünü daha kararlı biçimde kullanacağına vurgu yapan Rubio, Avrupa'nın da uzun uykusundan uyanması gerektiğini söyledi.
1: Şimdi bir kez daha enkazda arama çalışmalarının sürdüğü Maltepe'ye gideceğiz. Bu kez son durumu Buse Deviren'den alacağız. Buse.
4: Dilek, sabah saatlerinden bu yana Maltepe'de gerçekten çok üzücü bir olayın artık böyle etkilerini biz de gözümüzün önünde görüyoruz. Farklı farklı aşama aşama birçok olay yaşandı sabah 5.40'dan itibaren bu alanda. Depremsiz bir yıkım yaşandı. Nadiren de olsa rastladığımız bir durumdu kimi zaman farklı illerde ama bu kez İstanbul'da başımıza geldi. Burası Anadolu yakasının Maltepe ilçesinde yer alan bir alan. Bu binayı ekranlarınızı Habertürk drone kamerasında taşıyoruz. Şu anda binanın yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu binanın yıkımı neden yapılıyor? Çünkü üzerinde ciddi bir yük var ve aşağıda aranması gereken 3 kişilik bir insanlar var. 3 farklı insan var aşağıda. Onlara erişimin sağlanması gerekiyor. Dolayısıyla doğrudan aşağıya giremiyorlar. Orada

müdahalesi olamıyordu. Ama buna böyle bir çözüm getirmeyi düşündüler. Zemine bir alan yerleştirdiler ve üzerindeki binanın yükünü de azaltabilmek adına yukarıdan itibaren şu anda ekranlara taşıdığımızda sizin de gördüğünüz üzere kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleştiriyorlar. O yıkımdan sonra da yukarıdan oluşturulacak olan tünellerle birlikte aşağıdaki o 3 kişiye erişim sağlanması bekleniyor. Tabii bu da uzunca bir zaman alacak. Çok da yaklaşık 1,5-2 saatlik bir zaman geride kaldı yıkımda da. Binanın zeminine o kaymanın yaşandığı alana takozlar yerleştirildi. Çünkü sabahın ilk saatlerinden bu yana binanın etrafında geldiklerinde arama kurtarma ekipleri çalışmalarına başladıklarında binanın milim milim de olsa kaymaya devam ettiğini fark ettiler. Dolayısıyla çok riskliydi binanın içerisine girip içeride kalan insanları da kurtarabilmek. O yüzden yine kurtarılan insanlar oldu. 10 kişi kurtarıldı. Ne yazık ki iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Birinin cenazesine ulaşıldı. Biri de buradan hastaneye götürüldüğünde hayatını kaybetti. Şimdi içeride 3 kişinin olduğu bilgisi var. 3 kişi olduğu tahmin ediliyor. İddialardan bir tanesi 3 kişiden bir tanesinin engelli olduğu yönünde. Şimdi biz Vali Bey'in söylediğine göre, Davut Gül'ün söylediğini aktardığına göre o şöyle söylüyor. İçerideki kişilerle iletişim ne yazık ki sağlanamadı dedi bizlere. İçerideki kişilere çünkü sesimi duyan var mı deniyor. Bir tepki bekleniyor. Eğer sesini duyurabilecek durumda değilse eliyle bir yere vurmasın. Çok ciddi cihazlarla dinleniyor. Sismik cihazlarla dinleniyor. Ve kameralar yerleştiriliyor. Yılan kameralar var içeriye. Onlar yerleştiriliyor ve tespit yapılıyor. Şimdi burada konuştuğumuz üzere bizim edindiğimiz bilgilere göre bu 3 kişinin yeri tespit edildi. Ama İçeriye gidebilecek bir durum yok. Çünkü yani içeriye giriş mümkün değil şu aşamada. Neden? Bina kayıyor. Bina sağlam değil. Binanın olduğu yere çökme riski var. Dolayısıyla bu riski de göz önünde bulunduramıyor arama kurtarma ekipleri. Ne yaptılar o yüzden? Yer tespiti de yapıldığı için bu kişilerle ilgili. Yani izleyicilerimiz şunu da merak edebilir. Ses vermedilerse nasıl tespit ediyorlar yerlerini? Bu insanların vücut ısısının tespiti yapılıyor. Nerede yaşam var o tespit ediliyor. Bir sürü cihazlarla aranmaları yapılıyor. Yani bir vücut ısısının olduğu yer yine cihazlarla tespit edildiğinde de burada biri var oluyor. Hatta hatırlarsınız 6 Şubat'ta da süre geçtikçe artık o cihazların etkisi de azalmaya başlıyordu. Çünkü vücut soğumaya başlıyordu. Ne yazık ki cenazelerin ve tespiti yapılması zorlaşıyordu. Şu anda bu cihazlarla o 3 kişinin yeri tespit ediliyor. Tespit edilen yere de giriş sağlanması bekleniyor. Ama ne yazık ki o 3 kişiyle alakalı da bir iletişim yok. Yani buradan verilen sorulan tepkilere cevap verilmiyor. Bu tabii biraz böyle bizim için umut kırıcı bir durum olmuş olsa da, acaba hayatlarını kaybettiler mi gibi bir durum olsa da, içeride bir engelli vatandaşın olduğu iddiası var. Yine genç bir kızımızın olduğu söyleniyor ve üçüncü bir kişi daha var. Dolayısıyla zaman da tabii ki çok önemli onlara erişebilmek için. Çünkü düşünün 5.40'ta bu meydana geldi. Bir gece yarısıydı bu yaşandığında. Vücut ısısı düşebiliyor, solunum sıkıntısı yaşayabiliyorlar aşağıda. Zaman çok önemli bu anlamda. O yüzden hızlıca kurulan ekip hızlı bir refleks gösterdi ve dedi ki biz buranın zemini takoz yerleştireceğiz. Yani zemin kaymasını durduracağız. Akabinde binanın yukarıdaki yükünü azaltabilmek için zaten kişilerin yer tespiti yapıldı. Yukarıdaki yükünü azaltabilmek için kontrollü bir şekilde yıkım yapacağız. Yani alttaki insanların olduğu bölgeye zarar vermeden o yükü azalttıktan sonra, yani binanın kendiliğinden yıkılma ihtimalini durdurduktan sonra da bu kişilerin olduğu bölgelere erişim sağlayacağız. Yapılan şu anda tam olarak bu. 3 kişinin dileriz ki sağ salim bir şekilde alandan çıkartılsınlar. 14 kişi yıkılan alanda olduğu söylendi. Ama nasıl oluyor bu? Nüfus kayıtlarında binada yaşayan, o alanda yaşayan, o dairelerde yaşayan toplamda 14 kişi olduğu söyleniyor. Aslında 16 kişi ama 2 kişinin şehir dışında olduğunu biliyoruz. Trabzon'a, memleketlerine gitmişler. 2 tane evlatları burada evdeydi. O kişilerden 10 tanesi direkt kurtarıldı. 2 tanesi ne yazık ki hayatını kaybetmiş bir şekilde bugün biz böyle bir haberini almış olduk onların. Üçü için de şu anda çalışmalar devam ediyor. Yıkım devam ediyor görüyorsunuz kontrollü bir şekilde. Bir yandan da su tutuluyor ki asbest riskini de azalsın. İnsanlar çevrede bu dumanı, tozu dumanı.

0: limanı solumasınlar diye takip edeceğiz. Bir gelişme olduğunda Dilek yeniden bağlanıp aktaracağız.
1: Buse teşekkür ederiz, sağ olasın. Buse Deviren aktardı Maltepe'deki enkazdaki son görüntüleri, son durumu da Habertürk drone kamerasıyla sizlere yansıtmaya çalıştık. İspanya'da da bir konut krizi söz konusuydu. Hatırlayacaksınız, hatta bu protestoların sembolü haline gelen 87 yaşında bir kadın vardı. Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal fahiş kira artışı nedeniyle 70 yıllık evinden tahliye edilmişti.
2: ...70 yılını aynı evde geçirdi. Fahiş zam yapılan kirasını ödemeye gücü yetmeyince... ...evinden polis zoruyla sedyeyle çıkarıldı. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından uzlaşmaya varıldı. Ancak ömrü evine dönmeye yetmedi. İspanya'yı erken seçime götüren protestoların sembol ismi... ...Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Abascal'ın evi bir yatırım fonu tarafından satın alınmış, kirası 500 Euro'dan 2650 Euro'ya yükseltilmişti. Emekli maaşı 1350 Euro olan Abascal, kirayı ödeyemeyince 23 Eylül'de polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. Tahliye görüntüleri İspanya'da büyük tepki yarattı. Madrid'de başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Yüz binlerce kişi yükselen kiraları ve barınma krizini protesto etti. Kamuoyu baskısının ardından ev sahibi şirket geri adım attı. Abascal'ın eski kira koşullarıyla evine dönmesi için uzlaşma sağlandı. Ancak evinden çıkarıldığı günden bu yana hastanede tedavi gören Abascal hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından binlerce kişi Madrid'deki Puerta del Sol meydanında toplandı. Başbakan Sanchez de Abascal'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize sarılıyorum dedi. Sanchez, hükümetin hazırladığı iki konut kararnamesinin mecliste reddedilmesi üzerine 2027'de yapılması planlanan genel seçimleri 29 Kasım'a çekmişti.
1: Şimdi son dakika olarak ekranımıza yansıttık. DEM Parti İmralı heyeti AK Parti yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmenin notlarını Buse Gençtürk'ten öğreneceğiz. Buse.
3: Bir ek gün DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler, parti sözcüsü Ömer Çelik de bir görüşme yaptı. Görüşmede sürecin geldiği aşama ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmeye dair yazılı açıklamada DEM Parti basın bürosu tarafından yapıldı ve edindiğimiz bilgiye göre görüşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşti. Neden önemli bu toplantı, görüşme? Çünkü önümüzdeki hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Mecliste bir izleme irtibat komisyonu kurulacak. Bu nedenle de temaslar yoğunlaşacak. Bu komisyonda bulunacak, partiden görevlendirilecek üyelerin belirlenmesi bekleniyor önümüzdeki süreçte. Bunun için de Meclis Başkanı'nın siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek onların görüşlerini alması öngörülüyor. Peki kaç üyeden oluşacak bu komisyon? 17 üye ya da daha aşağısında bir sayıda üye verilebilir. Bunun için de partilerden tek tek isimler istenecek. İşte bu temasta, bu toplantıda, görüşmede son yapılacak bu komisyon kurulmadan önce son temasları arasında sayılabilir. DEM Parti heyeti AK Parti heyetiyle bir görüşme yaptı ve sürecin geldiği aşama, terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonra yapılacaklar hakkında bir görüş alışverişinde bulunuldu Dilek Gül.
1: Buse çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. İmralı heyeti AK Parti ile görüştü. Bu görüşmenin önemine dair detayları da Buse Gençtürk bize aktardı. Milliyetçi Hareket Partisi düşen doğum oranlarına karşı 20 maddelik bir öneri paketi hazırladı. Annelere doğumdan önce 2, doğumdan sonra ise 6 ay olmak üzere toplam 8 ay ücretli izin verilmesi talep edildi. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi muafiyeti yine talepler arasında.
2: Annelere 8 ay ücretli doğum izni, yeni evleneceklere 3 yıllık kira desteği, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere vergi muafiyeti. Bu maddeler düşen doğum oranlarına karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerileri. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partisinin Türkiye'nin demografik geleceğine yönelik hazırladığı 20 maddelik öneri paketini açıkladı.
4: Milliyetçi Hareket Partisi

0: olarak nüfus meselesini, Türk milletinin geleceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretini doğrudan ilgilendiren stratejik bir beka meselesi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde artık aktif pronatalist politikalarımız uygulanmalıdır. Devletin görevi, aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın önündeki ekonomik, mesleki, barınmaya ilişkin, eğitimle ilgili, sağlık ve bakım kaynaklı engelleri azaltmaktır. Bugün alınmayan demografik kararların sonuçları 20, 30, 50 yıl sonra karşımıza çıkacaktır.
1: Önerilerin başında çalışan annelere yönelik düzenlemeler var. Doğumdan önce 2, doğumdan sonra ise 6 ay olmak üzere toplam 8 ay ücretli izin verilmesi önerildi. 6 ay esnek veya uzaktan çalışma, isteyen annelere ise 2 yıl ücretsiz izin ve işe dönüş güvencesi önerildi. Çocuk sayısına göre ekonomik desteklerin artırılması da öneri paketinde. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi muafiyeti, ilk araç alımında ÖTV indirimi istendi. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında da indirim yapılması, bebek bezi ve mamadan vergi alınmaması da öneriler arasında yer aldı.
2: Acaba patronum yazışmaları mı okuyor mu? Sorusuna artık net bir cevap var. Resmi gazetede yayımlanan KVKK kararıyla bundan böyle işveren çalışanını gizlice izleyemeyecek. Kişisel hesaplarsa tamamen koruma altında olacak. Kurallara uymayan işverene de idari para cezası uygulanacak.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışma hayatına ilişkin önemli bir kararı imza attı. İşverenin çalışana tahsis ettiği iletişim kanalları üzerindeki denetimi sınırladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iş yerindeki dijital gözetime ilişkin emsal bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararla, işverenin yönetim hakkıyla çalışanın özel hayatı arasındaki sınır netleştirildi. Karara göre, şirket bilgisayarı, şirket e-postası demek, bunun patrona sınırsız izleme hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Yani cihaz işverene ait olsa bile işveren o cihazdaki her yazışmaya keyfi olarak bakamayacak. Artık işveren denetim yapacaksa bunu çalışana açıkça bildirmek zorunda. Mailleriniz kontrol edilebilir gibi genel bir cümlede yetmeyecek. Denetimin nedeni, neye bakılacağı ve bilgilerin ne kadar saklanacağını tek tek söylemesi gerekecek. Yazışmaların içeriğine bakmaksa son çare olacak. İşveren önce sadece giriş çıkış kayıtlarına bakabilecek. Mesajların içine ancak ciddi ve somut bir şüphe varsa girebilecek. Denetim sonucunda elde edilen verilere sadece görevli, sınırlı sayıda personel erişebilecek. Bu veriler yalnızca gerektiği süre boyunca saklanacak. Kurallara uymayan, çalışanını gizlice izleyen işverenlere ise idari para cezası uygulanacak.
2: Almanya'da casuslukla suçlanan Federal İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı August Hanning tutuklandı. Bu son yıllarda devlet kurumlarının içinden ard arda çıkan casusluk vakalarının belki de en çarpıcısı olduğu diyebiliriz. Şöyle grafiği de size LED'de yansıtmaya çalıştık bilgileri. Mesela görüyorsunuz 2022'de BND çalışanı gizli istihbarat bilgilerini Rusya'ya aktarmakla suçlandı. Hemen bir yıl sonrasında yine Alman ordusunun bir çalışanı, üstelik silahlanma biriminde olan bir çalışanı, Rus makamlarına kendi isteğiyle bilgi sunmak suçlamasıyla tutuklandı. Geldik bir sonraki yıla, 2024'te AfD'li Karah'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki çalışanı olan biri Çin istihbaratına hassas bilgiler aktardığı gerekçesiyle yakalandı ve daha sonra hapis cezası aldı. Son olarak da eski BND başkanı Hanning yaklaşık 2000 gizli belgeyle bağlantılı casusluk ve vatana ihanet soruşturmasının böyle merkezine yerleşti. Tutuklanan Hanning'in hangi yabancı servisle bağlantı olduğu henüz açıklanmadı ama bu Almanya'da epey tartışılan, konuşulan bir başlık haline geldi. Biz de HT360'da biraz bu meseleye, dünya dediğimiz dilimde, bakmaya çalışacağız. Konuklarımı da gördüm. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Profesör Doktor Mehmet Özkan bizimle olacak. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk.
2: Selamlar. Mehmet Bey de merhaba. Selamlar hocam. Hüseyin merhaba hocam, sizinle başlayayım. Sizi gördüm. Rus tehdidi algısıyla bu güvenlikçi politikalara yönelen Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri İstihbarat alanında tamamen savunmasız mı? Böyle bir soruyu sormak ne kadar doğru? Yani böyle tek tek vakalar yaşasak da kesilmeyen olaylardan bahsediyoruz. Bir zaaf söz konusu mu bu alanda, ne dersiniz?

0: Dilek Hanım, asıl ilginç olan nokta 80 yaşında olan bir eski BND başkanının bu işin içinde olması. Bununla birlikte yine onun daha önceden yetiştirdiği memuru olan bir kişinin o belgeleri kendisine iletmesi. Bu tabii Avrupa'da özellikle Avrupa Birliği içindeki istihbarat birimlerinin de hepsini doğrudan ilgilendiren bir olay. Eğer Rusya'ya bu bilgiler aktarıldıysa 2000'e yakın belge. Şimdi bunlar tabii kolay kolay göz ardı edilecek olan şeyler değil. Ben August Hanning'in konuşmalarını, tartışmalarını, röportajlarını takip eden biriyim. Değişik dergilerden, gazetelerden ve o Alman istihbaratının yetkililerinin yazdıkları anılarını da okuyorum. Bu Almanya için çok özel bir durum. Yani diğerleri gibi değil. Yani işin patronu yani en üst tepedeki adam bilgileri aktarıyor suçlamasıyla içeride ve şu anda karşı karşıya kaldığı ceza ise 6 ay ile 10 yıl arasında bir cezaya çarptırılabilir. Burada asıl önemli olan İngiltere'nin başta olmak üzere Avrupa Birliği dışında ama İngiliz istihbaratıyla tabii çok doğrudan ilişkiler var. Çünkü İngiltere'yi büyük oranda raporlarda anlatmış gibi gözüküyor. İngilizler tabii bu raporlarda kendilerini ilgilendiren bir durum var ise bunun kendilerine Alman yetkililer tarafından bildirilmesini istiyorlar. Araya Azerbaycan sıkıştırıldı. Burada Mossad'la birlikte bir işbirliği olabilir. Mossad'ın Azerbaycan üzerinden belki özellikle Avrupa Birliği içinde kendisine karşı olan ülkelerin ki yasal olarak yani görünüşte karşı değiller ama iç yazışmalarda büyük bir olasılıkla İsrail karşıtı ve bütün Almanya'da özellikle son dönemlerde görülen antisemitik Yahudi karşıtlığı hareketlenmeleri tabii doğal olarak istihbarat takip etmek zorunda. Bunların kimler olduğunu, nasıl olduğunu da tabii ki bilmek istiyor olabilir. Yani Rusya var işin içerisinde, Mossad var, yani İsrail var. Çin'e daha önce söylediniz, Çin'e de böyle bilgiler kaydırılmıştı ama benim buradaki şeyim daha çok Rusya ile ilgili olarak. Çünkü Rusya Almanya arasında biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de bunu takip ettiniz tabii siz biliyorum şeyle Lavrov'la Vatepol arasındaki konuşmayı birbirlerine 20 dakika boyunca suçladılar ve birdenbire şimdi pat diye bu ortaya çıktı. Yani bu Almanya'da bence çok büyük tartışmaları daha da beraberinde.
1: Çünkü önümüzdeki hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Mecliste bir izleme irtibat komisyonu kurulacak. Bu nedenle de temaslar yoğunlaşacak. Bu komisyonda bulunacak, partiden görevlendirilecek üyelerin belirlenmesi bekleniyor önümüzdeki süreçte. Bunun için de Meclis Başkanı'nın siyasi parti temsilcileri de bir araya gelerek onların görüşlerini alması öngörülüyor. Peki kaç üyeden oluşacak bu komisyon? 17 üye ya da daha aşağısında bir sayıda üye verilebilir. Bunun için de partilerden tek tek isimler istenecek. İşte bu temasta, bu toplantıda, görüşmede son yapılacak bu komisyon kurulmadan önce son temasları arasında sayılabilir. DEM Parti heyeti AK Parti heyetiyle bir görüşme yaptı ve sürecin geldiği aşama terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonra yapılacaklar hakkında bir görüş alışverişinde bulunuldu Dilek Gül.
2: Buse çok sağ olasın. Teşekkür ederiz. İmralı heyeti AK Parti ile görüştü. Bu görüşmenin önemine dair detayları da Buse Gençtürk bize aktardı. Milliyetçi Hareket Partisi düşen doğum oranlarına karşı 20 maddelik bir öneri paketi hazırladı. Annelere doğumdan önce 2, doğumdan sonra ise 6 ay olmak üzere toplam 8 ay ücretli izin verilmesi talep edildi. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi muafiyeti yine talepler arasında.
3: Annelere 8 ay ücretli doğum izni, yeni evleneceklere 3 yıllık kira desteği, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere vergi muafiyeti. Bu maddeler düşen doğum oranlarına karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerileri. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partisinin Türkiye'nin demografik geleceğine yönelik hazırladığı 20 maddelik öneri paketini açıkladı.
4: Milliyetçi Hareket Partisi olarak nüfus meselesini, Türk milletinin geleceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretini doğrudan ilgilendiren stratejik bir beka meselesi olarak değerlendiriyoruz.

0: değerlendiriyoruz. Ülkemizde artık aktif pronatalist politikalarımız uygulanmalıdır. Devletin görevi aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın önündeki ekonomik, mesleki, barınmaya ilişkin, eğitimle ilgili, sağlık ve bakım kaynaklı engelleri azaltmaktır. Bugün alınmayan demografik kararların sonuçları 20, 30, 50 yıl sonra karşımıza çıkacaktır.
1: Önerilerin başında çalışan annelere yönelik düzenlemeler var. Doğumdan önce 2, doğumdan sonra ise 6 ay olmak üzere toplam 8 ay ücretli izin verilmesi önerildi. 6 ay esnek veya uzaktan çalışma, isteyen annelere ise 2 yıl ücretsiz izin ve işe dönüş güvencesi önerildi. Çocuk sayısına göre ekonomik desteklerin artırılması da öneri paketinde. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi muafiyeti, ilk araç alımında ÖTV indirimi istendi. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında da indirim yapılması, bebek bezi ve mamadan vergi alınmaması da öneriler arasında yer aldı.
2: Acaba patronum yazışmaları mı okuyor mu? Sorusuna artık net bir cevap var. Resmi gazetede yayımlanan KVKK kararıyla bundan böyle işveren çalışanını gizlice izleyemeyecek. Kişisel hesaplarsa tamamen koruma altında olacak. Kurallara uymayan işverene de idari para cezası uygulanacak.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışma hayatına ilişkin önemli bir kararı imza attı. İşverenin çalışana tahsis ettiği iletişim kanalları üzerindeki denetimi sınırladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iş yerindeki dijital gözetime ilişkin emsal bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararla, işverenin yönetim hakkıyla çalışanın özel hayatı arasındaki sınır netleştirildi. Karara göre, şirket bilgisayarı, şirket e-postası demek, bunun patrona sınırsız izleme hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Yani cihaz işverene ait olsa bile işveren o cihazdaki her yazışmaya keyfi olarak bakamayacak. Artık işveren denetim yapacaksa bunu çalışana açıkça bildirmek zorunda. Mailleriniz kontrol edilebilir gibi genel bir cümlede yetmeyecek. Denetimin nedeni, neye bakılacağı ve bilgilerin ne kadar saklanacağını tek tek söylemesi gerekecek. Yazışmaların içeriğine bakmaksa son çare olacak. İşveren önce sadece giriş çıkış kayıtlarına bakabilecek. Mesajların içine ancak ciddi ve somut bir şüphe varsa girebilecek. Denetim sonucunda elde edilen verilere sadece görevli, sınırlı sayıda personel erişebilecek. Bu veriler yalnızca gerektiği süre boyunca saklanacak. Kurallara uymayan, çalışanını gizlice izleyen işverenlere ise idari para cezası uygulanacak.
2: Almanya'da casuslukla suçlanan Federal İstihbarat Servisi BND'nin eski başkanı August Hanning tutuklandı. Bu son yıllarda devlet kurumlarının içinden ard arda çıkan casusluk vakalarının belki de en çarpıcısı olduğu diyebiliriz. Şöyle grafiği de size LED'de yansıtmaya çalıştık bilgileri. Mesela görüyorsunuz 2022'de BND çalışanı gizli istihbarat bilgilerini Rusya'ya aktarmakla suçlandı. Hemen bir yıl sonrasında yine Alman ordusunun bir çalışanı, üstelik silahlanma biriminde olan bir çalışanı, Rus makamlarına kendi isteğiyle bilgi sunmak suçlamasıyla tutuklandı. Geldik bir sonraki yıla, 2024'te AfD'li Karah'ın Avrupa Parlamentosu'ndaki çalışanı olan biri Çin istihbaratına hassas bilgiler aktardığı gerekçesiyle yakalandı ve daha sonra hapis cezası aldı. Son olarak da eski BND başkanı Hanning yaklaşık 2000 gizli belgeyle bağlantılı casusluk ve vatana ihanet soruşturmasının böyle merkezine yerleşti. Tutuklanan Hanning'in hangi yabancı servisle bağlantı olduğu henüz açıklanmadı ama bu Almanya'da epey tartışılan, konuşulan bir başlık haline geldi. Biz de HT360'da biraz bu meseleye, dünya dediğimiz dilimde, bakmaya çalışacağız. Konuklarımı da gördüm. Profesör Doktor Hüseyin Bağcı ve Profesör Doktor Mehmet Özkan bizimle olacak. Hoş geldiniz, merhabalar.
3: Hoş bulduk. Merhabalar, hoş bulduk.
2: Selamlar. Mehmet Bey de merhaba. Selamlar hocam. Hüseyin merhaba hocam, sizinle başlayayım. Sizi gördüm. Rus tehdidi algısıyla bu güvenlikçi politikalara yönelen Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri İstihbarat alanında tamamen savunmasız mı? Böyle bir soruyu sormak ne kadar doğru? Yani böyle tek tek vakalar yaşasak da kesilmeyen olaylardan bahsediyoruz. Bir zaaf söz konusu mu bu alanda, ne dersiniz?
3: Dilek Hanım, asıl ilginç olan nokta 80 yaşında olan bir eski BND başkanının bu işin içinde olması. Bununla birlikte yine

0: onun daha önceden yetiştirdiği memuru olan bir kişinin o belgeleri kendisine iletmesi. Bu tabii Avrupa'da özellikle Avrupa Birliği içindeki istihbarat birimlerinin de hepsini doğrudan ilgilendiren bir olay. Eğer Rusya'ya bu bilgiler aktarıldıysa 2000'e yakın belge. Şimdi
1: Evet.
0: bunlar tabii kolay kolay göz ardı edilecek olan şeyler değil. Ben August Hanning'in konuşmalarını, tartışmalarını, röportajlarını takip eden biriyim. Değişik dergilerden, gazetelerden ve o Alman istihbaratının yetkililerinin yazdıkları anılarını da okuyorum. Bu Almanya için çok özel bir durum. Yani diğerleri gibi değil. Yani işin patronu yani en üst tepedeki adam bilgileri aktarıyor suçlamasıyla içeride ve şu anda karşı karşıya kaldığı ceza ise 6 ay ile 10 yıl arasında bir cezaya çarptırılabilir. Burada asıl önemli olan İngiltere'nin başta olmak üzere Avrupa Birliği dışında ama İngiliz istihbaratıyla tabii çok doğrudan ilişkiler var. Çünkü İngiltere'yi büyük oranda raporlarda anlatmış gibi gözüküyor. İngilizler tabii bu raporlarda kendilerini ilgilendiren bir durum varsa bunun kendilerine Alman yetkililer tarafından bildirilmesini istiyorlar. Araya Azerbaycan sıkıştırıldı. Burada Mossad'la birlikte bir işbirliği olabilir. Mossad'ın Azerbaycan üzerinden belki özellikle Avrupa Birliği içinde kendisine karşı olan ülkelerin ki yasal olarak yani görünüşte karşı değiller ama iç yazışmalarda büyük bir olasılıkla İsrail karşıtı ve bütün Almanya'da özellikle son dönemlerde görülen antisemitik Yahudi karşıtlığı hareketlenmeleri tabii doğal olarak istihbarat takip etmek zorunda. Bunların kimler olduğunu, nasıl olduğunu da tabii ki bilmek istiyor olabilir. Yani Rusya var işin içerisinde, Mossad var, yani İsrail var. Çin'e daha önce söylediniz, Çin'e de böyle bilgiler kaydırılmıştı ama benim buradaki şeyim daha çok Rusya ile ilgili olarak. Çünkü Rusya Almanya arasında biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'de bunu takip ettiniz. Tabii siz biliyorum şeyle Lavrov'la Vatepol arasındaki konuşmayı birbirlerine 20 dakika boyunca suçladılar. Ve birdenbire şimdi pat diye bu ortaya çıktı. Yani bu Almanya'da bence çok büyük tartışmaları daha da beraberinde geliyor. Yani ne kadar gizli olup olmadığını göreceğiz Alman istihbarat sisteminin. Zaten Alman istihbarat sistemi aslında güçlü. Tabii yapılanma itibariyle teknolojik olarak güçlü ama bilgilerin sızdırılması tabii kolay bir iş değil. Tekrar ederim isterseniz izleyicilerimiz için. Yani eski istihbarat başkanı, yani bizim MİT başkanının düşünün, Türkiye'nin bütün belgelerini başka bir ülkeye vermesi gibi. O nedenle zaten vatana hıyanet suçundan yargılanıyor. Bak bu çok önemli. Yani vatana hıyanet yargılanması öyle kolay bir iş değil. Yani bazı bilgiler vermiştir. Böyle teknolojik anlamda olur, başka konularda olur. Ama burada vatana hıyanet en üst düzeyde. Yani en üst düzeyde bir suçlama. Ve bu ilk defa. Yani bir Alman istihbarat başkanına hem olayın kendisi ilk defa hem de böyle bir vatana ihanet suçundan suçlamaların yapılması yeni bir olay. Avukatı reddediyor. Ben yaklaşık 30 dakikalık bir şeyi dinledim. Yani bu işin uzmanı olan bir Alman'ın açıklamalarını yani kendi ana dillerinde izledim. O nedenle detaya çok fazla giremiyorum ama özet olarak bu Almanya'da özellikle bundan sonraki süreçte Alman istihbaratının ne kadar güvenilir olduğu veyahut da olabileceği sorusunu da beraberinde getirecek. Çünkü olayı sadece Almanya olarak görmeyin. Avrupa Birliği'nin bir ortak istihbarat yapısı var. Bu istihbarat yapısının başında da daha önceden de bir Alman bu işi yapmıştı. Suriye'de Arapça öğrenmiş biri. Onun kitabını da okumuştum. Yani nereden bakarsanız bakın Interpol'ün ve Avrupapol'ün yani bu anlamda önümüzdeki günlerde uykusuz geceler geçirecek memur sayısı çok fazla diye düşünüyorum.
1: Peki sizin bu son söylediklerinizden yola çıkarak Mehmet Bey size bir sorum olsun. Almanya'nın böyle bir istihbarat açığı olması Avrupa Birliği ülkelerindeki o durumu da etkileyecek dedi Hüseyin Hocam. O zaman Avrupa NATO'sunda liderliği devralma iddiasını nasıl etkiler? Bunu merak ettim.
2: Şimdi Dilek Hanım şöyle, Hüseyin Hocam kısmen bahsetti, bu işin iki boyutu var. Yani ikili ilişkiler, Almanya ilgilendiren boyutu ve özellikle de

0: Batı ilgilendiren boyutu. Dolayısıyla şimdi şunu düşün, bir kere bu büyük bir skandal, bu çok net. Zaten bu onun için Almanya'da çok büyük tartışmalar yapılıyor ama bir taraftan da şu, artık Avrupa özellikle yani bu farklı yapılar dolayısıyla hem Çin'in hem de Rusya'nın ciddi şekilde istihbarat olarak yoğun ilgi duyduğu bir bölge. Yani hem Rusya savaşı sonrası, Ukrayna savaşı sonrası bu çok daha netleşti. Dolayısıyla Almanya burada merkezde. Ama burada yani çok emekli zamanlar ayrılmış en tepe kişinin bu işin içine bulaşmış olması bence başlı başına bir skandal. Ama burada şeyin boyutu şu, bakın yani bu tür istihbarat, casuslukları vesaire her seviyede olmuştur. Geçmişte de çok oldu. Soğuk Savaş döneminde bunun çok örnekleri var. Bunun kitaplarda yazıldı. Bunu hepimiz biliyoruz. Fakat en üst düzeyde yani bir numara olarak bu görevi yapmış birisinin, yani BND'nin bir numaralı yapmış, 7 yıl 98, 7 yıl bir numaralı yapmış birisinin bu işe dahil olması bence başka bir tartışma, başka bir mesele. Yani bu sadece işte Gerhard Schröder tarafı döneminde zaten İspart Başkanlığı yapmıştı. Bence ayrı bir tartışma. Muhtemelen bundan sonra bu muhtemelen şuna bakılacaktır. Yani bu 2000 belgede neler verildi, neler verilmedi, bunların bir zararı şey var, ne kadar zarar verildi ve tekrardan bir gözden geçirilecektir. Şunu da bilmekte fayda var. Yani özellikle şimdi Putin Almanya'yı yakinen bildiği için, yani daha önce orada görev yaptığı için eskiden abi istihbaratçı olarak, dolayısıyla biraz da Almanya merkezli, yani Putin için söylemiyorum, Almanya merkezli Avrupa'ya girilmesini ben biraz da şey görüyorum, normal görüyorum. Çünkü buradaki süreç dediğim gibi yani yoğun bir ilgi var. Yani Almanya her halükarda Avrupa siyasetinde ana merkezlerden bir tanesi. Ve bu bilgi akışının istihbarat yoluyla sağlam edilmiş olması ve süreçlerin, gizli belgelerin dışarı çıkmış olması her halükardan Avrupa siyasetini ve Avrupa güvenlik ve istihbarat siyaseti açısından büyük tartışmalara yol açacak bir mesele. Çünkü yani bazen biz bir politika normunu eleştirebiliyoruz ama elbette birçok görüşme ve birçok trafik var, birçok gelişme var. Dolayısıyla bu her halükarda büyük bir şey. Tabi buradaki soru şu, buradaki belki muhtemelen mesele şu. Yani şimdi hani danışmanlık yapıyordu, danışmanlık yapmak için geçici olarak bu tür belgeler atıyorum, danışmanlık için mi kullandı yoksa bu sistematik bir ilişki miydi? Yani bir şekilde kökü geçmişe kadar uzanan bir sistematik casusluk ilişkisi miydi? Bence o boyutta muhtemelen yani mahkeme süreci çıkacaktır. Ama eğer daha sistematik bir ilişki ise belki başka boyutları var mı? Bence çok boyutlu bakılması gereken bir konu olarak önümüzde duruyor diyebilirim Almanya açısından.
1: Peki Hüseyin Hocam, sistematik bir ilişki ise bu. Yani hani kesilmeyen ve devam eden bir ilişki ise, ki köstebek iddiaları siz de bahsettiniz, Rusya ve Çin'e kadar uzanıyor. Bu küresel dengeler göz önünde bulundurulduğunda bu olağan bir durum mu? Yoksa iki ülkenin, Çin ve Rusya'dan bahsediyorum, Avrupa ve Almanya üzerinde doğrudan daha düşmanca, daha hasmane planlar içinde olduğunun da bir göstergesi olabilir mi?
2: Şimdi Vladimir Putin Doğu Almanya'da görevliydi, Dresden'de ve Almanya'yı biliyor. O zamanlarda Batı Almanya'dakilerle tabii görüşmelerde bulunuyordu. Diğer taraftan şunu da görmek lazım. Almanya özellikle Gerhard Schröder döneminde Rusya ile çok sıkı ilişkiler içindeydi. Halen biliyorsunuz Gerhard Schröder Vladimir Putin'in yanında yer aldığı için Sosyal Demokrat Parti'den atıldı. Bütün o devletin sağladığı olanakları kaybetti. Böyle bir durum ve onun zamanında görev yapan August Hanning şimdi 2000'e yakın belge almış. Belgeler şöyle, tekrar Alman kaynaklarına göre söylüyorum bunu. Bu Alman Der Spiegel dergisinin 26 yıldır bu işin içinde olan uzmanından alıntı yaparak diyor ki, eşiyle birlikte evet bir danışmanlık şirketi kurdular. Onun köstebekliğini yapan, yani halen orada çalışan biri sürekli belgeleri getiriyor. Şimdi bu belgeler geldiğinde tabii Hanning onları okuyor, burada yorumlar var. Ve bu yorumları acaba hangi ülkeye veyahut da ülkelere anlattı? Vatana ihanet suçundan yargılanmasının nedeni de bu. Çünkü olay sadece Rusya ile Almanya arasında bir bilgi akışının, yani istihbari anlamda değil, Avrupa Birliği'ni doğrudan, İngiltere'yi doğrudan ilgilendiren bir olay. Neden? Çünkü Ukrayna olayında mesela İngiltere'nin o kadar büyük etkisi var ki Ukrayna'da biliyorsunuz. Bu İngilizler de şimdi şöyle diyorlar. Eğer bu belgelerde bizi ilgilendiren bir takım bilgiler varsa onları MI6'e, yani İngiliz istihbaratına söylemeniz lazım. Biz bilelim neyi söylediniz, neyi söylemediniz. Tabii Hanning'in avukatı şu anda bütün bu suçlamaları reddediyor. Ama mahkemeye gidildiğinde büyük bir olasılıkla çok daha yeni bulgular da ortaya çıkacak. Daha Fransızlar bir şey demedi, Hollandalılar bir şey demedi. Çünkü bu NATO içerisinde

0: içinde tabii iki türlü istihbarat var. Bir Avrupa Birliği'nin içinde var, bir de NATO içerisinde var. Hatırlarsanız Dilek Hanım, Angela Merkel'in telefonunu dinlemişti Amerikalılar. O zaman şey demişti Angela Merkel, ya tamam biz hepimiz akrabayız zaten NATO içerisinde birbirimizi dinliyoruz. Teyze, hala, amca gibi düşünün diye. Ama bu sefer durum farklı. Yani başka bir ülke derken burada İsrail mi? Tekrar söylüyorum, Çin mi? Yoksa Rusya mı? Ki burada Rusya'nın olma ihtimali daha fazla. Niye göre bu analize varıyoruz? Gerhard Schröder'in Rusya ile olan ilişkisi ve Hanning'in o dönemde görev yapması. Bir şekilde Rusya herhalde o dönemlerde Hanning üzerinden de bu işi götürebileceğini düşündü. Vladimir Putin'in dediğim gibi son dönemlerde Almanya'nın Rusya'ya yakınlaşması, Almanya Başbakanı'nın daha geçen hafta Ukrayna'da Kiev ziyaretinde Sayın Putin bu savaşı bitirin şeklindeki açıklamasının ardına yatan temel nedenlerden biri büyük bir olasılıkla bu 2000 doküman içerisindeki son 5 yılı aldığımızda bile düşünün Rusların elinde o kadar büyük bir bilgi olabilir ki eğer aktardıysa o nedenle Almanya'ya karşı Rusya bu kadar çok sert durabiliyor ve tehdit edebiliyor, onu da söyleyeyim. Yani bu Almanya açısından bakıldığında diğer taraftan çok büyük bir zafiyet, o kesin. Ben size şunu söyleyeyim, Almanya'nın şu andaki BND Başkanı savaş başladığında yani 2022'de ya şaka gibi adama diyorlar, Ukrayna'da bulunuyor o gün. İngiliz ve Amerikan istihbaratı diyor ki ayrıl oradan, bak Ruslar Ukrayna'ya girecekler. Paçayı kurtar. Yok, bu o akşam orada kalıp yemek yiyor ve ertesi sabah tabii Ruslar girdiği için bu 600 bin kişi kaçtı o sırada batıya doğru. Onların arasında normal bir vatandaş gibi beklemek zorunda kaldı. 8 saate geldi. Bunlar şu anda Almanya'da iki gazeteci tarafından yazılmış olan bir kitaptan alıntı yaparak söylüyorum. Yani burada Alman istihbaratının zafiyeti son savaş başladığında da yaşandı ve İngilizler burada çok temkinli artık. Yani Almanya ile olan ilişkilerinde zannediyorum önümüzdeki dönem biraz daha durumu detaylı inceleyecekler diye düşünüyorum. Çünkü İngiliz istihbaratı Ukrayna olayında işin içinde olanlardan.
1: Şimdi Mehmet Hocam şöyle bir sorum var. Yayın öncesi de çok düşündüm bunu. Çünkü biz de ülkemizde görüyoruz mesela. Gerçi bu son vakalar, özellikle Almanya'da yaşanan son vakalar birbirinden bağımsız gibi görünse de ortak payda şu. Devletin hassas bilgisine erişebilen insan ve bu insanların siyasi, bürokratik ve özel sektör bağlantıları söz konusu. Hanning vakası devlet sırrı görevle birlikte biter varsayımının bir iflası anlamına da geliyor mu bir anlamda? Çünkü mesela biz de görüyoruz devletin önemli kademelerinde emekliye ayrıldıktan sonra danışmanlık adı altında çok önemli şirketlere danışmanlık veren emekliler söz konusu. Dolayısıyla burada devlet sırrını korumak nasıl mümkün olabilir? Yani bu görevle bitebilir bir noktaya mı geliyor bir saatten sonra?
2: Şimdi Dilek Hanım burada burada devlette ya hangi kademede görev yaptığıyla doğrudan alakalı. Eğer siz istihbarat başkanı ya da bir ülkede başbakan, belki bir ülke dışişleri bakanlığı böyle bu tür ya da savunma bakanlığı gibi kritik görevlerde bulunduysanız muhtemelen birçok konu sizlerle beraber mezara kadar gitmek zorunda. Bu devlet görevinin doğal sonucu. Herhangi daha böyle çok yani özellikle klasifiye edilmemiş belgeleri gördüğü bir süreçte alt kademede yaşadıysa sorun olmayabilir. Ama buradaki temel mesele, buradaki sorun yani en üst mezemede ve istihbarat başkanı ve en kritik bütün belgeleri gören, yorumlayan, onlarla alakalı belki sunum hazırlayan ve onları anlamlandırarak politika üreten bir kişiden bahsediyoruz. Yani bu çok büyük bir mesele. Yani bu çok büyük bir, bu arada şunu da söyleyeyim, yani istihbarat açısından da yani Hanning'i kim devşirdiyse büyük bir başarı. Diğer taraftan onu da bakmak lazım. Yani Hüseyin bu işler daha büyük bir başarı. Yani koskoca bir ülkenin istihbarat başkanını devşirip belki sistematik bir şekilde uzun süre o bilgileri alabilmek, o da ayrı bir başarı. Yani diğer taraftan istihbarat başarısı. Diğer taraftan ciddi bir zafiyet var. Yani çok ciddi bir zafiyet var. Bir boyutta şu tabii, yani eğer August Hanning uzun süredir bu işi yapıyorsa bu kadar geç fark edilmesi de başka bir soru işareti.
1: Ama
2: Yani
1: bu işi en iyi bilen biri olarak zaten geç fark edilmesi beklenmez mi hocam? Öyle düşündüm
2: çok
1: bir an.
2: doğru. Çok doğru. Çok doğru. Zaten muhtemelen bütün tedbirler

0: çıkararak gitmiştir. Bir yerde açık olmuştur. Belki de nasıl oldu bilmiyoruz. Zamanla belki çıkar. Belki zamanla detaylarını okuruz ama her halükarda yani çok net bir şekilde şunu söylemek fayda var. Yani bu tür görevlerde zaten bu tür görevlerden çıkanların sonradan zaten ilişkileri vesaire ister istemez daha yakın bakılır, takip edilir vesaire vesaire ama yani demek ki buradan çıkan sorusu belki de yani Almanya'da hocam daha iyi bilebilir ama yani bir istihbarat başkanı, eski bir istihbarat başkanının danışmanlık şirketi kurmasına izin var mı Hüseyin hocam? Yani bu başka ülkelerde bizim görmediğimiz bir şey. Başka görevlerde olup olabilir ama yani istihbarat başkanı danışmanlık şirketi kurması demek
1: karısı adına demez demek
0: yani bilmiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz Alman coğrafyasını.
1: karısı adına kurmuşlar firmayı. Bir de şöyle Mehmet Hocam, şöyle adam ayrıldı yani 15 yıldır devre dışı, 60 yıldır emekli oluyorlar ama onun BND içinde onun yetiştirdiği birileri, eleman sürekli bilgi taşıyor. Yani o bütün yorumları anında biliyor. Şimdi bu tabii onun emekli olduktan sonra bizdeki gibi Bodrum'a gidip dinlenen biri değil. Konferanslara katılıyor, toplantılara gidiyor. Bütün mesela şeyde resepsiyonlara gidiyor. Mesela son olarak görüldüğü resepsiyon Mısır Ulusal Günü'nde görülmüş resepsiyonda son olarak. Bir de Mehmet Bey'in çok doğru söylediği bir şey var Dilek Hanım. Yani bu ilk defa, yani gerçekten bunu devşirmeyi başarmak çok büyük bir başarı.
2: Evet.
1: Almanya için zafiyet ve daha da önemlisi, bakın, ilk defa vatana hiyanet, yani bu kavram, vatana hiyanetten suçlanmak çok ağır bir suç. Yani neresinde olursa olsun. O nedenle zannediyorum Almanya'da bu tartışmalar önümüzdeki günlerde devam edecek. Ben takip ediyorum, ilgileniyorum.
2: Biz de bakıyoruz hocam.
1: Bakıyorum. Devam ederiz.
2: Peki. Çok teşekkür ederiz. Süren bu kadardı. Profesör Doktor Mehmet Özkan ve Profesör Doktor Hüseyin Bağcı değerli katkılarınız için HT360'a sağ olun. Teşekkürler. Süren bitti. HT360'ı noktalıyoruz. Benden sonra manşet programıyla Hasan Doğrusu manşet bizimle beraber olacak efendim. Zülfikar Ali Aydın karşımızda olacak. Hoşçakalın. İyi akşamlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formül ne? Cemil Tugay neden AK Parti'ye geçti? İzmir'de meclis çoğunluğu kimde? Karadeniz'de gemilere saldırılar Rusya-Ukrayna savaşını kıyılarımıza mı taşıyacak? İttifakın ardından Mekke'yi Türkiye mi koruyacak?

Erenur Uslu soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çelkin, Taha Hüseyin Karagöz ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Tam 4 katı kaçak, üzerine tonlarca ek yük binmiş, ince kolonlar, 12 daireli bir bina, muhtemel girişteki kolonları kesilmiş ve alan açılmış bir dükkan da var bu binanın içinde. 1987'den günümüze neredeyse tam 40 yıla yayılmış ihmalin ağır sonucu ölüm bu sabah derin uykudayken geldi. 7 katlı bina çöktü ve yaşayanların ev bildiği yer bir anda tabutluğa dönüştü. İki canımız gitti, enkaz altındakileri ekipler arıyor ve bina çökme riskine karşı yıkılıyor. Az önce, yaklaşık yarım saat, bir saat önce bu yıkım işlemi de başladı. Bugün şu gerçek de ortaya çıktı. Aslında binanın altı çizilmesi gereken husus 4 katı kaçakmış. Önce 1 kat kaçak yapılmış, sonra tutanak tutulmuş muhtemelen. Arkasından hiçbir işlem yapılmamış ve üzerine 3 kat daha kaçak kat çıkılmış. Bugün Türkiye bir kez daha 40 yılın ihmal zinciriyle bir kez daha imtihan ediyor İstanbul'da. Sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin tamamında böyle kolonları kesilmiş belki binlerce bina var. İstanbul'da ciddi bir kentsel dönüşüm süreci var ama hala şöyle bir gerçek de var. Yüzleşmemiz gereken riskli bina gerçeği var ve ihmal kültürümüzün acı bilançosu var ve bundan ders çıkarılması sorumluluğu hepimizi bekliyor. Bütün bunları mercek altına alacağız. Habertürk manşet başlıyor. Evet, önce gündemin öne çıkan fon soruşturması ve onun yarattığı sonuçlar siyaset gündeminin en ön sırasında. Konu AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda olayın sorumlusu olanlarla ilgili açık konuştu. İdari ve siyasi adımların atılacağını söyledi ve sonuna kadar gidileceği mesajını verdi.
1: Alnımız ak, başımız dik mesajı verdi. Sorumlulara gereğinin yapılacağını vurguladı. Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda atılan adımların topluma anlatılması gerektiğine dikkati çekti. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız. Sorumlulara gereken yapılacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine partiye yönelik kara propaganda yapıldığı uyarısı da yaptı. İdari ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağına dikkat çekerek kara propagandaya geçit vermeyin mesajı verdi.
0: Evet, şimdi Artvin Hopa'ya gideceğiz. Bir tır parkında yaşananlar. Yamaçtan kopan malum Karadeniz. Dev kaya parçaları nasıl, hemen görüntüyü bir verelim arkadaşlar. Fotoğrafları gördünüz. Dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düşüyor. Heyelan'da bir kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Artvin Hopa'dan. Sabah erken saatlerde kaydedilmiş bir görüntüden bahsediyoruz. Heyelanın yaşandığı alanda hemen burası, sahil yolu Esenkıyı üzerindeki tır parkının bitişiği diyelim. Parkı görüyorsunuz ve heyelanda kaya parçalarının ve toprak kütlelerinin kopup geldiği an ve sonrasında ortaya çıkan tablonun fotoğrafı ve görüntüsü gerçekten çok çarpıcı. Karadeniz'de sık yaşanan bir tablo. Heyelan sırasında kopan bir kaya parçası maalesef 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'na da isabet etti ve bir isim hayatını kaybetti diyelim. Devam edelim. Evet, Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları. Tekrar ediyorum, Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocakları aslında mühürlenmiş olması gerekiyordu. Mühürlenmişti de ama mühürlenmemiş gibi çalışmaya devam ettiler. Ne oldu? Savcılık bunu tespit etti. 16 şüpheli gözaltında. Soruşturmada ruhsatsız işletilen maden ocaklarında mühürleme yapıldığı halde fiilen bu mühürleme işleminin uygulanmadığı veya madenin kapatılmış gibi gösterildiği tespit edildi. İki memurun bu maden işletmelerine denetimlerde usulsüz işlem yaptığı, maden ocağı kapalıymış gibi gösterme karşılığında rüşvet aldığı iddia edildi. Rüşvet alma ve rüşvet verme suçlamalarıyla toplam 16 şüpheli gözaltında. Gözaltına alınanlar arasında doğal olarak maden ocağı sahipleri ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu personeli ve orman muhafaza memurları var. Yani görevini yapmamakla suçlanan memurlar.

0: Bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
1: Evet, Maltepe'de 7 katlı bina herkes sabah uykusundayken 3 katı çöktü. Yaklaşık 2,5-3 kat diyelim. Binanın alt katında bir tekstil atölyesi. Altını çize çize söyleyeceğiz bu yayında. 4 katı kaçak. Fotoğraflara baktığınızda da göreceksiniz. Zaman içinde 40 yıl içinde 44 katın aslında 2 katlı olması gereken binaya artı 4 katın nasıl eklendiğini konuşacağız. Bina yanlarında usule aykırı çıkmalar var. Üst katta olanlar kurtuldular evet ama hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Binanın kaçak katlarını çıkan şantiye şefi, çıktığı iddia edilen şantiye şefi ve mimar gözaltında. İlk kez Habertürk ekranlarında Arzu Kaya'nın duyurduğu bir gelişmeydi bu, savcılık kaynaklı bilgiydi. Ama sormamız gereken soru şu: tam 4 katı kaçak çıkılırken neden kimse görmedi ya da neden müdahale edilmedi? Neden kimse ses çıkarmadı? Çünkü 1987'de yapılmış, muhtemelen 90'lı 2000'li yıllarda bu katlar çıkılmaya devam etti. Riskli binaları konuşacağız. Her an bu şekilde çökme riski taşıyan binaları konuşacağız. Kiminle? Bu işin uzmanı olan bir isim. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Koçak. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok çarpıcı bir tablo.
2: Çok yine üzücü bir durum tabii.
1: Çok da üzücü. İşte hayatını kaybeden bir çocuğumuz da var aralarında. Şimdi isterseniz hemen böyle alayım hocam. Olay yerine de gideceğiz ama tablo çok çarpıcı olduğu için normalde aslında binanın orijinali diyelim olması gereken bu kadar. Şu gördüğünüz 1, 2, 3, 4 kat kaçak. Böyle kaç bina var? Hemen şunun bir kısa analizini de yapalım hocam. Çünkü yan taraftaki çıkmalara da bakacağız. Şuradaki kolonları da görüyoruz. Şuna da bakacağız. Orası da ayrı bir problem. Herkesin gözünün önünde olmuş olay. Ne dersiniz? Buyurun.
2: Şimdi tabii bu kaçaktan şunu anlıyorum ben. Bu normal projesine göre yapılmış bu katlar herhalde. Ama zannediyorum imar aykırılığı da olabilir bunda. Çünkü alt katta da kaçak durumu varmış. Bazı noksanlıklar var deniyor. Şimdi biz normal şartlarda binanın devamını yapacaksak mutlaka bir raporlandırma isteriz. Evet. Yerel yönetimlerde veyahut da kamu kurumları içerisinde. Nedir o? Alt katlar üstten 4 kat daha taşır mı taşımaz mı? Eğer proje 7 kata göre verilmişse belediyeye ilk ruhsatla, tamam 4 katı devam edebilir ama gene onda da şart var.
1: 1987'de yapılmış bir binanın dediğiniz şekilde ruhsat başvurusu yapmış olması ihtimali var mı?
2: Muhtemelen. Uygun mu? Ama ruhsatsız başladıysa da başka bir sorun zaten.
1: Evet.
2: Ama şöyle bir durum. Üst katın 4 katın eğer ruhsatını aldıysa aşağının bir ruhsatı vardır.
1: Evet. Yani buranın var ama üstü taşır mı bu kadarına?
2: İşte onu söylüyorum. Evet. Şimdi normal şartlarda imarda bazen bir kat iki kat geliyor. Yeni imar geliyor.
1: Evet.
2: Bu yeni imar gelince de alt katlar üste devam etmek istiyor. Ama bu durumda yeni ruhsat için yeni bir statik hesap yapmak gerekiyor. Ne için ama statik hesap? Aşağısı bu yükü taşır mı taşımaz mı?
1: Evet. Şimdi hocam 1987, 39 yıl önce bu bina yapılmış.
2: Evet.
1: Şimdi bu binanın yapımı şu şekilde tamamlanmış. Sonra muhtemeldir ki uzun süre kullanılmış. Sonra buraya ilk tespit 3. katta yapılmış. İlave kat yapılmış. 3. kat yapıldıktan sonra kaçak olduğu tespit edilmiş. Ama muhtemelen yani bizdeki tecrübeye göre konuşuyoruz hocam. Muhtemelen kimse sesini çıkarmamış. Yani o kaçak tespiti yapıldıktan sonra belediyeye bir başvuru yapılmış.
2: Zabıt bile tutulsa o dönemlerde çok önemli değildi ki. Devam ediyorlardı yani.
1: Ha işte onu duymak istiyorum hocam. Siz daha iyi biliyorsunuz.
2: Zabıtta da devam ediliyordu.
1: Evet.
2: Yani şimdi çünkü deniyor ki bunların ruhsatını aldık. Tereddüt yok. Bu katı da yaptı. Katı yaptıktan sonra da ruhsat alınanlar da oldu. Hatta temel aşaması bitip bina bittikten sonra ruhsat alınanlar da oldu. Örnekleri çok. Nerede? Maraş'ta.
1: Evet.
2: Hatay'da.
1: Çok
2: bina
1: var,
2: bitmiş, ruhsat sonra peşi sıra gelmiş.
1: Depremde yıkılan binalar.
2: Tabii depremde yıkılan binalar.
1: Ya onu
2: ruhsat
1: söyleyelim.
2: Niye sonradan alındı diyoruz. Ne oldu da ruhsatı sonradan aldınız?
1: Evet. Şimdi hocam bu yapılıyor, sonra muhtemel başvuru yapılıyor. Varsayımsal konuşmuyoruz. Aslında bunun pratik gerçekleri de var.

0: Sonra da üstüne bu 3 kat çıkılıyor.
1: Evet. Doğru. Şimdi tabii o zaman bu durum ne oldu aşağıda? Bu kolonların durumu nedir?
0: Evet, tam da onu soracağım.
1: Tabii ne bir o... de o dönemde yapılan deniz kumu. Çünkü şuradan görüyoruz hemen. Müsaadenle.
0: Şöyle hocam, arka planda da daha evet.
1: Şuradan
0: daha...
1: görüyoruz bakın. Şu aşağıdaki kolondan görüyoruz.
0: Biraz önceki fotoğraflarda vardı.
1: Evet, burada hocam, da değil mi aynı şekilde?
0: Şu bakın. Çıkma dediğimiz bölüm. Evet. Mesela orada da...
1: Burada da zaten beton kalitesini görüyoruz. Evet. Tabii bu aslında binanın içinde taşıyıcı bir kolon değil ama bize bina hakkında bilgi verebiliyor.
0: Biraz böyle daha geri gittiğinizde hocam göreceğiz. Onu da göreceğiz. İçeriden fotoğrafları da göreceğiz. Bu da kolonlar.
1: Tabii boyutlarına bakacak olursak...
0: Ne, sizin uzmanlık yani alanınız hocam, siz söyleyin.
1: 75 yönetmeliğine göre bile bu kadar küçük çıkmaz kolon boyutları.
0: Bir daha söyler misiniz hocam?
1: 75 yönetmeliğinde bile bu kadar, böyle bir kat yüksekliği için, 8 katlı bina için böyle küçük kolon boyutları çıkmaz.
0: Çıkmaz derken olmaz yani.
1: Olmaz tabii.
0: Yani yapamazsınız.
1: Bu kadar küçük boyutlarda
0: şimdi
1: olmaz.
0: Şimdi bunun üstüne 3-4 kat çıkan ortalama inşaat bilgisi sahibi birisi bunu taşımayacağını bilmiyor mu hocam?
1: Kesin bilir.
0: Bilir.
1: Kesin bilir.
0: Bildiği halde yapıyor.
1: Hatta biz şunu da söylüyoruz. Bakın burası bir bodrum kat. Kısmi evet. Bodrum. Eskiden çok yapılıyordu maalesef. Evet. Yani binanın hepsinin altı bodrum değil. Hocam, sadece burada bir parçası, şu kısımda bir bodrum kat var sadece, şu parçada. Evet. Kalan tarafta bodrum kat yok. Kısmi olarak yapılmış.
0: Şimdi tekrar soracağım hocam. Şunu anlamak için. Yani siz inşaat mühendisliği bölümünde bu işin eğitimini de veriyorsunuz ama... alaylı olup da yapanlar var. İşte müteahhit kültürüyle, para kazanma amacıyla yapanlar da var. Dikkat etmeyenler de var. Bir insan bunun üzerine bu katları çıkarken ya 10 yıl sonra, ben 20 yıl demiyorum hocam, 10 yıl sonra bu bina çökebilir, bu bunu taşımaz demiyor mu?
1: Şimdi bunu kim söyleyecek? Binayı gören birisi söyleyecek. Bu işin uzmanı olan birisi söyleyecek. Elbette ki böyle bir katın, 3 katın, 4 katın, 4 katlı bir binanın 8 kata çıkması taşımayacağını söylemek açısından son derece kolay.
0: Evet.
1: Fakat şöyle bir durum var. Bu katları olan yer yapılırken niye buna göz yumuldu? Ya da bu katlar yapılırken niye buna göz yumuldu? Bu bir. İkincisi de daha vahim bir durumumuz var aslında bizim. Şimdi böyle yapı stoğumuz içerisinde buna benzer binamız da çok.
0: Evet. O kısmı konuşacağız hocam. Şimdi... Bu çok çarpıcı bir tablo
1: kaçak
0: olduğu için...
1: Kaçak açısından söylüyorum.
0: Evet, evet.
1: Neden? Çünkü çok var. Hepsine kayıt belgesi verdik.
0: Evet. Bu yönüyle de konuşalım hocam. Hiç sıkıntı evet. Yok. Sadece bir olay yerine gidelim. Bu tablo çok çarpıcıydı. Zemin artı evet. 6 kat ama şimdi buradaki katı bir önceki fotoğrafta birazdan olay yerinden döndükten sonra ona da bir bakalım.
1: Bodrum
0: bina
1: katı.
0: Duvar kalınlığına da bakalım hocam.
1: Evet, aşağıya.
0: Çünkü o da problemli görünüyor. Yani ben baktığımda siz daha iyi bilirsiniz. Size yorumlatacağım. Arkadaşlarımızı bir görelim olay yerine, bir gidelim. Bir de Habertürk drone'u havada canlı. Hemen o görüntüleri de şu anda yaklaşık bir saat önce hemen bu binanın altında arama enkaz altında kalanları arama çalışması devam ederken binanın üzerinde bir yük olduğu ve hafifletilmesine karar verildi. Son durumu Ali Antok'tan alalım. Arzu'nun da anlatacakları var. Beraber hocamızla birlikte detaylandıralım. Ali Antok, nedir son durum? Kurtarma ya da yük hafifletme çalışmalarında öyle başlayalım.
2: Evet Zülker Ali Aydın, şimdi burada zaten ekiplerin çalışmaları ciddi anlamda çok zorlu sürdü. Yani en başından itibaren zorlu bir çalışma var. Çünkü bina işte sizin de bahsettiğiniz gibi üzerinde statiğine aykırı bir şekilde 4 kaçak kat çıkılmış ve sürekli olarak kaydığı için ekiplerin çalışması durmak zorunda kaldı. Şimdi yanımızda Arzu Kaya var, ona da adli süreci soracağız ama önce bir özetleyelim. Şimdi ekipler tabii burada çalışmalarına devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi burada iş makinalarıyla çalışma devam ediyor. Söylediğimiz gibi çok fazla kaydı ve ekipler de önce bir tahkimat alanı oluşturdular. Ve o tahkimat alanı da yetmedi. Kayma devam etti. Sık sık durduğu için bu yükün hafifletilmesi gerektiğine karar verdiler. Ve iş makineleriyle şu anda kontrollü bir şekilde yıkım devam ediyor. Burada bu yük hafifletildikten sonra, yani güvenli bir çalışma alanı oluşturulduktan sonra bu çalışmalar devam edecek. Özellikle o bahsi geçen üzerine 4 kat kaçak çıkılmış ilk 2 kattan bahsediyoruz. Hem dükkan hem üzerindeki 2 kat, yani toplamda 3 kat üzerinde çalışmalar devam ediyor. Şimdiye kadar

0: kişi sağ olarak çıkarıldı. Ne yazık ki iki kişi hayatını kaybetti burada ve son üç kişi kaldı. O üç kişiye yönelik çalışmalar da burada devam ediyor. Yıkım çalışmaları devam ediyor. Binanın yükünü hafifletmeye çalışıyorlar. Bir koridor oluşturmuşlardı aslında. Özellikle zemin katta bu çalışmaları yapmışlardı. Ama şimdi biraz da tozlu ve bir de yangın da çıktı. Onu da söyleyelim. Yani ekipler bugün o kadar çok fazla detayla uğraştılar enkaz çalışmasını yapmak için. İçeride bir de ufak çaplı bir yangın çıktı. Aslında o yangın da bodrum katlara kadar yayıldı. O yangını da söndürmeye çalıştılar bir yandan. Evet. Ve itfaiye ekipleri o yangını söndürüp soğutma çalışmalarını yaptıktan sonra çalışmalara devam etti. Ama yükünü hafifletecekler. Siz de bahsettiniz, çok fazla ihmal var, kaçak yapı var. Ve şimdi tabii ki bir yandan da soruşturma devam ediyor. Onu da Arzu Koya'ya soralım. Arzu.
1: Arkadaşlar,
0: ne diyorsun? Burada çok fazla
1: sesimi duyuyorlar mı arkadaşlarımız?
0: Evet, duyuyoruz.
1: Bir müsaade isteyeceğim. Hocam, bu inşaat çalışmalarında şimdi tabii resmi kurumların katkısıyla yürüyen bir çalışma. Bazen şu anda güvenlik, sizin gördüğünüz görüntüler itibariyle bir tahkimat da yapıldı diyor Alihan, ama görüntü analizi yaptığınızda güvenlik yeterli mi? Çünkü çok yakın da duruyor bir yandan, ne dersiniz?
2: Şimdi tabii arama kurtarma çalışmaları olduğu için biraz daha hızlıca yapıyorlar bunu. Evet. Yoksa binanın yıkımında biraz daha güvenlik faktörlerinin arttırılması gerekiyor. Fakat yandaki binaların tamamının boşalttığını biliyoruz. Bu çok iyi. Evet. Çünkü onlara da
1: tamam boşalt, sabah
2: tamamı boşalttılar. Yıkımda etkili olabilir diye onlar. Evet. Fakat tabii çevre düzeni biraz daha alınması gerekirdi normalde, ama arama kurtarma çalışmalarınca ona vakit kaldığını zannetmiyorum. Evet. Ondan dolayı biraz daha hızlanmış olabilir.
1: Peki Alihan, Arzu da beni duyuyor diyebiliyorum ama kulaklığı var. Şimdi bu soruşturma hemen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı. İki gözaltı kararı verdi. O gözaltı kararı kritik, üzerinde durulması gereken noktalar var. Onun ayrıntılarını senden alalım, olur mu?
0: Evet Arzu, ne diyorsun bu soruşturma hakkında?
3: Şimdi çok eski bir binadan bahsediyoruz ve bunun sorumlularının ortaya çıkarılması için aslında büyük bir çalışma başlatıldı. Hem şantiye şefi hem mimar, o dönemin bu mimari yapısıyla ilgilenen iki şüpheli de şu an itibariyle gözaltında, ama soruşturma kapsamında oldukça dikkat çeken noktalardan bir tanesi de bu kaçak dört katlı bir kattan bahsediyoruz. Kaçak dört kattan bahsediyoruz. Bunların bir katı kaçak çıkıldığı zaman aslında dönemin belediye görevlilerince bu durum fark ediliyor.
0: O dönem fark edilmiş bunun bir katı çıkıldığı kaçak olarak.
3: Bir kat fark ediliyor ve fark edilmesine rağmen üç kat daha kaçak çıkılıyor. Burada şöyle bir soru da gelebilir. Peki o dönemin görevlileri neden gözaltında değil? Tabii ki bunlar envanterlerden, o dönemler kağıtlar üzerinden bir takım kayıtlar tutuluyor. Çünkü çok eski bir tarihten bahsediyoruz. Ve bunlar ortaya çıkarıldıkça, araştırmalar yapıldıkça soruşturmanın genişleyeceği ve aslında gözaltı sayısının da artacağını düşünüyoruz. Tecrübelerimizden yola çıkarak bunu söyleyebiliriz en azından. Ve şu an zaten olay yerinde de iki Cumhuriyet Savcımızın çalıştığını ve numune toplaması, karat alınması işlemlerine devam ettiğini biliyoruz. Bilirkişiler de keza olay yerinde, ki binanın şu anda numuneleri alınırken aslında bu hazırlanacak bilirkişi raporu da binanın çökme nedenine ışık tutmuş olacak. Sorumluların kim olduğuna ışık tutmuş olacak. Ona ilişkin tespitler de devam edecek, ama şu an itibariyle dediğimiz gibi hem mimar hem de şantiye şefi gözaltında, dönemin dört kat kaçak. Bu binanın yıkımında o kaçak katlar mı herhangi bir sorun teşkil etti, yoksa en altta bir atölye var ki onun görüntülerini de saatler önce ekranlara getirmiştik zaten. Atölyede bir kolon kesme iddiası söz konusu, ancak atölye sahibinin emniyette hemen ilk etapta ifadesi alınıyor bilgi sahibi sıfatıyla. Ama şüpheli de olabilir, çünkü kendileri kolon kesmediğini, aksine o görüntülerde zaten çok izbe bir yapıdan güçlendirip ve biz bunu daha sağlam bir hale getirdik, kolonları güçlendirdik, kirişleri güçlendirdik şeklinde bir ifadesi söz konusu. Ve bu ifadeden hareketle gerçekten kolonları kestiler mi, kesmediler mi? Gerçekten güçlendirdiler mi, güçlendirmediler mi? Bilirkişi zaten bunu da tartışacak, bakacak. Peki. Bu da incelenecek detaylar arasında. Hazırlanacak raporda zaten uzmanlar ki inşaat mühendisi,

0: Aynı zamanda arama kurtarma tabii ki öncelik o. Ve kaçak katlar, işte bina statiğine uygun mu? Bina neden çöktü? Malzeme mi kalitesizdi? Ki şöyle bir detay da verebilirim. Ben doğma büyüme yani 35 yıldır Maltepe Cevizli'de bu muhitte yaşıyorum. Benim evim hemen buraya çok yakın ve buradaki binaların yapı stoğunun birçoğunun 40-50 yıldan daha fazla bir süredir yapılmış olduğunu biliyorum. Çok eski binalar bu bölgede, evet. Özellikle ki bu binada onlardan bir tanesi.
1: Peki,
0: ve o dönem birçoğunun da deniz kumuyla yapıldığı da görülüyor.
1: Evet. Alem, bu noktada bir virgül koyalım. Ben hocamıza arzu durumu netleştirdiği için. Şimdi binayla ilgili tabii. Tabloyu netleştirdik Arzu'nun anlatımlarından.
2: Ama gene bir şey sormak istiyorum.
1: Tabii, buyurun hocam, hemen soralım.
2: Arzu, acaba burada ilk 3 katın bodrumu saymazsak belediyede bir ruhsatı ve projesi var mı? Bulundu mu bu?
1: Tam da onun cevabını verecek şimdi.
0: Şu anda o projeler... Bu projeler ve ruhsat süreci takip ediliyor ama ilk etapta savcılığın araştırdığı aslında husus şu. Binaya bir kat kaçak çıkılıyor ve bu fark edildikten sonra herhangi bir işlem yapılmıyor maalesef ki o dönem. Buna bir göz yumma mı var, yoksa o kaçak katı ruhsatlandırma sürecine mi girdiler? O bir soru işareti ama bir katın kaçak çıktığı tespit edildikten sonra en vahimi de şu, 3 kat daha kaçak çıkılmış oluyor.
1: Evet.
0: Tamam, bunlar şimdi, hepsi ama, soruşturma kapsamında peki, derinleştirilecek.
2: Şöyle bir şey soracağım Arzu. Şimdi 3 kat yapılmış burada, tamam. Onda tereddüt yok. Sonraki 4 katla ilgili yine belediyeye bir proje sunulmuş mu?
0: Maalesef dosya kapsamında buna ilişkin şöyle bir tespit var. Belediyeye sunulmuş herhangi bir şey yok. Tamamen kaçak yapılar.
1: Zaten Arzu'nun söylediğinden ben şunu anlıyorum. Savcı da dosyalara hakim olmak için ilgili kurumlardan muhtemelen evrak talep edecek. Ya da gidecek dosyaya kendisi
2: bakıyor. Çünkü ilk Kartal Belediyesi'ndeydi burası, evet, ilk yapılırken. Evet. Bir de bir şey daha son.
1: Tabii, buyurun,
2: güçlendirme hocam, yapılırken burayla ilgili herhangi bir proje veyahut da herhangi bir çalışma yapılmış mı burada? Çünkü bir güçlendirmeden bahsediyorlar. Bu bir mühendis denetiminde mi yapıldığı söyleniyor? Yoksa kendileri bir kalfa nezaretinde mi bu işi yaptırmışlar?
1: Evet.
0: Tamamen atölye sahibinin ifadesinden aktaracağım size. Biz kendimiz güçlendirdik şeklinde bir ifadesi söz konusu. Ve evet, yani sorduğunuz soru aslında büyük soru işaretlerine doğurmuş oluyor ama ifadeden anladığımız, ifadeden hareketle söyleyebilirim ki atölye sahibi ve oradaki çalışanların kendi imkanlarıyla güçlendirdiğini şu an itibariyle bu ifadeden çıkardığımız yansıması bu oluyor.
1: Peki. Arzu Kaya, Alihan Tok, teşekkür ediyoruz. Alihan kalabilir bir süre daha. Ona bir son bir sorumuz olacak. Hocam, çok önemli şeyler anlattılar. Alihan'la Arzu'yu alalım. Drone görüntümüz kalabilir. Şimdi bizdeki işleyişi... Ha, tamam, evet, binlerce binamız var. İstanbul'da binden fazla her an çökmeye burada hazır bina var. Ama bu binalar nasıl yapıldı? Bunların yapım süreçleri, neler göz ardı edildiğine dair çok önemli şeyler anlattı aslında.
2: Evet.
1: Bu soruşturmada... Evet. Gözaltına alınan isimlerin hikayesi bile onu anlatıyor bize. Ama aklımız yine sonradan başımıza geliyor. Öyle bir tablo var maalesef.
2: Ama Zülfikar, ne kadar garip bir şey, olaylar.
1: Evet.
2: 3 katın projesi de yok. Sonraki yapılan 4 kat nasıl ruhsatlandırıldı burada? Veya aşağıdakiler nasıl güçlendirme yaptılar? İnanılmaz bir durum yani. Ruhsat almadan veyahut da bir ilgili bir mühendis olmadan nasıl güçlendirme
1: yani
2: yaparsınız?
1: Mesela bir binayı, şöyle, bina sahibi bir ustabaşını, eski tabirle söylüyorum, getirip o katları çıkartmış olabilir mi?
2: Çıktırmış muhtemelen olabilir. Öyledir.
1: Çünkü evrak yok, muhtemelen belediyede ona dair tutulmuş tutanak vardır. İlk kat için ama sonrası yok belli ki. Orada bir sonrası göz ardı yok, etme,
2: evet,
1: olmuş.
2: Evet.
1: Ve belediye açısından da, o dönemin görevlileri açısından da sorumluluk var.
2: Bir de Kartal Belediyesi'nden dönüşte bazı belediyeler öyle değil. Ayrıldığı zaman böyle projelerini bulamadık. Hatta şu anda bile 90 yılının projeleri de yok. Yani 95 yılına ait proje de bulamıyoruz belediyelerde. Bu, evet, kentsel dönüşüm bazında yapılan çalışmalar var. Ama yani her şeyi nereden bakarsanız bakın her türlü şey olumsuz. 3 kat yapmışsınız siz, onun üstüne bir kat kaçak yapıyorsunuz, gene proje yok. Üstüne bir 3 kat daha çıkıyorsunuz, gene proje yok. Bir de güçlendirme yapıldığı söyleniyor, gene proje yok. Yani, evet, bu işin, bakın, mimarı mühendisi olmadan, belediyeden ruhsat alınmadan, bu işin sorumlulukları ve ciddi projelendirmesi olmadan böyle inşaatlar olmaz.
1: Evet.
2: Fakat bugüne kadar gelen süreçte ne yazık ki böyle geldi. Projeler yanlış,

0: hatta geçmiş dönemde 99 öncesinde iki tip proje oluyordu. Bir uygulama projesi, bir belediye verilen proje.
1: Biz öyle gittik. Birbirinden ayrı.
0: Birbirinden ayrı. Bir de deniz kumu deniyor. Evet doğru, çünkü 99 öncesi hepimiz bunu artık kanıksadık.
1: Şimdi bugün bir arkadaşımız şöyle bir ifade kullandı. Olduğu gibi aktarıyorum hocam. Şimdi belli bir tarihten önce 99-2000 döneminde yapılmış bir bina da oturuyor. Dedi ki arada demişler ki belediye buna işte ruhsat verir ya da metrekaresine, eksik olan metrekareyi biz işletebiliriz diye bir başvuru yapalım dedik. Binanın müteahhiti dedi ki hiç girmeyin o işe. Çünkü bizim o bölümler normalde her kata diyelim ki 10 kat, 10 metre çıkılabiliyorken çıkma.
0: Evet.
1: 25 metre çıkılmış. O yüzden diyor başvurmadık.
0: Bir başvurmadım.
1: Diyor. Başvurmadık diyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Habertürk drone'undan canlı aktardığımız görüntüleri de hemen stüdyoda izliyorsunuz. Bunu bir süreliğine alalım. Yönetmenimiz saniye istediğinde tekrar verebilir. Şu ilk fotoğrafa dönebilir miyiz arkadaşlar? İlk verdiğimiz sıralı 3 fotoğrafın olduğu. Şimdi hocam şuradaki duvar kalınlığı vesaire üzerinden şurası de bir analiz edebilir miyiz?
0: Bu sanki bakın farklı birbirinden. Evet. Değil mi? Yani burada bir sanki tadilat bir şey yapıldı ama.
1: Şuradaki bölüm sanki biraz daha içeridekinden daha inceltilmiş gibi de duruyor ama bilmiyorum.
0: Şimdi şöyle, siz daha iyi bilirsiniz. Zaten kolonlarımız bunlar. Bir de bu da uygun değil aslında. Bizim buna bant pencere diyoruz bu kısma. Bu da uygun bir çalışma şekli, evet, değil. Ve bakıyoruz kolon boyutları hakikaten, yıllardır bu işin içinde olan bir insan olarak söyleyebilirim bunu. Bu kolon boyutlarıyla bu kadar bina çıkmaz. Dolayısıyla burada bir hata var.
1: Usta başına çıkartılmış hocam, belli ki öyle görünüyor. Yani kuvvetli ihtimal gibi geliyor bana bina sahibi.
0: Tabii bir de eğer korozyon çoksa bu binada, ki ondan da şüphelendik. Bir de çatlaklar varmış
1: şurada
0: binada.
1: Şurada var hocam, korozyonu görebiliyorsun.
0: Bu korozyon burada da bina içinde. Tabii buradaki fotoğraftan da
1: bir sonraki fotoğrafı tekrar verelim hocamızla beraber. Hemen
0: bina içini gösteren fotoğraf vardı.
1: Evet, bina içini gösteren fotoğraflarda da çünkü.
0: O da boyanmış tabii, önünü göremiyoruz.
1: Bir bölümü boyanmış, evet. Onu da şimdi arkadaşlarımız verecek. Hemen kurtarma çalışmalarından tabii, fotoğraflarla birlikte gördük. Buyurun hocam.
0: Şimdi bunlarda da mesela korozyon ibaresi gözükmüyor burada.
1: Ama bu tadilat
0: fakat
1: görmüş
0: şurada, hali. Tabii, tadilat
1: bu esas
0: görmüş
1: hali bu.
0: Onu söylüyorum. Tabii. Mesela bunlarda şimdi bunlarda şu kısımlarda yıpranmalar var.
1: Evet, şu karşı duvarda da görüyoruz biz onu.
0: Elbette orada da bir su alma var. Fakat yıkılan taraftaki ana kirişlerde korozyon gözükmüyor cephelerde. Fakat binanın yıkılma sebebi de zemin kat tamamen.
1: Peki.
0: O noktadan yıkılıp üstten geliyor.
1: Yani gerçekten çok utanç verici mi diyelim, böyle çok acı bir bilançoya neden olan ihmal geleneği mi diyelim. Gerçekten artık başka riskler de var. Şu haritamızı bir verebilir miyiz arkadaşlar? İstanbul'un riskli bölgelerinde, yani deprem meselesi, hani Allah korusun depremden bahsetmeden söylüyoruz. Çökme riski olan yerler. Şimdi riskli bölümler, bağımsız bölümler
0: aslında
1: var.
0: Aslında bir geri gelirseniz orada bir şey daha söylemek istiyorum.
1: Hangisi hocam?
0: Tekrar aynı fotoğrafa
1: gelirseniz. Bir önceki grafiğe çünkü dönelim arkadaşlar, hocam bir şey söyleyecek.
0: Orada bir şey daha gözümüze. Bakın bu binalar da buna benzer.
1: Bitişikler
0: değil. Yani hemen arkasında komşu binalar. Aynı dönem yapılmış, aynı tarz yapılmış.
1: Evet.
0: Bunun arka tarafındaki diğer binalarda da benzer sorunlar var. Zaten o bölge olduğu gibi boşaltıldı şu anda.
1: Evet.
0: Ve o binalar da incelenmeye başlandı. Evet. Muhtemelen odur ki bu bölgedeki binalar kırılacak. Ama maalesef ki bu bölge çok hızlı kentsel dönüşüme uğramadı.
1: Maltepe, Arzu da söyledi, o bölgede oturuyor. Gerçekten 50 yıldır, 40-50 yıldır binaların dönüşümü tartışmasının, kentsel dönüşüme girme, işte bina, kat malikleri ya da sahipleri arasındaki tartışmaların en çok olduğu, uzlaşmanın bir türlü sağlanamadığı siteleriyle meşhur bir
0: yer. Çünkü neden? Bina belki imarı da bu kadar değildir şu anda. Bu binayı yıkmış olsalar, aynısını yapsalar, bütün parayı, sadece yarısı bizden dışındaki tüm parayı vermek zorundalar. Müteahhitin yapacağı yer yok. Bundan dolayı girişemiyorlar. Ama bence bu aslında bir ders daha gelmiş oldu bize. Kentsel dönüşüme bu bölgelerden alansal dönüşüm, geniş alanlı dönüşümlerle belediyeyle çalışabiliriz. Sabah Büyükşehir Belediye yani Başkanı
1: parsel parsel değil de
0: tüm ada bazında Büyükşehir, evet, Belediye Başkanı da biz dedi her şeyi yapmaya razıyız dedi. Ve buranın, Maltepe'nin belediye başkanı da bir mimar. Kendisi de Mimarlar Odası Başkanlığı yapmış. Aslında çok da deneyimli, tecrübeli bir insan. Dolayısıyla aslında bir örneklemeyle buradan başlatabiliriz bu işleri. Yani evet, dönüşüm. Nasıl bir dönüşüm? Alansal dönüşüm, kentsel dönüşüm ve

0: Belki güçlendirerek de binalar en azından yıkılmasını önleyebiliriz.
1: Öyle. Evet. Peki riskli bina haritamızın olduğu yerlere özellikle evet, de geçelim. Her an çökme riski olan rakamlar değildir bunlar. Baktığınızda yanılmayın lütfen. Sadece genel rakamlardır. Solda gördüğünüz, ekranın solunda gördüğünüz rakamlar. İşte Çevre Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ortalama rakamlardır. Dönüşüm yapılması gereken İstanbul ve Türkiye genelindeki yaklaşık bina sayılarıdır ama hocam daha önemli bir meselemiz var. Bugün çöken bina gibi başka binalar var mı? Nerelerde daha çok var? Onların belki bir altını çizmemiz lazım.
0: Tamam, şimdi bu doğru bir yaklaşım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de buna benzer bir çalışma yapılmıştı. Hemen evet. Hemen aynı rakamlar. Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon dediler. 2 ile 3 milyon arasıdır zaten riskli yapı. İstanbul'da da 600 bin civarı riskli binamız var. O da doğru. Bugüne kadar da...
1: Ama acil olanları konuşalım.
0: Tamam, şimdi ona geleceğim. Evet. Kentsel dönüşümü yapılan 1,5 milyon konut var şu ana kadar da yapılmış olan. Evet. 2 milyona doğru gidiyor hızla.
1: Şöyle söyleyelim, ama... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'daki dönüşüm yani kentsel dönüşüm olarak verdiği Sayın Murat Kurum'un verdiği rakamdı. Aslında %60'ını tamamladık diyor ama %40 hala duruyor ve onlar da
0: şimdi
1: riskli.
0: Ona geleceğim zaten. Evet. Şimdi şurada kırmızıyla göstermiş olduğunuz aslında eski yerleşim yerlerimiz bizim.
1: Evet.
0: Doğru. Şimdi bu bölgeler içerisinde hem Büyükşehir Belediyesi'nin hem üniversitelerin yapmış olduğu çalışmalar var. Çok riskli. Yani depremde hemen yıkılacağını tespit ettikleri, olabileceğini düşündükleri 50 bin tane binamız var.
1: Evet.
0: Yani ve şu ana kadar da...
1: Yarın sabah Allah korusun hani yarın sabah 6 ay sonra...
0: Bir bakmışız Avcılar'da kendi kendine bir bina yıkılmış. Bir bakmışız Kartal'da Pendik'te bir bina yıkılmış. Veya Küçükçekmece'de bir bina yıkılmış ki daha önceden bir binamız yıkıldı orada. O da aşırı korozyonlu bir binaydı. Evet. Gene oradaki binanın da üstündeki ilave kat vardı. Yani bu şekilde evet. olan bina sayımız çok. Envanter ne olacak o zaman? Bizim buradaki bütün mesele o 50 bin binayı ortaya çıkartmak.
1: Evet. Alihan'ı gönderdik değil mi arkadaşlar? Son bir dakika görelim. Şu haritayı alalım. Alihan'ı görelim. Son durumu bize arama çalışmalarında son durum. Kimleri arıyoruz? Kimlikleri belli mi? Ona dair bilgileri de bize kısaca aktarsın Alihan beni duyuyorsa. Nedir Alihan son durum onu da alalım senden.
2: Evet bahsettiğimiz gibi burada tabii çalışmalar özellikle o yükü hafifletmeye yönelik çalışmalar devam ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi üst katlardan başladılar zaten şu anda yıktıkları bölüm kaçak bölüm. Yani evet. Kaçak bölümü yıkıyorlar. O binanın statiğinin üzerine binen kaçak olarak üzerine dikilen yapı şu anda yıkılıyor. Peki. O yıkıldıktan sonra özellikle şimdi zaten geldiğimiz andan itibaren de gömülüydü. O gömülü olan altta kalan o iki katta üç kişiyi arama kurtarma çalışmaları yapılacak.
1: Bunlardan biri çocuk mu? Kimlikleri belli mi? Onu da kısaca söylersen bize.
2: Aslında evet kimlikleri tespit edildi. Ve birinin de çocuk olduğu söyleniyor. Yani burada tabii... çok önemli bilgiler ve dolayısıyla
1: ama resmi açıklamayla duyurulacaktır. Evet.
2: Sadece evet resmi açıklamayla duyurulacaktır. Şimdi 3 kişinin kimliği tespit edildi ama nerede olduklarına dair bir iz yok. Ekipler bütün bölgeyi aradılar yani binanın tüm çevresinin içerisinde arama yaptılar. Henüz bir iz bulunamadı ama çalışmalar o yük hafifletildikten sonra devam edilecek.
1: Peki Alihan Tok Habertürk muhabiri olay yerinden bildirdi. Drone görüntümüz yine kalabilir ama Alihan'a teşekkür ettik. Aniden çöken bina problemimiz var artık. Evet. En acil problemimiz bunlar. Çökme ihtimali olan binalar. Bunların hepsi belli mi hocam? Bir de bunun daha önce çökmüş olanların örneklerini de verebiliriz. Editörümüz Mehmet Ali Demir'den rica edelim. O grafiği de saniyeyle birlikte getirsinler ekrana. Çünkü son birkaç yılda çok yaşadık. Bu binalar belli miydi aslında?
0: Kartal vardı, evet. Bahçelievler var, Küçükçekmece var.
1: Kartal mesela burada
0: Yeşilyurt Apartmanı evet.
1: Evet, Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat 2019.
0: Evet, bu da kendi kendine yıkıldı gene.
1: Evet, 8 yani, katlı bina, 14 daire. Evet. Zeminde o 2 iş yeri vardı. 43 insanımız ikamet ediyordu. Tam 21 insanımızı kaybettik. Yine 17 kişi yaralı kurtuldu. Geçtiğimiz Ocak ayında da bunun davası sonuçlandı. Tabii ölenlerin...
0: geri getirmiyor maalesef.
1: Geri getirmiyor.
0: Fakat bu gene Küçükçekmece'deki bina da gene aynıydı yani. Evet,
1: 1238 binadan bahsediliyor her an. Çökme riski olan.
0: İşte o rakam... 50 bin bina içinde aşağı yukarı her bölgede biz o kadar bir

0: bina düşünüyoruz. Evet. Ama bu tabii sayıyı bulmak binayı araziye çıkmadan olmuyor maalesef. Evet. O da şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Şimdi yerel yönetim tek başına bunu yapamaz. Mümkün değil kamu, yani ilçe belediyesi. Düşünün ki Maltepe'de şimdi başkan çıksa bütün binaları incelese 1200 tane böyle bina bulsa. 1200'ünü de boşaltmak zorunda. Risk orada başlıyor işte. Çünkü 1200 kişiden...
1: Kişi o riski almak istemiyor.
0: 20 kişiden 24 bin insan yapar. O kadar insanı yerleştireceksiniz. Bu binaları tekrar yeniden yapacaksınız. O yüzden bu başladığımız zaman bölge bölge bu işlere başlamak gerekiyor. Bir de tabii bu merkezi hükümet olmadan bu işler becerilemez yani yapılamaz.
1: Evet.
0: Çok zor.
1: Aslında belirli prosedürler, teşvikler var ama yine de hem zamana ihtiyaç var hem de çok sayı fazla.
0: Çok sayı fazla ama bunu da şöyle yapabiliriz. Bakın bizim mühendis mimar envanterimiz çok iyi. Üniversitelerimiz çok iyi bu konuda. Yani topyekun böyle bir ortak çalışmayla bu işler yürütülebilir.
1: Evet.
0: Çıkarız araziye öğretim üyeleri olarak da.
1: Şu Kartal'daki Yeşil Yurt binasının yıkılma anı hocam. Hemen bu arada onu da hızlıca verelim. Az önce bahsettiğimiz bina 6 Şubat 2019'da yaklaşık 7 yıl sonra davası sonuçlanan 21 insanımızın hayatını kaybettiği binanın çökme anına dair görüntü. Sıradakini de verelim arkadaşlar. Artık toparlayacağız. Acil işlerimiz var ama zamanımız, uzun bir zamana ihtiyacımız var. Bu küçük çekmece,
0: evet.
1: 2 Haziran 2024 bir minibüs kamerasından binanın aniden çökme anı. Yine bu yanlış hatırlamıyorsam öğleden sonra yaşanmış bir vakaydı. Bir sonraki görüntüyü de verelim arkadaşlar. Evet, bugünkü Maltepe'nin görüntüsünü verelim. Aslında çok fazla görüntü var. Konya'da var. Ama bu da bu sabah 5.45-6 civarında Maltepe'deki az önce Ali Antok'un anlattığı bölgedeki binanın kendi kendine çöküş anı.
0: Tabii yan yatsaydı daha facia durum oluşurdu burada.
1: Evet.
0: O 3 katın çökmesiyle beraber.
1: Aşağı çökmesi.
0: Ama ben güçlendirme yapıldığına inanmıyorum. Çünkü güçlendirme yapılsa böyle yıkılmaz bir bina. Kolonları büyütülmüş olsaydı böylesine yıkılmazdı.
1: Yani el yordamıyla eğer bir şantiye şefi, mimar, mühendise bir proje vermeden, belediyeye de beni görmeden bu işi ben yapacağım dedi diye ayarladıysanız Allah korusun yani öyle olmamasını ümit ediyoruz ama sonuç ortada. Şimdi el yordamıyla yapmışsa o güçlendirme
0: bazen çelikte kolon gibi yapıyorlar. Ona da güçlendirme adını veriyorlar böyle. Yanlışlıkları çok görüyoruz ne yazık ki binalarda. Halbuki bir mühendisle konuşsalar binanın belgesi de varsa yapı kayıt belgesi güçlendirme de tüm bina için uygulanabilirdi. Evet. Yani bina olarak tabii bu türden binalarımızda ilçe içerisinde çok İstanbul içinde de çok fazla bina var. Ne yazık ki bunların dönüşümlerini sağlayamıyoruz. Bir kısmını yaptıramıyoruz. Gerek maliyet yönünden gerekse insanların kabul etmemesi yönünden. Bir de itiraz oluyor.
1: Evet,
0: binalar karot alınıyor, örnekler yani, hazırlanıyor.
1: Aslında bu sorunu bu 1200-1300 binayı sadece İstanbul'da çözebilmek için kamunun, yerel yönetimin ve toplumun birlikte bir seferberlik haliyle bu işi çözmesi lazım.
0: Tabii meslek odalarını da katarız ona. İnşaat mühendisi odası, mimar odası, jeofizik, jeolog hepsiyle bir araya geliriz. Bir de örnek de sergileriz burada. Yani tüm kurumların birlikte çalıştığı çok güzel örnekler verebiliriz buralarda.
1: Evet.
0: Belediye başkanlarımız da bunu hayır diyeceklerini zannetmiyorum. Çünkü onların da ilçeyle ilgili sorunları öyle.
1: Gerçekten
0: yoksa
1: şey
0: burada gördüm. Şimdi bina yıkıldı. İstediğin mühendislerinizi alın. Ama bu insanların yaşamını geri getirmiyor. Bunu sorgulamamız gereken aslında bu binalar nasıl bu hale geldi? Niye bu hale geldi? Şu anda da yine bakın kentsel dönüşümde yapılan binalar böyle dört dörtlük izolasyonları yapılmış inanılmaz depreme dayanıklı inanılmaz harika binalarımız değil maalesef yani.
1: Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Sorgulamamız lazım dedi Profesör Doktor Ali Koçak. Biz de aynı mantıkla ortaya çıkan tabloyu sorgulamak istedik. Hocam teşekkür ediyoruz. Habertürk Manşet devam ediyor.
2: Faili meçhul kişiler tarafından kimlik bilgilerim ele geçirildi. Bu şahıs benim kimlik bilgilerimi karakollarda, hastanede, mahkemelerde kullanıyor.
1: Evet, sigorta şirketinde, avukatlık ofisinde, siber dolandırıcılık soruşturmasında, son dönemde suçla bağlantılı tüm soruşturma dosyalarında öne çıkan bir tespit var. Kimlik bilgilerimiz bir suç ağının elinde. Şöyle Mossad

0: Geçen hafta Mossad bağlantılı olduğu değerlendirilen bir suç ağı içinde tam 16 milyon verimiz çıktı. Bu özel bilgiler, kimlik bilgilerimizi nasıl koruyacağız? En önemli soru bu. Profesör Doktor Ali Murat Kırık, adli bilişim uzmanı aynı zamanda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zülfikar Bey, iyi akşamlar.
0: Bu da milyonlarca insanı ilgilendiren bir mesele olduğu için nasıl koruyacağız hocam kimlik bilgilerimizi? Hemen ilk grafiği verelim arkadaşlar beklemeden. Evet, şimdi bunlar örnekler.
1: Evet.
0: Ama temel böyle vatandaşın anlayabileceği şekilde. Tabii bu daha çok kamunun işi, güvenlik mekanizmalarını yürüten insanların işi
1: çok
0: ama
1: haklısınız.
0: Biz kendimizi nasıl korunaklı hale getirebiliriz? Buyurun.
1: Şimdi Zülfikar Bey, bir kere en büyük sorunlardan birisi sizin de ifade ettiğiniz gibi kişisel verilerin, kimliklerin, özellikle sizlerle yaptığımız yayınlarda sürekli vurguladığımız panel sistemlerinde satılması. İşte 150 lira, 250 liradan başlıyor ve bunlar kişisel verileri, bilgileri. TC kimlik numarasından tutun, adres bilgileri, soy ağacını bünyesinde barındırıyor. Şimdi bu dolandırıcıların ilk adımı oluyor. Bir de yine sizle yaptığımız yayınlarda çok iyi hatırlıyorum. Bu sigorta şirketleri ki siz de bu konuları çok vurgulamıştınız. Bazen belli kişilerle, şahıslarla, avukatlarla bir anlaşma işbirliği yapıyor. Yani dolayısıyla veriyi size veriyor. Bakın böyle bir olay söz konusu diyor. Bunlar tabii ki el altından gerçekleşiyor. Daha sonra avukat da yetkili gibi arıyor ki zaten Sayın Akın Gürlek de biliyorsunuz bu işlere karışan yine yaklaşık 20 avukatla ilgili cezai işlem başlatıldığını bildirmişti, ifade etmişti. Evet. Ve dolayısıyla ne oluyor? Bu kişisel veriler üzerinden çok rahat bir şekilde bilgilerinize ulaşıldığı için ikna sistemi söz konusu oluyor Zülfikar Bey. En büyük sorunlardan bir tanesi bu. Çünkü belli bilgileri vatandaşlarımıza söylediklerinde kendini polis, hakim, savcı, avukat olarak tanıdıklarında ki son dönemde fon dolandırıcılığı biliyorsunuz çok fazla ortaya çıkmaya başladı.
0: Yatırım da, fonu hikayesi
1: evet,
0: aynı şey.
1: Nasıl olduysa kıymetli insan bunu da Habertürk ekranlarında ilk kez söylemiş olalım. Nasıl olduysa o liste sızdırılmış ve dolayısıyla şu an diyelim siz fon aldınız. Zülfikar Bey merhaba biz SPK'dan arıyoruz. Şu kadar bedelin almanız gerekiyor. Diyorsunuz ki evet öyle. Fakat Zülfikar Bey şimdi sizin hesabınızda şu kadar dosya ücreti çıkıyor. Bunu bize yatırmanız lazım. Şimdi Zülfikar Bey kimlik bilgilerinizi söylüyor. Ne kadar fon çektiğinizi, fon aldığınızı hesabınızdaki...
0: Aldığınızı, mali tablonuzu görüyor.
1: Mali tablonuzu görüyor. Bunun üzerine ne oluyor? Bunun üzerine tabii ki vatandaşlar da sorgusuz, sualsiz bir şekilde tamam diyor. Bu demek yetkili kurumdan arıyor deyip maalesef burada ciddi bir şekilde dolandırıcılıkların ağına düşmüş oluyor diyebiliriz.
0: Yani burada o güveni verdikten sonra zaten size istediği her şeyi yaptırabilir.
1: Yaptırır güvendikten
0: yani bu,
1: sonra.
0: Bunu bugün mesela birisi duysa da yarın bir telefon gelse SPK'dan ya da bir bankadan mali tablonuzu olduğu gibi anlatıp para istese yine verebilir değil mi?
1: Gerçekten verir. Zaten en büyük sorun ne biliyor musunuz şu an? Dolandırılanların listesinin başka kişilere verilip o listeler üzerinden Zülfikar Bey 2 sene önce galiba bir ev alırken böyle böyle bir şey yapmışsınız, bir işlem yapmışsınız. Diyorsunuz ki evet paranın izini bulduk, kişiyi yakaladık fakat dosya açma bedeliniz var. 5 milyon lira, 10 milyon lira artık neyse. Fakat bunun bilmem yüzde kaçını geri ödeyeceğiz ama sizin bize bu kadar vermeniz lazım. Maalesef dolandırılan vatandaşlarımız bir kez daha kıymetli insan dolandırılmış oluyor. Bu da işte o sizin burada arkadaşlarımızın da ekranda gösterdiği bu verilerin
0: tablolar ortaya çıkıyor.
1: Tablolar ortada işte.
0: Şimdi 16 bin üyeli en son en çarpıcı tablo buydu. 16 bin üyesi olan kapalı devre bir sistem.
1: Evet.
0: Ama daha çok suç ağı üyelerinin, suç amaçlı kullanan kişilerin üye olduğu Dragon Hackers ağı.
1: Evet.
0: Bunlarda çok fazla 101 milyon kişiye ait kimlik bilgisi
1: verisi
0: ve
1: çıktı.
0: Daha fazla veri çıktı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla bu sistem diyelim ki çökertildi. ama bir de böyle bir dünya var. Yani normal vatandaşın dünyasının dışında oluşmuş suç ağları.
1: Çok güzel söylediniz.
0: Dark web'de ya da sanal alemde oluşmuş ya, suç ağları var.
1: Ya da işte biliyorsunuz toplu mesajlaşma uygulamalarında var kıymetli insan mesela.
0: Evet.
1: Onlarda da var aynı durum söz konusu. Ya da bu olay bence çok, bu Godfather mevzusu çok önemli. Bakın.
0: Nasıl? Onu anlatalım
1: biz. Ben bunu anlatalım. Çünkü niye? Hani biz hep siz Türkiye örneklerini verdiniz ama dünyadan bir tane örnek. Adam İza isimli 26 yaşında bir şahıs var. Kendini bir patron olarak tanıtıyor. Meta Business'ın bu reklamları verdiğimiz, Facebook reklamlarını verdiğimiz yerdeki güvenlik açığını tespit ediyor. Daha sonra

0: sana reklam hesaplarına erişim sağlıyor. Hepimizin de orada biliyorsunuz kart bilgileri kayıtlı olduğundan dolayı şirketlere sizin hesaplarınız üzerinden reklam veriyor. Daha sonra tabii ki şahıslar bunun üzerine şikayetçi oluyorlar. Amerikan
1: yani mahkemeleri... bizim kredi kartı bilgilerimizi de oraya reklam veriyor.
0: Aynen evet. Öyle. Dolayısıyla en sonunda, günün sonunda Meta bu kişi 6 yıl 6 ay hapis cezası aldı ama 37 milyon dolar Meta bu vurgundan dolayı kişilere ödeme yapmak durumunda kaldı. Yani daha doğrusu ödemeyi şundan dolayı yaptı. Zaten Zülfikar Ali Aydın, Ali Murat Kırık'ın hesabından çekilen paralar. O paraları evet. Tekrardan ödemiş oldu yani, anlayacağınız.
1: Evet, o hesapları da reklam şirketlerine satmış.
0: Evet, reklam yani şirketlerine satıyor.
1: Bu işi yaparken yaptığı bir şey değil mi?
0: Evet, en büyük sorun o. Bir de hani diyorlar ya, hadi internetteki veriler var. Hani çok güvenli dedikleri sosyal medyada bile bu olaylar olabiliyor Zülfikar Bey. O yüzden ben bu dünyadaki örnek olması açısından bunu özellikle vurgulamak evet. istedim, konuşmak
1: Şimdi
0: istedim.
1: Bir de bu kaza sigortayı tutanağı tutuluyor. Sonra bir bakıyorsunuz verileriniz üzerinden işte size telefon ağı var. Telefon ağıyla size deniyor ki bize vekalet verin ve onun üzerinden vurgun yapılıyor.
0: Buyurun. Çok güzel. Hemen yine sizle katıldığım bir program aklıma geldi. Armağan Çağlayan'ı konuk etmiştiniz.
1: Evet, doğru.
0: Hatta bu konu daha gündeme gelmeden, Sayın Akıngürlek gündeme gelmeden ilk yine siz bu konuyu gündeme getirmiştiniz. Hatta kendisini avukat gibi biri aramış. Ya bir kazanız olmuş Armağan Bey, bunu böyle çözeriz, şöyle çözeriz. Yani demek ki aslına bakarsınız.
1: Armağan Çağlayan aynı zamanda avukat olduğu için tabii o fark ediyor bunu.
0: Fark ediyor ama fark etmeyen bir sürü insan var. Bir sürü vatandaşımız oldu ve 15 milyar liralık vurgun oldu. O yüzden Zülfikar Bey, biz her zaman söylüyoruz. Kendini bankadan arıyorum diyen, sigortacıyım diyen, avukatım diyen, SPK'dan arıyorum diyen kişilere asla itibar etmesinler. Hiç merak etmesinler. Devlet zaten zamanı geldiğinde onları bulur. Aracı kurumları, aracı kişileri asla bırakmaz. Hele bir de cep telefonlarından aramalar, WhatsApp üzerinden aramalar. Bunlara lütfen kıymetli vatandaşlarınız asla itibar etmesinler.
1: Şimdi sizi alacağım yine yerinize. Bir mağdurun hikayesini dinleyeceğiz beraber. Arkadaşlarımız onu hazırladılar. Bir anlatsın derdini, biz onun üzerine konuşalım. Evet.
2: Faili meçhul kişiler tarafından kimlik bilgilerim ele geçirildi. Bir yıldır benim kimlik bilgilerimle işlem yapmaktalar. Bu şahıs benim kimlik bilgilerimi karakollarda, hastanede, mahkemelerde kullanıyor. Evime bir mahkeme kağıdı geldi. Mahkeme sırasında benim cezaevinde olduğumu öğrendik. Buradan olay patladı. Kendisi hala şu an devam etmekte ve ben olduğunu iddia ediyor. Algılamakta güçlük çekiyorum ve bu durum yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. Benim hürriyetimi elimden aldı.
1: Bu gizem değil mi arkadaşlar? Bursa'daki örnek bu. Yargılanıyor kimlik bilgileri verildiği için. Sonra beraat ediyor ama o sürede tabii yaşadığı sıkıntılar var. Onları anlattı.
0: Zülfikar Bey, kimlik verileri üzerinden özellikle ben burada bizi izleyen velilerimiz, ebeveynlerimiz de varsa lütfen bu konuyu çok dikkatli bir şekilde dinlemelerini istiyorum, istirham ediyorum. Çocukların kişisel verilerini, bilgilerini alıyorlar. İnternet ortamında, sosyal medyada onlarla tanışıp akranı gibi hareket ediyorlar. Daha sonra özel mesajlaşma uygulamalarına çekerek senin annenin ismi bu, babanın ismi bu, TC kimlik numarası bu, evine ambulans göndereceğim, evine polis göndereceğim, bana müstehcen fotoğraflarını atmazsan seni bitireceğim vesaire gibi çok tehditler var. Siber zorbalık çok fazla. Bu kızcağızın yaşadığı olay hani en azından daha evet yaşça belki daha olgun olabilir ama çok daha küçük çocuklara bunu yapıyorlar. Zülfikar Bey, ailelerimiz çok dikkat etsinler. Sıcak sağlıklı iletişim kursunlar, sosyal
1: evet,
0: medya
1: internet sana... üzerinden çocuklar zorbalığa kalınca evet. Maruz kalınca tabii onu yönetme çok, şansı yok
0: çocuğun. Çok zor evet. Oluyor. Yani yeme içme alışkanlıkları değiştiyse, odasından çıkmak istemiyorsa, okula gitmek istemiyorsa orada bir psikolojik destek almaları kıymetli insan ben çok önemli diye düşünüyorum.
1: Buna özel dikkat çektiniz herhalde adli bilişim dosyalarında bu tip örneklerin yani sayısı şeyden, artıyor galiba öyle anlıyorum.
0: Fazla meydana gelmeye başladı. En azından biz buradan kıymetli ailelerimizi uyaralım ki bir de böyle bir çete üremeye başladı. O yüzden böylece suça sevk etmeye çalışıyorlar. Dediklerini böyle şantajla, tehditle yaptırıyor. Son dönemde de yaşanan olaylar zaten sizler de sürekli gündeme evet. getiriyorsunuz.
1: Şimdi tabii suç işleme, organizasyon, ağ kurma bu konularda mahir olanlar her türlü yolu kullanabiliyorlar. Onun da örneklerinden bir tanesi. Ölü çiftçiler üzerinden fatura kesilmesi örneğiydi. Bir 10-15 gün içinde yaşadığımız örneklerden çarpıcı örneklerden biriydi. Çiftçi kayıt sistemine çiftçinin

0: Hayatını kaybetmiş çiftçiler üzerinden yapılan kayıtlar ve arkasından onun üzerinden kesilen naylon sahte faturalar.
1: Şimdi ama o zaman ben size şunu sorarım.
0: Buyurun.
1: Zülfikar Beyciğim, bu verilere, bilgilere nereden ulaştılar? Ben size soruyorum. Vefat ettiğini nereden buluyor? Bilgisini nereden buluyor? Üç, bu naylon fatura nasıl kesiliyor?
0: Evet.
1: Bakın, bu çok ciddi bir sorundur kıymetli insan. Bu ciddi bir problemdir. Demek ki bir yerde bir açık var, bir sıkıntı var, bir hata var. Göz ardı edilen bir durum var ki bu iş bu noktalara gelmiş. Bugün çiftçiye kesersin, yarın emekliye kesersin, yarın işte dediğim gibi başka bir kişiye kesersin. Bu ciddi bir sorun. Evet, bu bir şekilde sorun çözülmüş ama bu başka yerlerde sorun ya da problem olmadığı anlamına asla gelmemeli efendim.
0: Şimdi tabii bu işin arka planında şöyle bir şey var. Tarım yapabilecek, işte çiftçi kayıt sistemi üzerinden kayıt olabilecek çiftçilerin çoğu aslında kendi işlerini yapmıyorlar. Burada suç örgütü bunu bildiği için gidiyor, köyleri dolaşıyor. Onlardan bilgilerini topluyor, ilgili evraklarını alıyor. Ondan sonra da ne yapıyor? Şurada yazmışız zaten.
1: Aynen.
0: Paravan şirket kuruyor. Hiçbir alım satım, hiçbir üretim olmadan devlete vergi yükü de bindirecek şekilde suç ağı kuruyor.
1: Zülfikar Bey, evet. Siz yıllardır polis adli işleriyle gerçekten çok çok kıymetli gazetecilik yaptınız. Ben size şunu sorayım. Nasıl oluyor da vefat etmiş bir kişi adına yeni tarihli bir hat çıkartılıyor ve onun üzerinden dolandırıcılık yapılıp işlem gerçekleştiriliyor? Şimdi bunu sorgulamamız lazım o zaman.
0: O zaten bu soruları sorup aslında olayın böyle hani cilalı kısmını anlatmaktan ziyade yetkililere, kamuya sorular yönelterek de aynı zamanda burada varsa bir açığın ortadan kaldırılması için yapıyoruz bu yayınları.
1: Medyanın,
0: o yüzden soru kıymetli.
1: Medyanın görevi budur. Kamuoyunu aydınlatıp görmedikleri konusuna destek vermek. Siz zaten bu olayların detayları, yani bu haber 1-2 dakika geçiliyor ama bunlar çok kıymetli.
0: Evet,
1: bunların incelenmesi çok değerli, çok önemli.
0: Profesör Doktor Ali Murat Kırık, önemli sorular sorduk. Cevapları da artık sahiplerine emanet diyelim. Mutlaka tedbirler de aynı zamanda hem bu soruşturmaları, operasyonları yapanlar tarafından alınıyordur diyelim. Manşetin sonundayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22,

Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formül ne? Cemil Tugay neden AK Parti'ye geçti? İzmir'de meclis çoğunluğu kimde? Karadeniz'de gemilere saldırılar Rusya-Ukrayna savaşını kıyılarımıza mı taşıyacak? İttifakın ardından Mekke'yi Türkiye mi koruyacak? Kübra Nur Uslu soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Taha Hüseyin Karagöz ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Akyol İnşaat piyasa verilerini sunar.

0: Efendim herkese merhaba, iyi akşamlar. Bugün 8 Ekim günlerden Perşembe, saatlerimiz 18'i gösteriyor. Yine bakacağız hem memlekete hem de dünyaya neler yaşandı. İstanbul Maltepe'de sabahın erken saatlerinden bu yana oldukça kritik, oldukça da üzücü bir süreç yaşanıyor. 7 katlı binanın 3 katı çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişinin enkaz altında olduğu binada kontrollü yıkım devam ediyor. Yıkımın ardından arama kurtarma çalışmaları da devam edecek. Şimdi A1 Kapital, Bulls ve Paradüs'ün 17 fonundaki 43.643 yatırımcıya bugün ödemeler başladı. Bu yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara bir ödeme yapılacak. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Peki nasıl bir yol haritası olacak? Ona da bakacağız. Mecliste Terörsüz Türkiye süreci kapsamında da önemli bir buluşma vardı. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldi. Mecliste kurulacak o izleme komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bunlar başlıklardı. Gelin şimdi hepsi ve daha fazlası için akşam haberlerine başlayalım. Şimdi Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü dedik. 10 kişi sağ kurtarıldı ama maalesef 2 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişi ise enkaz altında. Hemen gidelim o noktaya. En son binanın yükünü azaltmak için kontrollü bir yıkım çalışması vardı Alihan. Nedir acaba son durum, elindeki bilgiler? İyi bir haber var mı, bir ses var mı?
1: Evet tabii, burada Semen Şahin, çalışmalar devam ediyor. İyi bir haber almayı ekipler de umuyorlar ve buna yönelik çalışma yapıyorlar. Şimdi Fatih Mehmet Çoşkun sizlere gösteriyor buradaki çalışmaları. Bakın bina, işte tam olarak bu binanın 4 katı kaçak, üzerindeki 4 katı kaçak ve o kaçak 4 katı yıkılıyor, binanın yükü hafifletiliyor. Şimdi burada sabah saatlerinden itibaren ummalı bir çalışma var. Ciddi anlamda ekipler çok zorlandılar burada çalışma yaparken. Çünkü bu çalışmalar olurken, ki Fatih sizlere şimdi gösterecek zaten ne kadar ağır bir yük olduğunu. Aşağıda da burada enkazı görüyorsunuz. Bu enkaz işte ekiplerin çalışmasını engelledi. Yani sürekli olarak kayma şüphesi vardı. Bu kayma şüphesinden dolayı da ekipler yer yer çalışmalarını durdurmak zorunda kaldılar. Fatih, şuraya da göstermeni istiyorum. Bakın, itfaiye ekipleri orada bir yandan da sulama çalışmaları yapıyor. Çünkü çok ciddi bir toz var. Aynı zamanda yangın da çıktı. Kısa sürede bir yangın çıktı. Bodrum kata ekipler ulaşamadılar ve dolayısıyla bu yangını da söndürmeye çalıştılar. Yani ekiplerin de güvenliğini sağlamakta zorlandığı, çünkü kaçak yapılar sonradan eklenmiş, binanın statiğine uygun olmayan yapılardı ve o yapılardan dolayı binada yer yer kayma şüphesi vardı ve bu şüphe doğrultusunda da ekipler çalışmalarını durdurmak zorunda kaldılar. Gün boyu binanın çevresinde sismik akustik dinlemeler yapıldı. Öncelikli olarak binanın ilk 3 katı, yani alttaki dükkan ve hemen üzerinde bulunan 2 katta aslında çalışmalar yoğunlaştı ve orada toplamda 12 kişiye ulaştılar. 4 daire vardı ve dairelerin hepsini ekipler titiz bir şekilde incelediler. Ama şimdi 3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor ve dolayısıyla burada çalışmalar, buradaki hafifletilme çalışmaları bittikten sonra devam edecek arama kurtarma çalışmaları. Şimdi çok önemli, özellikle yangının da zaten bodrum katlara kadar indiğini biliyoruz. Orada da aslında İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalar yaptı. Yani yangın kısa süreli olarak ekipleri de etkiledi. O yangın söndürüldükten sonra şimdi bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor. Sabah saatlerinde bir koridor açılmıştı. Çöken o 3 katta koridor açıldı. Dükkan kısmı ve üzerindeki 2 katta, toplam 4 dairede de sesimi duyan var mı anonsları yapıldı. Ne yazık ki o acı anonsu biz burada defalarca duyduk ve daha sonra ekipler tespit ettiği noktalarda, ki burada yılan kameralar kullandılar, termal kameralar kullanıldı, ısıya duyarlı hassas aletlerle burada çalışıldı. Aynı zamanda hareket sensörleri de vardı ki bu sensörler aracılığıyla bina yerinden kaydığında ya da en ufak hareket ettiğinde ekipler binayı boşaltmak zorunda kaldılar. Çünkü çok riskli bir çalışma, en başından beri çok riskli bir çalışmaydı. Dolayısıyla burada bu kaçak çıkılan kartlarla ilgili bir çalışma yapıldı. Önce bir tahkimat oluşturuldu tabii ki. Özellikle arama kurtarma çalışmalarının yapılacağı yerde bir tahkimat oluşturuldu. Sağlamlaştırıldı. Ancak o güvenli bölge binanın sağlam durmasına ve çalışmaların sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yetmedi. Dolayısıyla burada da bir yıkım kararı verildi. Kontrollü bir yıkım yapılıyor. Bu kontrollü yıkım yapıldıktan sonra da burada tekrar çalışmalar başlayacak. 3 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Enkazın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Bunların hepsi o kaçak çıkılan 4 kattan çıkan enkaz. Şimdi ekipler bir yandan da bu moloz yığınlarını buradan alacaklar.

0: Bir yandan kontrollü yıkım devam ediyor. Diğer taraftan da ekipler hem sulama işlemlerine devam ederken bu çıkan enkazı da moloz yığınlarını da buradan kaldıracaklar. Ve kaldırdıkları bu moloz yığınından sonra tekrar o baskı geçen, hatta yani şöyle söyleyeyim Semih Şahin, biz geldiğimizden itibaren onu gördük. Resmen yola gömülmüş bir şekildeydi. İlk iki kat ve dükkanla beraber üç kat yola gömülmüş bir şekildeydi. Dışarıdan baktığınızda sanki karşınızda bir dört katlı bina vardı. O şekilde yerin altında ve ekipler orada işte bir koridor oluşturdular. İlk çalışmalar çok hızlı yapıldı zaten. Burada ki 10 kişi, 12 kişiye ulaşıldı. Ne yazık ki 2 kişi hayatını kaybetti ama diğer 10 kişi orada bir hayat boşluğu, bir yaşam alanı, yaşam üçgeni oluşmuş olacak ki sağ kurtarıldı ve aynı zamanda hepsinin de bilinci açıktı. Hayati tehlikesi bulunmayan kişilerdi ve üçü de çocuktu. Onu da söyleyelim, sağ bir şekilde çıkarıldılar ve hastanede tedavileri yine devam ediyor. Bunun yanı sıra tabii olayda aslında soruşturma da bir yandan devam ediyor. Olayla ilgili aralarında inşaat mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve yapı denetim uzmanının da bulunduğu bilirkişi heyeti oluşturuldu. Burada kolon kesme iddiaları da dahil her ihtimal araştırılacak. Çünkü burada ilk başta daha önceden bir tatlıcı olduğu ve sonradan bir tekstil atölyesine, bir kumaş atölyesine dönüştürüldüğü biliniyor. Şimdi burada tespit edilecek, kolonlar kesildi mi bu tadilat yapılırken, bu dönüşüm yapılırken? Kaçak kat nasıl çıktı? Şimdi burada adli süreç de var tabii ki. Önce birinci katın çıktığı, daha sonra bu kaçak katın çıkılmasına göz yumulduğu, tekrar üç kat daha kaçak çıkıldığı biliniyor. Bu dört kat kaçak nasıl çıkıldı, neden çıkıldı, kimlerin ihmali var? Tüm bunlar tabii ki burada soruşturulacak, araştırılacak. Ama şimdilik vereceğimiz bilgiler, ki daha önceden de burada Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da var bir yandan. Şimdilik vereceğimiz binanın mimarı ve dönemin şantiye şefi hakkında gözaltı kararı verildi ve bu iki kişi gözaltına alındı. Binanın şu anda yıkımını izlediğimiz dört katının kaçak olarak yapıldığı tespit edildi. Ve burada bir bilirkişi heyeti çalışmalarını yapıyor. Örneklerini de aldılar. Ve yine bu çalışmalar neticesinde iş yerinde bir kolon kesildi mi kesilmedi mi, tüm bunlar tespit edilecek. Çevre binalarda da aslında tedbirler alındı. Şimdi gördüğünüz bu bina 7 katlı ve yan yatmış şekilde yukarıya doğru baktığımız zaman zaten yan yattığını görebiliyoruz. Yan yatmış ve diğer binaları da tehdit eder bir durumdaydı. Dolayısıyla orada yaşayanlar da hızlı bir şekilde sabahın erken saatlerinde tahliye edildiler. Ekiplerin çalışmaları burada devam edecek tabii ki. Yoğun bir çalışma, hummalı bir çalışma ve riskli bir çalışmaydı. Gün boyu yer yer aralıklarla duraksamak zorunda kaldı ekipler. Buradaki çalışmalarını durdurmak zorunda kaldılar. İçeride bahsettiğimiz gibi 3 kişinin olduğu biliniyor. Kimlikleri tespit edildi ama hala onlara dair net bir iz, net bir saptama yapılmış değil. Dolayısıyla ekiplerin şimdi buradaki yükü aldıktan sonra, yani bir tahkimat oluşturuldu. Zemin katla şu anda yıkımı gerçekleştiren bölge arasında tahkimat var. Ve o tahkimat sağlamlaştırıldıktan sonra bu yıkım yapılıyor. Binanın yükü alındıktan sonra, bu yıkım, kontrollü yıkım işlemi bittikten sonra daha sağlıklı bir çalışma yapacak ekipler. Ve o çalışma sonucunda da o 3 kişiye ulaşılması bekleniyor. Çok önemli, yakınlar burada sabah saatlerinden itibaren beklediler. Zaten büyük bir gürültüyle çöktü. Çevredekiler büyük bir korku yaşadı. Olay yerine ilk gelen ekipler öncelikle binanın üst katlarında bulunan kişileri tahliye etti. Ve o tahliye işleminden sonra alt katta kimler var? Önce 4 daire olduğu tespit edildi. O dairede kimler yaşıyor? Ve o daire sakinleri önce resmi rakamlara göre 14 kişi, daha sonra 15 kişi olduğu ortaya çıktı. Ve onlardan 12'si çıkarıldı. Ne yazık ki ikisi hayatını kaybetti ve 10 kişi sağ olarak kurtarıldı. Bilinçleri de açık bir şekilde kurtarıldılar. Ama çalışmalar devam ediyor. Tabii ki o 3 kişiye de burada ulaşmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda en alt katında da bir iş yeri var. Dolayısıyla bu iş yeriyle alakalı da çalışmalar yapılacak. Bu iş yeri yapıldıktan sonra, tadilatından sonra hangi kısımlar eksik bırakıldı, ne yapılmadı, ne yapılması gerekiyordu? Çünkü çok önemli bir bölge, zaten Anadolu yakasında 1987 yılında yapılmış bir bina, eski bir bina. Dolayısıyla buradaki soruşturma da çok önemli olacak.
1: Peki Alihan, şimdi tabut bir binadan bahsediyoruz. Çöktü maalesef. Facia da geliyorum diyor bir taraftan. Ben bunu sormak isteyeceğim aslında. Hani ama kontrollü yıkım şu anda sürerken acaba sonrasında nasıl bir plan var? Enkaz altındaki o 3 kişiye ulaşmak için tüneller mi kazılacak? O çalışmaya dair elinde bir bilgi var mı?
0: Evet, şöyle, yani burada bu yük hafifletildikten sonra biz gördük ama takimat şu anda görünmüyor tabii ki. Ekipler biliyorlar, bizler de yıkılmadan önce zaten takip etmiştik. Şimdi tüneller kazıldı aslında. Tüneller kazılı, ekipler hangi odalara girecekler, hangi bölgelerde çalışmalar yapacaklar, bunu net bir şekilde biliyorlar. Bu koordinasyon kuruldu ama çalışmaya devam edebilmeleri için binanın bir kere kaygan olduğunu söylemiştik. Binanın kaymaması ve yıkılma tehlikesinin olmaması gerekiyordu. Ama bu tehlike gün boyu vardı. Gün boyu tüneller kazılmış olmasına rağmen bu binanın yıkılma tehlikesi vardı. Dolayısıyla yani biraz daha geniş bir şekilde görürsek aslında net bir şekilde anlayacağız. Burada bina sürekli olarak yana kaydığı için ekipler çalışmalarını devam ettiremediler ve dolayısıyla kontrollü yıkım kararı aldılar. Bu yıkım bittikten sonra bu tahkimat işlemini yaptıkları bölgeler, yani güçlendirme yaptıkları, tüneller açtıkları bölgelere ekipler girecekler. Termal kameralarla, yılan kameralarla, ısıya duyarlı kameralarla burada çalışmalarını yapacaklar ve bu çalışmalar neticesinde de o 3 kişinin yeri tespit edilecek. Ama şimdilik içeriye giremediler, içeride çalışma yapamadılar. Çünkü şöyle çevreyi de gösterelim sizlere. Bakın, yol boyu moloz yığınından bahsediyoruz. Çok ağır bir binaydı. 3-4 katı hem kaçak hem de çalışmalar boyunca sürekli olarak bina kaydı. İşte kaydığı için de ekipler bu binada çalışmalarını devam ettiremediler. Yer yer uzak durdular. Hatta içeride bulunan ekiplerin büyük bir kısmı da dışarıya çıkarıldı. O 12 kişi çıkarıldıktan sonra aslında kayma daha da riskli bir hale geldi. Buraya bir hareket sensörü kurmuşlardı. Koordineli bir şekilde burada bu çalışmaları yapıyorlar. Şimdi sizin bahsettiğiniz o kurtarma alanı da hemen, Fatih, şöyle biraz daha genişe gelirsen göstereceğim. Yani itfaiye ekiplerinin bulunduğu bu alt kısım, hemen şurada ben görebiliyorum, şu alt kısımdan bahsediyoruz. Bu alt kısımda çalışmalar devam edecek. Özellikle o 3 kat hemen burada bulunuyor. Yani bu bölgede çalışmalar yapılacak, tüneller kazıldı, koridorlar oluşturuldu. O koridorlardan ekipler girecekler ve içeride kalan o 3 katta oda oda çalışma yapacaklar ki aslında ekipler tabii üst katlarda da bu aramayı yaptılar. Yani bu yıkım olmadan önce itfaiye ekipleri merdivenle çıktı. Zaten daha önce çalışmalar yapılmıştı orada birinin var olup olmadığına yönelik ama burada tekrar ekipler geldi, çalışmalarını yaptı ve kimsenin olmadığı netleşince kontrollü yıkım başladı. Şimdi dumanlar da çıkıyor Fatih, orayı da gösterir misin? Şimdi buradan da dumanlar çıkıyor. Bir yandan da biz yanık kokusu almaya, iç kokusu almaya devam ediyoruz. Şimdi bu dumanların sebebi de içeride tabii sebebi belli olmayan kumaş malzemeleri vardı, atölyeler vardı. Oradan çıkan bir yangın olabileceği, bu yangının da hatta işte bodrum katlara kadar sirayet ettiği ve çalışmaları engellediğine yönelik haberler vardı. Bu şekilde bilgi verildi. Dolayısıyla buna yönelik de çalışma yaptılar. Orada soğutma çalışmaları da devam ediyor. Yıkım işlemi bittikten sonra, kontrol yıkım bittikten sonra ekipler tekrar o 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına devam edecekler.
1: Peki Alihan, teşekkür ederiz. Yani ne deprem ne bir şey, yine öldüren işte ihmal, izledik. Alihan Tok da uzun uzun bir taraftan aktardı. Şimdi bunu yaşadık ama önümüzde hani bir deprem tehlikesi de var. Zaten deprem ülkesiyiz. İstanbul için her zaman uyarı yapılıyor. Bir taraftan dışarıda onlarca tabut bina var. Yine onlar da herhangi bir yıkımla önümüzdeki zamanlarda yani yüz yüze gelebilir, bunu yaşayabiliriz. Binaların ne kadar güvenli olup olmadığı aslında yine gün yüzüne çıktı. Takip ediyoruz. Oradan iyi bir haber

0: gelirse aktaracağız. Şimdi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemelerin başladığını açıkladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı açıklama. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararı ile başlatılan fon tasfiye sürecinde Ziraat Bankası'nın görevlendirildiği hatırlatıldı. Bu çerçevede 8 Ekim 2026 tarihi itibariyle A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy Yönetim Şirketlerinin kurucusu olduğu toplam 17 fonun tasfiye sürecinde son aşamaya gelindiği belirtildi. Açıklamada yatırımcı ödemelerine ilişkin tutarlar Ziraat Bankası tarafından ilgili banka ve aracı kuruluş hesaplarına aktarılmıştır. Tasfiye tutarları yatırımcı banka hesaplarına bu banka ve aracı kuruluşlar tarafından en hızlı şekilde aktarılacaktır dendi. Şimdi ödemeler başladı dedik. Bu yatırımcılara 1 milyon liraya kadar bir ara ödeme yapılacak. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Şimdi gelin bir bakalım yol haritası nasıl olacak? Ödemeler nasıl yapılacak? Bir ayrıntılı izleyelim.
1: 43.643 yatırımcıya ödemeler başladı. Fonlardaki tasfiye sürecinde ilk somut adım atıldı. Fon Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlar çerçevesinde harekete geçildi. İlk etapta A1 Kapital, Buls ve Pardus bünyesinde bulunan 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemeleri yapılmaya başlandı. Ödemeler bu fonlarda 1 milyon liraya kadar parası olan yatırımcılara yapılıyor. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56.614 kişiye olan tasfiye kuralları çerçevesinde ödemelerin hızla yapılması hedefleniyor. Peki ödemeler nasıl yapılacak? Öncelik küçük yatırımcı ve para piyasası fonlarına verilecek ödemelerde olacak. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ara ödeme ile 1 milyon liraya kadar paralar geri ödenecek. Ana parasını çekmiş olanlara ise ödeme yapılmayacak. Ara ödemelerde merkezi kayıt kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Hesaplama Takas Bank'tan alınacak fiyat bilgileriyle yatırımcıların hak edeceği tutarlarla yapılacak. Ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacak. Fonlarda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak. El konulan varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılacak ve ödemelerde değerlendirilecek. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Olağanüstü tasfiye kurullarına ve ödemelere ilişkin kanun teklifinin de meclise sunularak bu ay içinde yasalaşması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin bu ay içinde tamamlanması planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, küçük yatırımcılara ödemelerin yapılmasının ardından sıra 1 milyon lira üstünde yatırımı bulunanlara gelecek. Bu kişilere ilk etapta 1 milyon lira ödeme yapılacak.
0: Şimdi Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri sebebiyle gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapıldı. Dilekçede Saymaz ve Ağrel'in katıldıkları televizyon programında Bakan Bolat'a yönelik iddialarına yer verildi. Saymaz ve Ağrel'in planlı ve gerçeğe aykırı eylemlerinin kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma, hakaret, iftira ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarını oluşturduğu ifade edildi. Suç duyurusunda yapılan paylaşımlarla bakanlığın toplum nezdindeki saygınlığının hedef alındığı savunuldu. Devlet ve kurumlarını yıpratmaya yönelik olan ve devlet aleyhine yapılan bu tür saldırıların cezalandırılması anayasal düzen ve demokratik hukuk devletinin korunması için bir gerekliliktir dendi. Efendim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni partili Ümit Özlale'nin iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Benim ya da ailemin adına fonlarda tek bir işlem yoktur diyor. Yeni partili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti.
2: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyor. Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Hukuk önünde hesabını soracağından kimsenin şüphesi olmasın. Kesinlikle lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacağım. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa

0: Bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiası yalanlandı. Açıklamada soruşturma sürecini gölgelemeye ve devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya yönelik girişimlerin söz konusu olduğu belirtildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarının Adalet Bakanlığı'nı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftira olduğu ifade edildi. Teyit edilmemiş manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğu belirtildi. Soruşturmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın takibi ve kurumlar arası koordinasyonla yürütüldüğü vurgulandı. Açıklamada fon soruşturması spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir dendi. Yeni Parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki gösterdi. Bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak selam vermezdim dedi. Özel'in gündeminde fon soruşturması ve erken seçim tartışması da vardı tabii.
1: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Sandığı işaret etti.
1: Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin İzmir'e bir kayyum atadığını görmüş durumdayız. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir.
2: Yeni Parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk etti. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası CHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
1: Sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başından gelmiş.
2: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
1: Şimdi komisyona gerek yok diyorlar. Hızla anayasayı açacaklar ve şöyle diyecekler. Üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda Meclis Araştırma Komisyonu kurulamaz. Bu bahane geçerli bir bahane değildir. Bu işin kaçışı yok.
2: Yeni Parti lideri erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
1: 2028 yılının bahar aylarına çekilirse seçim ne olur? O bir erken seçim olmaz. O anayasanın arkasından dolaşma olur. Biz bu suça alet olmayız dedim. Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız. Bir hafta önceki seçim. Onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
0: Ben meclisteki buluşmaya bakalım şimdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında bir buluşma oldu. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldiler. Görüşmede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer aldı. Görüşmelerde terörsüz Türkiye süreci ve kurul çalışmaları değerlendirildi. Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin bir açıklama var. Bu anlaşmanın bir saldırı anlaşması olmadığını vurguladı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanmıştı. Türkiye'nin başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağının altını çiziyor bakan. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için de gerekli çalışmaları tamamladık dedi.
3: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
2: Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dair konuştu. Anlaşmanın meclise gönderileceğini söyledi.
3: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
2: Dışişleri Bakanı

0: Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
1: Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor.
0: Fidan, Gazze Barış Planı'na da parantez açtı.
1: Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
0: Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ise AB ilişkilerinde Türkiye'nin yanındayız dedi.
2: Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yanında durdu. Her diyaloğu destekledi. Macaristan Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki dostudur.
3: Şimdi bu savunma ittifakı Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı ABD Başkanı Trump'a soruldu. Trump, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini söyleyerek bence bu harika ifadelerini kullandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na destek verdi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yardım etmek istediğini belirterek bence bu harika dedi. Trump, Teksas hareketi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD Başkanı'na Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki Mekke Savunma İttifakı soruldu. Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, 5 Ekim'de Riyad'daki Stratejik, Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına katılmış, toplantıda kolektif savunma taahhütlerinin derhal uygulamaya geçilmesi kararlaştırılmıştı. Yapılan açıklamada, üzerine anlaşılan askeri güç ve kabiliyetlerin Suudi Arabistan'a hızla intikali için gerekli tedbirlerin alınacağı belirtilmişti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Anlaşmayla üye ülkelerden birine yönelik saldırı tümüne yapılmış sayılıyor. 5 Ekim'de Riyad'da yapılan olağanüstü toplantıda da ittifakın kolektif savunma hükümlerinin fiilen uygulanması kararı alınmıştı.
3: Efendim bir de Fransa'ya bakalım. Oradaki öğrenci protestoları da binlerce kişinin katılımıyla hala devam ediyor. Başkent Paris'teki gösterilere öğrenciler, veliler, öğretmenler ve sendikalar destek veriyor. Bastil Meydanı'nda toplanan binlerce kişi okulların fiziksel koşullarının iyileştirilmesini, daha fazla öğretmen atanmasını, eğitime daha fazla bütçe ayrılmasını talep ediyor. Başkent Paris'te başlayan gösteriler ülke geneline yayılmış. Bazı gösterilerde sert polis müdahalesi de yaşanmıştı. Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi de Filistin'e destek gösterileri düzenledi. Almanya'daki gösterilere polis müdahale etti. Londra'daki gösterilerde karşıt görüşlü gruplar arasında tansiyon yükseldi. Kolombiya'daki göstericiler ise İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yaptı.
4: Londra, Berlin, Meksika, Bogota. Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi sokağa çıktı. Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemde bir soykırım bir başkasını haklı çıkarmaz ve Filistinlilerin tek suçu var olmaktır yazılı dövizler taşındı. Almanya'nın İsrail'e verdiği destekle protesto edildi. Polis bir süre sonra kamu güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle yürüyüşü sonlandırdı. Bazı göstericilerin alandan ayrılmaması üzerine sert müdahalede bulundu. Birçok kişiyi gözaltına aldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da bir grup öğrenci Filistin'e destek yürüyüşü yaptı. Apartheid ve etnik temizliği durdurun sloganları attı.
5: Apartheid! Shut it down! Ethnic cleansing! Shut it down! Ethnic cleansing! Shut it
4: down! Polisin etrafını sardığı öğrencilere birçok İsrail destekçisi sözlü saldırılarda bulundu. Gruplar arasında tansiyon yükseldi. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

0: Meksika'nın başkenti Meksiko şehrindeki göstericiler büyük bir Filistin bayrağı açtı. Soykırım karşıtı ve Filistin yanlısı dövizler taşıdı.
1: Filistin halkına yönelik bombardımanın başlamasının üzerinden 3 yıl geçti. Dünyada olup bitenlerin bilincinde öğrenciler olarak ateşkes çağrısında bulunmak ve bu talebi göstermek amacıyla eylem yapmayı gerekli görüyoruz.
0: Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki gösterilerde de Gazze'deki İsrail-Amerikan soykırımını durdurun yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler İsrail'in Bogota Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yaptı. Toronto'da ise öğrenciler Gazze'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Filistinlilerin anısına mumlar yaktı, çiçekler bıraktı.
2: Ben Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konuştu. Her türlü tedbiri alıyoruz diyor. Dijital tehditlere dikkat çekerken ailelere de bir çağrı yaptı.
3: Böyle bir tehdidin karşısında biz okullarımızın kapısında, bahçesinde, koridorunda gereken her tedbiri ilgili bütün otoritelerle, bakanlıklarımızla eş güdüm içerisinde kararlılıkla alıyoruz.
0: Okul güvenliği için alınan tedbirlere dikkati çekti. Ailelere de çağrıda bulundu.
3: Anne babalarımızdan evlatlarının dijital dünyada kimlerle muhatap olduğunu, hangi oyunların ve hangi sayfaların onları saatlerce içine çektiğini en az okul karnesi kadar yakından takip etmelerini rica ediyorum.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Okul saldırıları üzerinden dijital dünyadaki tehlikeye işaret etti.
3: Kahramanmaraş'ta da, Turgutlu'da da faillerin izini sürdüğümüzde yol bizi aylarca baş başa kalınmış bir ekrana, o ekranın ardında binlerce kilometre ötedeki katilleri kahraman diye sunan mecralara ve çocuklarımızın yalnızlığını öfkeye çevirmeyi iş edinmiş karanlık akımlara götürüyor.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da açılış törenindeydi. Kültür ve sanatın önemine değindi.
4: Birbirinden kopuk güzel işler yapmak yerine birbirini tamamlayan bir sistem kurabilirsek Türkiye'nin kültür ve sanat alanında çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyorum.
0: Bilal Erdoğan, Türk milletinin sanat konusunda birçok ülkeye örnek olduğunu da belirtti.
4: Kaç gencimiz kendi müziğimizin makamlarını, usullerini, farklı tavırlarını, tarzlarını biliyor. Bunu sorgulamamız lazım. Ve tabii ki bu devirde eğitimin artık hayata ilişkinliğinin güçlü bir şekilde sorgulandığı bir devirde biz bu aktarımı hangi yöntemler, yol ve yordamı kullanarak yapıyoruz üzerinde de çok düşünmemiz, konuşmamız gerekiyor.
2: Evet, çocuklar gerçekten kendini güvende hissetmeyi beklerken aileler de tabii somut sonuçları görmek istiyor. Şimdi Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için girdiği binada apartman görevlisinin eşini öldürmüştü. Katil zanlısının cezası belli oldu.
5: Hedefinde eşi vardı. Onu engellemeye çalışan apartman görevlisinin eşini öldürdü. Katil zanlısı en ağır cezaya çarptırıldı.
6: Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
5: Olay 8 Aralık 2025'te Kayseri'de yaşandı. Emekli başçavuş İlhan Şahan ve eşi Yasemin Şahan arasında 1,5 yıldır devam eden boşanma davası vardı. İlhan Şahan eşini o süreçte defalarca tehdit etti.
7: Seni mutlaka öldüreceğim, senin yaşaman fazla. Seni öldürmeden ölmeyeceğim.
5: İlhan Şahan eşinin yaşadığı binaya gitti. Ancak kapıyı açan olmayınca apartman görevlisinin evine gitti. Kapıyı açan görevlinin eşi Melek Gül'e eşini çağırmasını söyledi. Olumsuz yanıt alan Şahan yanında getirdiği bıçağı çıkararak kadına saldırdı. Melek Gül 41 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
6: O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
5: İlhan Şahan karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Mahkeme sanığı

0: kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 1,5 yıl hapis cezasına hükmetti.
1: Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir, Bursa oğluyla birlikte motosikletle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bilensir'in eşi de tanık oldu kazaya.
0: Şerit ihlali yapan araç motosiklete çarptı. Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olan kadın sinir krizi geçirdi. Kaza Mayıs ayında Bursa'da meydana geldi. Bilensir ailesi motosiklet tutkunuydu. Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir 13 yaşındaki oğluyla motosiklete bindi. Eşi ve diğer oğlu da motosikletle arkadan geliyordu. Motosiklet festivaline gidiyorlardı. Doğancı tüneline giren Ali Bilensir kendi şeridinden ilerliyordu. Karşı yönden gelen Bilal Ç'nin kullandığı otomobil şerit ihlali yaparak motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Ali Bilensir hayatını kaybetti. Oğluysa ağır yaralandı. Aylar sonra kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya tanık olan Figen Bilensir'in sinir krizi geçirdiği anlar da yer aldı. Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Ç. bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
1: Şimdi 9'dan 6'ya mesai tarih mi oluyor? Sabah 9'da işe başlayıp akşam 6'da çıkmak, yani yıllardır milyonlarca çalışanın alıştığı mesai düzeni acaba değişiyor mu? Neden bunları soruyoruz? Çünkü ekonomi yönetiminin gündeminde yeni nesil çalışma modelleri var. Esnek çalışma, uzaktan çalışma ve değişen mesai modelleri konuşuluyor. Biz de soralım istiyoruz. Konuğumuz var. İnsan ve kültür stratejisti Zeynep Mete bizimle birlikte. Zeynep Hanım, hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Şimdi en temel soruyla başlayalım. Türkiye'de yıllardır alıştığımız 9-6 mesai düzeninin acaba sonuna mı geldik? Buna hazır mıyız?
2: 9-6 düzenin tamamen sonuna geldiğimizi söylemek için henüz erken, ama uzun yıllardır o alıştığımız herkesin aynı saatlerde ve aynı yerde çalıştığı modelin değişmeye başladığını söyleyebiliriz. Aslında bu haftaki gelişmeler de ona çok paralel. Bugün teknolojinin geldiği nokta ya da bize sunduğu imkanlar, işin niteliği, çalışanların beklentileri çok farklılaşmaya başladı. Türkiye buna hazır mı dediniz? Bence bazı sektörlerde zaten bununla ilgili adımlar atıldı. Bazı sektörler ve şirketler bu dönüşüme daha hazır. Özellikle pandemi sonrası, hele hele özellikle işe dönüşlerin başladığı 2024 başı itibariyle teknoloji, finans ve profesyonel hizmetlerde bu esnek ve hibrit çalışma modellerini, örneklerini biz zaten görmeye başlamıştık.
1: Buyurun.
2: Üretim, sağlık, perakende gibi açıkçası bazı sektörlerde tabii farklı çözümler gerekiyor. Onları geliştirmek gerekiyor.
1: Peki kaç saat evden, kaç saat ofisten çalışılacak? Kişi çalışma saatlerini kendi mi belirleyecek? Buralara ilişkin detaylar var mı?
2: Şu an için böyle şu kadar saat evden, şu kadar, yani çalışma saatleriyle ilgili standart bir uygulama şu anda bir uygulama yok. Yani bu işin niteliğine, şirketin ihtiyaçlarına ve çalışanla yapılacak anlaşmalara göre şekillenecek. Ama geçtiğimiz ay sonunda şöyle bir hibrit çalışma ile ilgili bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Çalışanların mesai saatlerini, yani şöyle haftalık çalışma düzenlerinde kaç gün evden, kaç gün ofisten çalışacağı ile ilgili bir talebi işverene böyle bir talepte bulunabileceği, işverenin de bunu değerlendirebileceği ile ilgili bir yönetmelik aslında bu. Yani bu da sözleşmelere artık girebilecek, açık ve yazılı şekilde sözleşmelere girebilecek şekilde böyle bir yönetmelik açıklandı. Ama şu kadar çalışma süresinin kısaltılması ile ilgili şu anda standart bir uygulama ya da gelmiş olan bir şey yok, onu söylemek lazım.
1: Peki çalışanın ücreti nasıl hesaplanacak Zeynep Hanım? Yani dinlenme saati de tabii bir taraftan. Maaşlarda bir değişiklik olur mu, olmaz mı, düşer mi?
2: Yani açıkçası bu haftaki olan toplantılara da baktığımızda işçi ve işveren sendikalarının da aslında özellikle itirazları ya da altın çizdikleri noktalar biraz daha bu taraflarda. Yani çalışanın özellikle üretim tarafında vardiyalı çalışanlarla alakalı ya da mavi yaka diyebileceğimiz kesimle alakalı tarafları söyleyeyim Semiha Hanım. O taraflarda özellikle bu sendikaların gelir ve zaman güvencesiyle çalışanların işçilerini kaybetmesiyle ilgili bir soru, hani şerh koymaları söz konusu diye düşünüyorum. Bu kısımlar daha çok tartışılacaktır bundan sonraki noktada. Yani çalışanlar, şimdi biz bu yeni model çalışma modellerini, yani yeni nesil çalışma modellerini sadece uzaktan evden çalışma olarak da düşünmemeliyiz. Çünkü aslında tartışılan, konuşulan ve farklı şekilde getirilmeye çalışılan şeylerden bir tanesi de mesela günlük 2-3 saatlik çalışmalarda kapsanıyor burada. Özellikle burada hedef alınan tarafın da genç işsizlerin ve kadın istihdamının aslında kadın işsizlerin, kadınların da istihdama katılmasıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla hani o hibrit çalışmayı sadece uzaktan evden çalışma olarak düşünmemek, daha geniş, işte sıkılaştırılmış, sıkıştırılmış hafta olarak düşünebiliriz. Bir kısmını evden, bir kısmını ofisten düşünebiliriz. Tamamen uzaktan düşünebiliriz. Yani yeni nesil çalışma modeli derken, esneklik derken çok farklı şeyler giriyor içine aslında.
1: Evet. Az önce saydınız, her meslek için uygulanabilir mi diye sorayım ben.
2: Yani şöyle, her meslek için uygulanabilir, şu anki haliyle uygulanabilirliğini söyleyemeyiz. Bu belki bakanlığın da üzerinde çalıştığı bu 2027-2029 süreci içerisinde bu orta vadeli plan çerçevesinde konuşulabilecek detayları şeylerdir. Ama mesela teknoloji, finans, danışmanlık, bunlar hibrit ve uzaktan çalışmaya uygulanabilir sektörler. İşte üretim ve sanayi uzaktan çalışma noktasında belki vardiyalı saatleri, yani uzaktan çalışma mümkün değil belki burada üretimde, ama vardiya saatleriyle ilgili belki esneklikler söz konusu olabilir. Bu tarafta bence tartışılacak, konuşulacak, ele alınacak konulardandır. Sağlık mesela, yani doktorlar ve hemşireler için belki bu fiziksel olarak çok mümkün olmayabilir, ama orada da bir takım planlamalara gidilebilir diye düşünebiliriz. Yani sorduğunuz soruya gelecek olursak, hepsinde olabilir mi, olamayabilir. Mesela hizmet ve perakende sektörü için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Kısmi süreli çalışmalar söz konusu olur. Esnek vardiya saatleri, shiftler uygulanabilir. Ama mesela eğitimde de çok uygulanabilirliği şu anda öngöremiyorum ben, ama farklı şeyler, kurallar, yönetmelikler.
1: Peki ne zaman resmiyete kavuşacak acaba?
2: Şu anda öyle resmi olarak çıkan bir kural yok, ama orta vadeli bir plan belirlenmiş. Nitekim burada şöyle bir şey öngörüyorum. Yani kısa vadeli alınamayacak kadar önemli ve derin ve dalları çok fazla olan bir konudan bahsediyoruz esnek çalışmayla ilgili. Fakat uzun vadeliye de kadar da atılamayacak, göz ardı edilemeyecek bir konu. Çünkü işin ucunda da bir istihdam verimiz var. Yani işsizlik, genel işsizlik şu anda %8'lerde, genç işsizlik özellikle ne eğitimde ne işte olan sayısı, gençlerin sayısı %13'lerde, kadın istihdam oranı %35'lerde. Onların katılımını da bu anlamda sağlamak, içeriye almak ve istihdam oranını yükseltmek için bence orta vadeli plan çerçevesinde bütün partileri, yani parti derken bütün paydaşları bir araya getirip toplamak için, üzerinde tartışmak için, somutlaştırmak için önemli bir süre diye düşünüyorum. Belki 2029 sonrası daha net, daha böyle yasal süreçleri, maddeleri görebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım, Zeynep Mete.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Yayına katıldığınız için iyi akşamlar.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Devam edelim. Acaba patronum yazışmalarımı okuyor mu sorusuna artık net bir cevap var. Resmi gazetede yayınlanan KVKK kararıyla bundan böyle işveren çalışanını gizlice izleyemeyecek. Kişisel hesaplarsa tamamen koruma altında olacak. Kurallara uymayan işverene de idari para cezası uygulanacak.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışma hayatına ilişkin önemli bir kararı imza attı. İşverenin çalışana tahsis ettiği iletişim kanalları üzerindeki denetimi sınırladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu iş yerindeki dijital gözetime ilişkin emsal bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararla işverenin yönetim hakkıyla çalışanın özel hayatı arasındaki sınır netleştirildi. Karara göre şirket bilgisayarı, şirket e-postası demek bunun patrona sınırsız izleme hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Yani cihaz işverene ait olsa bile işveren o cihazdaki her yazışmaya keyfi olarak bakamayacak. Artık işveren denetim yapacaksa bunu çalışana açıkça bildirmek zorunda. Mailleriniz kontrol edilebilir gibi genel bir cümlede yetmeyecek. Denetimin nedeni, neye bakılacağı ve bilgilerin ne kadar saklanacağını tek tek söylemesi gerekecek. Yazışmaların içeriğine bakmaksa son çare olacak. İşveren önce sadece giriş çıkış kayıtlarına bakabilecek. Mesajların içine ancak ciddi ve somut bir şüphe varsa girebilecek. Denetim sonucunda elde edilen verilere sadece görevli, sınırlı sayıda personel erişebilecek. Bu veriler yalnızca gerektiği süre boyunca saklanacak. Kurallara uymayan, çalışanını gizlice izleyen işverenlere ise idari para cezası uygulanacak.
1: Özel öğretim kurumlarıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Ruhsata aykırı program uygulayanların iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.
0: Kurum türü dışında öğretim programı uygulayan özel öğretim kurumlarının iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Kurumları Kanunu'nda kurum açma izninin iptaline ilişkin yapılan değişikliklerin uygulanması için illere yazı gönderdi. Özel eğitim kurumlarının yalnızca ruhsatta belirtilen faaliyet alanına uygun programlar uygulamakla yükümlü olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda kurumların kendi tür ve faaliyet alanı dışında izinsiz program eklemelerinin önüne geçilecek. Denetimlerde izinsiz program ilavesi veya değişikliği ile kurum türüne uygun olmayan program uygulama arasındaki ayrım gözetilecek. Denetimlerde kurumların ders programları, öğrenci kayıt sözleşmeleri ve reklam ilanları dikkate alınacak. Kurum türü dışında öğretim programı tespit edildiğinde kurum açma izniyle iş yeri açma ve çalışma ruhsatı doğrudan iptal edilecek.
1: Mantar mevsimi geldi. Haliyle uzmanlardan da zehirli mantarlara yönelik uyarılar gelmeye başladı. Neler onlar? Bir bakalım.
3: Sizde mantar böyle küçükte mi yetişiyor?
4: Evet, küçükte yetişir.
5: Kesinlikle doğadan mantar toplayıp yemek ölümcül riskli bir durum olabilir.
0: Çok dikkatli olmak gerekiyor. Zehirli olanı ayırt etmek bazen imkansız olabiliyor. Şu sıralar iştah kabartan mantarlarda tehlike büyük.
5: Halkımızın bunları toplayıp yemesi durumunda bazen geri dönülemez, telafi edilemez, ölümcül zehirlenmelerle karşılaşmak mümkün.
0: İklim şartları nedeniyle özellikle Trakya mantarın en zengin olduğu bölgelerden biri. Zehirlenme olayları da en çok Trakya illerinde yaşanıyor. Şu sıralar ormanlarda mantar toplanıyor. Ancak çok dikkatli olmak gerekiyor.
5: Zehirli mantarları zehirsiz yenilebilir mantarlardan ayırmak bazen imkansız denecek kadar çok zordur. Çok tecrübeli olmayanlar yanılabilirler. Bu çok riskli bir iş.
0: Mantar yedikten sonra zehirlenme belirtileri olursa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.
5: Bazı mantarların zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkar ve özellikle bunlar çok tehlikelidir. Bulantı, kusma şikayetleri, ishal şikayetleri olursa derhal doktora başvurulmalı.
1: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlar.

Hürriyet'ten bitirdik akşam haberlerini. Birazdan karşınızda ana haber bülteniyle Faruk Aksoy olacak. Güzel bir akşam olsun. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı için formül ne? Cemil Tugay neden AK Parti'ye geçti? İzmir'de meclis çoğunluğu kimde? Karadeniz'de gemilere saldırılar Rusya-Ukrayna savaşını kıyılarımıza mı taşıyacak? İttifakın ardından Mekke'yi Türkiye mi koruyacak? Kübra Nur Uslu soruyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu, Aytun Çerkin, Taha Hüseyin Karagöz ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör yanıtlıyor. Türkiye'nin nabzı bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Aynaya her baktığınızda gördüğünüz sigaranın sizden aldıklarıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.

0: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 8 Ekim Perşembe günündeyiz. Ve ana haber bültenine Maltepe'de çöken bina ile başlayacağız. Son gelişmeler nedir? Sayın seyirciler, Maltepe'de İstanbul'da 7 katlı bina kısmen çöktü. 10 kişi kurtarıldı, biri çocuk, 2 kişi hayatını kaybetti. 3 kişiye henüz ulaşılamadı. Çalışmalar devam ediyor. Peki Buse Deviren o çalışmaları yakından yerinden takip ediyor. Buse, son durum nedir? Aranan kişilere ulaşılabildi mi? Ne konu?

0: Konuşuluyor.
1: Evet, sabahın erken saatlerinden bu yana Maltepe'de bu alanda çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bütün gelişmeleriyle hem adli süreç devam ediyor, bir yandan da bahsettiğiniz o 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ben şimdi kameradan biraz çekileyim, ekranlara taşısın Ahmet Uludağ o görüntüleri, çalışmalarla ilgili gelişmeleri. Sabah 5.40 civarında Maltepe'de karşınızdaki bu bina kısmi olarak çökmüştü. Biz buraya geldiğimizde binada bir kayma söz konusuydu. Hafif yana doğru yatmıştı ve çevresindeki binalarla alakalı da tahliye işlemleri yapılmıştı tedbiren. Ve bununla alakalı da ilk etapta tabii nüfus müdürlüğünden alınan bilgilerle kayıtlı olan vatandaşların tespitiyle birlikte binanın çöken iki kısmında yaşayan kişi sayısının 14 olduğu tespit edildi ve 14 kişiye yönelik de bir arama çalışması başlatıldı. 10 kişi sağ salim kurtarıldı bulunduğu bölgeden ama ne yazık ki iki canımız burada hayatını kaybetti. Birinin cenazesi enkazın altından çıkartıldı, birisi ise buradan götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Şimdi bu alanda yine 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ama şöyle de bir durum oluştu gün içerisinde. Bu bina kaymaya başladı. Çünkü kısmi bir çökme yaşanmıştı. Tamamı çökmemişti. Ve milim milim arama kurtarma ekiplerinin de Sayın Vali Davut Gül'e verdiği bilgiye de dayanarak söylüyorum. Bina milim milim kaymaya başladı. Arama kurtarma ekiplerinin işi gitgide zorlaştı. Haliyle yeni bir çözüm üretilmesi gerekti. Ne oldu bu çözüm? İşte ekranlara getirdiğimiz çözüm de bu oldu. Binanın zeminine moloz kaymaması için belli aparatlar yerleştirildi. Temelindeki sıkıntı çözülsün ve bina kaymasın diye. İlk etapta bu yapıldı. Akabinde de binanın şu anda da gördüğünüz gibi en üst katından itibaren binanın yıkımına başlanıldı. Bu bina kontrollü bir şekilde yıkılıyor şu anda. Saatlerdir yıkımı devam ediyor. Zeminde takozlar var ve çökmemesi için yapıldı bu. Yani kontrolsüz bir çökme ve kayma yaşanmasın diye. Ve binanın üst kısmından başlayarak binanın yükünün hafifletilmesi sağlandı. İstanbul Valisi Davut Gül durumun izahını bizlere böyle yaptı. Şimdi o yıkım devam ediyor. Şimdi arama kurtarma ekipleriyle konuştuğumuz zaman bazı bilgiler alıyoruz etraftan da. Şu söyleniyor: bu 3 kişinin yeri tespit edildi. Bunların nerede olduğunu biliyoruz. Ama biz bu 3 kişiyle iletişim kuramıyoruz. Yani içeriye seslendiğimiz zaman bir cevap yok. Ne ses olarak ne işte bir ellerini bir yere vurmaları ya da bacaklarını bir yere vurmaları ile ilgili, yani bir onların verdiği bir tepki yok. İçeriden bir tepki alamıyorlar. Ama yalnızca içeride 3 kişinin olduğuna eminiz. Bunlardan bir tanesinin Zeynep adında olduğu söyleniyor. Bir tanesinin engelli bir vatandaş olduğu söyleniyor. Bir tanesiyle ilgili de net bir bilgi yok. Ama içeride 3 kişinin olduğunu şu an için biliyoruz. Diğer taraftan binayla ilgili de detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu binayla ilgili nasıl bu hale geldi, ne oldu, nasıl bir ihmal söz konusuydu, bu konuşuluyor. Şöyle ki binanın biz 6+1 şeklinde olduğunu biliyoruz. Zeminden itibaren bir alt katta, öncesinde işte bir tatlıcı dükkanı, sonrasında bir kumaş satan bir yer, iş yeri olduğu söyleniyor. Normal şartlarda 1987'de bu bina yapıldığında birinci kat ve +2 daire olabilecek şekilde, 2 kat olabilecek şekilde izin veriliyor. Ama sonrasında durumlar farklı gelişiyor ve yasal olmayan yollarla 4 kaçak kat çıkılıyor bir binaya. Yani şunu söyledi, kentsel dönüşüm uzmanlarıyla burada konuşuyoruz. Sizin vücudunuza, bedeninize taşıyamayacağınız bir yük verilirse ne olur? Taşıyamazsınız ve düşerseniz bacaklarınız kırılır. Dolayısıyla taşıyamayacağı bir yük verildi bu binaya. Normalde 3 kat olması gereken bina 7 kat oldu ve kolonlarda aslında 1987 yılından 2026'na bile iyi dayanmış gibi gözüküyor aslında. Biraz malumun ilanı bir durum. Adli süreç devam ediyor. Dönemi şantiye şefi ve mimarı şu an gözaltında. Yakından süreci takip edeceğiz ama en önemlisi 3 canımızla alakalı buradan alabileceğimiz iyi bir haber. Yakından takip edeceğiz biz bu alanda. Gelişmeleri aktaracağız.
0: Peki Buse, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Tabii nasıl oldu, neden oldu? Bütün bu soruları hadiseler, olaylar yaşandıktan sonra hepimiz soruyoruz. Nasıl oldu? İstanbul'un ortasında bir ilçede bir bina göz göre göre çöktü ve insanlar altında kaldı. İki kişi hayatını kaybetti. Şu anda aranan insanlar

0: da var. Sayın seyirciler, Maltepe'de çöken ve iki kişinin ölümüne neden olan 7 katlı binanın tam 4 katı, 7 katlı binanın lütfen dikkat, 4 katı kaçak çıktı. Tespitlere göre 2 kat olarak inşa edilen binaya önce bir kaçak kat çıkıldı. Bu da yetmedi. 3 kaçak kat daha yapıldı üstüne. Ve çöken 39 yıllık binayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Başlatıldı ama testi kırıldı bir kere.
1: Deprem oluyor zannetti. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani. Bir bomba mı patladı desem ne?
2: Büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri kabusu yaşadı. Can alan binada yıkımın göz göre göre geldiği ortaya çıktı.
3: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor bak.
4: Yoktu. Nisan'dan sonra çok fazla bir büyümeye başladı. Yani Nisan'da çektiğimde daha küçük mesela. Şu son zamanlarda çatlak tabii ki daha büyüdü ve dışarıdaki yerde de çatlaklar oluşmaya başladı.
2: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın dükkan ve üstündeki 2 katı çöktü. Ekipler çökme riski altındaki binanın enkazında kalanları kurtarmak için seferber oldu.
5: Binanın hareketleri ölçülüyor. Dolayısıyla da her saat binanın biraz daha yana yattığını görebiliyoruz.
6: Çalışmalar binanın en alt katında bulunan dükkan ve üzerindeki 2 katta yoğunlaşmış durumda. Şimdi binanın üzerinde bulunan o kaçak olduğu tespit edilen 4 katta yıkım işlemleri yapılıyor ve bu kontrollü yıkımla binanın yükü hafifletilmeye çalışılıyor.
2: 12 daire bulunan binada 33 kişi yaşıyordu. Can alan bina 1987 yılında yapılmıştı. Ama ilk yapıldığında aslında 2 kattı. Önce bir kaçak kat yapıldı. Belediye bunu tespit etti. Ardından 3 kaçak kat daha çıkıldı. Bunlarla ilgili de tespit vardı. 39 yıllık binada bir süre önce de çatlaklar oluşmuştu.
7: Binamız çatlaktı. Ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız. Binamız eski bir binaydı. Müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir kara tolundu mu bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız.
2: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Binanın şantiye şefi ve mimarı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Müfettişler binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğu olup olmadığını araştıracak.
8: Olayla ilgili aralarında inşaat mühendisi, yapı denetim uzmanı ve iş güvenliği uzmanının da yer aldığı bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları da dahil tüm süreç detaylıca değerlendirilecek.
1: Ben burada yoktum dükkan açılırken. Dediler çok patır kütür, yani ev sallandı dediler. Onlar bir şeyler yapmışlar.
5: Kolonlarında sıkıntı vardı. Kolonları artık binayı taşımıyordu. Yorgundu.
3: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
2: Girişteki atölyenin sahibi emniyette ifade verdi. Kolon kesme iddialarını reddetti. Biz yenileyip güçlendirdik dedi. Olayda sorumluluğu olanlar soruşturma sonunda netleşecek.
0: Dönelim fon meselesine. Fon krizinde durum nedir? Çözüldü mü? Ödemeler yapılıyor mu? Plan nedir? Yol haritası nedir? Ona bakalım. Sayın seyirciler, fonlardaki tasfiye sürecinde ilk somut adım atıldı. A1 Kapital, Bulls ve Pardus'un 17 fonundaki 43.643 yatırımcıya ödemeler başladı. Bu yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Peki yol haritası nedir? Ödemeler nasıl yapılacak? Kim parasını ne zaman alacak? İşte ayrıntılar.
9: 43.643 yatırımcıya ödemeler başladı. Fonlardaki tasfiye sürecinde ilk somut adım atıldı. Fon Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlar çerçevesinde harekete geçildi. İlk etapta A1 Kapital, Bulls ve Pardus bünyesinde bulunan 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemeleri yapılmaya başlandı. Ödemeler bu fonlarda 1 milyon liraya kadar parası olan yatırımcılara yapılıyor. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56.614 kişi

0: Kişiye olağan tasfiye kuralları çerçevesinde ödemelerin hızla yapılması hedefleniyor. Peki ödemeler nasıl yapılacak? Öncelik küçük yatırımcı ve para piyasası fonlarına verilecek ödemelerde olacak. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ara ödeme ile 1 milyon liraya kadar paralar geri ödenecek. Ana parasını çekmiş olanlara ise ödeme yapılmayacak. Ara ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Hesaplama Takas Bank'tan alınacak fiyat bilgileriyle yatırımcıların hak edeceği tutarlarla yapılacak. Ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacak. Fonlarda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak. El konulan varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılacak ve ödemelerde değerlendirilecek. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Olağanüstü tasfiye kurullarına ve ödemelere ilişkin kanun teklifinin de meclise sunularak bu ay içinde yasalaşması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin bu ay içinde tamamlanması planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, küçük yatırımcılara ödemelerin yapılmasının ardından sıra 1 milyon lira üstünde yatırımı bulunanlara gelecek. Bu kişilere ilk etapta 1 milyon lira ödeme yapılacak.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ödemelere dair detayları paylaştı sayın seyirciler. Gerçekten Türkiye bu meseleye bakıyor, nasıl çözüleceğini ve insanların parasının nasıl ödeneceğini takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunu küçümsemiyoruz diyerek meseleyi ele aldı. Sonra şunları söyledi. 43 bin fon kullanıcısının paraları transfer edildi. 43 bin fon katılımcısının paraları transfer edildi. Piyasayı bozanların tamamı hesap verecek. İçeride ve dışarıda sorumlu olacaklar. Hiç endişeye gerek yok. Sistemik risk bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özellikle 43 bin fon katılımcısının paraları transfer edildi cümlesi detayı önemli. Ardından da piyasayı bozanların tamamı hesap verecek diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Nasıl hesap verecekler? Yurt dışına gidenler var mı? Dışarıya çıkarılan paralar var mı? Onlar alınabilecek mi? Tekrar o paralar Türkiye'ye iade edilecek mi? Gönderilecek mi? Alınabilecek mi? Bunların hepsi takip ediliyor, inceleniyor. Bir kurul var, çalışmalar devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı diyor ki, bütün bunlar yaşandı, oldu, evet. Ama endişeye gerek yok, sistemik risk bulunmuyor. Sistem işliyor diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Bu arada fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda sorumlulara ilişkin gereğinin yapılacağı mesajını verdi. Bizim alnımız ak, başımız dik. Milletimize mahcup olmayacağız. Bu meseleyi çözeceğiz dedi.
0: Alnımız ak, başımız dik mesajı verdi. Sorumlulara gereğinin yapılacağını vurguladı. Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda atılan adımların topluma anlatılması gerektiğine dikkati çekti. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız, sorumlulara gereken yapılacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine partiye yönelik kara propaganda yapıldığı uyarısı da yaptı. İdari ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağına dikkat çekerek kara propagandaya geçit vermeyin mesajı verdi. MK toplantısında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı da sunum yaptı. Bilgilendirmede ön plana çıkan başlıklar, Almanya özelinde Avrupa genelinde aşırı sağ ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin kanuni düzenlemeler oldu. Yurt dışındaki çifte vatandaşların yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri durumunda Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmaları yönünde bir kanun çalışması yapılması gerektiği de toplantıda ifade edildi.
1: Aslında böyle kritik meselelerde, önemli meselelerde gerçekten doğru haber, doğru bilgi, bu çok önemli. Yani dezenformasyon piyasanın gidişini, genel gidişatı bozuyor ve zarar veriyor. Fakat ortada ciddi de bir durum var. Yani yüz milyonlarca dolarlık, milyarlarca dolarlık bir hikayeden bahsediliyor. Ortada gerçekten bir sıkıntı var. Bu sıkıntı...

0: Sıkıntının çözümü için gelinen nokta itibarıyla özellikle hükümet her kim olursa olsun, her kim olursa olsun sonuna kadar gidilecek sözünü verdi. Kamuoyu bu konuyu bu açıdan takip ediyor. Fakat bazı isimlerden bahsediliyor. Bazı isimler bu hadiseyle anılınca ortalık bir kere daha karıştı. Sayın seyirciler, fon soruşturmasında isimlerinin gündeme getirilmesine bakanlardan tepki var. Bazı bakanların adı geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası hakkındaki iddiaları yalanlayarak Yeni Parti milletvekili Ümit Özdağ'ı istifaya davet etti. Bu arada Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
1: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
2: O soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasını bu sözlerle yalanladı. Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti.
1: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddialara mecliste tepki gösterdi. İsim benzerliğine dikkat çekti.
1: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum.
2: Ticaret Bakanlığı da fon soruşturması kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri sebebiyle gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Saymaz ve Ağırel'in kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yaydığı ifade edildi. Bakan Bolat, fon soruşturmasında adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda olarak tanımlayarak iddiaları yalanlamıştı.
0: Bakanlar bunları söyledi. Bakanlar hakkında iddiaları ortaya atan gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel. Elbette bir soruşturma, hukuki bir süreç başlatıldı ama onların ne cevap vereceği, bütün bu bilgileri nereden aldıkları, hangi iddialara, hangi delillere dayanarak kamuoyuyla paylaştıkları da merak ediliyor. Yakın zamanda muhtemelen gazetecilerden de yeni açıklamalar gelecektir. Ama özellikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, tabii Ömer Bolat Ticaret Bakanı, kendilerinden eminler. Bu konuda muhataplarını istifaya davet ediyorlar ve hukuki süreci başlatıyorlar. Ama en başından beri fon kriziyle ilgili kime, nereye, ne şekilde ulaşırsa ulaşsın, bu işin içinde kim olursa olsun cümlesi herkesi, bütün ülkeyi, hepimizi ama hepimizi bağlayan ana unsur, ana motto. Sayın seyirciler, Yeni Parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki gösterdi. Bunu yapacağını bilsem, aday yapmayı bırak, selam vermezdim dedi. Özel'in gündeminde fon soruşturması ve erken seçim tartışması da vardı.
3: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem, ona aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın, selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?
4: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Sandığı işaret etti.
3: Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin İzmir'e bir kayyum atadığını görmüş durumdayız. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir.
4: Yeni Parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk etti. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası CHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
3: Sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başından gelmiş.
4: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
3: Şimdi komisyona gerek yok diyorlar.

0: Anayasayı açacaklar ve şöyle diyecekler. Üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda Meclis Araştırma Komisyonu kurulamaz. Bu bahane geçerli bir bahane değildir. Bu işin kaçışı yok.
1: Yeni parti lideri erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuştu.
0: 2028 yılının bahar aylarına çekilirse seçim ne olur? O bir erken seçim olmaz. O anayasanın arkasından dolaşma olur. Biz bu suça alet olmayız dedim. Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız. Bir hafta önceki seçim, onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.

0: ilişkin bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiası yalanlandı. Açıklamada yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in iddialarının Adalet Bakanlığı'nı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftira olduğu ifade edildi. Teyit edilmemiş ve manipülatif içeriklerin muhalefet milletvekilleri üzerinden dolaşıma sokulduğu belirtildi. Fon soruşturması spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir denildi. Fon soruşturması ile ilgili yaşananlar bugünün özeti bu. Terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyeti mecliste DEM Parti heyeti ile bir araya geldi sayın seyirciler. O görüşmede mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti DEM Parti heyetine komisyonun üye sayısına ilişkin görüşünü de iletti. İşte ayrıntılar.
1: Mecliste Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldi.
2: Önemli bir görüşme olduğunu söyledi.
1: Görüşmede AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulundu. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkinde fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti komisyonun üye sayısına ilişkin DEM Parti heyetine görüşünü iletti. Görüşmede AK Parti'nin izleme komisyonunun üye sayısının süreç komisyonunun üye sayısından daha az sayıda olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre üye sayısı için 15, 17 ve 20 rakamları üzerinde duruluyor. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin görüş alışverişi yapmak üzere siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda üye sayısına ve komisyonun yapısına karar verilmesi bekleniyor. Grubu olan partilerin komisyonda yer alıp almayacağı da toplantıda netleştirilecek.
0: Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantıları kapsamında cumartesi günü Şırnak'a gidiyor. Cizre'de kadınlarla buluşacak, CHP lideri Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde mesajlar verecek.
3: Cizre'de kadınlarla yeryüzü sofrasına oturacak. Ziyaretin gündeminde Terörsüz Türkiye süreci olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantıları kapsamında 10 Ekim'de Şırnak'a gidiyor. En son İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu bu kez Cizre'de kadınlarla bir araya gelecek. Sorunları dinleyecek, çözüm önerilerini anlatacak. Programdaki ana gündem maddelerinden biri de Terörsüz Türkiye süreci olacak. Her fırsatta sürece desteğini belirten Kılıçdaroğlu, kadınların beklentilerini dinleyecek. Ardından sürece ilişkin mesajlar verecek. Bir sonraki hafta ise Kılıçdaroğlu Gaziantep'i ziyaret edecek. Üye katılım törenine katılacak, iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na ekonomik kurmayları da eşlik edecek. Belirlenen tema kapsamında düzenlenen ziyaretlerin yıl boyunca süreceği belirtiliyor.
0: Dış haberler parantezini açalım. Sayın seyirciler, Suudi Arabistan'da Abha ve Riyad havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Saldırıları üstlenen Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de 82 askeri hedefi vurdu. Axios ise bölgedeki savaşa Suriye'nin de dahil olabileceğini iddia etti. Yani Körfez ve civarı tekrar karışıyor.
3: Suudi Arabistan'da Abha ve başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanlarına düzenlenen saldırılarda can kayıpları bildirildi. Çok sayıda kişi de yaralandı.

0: Suudi Sivil Havacılık Otoritesi saldırılarda havalimanlarında maddi hasar oluştuğunu da açıkladı. İran destekli Husiler ise iki havalimanını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Yemen'in dört vilayetine yönelik geniş çaplı saldırılarla yanıt verdi. Koalisyon, Sada, Hudeyde, Ceft ve Marib'de Husilere ait 82 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı. Hedefler arasında 11 balistik füze deposu, komuta merkezleri ve silah depoları da bulunuyor. Axios ise Suudi Arabistan'ın Suriye'den Yemen'e asker göndermesini istediğini ileri sürdü. 3 ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği ancak henüz nihai bir karara varmadığı aktarıldı. Şam yönetiminin 10 ila 20 bin asker gönderebileceği öne sürüldü. ABD yönetiminin de plana sıcak baktığı iddia edildi. Suriye ise Yemen'deki savaşa katılacağı iddialarını reddetti. Yazılı açıklamada, Suriye'nin bölgesel politikası yeni cepheler açmak üzerine değil, istikrar, barış ve işbirliği üzerine odaklanmaktadır ifadesine yer verildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı anlaşması olmadığını vurguladı. Türkiye'nin başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağının altını çizdi Fidan. Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını da söyledi.
2: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
0: Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dair konuştu. Anlaşmanın meclise gönderileceğini söyledi.
2: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor.
0: Fidan, Gazze Barış Planı'na da parantez açtı.
2: Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
0: Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ise AB ilişkilerinde Türkiye'nin yanındayız dedi.
3: Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yanında durdu. Her diyaloğu destekledi. Macaristan Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki dostudur.
1: Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, Atina ziyareti kapsamında Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi. İki ülkenin çatışma ihtimalinin kendileri için düşünülemez olduğunu söyledi. Rubio'nun gündeminde F-35 savaş uçakları da vardı. Under President Trump, the United States
0: has made its choice. Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma ihtimalinin düşünülemez olduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasını istediğini belirtti. Atina'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kati Merini gazetesine konuştu. Rubio'ya, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler bozulursa ABD'nin tutumunun ne olacağı soruldu. ABD'li bakan, iki ülke arasında çatışma ihtimallerinin kendileri için düşünülemez olduğunu savundu. Bu ne Türkiye için, ne Yunanistan için, ne de ABD için iyi olur. Olacağını düşünmüyorum değerlendirmesinde bulundu. Rubio'nun gündeminde F-35'ler de vardı. Dışişleri

0: İçişleri Bakanı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin daha önce parasını ödediği uçakları teslim almasını istediğini belirtti. Konunun çözümü için S-400 hava savunma sistemlerini işaret etti.
1: We felt embarrassed that our achievements set us apart.
0: Rubio, Atina'da Avrupa'ya da mesajlar verdi. Konuşmasında Partenon Tapınağı'nı arkasına alan Rubio, önümüzdeki 10 yılda alınacak kararların 100 yılı şekillendirmede önemli olacağını söyledi.
1: We find ourselves at a crossroads.
2: Bugün kendimizi bir yol ayrımında buluyoruz. Önümüzdeki 10 yıl ve alacağımız kararlar gelecek 100 yılın hikayesini yazacak. İzleyeceğimiz yol, Batı'nın dünyadaki lider konumunu koruyup koruyamayacağını ya da bir gerileme, kölelik ve çöküş geleceğine razı olup olmayacağını belirleyecek.
0: ABD'nin ulusal gücünü daha kararlı biçimde kullanacağına vurgu yapan Rubio, Avrupa'nın da uzun uykusundan uyanması gerektiğini söyledi.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldıracak mı, saldırmayacak mı? Tekrar yeniden savaş başlayacak mı? Bu konuda değişik görüşler var. Donald Trump'ın açıklamalarını hatırlıyorsunuz. İstediklerimizi yerine getirmezse İran'a saldıracağız ve hayat damarlarını keseceğiz diyor. Rejimin çöktüğünü, İran'ın batmaya çok yakın olduğunu da iddia ediyor. Sayın seyirciler, ABD'nin İran'a saldırıyı yeniden başlatmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Axios'ta yer aldı bu haber. İddiaya göre ABD Savunma Bakanlığı İran operasyonlarını yürüten CENTCOM'a hazırlıkları tamamlayın emri verdi.
0: ABD İran'a saldırıları yeniden mi başlatacak? İddiaya göre ABD ordusuna saldırılar için hazır ol emri verildi. Başkan Trump ise İran'la savaş hızla sona erecek açıklamasını yineledi. Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bu misyonu esasen tamamladık dedi.
4: We've taken away their nuclear power. If they would have had nuclear power, you would have had problems like you've never had before. So we did this for that reason. We've essentially accomplished that. Their military is now wiped out. Their whole country right now is wiped out. It'll be over very quickly. And when
5: it does,
4: oil prices will come tumbling down.
0: Axios'ta ABD'nin İran'a saldırı hazırlığında olduğunu yazdı. İddiaya göre ABD Savunma Bakanlığı, İran operasyonlarını yürüten CENTCOM'a hazırlıkları tamamlayın emri verdi. ABD'li ve İsrail'li kaynaklar, saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler ve İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesi olabileceğini belirtti. İran'ın enerji altyapısına ve nükleer hedeflere yönelik büyük saldırılar gerçekleştirilebileceği iddia edildi. Saldırı iddialarının gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran'ın ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere yanıtı arabulucular üzerinden iletmesi bekleniyor. İran, savaşın sona ermesine ilişkin 7 günlük planı aracılar üzerinden ABD'ye iletmiş ve ABD tarafının da plana ilişkin kendi görüşlerini sunduğu bildirilmişti.
3: Açıklamalar peşi sıra gelmeye devam ediyor. Şimdi dakikalar önce Trump'tan yine bir açıklama var. ABD Başkanı İran'la verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi. İran'a 3 Kasım'daki ara seçimlerden önce hiçbir zaman saldırmayacağız dedi. Peki bu ne demek? Kasım'daki ara seçimden sonra İran'ı vuracağız anlamına da gelebilir. Ama İran'la iyi ilişkilerimiz var, iyi görüşmelerimiz var. Bu devam ediyor dedikten sonra ara seçime kadar saldırmayacağız cümlesi ara seçimden sonra biraz önceki haberde CENTCOM'a verilen emri doğrular nitelikte. Sayın seyirciler, İspanya'da konut krizi protestolarının sembolü olan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal, fahiş kira artışı nedeniyle 70 yıllık evinden tahliye edilmişti. Hayır.
0: 70 yılını aynı evde geçirdi. Fahiş zam yapılan kirasını ödemeye gücü yetmeyince evinden polis zoruyla sedyeyle çıkarıldı. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından uzlaşmaya varıldı. Ancak ömrü evine dönmeye yetmedi. İspanya'yı erken seçime götüren protestoların sembol ismi Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Abascal'ın evi bir yatırım fonu tarafından satın alınmış, kirası 500 Euro'dan 2650 Euro'ya yükseltilmişti. Emekli maaşı 1350 Euro olan Abascal, kirayı ödeyemeyince 23 Eylül'de polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. Tahliye görüntüleri İspanya'da büyük tepki yarattı. Madrid'de başlayan gösteriler kısa sürede

0: ülke geneline yayıldı. Yüz binlerce kişi yükselen kiraları ve barınma krizini protesto etti. Kamuoyu baskısının ardından ev sahibi şirket geri adım attı. Abaskal'ın eski kira koşullarıyla evine dönmesi için uzlaşma sağlandı. Ancak evinden çıkarıldığı günden bu yana hastanede tedavi gören Abaskal hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından binlerce kişi Madrid'deki Puerta del Sol meydanında toplandı. Başbakan Sanchez de Abaskal'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize sarılıyorum dedi. Sanchez, hükümetin hazırladığı iki konut kararnamesinin mecliste reddedilmesi üzerine 2027'de yapılması planlanan genel seçimleri 29 Kasım'a çekmişti.
1: Sayın seyirciler, Artvin Hopa'da bir tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelan'da bir kişi maalesef hayatını kaybetti.
0: Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak araçların üzerine düştü. Aracını kurtarmak isteyen bir kişi canından oldu.
2: Heyelan'dan ötürü işte taşların kopmasından sebeple bir vatandaşımız hayatını kaybettiler.
0: Olay Artvin'in Hopa ilçesinde sabah erken saatlerde yaşandı. Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nın bitişiğinde heyelan oldu. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Bir tanker yan yattı, 8 tır hasar aldı. Heyelan sırasında kopan kaya parçası 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'na isabet etti.
2: Taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
0: İhbarlı olay yerine AFAD, arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgede heyelan zaman zaman sürdü. Gerekli önlemler alındıktan sonra hasar gören araçların bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
1: Bartın'da balık tutmak için denize açılan madencinin içinde bulunduğu teknenin battığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Kayıp madenciyi arama çalışmaları sürüyor.
0: Balık tutmak için denize açıldı. Geliyorum mesajı attı ama bir daha evine dönemedi. Amatör balıkçının içinde olduğu teknenin battığı ortaya çıktı.
3: Tekne kontrolsüz bir şekilde o tarafta karaya vurmuş olabilir. Kıyıda, karada o tarafa da bakılsın.
0: Maden işçisi 43 yaşındaki İlker Mızrap, geçen salı günü kendisine ait tekneyle denize açıldı. Akşam saatlerinde eşine balıkları tuttum, geliyorum mesajı attı. Ancak iki çocuk babası İlker Mızrap eve dönmedi. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler hem denizde hem de karada Mızrap'tan bir iz aradı. Drone destekli çalışmalar devam ederken teknenin battığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine arama çalışmaları Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı. 65 kişilik ekip kayıp madenciyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki balıkçılar da çalışmalara destek veriyor.
1: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan düştü sayın seyirciler. 34 yaşındaki Sezen Taş hayatını kaybetti. Olay Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde yaşandı. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş iddiaya göre evinin bulunduğu 14. kattan düştü. Durumu fark edenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'de 59 yaşındaki Melike Çiftçi güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yapıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Olayda ihmali olduğu iddiasıyla doktorun aralarında olduğu 6 sanık hakim karşısına çıktı.
4: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
5: Ablası kalça dolgusu için gittiği kurs binasından baygın halde.

0: ve çıktı. Sonra da hayatını kaybetti. Sanıklar ilk kez hakim karşısındaydı.
1: Doktor diye bahsedilen kişi ablamız fenalaştığı sırada herkesten önce kaçmış. Resmen ablamı ölüme terk etmiştir.
0: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi sonucu ölmüştü. İddianamede işlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği belirtildi. Doktor ve iş yeri sahibinin aralarında olduğu 6 sanık hakkında açılan davada duruşma görüldü.
1: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
0: Sanıklar suçlamaları reddetti. İşlemi yaptığı iddia edilen doktorsa avukat değişikliği nedeniyle savunma yapmadı. Doktor Ö.Ö. Türkiye'nin daha önce de tanıdığı bir isimdi. 2020 yılında rezidansta hizmet veren güzellik salonunda kalçasına dolgu yaptıran Kübra Boyraz hayatını kaybetmişti. Mahkeme ölümlü estetikle ilgili ÖÖ'ye 6 yıl hapis cezası vermişti.
1: Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebep olmuştur. Biz kardeşler olarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.
0: Duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi.
2: Gerçekten insan bazen hayret ediyor yani. Hayretler içerisinde izliyoruz bazı gelişmeleri. Aynı doktor, aynı müdahale, aynı ölüm, rezidans dairesinde müdahaleler, işte kurs binasında estetik müdahaleler vesaire vesaire. Sayın seyirciler, mantar mevsimi geldi. Haliyle uzmanlardan da zehirli mantarlara yönelik uyarılar gelmeye başladı. Doğadan toplanan mantarlara yönelik uyarılara bakacağız. Hangi mantar zehirli, hangi mantar yenir? Daha doğrusu bu konu hakkında hiçbir bilgisi olmayan insanların bu doğal mantardır deyip riskli bir işe girip girmemeleri. İşte ayrıntılar ve uyarılar.
3: Sizde mantar böyle kütükte mi yetişiyor?
4: Evet, kütükte yetişir.
5: Kesinlikle doğadan mantar toplayıp yemek ölümcül riskli bir durum olabilir.
6: Çok dikkatli olmak gerekiyor. Zehirli olanı ayırt etmek bazen imkansız olabiliyor. Şu sıralar iştah kabartan mantarlarda tehlike büyük.
5: Halkımızın bunları toplayıp yemesi durumunda bazen geri dönülemez, telafi edilemez, ölümcül zehirlenmelerle karşılaşmak mümkün.
6: İklim şartları nedeniyle özellikle Trakya mantarın en zengin olduğu bölgelerden biri. Zehirlenme olayları da en çok Trakya illerinde yaşanıyor. Şu sıralar ormanlarda mantar toplanıyor. Ancak çok dikkatli olmak gerekiyor.
5: Zehirli mantarları zehirsiz yenilebilir mantarlardan ayırmak bazen imkansız denecek kadar çok zordur. Çok tecrübeli olmayanlar yanılabilirler. Bu çok riskli bir iş.
6: Mantar yedikten sonra zehirlenme belirtileri olursa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.
5: Bazı mantarların zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkar ve özellikle bunlar çok tehlikelidir. Bulantı, kusma şikayetleri, ishal şikayetleri olursa derhal doktora başvurulmalı.
2: Türk futbolunda deprem yaşandı biliyorsunuz. Hakemler meselesi, milli takımın aldığı sonuçlar vesaire vesaire. Yani gerçekten son yıllarda özellikle 88-89 ya da 86-87 yılında ilk kez o zamandan bu yana milli takım 4 maç üst üste kaybetti. Aradan yıllar yıllar geçti. İngiltere'den 8 yenilen yılları hatırlatan sonuçlar ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi yarın Riva'da kritik bir toplantı yapacak. Zirvede hakemler operasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve teknik direktör Vincenzo Montella'nın durumu masaya yatırılacak.
7: Türk futbolunda bir numaralı gündem maddesi hakemler dosyası soruşturması. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve iki hakemin tutuklanmasına yol açan süreç birçok soruyu ve belirsizliği beraberinde getirdi. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Yönetim kurulu Riva'da olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Peki kritik zirvenin başlıklarında neler var? Yönetimin öncelikli planı yeni MHK Başkanı.

0: şampiyonunu belirlemek. Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakem atamalarını elit hakem direktörü Anthony Taylor'ın yapacağı açıklanmıştı. Federasyon yönetiminin yeni MHK başkanı hakkında net bir karar vermesi bekleniyor. Hakemler dosyası soruşturması sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan istifalar da gündemde. Son olarak Genel Sekreter Abdullah Ayaz görevini bırakmıştı. Yönetim kurulundaki istifaların devam edip etmeyeceği kritik zirvede az çok netleşecek. Bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü seçim talebinde bulunacağı belirtildi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de bu zirvede masaya yatırılacak. Yani TFF yönetim kurulunun gerçekleştireceği kritik zirve Türk futbolu için birçok konuda büyük önem arz ediyor.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçeyi kapsayan İstanbul'u dinliyoruz buluşmalarını Sultanbeyli'den başlattı. Proje kapsamında ilçelerin sorunları, talep ve beklentileri ele alınacak.
2: Mahalle mahalle dolaşılacak, sorunlara çözüm aranacak. AK Parti İstanbul'u dinliyoruz buluşmalarına Sultanbeyli'den başladı.
3: Aldığımız sorun ve talep ve beklentileri inşallah gerekli teknik kurullarımızda derleyip toparlayıp İstanbul'un geleceğine bir vizyon belgesi olarak sadece sorun konuşacağımız değil, çözüm üreteceğimiz bir masanın oluşmasını hedefledik.
2: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçeyi kapsayan İstanbul'u Dinliyoruz programı başlattı. Buluşmalarda her ilçenin sorunları, talepleri ve beklentileri ayrı ayrı ele alınacak.
3: Özellikle burada bundan Sultanbeyli'li muhtarlarımızın, mahalle başkanlarımızın, sanayici ve iş adamlarımızın yer alacağı, aslında Sultanbeyli halkının sesini tam anlamıyla dile getirilecek kanaat önderlerinin bir araya geldiği bir toplantıyı organize ediyoruz.
2: Toplanan veriler teknik kurullar tarafından değerlendirilecek. 39 ilçeden çıkacak sonuçlarla her ilçenin sorunlarının çözümüne ilişkin bir yol haritası oluşturulacak.
1: Ana haberde kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti. Yarın akşam 19'da Habertürk'te Ana Haber'de birlikteyiz. Kübra Nur Uslu hazır. Türkiye'nin nabzı biraz sonra başlayacak. Önemli bir program için Habertürk'te olun. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu.

22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nurusu. Türkiye'nin nabzı başlıyor. Efendim Türkiye'de ne konuşulmuşsa işte tam da bu programda konuşacağız. Türkiye'nin nabzı bu programda atacak diyebiliriz. Elbette İzmir'le başlayacağız. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin yankıları sürüyor. Hatta bugün mesela Cemil Tugay'ın seçilmesi konusunda malum CHP'den gelen eleştiriler vardı. Onlara yanıt verdi Özgür Özel ve bunları kim yaptı diye soruyorlar. Hepsinin oyu var, muhalefet şerhi koydularsa göstersinler dedi. Özgür Özel'in bu açıklamasının ardından CHP'li Müslüm Sarı da dedi ki laf kalabalığı yapma, hesap ver. Gördüğünüz gibi çok ağır iki yorum var CHP ve Yeni Parti'den. Bu sorumluluk kimde tartışmasını değerlendireceğiz birazdan konuklarımızla. Ve bir diğer başlığımızsa şöyle, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan bir kez daha aday olmalı sözü de gündemde. Şimdi bu nasıl olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dengeler nasıl, ne durumda? Yeterli mi mesela Cumhur İttifakı'nın sayısı? Hepsini değerlendireceğiz. Bu arada Özgür Özel bugün bu konuyla ilgili de konuştu ve dedi ki erken seçim geliyorlarsa biz dünden razıyız, bugünden hazırız ama bir hafta önceki seçim içinse kimse kapımızı çalmasın dedi. Ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler bu konuda nasıl adım atacak? Konuklarımızla onu da değerlendireceğiz. Ve efendim İçişleri Bakanlığı 5 belediye başkanı ve başkan vekilini görevden uzaklaştırmıştı. Şimdi artık önümüzdeki hafta seçimler var. Nerelerde? Mersin, Mezitli, Yenişehir, Ataşehir ve Eyüp Sultan belediyelerinde. Acaba meclis dengeleri oralarda nasıl? Hepsine bir bakacağız. Önümüzdeki hafta acaba bizi neler bekliyor diye. Elbette bugün Maltepe'de çöken binayı da bir yandan takip ediyoruz. Oradan da bir haber geldikçe sizinle paylaşmayı da sürdüreceğiz. Çünkü İki kişi yaşamını yitirdi ve üç kişiyi arama çalışmaları da hala sürüyor. Gözümüz kulağımız bir yandan da Maltepe'de olacak. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen size konuklarımızı da takdim edeyim. Taha Hüseyin Karagöz gazeteci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Aytunç Erkin, Nefes Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim siz de. Şimdi Ankara'da da bir konuğumuz var. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör de birazdan Ankara'dan aramıza katılacak. Gördüğünüz gibi konu başlıklarımız yine oldukça fazla. İsteriz ki şöyle bir reklam arasını verelim. Ardından kesintisizce devam edelim. Kısa bir ara.

Ve Türkiye'nin nabzı başlıyor efendim. Biraz önce altyazıda da gördüğünüz aslında muhalefetteki bu İzmir kavgasında kim haklı diye soracağız. Çünkü bugün Özgür Özel diyor ki bizi suçluyorlar Cemil Tugay'ı aday yaptık diye ama hepsinin aslında altında imzası vardı diyor. Öte yandan Müslüm Sarı da Özgür Özel'in tüm bu açıklamalarını laf kalabalığı olarak değerlendiriyor. Şimdi birazdan aktaracağız ama bu sürece nasıl geldik? Gelin onu bir hatırlatalım. Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini takmasına ilişkin o sürecek elene kadar bakın neler yaşandı. Öncelikle 18 Haziran tarihine bir bakalım. CHP'den istifa etmişti Cemil Tugay. Mutlak mutlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir açıklamasında bulunmuştu. Ardından biz Cemil Tugay'ın bakanla, Sayın Bakan'la Murat Kurum'la görüşmesine şahit olduk. Kentsel dönüşüm masadaydı. Şöyle iyi deneyi herkes aslında şu soruyu sormaya başlamıştı. Acaba Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? Şimdi onun öncesinde ise yeni parti elbette gündemdeydi. CHP'den istifa ettiğine göre demek ki yeni partiye geçecek şeklinde değerlendiriliyordu. Ağustos ayına geldiğimizde ise Cemil Tugay dedi ki milyonda bir bile bir olasılık yok AK Parti'ye geçiş için. Bunu çok ayıp bulurum. Ben böyle bir insan değilim dedi. 30 Eylül tarihinde de biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine şahit olduk. İzmir'in gündemindeki önemli konuları arz ettik şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yine aynı gün Sayın Bakan'la Uraloğlu'yla da bir ulaşım zirvesi düzenlenmişti. Özellikle İzmir'deki sorunlar ele alınmıştı. Mesela işte ikinci çevre yolu, İzban, metro.

0: gibi konular ele alınmıştı. Şimdi artık tarihler efendim 30 Eylül'ü gösterdiği vakitte neredeyse herkes şu konuda hemfikirdi. Evet, yakındır AK Parti'ye geçmesi Cemil Tugay'ın diye. Ve geldik 2 Ekim'e. Yine dikkat çekici bir hadise yaşandı. ADD'den, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden istifa etti Cemil Tugay. Eleştirilerin de odağı oldu aslında bu istifanın ardından. Ve sonuçta 6 Ekim'de artık biz AK Parti'nin resmi hesabından bir paylaşım gördük. İzmir'e ilişkin, İzmir'in dağlarında çiçekler açacak diye. O hepimizin bildiği İzmir Marşı ile bir mesaj paylaşıldı. Ha, tamamdır, o halde çarşamba günü artık bu katılım gerçekleşecek şeklinde artık anlaşılmış oldu. Ve nitekim de 7 Ekim'de de AK Parti'ye katıldığı rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Şimdi konuşmaları da oldukça dikkat çekiciydi. Mesela şu ifadeleri: siyaseti neden yapıyoruz, neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin, esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz dedi. Şimdi bu cümleler kime aitti efendim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş. Büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir dedi Cemil Tugay yaptığı bu konuşmada da. Bu konuşmada oldukça dikkat çekiciydi. Hemen dönelim Aytunç Erkin'e. Özellikle bu konuşmalar mesela şöyle değerlendirildi. Hakikaten Cemil Tugay yılların AK Partilisi gibi konuştu. Özellikle bu ifadeler, liderimiz, büyük liderimiz son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz şeklinde. Siz nasıl okudunuz? İzmirliler bu geçişi nasıl değerlendirdi? Artık hani işin sıcaklığı da geçtiği için bugün belki daha da sağlıklı bir açıdan bakabiliriz. Ne dersiniz?
1: Yok, sağlıklı açıdan bakacak bir durum yok. Yani şimdi Sayın Cemil Tugay'ın Adalet ve Kalkınma Partili gibi değil, herhalde Taha'dan daha reisçi olduğunu anladım yani. Ben şimdi Cemil Tugay'ın açıklamalarına baktığım zaman veya Müftüoğlu'dan Bahçeli dediğin zaman ondan daha Cumhur İttifakı'nı savunacak durumda. Yani ve benim oradaki en dikkatimi çeken cümlesi, büyük liderimiz Erdoğan'ın söylediği gibi kimsesizlerin kimsesizdir AKP. Bu onun söylediği gibi. Ya 1928'de Atatürk'ün söylediği ifadeyi bile alıp işte Erdoğan üzerinden, Sayın Erdoğan üzerinden kurması yani...
0: Soru açıklaması da var. 3 numaralı ledi arkadaşlar bir alabilir miyiz? Tam da sizin hatırlattığınız gibi soruldu çünkü bu AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadesini niye kullandınız diye. 3 numaralı ledi arkadaşlar bir ekrana getirirsek Cemil Tugay diyor ki o sözler Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a ait. İlk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Atatürk'ün de Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye bir ifadesi var. AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum demişti.
1: Evet, yani şimdi şöyle, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeni partinin de sağlam bir öz eleştiri verme konusunda şu ana kadar eksik olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle yeni partinin İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın sadece bu bir hataydı ve bunu söylemiştik aslında cümlesini kurması. Ama diğer taraftan yeni parti lideri Sayın Özgür Özel'in anketlerde çıkıyordu. PM'de kimse karşı çıkmadı. Kavun mu koklayalım gibi cümleler kurması. Yani şimdi o yüzden...
0: Sorumluluk kimde burada? Biraz önce açarken söyledik ya. Yani sanki ortada bir top var. CHP'liler birbirlerine, yeni partiler birbirlerine atıyor. Benim, sorumluluk ben, sizde gibi. Böyle bir hadise
1: tabii ki
0: var?
1: Sorumluluk aslında Cemil Tugay'da. Yani Cemil Tugay yılların hani yani derler ya 40 yıllık CHP'liyim ve 40 yıllık CHP'li, aileden gelen bir siyasi bir kültürle yetişmiş. Ama bir taraftan bakıyorsunuz 2-3 aydır Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği konuşuluyor. Ve bu konuda en ufak bir açıklama yapmadan hep danışmanları üzerinden. Meclis Saraç işte burada CHP Genel Başkanı mısın?
0: Evet,
1: kaç kere telefonla
0: birazdan
1: ulaşabildiniz yani Cemil Tugay'a, değil mi? Doğru. Yani ulaşılamayan bir adam pozisyonuna gidiyor ama
0: siz
1: bu arada
0: aramış mıydınız mesela
2: Necdet Bey? Ben kişisel olarak aramadım ama tabii ilgili arkadaşlar aradılar.
0: Ulaşamadılar mı Cemil Tugay'a?
2: Yok, görüştüler ilk başta, görüştüler. İşin doğrusu yani bu noktaya gelebilir tartışması vardı ama Cemil Tugay hiç AKP vurgusu yapmamıştı o görüşmelerde. Parti sözcümüz Müslüm Sarı 2-3 kez görüştü kendisiyle. Hı.

0: istifa öncesinde, istifa sonrası da görüştü. Sonrasında zaten bir görüşme trafiği gerçekleşti. Ama mesela,
1: yani siz AK Parti'ye geçeceğini o dönemde ummuyor muydunuz istifa ettikten sonra?
0: Bir yıldır konuşuluyordu aslında. Evet. Bir yıldır konuşuluyordu ama bu kadar, yani şimdi siz biraz önce grafikte verdiniz. Evet. Bu kadar da olmaz yani. Yani Ağustos'ta asla böyle bir şey mümkün değil diyen, işte 2 Ekim'de, sonra da 7 Ekim'de rozet taktığında başka şeyler söylüyor.
2: Evet. Şimdi mesela CHP eski İzmir milletvekili Atilla Sertel'le konuştuğumda son 3-4 aydır bizi protokol listesinden çıkarmıştı diyor.
1: Bu yani, şey değil mi ya? 9 Eylül günü yeni, hatırlar mısınız? Konuşmuştuk. Pek çok yeni partili CHP'li milletvekili de o resepsiyona katılmadı. İzmir'de düzenlenen resepsiyona diye. Bilemiyorum, Cemil Tugay mı davet etmedi yoksa tepki olarak şunu, onlar mı katılmadı acaba?
2: Atilla Bey söyledi. Protokol listesinde yoktuk artık dedi. Yani çağrılmadıklarını ifade ediyordu zaten. Yani bunların hepsi bir işaretti. Yani Sayın Cemil Tugay'ın geçiş süreciyle ilgili. Ha, burada yargısal baskı mı oldu, şu mu oldu? Bu ayrı bir konu. Yani ayrı bir tartışma konusu. Onun sonuçta Cemil Tugay, eğer böyle bir bilgisi varsa veya böyle bir durum varsa kendisi açıklar veya süreç tarihi yazar bunun sonrasında. Ama gelinen noktada baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024'te İzmir'in kalesi olarak değerlendirilen İzmir'de böyle bir adayı hayır çıkarma denilmesine rağmen, bu ismi aday gösterme denilmesi ve uyarılara rağmen hala gösteriliyorsa, gösterilmişse ve ondan sonra da Cemil Tugay ile iletişim kopmuşsa, buradaki sıkıntıyı sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya yeni partinin kendisinde araması gerekiyor. İşin özü bu. Ha, buradan yani İzmir'i Adalet ve Kalkınma Partisi mi aldı? Yok. Yani seçimle almadı. Transferle aldı. Cemil Tugay geçti. İzmir sokaklarında baktığımız zaman nasıl bir duygu var? Birçok isim bence hani orada acaba işte hizmet gelecek, şu mu gelecek diye. Ben bugün işte İzmirlilerle işte konuştuğumuzda veya İzmir milletvekilleriyle oradaki havayı koklamak için hem CHP'li hem yeni partilerde. Öyle bir durum yok. Yani daha çok kenetleme yaratacak. Öyle bir mi? Durum. Daha çok kendisi.
1: Hani şöyle yorumlar oldu ya, AK Parti tam aksine şimdi tabiri yerindeyse hizmet ya, yağacak yapacağım. Oraya. İzmirliler
2: başka yayınlarda da
1: iyi
2: söyledim.
1: İyi ki diyecek gibi.
2: Başka yayınlarda da söyledim. 2029'da yapılacak bu seçim. Yani eğer öne alınmazsa. Evet. Şimdi 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili dağılımı ne olacak onu gördükten sonra yerel seçimlerle ilgili bence değerlendirmelerin yapılması daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Yani oradaki dengeler, Cumhur İttifakı'nın bir kez daha kazanması üzerine, kazanırsa eğer, evet, orada nasıl bir denge olacak, kaybederse nasıl bir denge olacak, bunların hepsi konuşulacak. Ama ben şunu çok iyi biliyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi Cemil Tugay'a aday göstermeyecek.
1: Öyle mi?
2: Göstermeyecek. Yani böyle bir durum olmaz.
1: Bir başarı hikayesi ama yazılmaz mı? Şimdi önümüzde 2 yıl var. 2 yıl bir belediye için uzun bir süreç aslında, 2029'u düşündüğümüz zaman, hatta 2,5 yıl diyelim. Dolayısıyla şu an İzmir'de bir başarı hikayesi görürsek o da tekrar aday olmaz mı mesela? Ya da AK Parti'nin hedefi, bilemiyorum, orada bir başarı hikayesi mi yazmak bugünden sonra? Ne beklemeliyiz?
2: Tabii başarı hikayesi yazmak istiyorlar tabii. Ama bunu bundan sonraki süreçte Cemil Tugay'a aday göstererek yapmazlar bunu. Çünkü Cemil Tugay baktığımızda İzmir'de her şeye rağmen bir kesimin artık kabul edilemeyecek kişisi haline gelmiş durumda. Veya tırnak içinde söyleyeyim, nefret objesi haline gelmiş durumda. Peki. Ama daha tarafsız bir isimle. Ben bu arada şeyi belki CHP ile başladık veya yeni parti, evet, işte Cemil Tugay ile, ama Maltepe'deki olay çok vahim bir olay. Yani Maltepe'deki, evet, bugün çöken bina, oradaki 4 katın çıkması, evet, denetimsizlik, 2 kişinin hala kayıp olması, 15 saattir bulunmaması, girilememesi. Yani bizim esas üzerinde durmamız ve yoğunlaşmamız gereken konuların veya siyasetin konu düşünmesi gereken konuların, evet, bu olması gerekirken konuştuğumuz konu esas olarak buraya geliyor.
1: Evet. Ne yazık ki bu arada biz de hakikaten sabahtan beri o noktadan canlı yayınlarla, hı-hı, seyircilerimize paylaşıyoruz. Efendim hala arama kurtarma çalışmaları Maltepe'de devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım. Mesela 3 kaçak kat daha yapılmış. 2 kat önce bir inşa ediliyor. Tam 4 katı kaçak çıktı mesela binanın. Dolayısıyla 12 dairede bulunan binada 33 kişi de yaşıyordu. 1987 yılında yapılmış bir binadan söz ediyoruz ve Maltepe'de hala 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ne yazık ki İstanbul'da işte buna benzer pek çok bina var. Hatta İBB'nin bir verisini hatırlıyorum efendim bu konuya ilişkin. Yaklaşık 980 bina durduğu yerde her an çökebilir.

bilir şeklinde. Şöyle bir hayal edince hakikaten çok fazla insandan bahsediyoruz. Bakın canlı olarak da ekranlarınızda, dolayısıyla zaman zaman yine biz Maltepe'ye dönmeyi de sürdüreceğiz. Umarız oradan iyi bir haber alırız. Üç kişinin de kurtulduğuna ilişkin bir haber alırız efendim. Şimdi bir yandan da işte siyaseti de konuşmayı sürdürüyoruz. Az önce açılışta özellikle Özgür Özel'in ifadelerinden size söz etmiştim. Gelin bir onu izleyelim, ardından onu değerlendirelim. Çünkü hatırlatalım bu arada öncesinde neler yaşanmıştı diye. Aslında şöyle, CHP'liler yeni partileri eleştiriyorlardı. Hatta Müslüm Sarı'nın şöyle bir ifadesi var. Kemal Kılıçdaroğlu Cemil Tugay'ı aday yapmayın dedi. Buna rağmen Özgür Özel aday yaptı yönünde mesela bir değerlendirmesi var. Dolayısıyla siz aday yaptınız, suçlusu sizsiniz diye. Hatta arkadaşlar şunu görmeden önce Atakan Sönmez'in bir tweet'i vardı. Bence o tweet de meseleye hakikaten özetleyen bir tweet. Yani CHP'nin bakış açısını anlatmak için 5 numaralı bir paylaşım. Bir ona bakalım, ardından Özgür Özel işte bu tüm bu yaşananlara

0: Dolayısıyla siz aday yaptınız, suçlusu sizsiniz diye. Hatta arkadaşlar şunu görmeden önce Atakan Sönmez'in bir tweet'i vardı. Bence o tweet de meseleye hakikaten özetleyen bir tweet. Yani CHP'nin bakış açısını anlatmak için 5 numaralı bir paylaşım. Bir ona bakalım, ardından Özgür Özel işte bu tüm bu yaşananlara ne yanıt verdi ona bakalım. Şimdi Atakan Sönmez CHP'li malum Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında danışmanı, diyor ki değişimi görmek isteyenler İzmir'e baksın. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'u kazandı, Ankara'yı kazandı, Antalya'yı kazandı, Kırşehir'i, Bolu'yu, Bilecik'i, Ardahan'ı, Artvin'i, başarı onun başarısıdır diyor. Öte yandan İzmir'i Özgür Özel kaybetti. Şimdi dolayısıyla CHP'lerden bu yönde bir eleştiri vardı Özgür Özel'e yönelik. Peki Özgür Özel bu eleştirilere bugün ne yanıt verdi? Gelin bir izleyelim.
1: Ben geçen seçimde genel başkan olduktan bir ay sonra adayları belirleme durumunda kaldık. Aday yaptığımıza da yapmadığımızın önüne de anketleri koyduk. Hani şimdi konuşanlar var ya, efendim bu adaya örneğin butlan sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Karar defteri oldu. Hangisinde varsa itirazı, örneğin Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Zaten ben adayın bu yanlışı yapacağını bilsem, ona aday yapmayı bırak, elim kolum kafam kırılsın, selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir, kim bilebilir?
0: Şimdi çok net Özgür Özel'in ifadesi. Necdet Bey, madem siz istemiyordunuz Cemil Tugay'ın aday olmasını, niye o zaman CHP'ler gitti de imza attı? Niye muhalefet şerhi koymadı o halde?
2: Eğer bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nda bir açıklaması var. O dönem ben parti meclisinde değildim. Kendisi parti meclisinde Cemil Tugay'a da karşı çıktıklarını söylüyorlar. Ama tartışma bu değil. Bakın şu anda Özgür Özel'in de yapması gereken şu. Bir tek örnek olsa, mesela bir tek Cemil Tugay istifa etmiş ve AKP'ye geçmiş olsa Cemil Tugay üzerinden bir tartışma olabilir. Özgür Özel'in 31 Mart 2024'te belirlediği isimlerin 50'si AKP'ye geçti, CHP'den istifa edip. 50 belediye başkanı. 400'e yakın belediye meclis üyesi. Şimdi siyaset şunu gerektirir.
0: Yani o dönemde mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler bunlara aday yapmayın dedi mi demedi mi?
2: Şimdi bakın denilen isimler var ama tartışmayı oradan kurduğunuzda sonuç alamazsınız. O dönem partinin genel başkanı kimse bir kere sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Süreçle ilgili bir değerlendirme yapması gerekiyor ve adam akıllı bir öz eleştiri vermek gerekiyor. Öz eleştiri şudur, yani tesadüf olamaz. Yani bir kişi olsa, iki kişi olsa, üç kişi olsa istisna diyebilirsiniz. Ya yani rakamlara bakıyorsunuz. 50'ye yakın Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy veren, o anlamıyla da iktidarla yakın olmayan seçmenin verdiği oylarla seçilen isim istifa ediyor, AKP'ye geçiyor. Şimdi ortada çok büyük bir sorun var.
0: Ama yani, Özgür Özel diyor ki elim kolum, bu öz eleştiri değil midir? Elim kolum kırılsaydı da aday göstermeseydim nereden bileyim?
2: Bu öz eleştiri değil, bakın alalım. Bunlar tesadüf değil. Yani şimdi çok net bir tablo var orta yerde. Yani Aytun Çerkin aslında önemli bir şey söyledi. Türkiye'nin gündemi başka türlü de akıyor. Akan gündemin içinde biz bunu tartışıyoruz ama şöyle bir, bunu da söylemek durumundayım tabii. Şimdi mesela İstanbul'u Sayın Ekrem İmamoğlu belirledi tümüyle. İlçe belediye başkanları dahil. Ankara'yı Sayın Mansur Yavaş belirledi. Belirlemiş yani, bu belli. İzmir'i de Sayın Özgür Özel ve ekibi belirlemiş durumda. Şimdi burada siyasi sorumluluk şudur. Mevcut durumu görüp ben hata yaptım deme yerdendir. Biz adayları belirlerken yanlış tercihler yapmıştır demek bir erdemdir. İzmir'de giden bir tek Cemil Tugay değil. AKP'nin aday gösteremediği Foça el değiştirdi. Kim verecek bunun hesabını?
0: Kim verecek?
2: Sayın Özgür Özel işte sütte leke olur, Cemil Tugay'da leke olmaz diye isim. Ben mi söyledim onu? Müslüm Sarı mı söyledi? Başka bir isim. Kendisinin söylediği şey kaldı ki tekil örnek değil. Aynı şey uçak için geçerli. Aynı şey Foça için geçerli. Yani söz uçar ama görüntüler kalıyor. Burada ciddi bir öz eleştiriye ihtiyaç var. Siyasette öz eleştiri yapmak insanları küçültmez. Siyasi hareketi küçültmez. Tam tersine sen mevcut durumu görürsün ve ona göre önlem alırsın. En kolay işlerden bir tanesi karşı tarafı suçlamaktır. Faturayı karşı tarafa kesmektir. Hayır. Şimdi 31 Mart 2024 sonrasında Özgür Bey ve çevresi neyle övünüyordu? Büyük bir zafer diye. Onunla övünüyordu. Zafer miydi? Zaferdi tabii. Ama o zaferin arka planına baktığımızda bir geçmişi var tabii. Yani 2023 hatta 2019'a uzanan bir süreç var. Şimdi başarıyla övündüğünüzde başarısızlığın faturasını da

0: Başkasına kesemezsiniz. Başarısızlığın faturasını da sizin vermeniz lazım.
1: Burada başarı da başarısızlık da Özgür Özel'in midir sizin nazarınızda?
0: Yani ya şöyle tekil düzeyde, orada da tekil düzeyde. Bir ekibin işidir bu. Bakın o yüzden de sıraladım. Şimdi siz bu geçişlerde yalnızca geçenleri suçlayarak sorunu çözemezsiniz. Evet doğru, kişilerin sorumluluğu vardır. Cemil Tugay'ın doğrudan kişisel bir sorumluluğu vardır.
1: Evet.
0: Cemil Tugay yeni bir belediye başkanı değildir. Büyükşehir Belediye Başkanı o 2,5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı olsa da daha önce Karşıyaka Belediye Başkanı'dır. Yani süreç öyle değil yani. Birdenbire vahiy yok. Siz 7-8 yıldır CHP Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz. İşte Ağustos'ta diyorsunuz ki asla böyle bir şey olmaz diyorsunuz. Sonra bunun olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de çok uzunca bir süredir, asıl sorumluluk orada bence, politik duruşum, fikriyatın, idealist olmanın önemi kalmadı. Her şeyi yerini çıkarlar aldı ve en temel sorunlardan bir tanesi siyasetin finansmanı, belediyeler ve kamu kaynakları üzerinden olunca bu tablolarla karşılaşıyoruz. Yani Cemil Tugay'ın seçilmesindeki kriter ya da diğer istifa eden aday Özlem Çerçioğlu'ndan başlayan bir süreç var.
2: Cemil Tugay Karşıyaka'ydı.
3: 5 yıl.
2: Karşıyaka'da belediye başkan adayı kim gösterdi?
0: Ya, o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı o gösterdi. Şimdi bu şöyle bakın. Hayır, soruyu niye sorduğumuzu anladım. Tartışmayı oradan kurmanın bir şeyi yok. Hataya hata diyebilme becerisi olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da i̇şte, yeni parti açısından da herhangi bir siyasi
1: Cumhuriyet
0: parti...
1: Cumhuriyet Halk Partisi hatayı hata diyor mu şu anda ya da neyi hata olarak tanımlıyor?
0: Şu anda tabii yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma kavramını tesadüf olsun diye söylemiyor. Çeşitli konuşmalarında da bunun altını çiziyor. Sonuçta orta yerde en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Siyasette AKP ile BHP, MHP ile CHP arasında davranış kalıpları birbirine benzedi. Siyasi partilerin davranış kalıpları birbirine benzedi. Belediyelerin davranış kalıpları birbirine benzemiş. Ve burada temel sorun şu. Parti ayırmaksızın baktığımda ya siyasetin finansmanı buralardan olmuş.
1: Peki şimdi siz biraz önce Müslüm Sarı'nın paylaşımını hatırlattınız. Hemen onu da aktaralım. Özgür Özel'in bu ifadelerinin ardından Müslüm Sarı da sert bir açıklama yaptı. Ve o da diyor ki Özgür Özel her zaman aynısını yapıyor. Olaylardaki sorumluluğunu laf kalabalığıyla gizlemeye çalışıyor. Şimdi çarpıttığı konuya gelelim. Bahsettiği dönem ben de listesini delerek parti meclisine seçilmiştim. Hani diyor ya Özgür Özel sizin imzanız vardı madem öyle niye muhalefet şerhi koymadınız Cemil Tugay için? Karar alma süreçlerindeki toplantılara da katıldım. Buraya kadar doğru. Ben ve benim gibi düşünen parti meclisi üyesi arkadaşların aday belirleme süreçlerine ilişkin bütün itirazları ortadadır. Bizim gibi düşün meyen parti meclisi üyeleri de buna şahittir. Yani biz orada itiraz ettik diyor aslında. Şimdi bir kez daha kendisine çağrıda bulunuyorum. Laf kalabalığını bırak, olayları çarpıtma, hesap ver, İzmir halkından özür dile. Ne dersiniz Mehmet Bey? Yani burada hakikaten iki tarafta sorumluluk sendeydi. Hayır söyledin, söylemedin. İzmir halkından özür dile. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya?
2: Şimdi bu tartışmaya baktığımız zaman Cemil Tugay'ı ayrılmasını haklı kılan bir gerekçe ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ki parti geçişlerini ben doğru bulmadığımı her defasında ifade ediyorum. Ama bir geminin ikiye bölünmesi, okyanusun ortasında ikiye bölünmüş, orada olan kişiler kendine kurtarmak için en yakın bir adaya kendini atmaya çalışmış.
1: Yani bu karmaşadan mı kaçmaya çalışıyor Cemil Tugay?
2: Buradan bu anlam çıkıyor. Yani ben sizin bu çatışmanızdan, bu ayrışmanızdan, bu kavganızdan rahatsızım. Bunun bir parçası olmayacağım. Ne CHP'de duracağım, ne yeni partide kalacağım. Hadi bana eyvallah, ben gidiyorum. Buradan bu anlam çıkıyor. Ama görüyoruz ki herkes hem yeni parti suçlu hem CHP suçlu. Neden? Çünkü Karşıyaka'da belediye başkan adayı gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Büyükşehir'de aday gösteren Sayın Özgür Özel. İkiniz de aday göstermişsiniz.
0: Bakın burada şöyle bir şey var. O ayrımı
1: bu arada lütfen katılın. Yani ben bunu her programda söylüyorum. Lütfen karşılıklı konuşalım. Daha verimli
0: şimdi,
1: oluyor. Buyurun.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başka platformda söyledi ama önceki gün Merkez Yürütme Kurulu'na bir kez daha bunu anlattı. Dedi ki bakın normal işte 2023 kurultayından sonra devir teslim yaparken Özgür Bey'e çok net bir biçimde Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmayın. Çünkü bu adamın şöyle şöyle şöyle ilişkileri var. Bunu yap

0: yaparsanız yarın başımıza bela olur diye kendisine ifade etmiş. Bunu kerelerce başka platformlarda da ifade etti. Bunun bazı, altında bazı çizmek
1: iş,
0: lazım.
1: Bazı iş adamlarıyla
0: bazı yani olan
2: ilişkiler o mu?
1: İlişki.
0: Tabii yani o tür ilişkiler tamam, var ve bundan
3: bazı
0: dolayı,
3: iş adamlarıyla iş ilişkiler mevzusu vardı. Bunu Cemil Tugay CHP'de veyahut yeni CHP'de iken bunu kamuoyuyla neden paylaşılmadı? Neden bir inceleme başlatılmadı? Neden bir parti içi bir soruşturmaya tabi tutulmadı? Şimdi ayrıldıktan sonra bunun şusu vardı, busu vardı söylemek siyaseten de ahlaken de ne kadar etik? Mesela bunu ben Cemil Tugay'ı tanımam etmem. Ama hani sorgulanırken bence öz eleştirinin yapılmasıyla birlikte Cemil Tugay'ın bu hareketini eleştirmek daha isabetli ve daha doğru olur. Ben yani 40 yıllık CHP'li birinin AK Parti'de siyaset yapması, hani AK Parti'ye geçmesi şu aşamada, çünkü İzmir önemli bir kent.
2: Evet.
3: Zaten sorgulanmasının sebebi de o. Yoksa CHP'de geçmiş dönemde CHP 40 yıllık değil 60 yıllık atasına kadar CHP'li olan kişilerin AK Parti'de siyaset yaptıklarını gördü. Hatta bakanlık yaptıklarına tanıklık ettik. Bu şey değil yani, neden AK Parti'ye geçti, nasıl AK Parti'ye geçer sorgulaması değil. Geçebilir. Ve bir parantez açayım, bunu da söyleyeyim. Cemil Tugay aday gösterilmez diye Aytunç söyledi. Ben tam aksini düşünüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hani bir şey AK Partisi'ne bir katkısı olan bir şekilde zor zamanlarda dokunuşan, şu an tabii zor zamanı değil. Şu an İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin zor zamanı ayrı bir mesele, ama nihayetinde bir geçiş söz konusu. Bunu bak gördünüz mü AK Parti'ye geçti ama aday da göstermedi demesinler diye tekrar aday gösterebilir. Ki bunu daha öncesinde buna şahit olduğumuz birçok örnekleri var.
2: Biz 2,5 yıl boyunca sizce ne göreceğiz İzmir'de özellikle? Hakikaten böyle oradaki hizmet, kronikleşmiş sorunların çözüldüğüne mi şahit olacağız?
3: İzmir hizmet görür. Görmemesi imkansız, ama İzmir hizmet görürken şimdiye kadar seçimlere...
0: Şimdiye kadar. Bir
2: de böyle bir eleştiri bu kadar... var. Evet, buna ne dersiniz?
0: Hayır, devletin bu kadar gücü var, şimdiye kadar niye vermedi o gücü?
2: Niye böyle okunmaz ya, mı yani?
3: İktidarın elinde olmayan başka bir partideki bir belediyenin yerel yönetiminin sahip olduğu bir kente iktidar bütün gücünü, varını, yoğunu oraya niye aktarıp o belediyenin, o partinin partiye artı kazandırsın?
0: İzmir Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli illerinden biri.
3: Tamam, belediyenin
0: belediyede kamu kuruluşu. Belediyede kamu kuruluşu.
3: Ya az önce tamam, ne diyoruz şimdi? Seçimlerde belediyenin imkanları kullanılıyor. Doğru değil mi? Kullanılıyor.
0: Doğru, her yerde kullanılıyor.
3: Her yerde kullanılıyor.
0: Bütün partiler kullanıyor.
3: Evet. Tartışmazsınız. Buna şey yapmıyor. Peki bu imkanlara sahip olan belediye yerel yönetimdeki hizmet noktasında bu imkanları kullanamıyor mu?
0: Onlar da kullanıyor.
3: Tamam, şunu anlarım. İşte şeyden bir köprü yapılmıştı.
2: Evet, çevre yolu galiba, çevre yolu. Öyle değil mi?
3: Kim yaptı onu? İktidar yaptı. Yani devlet yaptı. Belediyeye bırakabilir miydi? Yapmayabilirdi. Ama çevre yolunu yaptı. Bu İzmir için büyük bir katkıdır. İstanbul'da hakeza işte metrolar yapılamıyor. Ulaştırma Bakanlığı devreye giriyor. Şimdi önüne İstanbul Büyükşehir Belediyesi diye bir tabela koysan herkes diyecek, aa bak görüyor musun? Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu hizmeti götürüyor. Kimse AK Parti'ye da iktidar hizmet veriyor diye söylemiyor. Şimdi siyasettir bu. Herkes siyaset yapıyor bir ölçüde. Tabii ki bir artısı olacak. Kendi partiden olan bir belediyenin artısı olacak. Niye her zaman sadece bugünün meselesi değil ki?
2: Yani siyasetin olağan hali bu mu?
3: Gayet tabii ki. Geçmiş dönemde bunlar yaşanmadı.
0: Bence yanlış olan da bu.
2: Tahabeyli bir cevabı var bu konuya. Yani evet. Bu eleştiriler artacak
3: muhtemelen. Keşke olmasa bakın. Keşke olmasa.
0: Keşke olmasa.
3: Keşke olmasa. Herkese eşit oranda. Hani belediyeler devletten, hazineden yardım alıyorlar.
2: Bu arada kanunen zaten tüm belediyelere nüfusu oranında para gidiyor yani.

0: Merkez idarenin nüfusu, bunu kesme hakkı yok.
1: Nüfusu oranında destek alıyor. Ona ona kimse engel olmuyor zaten. Evet. Veriliyor. Şimdi geçenlerde mesela yine Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının, isim vermemize gerek yok. Ulaştırma Bakanı ile, Çevre ve Şehircilik Bakanı ile görüşüyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. Vay, niye görüştün? Hizmet götürmek için görüştün. Niye eleştiriyorsunuz o zaman? Hani size söylemiyorum. Ortaya konuşuyorum. O zaman bu görüşmeden o partinin yetkilileri neden rahatsız oluyor? Yani belediye başkanının iktidarda olan iktidar mensuplarıyla yan yana fotoğraf vermesinden, görüşmesinden muhalefet partisinin yöneticileri neden rahatsız olurlar?
0: Mesela Mansur Yavaş'ın da görüşmesinden yine rahatsız
2: oraya,
0: olunmuştu.
2: Tabii, oraya tutamıyor ama şimdi, sorunun cevabı
1: o zaman,
2: net tabii.
1: Şunu
2: kadar toplaştırılınca...
1: Hayır, şunu
0: benzer bir durumu var burada yani Mansur Yavaş, Cemil Tugay görüşmesi.
1: Nereden bakarsanız bakın, bu siyaseten her türlü maalesef ki her şey mubah görülüyor. Keşke böyle olmasa diyorum yine. Evet. Ama bunlar yaşanıyor. Maalesef yaşanıyor.
0: Buyurun tabi. Necdet Bey diyor ki şimdi aslında tabiri yerindeyse İzmir'e şöyle bir hizmet yağarsa vatandaş bunu eleştirmez mi? Bu zamana kadar
3: gayet
0: niye yapmadınız diye.
3: Gayet tabii eleştirir canım. Yani neyi bekliyordunuz? İzmir'in tırnak içerisinde AKP'ye geçmesini mi bekliyordunuz? İzmir'de katı atık ayrışma tesisi kurmak için, İzmir'de metro yapmak için, İzmir'in kordonunu temizlemek için, iki haftada bir değil de iki günde bir çöplerini toplamak için sorusunu elbette sorar. Necdet Bey bu topu attığı için ben de bu akşam teşekkür ederim. Belki konu buraya gelmez diye de biraz tereddüt ediyordum. Şimdi bir, büyük şehirler ve büyük şehir olmayan belediyeler merkezi bütçeden pay alırlar. Fakat Kocaeli, İstanbul ve İzmir içlerindeki sanayi tesislerinin de etkisiyle şöyle bir farka sahiptirler efendim. Kişi başına, yani bir her bir vatandaş için aldıkları rakam ortalamanın 3 katıdır bu şehirler. Yani şöyle ki, ben Konya'da yaşayan bir vatandaş olarak merkezi bütçenin Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bana hizmet etsin diye yolladığı lira 10 liraysa, ben İzmir'de kordonda oturuyorsam bu 30 liradır efendim. Dolayısıyla merkezi bütçeden gelen para ortalamanın 3 katı olduğu ifadesini şöyle bir kenara bırakalım. Bir de bu konulara girmeden önce olay hep Kemal Bey'e ihale ediliyor. Bazı konularda işte her şey, bir şey değişti, her şey değişti falan. Bir de olay bütün sorumluluk Özgür Bey'e ihale ediliyor. Ben burada ikisine de haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ama ikisinin de hakkının teslim edilmesinin gerektiğini düşünüyorum. Bir, Kemal Bey'in örgütlediği o altılı masa veya 2019'daki o ittifak çalışmaları olmasa 2024 yılındaki bu tırnak içerisinde muhalefetin yerel yönetimler başarısı gelemezdi. Fakat bu başarı eğer sahipleniliyorsa başarısızlıkla sahiplenilmeli. Fakat burada da Kemal Bey uyarmış da argümantasyonu bende şöyle geçerlilik oluşturmuyor. Bakın önümde bir haber var. Hatta Habertürk'ün haberi. 24 Temmuz 2024. Cemil Bey İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Kemal Bey kendisini ziyaret etmiş. Beraber fotoğraf vermişler gayet de samimiler. Kemal Bey hatta orada basın odadan çıkartılmadan evvel her belediyenin olduğu gibi İzmir'in de sorunlarının olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Tugay'ın bu sorunları akılcı politikalar çözeceğine inandığını söyledi demiş. Cemil Bey de kendisine teşekkür etmiş. Beraber fotoğraf vermişler. Şimdi sizin birileriyle işte iş akçeli ilişkiler olduğunu, açıkları olduğunu düşündüğünüz bir kişiyle böyle bir fotoğraf vermekten imtina edersiniz. Kemal Bey'in böylesi bir fotoğraf vermekten imtina ettiği belediye başkanlarını kamuoyunun büyük bir kısmı biliyor. Buradaki Haziran'ı da biliyordur. Kemal Bey'i hani yani başına silah dayasanız götüremezsiniz.
0: Peki.
3: Bir diğer taraftan, efendim şimdi AK Parti'ye geçti de nasıl gelecek bu hizmet? Bakın ben size bugün iki acı kaybımızdan bahsedeyim. Yani biz bunun altından nasıl kalkarız? İzmirli bunu nasıl telafi eder? Anlamakta güçlük çekiyorum. Haydar Ergülen efendim. İzmir için büyük kayıp. Paylaşımını okuyorum. Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesiyle kurucusu olduğum Mahmut Çınar'la birlikte yazmış parantez içerisinde. Ve 10 yıldır yürüttüğüm İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Edebiyat Festivali direktörlüğünden istifa etmiş beyefendi.
0: Peki.
3: İzmir Büyükşehir Belediyesi için büyük bir kayıp. Bir koltuk boşalmış mesela. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Zeynep Altıok Akatlı. Kendisinin ifadesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Danışma Kurulu üyeleri olarak, bayağı da külliyatlı, Bu kentin sosyo-kültürel iradesine ve tiyatromuzla seyircimiz arasında kurulan güven bağına saygı duyuyoruz ve istifa ediyoruz saygılarımızla. Altta isimler sıralanmış. Bir 7-8 kişi falan var.
0: Ne var bunlarda tabi? İstifa edemezler mi? Normal bir tepki göstermek.
3: Şuraya geleceğim. Dün akşam da başka bir yayında tüm bu gelişmelerin olacağından habersiz bir şekilde İstanbul'da bir ilçe belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, daha doğrusu yeni partiye geçmişler, daha sonra da AK Parti'ye geçen bir belediyedeki kadro değişikliğinden edindiğim bilgileri anlatmıştım. Şimdi insanları zan altına bırakmamak adına belediyenin ismini vermeyeceğim ama dilerseniz reklam arasını sizlerle paylaşabilirim. AK Parti döneminde 3000-3500 dolaylarında olan belediye personel sayısı 2 yılda 4000'in üzerine çıkmış. Kübra Hanım, bu artış hani bazen şöyle anlaşılabilir. Efendim nüfusa oranla böyle bir ihtiyaç vardı denilebilir. Fakat hemen yan ilçe o ilçeden %30 daha fazla nüfusa sahip olmasına rağmen 3000 personel de çalışıyor.
0: Niye konuyu buraya getirdiniz?
3: Şuraya şimdi getiriyorum.
0: Bu personel eleştirisi hala aklımda, aslında onun cevabı da
3: bu personel istiyor. Artışı yaşanırken temizlik departmanında çalışan kadro 1000 küsür seviyesinden 600 küsür seviyesine kadar gerilemiş. Ama halkla ilişkiler, kültür ve işte diğer çalışmalarla ilgili departmanlar çok yoğun alımlar gerçekleşmiş. Kübra Hanım, siz belediyede iş yapacak, yol yapacak, kaldırım yapacak, izale hattı yapacak, tünel yapacak, temiz su, içme suyu hatları yapacak, kordonu temiz tutacak kadrolarla beraber yönetirseniz İzmir baya baya ayağa kalkar. Çünkü ortalamanın 3 katı bir gelire sahipsiniz siz İzmir olarak.
0: Yani hayır, belediyede siz böyle bir değişim mi göreceğiz? Kadrolarda bir şimdi, değişim mi göreceğiz? Genel sekreterlikte
3: işte
0: mesela bir değişim
3: size
0: mi göreceğiz? Bunun hayır, neticesinde siz mesela İzmir'e hizmet geldiği zaman İzmirli de bunu normal mi karşılayacak?
3: Şimdi orası bu eleştirileri sosyolojik bir tartışma. Ama hayır, siz kadrolarınızı böyle bir departman siz duydunuz mu? Siz siyaset yaptınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Edebiyat Festivali direktörü varmış ya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde. Beyefendi istifa ettim diyor bir de. Halt etmiş.
0: Olmamalı mıydı böyle
3: İzmir,
0: bir departman?
3: İzmir şehir tiyatroları yılda kaç tane oyun sergiliyor biliyor musunuz? Levent Bey'i başına getirmişlerdi. Aha. Levent Üzümcü'yü. Eski oyuncu. Şişli Belediyesi'nin eski CHP belediye meclis üyesi. Kaç oyun oynamışlar biliyor musunuz geçen sene? 3. Böyle arpalıkta, affedersiniz çok özür dilerim. Böyle arpalıktan hizmet çıkmaz efendim.
0: Peki.
3: Ama siz şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalışma metodunu bu stüdyolarda herkes biliyor. Hı hı. Deprem bölgesine gittim. Oradaki bir büyükşehir belediye başkanı bir çalışma sırasındaydı. Bir gazeteci büyüğümüz, hepiniz tanıyorsunuz. Ona dedi ki, ya dedi git biraz dinlen. Dedi ki al şu telefonu dedi. Cumhurbaşkanımız aradığı zaman sen açabileceksen benim yerime gidip dinleneceğim dedi. Ama siz her işi sonuna kadar takip eden bir liderin olduğu bir partinin mensubuysanız böyle bir kadrolaşmaya izin veremezsiniz efendim.
0: Gayet iyi anladım. Böyle bir dönüşü
3: göreceğiz. Bunun hesabını sorarlar.
0: Peki, peki. Murat Gezici'ye hemen
2: bakın,
0: buyurun.
2: Bu da gerçekçi değil bakın. Şöyle dönün belediyelere bakın. Şunu eleştirseniz buna katılırım. Belediyeler hem norm kadro düzeyindeki norm kadrolarda ciddi bir sıkıntı var. Hem de normal birçoğu kendi kurduğu şirketlere fazla sayıda eleman alıyor. Bugün Türkiye'de özellikle büyükşehir belediyeleri ve metropol ilçe belediyelerinin tamamında kesinlikle kadro fazlası var. Niye?
3: Kesinlikle var.
2: Ya şimdi şöyle yani ayrım yapmadan bunu söylerseniz itiraz etmem.
3: Şöyle bazısında az var, ya bazısında bak, çok var.
2: Ya yapmayın, siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bizi izleyen herkes de biliyor. Niye? Çünkü belediyeler bir biçimde bu kadar kutuplaşma olunca İslam alanına dönüşüyor. Doğru mu? Doğru değil. Diğer doğru. Mesela şunu da eleştirseniz ona da itiraz etmem. Ya ben 20 küsur yıl Almanya'da yaşadım. Ya bir belediye başkanı en yakın kadrosuyla gelir. Türkiye'de kim gelirse gelsin, İsterse belediye CHP'den CHP'ye geçsin, belediye başkanı değiştiğinde kadrolarının tamamını, tamam, müdürler, daire başkanlarını kıza çekerler. Mesela bunu eleştirseniz katılırım size. Bu doğru bir yöntem değil. Türkiye'de, Türkiye'nin bunu aşması lazım. Yeni bir siyaset tarzı kuracaksak bunun üzerinde kuralım.
0: Peki.
2: Diğeri, şurası çok haklıydı. CHP olmaz bu. Bu yanlış bir yaklaşım olur ve sonra inanın çözmez.
3: Peki. Ama bu partili bir yaklaşım.
0: Peki. Murat Gezici, tekrar şu tartışmaya dönelim.
2: Yani süreci domine eden mevcut iktidarın kendisi. Yani burada hakkaniyetli olmak gerekiyor. Ve doğru, ben CHP Genel Başkan Yardımcısıyım. O anlamıyla da objektif bakıyorum dersem de inandırıcı olmaz. Mutlaka subjektif bakıyorumdur. Ama bazı işleri doğrultacaksak biz mesela belediyelerde, belediye kadroları

0: Dönün hangi belediye olursa olsun. AKP'nin herhangi bir belediyesine bakın, emin olun. Diyelim ki imarda mutlaka en az 5 tane daha önce imar müdürlüğü yapmış ve şu anda geri hizmette olan isim vardır. Müdürlüğü değiştiremiyorsun bile. Yani müdür şeyini, basmını değiştiremiyorsun kadrolu olduğu için. Yeni bir imar müdürü gelmiştir. İcracı müdürlüklerin tümü değişmiştir. Ve mutlaka yedekte aslında atıl durumda olan onlarca müdür vardır.
1: Bu belediyeler meselesi çok derin bir mesele. Şimdi süremiz de kısıtlı, biraz daha hızlanalım. Çok fazla konu başlığımız var. Murat Gezici'den de hemen yorum alayım. Özellikle CHP ve Yeni Parti Cemil Tugay'ı aslında yeterince sahip çıkamadı mı? Ne olsaydı mesela Cemil Tugay kalmayı sürdürürdü CHP'de?
2: Öncelikle şunu belirtmek isterim. Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin yetiştirdiği örnek bir isim olarak ifade etmek isterim. Neden? Aile kökenine baktığınız zaman Tuncelili ve Van'da doğmuş bir Van'da doğum dünyaya gelmiş bir isim Cemil Tugay ve ardından baktığınız zaman Türkiye'nin doğusunda, en doğusundaki bir şehirde doğan ama Türkiye'nin en batısındaki şehrin belediye başkanı olduğunu görüyoruz. Yani bu aslında bu ülkenin örnek olarak yetiştirilen insanlardan bir tanesi. Başarılı bir tıp alanında çalışmalarda bulunmuş, Amerika'da eğitim almış önemli bir isim. Neden buraya geldiğimi söyleyeyim. AK Parti'nin önünde aslında ilk duyduğumuzda 120 civarında belediye başkanı AK Parti'ye geçmek istediğiyle ilgili bir listeden bahsedildi. Şu ana kadar baktığımız zaman 90'a yakın belediye başkanı geçti aslında AK Parti'ye. Sadece CHP'den değil, farklı siyasi partilerden de geçişler oldu. AK Parti her isteğini almadığını görüyoruz. Cemil Tugay İzmir'de başarılı bir belediye başkanı. Sadece İzmir Büyükşehir'de değil, geçmişte Karşıyaka belediye başkanıydı. Aslında SCR anlamında temiz bir siyaseti var baktığımız zaman.
1: Bazen Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirdiği gibi değil mi yani?
2: Ben olmadığına inanıyorum. Neden? AK Parti CHP döneminde de yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde de aslında aday gösterilmiş. 2010'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmuş. Örgütle yoğun bir ilişkisi olan bir isimden bahsediyoruz.
1: Tam da bu buyurun.
2: O dönemde aslında buna mesafe konabilirdi. Ha şu var. Bazı iktidara yakın iş insanlarıyla da ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. Dolaylı yoldan var. İhale verdiğini görüyoruz aslında. Şimdi mesele
1: dediniz
2: bu değil.
1: Yani örgüte yakın diye. Şimdi mesela Mansur Yavaş'ın istifasının ardından biz bazı ilçelerin de istifasını peş peşe gördük ya. Cemil Tugay'ın da böyle bir etkisi var mı? Mesela 6 ilçe belediyesi de AK Parti'ye geçebilir şeklinde iddialar var. Kiraz, Bayındır, Bergama, Beydağ, Ödemiş, Tire. Ne dersiniz? Böyle bir şey mümkün mü?
2: 12 belediye başkanının AK Parti'ye daha geçeceği söyleniyor ama il başkanının yaptığı açıklamada 10 civarında olacağı yönünde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının kendi yaptığı açıklamada 10 civarında belediye başkanının AK Parti'ye geçeceğini söylüyor. Şimdi bu geçişler olabilir mi? Olabilir. Fakat sizin Özgür Özel'in özellikle rasyonel davranmadığını görüyoruz. Geçmişte büyük destek verdiği fakat sonradan vermediğini görüyoruz, zikzak çizdiğini. Şimdi 2023 seçimlerinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığın sürecinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini çıkıp bas bas bağıran isimleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne transfer eden Özgür Özel'di. Yani başka yerden gelen isimler makbul ama senden giderse makbul değil ayrımına gitmiş oluyorsun.
1: Şerh koymadınız, o zaman itiraz etmediniz diyor Özgür Özel.
2: Var aslında. Bununla ilgili örnek göstermek istiyorum. Örneğin Mehmet Ali Bilici'nin oğlu Bilal Bilici, mesela bu ailenin de iddia ediliyor. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedi, CHP'ye geçiş yaptı İYİ Parti'den. Sonra tekrar yeni partiye geçti. Buna benzer çok sayıda isim var. Hepimizin kamuoyunda duyduğumuz isimler var. Şimdi hatırlayalım 2024 ikinci ayının 15'inde yani yaklaşık neredeyse 1,5 ay önce.
1: Yapay zekayı mı diyeceksiniz yoksa?
2: Efendim?
1: Yapay zekayı mı hatırlatacaksınız yoksa? Ben de çok konuşuluyor diye bir baktım oradaki cümlelerine.
2: Yapay zekayla belirlenme tabii ki ironi yapılıyor ama bu imkanlar varsa yani mesela SPS dataların analizlerini yapay zeka ile daha farklı kırılımları elde edebilirsiniz. Makro boyuttan mikroya. Ben Özgür Özel'i yapay zeka ile ilgili eleştiri yapmıyorum. Çünkü doğru bir yöntem. Mehmet Ali Çalışkan'dı o dönemde Rönesans'ın da vakıf başkanı. Yani aslında Özgür Özel'in birçok şehrin alınacak duruma gelmesini aslında belirlediği yöntemler doğruydu. Ama bazı yerler vardı, garanti kazanılacak yerler vardı. Örneğin işte İzmir. İzmir hangi yöntemle belirlendi? Eleştiri noktası bu olması lazım. Ama siz Kahramanmaraş'ta veya Kırşehir'de veya diyelim ki Kastamonu'nda birçok farklı noktaları kazandınız. Mesela Kastamonu, mesela Balıkesir, mesela Alanya, Antalya'nın buralar 78 ya da 90 yıla yakındır aslında CHP'de, özür dilerim, 70 yıla yakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanamadığı şehirleri tekrar kazandınız.
1: Bu arada
2: özeli başarılı sayılabilir.
1: Bilmeyen seyircilerimiz için bu yapay zeka meselesini efendim CHP'ler çok eleştiriyordu yapay zeka ile siz seçtiniz diye. O dönemki ifadesi aslında şu, adayları belirlerken yapay zeka kullandık diyor ama mesela şöyle de diyor, bir önceki seçime göre 25 kat fazla anket yaptık. Hani anketler üzerinden aslında biz sonra yapay zekadan da değerlendirdik şeklinde böyle geniş çaplı bir açıklaması var. En azından düzeltmiş olalım.
2: Evet, ya o yöntemi eleştirel perspektiflerden bakarsın ama yöntem yanlış değil. Dünyanın uyguladığı Unicorn dediğimiz yüksek teknolojileri kullanmanız gerekiyor. Bakın Adanalı parti meclisi üyesi Koza Yardımcısı. Koza Yardımcısı baktığı zaman 2024 ikinci ayın 15'inde istifa ediyor. Nereden istifa ediyor? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılığından istifa ediyor. Neden ediyor? Koza Yardımcısı yardımcı bir tweet atıyor. Bakın yerel seçimden 1,5 ay öncesinde tweet atıyor. Diyor ki yöntemler doğru değil diyor. Okumak isterim. O tweet'i buldum. Bakın göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütleriyle, emekleriyle gözeterek liyakat esaslı belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir şekilde aday belirleme sürecinin içinde olduğunu fakat bunun şu an yapılmadığını tüm uyarılarıma, müdahalelerime rağmen Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinin ve seçmenlerin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etmiştir. Ahbap çavuş ilişkisiyle belediye başkan adayları belirlenmiştir diyor.
1: Yani 2024'te de aslında bu eleştiri vardı. Bu eleştiri
2: vardı.
1: Yeni değil diyorsunuz.
2: Ve bunu peki ifade eden bir tek kişi ben onu hatırlıyorum. Koza Yardımcı. Nerede? Bakın yeni yönetim madem liyakat diyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu tür isimleri yanında tutması lazım. Bakın. Özgür Özel'in en güçlü olduğu dönemde, Ekrem İmamoğlu'nun en güçlü olduğu dönemde siz aday belirleme yönteminizin yanlıştır dediği isimler şu an yine Kemal Bey'in yanında yok. Çünkü Kemal Bey'in etrafında bizim şu an baktığımız zaman da eleştirel anlamda biz nasıl Özgür Özel'i eleştiriyorsak Kemal Bey'i de şu an aslında daha net ifade etmesini engelleyen bir yapı da var.
1: Var mı Necdet Bey etrafında böyle bir yapı?
0: Ya bu tabii yorum yani mutlaka siyasi partilerde genel başkana daha yakın daha uzak isimler olur ama
1: ne
0: yani
1: oluyor o buna, isimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun şey bilgiye ulaşmasını
2: engelliyor. Ben merak ettim mesela bunu söylemiş yani mesela birisi burada, Koza Yardımcı nerede diye baktığımda Koza Yardımcı
0: nerede
2: partide
0: benim bildiğim
2: olmadı.
0: Şu anda CHP ile birlikte davranıyor Koza
2: mesela
0: Yardımcı.
2: Mesela proaktif bir şekilde bir görev verilmediği bir görüntü ya, verilmiyor yani.
0: Başka bir şey de
2: bir görev verilebilir. Misal bunu de istediğim şunu demek istediğim yöntemi.
0: Ama benim bildiğim Koza Yardımcı şu anda CHP'de.
2: Ya CHP'de olduğunu ben de biliyorum.
0: O zaman niye şey yapıyorsunuz? Sanki yokmuş gibi.
2: Bu bir görev verilebilir. Siz atıyorum yerel yönetimlerle ilgili bu kadını alıp farklı bir yere koyabilirsiniz. İfade etmek istediğim bu ahbap çavuş ilişkisi geçmişten bu yana kadar devam ediyor. Biz bugün İzmir'i konuşuruz. Fakat önemli olan kazanımlar önemliydi. Fakat elde tutmak, o şehri elinde tutup devam ettirmek gerekirdi. Ben yeni partinin sorumluluğunda ya da Özgür Özel'in sorumluluğunda İzmir'in kaybedildiğini düşünmüyorum. Aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber yeni parti, ikisi beraber sorumluluğu peki vardır. Çünkü meclis üyelerini de biz yarın bir gün göreceğiz. Neredeyse 60-70'e yakın meclis üyesinin de AK Parti'ye geçeceğini göreceğiz İzmir'de.
1: Yani İzmir'de.
2: Tabii. Peki. Yani konuşulanlar bunlar. O zaman
1: yine biraz önce vurguladığınız gibi ilçelerin de geçtiğini görebiliriz dediniz.
3: Ben
1: siz değil mi? Değerlendirmeniz
3: değil
1: o yönde. Meclis üyeleri mi geçmez?
2: 12 deniyor ama 10 civarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı açıkladı. Yani CHP'li görünen ya da yeni partide görünen isimlerin AK Parti'ye geçeceğini söylüyor.
3: O peki. Belki karşı
1: bir
3: tarafa
1: Ankara'ya bir... dönelim. Çok beklettik Nasuhi Bey. Nasuhi Bey, bu yeni parti CHP aslında bu

0: tartışmasına, İzmir üzerinde yürüyen tartışmaya elbette yorumunuz yapmanızı rica edeceğim ama biraz da AK Parti açısından da meseleye bakabiliriz. Siz nasıl uygun görürseniz. Çünkü şöyle, neticede aslında bundan tam böyle bir hafta önce meclisinde açılış günü çok konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan kucaklayıcılık mesajı vermişti. Belki o gün verdiği mesajla bugün İzmir'in AK Parti'ye geçmesi arasında bir paralellik kurabilir miyiz? Yani şunu demeye çalışıyorum. Daha üst perdeden bakacak olursak AK Parti'nin kurduğu strateji acaba nedir? Seçimlere giderken ne göreceğiz? Mesela partimizin içinde merkez soldan bakın isimler var gibi bir mesaj mı? Kucaklayıcı bir mesaj mı? Yani AK Parti bu meseleye nasıl bakıyor sizce? Böyle bir okuma yapmak mümkün mü?
1: Tabii ki aslında tam da bunu yapmak istiyordum doğrusunu söylemek gerekirse. O yüzden bu girizgah içinde ben sana teşekkür ederim. Ben tabii burada çok keyifli bir tartışmaydı. O yüzden de çok hani müdahale olmadım. Çünkü neredeyse görüşlerin önemli bölümüne katıldığım ender yayınlardan bir tanesi oldu. Şöyle ki yani şimdi burada ilk gün itibariyle Cemil Tugay'a çok yüklenen bir kamuoyu vardı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Yeni Parti'ye yakın müzahir kamuoyunda. Ama bugün sadece Cemil Tugay'ın sorumluluğu olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin de aslında ikisinin de bence bu konuda bir muhasebe yapması gerektiğini, herhangi bir genel başkanın da bu iki parti için eskisi ve yenisiyle söylüyorum, bu muhasebenin, bu öz eleştirinin dışında kalamayacağını söyleyebilirim özetle. Yani şimdi Cemil Tugay Ağustos'ta böyle dediği için Ekim'de katılıyor diyor eleştiriliyorsa, yani Özgür Özel de ilk başta PÜRİPAK ilan ettiği bir adayıyla ilgili bugün hakikaten burada pek de anamayacağımız düzeyde ifadeler kullanmamalı. Ama siyaset böyle ne yazık ki Türkiye'de. Toplamda da Türkiye'de herhangi bir seçmenin kolay kolay bu transferlere sıcak bakmadığını biliyoruz. Ama şunu da biliyoruz, şu anda transfer konusunda herhangi bir partinin bir diğerine laf söyleyebileceği bir yerde değiliz. Çünkü herkes kendisine geleni makbul, kendisinden gideni de hain ilan ediyor bir şekliyle. Şimdi senin söylediğine gelelim. Yani burada Cumhurbaşkanı'nın 1 Ekim tarihinde verdiği mesajlarla bu sürecin fevkalade yakın bir ilgisi var. Neden? Cumhurbaşkanı cephe siyasetini, yani sadece iktidar karşıtlığı üzerinden devam eden bir siyasetin Türkiye'ye bir yere götürmeyeceğini ve bunun artık sonuna geldiğimizi ifade etti. Bir siyasi merkezde bir milli siyaset, Türkiye merkezli bir siyasetin inşasının önemine işaret etti. Aramızdaki bütün ayrılıklara, gayrılıklara rağmen bunu yapabilmek durumundayız dedi. Şimdi bir şey var ve ben bunu biraz da Cemil Tugay'ın kendisi üzerinden de anlatmak istiyorum. Şimdi Cemil Tugay bir doktor, bir cerrah, bir plastik cerrah üstelik, yani özel bir branşı var. Biraz cerrahların ruh dünyasına meraklıyım bir arada. Çünkü çok sayıda cerrahın klasik Türk musikisine ilgisine dair bir ara bir dikkatimi çeken hususlar olmuştu. Bu tuhaftır ama cerrahlar çok hızlı karar verebilen ama o kararların kendi içinde de böyle ölçümünü, biçimini tuhaf bir şekilde, keskin bir şekilde yapan bir kişiliğe sahip. Ya böyle bir genelleme yapmak istemiyorum. Tartışma elbette açıktır. Şimdi Cemil Tugay'ın yerine koyuyorum kendimi. Yani bağımsızlık 2,5-3 ay o civarı ya da 3,5 ay kadar sürdü. O karara giderken neleri hesapladı? Bir taraftan mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı, Özgür Özel'in muhalefeti, bir yandan da partisinden ayrılan bir büyükşehir belediye başkanı. Şimdi bunun akabinde yaptığı görüşmeler, hani programın girişinde söylediğiniz Murat Kurum'la yaptığı görüşme, akabinde Cumhurbaşkanımıza yaptığı görüşmeye kadar gelen süreçte ne düşündü mesela? Hayata, siyasete nereden baktı? Bir cerrah titizliğiyle neyi ölçtü, neyi biçti? Bu kararın doğruluğunu yanlışını herkes tartışabilir. Ben sadece anlamaya çalışıyorum. Onun için
0: mesela şöyle
1: diye
0: de soruldu. Kendi ben geleceğini düşündü, tekrar aday olmak için bunu düşündü şeklinde de mesela yorumlar vardı. Öyle bir şey mi düşünmüş olabilir?
1: Kendi geleceğini düşünmüyorsa zaten siyaset yapmasın. Ben de zaten siyasette bu tür laflara da çok tuhaf buluyorum, senin söylediğine değil de. Yani işte ben hiçbir çıkarım yok siyasette. Herkesin ya siyaset yapıyorsa siyasette bir çıkarı vardır. Mesele kendi çıkarını milletin, devletin çıkarıyla birlikte dengeleyebilmek, maksimize edebilmektir. Yani benim hiçbir hırsım yok. Niye yok? Hırsın yoksa niye siyaset yapıyorsun yani? Şimdi ben bu şeyleri pek anlamıyorum. O yüzden onu hemen geçiyorum hızlıca. Ama Cemil Tugay için tabii ki kendi geleceğini hesaba katmıştır. Yani Türkiye nereye gidiyor? Türkiye nereye giderken İzmir özelde nereye gidiyor?
0: Aday olur mu sizce? Burada iki farklı yorum vardı. Aytunç Bey bence olmaz dedi. Mehmet Müftüoğlu bence olur dedi. 2029 seçimlerinde AK Parti'nin adayı.
1: Ya çok şöyle aslında her ikisi de bence şu açıdan tartışmaya değer. Yani yaklaşık 30 ay yani 2,5 yıl var. Ve ondan önce galiba Aytunç söyledi. Bence o da önemlidir. 2027 ya da 28 artık ne zaman olacaksa genel seçimlerinden çıkacak tablo da burada belirleyici olacak. Yani şöyle düşünelim. Cemil Tugay o günlerde AK Parti adına, Cumhur İttifakı adına İzmir'de çalışan, faaliyet gösteren bir belediye başkanı olacak. Bir de öyle bir şey var. Buradaki performansı, yani sadece AK Parti'nin oraya hizmet götürmesiyle falan yeterli olacak bir iş değil. İzmir Büyükşehir'i, özür dilerim, pardon, bu saatten sonra nasıl yöneteceği de çok belirleyici olacak. Yani bugün geldi, katıldı, adaylığı garantiledi. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum ben. Peki, ben asıl söyleyeceğime geleyim.
0: Tabii lütfen. Muhalefet. Belki bu aşamada Necdet Bey'in eleştirisine de bir cevap verirsiniz. Yani bu artık İzmir'e tabiri yerindeyse böyle çok fazla hizmetin arttığını görürsek İzmir'de bu durumda şöyle denmez mi? Ya bu zamana kadar niye İzmir'e destek olmadınız şeklinde eleştiri olmaz mı? İzmirliler bunu da sorgulamaz mı? Bu bir samimiyetsizlik oluşturmaz mı şeklinde bir eleştiriydi?
1: Vallahi biz tabii İzmir seçmeninin iradesine laf söyleyebilecek bir yerde değiliz hiçbirimiz bence. Hani olmayız da. Ancak şu hakkımız var değil mi? Taha Hüseyin bir şey söyledi. Yani o biraz sert söyledi ama ben de şöyle ifade etmiş olayım. Ya şimdi siz İzmir'de kaynak kullanıyorsunuz. İşte sanat, kültür hayatı vesaire. Ama ortaya koyduğunuz eserlerin sayısı iddialarınıza mütenasip değil. Yani bu çok doğru Taha'nın söylediği. Yani şimdi onu söylüyorsunuz ben gidiyorum işte İzmir halkının iradesi falan. Çok güzel. Ama sen İzmir halkının iradesini temsil eden bir yerdeyken onların hak ettiği düzeyde ürün sergilememişsin onlara. Ya bunun da bir hesabı, bir muhasebesi olmayacak mı yani? Bunu neden söylüyorum? Aslında şunun için. Kaynakların doğru kullanımı meselesinde bir modeliniz varsa bir belediyede, hani Cumhurbaşkanı diyor ya gönül belediyeciliğiyle tanışacak, ak belediyecilikle tanışacak. Bu kısmı önemli. Yoksa zaten temel meselelerde yine değerli katılımcılar söylediler. İzmir'e ya da başka bir büyük şehre kaynaklarını kısıtlamak, boğazını sıkmak vesaire böyle bir şey söz konusu değil. Yani buna dair şu böyle çok uç örnekler veriliyor zaman zaman ama İzmir'in bu saatten sonra Büyükşehir Belediyesi'ni yönetirken elbette AK Parti kimliği de olacak. AK Parti'nin bugüne kadarki Büyükşehir veya da diğer belediyelerdeki modeli de olacak. Yani bunların her biri onun buradaki başarısında belirleyecek hususlar. O bakımdan bence hani o kaynak meselesindeki eleştirileri ben çok haklı bulmuyorum. Şimdi asıl söyleyeceğim
2: ilave yapabilir miyim?
1: 2023 seçimleri AK Parti...
0: Bir ilave yapsınlar, öyle devam etmek ister misiniz Nasuhi Bey? İki isim de çünkü
1: elbette,
0: stüdyoda bir ilave yapabilir.
3: Buyurun. Nasuhi Bey, Taha Bey de söyledi. Ya bu kültür işiyle ilgili yaklaşım doğru değil. Belediyelerdeki kültür bütçeleri büyük bütçeler değil. Genel bütçeye baktığımızda bir de bu coğrafyada valla kültür çok önemli. Yani hiç onları hafife almamak lazım. Şöyle bir şey olsa ben böyle şeye katılırım. Ya kültüre yaptığınız harcama ile körfezi temizlerdiniz yaklaşımı olsa, ya böyle bir bütçe olsa anlarım. Ama yani Nasuhi Bey de tanıdığım için kendisini, bölgeyi de yani Orta Doğu'yu da çok iyi bilen. Valla İskenderiye'den Şam'a, Şam'dan Beyrut'a, Beyrut'tan İzmir'e, İzmir'den Selanik'e uzanan o coğrafyada kültür dün de önemliydi, bugün de önemli. Aman oradaki kültürel çalışmalara bence o genel tartışma içinde özel bir yer ayırmaya devam edelim.
0: Murat Bey'in de bir eleştirisi var, hemen onu da alalım. Nasıl
2: şöyle, şimdi verilerle ilgili bilgi vereyim. Özgür Özel Bey'i de çok yakın kamuoyu araştırma şirketleri ve Ekrem İmamoğlu'na da yakın araştırma şirketleri Cemil Tugay'la ilgili veriler paylaştı. Hatırlayalım. Türkiye'nin en başarılı ikinci belediye başkanı çıkıyordu.
0: Öyle mi?
2: Tabii. AK Parti'ye yakın bazı araştırma şirketlerine de bu şekilde çıkardı. Benim de yaptığım araştırmada Türkiye'de en başarılı 3 belediye başkanından biriydi. Birisi Mansur Yavaş'tı baktığımız zaman. Hatta belli bir dönemde Ekrem İmamoğlu'nun da önüne geçen bir isimdi. Cemil Tugay Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı olarak ifade edilen biriydi. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve Ekrem İmamoğlu Türkiye genelinde İmamoğlu projelerini yaymaya çalışıyordu. İzmir'de bunu fazla uygulayamadı. Çünkü Cemil Tugay kendi projelerini ortaya koymak istedi. Örneğin sağlıkçı olmasından dolayı sağlık kenti ilan edildi. Türkiye Sağlık Kent Belediyeler Birliği Başkanlığı da yaptı diye hatırlıyorum. Yani buna benzer aslında sosyal belediyeciliği CHP içerisinde farklı bir çizgiye getirmiş bir isim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi için çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Yani aslında CHP'nin yetiştirdiği önemli bir isim. 2010 yılında üye olmuş, 9 yıl aradan sonra belediye başkanı oluyor. Evet. Karşıyaka'da hak eden bir isimdi aslında baktığınız zaman. Karşıyaka tabanının, örgütünün karşı çıkmadığı fakat İzmir Büyükşehir adaylığı konusunda üçe bölünmüş bir yapı vardı. Peki. Yani örneğin Ekrem İmamoğlu'cular farklı düşünüyordu, Özgür Özel farklı düşünüyordu ve Kemal Bey'e yakın isimlerin de tartıştığı İzmir'in adayının kim olacağı çok tartışılmıştı.

0: yöntem doğru değildi belediye başkanı seçilmesi adaylığında. Fakat başarılı bir belediye başkanı, bunun altını çizmek istiyorum. AK Parti içinde İzmir örnek bir seçim propagandası aleti olabilir. Çünkü Cemil Tugay mütedeyyin ve muhafazakar seçmenle de bir gönül bağı olan bir isim. Yani aslında İzmir diyoruz biz biraz daha mesela farklı değerlendirebiliyoruz ya. Yani işte daha soldadır, daha Atatürkçüdür falan. Mesela AK Parti ne yaptı?
1: Vallahi AK Parti Hamza Dağ'la 37,06 oy almıştı. 48,97 idi Cemil Tugay'ın oyu. Yani, dolayısıyla İzmir deyince de onu da hatırlatmak lazım.
2: Bu kadar Cemil Tugay övgüsü yapıyorsunuz ama
0: 12 puan
2: yani
0: farklı.
2: Bu kadar, bakın acayip bir Cemil Tugay güzellemesi yaptınız ama CHP'nin son 4 seçimine baktığınızda en başarısız oy Cemil Tugay dönemidir. Yani bir araştırmacı olarak bir yolu görürüm bence ya.
0: Sizin de bağlantılı olduğunuz araştırma şirketleri de ikinci
3: ben de kendi konuşmama şartlar düşebilir mi?
1: Burada, vallahi düşebilirsiniz. Nasıl? Buyurun tamamlayın hemen dönelim.
0: Benim burada ifade etmek istediğim, bakın İzmir'in İzmir olmasıyla tartışma konusu değil. Başarılı ve kendisini ispatlamış bir belediye başkanının da CHP'nin ve yeni partinin kaybettiğini görüyoruz. Ve sadece seçimi kazanmak değil, o başkanlığı da partinin devam ettirmesi, sürdürülebilir bir politikaya dönüştürebilirdi. Ama ne yaptılar? O çatışma ortamında köprüleri kopardıklarını görüyoruz. Bakın yeni partinin genel başkanı CHP'den ayrıldığında ilk mitingi nerede yaptı? İzmir'de yaptı.
1: Evet.
0: Çünkü İzmir'de yapmasının ana sebebi aslında Cemil Tugay'la da bağının zayıfladığı bir dönemde. Ve orada da bir beklediği gibi miting de yapamadı. Hatırlayalım 4900 kişi topladı Özgür Özel. Yani İzmir'de aradığını da bulamadı. Çünkü Cemil Tugay aynı zamanda örgütle de arasında bir sorun oluşmaya başlamıştı. Çünkü baskı görüyordu, ihale isteniyordu. Yani Aydın Büyükşehir'de Özlem Çerçoğlu nasıl örgütten şikayetçiydi? Afyon aynı şekilde.
1: O tüm bunlar aslında onun
0: tabii,
1: bu sürece
0: Cemil Tugay yakın çevresine söylüyordu. Baskı gördüğünü, ihale vermesi yönünde baskılar aldığını ifade eden bir isimdi. Bunu unutmayalım.
1: Peki. Ben dönelim. Peki bir cümle daha eklenecek Nasuhi Bey.
4: Nasuhi abi çok belki bölmüş olacağım ama.
1: Buyurun. Kısaca sizden de alırsam.
3: Yok, sana da bir eleştiri geldi mi? Ben de konuşacaktım zaten.
4: Tiyatro, kültür meselesiyle ilgili ben burada sanat düşmanı falan değilim. Kastettiğim şey kadroların şişirilmesi ve acayip acayip bilmem ne direktörlüğü, edebiyat kulübü başkanı, direktörü gibi kadrolarla beraber belediye bütçesinin heba edilmesi. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bunlar benim afaki yorumlarım, gece istihareye yattığımda gördüğüm şeyler değil. Bunlar meclis raporlarına yansımış unsurlar. Biliyorsunuz İzmir şehir tiyatrolarının başına duayen oyuncu Levent Üzümcü getirilmişti. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Şişli Belediye Meclis üyeliğinden oraya geçmişti. Yaptığı harcamalardan birkaç tane örnek vereceğim sadece. İstanbul'da oynadığı bir oyunu İzmir'e getiriyor. Normalde bir oyunun rentable olabilmesi için 150 defa oynanması lazım. 6 defa oynandıktan sonra kaldırıyor. Bu oyun için daha önce sınavla alınan 32 personel olmasına rağmen şehir dışına 20 personel daha istihdam ettiriyor. Kendi aylık maaşı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri maaşından yüksek olarak ifade ediliyor. Ve sadece bir sahne için 4 milyon liradan fazla 2021 rakamıyla para harcatıyor. Ve son olarak getirdiği bir yönetmen için 600 bin liralık fatura kestiriyor. 52 kadrolu sanatçının yanı sıra Meltem Cumbul gibi pek çok ismi ihale yoluyla oyun oynayacak diye İzmir'e getirtiyor. Fakat ortada ne oyun var ne sahne.
1: Yani şimdi Necdet Bey, Taha Bey diyor ki ben sanat düşmanı değilim ama bu sayılarda normal değil.
4: Bunun sanat neresinde
1: dönelim
4: yahu?
1: Dönelim Nasuhi Bey'e. Buyurun Nasuhi Bey.
2: Başka bir şey söyledim ben.
1: Buyurun Nasuhi Bey.
3: Tamam. Şimdi bence de Necdet Bey'in öyle bir kastı olmadığını biliyorum ama burada kültür ya da sanat düşmanlığı ile alakalı bir şey değildi söylediğimiz. Bu uzun bir bahistir. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim.
2: Ben de düşman kavramı kullanmadım zaten.
3: Aslında yok tabii ki yok. Öyle bir kastınız yok dedim zaten. Ama hani burada kültür hayatındaki faaliyetlere değil de o kaynakların yönetim biçimine, üretkenliğine işaret ettik. Ben aslında Taha'nın söylediğini şerh ettiğim için yanlış bir şey başlattığımın farkındayım şimdi. Herkes benim konuşmama şerh düştü. Ben konuşamadım bir türlü. O yüzden sözü hiçbirinize vermeden devam edeceğim şimdi. Tabii ki bu şaka da. Sizler benim konuşmama uzun şerhler düşermeden önce ben şunu söylüyordum. Ben Cemil Tugay'ın yerine kendim

0: koyuyorum. İşte bir cerrah hayata bakıyor, dünyaya bakıyor, Türkiye'ye bakıyor. Nereye gidiyor? Cumhuriyet Halk Partisi, mutlak butlan. Burada bir ayrılık olacak, yeni parti. Burada böyle bir hayat, böyle bir gelecek var mı? Bunlara belli ki olumsuz cevaplar vermiş ve bu taraftan yürümeye karar vermiş. Ama bu kararı 3 ay içinde hangi etkenlerle şekillendi onu tamamını bilmemiz elbette mümkün değil. Ancak Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tekrar atıfta bulunursak, cephe siyasetinin bittiği, iktidar karşıtlığı üzerinden sadece siyaset kurgulamanın geride kalması gerektiğine dair söylediklerinin şöyle bir önemi var. 2023 AK Parti altılı masa karşısında, altılı ittifak karşısında seçimleri kazandı. Millet aslında net olarak şunu söyledi. Dedi ki ben bu dağınıklığınla, bu parçalı halinle, bu birbirini yiyen halinle, sürekli tartışan, bir türlü lider ya da aday çıkarmakta bile zorlanan halinde ben sana devlete emanet etmiyorum dedi. Burası tamam. 2024'e geldik, ne oldu? 2024'te ise aynı seçmen devleti emanet ettiği AK Parti'ye dedi ki bak ben sana devleti emanet ettim ama benim de bazı sorunlarım var. Bunlara ilgi göstermiyorsun, yeterince benimle ilgilenmiyorsun. Emeklinin hakkı şunlar bunlar bunlar bunlar. Al bakalım. Ciddi bir kısmı sandığa gitmedi. Birçok il sonucundan bunları konuşabiliriz ama detaylarına gerek yok. Ve deyim yerinde ise AK Parti seçmeni de kendi partisine, iktidara çok net bir mesaj verdi. Şimdi 2023 seçimlerindeki kaybını 2024'te seçimleri kazanınca muhalefet cephesinde şöyle bir şey şekillendi. Evet, işte burada Özgür Özel adı konulmamış bir ittifak oluşturdu. Buradan iktidara doğru yürüyoruz. Kim tutar bizi? İşte kim tutar bizi olmadı devamında ne oldu? Şu oldu. Muhalefetin iktidar ittifak düzeni tamamen çözülmeye ve dağılmaya başlandı. Benim tezim şudur. Bu hafta içinde Habertürk yayınlarında da söyledim. Bir kısmında dostlarımla da beraberdik. Cumhuriyet Halk Partisi 4'e bölünmüştür şu anda. Eğer buna CHP içindeki hani Oğuz Kansalıcıların vesaire temsil ettiği 3. yolcular da ilave edersek 5 parçadır. 1. parça CHP'nin kendisidir. İkincisi yeni partidir. 3.'sü Mansur Yavaş'ın ayrılışıdır. Siklet merkezi olarak bakıyorum. Parti olarak değil elbette. 4.'sü hala Silivri'de bulunan Ekrem İmamoğlu'dur. 5.'si de söylediğimdir. Şimdi böyle bir muhalefetin çatısı altında farklı partileri, farklı ya da yakın tondaki düşünceleri taşıyabilme kabiliyeti olabilir mi? Yani seçmen buna baktığında şunu mu söylüyor? Ya şimdi seçimler yaklaşırken ben bunlardan bir tanesini seçerim, yoluma devam edebilirim. Hayır. Seçmen şunu diyor. Sen bir parçaydın, oldun iki, sonra evet. Oldun dört. Seçime kadar kaç olacaksın? Allah bilir. Yani o yüzden şöyle tamamlayayım bence. Belediye başkanlarının da bu Cemil Tugay örneğinde de var, Mansur Yavaş örneğinde de var. Kendi belediye başkanlıklarına aşan bir siyasi kimlik çabası da son zamanlarda bir modaya dönüştü. Bu Ekrem İmamoğlu ve Yavaş da başladı. Bence Cemil Tugay da kendisine öyle bir anlam yüklemiş olmalı ki böyle bir bağımsız kalayım falan diye arayış içinde oldu. Ama bence sonuçta dedi ki bir çatının altında, bir ana çatının, bir merkez çatının altında olmak gerekiyor. Bu kararını etik olarak tartışabilirsiniz vesaire ama siyasi strateji açısından söyleyeyim, kendisi açısından doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Ha, oradan aday olur olmaz tekrar söylüyorum. O İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bir AK Partili başkan olarak nasıl yapacağına bağlı. Oradan ona bir peşin adaylık vaadi olduğunu düşünmüyorum.
1: Pekala, şimdi göreceğiz efendim. Bakalım önümüzde daha şimdi, hakikaten 2,5 yıllar göreceğiz. Şimdi bir başka konuya hızlıca geçeceğim ama kısaca şöyle, alayım. Çünkü Devlet Bahçeli'nin açıklamasına geçelim istiyorum.
2: CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer'le konuştum şimdi.
1: Buyurun.
2: O 31 Mart 2024 yerel seçim öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti meclisinde anahtar listeyi delen isimlerden biri. Ve bu Cemil Tugay ile ilgili sizin eleştirileriniz olmuş muydu dedim Sayın Müslüm Sarı gibi. Şu bilgiyi verdi. Özgür Özel ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu yarıştığı kurultayda Sayın Kılıçdaroğlu'nu desteklemiş olduğum için aday belirleme süreçlerinde söz sahibi olmamız söz konusu değildi. O süreçte belirlenen adayların belirleme yöntemlerine yapıldığı söylenen anketlerin hangi şekilde yapıldığına dair birçok eleştiri ve şerhim oldu. İzmir Büyükşehir için yapılan anketi de görmedim. Defalarca hangi firmalara yaptırıldığını öğrenmek istememize rağmen söylenmedi. Bu arada bölgemizde bir tane belediye meclis üyesi önermemize bile zaten müsaade etmediler diyor. CHP Ankara Milletvekili öyle Semra Dinçer şu anda CHP'de
1: yani
2: kaldı.
1: Yani Hüsnü Sarı'nın sözlerini destekler nitelikte. Tabii, Hüsnü Sarı yani biz şerhlerimizi koyduk şekilde diyor ama Özgür Özel diyor ki hani nerede o zaman şerh yazınız? O halde diyor. Konuşulmuş yani Cemil Tugay'ı aday yapmayın diye. Bunu mu destekliyor bu ifadeler?
2: Tabii. Yani diyor ki anketleri de görmedik biz diyor. Sayın Cemil Tugay ile ilgili yapılan işte 2 puan önde, 3 puan önde çıkıyor. Ama baktığımız zaman İzmir'de o dönem Tunç Soyer'in daha çok önde çıktığını biliyoruz biz. Yani o da bir gerçeklik yani. Bilmiyorum Necdet abi. Bilmiyorum.
1: Öyle, öyle miydi yani. Tunç Soyer önde mi çıkıyordu?
3: Ya normal tabii Cemil Tugay ile ilgili çok tartışma oldu dönem. Demin ben söyledim Murat Bey

0: konuşurken Tunç Soyer 2019 seçimleri %59 ile kazandı.
1: O zaman büyük bir ittifak vardı.
0: Ya şeyde de ittifak
1: karıştırmayın.
0: Vardı.
1: Karıştırmayın. Bakın elmayla elmayı karşılaştırıyor.
0: Nerede elma canım yani?
2: 2019'da ittifak yok mu? Ya, buna,
1: 2019'da ittifak vardı.
0: Şeyde, 2024'te ne
1: 2024'te
0: vardı?
1: İse ittifak yoktu. Aday çıkardılar karşısına. Bakın, hatırlayın bir basit. Ekran Kemal, resmi resmi Murat sonuçları Bey. Verelim ekranı.
0: Murat Bey verin. 2019'da 2024'ü verin.
2: Son İzmir seçimi arkadaşlar.
1: 2019-2024 arasında.
0: Verin. Ayrıca Murat Bey bakın şöyle gereksiz bir bakın Murat
2: bu
0: Bey.
2: Bu son efendim İzmir'de 2024 doğru. Yerel seçimlerdeki son durum evet. Böyleydi. Cemil Tugay %48,97 almıştı.
1: Hamza Dağ
2: AK Parti'den %37,06 yine Akın Birdal da DEM Parti'den %4,19 oy almıştı. Söyleyeyim. Dolayısıyla Tunç Soyer'e göre oyunu düşürdü. Bu da Cemil Tugay şeklinde
0: 2019'u söyleyeyim. 2019'da 58,1
1: ittifak vardı.
2: Ha, ama bu ittifakla siz, alakalı bakın, diyor.
1: Murat Bey, şöyle bakın. Yapan birisiniz.
0: Murat Bey, yani kavramı doğru seçeyim ama. Bakın Murat Bey, kavramı doğru seçeyim.
1: Ama 2019'da ittifak vardı. HDP aday çıkarmadı. Bunları bilmiyor musunuz?
2: %4,9'da eklerse bakın, o halde ben, mesela buradaki.
1: Hayır, büyük bir ittifak var.
0: Hayır, HDP ittifakta değil de 2019'da canım.
1: Aday çıkarmadı.
0: Bakın, bakın şimdi.
3: Muhalefette tam olarak böyle bölünüyor.
0: Ya arkadaş,
2: 2000... Nasıl Bey diyor ki muhalefette tam olarak böyle bölünüyor işte.
0: Vallahi,
2: böyle tartışmalar.
0: Yani Murat Bey ne kadar muhalif bilemiyorum ama 2024 seçimlerinde fiili olarak sandık ittifakı oldu ve bunun şeyi de 2023 seçimlerinde.
4: Murat Bey Kemal Bey'in danışmanlığını yapmıyor muydu?
1: Ben yapmıyorum. Yani, öyle bir şey yok.
4: Daha önce şimdi, öyle demiştiniz.
1: Hayır, yok, öyle
2: bu arada Tayyip Bey'in verdiği bilgi hakikaten
0: varsa,
2: önemli. Yani tartışma en başından beri bakın, şuydu ya. Özgür Özel bugün dedi ki efendim bir tekrar televizyonlarını yeniden açan seyircilerimiz için hatırlatalım.
1: Bir,
2: Özgür Özel dedi
1: yapacağım?
2: Ki madem itirazınız var Cemil Tugay'a o dönemde itiraz etmediniz. Ankara milletvekili diyor ki itiraz ettim.
0: Bakın ben oradaki şeyden. Ben bitireyim Murat Bey. Diyorsunuz ittifak yoktu diye. İttifak vardı.
1: Bakın. Hakikat sonrasını yaşatmayalım. Bakın bu toplumun %57'si artık muhalefete güvenmiyor.
0: Bu başka
1: o yüzden
0: bir şey canım.
1: Ben bir konuşayım.
2: Buyurun
1: siz
2: Murat
1: de konuşun. Bu ülkede seçmenin %57'si artık muhalefete güvenmiyor. Özgür Özel bir başarı elde etti. Fakat güven toplumda kalmadı. Muhalefet dağıldı. 6-7'ye bölündü CHP'nin içerisine baktığımız zaman. Muhalefet altılı masada dağılmıştı. Şimdi baktığımız zaman belediye başkanları da artık muhalefetin iktidar olacağına inancının kalmamasından dolayı farklı kulvarlara, farklı siyasi partilere geçiş yapıyor. Bunun sorumlusu hem Cumhuriyet Halk Partisi hem Yeni Parti'dir. Ayıramazsınız. İkincisi 2019'da HDP
2: söyleyeyim
1: yani
2: size
1: DEM,
2: hemen o CHP %58,10, AK Parti %38,69, Saadet Partisi %1,13, DSP %0,77. İzmir
1: 2019'da 2019'da yarışan parti sayısı azdır. Büyük bir ittifak vardı ama 2024'te ise İYİ Parti'de aday çıkardı, DEM'de aday çıkardı. O yüzden Cemil Tugay'ın 48 peki. alması bile büyük bir başarıdır. Peki. Birincisi ittifak şimdi... yok, ikincisi Hamza Dağ gibi popüler bir isim, AK Parti'nin seküler bir ismi orada çok ciddi büyük bir kampanya başardı. Ben Tunç Bey'in aday olmuş olsaydı Tunç Bey'in daha da azalabileceğini düşünüyorum şahsen.
2: Peki. Peki. Şimdi bu bahsettiğimiz
3: önceki 2019'da aldığı oyu alamadı ki.
0: İstedim. Şimdi
2: işte ama diyor ki Murat Bey de çünkü o zaman ittifak vardı. Şimdi ittifak olmadığı için bölündü. Mesela DEM Parti devreye girdi.
0: Bakın,
2: onun için böyle düşük oldu.
0: Eğer kendimizi diyor. Kandırmayacaksak, gerçekçi konuşacaksak doğru. Kağıt üzerinde bir ittifak, kağıt üzerinde bir ittifak yoktu.
1: Vardı.
0: Ama İstanbul'da İstanbul İttifakı vardı. Türkiye'nin birçok yerinde de kavram oydu. Evet. Türkiye İttifakı vardı. Şimdi sonuçta biz CHP'nin asıl oyunun ne kadar
1: bakın,
0: olduğunu... Sen dedin Murat Bey, dinledim sizi.
1: 2024'te DEM aday çıkardı, 2019'da aday çıkarmadı. Siz bunu kabul etmiyorsunuz ki. Siz bunu kabul edin, ondan sonra ben size izin vereyim konuşmanıza.
0: Bence demagoji yapmanıza gerek yok. Bakın,
1: siz bunu
0: işi demagoji boyutuna çeviriyorsunuz, doğru bir iş değil.
1: Siz hakikaten sonrası
2: Murat Bey de cevap versin, buyurun.
1: 2019'da
0: Murat Bey, siz söylediniz,
1: DEM aday çıkarmamıştır. Niye kabul etmiyorsunuz?
0: Bakın, ben başka bir objektif gerçekliği söylüyorum. Siz o...
1: Siz ama diyorsunuz ki, bakın bana diyorsunuz ki, bir dakika, siz bana diyorsunuz ki, ya sen işte
0: yani,
1: görmüyor musun adam
0: bakın,
1: daha az oy aldı diyorsunuz.
0: Saygı zorlamayın lütfen.
1: Cemil Tugay'ın daha az oy aldığını söylüyorsunuz 2004'te.
0: Öyle.
1: Ya bunu siz bir rasyonel konuşmanız lazım ya, hakikat sonrasını yaşatmayın
0: ya. Bak rasyonel konuşma şu, eğer rakamlar konuşacaksak, kardı ki yani sizin araştırmacı kimliğiniz de var. Araştırmada rakamlar konuşulur, değerlendirme yapabilirsiniz. Ben çıplak bir ifadede bulundum, dedim ki, Cemil şey

0: Tunç Soyer 2019 seçimlerinde 58.1 oy aldı. Tunç şeyde Cemil Tugay da 2024 seçimlerde işte biraz önce yansıtıldı.
1: Bu hakikat sonrasıdır. Müsaade gerçek değil
0: ya
1: bu.
0: Müsaade edin, sabırlı olun.
1: Gerçek
0: olun,
1: soruna sahte sabırlı yanıt
0: olun,
1: verme.
0: Sabırlı olun. Gayet bakın, yanlış. Ben son derece objektif bakıyorum. Ayrıca ben çok gerçekçiyimdir de. Normal 2024 seçimlerinde seçimlerin kazanılmasında çok net bir biçimde adına ister Türkiye İttifakı deyin, ister Millet İttifakı deyin, ister İstanbul İttifakı

0: Bir cümle rica edeyim lütfen.
1: Şimdi biz toplum siyasilere güvenmiyor artık. Yani bunu öncelikle söylemek lazım. Bizim topluma gerçek sorunlara sahte yanıt vermemek lazım. Hakikat sonrasını yaşatmayalım. Kabul etmek lazım. 2019'da büyük bir ittifakla Tunç Bey ciddi bir oy aldı. Ama 2024'te Cemil Turgay ittifaksız bir şekilde CHP'nin adayı olarak %48,9 aldı.
0: Gayet iyi anlaşıldı.
1: Biz
0: Murat
1: bunu
0: Bey. Başkanı Erdoğan bir kez daha aday olmalı ifadelerini kullandı. Hatta diyor ki uygun zamanda ve azami mutabakatla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçimlerin yenilenmesi kararı alınmalıdır. Yenilenecek seçimlerin 2028 yılı içinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır. Şimdi bu konuya ilişkin de Özgür Özel'den de bir açıklama var. Birazdan onu paylaşacağız ama önce bir Mehmet Müftüoğlu'na soralım. Neden Devlet Bahçeli böyle bir çıkışta bulundu seçimin tarihine ilişkin? Bir de şunu da hakikaten merak ettik doğrusu. Uygun zamanda ve azami mutabakatla Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı alsın. Yani Devlet Bahçeli 2028 olsun diyor seçimler.
2: Evet.
0: TBMM mesela bu uygun zaman şimdi midir? Şimdi mi bu kararı alsın yoksa 2028'de mi alsın?
2: Yok. 90 gün şartı var. Yani son tarih olarak 90 gün içinde, 45 gün içinde de yapabilirsiniz bunu. 45 günden 90 gün arasında, 60 gün içerisinde de yapabiliyorsunuz. Bu da şuna şu anlama geliyor. 2028 yılının başında alınacak olan bir seçim kararıyla, yenileme kararıyla, mecliste alınacak olan bir kararla seçimlerin Nisan ayında yenilenmesi şeklinde ifade ediliyor. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk gününde, ilk günü diyorum, ilk grup toplantısında bu konuşmayı yaptı, bu mesajı verdi. Aslında daha önce de yine 2028 ayının Nisan'ına atıfta bulunmuştu. Hatta Cumhurbaşkanlığı hukuk politikalarından sorumlu Sayın Mehmet Uçum'un açıklaması vardı bu konuda. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli de saat farkı dahi yok diyerek 2028'in Nisan'ına tarih verilmişti.
0: Şu an mesela meclisin bu kararı almasına hukuki olarak bir engel yok.
2: Hukuki olarak engel yok ama şunu MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli şunu önemsiyor. Yani bütün siyasi partilerin mutabakatıyla bunun gerçekleştirilmesini.
0: Bakalım o halde meclisteki durumu arkadaşlar bir verir misiniz? Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan için üçüncü kez mesela aday olması için ne gerekli? Şimdi efendim iki yol var aslında. Bir 360 milletvekili eğer mecliste buna karar verirse seçimlerin yenilenmesine ilişkin. Evet tekrar seçimler yenilenebilir. Bir diğer yolda anayasa değişikliği. Doğru. Orada tabii daha çok milletvekiline ihtiyaç var. Şimdi son durumda aslında Cumhur İttifakı'nın kaç milletvekili var diye bakalım. AK Parti'nin 280, MHP'nin 46, yine Hüdapar'ın 4, DSP'nin 1, Yeniden Refah'ın da 3 milletvekili var. Cumhur İttifakı'nın aslında 326 milletvekili var diyebiliriz. Şimdi mesela bunlar da eklenirse, işte Hüdapar eklenirse, DSP eklenirse acaba ne olur? İşte 334'e kadar mesela çıkabilir. Diyelim ki 326'da kaldı. 360'a ulaşmak için 34 vekile daha ihtiyaç var. 34 vekil nereden olabilir? Mesela DEM Parti'den olabilir mi sorusu gündemde. Yine aynı şekilde CHP acaba destek verir mi sorusu da gündemde, neler olur diye. Şimdi hemen onları soracağım ama Özgür Özel nasıl bakıyor? Yeni partinin bakış açısını da aktarayım. O dedi ki bugün eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız, bugünden hazırız ama bir hafta önceki seçim için kimse kapımızı çalmasın. Biz dediğimiz noktadayız. Bir erken seçim milletin umudu, beklentisiydi. Onları elinin tersiyle itip anayasanın arkasından dolananlar kapımızı çalmasınlar. Şimdi soru şu, bir hafta öncesine alınan seçim erken seçim değil midir? Yani Özgür Özel diyor ki biz bunu kabul etmeyiz ya şimdi erken
2: yeni
0: seçim
2: sistemde
0: olsun.
2: Zaten ya da Cumhurbaşkanlığı hükümet olmasın. Sisteminde erken seçim olayı yoktur.
0: Yani yenilenen seçim galiba değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet seçimin yenilenmesi vardır. Bunu Sayın Özgür Özel biliyordur ama erken seçim ifadesi özellikle kullanılıyor ki milletin de aklı bir şekilde bulansın diye. Tabii ki bu yeni sistemle birlikte seçimin yenilenmesi var. Erken seçim imkanı ortadan kalkmış oldu. Şimdi
0: yani bir hafta önce seçimin yapılması da aslında

0: Yenilenen seçim demektir ama evet. Yeni parti o halde destek yani, vermeyecek mi? Böyle mi
1: şimdi
0: okuyalım?
1: Yeni parti destek vermese de parlamentoda çok rahat bir şekilde milletvekili sayısını, 360 milletvekili sayısını bulabilme olasılığı yüksek.
0: Nereden gelecek o vekil? Yani çünkü, aradaki bu 26 ya da 34 diyelim vekil nereden tamamlanacak?
1: Şimdi şöyle mesela Milliyetçi Hareket Partisi 46 en basit haliyle söylüyorum.
0: Buyurun.
1: Milliyetçi
0: Burayı Hareket, da alabilir misiniz bu arada? Nasıl isterseniz.
1: Milliyetçi
0: tabii
1: Hareket Partisi'nden ayrılan, partiden uzaklaştırılan iki milletvekili var. O hala bağımsızda mesela. Hı hı. Onların ben hayır diyeceklerine ihtimal vermiyorum. En basit haliyle söylüyorum bunu. Hı hı. Şimdi terörsüz Türkiye faktörü var. Terörsüz Türkiye'nin hayata geçirilmesi gerçekten hayati bir mesele Türkiye için. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli meclisteki ilk grup konuşmasında aslında terörsüz Türkiye'nin önemine de işaret ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yeniden bir daha Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğinin altını çizmesi aslında terörsüz Türkiye'ye de bir atıftır. Çünkü bundan sonraki süreçte terörsüz Türkiye'nin akıbetinin ne olacağı yönünde bir karamsarlık, bir şüphe, bir tereddüt yaşanacaksa bu Türkiye'yi Allah muhafaza felakete götürür.
0: DEM Parti'nin 56 vekili de buna destek verir mi o halde, öyle mi
1: büyük,
0: diyorsunuz?
1: Büyük bir ihtimal verir. Çünkü terörsüz Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka hayata geçirilmesi Cumhur İttifakı'nın iradesiyle bu oluştu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çıkışıyla gerçekleşti ve devlet politikası haline geldi.
0: Peki.
1: Burada ciddi tereddütler yaşayan evet muhalefet
0: bu arada partileri... DEM Parti'den gelen açıklamayı da hemen paylaşayım. Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan dedi ki biz AK Parti ile seçim pazarlığı yapmıyoruz. Seçime ilişkin iş tutmuyoruz. Yani Cumhurbaşkanı hani bir pazarlık değil ya, bu dedi ama ne
1: değil.
0: Evet ne de hayır.
1: Bakın şimdi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli
0: DEM'den gelen bir tavır bu.
1: Açıklamasında şöyle bir ifadesi de oldu. Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP, Türkiye'de Cumhur İttifakı, dünyada Türk asrı diye bir vurgu da yapıyor. Bu şu anlama geliyor. Yani hatta MHP'nin parlamentoda daha da güçlü olması gerektiğini, birinci parti olması gerektiği noktasında da ifadede bulunuyor. Neticede siyasi partiler farklı alanlarda kendilerine dönük bir takım çalışmalar da yapıyor.
0: Siz o halde diyorsunuz ki yani bu sayı bulunur.
1: Bu sayı
0: neticede 360'a ulaşılır.
1: Çok rahatlıktan bulunur. Ama şöyle bir durum var. Eğer yeni parti bu konuda geri adım atıp ayak direme biz bu işte yokuz dediğinde bana göre Cumhuriyet Halk Partisi de bu Cumhur İttifakı'nın ya da işte bu çağrının 2028'in Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olması, son kez aday olması noktasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin de olumlu yönde adım atabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
0: Hemen soralım, nasıl adım atar CHP?
2: Bu noktada CHP'nin henüz bir kararı yok. Çok net onu söyleyeyim yani. Alınmış bir karar yok ama
1: yok,
2: mevcut veriler şunu gösteriyor. Mevcut veriler Türkiye'nin yani en iyimser ihtimal Kasım 2020'de.
1: Şartlar bunu doğurabilir yani.
2: Koşullar
1: yani.
2: Buraya getirebilir. Evet. Erdoğan üzerinden çok ciddi bir üçüncü kaldı ki 2014'ü kriter alırsak dördüncü kez yani 2017-2018 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini parantez içine aldığımızda dördüncü kez fiili aday olacak matematiksel olarak. Yani tartışmayı hukuki düzeyde sürdürürsek bu çok su götürür gerçekten bu tartışma ama ben sonuçta mevcut verilere baktığımda yani Türkiye'nin ki sonuçta iktidar blokuna yakın kaynaklar Nisan 2028'i ifade evet. ediyor. Yani Bahçeli daha da yakın diye ifade ediyor ama.
0: Yani bu daha açıktan söylenmeye yani başlayınca CHP ne diyecek
2: çünkü,
0: mesela?
2: Yani sonuçta yani çok şey değişmez. 2028 Haziran'ıyla 2028 Nisan'ı arasında olağanüstü bir değişiklik olmaz. Türkiye normal olarak bu koşullarda. Yani Türkiye'de çünkü şu fon krizinde de gördüğümüz gibi bir aslında devlet krizi var. Türkiye'nin seçime gitmesi lazım. Normal koşullarda. Yani Kasım'da değil, Nisan 2028'de değil, bugün gitmesi gerekiyor. Mesela bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Ya belediyelerle ilgili yeniden Refah Partisi belediyelerini de dikkate aldığımızda gerçekten 100'e yakın belediye yer değiştirmiş durumda. Normal olarak bir sürü belediyede işte önümüzdeki günler

0: da göreceğiz. Mersin Büyükşehir, Yenişehir, Mezitli, Ataşehir gibi belediyeleri dikkate aldığımızda bir sürü masa başı oyunlarıyla belediyeler el değiştiriyor. Bunun yerine
1: siz seçim erken,
0: erken yerel seçim yapmak lazım. Yani normal Türkiye'nin buraya gitmesi lazım. Ve bu Türkiye'yi o anlamıyla da Erdoğan'ın, Sayın Erdoğan'ın 1 Ekim'deki konuşmasını dikkate alsak. Mesela onun çizdiği çerçevede bir Türkiye olsa vallahi uzlaşılır ve seçime de gidilir. Yani Türkiye eğer gerçekten kutuplaştırıcı siyaseti terk edecekse, bir uzlaşma siyaseti
2: Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj veriyor.
0: Çıkacaksa,
2: diyalog kapılarımız açıktır
0: çıkacaksa,
2: diyor.
1: CHP bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu uzlaşma çağrısına nasıl yanıt verdi?
0: CHP başından itibaren bir, yani o anlamıyla toplumsal gerilim ve kutuplaşma yani uzlaşmadan yana. Yani geçen programda ben de vardım ama genel olarak bir genel başkanın da yaklaşımında ya, o klasik söylem doğru mu söylem? Yani farklılıklarımız olacaktır. Siyasi partiler farklı olacaktır. Tartışmalarımız olacaktır. Ama
1: geçen programda ama siz Mersin'i de hatırlatmıştınız mesela. Hatta hatırlar mısınız?
3: Nerede uzlaşma olacak ama? Şimdi bir, uzlaşma nerede olacak?
0: Uzlaşma demokraside olur. Uzlaşma yani hukukun üstünlüğünde olur. Uzlaşma şimdi, askeri müşterilerde olur.
2: Şöyle bir şey
0: olur.
2: Mesela yani, hani şu an öyle bir şey imkanı yok ama yeni partinin adayı Sayın Ekrem İmamoğlu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Ekrem İmamoğlu mu olacak o zaman?
0: Yok böyle bir ama bu
2: hayır, tercih yapma noktasında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu mu tercih edecek? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı mı tercih edecek?
0: Hmm. Erdoğan olmayacak kesin ama yani.
2: O zaman İmamoğlu'nu tercih edecek.
0: Böyle bir zorunluluğumuz yok ki. Cumhuriyet Halk Partisi bakın demin CHP'yi 5-6'ya böldünüz ama önümüzdeki günlerde göreceğiz.
2: Ben bölmedim.
0: Süreç ya siz değil tabii Mehmet Bey değil ama önümüzdeki günlerde göreceğiz. CHP sonuçta kurumsal bir yapı önümüzdeki aylarda muhalefetin yeniden CHP'de, CHP'nin o sosyolojik tabanın CHP'de buluşacağını göreceğiz, tanıklık edeceğiz. Bu anlamıyla da CHP Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka kendi adayıyla çıkacaktır. Ha ittifak politikaları süreci nereye taşır bu ayrı bir tartışma. Ama bugünden iki aday üzerinde bir tartışma yaparsak doğru olmaz.
1: Ya yine hala şu soru gündemde CHP ile yeni parti birlikte mi hareket edecek ya da CHP'nin Cumhur İttifakı'na yakınlaştığını mı göreceğiz?
0: Ya çok açık. CHP'nin de yeni partinin de sosyolojik tabanının refleksleri aynıdır, duyguları halen ayrıdır. Yani sonuçta partililer yani yeni parti diye bir partinin CHP'de CHP'yi bölerek CHP'den kopup gitmesi başka bir şey. Seçmenin sosyolojik refleksleri, sosyolojik tavrı yansıması aynıdır. Bu anlamıyla da Cumhurbaşkanı adayında da bu iki partinin seçmen kitlesi benzer refleksler verir.
2: Ama neticede bir tercihe zorlanacak ama. Yani tercih yapmakta zorlanacak.
0: İkinci tur konuşursak başka bir şey tabii.
2: Tabii.
3: Yani ikinci tura geldiği zaman ya burada zaten anlaşmak yani anlamamız gereken şu. Necdet Sarıç'ın verdiği örnek bence tespit doğru. CHP seçmeniyle yeni parti seçmeni arasında dağlar kadar farklı değil. Yani tam tersi yani bir kol aralığı diyebiliriz. Farklı işte nüanslar var diyelim. Ama sonuçta bu seçmen bundan 3 ay öncesine kadar Erdoğan'ın yerine yeni bir cumhurbaşkanı gelsin diyen bir seçmenden bahsediyoruz. Bu şimdi uzayda değil ki bu seçmen.
1: Ya bir de
3: bu
1: şöyle seçmen değişmedi ki. Doğru. Örgüt de öyle değil mi? Yani mahallelerde birlikte kol kola aslında parti için çalışan yani insanlar. Yani yukarıda, ne kadar bölseniz de aslında yukarıda, hepsi birbirini tanıyan
2: şimdi kavga
1: insanlar.
2: Ediyorlar.
1: Evet ya ama yukarıda şimdi kavga ediyorlar. Kavga
2: var. Yani mahallelerde de kavga ediyorlar. Var ama sadece yukarıda değil.
3: Yukarıda bir kavga var ama veya işte örgütler arasında bir takım sorunlar yaşanabilir ama bu seçmene nasıl yansıyacak onu düşünmek lazım. Seçmen sonuçta uzaydan gelmeyen bir seçmenden bahsediyoruz. Tabii. Ve bu seçmen diyor ki 2019'da neredeyse, 2024'te neredeyse, 2023 seçimlerinde neredeyse, 2024'te neredeyse, 2028'de de orada olacak. Yani bir şey değişmiyor onun ruh halinde. Yani ben İzmir'de işte CHP il başkanlığına hareket ediyorum veya yeni parti il başkanlığıyla hareket ediyorum. Ama son tahlilde geldiği noktada İzmir'in kaybedilmemesi için ortak bir adayın çıkması gerekecek. Veya bir adayda buluşulacak, seçmen buluşturacak. Tabanda olmasa bile tabanda olacak bu. Bunun başka bir kaçar yolu yok zaten.
1: Ama CHP yani, ve yeni parti ayrı ayrı adaylar göstermeyecek mi mesela?
3: Ya şimdi şöyle, siz yani taban dediğimiz şeyi küçümsememek lazım. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi, yeni parti tabanını da küçümsememek lazım. O kitleyi, yani o seçmenin baskısını. Çünkü İzmir'i ikiye bölünmüş CHP ve yeni parti bölünerek seçime girdiği zaman ve kaybedildiği anda ve CHP ve yeni partilerin bir

0: daha siyaseten o kişilerin yaşama şansı orada yok. Yani yaşama derken yani hayatlarını kaybetme anlamında
1: siyasi
0: değil.
1: Olarak.
0: Siyaseten yok. Biter. Veya işte ne bileyim daha işte Tunceli'de orada burada ne bileyim bu örneklere.
1: Daha da somutlayabilir miyim? Evet. Bakın ben Üsküdar'daki sürecin içindeydim yakından. Yani CHP'den AKP'ye transfer olan belediye meclis üyelerine rağmen biz Üsküdar'da yeni partiyle ortak tavır aldık. Çünkü
2: ama yeni parti bunu reddetti.
1: Evet, yani reddetmesi yani o basın açıklaması var. Yani komik işte bugünkü açıklamaya benzer bir şey. Basın açıklaması var ben de oradaydım. Yani ben de doğrudan süreci işte adalarda benzer tavır aldık. Şimdi Mersin Büyükşehir'de yani partiler arasında farklılaşma yani olsa
0: Mersin'de,
1: da
0: Mersin'de Vahfeşer için yürüyen
1: Mezitli'de Yenişehir'de evet, aynı tavır alınacak.
0: Orada yani, yürüyen kadrolara bakıyorsunuz. CHP'liler de yeni partililer de Keski de Diski de hepsi bir arada yürüdü.
2: Ama dün akşam yani tepkiler... Çeşme Belediye Başkanı senin ağzını yerim diye CHP ilçe başkanını fırçalıyor.
1: Üst tartışma şu tabii. Ya yani evet. biz bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha sağduyulu davranıyoruz ve bizim için temel kriter şu. Halkın iradesiyle seçilmiş Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini masa başı oyunlarında AKP'ye vermemek gerekir diye çok net tavır alıyoruz. Burada da yeni partiyle ittifak yapmak gerekiyorsa biz dün de bunu söylüyorduk, bugün de bunu söylüyoruz, yarın da bunu söyleyeceğiz. Doğru tavrın evet. bu olduğuna inanıyoruz.
0: Ben Sayın Erdoğan'ın uzlaşma cümlesini işte 2014'te kazandığında da duydum balkon konuşmasında. İşte 2018'de kazandığında da duydum. 2023'te kazandığında da duydum.
3: Yani hayır, şu an hani
0: bunları ara ara dile getiren, bunları ara ara söyleyen ama sahadaki pratikle teori arasında çok fark olduğunu gördüğümüz bir süreç var. Yani şimdi 36 belediye başkanının tutuklu olduğu yani ve hala şafak baskınlarıyla bir operasyonların yaşandığı. Ya diyorsun ki ya tamam bu insanlar sorgulanamaz, yargılanamaz değil. Ama kardeşim ya bu adamları da bir tutuksuz yargılayın ya. Ya bir öyle bir şey yaşayalım. Bir atmosfer görelim. En azından bir sorgu yani sorgu varsa ortada tamam soruşturulsun. Hırsızlık varsa çıkarılsın. Yolsuzluk varsa konulsun. Ama bunları da biz tutuksuz yargılayalım. Hani bu öyle değil mi? Hayır yok. Öyle değil. Hani biz işte ne bileyim bir olay yaşanıyor. Bir ay sonra savcılığa şüpheli bir şekilde giden bir eski genel başkan yardımcısı görüyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Diğer taraftan pat bir şey oluyor. Anında gözaltına alınan, anında sorgulanan, anında tutuklanan bir çizgi görüyoruz. Burada uzlaşma, burada işte sağduyu, hadi burada beraber hareket edelim. Türkiye'nin, Türkiye ittifakını kuralım veya milli mutabakat yaratalım. Bunu nasıl yaratacaksın? Yani sözde insanları mi? İkna etmek, kamuoyunu ikna etmek zorundasın.
3: Peki mesela CHP'li vekillerin geçişinin böyle bir mesaj vermesini...
4: Ben bu çağrının böyle bir hedefi olduğunu düşünmüyorum Aytunç.
3: Nasıl bir hedefi olabilir? Neye itiraz ettiniz Nasuh Bey?
4: Bu bir siyasi birliktelik çağrısı falan değil. Ayrıca yumuşama çağrısı falan da değil bu yani. Bu neden öyle anlaşılıyor ben çok kavrayamadım şimdi. Yani Cumhurbaşkanı mesela şey mi diyor? Ay partiler birleşsinler birlikte siyaset mi yapsınlar diyor.
0: Hayır,
4: Türkiye'ye
0: uzlaşma,
4: dair bir takım meselelerde...
0: Uzlaşmadan bahsediyoruz.
4: Milli
0: uzlaşma.
4: Neyin
0: bu tabakattan bahsediyor.
3: Türkiye'nin
5: önemli meselelerinde
4: uzlaşma. Hangi konuda
0: tamam da Türkiye'nin önemli meselelerinde şimdi tamam Pergel, Ankara... Zaten evet. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ni de Türkiye'nin yeni partiyi de Pergel, Washington veya Brüksel evet. dediğini duymadım ki.
1: Genel toplumsal uzlaşmada...
3: Yaptı. Türkiye'nin bakın, önemli meselelerinde ya, Türkiye mutabakatı bulunmalı dedi.
1: Yaptı ama bakın geçen hafta sizin ekrana yansıttığınız evet. MHP'de... o başlıkların tümü aslında önemli başlıklardı. Burada ben Aytunç Erkin'in yaklaşımına katılırım. Yani sizin sözle eylem birliğiniz olması lazım. Yani teoriyle pratiğin bir biçimde üst üste oturması
5: tamam da,
1: lazım.
5: Şöyle bir şey.
4: Ya öyle bir şey söylemiyor Cumhurbaşkanı.
1: Türkiye'de uzlaşmayalım demez yani.
5: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajları MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan önce verdiği mesajlardan bağımsız olarak düşünmüyorum. Çünkü Cumhur İttifakı eşgüdümlü gidiyor. Birbirlerini tamamlayan hem mesajlar hem adımlar atılıyor. Hatta zaman zaman soruyorlar Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Bahçeli bir araya geldiklerinde ne konuştular diye herkes şey yapar. Basına sızmaz, kamuoyuna sızmaz. Bir araya geliyorlar. Ben de şunu söylüyorum. Ne konuştuklarını gerçekten bilmiyoruz ama birkaç zaman sonra bunu hayatta, fiiliyatta göreceğiz diyorum. Nitekim görüyoruz da.
3: Peki.
5: Yani zaman içinde bunu görüyoruz. Hı hı. Bugün de mesela Sayın Bahçeli özellikle teröristli Türkiye vurgusu yapıyor. Türkiye'nin gelecekte işte İsrail'in işte bölgede

0: Türkiye'deki yaşanan gelişmeler üzerinden Türkiye'nin daha güçlü olması, daha saflarını sıklaştırması, birlikte hareket edilmesi, bazı önemli konularda ortak karar alma, ortak duruş sergilenmesi noktasında bir vurgu yapıyor. Eğer 467 imza ile mecliste bir araya gelinebiliyorsa, bu her konuda olmasa bile önemli konularda bütün siyasi partilerin, yani Türkiye'nin bir araya gelebilme iradesini tekrar gösterebilmeli. Bu mesaj veriliyor.
1: Peki. Nasuhi Bey, siz tam olarak neye itiraz ettiniz biraz önce?
2: Uzlaşı yok dedi.
3: Şuna itiraz ettim, hala da ediyorum. Öyle bir uzlaşma çağrısı değil, bu bir yumuşama çağrısı falan da değil.
2: Ama yani Necdet Bey de mesela dedi ki şey uzlaşırız, yok, seçime gideriz dedi. Yani baktığımız zaman Sayın Erdoğan'ın da mutabakattan yeni bahsediyor. Yeni bir uzlaşı. Baktığınız zaman demin de o masada olması bir pazarlığı gösteriyor. Yani bu yeni anayasa dediğimiz aslında şimdi, Sayın Erdoğan'ın tekrar seçilmek için anayasa değişikliğini oluşturmak istediği bir gerçek. Bunu yok sayamayız. Yani bu ülkenin en önemli gündem maddesi anayasa
3: değildir. Daha konuşmadım ki ben.
2: Siz diyorsunuz ki uzlaşı yok diyorsunuz ya.
3: Tamam, itiraz edeyim de lütfen. Uzlaşı yok. Hayır, uzlaşı yok. Niye uzlaşı yok? Yani hem Aytunç Erkin'in hem Necdet Bey'in söylediklerinde ifade ettikleri anlamda bir uzlaşı yok. 467 meselesi bir uzlaşıdır mesela. Anayasada bir uzlaşma olacak mı onu göreceğiz. Ya da mesela Mekke İttifakı ile ilgili bir durum olacak, orada bir uzlaşma olacak mı olmayacak mı göreceğiz. Yoksa bu siyasi partilerin kimliklerini, ideolojilerini, siyasi inşaat faaliyetlerini bir kenara bırakıp kol kola geleceği gibi bir şey değil ki. Bu ne zaman olmuş ki Cumhurbaşkanı böyle bir çağrıda bulunsun? Cumhurbaşkanı söylemi başka. Yani şunu mu söylüyor Cumhurbaşkanı? Anlaşalım, kol kola girelim, hep birlikte hayat bayramı olsa tadında yürüyelim. Hiç öyle bir şey yok.
1: Neyi söylüyor peki tam
4: siyasi
1: olarak?
4: Şuna cevap verebilir misiniz? Doğru öyle demiyor ama kutuplaşma değil mutabakat diyor. Ne anlama geliyor bu?
3: Kutuplaşma değil mutabakat. O metni defalarca... bir dakika söyleyeyim Necdet abi ben size onu. Tabii. Mesela cephe siyasetiyle ilgili söyledikleri de. Yani muhalefete bulunduğu öneriler, mesela cephe siyaseti yapmayın, sadece iktidar karşıtlığı üzerinden bir takım siyasi argümanlar üretmeyin dediğinde, siyaseti bırakın, benimle beraber siyaset yapın mı diyor. Ya, hayır, sizin uzlaşmadan anladığınızı ben gerçekten anlamadığım zaten için soruyorum. Ama... tamam. O zaman şöyle diyelim. Türkiye'nin temel meseleleri, diyelim ki Mekke İttifakı ile ilgili bir oylama olacak. Diyelim ki işte Libya ile ilgili bir tezkere meselesi olacak. Bunlarla ilgili hani Aytunç söyledi, biraz çok fazla uca çekerek söyledi ama hani yeni partinin de Washington'dan yönetilmesi falan, öyle bir şey söylemiyor kimse ama yeni parti ile AK Parti'nin Türkiye'nin temel güvenlik meselelerinde aynı yerde olup olamayacağını henüz bilmiyoruz. Test edilmedi bu. Bu başka bir şey. Buralarda bir uzlaşmaya, buralarda bir ittifaka, Türkiye merkezli bir siyasete çağırıyor. Ondan sonra herkes kendi tonunda, ideolojisinde, hayata yaklaşımında, ekonomik görüşünde ne isterse onu yapar zaten. Ama uzlaşma, sizin söylediğiniz manada bir uzlaşma çağrısı Cumhurbaşkanı'nın metninde bence yok. Peki. Yani bunu daha fazla da tartışabiliriz eğer dilerseniz.
1: Şu biraz önce meclisten bahsediyorduk ya, hani şöyle bir toparlayacak olursak aslında, işte aramızda bir CHP'li var, dedi ki bizim şu an 360 milletvekilini bulmak için seçimlerin yenilenmesi konusunda net bir tavrımız yok. Doğru anladım değil mi Necdet Bey? CHP'nin aslında net bir tavrı yok. Erken seçim istiyor. Biraz önce Necdet Bey de dedi ki hatta hemen olsun seçim, hemen olmalı, evet, dedi. Erdoğan'a özel meclis kararına destek yok. Ve her parlamenter sistemi hala savunuyor musunuz Necdet Bey? CHP'nin savunduğu şey bu.
4: En önemli tezlerimizden biri o.
1: Peki. MHP'nin duruşuna bir bakalım. 2028'de seçimlerin yenilenmesine açık çağrı. Biraz önce Mehmet Bey de dedi. Hatta tarih bile belli. Evet. Nisan'da ve yine açık destek veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilmesine. Biraz önce aktardık. MHP lideri Devlet Bahçeli diyor ki üçüncü kez olmalı. Hatta gerekli şeklinde bir açıklaması, evet, evet, var. Ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde devamı noktasında da önemli olduğunu vurguluyor. Gelelim yeni partiye. Az önce aktardım. Yeni partiden de Özgür Özel'in bugünkü açıklamasını, o da diyor ki bir hafta öncesine getirirlerse biz yokuz. Yani ya şimdi getirin ya da bir hafta öncesine gelen seçimin bir anlamı yoktur şeklinde tepki gösteriyor. Süreçte göreceğiz bakalım neler yaşanacak.
3: Buyurun. Buraya bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi bakın, yeni partinin tavrı da Cumhuriyet Halk Partisi gibi belli değil aslında. Yani burada son hafta meselesiyle ilgili söylediği, Nisan 2028 ile ilgili hem Sayın Devlet Bahçeli'nin hem de Mehmet Uçum'un hani saat farkı yok diye eşleştirdikleri beyanlardan bahsediyor. Fakat mesela 2027'nin sonunda, diyelim ki Ekim'inde, Kasım'ında bir seçim tarihine Özgür Özel, hayır Cumhurbaşkanı aday olacağı için ben herhangi bir şekilde parlamentonun yenilenmesine gitmem mi diyecek? memleketin ana muhalefet partisi seçimden mi kaçacak? Yani bu zamanlamayla değişecek
1: tavırlar. Ama bu dediğiniz 2027'de olursa evet der diyorsunuz. 2028 16 Nisan'ında olmasına
3: bunun tamamen parti hayır mı? Bunun tamamen konuşmaya kapalı olduğunu kim söylüyor ki?
1: Yani,
3: yani bu 2028 Nisan'ı deyince 2028 Nisan'da mı olacak bu mesela? Yani daha öncesinde mesela 27'nin Ekim'inde, Kasım'ında konuşulabilecek bir seçimden söz edemez miyiz? Öyle olduğu takdirde bu parlamentoda çok büyük bir çoğunluk muhalefet de seçimden kaçtı dedirmemek için en azından. Cumhuriyet Halk Partisi memleket bir an önce seçime gitsin diye DEM Parti kendi argümanlarıyla bu seçim kararına destek verebilir.
1: Siz bunu muhtemel olarak görüyorsunuz o halde 2027'de olmasını ağırlıklı olarak tahmininiz ne yönde 2027 mi 2028 mi diye sorulunca.
3: Şimdi bütün seçenekler kapanmış ve 2028'in Nisan ayında olacak diye konuşacaksak ben buna elbette itiraz ederim. Elbette başka seçenekler de olabilir. Yani tabii bunların her biri mümkün.
4: Yani. Yani
3: diğer yandan da şunu söyleyeyim.
0: Öyle hayır evet. Resmi bir açıklamayı evet. Şey olarak evet. Resmi bir seçim şu tarihte illa olacak diye bir kayıt yok.
3: Değil tabii ki.
1: Burada Devlet Bahçeli'nin bir önerisi var 16 Nisan 2028'de olsun diye aslında. Yine Mehmet Uçum'un da yine Nisan ayına vurgusu vardı.
0: Yani Cumhur İttifakı bu noktada seçimlerin ortalama Nisan ayında yapılması yönünde. Şu,
1: fakat ekonomi, 2027'de de neden olmasın
5: ekonomiyi
1: deniyor.
5: Ekonomiyi düzeltmeden buyurun. Seçime gitme durumları yok. Ya bu bir gerçeklik yani. Bu tamam her şey güzel. Terörsüz Türkiye, yeni anayasa tartışması... bölgesel anlamdaki işte liderlik vesaire veya uluslararası çalışmalar, savunma sanayi ama esas konulardan biri de ekonomi. Ekonominin de düzelmesi konusunda ciddi bir şekilde çalışmak zorundalar. Ve bu süreçte 2027'de elbette, yetmeyeceğini elbette, düşünüyorum
3: bu da,
5: ben.
3: Bu da ana bir dinamik bence de.
1: Ne zamana gider dediniz?
3: Bence de bu 2020, da ana bir dinamik. Bu...
1: Ekonomi evet. Buyurun Aytuş Bey sizin tahmininiz.
5: 2027'de bunun düzelebileceği şey yok. 2028'e kadar anca toparlanma ihtimalini görüyorum. Yani veya varsa başarabilirlerse. Yani bu şekilde bir seçime gitmeyi zaten Adalet ve Kalkınma Partisi istemez veya Cumhur İttifakı istemez şu anda.
1: Peki o gün geldiğinde o halde biraz önce Nasuhi Bey'in söylediği gibi muhalefet şunu mu diyecek? Yahu seçimden kaçıyormuş gibi görünmemek için evet diyeceğiz ve 360 bulunacak yani. Günün sonunda buna mı varacağız mesela? Evet. Şöyle hemen evet diyor Aytuş Bey. Murat Bey sizin yorumunuzda öyle mi olur? Hemen kısaca bir cevap alayım. Kısa bir ara vereceğiz.
0: Aynen öyle olacak diyor.
1: Aynen öyle olacak diyor.
5: Aynen öyle.
1: Yani sonuçta yani 360 kolay bulunur o halde. Sonuçta
5: pardon Murat Bey çok özür dilerim. DEM ya istediği kadar şöyle desin, böyle desin. DEM buna destek verecek. Verecek. Ya bunun başka bir açıklaması
1: yok. Şu an DEM şu anda, hayır demedi.
5: DEM, yani şu, evet anda, de DEM şu anda Cumhur İttifakı'nın gizli ortağıdır. Şu an açık değildir ama ortağıdır. Bunda görelim artık yani. Şimdi o kadar da değil yani. Aklımız alay edilmesin artık. Tamam biz biliyoruz yani şu anda görüyoruz. Görüşmeleri, paylaşımları, tartışmaları. Ya burada bir sıkıntı yok ayrıca olabilir de. DEM bu ülkenin bir partisi sonuçta. Öyle değil mi? Yani terörsüz Türkiye, PKK silahları bırakmıştı, bitti
0: ya.
5: Artık.
0: Yani ortak değiller bence.
5: Ortak değiller de destek diyelim. Destek olacaktır yani diyelim.
0: Ortak dediğin zaman...
5: tamam, Mehmet abi öyle boynunu bükerek de ortak değil değilim diye ben tamam diyorum o zaman abi.
3: Bence bunu da bilmiyoruz.
1: Öyle
3: bunu
1: mi?
3: Da bilmiyoruz. Yani DEM Parti'nin destek olacağını nereden biliyoruz? Evet, evet.
5: Ya bakalım.
3: Bu ben çok erken
5: öngörü diyelim
3: olarak görüyorum.
5: Öngörü olarak.
3: Evet, DEM
0: Parti'nin
3: bunu.
0: İçinde de farklı şeyler tabii, olabilir. Tabii,
3: elbette
0: mesela.
3: Öyle. Ya benim söylediklerim de öngörü zaten Aytunç. Yani ben de başka ya bir şey söylemiyorum.
0: Burada kimse net olarak zaten mesela, bir şey söylemesi
1: elbette,
0: imkansız.
1: Elbette.
0: Neticede kararı şimdi sürekli her seçimi MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli telaffuz ettiği için
1: böyle bir alışkanlığı
0: böyle bir gelenek oluşmuş. Hı hı. Herkeste de böyle bir kanaat var. Sayın Bahçeli eğer tarih verdiyse bu tarihte peki, seçimler olacak şeklinde bir yaklaşım var.
4: Durumunuzu ediyorsun ama, 16 Nisan'a göre ayarlayın.
5: Hayır Sayın Erdoğan da sonuçta seçimin yani yenilenmesi konusunda ısrarlı ve öyle bir şey yok. Yani, o da zaten ya diyor ki yani seçim süreci zamanında yapılacak.
0: Adayını ilan etti.
1: Evet.
0: Bu bir gerçek artık.
1: Hadi muhalefet de mi ilan etsin diyorsunuz?
0: Yani adayın ilan, benim adayım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
4: Yeni de değil ama epey oldu ilan edildi.
0: Evet. Bir dönem daha diyor. Yani 5 yıllık süreyle diyor. Bunun diyor zaruri olduğunu, ülke için önemli olduğunu ve bu konuda bir mutabakatın sağlanması gerektiği, ülke için mutabakatın sağlanması gerektiği, tecrübeyi de göz önünde bulundurarak böyle bir çağrıda bulundu.
1: Peki. Şimdi bir virgül koyalım efendim. Kısa bir ara vereceğiz. Birazdan Mersin'de, Mezitli'de, Yenişehir'de, Ataşehir'de, Eyüp Sultan'da seçim var. Bunları da konuşacağız. Bizi acaba neler bekliyor diye. Çok kısa bir aramız var. 3 dakika sonra devam edeceğiz.

Ve Türkiye'nin nabzı devam ediyor efendim. Önümüzdeki hafta 5 belediyede de daha seçim var. Neden böyle hemen aktaralım. Aslında son bir haftada 5 belediye başkanı ve başkan vekili görevden uzaklaştırıldı. Bunun neticesinde de seçim yapmak icap ediyor. Hangi belediyeler bunlar? Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer görevden uzaklaştırılmıştı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Eyüp Sultan Belediye Başkanı İstanbul'dan Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş. İşte bu isimler görevden uzaklaştırıldı.

0: neticesinde de seçim yapmak icap ediyor. Şimdi açıklamalar şu yönde: hangi günlerde olacak seçim? 10 Ekim'de biz Ataşehir ve Eyüp Sultan'daki seçimi takip edeceğiz. 12 Ekim'de Yenişehir ve Mezitli ilçelerini ve 13 Ekim'de de Mersin Büyükşehir'deki seçimleri takip edeceğiz. Peki muhtemel senaryolar neler olabilir?
1: 15 Ekim'de de Belediyeler Birliği seçimi olacak.
0: Çünkü Vahap Seçer Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'ydı. Aytunç Bey de hatırlatıyor. Dolayısıyla bunun neticesinde 15 Ekim'de de Vahap Seçer artık Türkiye Belediyeler Birliği'nde olamayacak. İçin orada da bir seçim olacak. Pekala, bir bakalım meclis aritmetiğine. Şöyle önce bir Mersin'de başlayalım. Mersin'de durum nedir? Ardından Ataşehir'e bakalım. Çünkü Ataşehir özellikle hakikaten böyle dengede gidiyor. Bugün de mesela bir Ataşehir'in belediye meclis üyesi yine CHP'den istifa etti. Bugün aslında İstanbul'da ilçelerde pek çoğunda meclis vardı efendim. İlçe belediye meclisleri toplandı ve bir isim de istifa etti. Şimdi ona geleceğim. Gelin bir Mersin'e önce bakalım. 46 sandalyesi var CHP'nin, MHP'nin 18 sandalyesi, AK Parti'nin 6 sandalyesi, DEM Parti'den 4 isim, İYİ Parti'den 4 isim ve bir bağımsız meclis üyesi var Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu 46 meclis üyesi CHP'li, CHP'li mi? Aralarında yeni partililer de var mı Necdet Bey?
2: Yeni partililer de var.
0: Kaç tane de?
2: Yani sayıyı tam bilemeyeceğim ama yeni partililer de var, ama şu anda Mersin'de ortak davranma kararı var. Yani Vahap Seçer'e yönelik ortak bir sahiplenme var. Ben bu seçimde de, yani yapılacak Büyükşehir Belediyesi seçiminde de ortak davranılacağını biliyorum. Şu anda partimizin yerel yönetimlerden de sorumlu olan Genel Başkanımız Müslüm Sarı şu anda orada.
0: Ortak sahiplenme Üsküdar ve Adalar'da da mesela dile getirmiştiniz ama orada sonuç
2: farklı
0: oldu.
2: Orada da şöyle, oralarda da aslında ortak davranıldı. Yani farklı açıklamalar olsa da ortak davranıldı. Oradaki sorun şu, yani belediye meclis aritmetiği niye değişiyor? Belediye meclis üyeliği aritmetiği niye değişiyor? Çünkü yani bir takım isimler AKP'ye geçiyorlar. Bağımsız kalanlar da taktiksel olarak bağımsız kalıyorlar, sonra AKP'ye oy veriyorlar. Yani bu doğru bir iş değil gerçekten. Türkiye yararına bir durum yok. Yani Mersin'de sonuçta halkın iradesi Vahap Seçer dedi. Yani siz Vahap Seçer'le ilgili soruşturma yapabilirsiniz. Vahap Seçer yargılanabilir. Ama yani sonuçta buradaki temel kriter bir tutuksuz yargılamadır ve burada masa başı oyunlarından vazgeçmek lazım. Bakın, bu saydıklarınızın tümünde masa başı var. Yani Cumhur İttifakı'nın en önemli vurguladığı işlerden bir tanesi neydi? Sabah akşam bize milli irade diyorlardı. Milli irade kardeşim bu. Sandıkta CHP kazanmış. Siz masa başı oyunlarıyla, bakın Adalar tipik örnek ya. Adalar'da 12 meclis üyesi vardı. 12 meclis üyesinin iki tanesi tutuklandı, tutuklandığı için oy kullanamadı. Sonra iki kişiyi daha gözaltı aldılar. Sonra AKP'ye transfer oldu 2-3 kişi. Bu gerçekten AKP'ye de yarayan bir iş değil. Yani millet iradesine saygısızlık ama Türkiye siyaseti açısından da yanlış bir iş. Ve bu transferlerden dolayı masa başı oyunlarıyla şey değişiyor. Meclis başkan, belediye başkanları değişiyor. Bu saydıklarınızın tümünde benzer bir tablo var ve tümündeki ortak özellik şu. CHP bir biçimde ister ittifak ister ittifak dışı girmiş ve kazanmış. Normal olarak halkın iradesi şunun olması lazım ya. Ya bu transferler, bakın emin olun, yalnızca CHP ya da şu anki diğer partiyi mutsuz etmiyor. Seçmeni mutsuz ediyor ama ben eminim AKP ve MHP seçmeni de bundan hoşnut değildir.
0: Öyle mi? MHP seçmeni mesela bundan hoşnut değil mi Mehmet Bey? Bu ağır bir eleştiri var aslında Necdet Bey'den bu transferlere yönelik.
2: Evet, ben hoşnut olmadığını düşünüyorum seçmeni.
3: Transferler, MHP zaten sıcak bakmıyor transferlere. Evet. Ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bütün transferleri kapattı. Milletvekili olsun, belediye başkanı olsun, partisine gelmek isteyenlere asla müsaade etmedi bugüne kadar.
0: Orada bir prensip var aslında değil mi?
3: İlkeli bir duruş sergiliyor. Bence bütün siyasi partiler de böyle bir duruşu sergilemesinde yarar var. Yani aslında daha öncesinden de ifade etmiştim. MHP'nin bu konuda bir çalışması vardı. Siyasi etik ve ahlak yasası şeklinde. Bu şemsiye altında bunların da düşünülerek aslında yeni bir düzenleme yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Ama şimdi sürekli bu geçişlerle ilgili olarak meclis üyeleri mesela kendiliğinden Sayın Genel Başkan Yardımcısı da söylüyor. AK Parti'ye geçiyor ya da destek veriyor. Şimdi durduk yere niye destek veriyor? Hani bunu bence sorgulanması gereken hem...

0: Cumhuriyet Halk Partililerin hem yeni partililerin ya biz nerede hata yaptık? Nerede yanlış yaptık ki? Bu insanlar bizden ayrılıp başka yere gidiyor.
1: Siz biraz önce Cemil Tugay'dan bahsederken evet. Hani niye tutulamadı? Çünkü bu kargaşa kaosun içinde kalmak istemedi şeklinde bir yorum yapmıştınız. Şimdi sadece, benzer bir yorumu mu yapıyorsunuz yani meclis üyeleri içinde?
0: Şöyle genelde ortak eleştiri yani eleştirdikleri nokta şu. İktidar operasyon yapıyor, korkuyorlar. İşte ben de yanmayayım diye AK Parti'ye geçiyorlar. Şimdi eğer hani durduk yere bir yere operasyon yapılmaz. Hani ateş yanmayan yerden duman çıkmaz.
2: Kendine güvenen isim niye tehdide boyun eğsin? Yani ben CHP meclis üyesiyim. Ya benim
0: tam da bunu diye demek istiyorum. Benim söylemek istediğimi
2: niye değiştireyim kardeşim ya?
0: Necdet Bey söylüyor işte. Burada bence tercih yapılan yani meclis üyelerinden, belediye başkanlarından aday gösterilen tercih yapılmakta iken hata yapıldı. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir aidiyet hissediyorsa Necdet Bey nereden baksam birkaç yıldır beraber program da yaptık.
3: Yok yaptık.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç ayrılmadı. Ayrılabilirdi. Siyaset yapıyor nihayetinde. Başka alanlarda siyaset yapma deneyebilirdi. Bekledi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda siyaset yapıyor. Genel Başkan Yardımcısı.
1: Anlıyorum ama mesela Foça Belediye Başkanı yani herhalde 25 yıldır falan CHP'li. Yani hani böyle çok kökten CHP'li olan isimlerin de biz AK Parti'ye geçtiğini gördük. Hani sadece sonradan aslında CHP'ye katılanlar
2: değil. Sonradan meselesi değil ama oradaki temel şey şu. Bakın ilkesel baksak. Yani mesela diyelim ki Foça Belediye Başkanı hangi öz eleştiri yaptı? Mesela şunu söylese ben bunu da anlarım. Ya ben 25 yıldır CHP'de siyaset yapıyordum. Şu yanlışlardan dolayı. Bu yanlışı fark ettim. Öz eleştiri yapıyorum. AKP'nin siyasetle bu kadar doğru dese yani böyle bir açıklama bir de yok. Bakın bu kadar belediye 400'e yakın belediye meclis üyesiye parti değiştirmiş. Ya bir tane öz eleştiri yapılsa anlayacağım yani. Tesadüf olamaz bu.
1: Şimdi
2: o yüzden yanlış. Türkiye'de çok özür diliyorum. Bu Türkiye'deki demokrasiye de katkı değil. Türkiye'deki siyasi etiğe de katkı değil. Emin olun, bakın bu süreç, Türkiye siyasal tarihinde ilk kez böyle bir şey oluyor. Bu kadar yaygın. Yoksa biz şeyleri biliriz, milletvekili transferlerini biliriz, hükümet kurulmalarını da biliriz. Yani oralara dönüp bunlar yoktu demiyorum ama Türkiye siyasal tarihinde, yani 103 yıllık tarihte, Cumhuriyet tarihinde, hadi 46'dan başlatalım. 46'dan bu yana bu ölçüde bir şey yok. Ve bu, emin olun Türkiye'nin yararına bir şey değil. Yani ortada ilkesizlik var, çürüme var. Gerçekten siyasi etiğe, siyasi alaka aykırı bir durum var. Bunun Türkiye'ye kazancı olmaz.
1: Öyle mi Nasuhi Bey? Ne dersiniz bu eleştiriye?
4: Ya şimdi Mersin özelinde bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki Vahap Seçer'in Büyükşehir Belediye Başkanı olurken aldığı oya da bakarak, yani seçmendeki karşılığına da bakarak aslında fevkalade olumlu şeyler de söyleniyor, söylendi de bugüne kadar. Benim de Mersin'de bazı saha çalışmalarında bulunduğum için böyle bir gözlemim var elbette. Ama tabii bu yargılanmazlık ya da herhangi bir şekilde bir suç isnadı olamaz, iddia edilemez anlamına elbette gelmiyor. Şimdi bu yargılama süreçlerinin tümüyle seçmen sosyolojisini etkileyeceğini, değiştireceğini herhalde hiç kimse düşünmüyordur. Yani bu farklı bir şey ama somut olarak seçmenin karşısına yapılıp edilenlerle ilgili bir tablo çıktığı takdirde seçmen orayı terk edip iki tercihte bulunabilir. Ya kendi partisine yani böyle bir belediye başkanına, böyle bir herhangi bir belediye meclis üyesine ben oy verdim ama mevcut tablosu bu. Yani kriminal bir takım meseleler var. Dolayısıyla benim karşıma bununla değil de başka birisiyle mi geleceksin, kiminle geleceksin sorusunu sorar. Bu partisinde kalmak istediğini gösterir sosyolojik olarak. Oradan ayrılmama niyetini gösterir. Ama diğer yandan bunların ciddi küskünlükler, kırgınlıklar yaratabildiğini de görüyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi değil artık bunların önemli bölümünün yani yeni parti tarafında olduğunu biliyoruz ama Mersin özelinde CHP üzerinden konuşmak gerekiyor. Orada nasıl bir muhasebe yapılacak onu bir görmek lazım. Dava süreciyle ilgili daha çok fazla bilgiye vakıf değilim ben. Hani çok taze bir konu elbette onu söyleyebilirim. Ama şunun altını tekrar çiziyorum. Hani vaktimiz daraldığı için belki kısa tutmuş olayım. Yani şu anda Türkiye'deki bu yargısal süreçler, belediyeler üzerindeki yargısal süreçler, yani topyekün geçişler, partilerden kopuşlar yaratır diye bir beklentisinde olan varsa ben böyle bir şey görmüyorum. Ama burada yaralayan, bereleyen, güven kıran, kopuşlar da yaşatan şeyler var, etkiler var. Bunu da

0: Demek lazım. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu ilk gözaltına alınıp daha sonra tutuklandığındaki tabloyla bugünkü tabloyu aynı yere yan yana koyabilir miyiz? Yani Yeni Parti ve Özgür Özel bile artık ona sahip çıkmakta güçlük yaşıyor. Yani bunu da ayrıca tartışabiliriz ama dolayısıyla meselenin hangi noktaya geleceği, yani yargısal süreçlerin, ortaya çıkacak ifadelerin, iddiaların biraz daha somutlaşmasıyla bazı şeyler söyleyebiliriz. Ama Mersin özelinde siyasi tabloyu köklü olarak değiştirecek bir durum mudur? Ben tanıdığım Mersin, yani bildiğim Mersin üzerinden öyle bir şey olacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Bu arada zaten sayılar da bize 46 sandalye. Necdet Bey diyor ki biz yeni partilerle birlikte hareket edeceğiz. Bir problem buradan çıkmaz. Dolayısıyla biz CHP'li bir belediye başkan vekilini görürüz. Seçimde ne zamanda efendim? Seçim hatırlatalım. 13 Ekim'de. Şimdi dönelim Ataşehir'e, İstanbul'a.
0: 13'ünde.
1: Ataşehir'de AK Parti'ye mi geçiyor diye soruyoruz aslında. Çünkü şöyle, meclisteki güncel duruma göre CHP'den 18 üye, AK Parti'den 16 üye, MHP'den 2 üye, bağımsızda 1 üye var. Şimdi bu bağımsız üye Ekrem Köse bugün Ataşehir Belediye Meclisi'nde, meclis toplandı efendim ve o sırada bir istifa metni okundu. Ekrem Köse CHP'den istifa ettiğini söyledi. Bu durumda ne oldu işte artık? Gördüğünüz gibi işte bir kişi de oraya gidince böyle başa baş bir durum söz konusu. Ne dersiniz sahabe, Ataşehir'de nasıl bir seçim göreceğiz? Nasıl bir seçim sonucuyla karşı karşıya kalırız?
2: Ataşehir'de başa baştan ziyade Milliyetçi Hareket Partisi'ni tabii eklemişsiniz alt tarafa. Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olduğu bir tablo söz konusu. Ben daha önce de ifade ettim. Ataşehir Belediyesi kurulduğu günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen bir belediye. Dolayısıyla kronolojik olarak yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda şu anda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu bulunmasına rağmen Ataşehir Belediyesi'nde yani Cumhur İttifakı'nın bir belediye meclisinde yapılacak seçimle beraber belediye başkan vekilini çıkarması açıkçası yani siyasi tablo açısından belki 2029'a kadar AK Parti'nin Ataşehir'de yerel yönetim performansını göstermesi gibi bir sonucu doğurabilir. Ama bunun az önce burada ifade edilen çekinceler doğrultusunda halka izahati konusunda çok olumlu bir tablo oluşturmayacağı düşüncesindeyim. Bu benim şahsi görüşüm. Tabii ki de AK Parti bu işin...
1: Neden öyle olur? Neden olumlu şekilde algılanmaz? Daha önceki örnekleri de var mesela. İşte Üsküdar örneği var, Adalar örneği var.
2: Ya Üsküdar örneği şöyle bir
1: örnek. Bu arada dediğiniz gibi 18-18 aslında bir bağımsız üye var şu an Ekrem Köse. Dolayısıyla o bağımsız üye eğer Cumhur İttifakı'na destek verirse 19-18 olmuş oluyor.
2: Üsküdar örneği şöyle bir örnek. Üsküdar örneği daha evvel AK Parti'nin biliyorsunuz meclis üyelerinden 3'ü Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişti. Dolayısıyla Üsküdar geçişken bir yapıya sahip ve oy farkının çok az olduğu bir ilçe. Dolayısıyla daha evvelden AK Parti kaybettiği 3 üyelik denklemi 4 üyeyi kendi bünyesine katmak suretiyle dengeledi. Ve ortaya çıkan tablo aslında birinci seçimde AK Parti'nin zaferiyle sonuçlanmıştı. Baktığınız zaman 31 Mart yerel seçimlerinde çok büyük bir makas farkının olmadığı, özellikle çok affedersiniz ama Üsküdar gibi manevi havanın çok yoğun olduğu bir beldenin çok özür dilerim twerk danslarıyla acayip acayip böyle ihalelerle şunlarla bunlarla denk gündeme gelmesi. Özellikle bakın bugün Maltepe'de bir ev yıkıldı. Üsküdar 2024-31 Mart seçimlerinden bu yana kentsel dönüşümün en çok yavaşladığı ilçeler arasında baş sıralarda geliyor. Dolayısıyla argümantasyon noktasında, hatta geçtiğimiz günlerde bir tane video izledim. 2018 yılında AK Parti Belediyesi bir bilim üssü inşa etmiş. Bugünün parasıyla nereden baksanız 5-6 milyara mal olabilecek. Gençler oraya gittiğinde kodlamadan robotiğe kadar, uzay bilimlerine kadar, astronomiye kadar meraklarını giderebilsinler diye. Şimdi teslim aldıklarında 2 yılda sular içerisinde kalmış, çatısı akan bir uzay üssünden bahsediyoruz. İçindeki cihazlar bozulmuş.
1: Şimdi siz Üsküdar ve Ataşehir'i şundan dolayı mı ayırıyorsunuz birbirinden? Üsküdar zaten AK Parti'deydi yıllardır, Ataşehir ama değildi. Bunun için evet, vatandaş nezdinde
2: yani
1: farklı
2: orada,
1: mı olur?
2: Bu orada bu? bir hani tenakuzdan bahsetme noktasında belki ilerleyen günlerde ya ben bunu şu şerhi de düşerek söylüyorum. Bu benim oturduğum yerden bir vatandaş olarak, bir Tahsin Karagöz olarak sırtında küfe olmayan, siyasi bedelleri hesaplamayan bir şahıs olarak söylüyorum. Ama AK Parti'nin kurmayları

0: işin artısını, eksisini, getirisini, götürüsünü elbette ki hesaplayacaklardır. Bu işin maliyetini, kazancını hesaplayacaklardır. Ama benim şu anda oturduğum yerden gördüğüm kadarıyla hani Üsküdar'la Ataşehir'i, ne bileyim Eyüp Sultan'la Ataşehir'i yan yana koyduğumuz zaman benim açımdan böyle bir tablo ortaya
1: çıkıyor. Orada Eyüp Sultan'da mesela CHP'li meclisler yine oldukça fazla böyle bir denge yok aslında.
2: Orada da şöyle, ben Üsküdar'da oturuyorum. Üsküdar'da bir 8-9 yıldır Üsküdar'da oturuyorum. Yani Üsküdar'da Taha Bey'in çizdiği bir aslında resim var. Bu resim doğru değil. Yani sanki Üsküdar çok böyle daha muhafazakarların...
0: Ondan bahsetmedim hocam.
1: Yani Üsküdar'da... Yıllardır AK Parti ile yönetilmesinden bahsetti. Ben öyle anladım.
2: Ya ben şimdi
1: hani bir CHP ile yönetilmek bakın, farklı bir şey. Yıllardır AK Parti ile yönetilmek.
2: 157
3: İstanbul'da bin yıllarca AK Parti yönetti. 25 yıl. Refah Partisi döneminden böyle yönetilmedi mi?
2: Yani 157 bin oy almış. Bakın Sinem Hanım, Sinem Denetaş 157 bin oy almış. %49, %50, %49.8, %50. Hilmi Türkan Bey,
0: Türkmen
2: Bey %43 oy almış. Yani arada yaklaşık 25 bin bir oy farkı var. Yani kaldı ki işin matematiği ayrı bir
0: AK
2: şey ama...
0: AK Parti'nin seçmen sayısı
2: CHP 45 seçmeni için açısından, yani CHP seçmenin ötesinde... Yani çünkü yerel seçimlerde yalnızca CHP seçmeni diye konuşsak da yanlış ifade ya da yalnızca AKP seçmeni diye... Şimdi burada sonuçta tercihini CHP'nin aday gösterdiği Sinem Detataş'tan yana koymuş. Oradaki tabloyu biliyorum ben. Yani pazarlıkları tanıklık ettim. 4 kişi de değil. Yani tutuklananlarla birlikte toplam 8 belediye meclis üyesi yer değiştirdi. Yani bir kısmı oy kullanamadı. 4'ü doğrudan
0: ama
2: geçti.
0: Ama kullansaydı da aritmetik değişmiyordu.
2: Yok, olur mu?
0: Değişmiyordu hocam.
2: Ya yapmayın.
0: Bakın, hocam 2 kişi gözaltındaydı. 3 farklı alındı.
2: 4 CHP belediye meclis üyesi
1: AKP'ye gerekiyor. İstanbul Valisi Davut Gül efendim tam da o noktada Maltepe'de konuşuyor. Bir dinleyelim.
4: Bir tane hemşehrimiz var. Binanın yan yatmaya başladığını görmüştük. Özellikle ölçüm sonucunda binanın yıkılma riski artınca yükün enkazın üzerinde kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Şu an sizin izlediğiniz, gördüğünüz çalışma bu çalışma. Bunun özeti şu, arama kurtarma ekiplerimiz hemşerilerimize ulaşırken binanın kendi üzerlerine yıkılmaması için o fazla yükü iş makinası yardımıyla kaldırıyorlar ve şimdi açılan galeriler marifetiyle enkazlara özür diliyorum. 3 hemşerimize ulaşmaya gayret ediyorlar. Bunu yaparken de enkazın aşağıya basmaması için de onun altına tıpkı maden ocaklarındaki gibi belli bariyerler konulmuştu. Hastanede 6 tane hemşerimiz yatıyor. Birisi ağır olmak üzere diğer 5 tanesinin tedavileri devam ediyor. Hiçbir hemşerimizin şu an itibariyle hayatı tehlikesi yok. Şu an bütün ekipler henüz ulaşamadığımız 3 hemşerimize ulaşmak için çalışıyorlar. AFAD Başkanımız burada işleri koordine ediyor. Milletvekilimiz, belediye başkanlarımız, bütün ekip canla başla çalışıyor. 2 hemşerimiz vefat etmişti. Onu biliyorsunuz.
5: 3 kişiyle ilgili herhangi bir temas, iletişim söz konusu oldu mu yapılan telkinlerde?
4: Şu ana kadar olmadı. Biraz önce hassas dinleme de yapıldı. Bütün etraftaki jeneratörler başta olmak üzere sessizlik sağlanarak aşağıda olduğunu varsaydığımız hemşerilerimize sesimizi duyurmaya gayret ettik. Ama henüz bir netice alamadık.
5: Yaşları ile ilgili ya da durumları ile ilgili bir durum söz konusu mu? Engelli olduğu söylenen bir vatandaş var.
4: Yaşları biri 20 yaşında, biri 40 yaşında, biri de 60 yaşında efendim.
5: Bir yangın söz konusu efendim. Sürekli duman görüyoruz. Devam eden bir yangın mı var içeride?
4: Bodrum katta kumaş dükkanı olduğu için kumaşların yandığını düşünüyoruz. Dolayısıyla da o da için için yanıyor. İtfaiye de enkazdan dolayı müdahale edemediği için maalesef bir kendi içerisinde yanan bir yangınımız var. Hepimize geçmiş olsun. Vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. Bu vesileyle kentsel dönüşümün şehrimiz açısından, ülkemiz açısından ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. binamız yıkılmadan,

0: önce tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu anlamda yarısı sizden yarısı bizden kampanyamız önemli bir kampanya. Çevre Şehircilik Bakanlığımız bunu koordine ediyor. 400 bine yakın bağımsız birim bundan istifade etti. Daha hızlı davranmamız lazım. Kararsızlıkları ortadan kaldırmamız lazım. Bize yıkılmayacak, çökmeyecek binalara ihtiyaç var.
1: Sen kaç bina boşaltıldı etrafında?
0: Yıkılan bina hariç 3 bina boşaltıldı. Bunların içerisinde kaymakamlığımızın koordine ettiği otelde kalmayı tercih eden 44 vatandaşımız konaklatıldı. Diğer hemşehrilerimiz de yakınlarına ve diğer imkanları olanlar farklı imkanları değerlendirerek barınıyorlar. Yarın itibariyle hem enkazın tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Hem de 12 daire başta olmak üzere diğer binalarla ilgili yol haritamız belli olacak. Ben tekrardan geçmiş olsun diliyorum. Sağ olun.
1: Yerleri tespit edildi mi peki bu kişilerin? O alanlara mı yoğunlaşılıyor şu anda?
0: Tahmin edilen yerler var. Dolayısıyla da birebir nereden olduğunu bilinmiyor. Ama 3 aşağı 5 yukarı nereden olduğunu tahmin ediyoruz. Ve o bölgeye galeriler marifetiyle arkadaşlarımız ulaşmaya çalışıyor.
2: Salon ya da mutfak gibi bir değişik bölgenin yoksa lokasyon olarak?
0: Çok ayrıntısını bilmiyorum. Arkadaşlarımız, arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyorlar. Her biri farklı yerde. Ama tahmin ettiğimiz yerler var. Ve inşallah oraya da kısa sürede ulaşmayı umuyoruz.
1: Sağ olun.
3: Efendim, İstanbul Valisi Davut Gül Maltepe'de çöken binanın önünden aktardı. 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ne yazık ki 2 vatandaşımızı kaybettik. 7 katlı bir binaydı ve tam 4 katı kaçak çıkmıştı efendim. 39 yıllık bir binadan söz ediyoruz. Tabiri yerindeyse göz göre göre geldi aslında bu çökme. Çünkü binamız çatlaktı, ufak tefek sesler duyuyorduk. Bu şekilde söyleyen komşuların olduğu da belirtiliyor. Bugün yine gün boyunca da o ifadeler de yansıdı. Dolayısıyla 39 yıllık 7 katlı bir binanın 4 katı kaçak olarak yapılan bir binanın ne yazık ki bugün çöktüğüne şahit olduk. Deprem olmadan, herhangi bir şey olmadan olduğu yerde çöktü efendim ve ne yazık ki 2 kişiye mezar oldu, 3 kişiyi arama çalışmaları hala sürüyor. Biraz önce Sayın Valide aktardı, çok zor bir iş. Çünkü hakikaten madenciler gibi orada galeriler açıp içeriye girmeye çalışıyorlar. Bu arada şu da hakikaten önemli, gün boyunca izledik. Şimdi binanın bir bölümü çöktüğü için aslında üst tarafında da bir yük var. Dolayısıyla arama kurtarma ekipleri de içinde çok tehlikeli bir nokta. O önce üstteki yükü bir aldılar. Ardından aslında ilerlemeye gayret etti arama kurtarma ekipleri de. Gördüğünüz gibi çok zorlu bir mücadele devam ediyor. Umarız o 3 kişiden de iyi haber alırız. İşte tam da böyle belediyelerden biz söz ederken hakikaten ana mesele tam olarak budur. Kentsel dönüşümdür. Bütün belediyelerin bu konuda adım atması gerekir. Yine bakanlığın biraz önce Sayın Valide hatırlattığı yarısı bizden kampanyasının 400 binden fazla bağımsız birim buna destek oldu diye. Hakikaten şöyle metrekare hesabı yapmadan tüm vatandaşlarımızın da bu konuda candan kıymetlisi yoktur diyerek evet, adım atması önemlidir. Şöyle kısaca bir yorum alalım konuklarımızdan.
4: Üsküdar'dan bahsederken bu kentsel dönüşüm meselesine bu yüzden de değinmiştim. Üsküdar'ın şu andaki en büyük sorunlarından birisi vatandaşların AK Parti döneminde kentsel dönüşüme verdiği evlerle ilgili ruhsat süreçlerinin ve proje onay süreçlerinin aksaması ve bunların bir türlü geçmemesi. Bunun şu anda iddianameye konu olan bazı akçeli ilişkilere bağlanmak suretiyle gitmesi. Günün sonunda işte hiçbir şey olmadan bile canlarımız yitip gidiyor. Çok üzülüyorum. Benim de yüreğim ağzımda yazıyorum. Evet. Bizim de aile evimiz eski. Fakat bir türlü dönüştüremiyoruz. Buradan da Zonguldak bürokrasinin insafına sesleniyorum. Bir yıldır devlet büyüklerimizden de talimat gitmesine rağmen bir yerde direnç var.
3: En anlaşmazlık sonunda... Neden? Komşular mı birbirleriyle anlaşamıyor?
4: Yok, anlaşmazlık değil. Türkiye Taş Kömürü Kurumu koca bir mahalleyi parsellemiş durumda. İnsanlara diyor ki koca mahalleyi ya tek parça satın alacaksın, tek tek satmam. Gerekli talimatlar verildi. En sona gideceğim, benzin döküp yakacağım yani ortalığı. Diyeceğim ki ne yapsınlar? İnsanlar enkaz altında mı kalsınlar? Buradan da seslenmiş olalım çünkü... Peki. Bu iş depremi de beklemiyor yani. Öyle. Bu bina çatlamaya başlamış. Ses geliyormuş binadan yani.
3: Evet evet öyle yani. Şöyle ki dediğim gibi İBB'nin bir verisini hatırlıyorum. Geçtiğimiz yıllarda 980 binada şu anda olduğu yerde çökebilir şeklinde. Şimdi orada 5 kattan düşünseniz, her katta 4 kişinin yaşadığını düşünseniz hakikaten Allah muhafaza korkunç bir sayı. Tabii. Ve bu deprem

0: olmadan olabilecek bir durum. Bir yorumunuz varsa alalım, ardından tekrar biz konumuza dönelim. Bilmiyorum, konuyla ilgili yorum yapmak isteyen bir konumuz var.
1: O dört kata kim izin verdi bir kere? Yani o kaçak kat yapılırken kimse görmedi mi?
0: Bu arada 87'de yapılmış, o kadar eski ki yani, evet. O da hakikaten. O,
2: eskiden hepsi kaçaktı ki.
1: Nasıl hepsi kaçak?
2: Hepsi kaçak.
1: Ya üç kat var, dört kat kadar çıkmış.
3: Eskiden bir şey söyleyebilir
4: miyim?
3: İki kat varmış.
2: Eskiden buna benzer birçok şeyler yapıldı. Zaten onun için kentsel dönüşüm hızlandırılsın şeklindeki çağrıları bu. Sonrasında elektrik...

0: Sağladığı zaman hep neden toprak tapusu diyorlar? Bundan bunun için söylüyorlar
1: aslında
0: işte.
1: Aslında kaçak diyoruz ama imar raflarından da yararlanılan binalar bunlar.
0: O dönemler yani yararlanılmış.
1: İktidar son 25 yılda yanlış hatırlamıyorsam 3 tane imar affı çıkardı. Yani biz şu an bu binaya kaçak diyoruz ama resmi olarak kaçak olmadığını da altını çizmek isterim.
2: Aslında bu ile ilgili şöyle söylerlerdi.
1: İmar affından yararlanmış bir
3: binanın açıklaması var. 4 katı kaçak diyor yani.
1: Tamam da evet. İmar affından
3: yararlanmış olması demek zaten kaçak olmak statüsünden çıkıyor. Proje bakılıyor. Bina çürük mü değil mi bakılıyor.
2: Aslında ondan ziyade kayıt altına alınmış olunuyor. Yani burada imar affı ifadesini de biraz yanlış kullanıyoruz. Yani imar affı olunca tamam bu bina sağlamdır demiyor kimse. Sadece kaçak olan bir şeyi kayıt altına almış oluyorlar. Evet. Hani böyle açıklanırdı bu meselede aslında. Nasuhi Bey'in bir değerlendirmesi var. Buyurun Nasuhi Bey.
4: Ya biz gün boyunca bunu çok konuştuk ama ben ilk birkaç şey söylemek istiyorum çok hızlı. Bir kere drone görüntüleri vardı gündüz. Oradan ben o binanın etrafındaki diğer binalara baktım. Herhangi bir bina kaçak kat çıktığı söylenen maalesef bugün o acıyı yaşayan binadan daha kısa değil. Yani eğer oralarda kat ruhsatı diyelim ki 2 ise ötekiler 5, 6 daha da yüksek binalar var hem de yan yana. Yoksa birkaç metrekare ile acaba işte kat ruhsatları değişebiliyor mu? O da ayrı bir soru işareti. Bu birincisi. İkincisi bunlar yani biz mesela çok olmadı değil mi? Birkaç yıl önce bir eğlence merkezi, bir alt kattaki bir merkez ve elektrik kaçağından çıkan yangında yandı ve bir sürü insan orada yanarak hayatını kaybetti. Bizim binalarımızın tek sorunu dayanıklılık evet Beşiktaş'ta evet. Dayanıklılık değil. Elektrik tesisatından tutun doğalgaz aksamına kadar birçok alanda binalarımız hala sorunlu. Bana en son şunu söyleyeyim bir de soruyla değerli dostlarımıza. Ya bir eve oturup da satın alır veya kirada filan. Yani 3 yıl 5 yıl geçmeden daha ev yeni diyelim ki 6. yılda musluğundan lavabosuna elektrik tesisatından bilmem nesine kadar usta çağıran bununla uğraşan boğuşmayan birisi var mı aranızda? Ya bu kadar rezalet bir müteahhitlik sektörü olabilir mi? Yani depremde yaşadığımız acının üstüne zaten konuşacak çok bir şey yok ama biz bina falan yapmıyoruz. Kendimize mezar yapıyoruz. Yani bu mesela TOKİ binaları ile ilgili o depremdeki süreçte hatırlayınız. Bir tek TOKİ binası bile yani doğru dürüst çatlamadı bile.
3: Camı çatlamadı.
4: Diğer binalarımız da öyle olur falan diye arzu ediyor. Evet öyle 134 bin binaydı daha yanlış hatırlamıyorsam. Evet camı çatlamadı duvarında da bir şey yoktu. Şimdi bu kadar işte teşebbüsü şahsi denilir ya eskiden beri böyle özel sektör onu yapıyor bunu yapıyor bırakırsan önünü açarsan. Önünü açıyorsun öyle bir açıyorsun ki denetimden münezzeh. Ya denetleyenleri denetleyenler de yok ortalıkta. Ya bu binalarla bunların her biri sabahta kullandım şimdi de söylemek istiyorum. Saatli bomba gibi duruyor ve İstanbul'da Allah korusun çok bu konuda bu konuma benzer bu zaafları taşıyan çok sayıda bina var. Yani İstanbul özel bir örnek ama Türkiye'nin birçok yerinde de var maalesef.
2: Ve tek bir çözümü var bina stokunu yenilemek efendim. Başka bir çaremiz yok yenileyeceğiz bu binaları. Dolayısıyla biraz
5: ama
2: önce
5: doğru
2: Sayın
5: Valim. Belediye devlet yani tam da burada öne çıkarmamız lazım.
2: Buyurun Asiye Bey siz ne dediniz?
4: Evet bu da çok. Yani şöyle uzanıp çamaşır asabileceğiniz yerler var İstanbul'da. Yani evet. Karşı binaya yani balkonda çamaşır falan asabilirsiniz. Yani nefes alınacak yerler yok. Yani dedim ya sadece mesele sağlamlık da değil. Yani birçok alanda arıza çıkarabilir binalarımız var. Yeni yapmak değil de doğru dürüst adam gibi bina yapmak, yapılan binaları denetlemek, denetim aşamasında bir şey kaçırmamak, daha planı bitmeden çivi çakmaya başlamamak. Ve tabii bir takım işbirlikleri işte hani kolunun altına koy işte ya benim binam iki katlama bir kat daha çıksam filan meselelerinin faturası çok acı oldu 6 Şubat'ta. Şehir merkezleri
2: ya da mesela 100 metrekare binam var ama 100 olsun 85'e düşmesin evet. Deyip böyle pazarlıkta yapmamak gerekir efendim. Hakikaten gibi. Bunların gibi, hepsi böyle gibi. Süreci sekteye uğratan yani meseleler.
4: Bu şehir merkezlerindeki büyük binalar işte caddelere rant yığmaktan vazgeçmezsek. Şimdi İstanbul değil Türkiye'nin her yerinde artık bu hale geldi bu iş. Büyük ana caddeler var mesela. Maalesef bunlar 6 Şubat depreminde bu caddeler yerle bir oldu çoğu. Çünkü onlar bir kısmı daha tarlaydı, tarımsal alanlardı, sağlam bir zemini falan yoktu. Oraları rant merkezi haline getirdiniz. Orada diyelim ki bir ev 30 milyondu atarak söylüyorum. 500 metre gittiğinizde arka sokakta bir ev bunun 1/4 fiyattı. Yani bu rant hikayesi ve bu rant toplumsal olarak paylaşılmadığı takdirde, müteahhitlerin cebine girdiği takdirde biz bu acıları çok yaşarız.
2: Peki.
4: Yani bence burada çok köklü çözümlere ihtiyacımız var. Bu konuda bence felaket durumdayız, onu net olarak söyleyebilirim.
2: Pekala. Şimdi efendim gözümüz kulağımız Maltepe'de olmaya devam edecek. 3 kişiyi arama çalışmaları hala sürüyor. O noktadan da canlı olarak ekranlarınıza geliyor görüntüler. Dediğim gibi hemen yeni bir haber geldiğinde sizinle şöyle

0: Hızlıca paylaşacağız. Biz tam da Maltepe'ye dönmeden önce Ataşehir'i konuşuyorduk. Murat Gezici Ataşehir AK Parti'ye geçer mi sorusu gündemde. Çünkü dediğim gibi aslında 18'de bir de bağımsız meclis üyesi var ve seçim olacak. Ne dersiniz, geçecek mi AK Parti'ye?
1: Burada temel sorun aslında AK Parti'nin burayı alır mı almaz mı mevzusunun aslında Türkiye'de mikro düzeyde olan bir sorun değil bu. Makro boyutta bu ülkenin temel sorunu haline geldiğini görüyoruz. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Türkiye'deki seçmenin %62'si belediyelerin el değişmesinden rahatsız. AK Parti'ye oy verenlerin...
0: Böyle bir anket mi yaptınız?
1: AK Parti'ye oy veren...
0: %62'si rahatsızız diyor.
1: Aynen. AK Parti'ye oy verenlerin %20'ye yakını. MHP'ye oy verenlerde %35 oranında daha yüksek olduğu görülüyor. Şimdi bir tepki var. Sayın Erdoğan'ın bu tepkilere rağmen bu süreci yönettiğini görüyoruz. Bakın, Türkiye'deki yönetim biçimi vardır. Birisi merkezi idare, ikincisi yerel idare. Yerel idarenin %64'ünü beğenelim ya da beğenmeyelim, Özgür Özel 31 Mart 2024 seçimlerinde bu ülkenin nüfusunun %64'ünü yöneten bir kadroyla belediyeleri aldı. Ama günün sonunda baktığımız zaman %64'ten bu oran CHP'nin %25'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Yani ülke nüfusunun neredeyse 3 kişiden ikisini CHP'li yönetirken şu an her 3 kişiden birini yönetiyor olarak ifade edelim. Muhalefetteki bir güvensizlik oranının arttığını da ifade etmek lazım. Türkiye'deki seçmenin %57'si muhalefete güvenmediğini, ülkeyi yönetebilecek durumda olmadığını ifade ediyor. Şimdi bunları bir araya getirdiğimizde iktidar aslında bir alanda sıyrılabileceğini ve bu süreci yönetebileceğini ifade ediyor. Bir yandan da bu işi gölgeleyen paradigmalar ortaya koyuyor. Mesela Sayın Erdoğan'ın meclisteki konuşması aslında bu olayların üzerine çıkarak bu tür olayların fazla konuşulmasını da üzerine örttüğünü görüyoruz. Yani örneğin mutabakat içerisinde rekabet diyor. Yani bir uzlayışı arayışı var. Siz mecliste bir uzlayışı arayışı içerisinde bir meşruiyet alanını açmaya çalışıyorsanız bir yandan da Türkiye'deki muhalefetin şu an köstebek yuvasına benzer bir boyutta yani belediye başkanlarının tutuklandığını görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nu en ağır eleştirenlerden biriyim ama beğenelim ya da beğenmeyelim bu ülkenin cumhurbaşkanı adayıydı. Adayının tutuklandığı bir dönemde belediye başkanlarının tutuklandığı, belediye başkanlarının kayyum atandığı bir süreci yaşayan bir Türkiye'de biz Ataşehir'de ne olacağını baktığımız zaman ne olacak belli. AK Parti burayı sandıkla yine aldığını, sandıkla kaybettiğini ama sandıkla aldığını ifade edecek bir meşruiyet alanını koyacak ama bu doğru değil. Mersin'le ilgili bir cümle söyleyeyim, bitireyim. Bakın Mersin Büyükşehir çok kıymetli bir belediye. Neden? Çünkü 4 kişiden biri o şehirde yaşayan Suriyeli. Neredeyse 4 kişiden biri Kürt kökenli. Neredeyse 4 kişiden biri Yörük nüfusunun yoğun olduğu. Kozmopolitik bir şehri yöneten bir belediye başkanı. Ve işini de iyi yaptığına inanıyorum. Ben hayır amaçlı bölgede bir okul yaptırmıştım Mersin'de. Prosedürleri, prosesler o kadar dikkatli biriydi ki hiçbir tolerans da tanımamıştı. Yani Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gerçekten de Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olabilecek önemli bir isimdi. Hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında bir rakip olabilme ihtimali dahi konuşulan bir ismin, bırakın Mersin'de başarılı bir belediye başkanı ülkede, bu ülkede Cumhurbaşkanı olabileceği ifade edilen bir kişinin de tutuklandığına şahit olduk. Neden? Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da yani Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçen ismin de tutuklandığına şahit olduk. Peki. Toplumun %62'si bu konuda rahatsızlığını dile getiriyor. İktidar buna kulak vermeli. Genel olarak bunu ifade edeyim.
0: Pekala. Ekranda bu arada bir son dakika bilgisi var. Hemen onu aktarayım efendim. Fon soruşturmasına ilişkin 3 isim ifade verecek. Cumhuriyet Başsavcılığından, İstanbul'dan gelen bir açıklama. Şöyle ki, fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve yine sosyal medya üzerinde kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağrel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir diyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Dolayısıyla konuyla ilgili de 3 isim ifade verecek. Son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza ben de seslendirmiş olayım. Dönelim tekrar bu konuyla ilgili özellikle belediyeleri de tam konuşurken Aytunç Bey'e de Mersin'le ilgili yorum yapmıştı ama Ataşehir'le ilgili yorumu nedir acaba?
2: Ben bunu Salı günü Ataşehir'le ilgili 2 veya 3 üyenin CHP'den istifa edeceğini söylemiştim zaten Habertürk yayınında.
0: Bu bağımsız olan kişiyi tanıyor musunuz? Ekrem Köse bağımsız.
2: Yok, tanımıyorum ama yaptığı görüşmelerden veya yapılan görüşmelerden haberdarım.
0: Yani AK Parti'ye mi oy verecek?
2: Çekimser kalması bile yeterlidir zaten artık. Yani oy vermese bile. Yani
3: oy kullanmaması
2: yeterli. Oy kullanmaması bile yeterlidir yani.
4: Zaten tablo onu gösteriyor.
2: Şimdi bu konudan önce şöyle fon meselesiyle ilgili de birkaç cümle söylemek istiyorum. Sonuçta gazeteci soru sorar, iddiayı dile getirir, anlatır, yanlış çıkar. O yanlışı da yanlış olarak söyler. Bu yanlıştı der. Ama şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması bir suç değilmiş. Edasıyla çağrılması.
3: Dezenformasyon çünkü, amaçlı ama.
2: Yani şimdi dezenformasyon da onu neye göre belirliyorsun? Diyorsun ki bu iddia budur, budur. Bu yanlıştır. Bak ben yanlış da çıkabilir. Gazeteci hata da yapabilir. Bu şey değil. Ama şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması apar topar bir şekilde. Sabahında çünkü savcılık, başsavcılık dedi ki bu soruşturmayla ilgili, fon soruşturmasıyla ilgili bir halk yanıltıcı bilgi verilirse sen soruşturma başlatacağız dedi.
3: Öncesi.
2: Ben şunu da kabul etmiyorum ayrıca. Bunu da söyleyeyim. Bugün Yeni Parti İzmir Milletvekili, evet, Ümit Özlale'nin Aile Bakanı Maynur Hanım'la ilgili yaptığı açıklamanın doğru çıkmamasından dolayı özür dilemesi gerekiyor bir kere.
0: Kendisiyle çok sert bir tepki diyor. Verdi Mahinur Hanım'a, evet, da iftiralı.
3: Ama bir milletvekilinin araştırmadan isim benzerliği üzerinden direkt bir bakanı hedef alması kabul edilebilir bir durum bakın, değil.
2: Hiçbir siyasi parti gazetecilik haber merkezi değildir. Haber merkezi gibi çalışmaz.
5: Ama ona rağmen Yeni Parti bugün post çıktı, dedi ki saat 15'i bekleyin, duyulmayanı duyacaksınız. Ha. Ki Ümit şimdi, Bey, Sayın Ümit Özlale benzer bir isim benzerliğinden benzer bir iddianın muhatabı olmuş ve bunu çok sert tepki göstermiş.
3: Twitter'dan kendisine yazmışlar.
5: Yani bunu söyleyen de herhangi bir siyasi, şimdi, herhangi bir tüzel kişilik değil. Birkaç böyle şey isimsiz hesap. Ona bilgisi, o kadar reaksiyon gösteren.
2: Şunun bilgisini de vereyim. Hatan
5: özür dileyeceksiniz diye.
2: Özür dileyeceksin tabii. Özür dileyeceksin, burada bir sıkıntı tabii yok. Ya burada hata yapmışsın.
5: Ama bugün mesela
2: da
5: mecliste, kürsüde konuşma sırasını başka bir milletvekiline devretmek suretiyle kenara çekildi. O kürsüye çıkıp Ümit Bey'in, ben böyle bir açıklama yaptım. Sayın Bakan, benim ifade ettiğim kişinin Bartın nüfusuna kayıtlı olduğunu, babasının Konya nüfusuna kayıtlı olduğunu, son TC kimlik numaralarının dahi örtüşmediğini söyledi. Böyle bir ithamda bulundum. Dolayısıyla kendisinden ve özür babasından...
3: Dilerim. Sen de kamuoyundan da özür dilemedin.
5: Ya o yani...
2: Şimdi o Hasan Özdemir denilen kişi...
5: O muhterem insanın ismi, ne suçu var ya?
2: Tabii Hasan Özdemir ismindeki kişi emekli öğretmenmiş. Evet. Oğlu da bankacıymış. Hollanda'da yaşıyormuş. Son bilgiyi yolladılar bana şimdi.
5: Ben de merak ettim.
2: Yani Mahinur Hanım'ın babası olduğu iddia edilen kişi. Hani, evet. Ama isim benzerliği. Şimdi işin bu boyutu önemli. Ve ikinci boyutu da şu. Eğer bir büyük soygun varsa, bu soygunun ortaya çıkması bütün Türkiye için, Türk halkı için çok değerli. Evet. Kim yapmışsa. Ama bu şekilde de yanlışlar ve bir taraftan oraya çekiştiren, oradan oraya yürüyen, İşte şu isim var, bu isim var diyerek puslu hava yaratan ve o puslu havanın içinde bir takım hesaplar yapanların da yanlışa düştüğünü ve şimdi, bu millete iyilik yapmadığını düşünüyorum. Şimdi
5: kullanık suda balık avlamak.
2: Evet, evet. Yani o doğru değil ama...
3: MHP İstanbul Milletvekili, Meclis Başkan Vekili Celal Adan bir paylaşım yaptı, bir açıklama yaptı. Hırsız, arsız kim varsa, bu milletin parasını kim çalmışsa, kim çalınmasına vesile olmuşsa şerefsizdir, adidir, namussuzdur dedi.
2: Evet.
3: Şimdi bu konuda herkes hemfikir zaten.
0: Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesela son açıklaması dedi ki milletin...
3: Sayın Bahçeli de aynı şeyi
2: söylüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da aynı şeyi
3: söylüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş aynı söylüyor. Adalet Bakanı bu işin üzerine kesinlikle ve kesinlikle gidileceğini
2: Kılıçdaroğlu,
3: ifade ediyor.
2: Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor, Sayın Özgür Özel de söylüyor. Şimdi, yani burada şimdi bu işte, ortak bir mutabakatla bu işin arkasında kim varsa, iktidardan da varsa, muhalefetten de varsa, kim varsa çıksın ortaya.
3: Bak, bu, ama bak, muhalefet bu işi sabote ederek Eğer

0: sulandırarak bu işin üstünün bir şekilde yani sulandırma sistemiyle örtüleceğini ya da şey yapılacağının altyapısını oluşturacak adımlar atıyor. Sen bilmeden bir bakanı hedef alıyorsun. Bilmiyorsun.
1: Bir bakan değil, iki bakan.
0: İki bakan. İki bakanı hedef alıyorsun.
1: Ya Ömer Bey.
0: Amacın ne? Bunun üzerinden acaba iktidarı yıpratabilir miyim? İktidarın içine şey.
2: Ama şu tartışma,
0: ya Adalet Bakanlığı bunu zaten
2: şu tartışma
0: yapıyor.
2: Şöyle ama bak bu tartışmada şu boyutu da kaçırmayacağız. Kaçırmamalıyız ya da. Bu sistemi kim yarattı? Bir. SPK'ya kim atadı? Buna kim göz yumdu? Bu fonların şişmesini kim sağladı? Bu hisselerin bu şekilde alım satımını bunların hepsini sürüyor. Ortaya çıkarılması gerekiyor.
3: Şimdi son durumda
4: insana,
3: biraz önce söylediğiniz gibi.
2: Yok. Ben zaten baştan söyledim. Günahsız. Orada beraberiz.
5: Şunu kaçırmayalım ama bakın arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi bakın Kübra Hanım özür diliyorum. Şimdi
3: kısaca alırsam çok az vaktimiz kaldı.
5: Herkes mutabıksa bugün mecliste ne oldu? CHP, İYİ Parti, Yeni Parti, DEM, Yeni Yol grubu ortak bir araştırma komisyonu kuralım dedi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Şimdi sen bu fon kriziyle ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulsa hem dezinformasyonun önüne geçilir hem de gazeteciler şüpheli sıfatıyla gözaltına alınıyor ya da ifadeye çağrılıyor.
0: Ya bugüne, kardeşim şimdi bugüne kadar, mecliste bugüne, bugüne şu anda kadar, mecliste bakın, bugüne
5: orta
0: kadar
5: orta yerde Türkiye'de çok ciddi bir
0: hayır,
5: kriz
0: hayır,
5: var.
0: Şöyle,
5: bakın fon krizi
0: reddedildi
5: var.
0: Diye ya, bu işin
5: niye mesela reddedildi?
0: Ay,
5: niye reddettiniz?
0: Cumhuriyet Halk Partisi parlamentoda çoğunluk sağladığı zaman o dönem itibariyle muhalefet partilerinin önergelerini kabul ediyor muydu?
5: Bakın şu anda bak
0: yani bu Mehmet Bey, meclisi,
5: çok bir şey var.
0: Meclisi benden de
5: şey.
0: İyi biliyorsunuz.
5: Bak, fon kriziyle ilgili herkes rahatsızlığını ifade ediyor.
0: Olabilir. Bu işi ben yaparım
5: nerede
0: diyor.
5: Nerede araştıracağız? Nerede araştıracağız?
0: Size bırakmam ben yaparım diyor. Yani
5: bu noktada ama siz bilirsiniz onu. Araştırma komisyonu kurduğumuzda meclisteki bütün grubu olan partiler oraya dahil olur zaten.
0: Tamam.
5: Yani o anlamıyla araştırma komisyonu fon
0: zaten
5: krizi...
0: yapıyor. Adalet Bakanlığı bu işi zaten mecliste, bu iktidara iktidarın içinde biri olsa bile bu işi
5: Mehmet Bey,
0: bir şey söyleyeyim. Hayır, bu işi ortaya çıkaran Adalet Bakanlığı.
5: O zaman ya,
3: tamam, şimdi
0: bir sene öncesinde tamam, başvuruda yapan bugünün Adalet Bakanlığı.
2: Hayır, mecliste de komisyon kurulmasına engel değil ama Adalet Bakanlığı'nın bunu
0: İktidar yapar bu işi. Yani ya, muhalefete niye bıraksın?
2: Muhalefetle birlikte yapmasın.
0: Muhalefete niye bıraksın kardeşim?
2: Ama biz Zeynel Emre açıklamaz.
0: Ben sana niye bırakacağım ya? İktidar ben yaparım her şeyi.
3: Demek sevgili bir sorun.
2: Zeynel Emre
3: herkes
2: var. Ama Zeynel Emre açıklamasaydı biz Fatma Betül Sayan Kaya'nın durumunu öğrenebilecek
0: niye?
2: Miydi?
0: Adalet Bakanlığı süreci yürütüyordu ama.
2: Ama peki, öğrenebilecek yani. Miydi?
0: Niye öğrenemeyecektik? İfşa etti.
2: Ya ama bir ay sonra
0: her şey ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı sessiz sedasız bu işi ortaya çıkaracaktı.
2: Azından, muhalefetin de rolü var hayatta.
0: Muhalefet ifşa
2: değil.
0: Etti ortaya
2: ama
0: çıkardı.
2: Bu Mahir Hanım'la yapılan bak yanlıştır. Bu doğru değil.
1: Mahir Hanım'la yapılan da yanlış.
2: Ömer Bolat'la ilgili yapılan
1: yanlış.
2: Bunların hepsi sağlam bilgiler olur.
1: Ucundan kıyısından tanıyan herkes bilir ki çok böyle çok yani siyaseti görüp görebilecek.
0: Hayır, açıklamada bu işin içinde diye söylendi. Yani. Özür dileme yok. Bu, bir açıklama yok. Bunlar biz yanlış yaptık yok.
1: Bu peki, maalesef
0: çamura dizi kalsın.
1: Son bir cümle rica edeceğim sizden. Ben farkındayım sıkışıklığın ama bu bulanık suda balık avlama taktiği bu işin ciddiyetini de kaçırır. Masum insanları hedef göstermek yarın öbür gün gerçekten bu işe bulaşan insanlarla ilgili veriler ortaya çıktığında onların üzerindeki şüpheyi de azaltır.
3: Pekala.
1: Benzer bir yaklaşımı sizin milletvekiliniz de yaptı Sayın Cevdet Akay yani. Hiç konuyla alakası olmayan AK Partili isimleri bir torbaya doldurup adamlar sonra kendilerini anlatmaya çalışıyorlar yani.
3: Pekala. Yok rica ediyorum. Daha fazla uzatmayalım konuyu çünkü
1: ama
3: süremizin çok sonuna
1: burada.
3: Geldik. Ya, son olarak ben Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini
1: bu işi tartışılsın demek. Ben bu konuda size hak verebilirim. Ama siyaseten bu iş tartışılsın demek. Masum insanlara da
5: araştırma komisyonunda MHP'de olacak
1: gerektiğini ben adlarında getirmiyor.
3: Pekala.
1: Ya.
3: Şimdi efendim süremizin artık sonuna geliyoruz. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan da son açıklamasında dedi ki milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar hesabını verecektir. Hukuk ve kural dışılığa göz yummayacağız ifadelerini kullandı. Tam da şöyle sona gelirken son olarak bir arkadaşlar İBB'deki aritmetiği de görelim. Çünkü biraz önce Ataşehir'den bahsettik. Şöyle neredeyse her hafta artık şöyle İBB'deki son durumada bir bakıyoruz. Ona da bir bakalım dediğim dediğimiz gibi eğer Yargıtay'da bekleyen dosyalar var. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığına ilişkin, eğer suçlu olduğuna ilişkin bir değerlendirme olursa yeniden seçim yapılması gerekiyor İBB meclisinde. Son durumda da CHP'nin 154 sandalyesi var. Cumhur İttifakı'nınsa AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi toplamında 138 sandalyesi var. Arada şöyle bir 16 fark var. Şimdi önümüzdeki hafta biz neyi göreceğiz? Ataşehir'i göreceğiz. Orada acaba durum nasıl olacak? Hatırlarsınız 6 meclis üyesi geçmişti. Biri İBB meclis üyesiydi yine onların da. O da aslında bu aritmatiği değiştirmişti. Süremizin artık sonuna geldik ama İBB ile ilgili son bir cümle eklemek isteyen varsa Aytunç Bey, ne olacak
2: Cumhuriyet
3: İBB'de?
2: Cumhuriyet AK Partisi içinde 12 demli var. Bunların ne yapacağını bilmiyoruz. Ama biz şunu bilmiyoruz daha. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir karar çıkacak mı?
3: Evet.
2: Birincisi o. İkincisi, dün Müftüoğlu iddia atmıştı ortaya. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almayı düşünmediğini, yani bu şekilde almayı düşünmediğini söyledi. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Önümüzdeki süreçte, ama benim düşünceme göre Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde böyle bir İmamoğlu'na bir yasak gelirse kazanmayı ister ve alır. Çünkü seçime doğru o 2-1,5 yıllık süreçte de belediyenin imkanlarını kullanma süreciyle
1: diyebiliriz. Şöyle konuşuluyor, yani CHP'den AK Parti'ye geçen bir belediye başkanı İBB'nin başkanı olma ihtimali var. Bu da konuşuluyor. Çünkü İstanbul'da ters tepkiye sebebiyet verebileceği konuşuluyor. O yüzden CHP'den gelen bir belediye başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olma ihtimalinden de bahsedildiğini ifade edelim.
3: Ben bunu çok hiç teşekkür ederiz. Hiç duymamıştım.
5: Bakın, yani gerçekten matematik, belediye meclis üyelerinden matematiksel hesaplar halkın iradesinin gaspıdır. Yani Üsküdar'da da, Ataşehir'de de, İstanbul Büyükşehir'de de halkın iradesi CHP'yi tercih etmiştir. Yani normal AKP seçmeninde, MHP seçmeninde toplumsal vicdan da bu masa başı oyunlarına tavır koymalıdır.
3: Pekala. Efendim, Taha Hüseyin Karagöz, Mehmet Müftüoğlu, Necdet Saraç, Murat Gezici, Aytunç Erkün ve Nasuhi Güngör konuklarımızı çok teşekkür ediyoruz kıymetli katkılarınız için. Kısa bir ara.

Efendim, Türkiye'nin nabzının artık sonuna geldik. Konuklarımızı da uğurladık. Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, Nefes Gazetesi yazarı Aytun Çerkin ve Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bu akşam bizimle birlikteydi. Bir kez daha teşekkür edelim. Bu arada bir yandan da Maltepe'deki gelişmeleri takip ediyoruz. Hemen size son bilgileri de aktarayım efendim. Malumunuz 7 katlı bir binaydı, çökmüştü ve ne yazık ki iki vatandaşımızı o noktada kaybettik. Gözümüz kulağımız Maltepe'de muhabir arkadaşımızla o noktada az önce Sayın Valinin açıklamalarını sizinle paylaştık. 3 kişiyi arama çalışmaları Maltepe'de sürüyor. Yine Sayın Valinin aktardığından size anlatıyorum. 6 kişi hastanede, biri ağır dedi. Hayati tehlikesi yok bu vatandaşlarımızın diye de yine Sayın Vali Davut Gül de bildirdi. Gözümüz kulağımız o noktada, 7 katlı bir binadan söz ediyoruz. 12 daire vardı. 33 kişi yaşıyordu ve 1987 yılında yapılmış olan 39 yıllık bir binaydı ve ne yazık ki bu 7 katında 4 katının kaçak olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Bakalım, umarız iyi haberler gelir. 3 vatandaşımızın da o noktada kurtulduğuna ilişkin takip etmeyi sürdürüyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Oldukça da zorlu çalışmalar. Yani bir madenci gibi aslında o noktaya ulaşmaya çalışıyor şu sıralarda arama kurtarma ekipleri. Son durum böyle efendim. Birazdan gece raporunda Evren Aydın sizinle birlikte olacak. Hem Maltepe'deki gelişmeleri hem de gün boyunca neler yaşandı hepsini size aktaracak. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı

içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: habere dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Tuğba Södekoğlu Kınay'la gün başlıyor. Sena Alkan'la para gündem. Selen Gül Dayıoğlu'yla spor bülteni. Serap Belet'le gün ortası. Ayşe Süberker'le haber hattı. Dilek Gül'le HT 360. Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk manşet. Semiha Şahin, Esra Toptaş, akşam haberleri. Faruk Aksoy'la ana haber. Evren Aydın'la gece raporu. Ahmet Arı, Nurdan Hüsrev, gece bülteni. Habertürk, gücü özgürlüğünde.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Efendim iyi geceler, hoş geldiniz Haber Türkiye'ye. Gece raporuna Evren Aydın ben Deniz. Her gece olduğu gibi Türkiye'nin, dünyanın gerçek gündemi gece raporunda olacak. Günün öne çıkan hadiselerini, bilmeniz gereken her şeyi 2 saat boyunca paylaşacağız. Sıcak noktalara, sıcak duraklara uzanacağız ve konuklarımızla küresel gelişmeleri de masaya yatıracağız. Hayatın nabzını yine birlikte tutacağız. Ama önce gelsin başlıklarımız. İstanbul Güne üzücü haberle başladı. Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çöktü ve 2 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Kısa süre önce Vali Davut Gül'den olay yerinden açıklamalar geldi. Neler söyledi? Hemen oraya gideceğiz ve aktaracağız. Ve fon ödemesine ilişkin yatırımcı tutarları da bankalara aktarıldı efendim. 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı. 43.643 yatırımcıya 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Yol haritasına dair önemli detaylar var. Birazdan gece raporunda olacak. Ve dünyada Rusya'da yaşanan zatüre kaynaklı veba enfeksiyonu ve buradan kaynaklanan ölüm gündemde. Önce veba salgını iddiaları konuşulmuştu. Ardından çok çarpıcı bir iddia, Sovyetlerden kalma biyolojik silah iddiaları ortaya çıktı. Dünya yeniden bir büyük bir bilinmeze mi sürükleniyor? Tüm detayları ele alacağız. Çok daha fazlası için başlayalım. İlk durak İstanbul Maltepe olacak. 7 katlı binanın 3 katı çöktü. 2 kişinin öldüğü olayda 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor efendim ki binanın o kontrollü kısmi yıkımında artık sona geçildi ve sismik arama yapılıyor. Habertürk muhabiri Buse Deviren, Maltepe'de binanın çöktüğü o noktada elinde önemli bilgiler var. Hepsini öğreneceğiz. Buse, neler aktaracaksın? Neler yaşanıyor orada şu anda?
1: Evet, uzunca bir saat geride kaldı. Şimdi biz sizlere tepeden görüntüsüyle birlikte arama çalışmalarını ekranlarınıza taşıyacağız. Ben şöyle kenara çıkacağım ve Mertcan'ın ekranlarınıza getirmesini isteyeceğim görüntüleri. Sabah 5.40 civarında ne yazık ki bu elim hadise İstanbul'da yaşandı. Ve 2 vatandaşımız hayatını kaybetti bu kısmi çökmeyle birlikte. Ve akabinde de oluşan tüm gelişmeleri aktaracağım ama şu an görüntüler ekrana sıcağı sıcağına geldiği için şu an ne olduğu isterseniz ondan bahsedelim ve gün boyu neler oldu onları aktaralım. Şu an gelinen aşamada bina kontrollü bir şekilde yıkıldı ve yapılan tespitler sonucunda 3 kişinin arama çalışmalarına başlanıldı. Lokal bölgeler belirlendi. 3 kişinin olma ihtimali değerlendirilen bölgeler var. O alanlarda da şu anda tünel işlemi, yani galeri açılma işlemi yapılıyor. Oluşturulan o tünellerle birlikte arama kurtarma ekipleri de alana intikal etmeye, inmeye çalışıyor. Bizim gözle gördüğümüz kadarıyla 3 farklı alanda bu işlem yapılıyor. İlk etapta 2 farklı alandı, sonrasında 3'e çıkartıldı. 3 kişi olduğunu biliyoruz zaten şu anda enkazın altında kurtarılmayı bekleyen. Dolayısıyla 3 farklı noktada aslında o 3 kişiye işaret ediyor. Ekipler bir yandan işte binanın kontrollü yıkımının ardından oluşan moloz yığınlarını alandan kaldırmaya çalışıyor ki ekipler daha rahat çalışabilsin diye. Diğer taraftan da açılan o tünellerle birlikte, çünkü ne kadar derinlikte olduğu da bilinmiyor aranan o 3 kişinin. Dolayısıyla biraz böyle iğneyle kuyu kazarcasına bir işlem yapılıyor orada arama kurtarma ekipleri tarafından. Bir iş makinesi giremez bu aşamada artık o lokal olarak belirlenen bölgelere. Arama kurtarma ekipleri zaman zaman

kendisi yardımıyla alanlarda bir delik oluşturup akabinde de neredeyse elleriyle aslında o taşları çıkartıyorlar ve orada öbek öbek gördüğünüz gibi alanlarda da yuvarlak oluşturan bölgelerde de alanları açıldı. Şu anda Mertcan'ın ekranlarınıza getirdiği alanlarda 3 farklı noktayı görüyorsunuz. Bir tanesi uzakta, diğer ikisi birbirine daha yakın kısımlarda. İstanbul Valisi Davut Gül dakikalar önce bir açıklama yaptı. Kendisine şu soruyu yönelttik. Efendim, bulabildiniz mi? En azından yerleri tespit edilebildi mi bu 3 kişinin, 3 vatandaşın dedik. 3 aşağı 5 yukarı yerleri belli ve o alanlar üzerinde şu anda çalışmalar yürüyor dedi İstanbul Valisi. Ancak üzücü durum şu ki bu 3 kişiyle bir iletişim kurulamadı. Bir sismik arama yapıldı, sismik dinleme yapıldı. Buradaki jeneratörlerin, iş makinelerinin hatta dronların bile tamamı indirildi. Hiçbir şekilde sesin olmaması sağlandı ve sesimi duyan var mı diye seslenildi. Ama ne yazık ki içeride olduğu değerlendirilen 3 kişiden bir haber alınamadı, bir tepki alınamadı. Bu 3 kişinin birinin 20, diğerinin 40. Üçüncüsünün ise 60 yaşında olduğu biliniyor. 3 farklı kişiden bahsediyoruz. Yine 3 farklı alanlarda arama çalışmaları yapılıyor. Gün boyunca aslında etap etap ilerlendi ekipler tarafından. Neler yapıldı? İlk önce bir yaşam koridoru oluşturulmaya çalışıldı. Enkazın olduğu bölgeden ekipler girerek vatandaşları kurtarmaya gayret etti. Ama milim milim ölçüm yapıldı ve bu binanın, kısmi çöken binanın bir noktada kaymaya başladığı tespit edildi. Dolayısıyla ekipler de maalesef kendilerini riske atamadılar, atamazlardı. Ve sonrasında da başka bir yol izlenmeye gidildi. Ne yapılacak dendi. İşte aslında tam olarak maden ocaklarında yapıldığı gibi zemin sağlamlaştırdı. Zemine bazı materyaller yerleştirildi. Ve akabinde de bina üst kattan kontrollü bir şekilde yıkılarak aslında yükü alınmış oldu. Alt kattan yük alındı ki işte şu şekilde, bu şekilde tam olarak gördüğümüz şekilde üst taraf komple temizlendi. Üst tarafların da bu arada komple tek tek itfaiye yardımıyla merdivenlerle kontrol edildi. Yukarıda da bir vatandaş var mı diye. Her yer kontrol edildikten sonra yıkıma başlanıldı. Bina kontrolü yıkıldı tamamen ve üst kat sıyrıldıktan sonra aslında bizim şu an gördüğümüz alan binanın çöktüğü bölge. Yani o 7 katlı bir bina, 6 artı 1 şeklinde olduğunu düşünebiliriz. 3 katı çöktüğü için şu anda aslında 3 katın üstünde bu ekip arama çalışmasını sürdürüyor. O üst katta kalan da diğer 4 katta ekipler tarafından yıkıldı ve molozlar şu anda üzerinden alınıyor. Çünkü bu şartlar altında yük bu kadar ağırken ve kayma riski devam ederken, kayma devam ederken ve yıkılmanın da olması ihtimali varken ekipler çalışmalarına ne yazık ki devam edemezlerdi. Dolayısıyla böyle bir yöntem izlenmiş oldu. 20 yaşında genç biri var içeride. Diğeri 40 yaşında ve 60 yaşında 3 vatandaş olduğu söylendi. Ne yazık ki 2 kişinin vefat haberi oldu bu alanda. Şimdi şu alanda tam olarak göremiyorum, arkadaşlarım uyarıyor. İstanbul Valisi Davut Gül de şu anda hala bölgede. Mertcan, görebiliyor musun? Yine kontrollerine devam ediyor. AFAD müdürü de yine burada. Çevrelerde yine bilgi alabilmek adına İstanbul Valisi Davut Gül AFAD ekiplerinin yanına doğru ilerliyor. Sıcağı sıcağına tüm bilgileri bizler de aktarmaya sizlere devam ediyoruz bu alandan. Ne yazık ki bir kişi hemen enkazın içerisinden cenazesi çıkartıldı. Bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini biliyoruz. İstanbul Valisi yaptığı açıklamada da şunu söyledi. 6 yaralı vatandaşımız var. Bunun 5'inin durumu iyi. Tedavi altındalar ama birinin durumunun da ağır olduğunu söyledi yine. Davut Gül'ün açıklamaları bu yöndeydi. Tıpkı bir maden ocağında yapılan çalışma gibi dedi. Alt kısma zemine bir bariyer oluşturuldu. Binanın kontrolsüz bir şekilde yıkımı önlensin diye, kayması önlensin diye. Akabinde de gördüğünüz bu iş makineleri de üzerindeki alanda en azından işte o yükü kaldırabilmek adına çalışmalar devam etti. Bakın obruk şeklinde hemen gösterebiliyor musun Mertcan? Biraz daha belki yakınlaşırsak ben de kontrol ediyorum. Bakın gördünüz mü? Orada işte birinin

0: olduğu tahmin ediliyor. O üç kişiden biri orada ve şu anda da o alana yoğunlaşılmış durumda. Zaman zaman da tabii ki ona yaklaşma ihtimali göz önünde bulundurularak da sismik dinlemelerde başlayacak. Sesimi duyan var mı diye buradan telkinde bulunacak. Dileriz ki hayattalardır ve duyulur. Hemen şu dumanı gösterebilir misin Mertcan? Neden bu duman çıkıyor onu da sorduk valiye. Neden hala yangın var içeride diye. Çünkü talihsizlikler bu binayla ilgili üst üste geldi. Burada bir kumaş satım yeri vardı, bir dükkan vardı. Hala daha ne yazık ki o kumaşlarda yangın çıkmaya devam ediyor. Kontrol altına alınıyor ama tekrarlıyor. Yeniden şimdi bizim yayın yaptığımız bu esnada bir kez daha yangın tekrarladı. Zannediyorum ki dumanlar yeniden yükselmeye başladı. Vali şunu söyledi, zaman zaman kontrol altına alınıyor ama kesin sebebini bilmemekle birlikte kumaşlardan bir yangın çıktığını tahmin ediyoruz dedi. Şimdi o yangın bir kez daha başladı. Ne yazık ki tabii eğer aşağıda bu üç kişinin de yaşadığını varsayarsak maalesef o oksijen sıkıntısına bir de bu dumanlar ekleniyor. Dileriz ki güzel haberler alabilelim onlardan da. Ekranlara canlı olarak Habertürk kamerasında şu anda getiriyoruz. Ekiplerin hummalı çalışması, bakın AFAD ekipleri açtıkları o obruk genişliğinde böyle geniş bir alan açtılar kendilerine ve oradan kendilerine bir tünel açarak aşağıya doğru inecekler ve birinin olup olmadığını tespit etmeye gayret edecekler. Üç farklı noktada, üç farklı alan açıldı, tünel açıldı. O galerilerden de vatandaşların sağ salim şekilde çıkartılabilmesi hedefleniyor bu aşamada. Bir kişinin ağır yaralı olduğunu söyleyelim sizlere. Beş kişinin de sağlık durumu şu anda iyi. 11 vatandaş da kurtarıldı sabahtan bu yana. Arkamda gördüğünüz görüntü bir deprem görüntüsü değil ne yazık ki. Maalesef deprem olmadan İstanbul'da bir bina bugün kısmi şekilde yıkıldı ve kontrollü şekilde de tamamen yıkılmış durumda. Üç vatandaşımız aranıyor. Yakından takip ediyoruz gelişmeleri. Gece boyunca da aktaracağız sizlere Evren.
1: Buse Devren, teşekkürler. Arama kurtarma çalışmaları çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Birlikte izledik. 20, 40 ve 60 yaşlarında 3 vatandaşın kurtarılması için çok yoğun bir çalışma var. Yeni bir açıklama olursa, yeni bir gelişme meydana gelirse hemen Maltepe'ye döneceğiz ama bir diğer sıcak hadiseyle devam edelim. Fon soruşturmasında yanıltıcı bilgi yayma suçlamasıyla gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç'in ifade vereceği belirtildi efendim. Önemli detaylar var. Habertürk muhabiri Gizem Türemen hepsini bizlerle paylaşacak. Gizem Türemen, söz sende.
2: Evren Aydın, 3 gazeteci fon soruşturması kapsamında ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamayı yürütülen fon soruşturmasına ilişkin basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıklamaları açıklamalar nedeniyle çağrıldığını açıkladı. Hangi 3 gazeteciden bahsediyoruz? İsmail Saymaz, Murat Arel ve Şaban Sevinç. Şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verildi şeklinde bir açıklama yayınladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Bu 3 gazeteci hakkında bir gözaltı kararı yok ancak savcılık 3 gazeteciyi de ifadeye çağırdı ve şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınacak, bunu biliyoruz. Ve bugün yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gelen önemli bir açıklama daha vardı, yine fon soruşturması ile ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin. Bazı sosyal medya hesapları ve dijital mecralarda soruşturmanın içeriğine ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım iddiaların kişi ve kurumlarla ilgili dezenformasyonların kamuoyuyla paylaşıldığı görülmektedir açıklamasında bulundu savcılık. Gerçeğe aykırı bilgilerin alenen yayılması, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecektir. Bu paylaşımları yapanlar hakkında başsavcılığımızca resen gerekli adli işlemler tesis edilecektir şeklinde sabah saatlerinde bir açıklama yayınlamıştı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve akşam saatlerine doğru da 3 gazeteci hakkında yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlaması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı bilgisi paylaşıldı. Şunu da hatırlatalım son olarak. Ticaret Bakanlığı fon soruşturması kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri sebebiyle gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Arel hakkında bugün suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Saymaz ve Arel'in kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde

0: şekilde iç içe geçirip alenen yaydığı ifade edildi. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım fon soruşturması kapsamında.
1: Gizem Türemen, çok teşekkürler. Habertürk muhabiri Gizem son gelişmeleri paylaştı. Fon soruşturmasına 3 gazeteci şüpheli sıfatıyla ifade verecek efendim. Devam edelim. Gündemimiz bir hayli yoğun ve hareketli. Fon soruşturmasında isimlerinin gündeme getirilmesi, bu arada bakanlardan da tepki geldi efendim. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş, babası hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı, net mesajlar verdi. Bakalım neler söylemiş.
2: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
3: Fon soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasını bu sözlerle yalanladı. Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti.
2: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
3: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddialara mecliste tepki gösterdi. İsim benzerliğine dikkat çekti.
2: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum.
3: Ticaret Bakanlığı'da fon soruşturması kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri sebebiyle gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağarel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Saymaz ve Ağarel'in kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yaydığı ifade edildi. Bakan Bolat, fon soruşturmasında adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda olarak tanımlayarak iddiaları yalanlamıştı.
1: Evet, güne yansıyan iddialar, yanıtlar böyleydi. Bu arada A1 Kapital, Buls ve Pardus'un 17 fonundaki 43.643 yatırımcı ödemelerde başladı efendim. Bu yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak ve süreçte 5-6 ay içerisinde tamamlanmış olacak. Peki yol haritası nasıl işleyecek, ödemeler nasıl yapılacak, izleyelim.
4: 43.643 yatırımcıya ödemeler başladı. Fonlardaki tasfiye sürecinde ilk somut adım atıldı. Fon Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlar çerçevesinde harekete geçildi. İlk etapta A1 Kapital, Buls ve Pardus bünyesinde bulunan 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemeleri yapılmaya başlandı. Ödemeler bu fonlarda 1 milyon liraya kadar parası olan yatırımcılara yapılıyor. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56.614 kişiye olan tasfiye kuralları çerçevesinde ödemelerin hızla yapılması hedefleniyor. Peki ödemeler nasıl yapılacak? Öncelik küçük yatırımcı ve para piyasası fonlarına verilecek ödemelerde olacak. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ara ödeme ile 1 milyon liraya kadar paralar geri ödenecek. Ana parasını çekmiş olanlara ise ödeme yapılmayacak. Ara ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Hesaplama Takas Bank'tan alınacak fiyat bilgileriyle yatırımcıların hak edeceği tutarlarla yapılacak. Ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacak. Fonlarda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak. El konulan varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılacak ve ödemelerde değerlendirilecek. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Olağanüstü tasfiye kurullarına ve ödemelere ilişkin kanun teklifinin de meclise sunularak bu ay içinde yasalaşması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin bu ay içinde tamamlanması planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, küçük yatırımcılara ödemelerin yapılmasının ardından sıra 1 milyon lira üstünde yatırımı bulunanlara gelecek. Bu kişilere ilk etapta 1 milyon lira ödeme yapılacak.
1: Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda sorumlulara ilişkin gereğinin yapılacağı mesajını verdi. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız dedi.
4: Alnımız ak, başımız dik mesajı verdi. Sorumlulara gereğinin yapılacağını vurguladı. Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda atılan adımların topluma anlatılması gerektiğine dikkati çekti. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız. Sorumlulara gereken yapılacak ifadeleri...

0: ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine partiye yönelik kara propaganda yapıldığı uyarısı da yaptı. İdari ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağına dikkat çekerek, kara propagandaya geçit vermeyin mesajı verdi. MYK toplantısında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı da sunum yaptı. Bilgilendirmede ön plana çıkan başlıklar, Almanya özelinde Avrupa genelinde aşırı sağ ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin kanuni düzenlemeler oldu. Yurt dışındaki çifte vatandaşların yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri durumunda Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmaları yönünde bir kanun çalışması yapılması gerektiği de toplantıda ifade edildi.
1: Bu arada Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in de fon soruşturmasına dair ortaya attığı bazı iddialar vardı. İşte o iddialara Adalet Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiası yalanlandı. Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır ifadesi kullanıldı.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasında sızıntı iddialarına dair Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi.
3: Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır.
2: Bakanlıktan yapılan açıklamada soruşturmanın mali veriler doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir.
2: Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada fon soruşturması spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir denildi.
1: Fon hadisesinde güne yansıyan tüm gelişmeler böyleydi. Geçelim terörsüz Türkiye sürecine. Şimdi AK Parti heyeti mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Önemli bir görüşmeydi. O görüşmede mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna dair fikir alışverişinde bulunuldu. Bu arada Habertürk'ün edindiği özel bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti DEM Parti komisyonun üye sayısına dair görüşünü de iletti.
2: Mecliste terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldi.
4: Önemli bir görüşme olduğunu söyledi.
2: Görüşmede AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulundu. Görüşmede terörsüz Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti komisyonun üye sayısına ilişkin DEM Parti heyetine görüşünü iletti. Görüşmede AK Parti'nin izleme komisyonunun üye sayısının süreç komisyonunun üye sayısından daha az sayıda olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre üye sayısı için 15, 17 ve 20 rakamları üzerinde duruluyor. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin görüş alışverişi yapmak üzere siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda üye sayısına ve komisyonun yapısına karar verilmesi bekleniyor. Grubu olan partilerin komisyonda yer alıp almayacağı da toplantıda netleştirilecek.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepkili. Bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak selam vermezdim dedi. Gündeminde fon soruşturması ve erken seçim tartışmaları da vardı.
5: Zaten ben adayım, bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?
0: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Sandığı işaret etti.
5: Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin İzmir'e bir kayyum atadığını görmüş durumdayız. İlk sandıkta

0: İzmirli gerekli hesabı verecektir.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk etti. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası CHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
0: Sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başından gelmiş.
1: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
0: Şimdi komisyona gerek yok diyorlar. Hızla anayasayı açacaklar ve şöyle diyecekler. Üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda Meclis Araştırma Komisyonu kurulamaz.

0: Ne olur. O bir erken seçim olmaz. O anayasanın arkasından dolaşma olur. Biz bu suça alet olmayız dedim. Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız. Bir hafta önceki seçim. Onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bir saldırı anlaşması olmadığını söyledi. Türkiye'nin başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağının da altını çizdi Fidan ve anlaşmanın meclise gönderilmesi için de çalışmaların tamamlandığını söyledi.
2: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
3: Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dair konuştu. Anlaşmanın meclise gönderileceğini söyledi.
2: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor.
3: Fidan, Gazze Barış Planı'na da parantez açtı.
2: Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
3: Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ise AB ilişkilerinde Türkiye'nin yanındayız dedi.
4: Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yanında durdu. Her diyaloğu destekledi. Macaristan Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki dostudur.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı planı acaba var mı? Bu konuda bazı tartışmalar vardı ama şimdilik Amerikan Başkanı Trump buna noktayı koydu. 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar biz İran'a saldırmayacağız dedi. Aslında diplomasiye de biraz kapı açtı ve verimli görüşmelerin yürütüldüğünü ifade etti Trump.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydetti. İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti. 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. İran ham petrolü ve petrol ürünlerini taşıyan 17 gemiye yaptırım uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine yetkilisi, ablukanın dışında bulunan gemilerde İran'a ait yaklaşık 20 milyon varil ham petrol kaldığını söyledi. İran, ham petrol taşıyan gemilere hem yükleme hem de boşaltma işlemlerini durdurdu dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylerken, Tahran'dan uranyum zenginleştirme işlemleri hakkında açıklama geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin zenginleştirmeden kesinlikle vazgeçmeyeceğini söyledi. İran nükleerinin bilim ve teknoloji amacıyla kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini anlamlı şekilde azaltması gerektiğini söylemişti.
1: ABD-İran savaşından Rusya'ya geçeceğiz. Veba salgını şüphesi dünyayı alarma geçirmiş durumda. Bir laboratuvar görevlisinin ölmesinin ardından gelen ikinci can kaybı ki Rusya her ne kadar bunu reddetse de şüpheleri iyice artırdı ama bir yandan da çok daha ciddi bir iddia gündemde efendim. Kaosun aslında sebebi

0: genetiği değiştirilmiş biyolojik silah olabilir mi? Çarpıcı bir iddia. Şüpheli vakaların perde arkasında neler olabilir? Merak edilen her şeyi Üsküdar Üniversitesi Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu'yla konuşacağız. Kaan Hocam hoş geldiniz Habertürk'e gece raporuna.
1: Merhabalar.
0: Merhaba efendim. Şimdi biyolojik silah şüphesi önemli. Çok gerçekçi bir senaryonun parçası olabilir mi? Birazdan soracağım efendim ama her şey 2 Ekim'de başladı. Sibirya'da bir veba araştırma merkezinde laboratuvar çalışanının nedeni bilinmeyen zatürreden ölümüyle tedavi gördü hastane, karantinaya alındı, temas eden kişiler gözlem altına alındı. Şimdi efendim Rusya net biçimde Sibirya'da salgın çıkma riski yok diyor ama spekülasyonların da ardı arkası kesilmiyor. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Sizce durum gerçekten kontrol altında mı efendim? Yani endişelenmemiz gerekiyor mu?
1: En son bu soruyu birkaç yıl önce yine Covid salgınında bana sormuşlardı televizyonda. Bu sorunun cevabını yine aynı şekilde vereceğim. Bilme ihtimalimiz yok. Çünkü hiçbir ülke, çünkü dünyanın şu anda dünya üzerinde 600-800 civarında buna benzer laboratuvar var. Yani son derece tehlikeli, çiçek gibi, veba gibi, Ebola gibi, Marburg gibi aklınıza gelebilecek en kötü hastalıkların saklandığı 700-800 civarında laboratuvar var dünyanın çeşitli bölgelerinde. Rusya'nın Sibirya bölgesi de bunlardan bir tanesi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla orada olan herhangi bir problem, herhangi bir salgın riski olsa dahi son ana kadar hiçbirimizin haberi olmayacak.
0: Son ana kadar hocam, bu ya oldukça çarpıcı bir bilgi hocam.
1: Maalesef, çünkü
0: yani
1: oradan,
0: dolayısıyla o zaman sorduğum sorunun yanıtı az da olsa biraz endişelenmeliyiz gibi, doğru mu?
1: Yani bu tarz haberler beni her zaman endişelendirir. Yine Covid'de aynı şekilde bana bir arkadaşım sormuştu, endişelenmeli miyiz? Evet demiştim, endişelenmeliyiz. Eğer böyle bir şey varsa birkaç aya hepimiz bu hastalıkta tanışacağız. Dediğimin ikinci veyahut da üçüncü ayıydı. Biz kendi ülkemizde de bununla savaşmaya başlamıştık.
0: Yani lakin bir benzerlik kurmanız da enteresan tabii hocam. Bakış açınız tabii çok kıymetli, çok değerli.
1: Şöyle, ben biyogüvenlik uzmanıyım. Sonuçta riskleri değerlendiren bir insanım.
0: Evet.
1: Yapılan açıklamalar açıkçası beni çok tatmin etmiyor. Neden?
0: Çünkü hocam Rusya'dan gelen açıklamalar zaten kimseyi tatmin ediyor. Ne Amerika Birleşik Devletleri, ne Dünya Sağlık Örgütü, ne Avrupa Birliği'ni. Yani herkeste ciddi bir tedirginlik hakim bugünlerde.
1: Kesinlikle. Ben de aynen bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu tarz durumlarda tedirgin olmakta bir zarar, bir bias görmüyorum.
0: Evet.
1: Çünkü tedirgin olmayıp rahat davranmak bu tarz durumlarda riski göz ardı etmektir. Tabii ki panik olalım demiyorum. Panik olacak bir durum şu an yok. Elbette yok. Ama biyogüvenlikte risk analizi ve risklere karşı olan savunma her zaman az da olsa bu riske karşı son derece kuvvetli önlemlerin alınmasıdır. Siz kuvvetli önlemlerinizi alırsınız, haberler iyi olur olmaz, onu zamanla görürüz.
0: Peki hocam, hem bu önlemler alınıyor mu sizce, hem şöyle bir baktığınızda neler görüyorsunuz, hem de şimdi laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesiyle ilgili ya spekülasyonlar çok ciddi. Yani Rusya ve ABD arasında, büyük güçler arasında karşılıklı atışmalar var. Trump'tan üst üste açıklamalar geliyor. Yani bu noktada bir virüs söz konusuysa bunun Rusya dışına yayılma olasılığına dair neler söylersiniz? Yani böyle bir risk var mı?
1: Ya eğer Rusya dışına yayılırsa, yani biz çok yakınız biliyorsun, ticari rotalarındayız. Ticaretimiz çok kuvvetli. Yani hemen üzerimizde, Karadeniz'in üzerinde, yani çok yakın gemi teması, uçak teması, karayolu teması, bunların hepsi var. Dolayısıyla bizi çok ilgilendiriyor. Yani Amerika'dan daha fazla risk altındayız. Dolayısıyla dışarıya gitme ihtimali, eğer Rusya bunu böyle bir şey var ise, tabii ki olasılıklar üzerine konuşuyoruz şu anda. Eğer böyle bir şey var ise, doğru konteyner edemezse, bunu doğru izole edemezse, karantinayı doğru uygulayamaz da yayılmaya başlarsa, o zaman oldukça risk altındayız. Zaten Rusya kendi ülkesinde

0: oldukça risk altında. Çünkü bahsedilen virüs, bahsedilen bakteri, çok özür diliyorum, Yersinia pestis, yani veba, bu ve pnömonik bir veba, insandan insana bulaşan akciğer enfeksiyonuyla devam eden bir veba olduğu için oldukça tabii ki takip edilen bir hastalık bu.
1: Zatürre vebası hocam çok şiddetli bir veba türü değil mi? Yani kişiden kişiye de çok rahatlıkla biraz bulaşma riski oldukça yüksek. Biraz o konuyu biraz açabilir miyiz?
0: Doğrudur. Üç tipi vardır bu vebanın. Bubonik veba, o bildiğiniz işte lenf düğümlerinin büyüdüğü, böyle boğazda böyle şişik şişik olan, ateşli geçen. Septisemik vardır, kana bulaşan, kanla yine ağır enfeksiyon yapan. Bir de bu pnömonik veba var. Bu da akciğerde pnömoni yapan, zatüre yapan ve son derece hızla ortaya çıkabilen, bir gün içerisinde bile ortaya çıkabilen, ciddi hızlı yayılan ve ölümcül olan bir hastalıktır. Ama neyse ki tabii ki belirli oranlarda antibiyotik tedavisi olması sevindirici, belirli oranlarda aşısının kullanılması sevindirici. Ve tabii ki hızlı yayılan ve hemen de, yani böyle 3 hafta 2 hafta gibi bir şey olmadığı için kuluçkası, yakalanması da daha kolay ve ağır enfeksiyon yapması dolayısıyla da yayılması da biraz daha zor. Yani COVID'le kıyaslamak gerekirse COVID'e göre yayılması çok daha zor bir durum. Çünkü o bir virüstü, daha da küçüktü, bu bir bakteri. Bunun biraz daha tabii ki şanslı noktaları var. Yani çok panik olmalı, dünyaya yayıldı ne olacak durumunda. Orta çağdaki gibi milyonlarca insanın ölmesi beklenmez.
1: Elbette. Şimdi hocam siz de biraz bahsettiniz. Yani uluslararası anlamda bu mevzu çok büyük dikkat çekiyor ki, yani bunda biraz Rusya'nın da payı var. Şimdi bakıyoruz, devlet televizyonunda bazı bilgiler yayınlandı. Ardından işte yani devlet destekli bazı haber kuruluşları da o haberleri geri çekmek durumunda kaldı. Bu da tabii soru işaretlerini bir hayli arttırdı. Bir de hocam bugün şimdi Amerikan medyasında da bazı iddialar ortaya atıldı ve vakanın yani antibiyotiğe dirençli veya genetiği değiştirilmiş bir biyolojik silah olma ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu konuda neler düşündüğünüzü çok merak ediyorum.
0: Elbette olabilir. Çünkü dediğim gibi bu 700-800 civarındaki bio safety 4-3, yani biyogüvenlik seviyesi 3-4 olan laboratuvarlar, özellikle biyolojik silahların da saklandığı ve biyolojik silah çalışmalarında yapıldığı yerler. Yani bunu zaten dünya biliyor. Tabii ki bu merkezlerde şu söylenmiyor. Mesela işte yani vebayla savaş merkezi veyahut da vebayla savaş çalışmaları gibi bu tarz çalışmalar yapıldığı tabii ki söyleniyor. Biyolojik silah yapacağız kimse demiyor.
1: Tabii.
0: Ama elbette bu tarz virüslerin, bu tarz bakterilerin kütüphanelerde tutulması ve bunlarla ilgili yapılan, özellikle gain of function dediğimiz, yani bir fonksiyon katılması, genetik olarak bir özellik eklenmesiyle yapılan, COVID'de de yapıldı bu çalışmalar.
1: Evet.
0: Çalışmaların çok tehlikeli olduğunu biliyoruz. Ve biz bilim insanları olarak bu çalışmaları aslında yapılmaması gerektiğini ısrarla dile getiriyoruz. Ama tabii ki bu çalışmalar maalesef insanlığın faydasına genellikle yapılan çalışmalar olmadığını da çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla onun da engellenmesi tabii ki zor. O sebeple gain of function çalışması olabilir, genetiği için değiştirilmiş bir bakteriyle karşı karşıya olunabilir, direnç geliştirmiş, multi drug resistant dediğimiz, yani birçok ilaca, birçok antibiyotiğe karşı dirençli bir bakteri ortaya çıkartılmış olabilir. Zaten biz buna biyolojik silah diyoruz. Böyle bir şeyse zaten vay halimize diyoruz.
1: Yani bunun da gerçeğe dönüşme ihtimali olduğunu söylüyorsunuz. Hocam biraz da 2000'li yılların başında, yanlış hatırlamıyorsam, şu Birleşik Devletler'de 11 Eylül sonrasında şarbonlu mektuplar vardı. Biraz da o dönemi hatırlattı bana. Ne dersiniz?
0: O zaman o dönemde tabii yani Antraks'ta da yani aynı şekilde özellikle Amerika'da biliyorsun posta idaresiyle yayılmış bir durumdu.
1: Can kayıtları da yaşanmıştı değil mi hocam?

0: Tabii ki aynı şekilde, çünkü şarbon da zaten oldukça ölümcül bir, biliyorsun, bakteridir. O yüzden yani bu tarz şeyler olabilir mi? Yani bunlar riskler. Zor, yani biyogüvenlik dediğimiz şey de zaten bizim ana bilim dalımız da, biyogüvenlik de KBRN alanı da zaten bu tarz risklerle ilgileniyor. Yani bunlar yok değil, dünyada var. Dediğim gibi 600, 700, 800 tane laboratuvar var. Son derece korkunç virüsler, bakteriler, genetiği değiştirilmiş veyahut da değiştirilmemiş kütüphaneleri olan birçok maalesef böyle laboratuvar var ve buna benzer kazalar da olabilir. Bazı tabii ki yani intentional şeyler de yani bile isteye yapılabilecek şeyler de karşımıza çıkabilir. Sonuçta dünyada savaşlar devam ediyor, biliyoruz, görüyoruz.
1: Evet hocam, şimdi Rusya'da kurbanla temas halinde olan bazı kişilerin %90'ından fazlasının gözlem altına tutulduğunu zaten duyurdu ama şimdi bazı ülkelerde yani herhangi bir durumu, vakayı yönetmek için şimdiden de hazırlıklara başladı. Bunların arasında da Litvanya yer alıyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu ülkelerin sayısı artarsa herhalde sanırım biraz daha endişe katsayımız artar mı? Ne dersiniz? Ya bir de hocam şu Rusya'dan böyle daha net açıklamalar gelmesi gerekmiyor mu böyle kritik bir süreçte? Daha şeffaf olunması.
0: Şimdi paniğe kapılmaması için dünyanın bu tarz durumlarda maalesef bilgi verme yani bu kadar, yani şeffaflık ilkesi göz ardı edilebiliyor. Çünkü burada birçok risk, birçok şey de düşünülüyor.
1: Yani
0: Yani
1: Rusya'nın
0: gelecekte
1: süreci nasıl yönettiğine dair görüşünüzü anlamaya çalışıyorum.
0: işte Rusya'nın nasıl yönettiğine dair, yani süreci, zaten bir ülkenin süreci yönetmesi mevcut gelecekte karşılaşabileceği risklerle de yani uluslararası anlaşmaların getirdiği risklerle de söz konusu.
1: Anlıyorum.
0: Şimdi bunu kabullenmek, efendim bunun biyolojik olarak değiştirildiğini ifade etmek ya da bunun ortaya çıkması başka bir takım problemleri de yol açabileceğinden ötürü birçok, yani katmanlı bir şekilde düşünülüyor. Yani halkın paniklemesi, dünyanın paniklemesi, ticaretin bir şekilde aksaması ya da ne bileyim dünyada olabilecek diğer riskler, birçok risk burada katmanlı olarak değerlendirildiği için bu kadar yani şeffaf bir cevap tabii ki alamıyoruz. Ama ülkeler tabii ki dediğim gibi, başta ne dedim ben? Burada Rusya'nın ne dediği önemli değil. Sizin nasıl önlem aldığınız önemli.
1: Önemli. Anlıyorum.
0: Çünkü burada siz bir ikinci taraf, üçüncü taraf bir yere, ülkeye risk için, böyle büyük bir risk için kendinize emanet etmezsiniz. Siz güvenlik önlemlerinizi en yüksek şekilde alacaksınız. Sonra durumu izleyeceksiniz.
1: Tamam. Peki. Hocam var mı son eklemek istedikleriniz ve şunu da unutmadan sorayım. Bugün de hocam yani dikkat çekici bir durumda. Rusya'da sağlık yetkilileri Sibirya'da ikinci bir veba kaynaklı ölüm vakası olduğuna dair o haberleri yalanladı. Bu ikinci vakaya dair var mı hocam elinizde bilginiz?
0: Maalesef yani şu anda dünyada kimsenin elinde doğru düzgün bilgi olduğunu ben
1: Ya
0: düşünmüyorum.
1: sosyal medyada bugün çok konuşuldu çünkü.
0: Bugünden, yani o günden itibaren açıkçası yani çok sık bir şekilde zaten spekülasyonları duyacağız. Yani
1: Evet.
0: birçok spekülasyon olacak, birçok haber de olacak, bundan sonra da olacak. Ama tabii ki bunlara daha böyle sakin yaklaşmak da gerekiyor. Yani ikinci vaka oldu, üçüncü vaka oldu. Yani bunları gerçekten konfirme etmeden çok paniğe kapılmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi orada olan haberleri izlemek elbette önemli. Ama yani biz burada bu yani normal insanlar olarak, normal veya diğer komşu ülkeler olarak yapmamız gereken tek şey en iyi şekilde hazırlanmak.
1: Peki. Çok sağ olun hocam. Yani yaşasın bilim diyelim. İyi ki sizin gibi önemli, kıymetli insanlar var ki biz de bu konularda toplumu bilgilendirme şansı buluyoruz. Üsküdar Üniversitesi Biyogüvenlik Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Kaan Yılancıoğlu. Çok sağ olun hocam. Önemli bilgiler paylaştığınız için.
0: İyi akşamlar
1: Sağ olun efendim.
0: diliyorum.

0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla devam edeceğim. Okullarda güvenliğin sağlanması ile ilgili konuştu. Her türlü tedbiri alıyoruz dedi. Dijital tehditlere dikkat çekerek ailelere de önemli bir çağrı yaptı.
1: Böyle bir tehdidin karşısında biz okullarımızın kapısında, bahçesinde, koridorunda gereken her tedbiri ilgili bütün otoritelerle, bakanlıklarımızla eş güdüm içerisinde kararlılıkla alıyoruz.
2: Okul güvenliği için alınan tedbirlere dikkati çekti. Ailelere de çağrıda bulundu.
1: Anne babalarımızdan evlatlarının dijital dünyada kimlerle muhatap olduğunu, hangi oyunların ve hangi sayfaların onları saatlerce içine çektiğini en az okul karnesi kadar yakından takip etmelerini rica ediyorum.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde konuştu. Okul saldırıları üzerinden dijital dünyadaki tehlikeye işaret etti.
1: Kahramanmaraş'ta da, Turgutlu'da da faillerin izini sürdüğümüzde yol bizi aylarca baş başa kalınmış bir ekrana, o ekranın ardında binlerce kilometre ötedeki katilleri kahraman diye sunan mecralara ve çocuklarımızın yalnızlığını öfkeye çevirmeyi iş edinmiş karanlık akımlara götürüyor.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da açılış törenindeydi. Kültür ve sanatın önemine değindi.
3: Birbirinden kopuk güzel işler yapmak yerine birbirini tamamlayan bir sistem kurabilirsek Türkiye'nin kültür ve sanat alanında çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyorum.
2: Bilal Erdoğan, Türk milletinin sanat konusunda birçok ülkeye örnek olduğunu da belirtti.
3: Kaç gencimiz kendi müziğimizin makamlarını, usullerini, farklı tavırlarını, tarzlarını biliyor? Bunu sorgulamamız lazım. Ve tabii ki bu devirde eğitimin artık hayata ilişkinliğinin güçlü bir şekilde sorgulandığı bir devirde biz bu aktarımı hangi yöntemler, yol ve yordamı kullanarak yapıyoruz üzerinde de çok düşünmemiz, konuşmamız gerekiyor.
0: Ankara'da denetim noktasında polis memurunun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı. Pursaklar'da denetim sırasında durdurulan araçtaki şüphelilerden birinin ateş açması sonucu polis memuru Türkoğlu şehit olmuştu. Haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden yakalanan 10'unun emniyet işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kadına yönelik şiddet haberleriyle devam edeceğiz. Aydın'da 2 kadın katledildi. Faillerden biri eski eş, diğeri ise kadının birlikte yaşadığı sevgilisiydi.
4: Biri boşandı, eşine pusu kurup ateş açtı. Diğeri birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı. Aydın'da aynı gün iki kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. İlk olayın adresi Efeler ilçesiydi. Kamil Köse sabah erken saatte 8 yıl önce boşandığı eşinin yaşadığı mahalleye geldi. Üniversitede personel olarak çalışan 47 yaşındaki Fadime Akbal bu sırada evinden çıktı. 57 yaşındaki adam eski eşine kurşun yağdırıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı kadın hastaneye götürüldü. Fadime Akbal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis iddiaya göre uzaklaştırma kararı bulunan eski eşin peşine düştü. Saldırgan Kamil Köse'ye ait araç yol kenarında bulundu. Yapılan incelemede Köse'nin suç aleti silahla intihar ettiği tespit edildi. Benzer bir olay da İncirliova ilçesinde yaşandı. Emel Bozkuş'la birlikte yaşadığı Salih S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Salih S. pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan 40 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Salih S. operasyonla yakalandı. Her iki olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
0: Efendim, şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan düştü. 34 yaşındaki Sezen Taş hayatını kaybetti. Olay Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde yaşandı.

0: Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş iddiaya göre evinin bulunduğu 14. kattan düştü. Durumu fark edenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bartın'da balık tutmak için denize açılan madencinin içinde bulunduğu teknenin battığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Kayıp madenciyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
1: Balık tutmak için denize açıldı. Geliyorum mesajı attı ama bir daha evine dönemedi. Amatör balıkçının içinde olduğu teknenin battığı ortaya çıktı.
2: Tekne kontrolsüz bir şekilde o tarafta karaya vurmuş olabilir. Kıyıda, karada, o tarafa da bakılsın.
1: Maden işçisi 43 yaşındaki İlker Mızrap, geçen salı günü kendisine ait tekneyle denize açıldı. Akşam saatlerinde eşine balıkları tuttum, geliyorum mesajı attı. Ancak iki çocuk babası İlker Mızrap eve dönmedi. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler hem denizde hem de karada Mızrap'tan bir iz aradı. Drone destekli çalışmalar devam ederken teknenin battığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine arama çalışmaları Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı. 65 kişilik ekip kayıp madenciyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki balıkçılar da çalışmalara destek veriyor.
0: İzmir'de 59 yaşındaki Melike Çiftçi, güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yapıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Olayda ihbali olduğu iddiasıyla doktorun aralarında bulunduğu 6 sanık hakim karşısına çıktı.
3: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
4: Ablası kalça dolgusu için gittiği kurs binasından baygın halde çıktı. Sonra da hayatını kaybetti. Sanıklar ilk kez hakim karşısındaydı.
3: Doktor diye bahsedilen kişi ablamız fenalaştığı sırada herkesten önce kaçmış. Resmen ablamı ölüme terk etmiştir.
4: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi sonucu ölmüştü. İddianamede işlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği belirtildi. Doktor ve iş yeri sahibinin aralarında olduğu 6 sanık hakkında açılan davada duruşma görüldü.
3: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
4: Sanıklar suçlamaları reddetti. İşlemi yaptığı iddia edilen doktorsa avukat değişikliği nedeniyle savunma yapmadı. Doktor Ö.Ö. Türkiye'nin daha önce de tanıdığı bir isimdi. 2020 yılında rezidansta hizmet veren güzellik salonunda kalçasına dolgu yaptıran Kübra Boyraz hayatını kaybetmişti. Mahkeme ölümlü estetikle ilgili Ö.Ö.'ye 6 yıl hapis cezası vermişti.
3: Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebep olmuştur. Biz kardeşler olarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.
4: Duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi.
0: Aklınızda eğer acaba patronum yazışmalarımı okuyor mu diye bir soru varsa artık buna net bir cevap var efendim. Resmi gazetede yayınlanan kararla bundan böyle işveren çalışanını gizlice izleyemeyecek. Kişisel hesaplar tamamen koruma altında olacak. Bu arada kurallara uymayan işverene de idari para cezası yolda.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışma hayatına ilişkin önemli bir kararı imza attı. İşverenin çalışana tahsis ettiği iletişim kanalları üzerindeki denetimi sınırladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu iş yerindeki dijital gözetime ilişkin emsal bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararla işverenin yönetim hakkıyla çalışanın özel hayatı arasındaki sınır netleştirildi. Karara göre şirket bilgisayarı, şirket e-postası demek bunun patrona sınırsız izleme hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Yani cihaz işverene ait olsa bile işveren o cihazdaki her yazışmaya keyfi olarak bakamayacak. Artık işveren denetim yapacaksa bunu çalışana açıkça bildirmek zorunda. Mailleriniz kontrol edilebilir gibi genel bir cümlede yetmeyecek. Denetimin nedeni, neye bakılacağı ve bilgilerin ne kadar saklanacağını tek tek söylemesi gerekecek. Yazışmaların içeriğine bakmaksa son çare olacak. İşveren önce sadece giriş çıkış kayıtlarına bakabilecek. Mesajların içine ancak ciddi ve somut bir şüphe varsa girebilecek. Denetim sonucunda elde edilen verilere sadece görevli,

0: sınırlı sayıda personel erişebilecek. Bu veriler yalnızca gerektiği süre boyunca saklanacak. Kurallara uymayan, çalışanını gizlice izleyen işverenlere ise idari para cezası uygulanacak.
1: Mantar mevsiminin gelmesiyle birlikte uzmanlardan da zehirli mantarlara yönelik uyarılar hızlıca geliyor. Doğadan toplanan mantarlara yönelik o uyarılara bakacağız şimdi.
2: Sizde mantar böyle kütükte mi yetişiyor?
3: Evet, kütükte yetişir.
4: Kesinlikle doğadan mantar toplayıp yemek ölümcül riskli bir durum olabilir.
0: Çok dikkatli olmak gerekiyor. Zehirli olanı ayırt etmek bazen imkansız olabiliyor. Şu sıralar iştah kabartan mantarlarda tehlike büyük.
4: Halkımızın bunları toplayıp yemesi durumunda bazen geri dönülemez, telafi edilemez ölümcül zehirlenmelerle karşılaşmak mümkün.
0: İklim şartları nedeniyle özellikle Trakya mantarın en zengin olduğu bölgelerden biri. Zehirlenme olayları da en çok Trakya illerinde yaşanıyor. Şu sıralar ormanlarda mantar toplanıyor. Ancak çok dikkatli olmak gerekiyor.
4: Zehirli mantarları zehirsiz yenilebilir mantarlardan ayırmak bazen imkansız denecek kadar çok zordur. Çok tecrübeli olmayanlar yanılabilirler. Bu çok riskli bir iş.
0: Mantar yedikten sonra zehirlenme belirtileri olursa mutlaka doktora başvurmak gerekiyor.
4: Bazı mantarların zehirlenme belirtileri geç ortaya çıkar ve özellikle bunlar çok tehlikelidir. Bulantı, kusma şikayetleri, ishal şikayetleri olursa derhal doktora başvurulmalı.
1: Kısa bir araya gidelim. Dönüşte hayatın nabzını tutmaya devam edelim.

0: Çok kısa bir ara ve hemen ardından birlikteyiz. Yeni bir güne adım atmaya hazırlandığımız şu dakikalarda Gece Raporu'nda ikinci dilime başlıyoruz. Siz de şöyle plazmanın yanına alalım ve günün özetlerine hızlıca bakalım. Efendim, İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü. 2 kişinin hayatını kaybetti olayın ardından. Enkazda bulunan 3 kişiye ulaşmak için şu dakikalarda yoğun çalışmalar var. Fon soruşturmasında isimlerinin gündeme getirilmesine de bakanlardan tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş babası hakkındaki iddiaları net biçimde yalanladı. Ticaret Bakanlığı Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri nedeniyle de gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Arel hakkında suç duyurusuna bulundu ve bu isimler ifadeye çağrıldı. Teröristli Türkiye süreci kapsamında ise AK Parti heyeti DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Meclise kurulacak olan izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Bu arada yeni parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki gösterdi. Bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak selam vermezdim dedim. Bu arada ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı tartışmaları devam ederken Amerikan Başkanı Donald Trump tarih verdi. 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacaklarını söyledi. Bu arada Artvin Hopa'da heyelan meydana geldi. Bir tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü ve olayda bir kişi hayatını kaybetti. Efendim, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ise bugün Riva'da çok kritik bir toplantı düzenleyecek. Zirvede hakemler operasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve aynı zamanda teknik patron Montella'nın durumu da masaya yatırılacak. Gece raporunda ikinci dilime de sıcak gelişmelerle başlayalım. Fon soruşturması kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla 4 gazeteci ifadeye çağrıldı. İşte ayrıntıları. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Arel, Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. 4 gazetecinin ifadeye çağrılmasına yönelik tebligat yapıldı. Haklarında gözaltı kararı bulunmayan isimlerin bugün ifade vermeleri bekleniyor. AK Parti'de 455.578 yatırımcıya yönelik ödemeler ve ilgili fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini bugün meclise sunacak. Teklifle ara ödeme yapılması yasal güvenceye bağlanacak. Teklifin önümüzdeki haftada Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Peki teklifin detaylarında hangi önemli ayrıntılar var? Şimdi buna bakacağız.
1: 1 milyon liraya kadar yatırımı olanların alacakları korunacak. Ara ödeme yapılması yasal güvenceye alınacak. 455.578 yatırımcıyı ilgilendiren yasal düzenleme için geri sayım başladı. AK Parti'nin hazırladığı 9-10 maddelik teklif 9 Ekim Cuma günü meclise sunulacak. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Fon varlıklarının tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması da hedefler arasında. Teklifle yatırımcıların tasfiye tamamlanana kadar beklememesi için hak ve alacak tutarı aşmamak üzere kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Dağıtılabilir nakit tüm hak sahiplerinin alacağını karşılamazsa mevcut kaynak oransal olarak dağıtılacak. Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanarak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenecek. Bu tutara kadar ödeme yapılmasına sermaye piyasası kurulunca karar verilebilecek. Teklifte fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan dışı kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması da kurulacak. İade tutarı belirlenirken emsal fon getirileri, ilgili endeks ve diğer objektif piyasa ölçütleri dikkate alınacak. Teklifin gelecek hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu

0: sonunda görüşülmesi bekleniyor. Ardından genel kurulda görüşülerek bu ay içinde yasalaşması hedefleniyor. Fon soruşturmasına ilişkin mecliste araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağı da tartışılıyor. AK Parti kaynakları şu aşamada komisyona ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Fon Koordinasyon Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekirse komisyon kurulabileceği ifade ediliyor.
1: Efendim Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı aracında silahla başından vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan Ayrancı kurtarılamadı. Kentteki bir otelin otoparkında Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Hemen hastaneye kaldırılan Ayrancı hayatını kaybetti. Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada konuyla ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir denildi. Gece raporunda hemen o en sıcak noktaya gidelim. Bildiğiniz gibi İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katı çökmüştü. 2 kişinin öldüğü olayda 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Habertürk muhabiri Buse Deviren ilk dakikadan beri o noktada, elinde yeni bilgiler var. Buse, son olarak 3 kişi için galeri açıldığını söylemiştin ve arama kurtarma çalışmalarında kameralar o 3 noktaya yoğunlaşmıştı. Nedir orada son durum? Böyle yeni güzel haberler verebilecek misin? Merak ediyorum, buyur.
2: Evet, isterseniz hemen ben kenara çekileyim ve o görüntüleri ekrana getirelim böyle sıcağı sıcağına. Şimdi Evren, öncelikle ne yazık ki iyi bir haber yok. Ve bir türlü de hemen karşıda o dumanların çıktığı alanda da yangına tam olarak müdahale edilemiyor. Dumanın oradan tahliye edilebilmesi için bir boru hattı oluşturuldu o alanda. Ekranlarınıza Mertcan Öztürk şu anda getiriyor. İlk başta açıkçası bu kadar fazla değildi ama saat ilerledikçe, dakikalar ilerledikçe daha da artmaya başladı. Akabinde oraya bir boru hattı konuldu. Şu anda görüyorsunuz uzun bir boru var orada, siyah bir boru. Oradan uzattıkları, açtıkları o alana, yangının çıktığı alana doğru bir boru indirildi ve duman oradan tahliye edilmeye çalışılıyor ki orada biri olup olmadığının doğru tespitini yapılabilmesi için. Biz bu soruyu Davut Gül'e de sorduk, İstanbul Valisi'ne. Kendisi yangının evet devam ettiğini, ara ara tekrar böyle biraz daha şiddetini arttırdığını ifade etti. Ne yanıyor, neden çıktı yangın diye sorduğumuzda da kesin bir sebebi belli değil ama kumaşların, biliyorsunuz bu binanın girişinde bir kumaş dükkanı var. O kumaş dükkanından çıktığı kumaşların yandığını düşündüklerini ifade etti. Bu aşamada bir problem şu anda bu yangının bir türlü kontrol altına alınamaması ve dumanla ilgili yaşanan sıkıntı. Yani hem arama kurtarma ekiplerinin nefes alabilmesini, oksijenini etkiliyor. Onlar da çalışırken çok zorlanıyorlar ve aşağıda enkazın altında olduğu düşünülen 3 kişi için de hiç iyi bir durum değil ne yazık ki. Zaten normal şartlarda da enkazın altında oksijenle ilgili sıkıntı yaşarken bir de üzerine böyle bir durumun yaşanması, bunun bu dumana maruz kalınması oldukça kötü ki biz çok yakın mesafede olmamamıza rağmen bize de dumanın kokusu çok derinden geliyor. Diğer taraftan da iki farklı nokta var şimdi Mertcan'ın ekrana taşıdığı, sizlere gösterdiği iki farklı alanda arama çalışmaları yoğunlaştı. Çünkü o alanlarda olabileceği tahmin ediliyor. Bu aranan 3 kişinin, biri 20, biri 40, biri de 60 yaşında olmak üzere 3 vatandaş bu binada yaşıyordu. Sabah saatlerinde saat 5.40'da bu binada kısmi bir çökme meydana geldi ve onlar da ilk 3 katında yaşayan insanlardı. Dolayısıyla onlardan kurtulanlar elbette ki oldu. 11 vatandaş kurtuldu ama ne yazık ki ikisi hayatını kaybetti, biri hastanede olmak üzere. Davut Gül yaptığı açıklamada şunu söyledi. 5 vatandaşımızın hastane tedavisi devam ediyor. Bir tanesi de ağır yaralı şekilde. 6 vatandaş şu anda çevre hastanelerde, Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi başta olmak üzere hastanelerde tedavi altındalar. Birinin durumu ağır. Şimdi iyi haberler gelmesini umut ediyoruz. Bakın şu anda ne kadar derin bir alanda olduğunu düşünün ki az önce ben ekiplerin oradan bir halı çıkarttığını gördüm. Yani orası aslında biz bina kontrolü yıkıldı bu arada tamamıyla ve molozlar kaldırıldı. Ama binanın kontrolü yıkıldı.

0: Yıkıldığı kısım aslında 4 katı. 3 katta yıkıldığı için, ilk başta yıkılan 3 katı olduğu için şu anda ekipler aslında 3 katın üzerindeler. Yani 4 kat kontrollü yıkıldı, molozlardan ayrıldı. Kendiliğinden yıkılan 3 katın üzerinde ekipler çalışma yapıyorlar. Neden? Çünkü binanın kayması söz konusuydu ve üzerindeki o yükün alınması lazımdı ekiplerin rahat çalışma yapılabilmesi için ilk etapta. O sağlandı. Diğer taraftan da o moloz yığınları bölgeden arındırılmaya çalışılıyor. Ama bizim gördüğümüz, şu an ekrana getirdiğimiz bu görüntü binanın zemini değil, binanın 3. katının üzerinde aslında şu an ekipler. Oluşturulan o yuvarlak obruk şeklindeki alanlarda aslında tüneller, o alanlardan da vatandaşlara ulaşılması gerekiyor. Onun sağlanmasına gayret ediliyor. Davut Gül şunu söyledi. Biz aslında 3 vatandaşımızın nerede olduğuna yönelik bilgi sahibiyiz. 3 aşağı 5 yukarı. İşte dolayısıyla onlar da hangi alanda olduklarını tahmin ettikleri yöne doğru yönelmiş durumdalar. Ama maalesef yani ilk dakikadan itibaren çıkan bu yangın arama kurtarma işini epey bir zorlaştırdı. Tabii yangının da aynı zamanda şunu da unutmamak lazım. Yani müdahale etmek çok kolay değil. Çünkü enkazın içinde bir yangın var. Yangının yerini tespit etmeye çalışıyorlar. Dumanı tahliye etmeye çalışıyorlar. Yangını söndürmeye çalışıyor ekipler. Hiç de kolay olmuyor. Ve kazıma da devam ettikçe, o alan açılmaya da devam ettikçe duman daha da çok çıkmaya başlıyor. İşte bir şekilde o boru üzerinden dumanın tahliye edilmesi gerekiyor. Bakın Mertcan hemen ekranlarınıza o dumanı getirecek, size gösterebilirse. Bakın o alandan duman çıkıyor. Boru konuldu oraya. Diğer taraftan da boru üzerinden dumanın tahliye edildiğini görüyorsunuz. Çift taraflı bir etki sağlanmaya çalışılıyor ama yani çok uzunca bir zaman geçti aradan. Ama bir türlü bununla alakalı kalıcı bir çözüm elde edilemedi, en azından bunu söyleyelim sizlere. 3 kişiden ne yazık ki sismik olarak dinleme yapıldığı esnada, yıkım tamamlandıktan sonra sismik dinleme yapıldı ama maalesef iletişim kurulamadı 3 vatandaşla. Herhangi bir tepki verilmedi arama kurtarma ekiplerinin seslenmelerine. Dolayısıyla akıllara şu soru geliyor, acaba hayatta değiller mi? Elbette bu da ihtimaller arasında. Saat de çok ileriye geçti. Hava da ilerledi. Hava da çok soğumaya başladı. Tabii bunların hepsi birer olumsuz etmen. Hiç kuşkusuz bu dumanda, aynı zamanda işte yangında farklı bir olumsuz etmen. Şimdi binanın üzeri kontrollü yıkıldı ama ne kadar o kepçeyle, sert darbelerle yıkılmış olsa bile şu an açılan obruklarda bir o kadar titizlikle yapılıyor. Bazen hilti yardımıyla o alandan delikler açılıyor ve ekiplerin elindeki kovalarla birlikte o alandan molozlar boşaltılıp bir köşeye atılıyor ki derine inebilsin ve tahmin edilen kişilere de o alanda ulaşılabilsin diye. Evren artık işte çok uzun saatleri geride bıraktık. 5.40'da meydana geldi. Yaklaşık bir 5 saat sonra artık 24 saat ile tamamlamış olacağız. Bakalım iyi haberler verebilecek miyiz? Bir mucize gerçekleşecek mi? Aktaracağız.
1: Teşekkürler Buse. Yayın sınırlarımız içine yansıyan yeni bir gelişme olursa Buse'den alırız. Buse orada tüm gelişmeleri takip ediyor. Milli Savunma Bakanı haftalık bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yaptı efendim. Bakanlık Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması yönünde önemli bir ilerleme sağlandığını duyurdu. Bu arada İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
2: Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısına değinildi. İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Mekke İttifakı toplantısı ile ilgili açıklama yapan bakanlık, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşüldü dedi.
3: Toplantıda sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiştir. Savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
2: Bakanlık, İsrail'in bölgede gerilimi artıran tutumuna da tepki gösterdi.
4: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde de gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz.
2: Bir diğer başlıkta Türkiye-Fransa arasında savunma işbirliği üzerine imzalanan yol haritası oldu. Yakın işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.
3: Savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği geliştirilmesi öngörülmektedir. Yol haritasının iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi. Bakan Fidan mevkidaşını Ankara'da kabul etti. Şeybani, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la da bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. SDG'nin fesli sonrasında entegrasyon süreci değerlendirildi. DAEŞ'e mücadeleye ilişkin eş güdümün sürdürülmesi üzerinde duruldu. Görüşmede ayrıca ABD yaptırımlarının kaldırılmasının yansımaları ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine sağlayacağı katkılar da ele alındı. Fransa'da öğrencilerin öfkesi dinmiyor ve dinecek gibi de durmuyor. Lise öğrencilerinin başlattığı eylem dalgası giderek büyüyor. Ülkede Perşembe günü 71 bin kişi gösterilere iştirak etti. Zaman zaman polis eylemciler arasında ciddi bir şekilde tansiyon yükseldi.
5: Binlerce öğrenci bir araya geldi. Polisle aralarında arbede çıktı. Fransa'daki öğrenci eylemleri büyüyerek sürüyor. Ülkedeki lise öğrencilerinin başlattığı hareket üniversite öğrencilerine de sıçramıştı. Eylemlerin 3. haftasında başkent Paris'teki gösterilerden birinin adresi Bastille Meydanı oldu. Polis öğrencilere tazyikli suyla müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Perşembe günü ülke genelinde 71 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Bunların yaklaşık 25 bini Paris'teydi. 500'ün üzerinde eylemci gözaltına alındı. 50'ye yakın polis memuru ve jandarma yaralandı. Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise okullardaki abluka sayısı kademeli olarak azalıyor. Okulların %96'sının açık olduğu belirtiliyor. Öğrenciler ve öğretmenlerle görüşen Eğitim Bakanı Edouard Jeffre ise acil plan başlattıklarını açıkladı. Plana göre yeni öğretmenler atanacağını ve yoğun okul programlarının gözden geçirileceğini söyledi. Ancak öğrenci eylemlerinin liderleri hükümetin adımlarını yeterli görmüyor. Önümüzdeki salı günü daha fazla yürüyüş çağrısında bulunuyor. Ayrıca ülkede 17 Ekim'de büyük bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.
1: Filistin halkının haklı mücadelesi dünyanın gündeminde. Dört bir yanda binlerce kişi Filistin'e destek gösterileri düzenledi ama Almanya'daki gösterilere polisin müdahalesi vardı efendim. Bu arada Londra'da da gösterilerde karşıt görüşlü gruplar arasında tansiyon bir hayli yükseldi. Kolombiya'daki göstericiler ise İsrail Büyükelçiliği'nin önünde oturma eylemi yaptı.
5: Londra, Berlin, Meksika, Bogota. Dünyanın dört bir yanında binlerce kişi sokağa çıktı. Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Almanya'nın başkenti Berlin'deki eylemde bir soykırım bir başkasını haklı çıkarmaz ve Filistinlilerin tek suçu var olmaktır yazılı dövizler taşındı. Almanya'nın İsrail'e verdiği destekte protesto edildi. Polis bir süre sonra kamu güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle yürüyüşü sonlandırdı. Bazı göstericilerin alandan ayrılmaması üzerine sert müdahalede bulundu. Birçok kişiyi gözaltına aldı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da bir grup öğrenci Filistin'e destek yürüyüşü yaptı. Apartheid ve etnik temizliği durdurun sloganları attı.
6: Apartheid! Shut it down! Ethnic cleansing! Shut it down! Ethnic cleansing!
5: Shut it down! Polisin etrafını sardığı öğrencilere birçok İsrail destekçisi sözlü saldırılarda bulundu. Gruplar arasında tansiyon yükseldi. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı. Meksika'nın başkenti Meksiko şehrindeki göstericiler büyük bir

0: Filistin bayrağı açtı. Soykırım karşıtı ve Filistin yanlısı dövizler taşıdı.
1: Filistin halkına yönelik bombardımanın başlamasının üzerinden 3 yıl geçti. Dünyada olup bitenlerin bilincinde öğrenciler olarak ateşkes çağrısında bulunmak ve bu talebi göstermek amacıyla eylem yapmayı gerekli görüyoruz.
0: Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki gösterilerde de Gazze'deki İsrail-Amerikan soykırımını durdurun yazılı pankartlar taşındı. Göstericiler İsrail'in Bogota Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yaptı. Toronto'da ise öğrenciler Gazze'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Filistinlilerin anısına mumlar yaktı, çiçekler bıraktı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıpları arama çalışmaları devam ederken bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığını açıkladı. Kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. KKTC'deki Girne limanıyla Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra su almaya başlamış ve Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada da batmıştı. İsrail ordusu son 3 yıla bakılınca bölgede farklı ülkelere yönelik 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların büyük bir çoğunluğunda da Gazze hedef alındı.
3: 3 yılda 5 ülkeyi hedef aldı. İsrail 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklama İsrail ordusundan geldi. Son 3 yılda Gazze şeridinde 65 bin, Lübnan'da ve Suriye'de 28 bin, İran'da 4500 ve Yemen'de 80 noktaya saldırı düzenlendiği belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada bu süreçte yaklaşık 100 bin noktanın hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca açıklamada İsrail'e Gazze'den yaklaşık 10.200, Lübnan'dan 20.000, İran'dan 1.200, Suriye'den 50 ve Yemen'den 80 roket ve füze atıldığı ileri sürüldü. İsrail, Gazze'ye saldırılara başladığı Ekim 2023'ten itibaren Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'i yoğun saldırılarla hedef alırken Katar'ın başkenti Doha'da da Hamas müzakere heyetine suikast girişiminde bulunmuştu. İsrail'in 3 yıl boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
2: Hemen İstanbul Maltepe'ye de gidelim. Buse Deviren hazır efendim. Sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir kişinin çıkarıldığına dair bilgiler var. Söz uzatmadan hemen Buse'ye bırakayım. Buse.
4: Evet Evren, çok dakikalar önce çok sıcak. Az önce ben yayın yaptık da hemen sonra aşağıya indik ve bir hareketlilik yaşanmaya başladı o alanda. Bir kişinin çıkarıldığını ve ambulansın içerisine alındığını gördük. Ama şu an için çıkarılan kişi sağ mı yoksa vefat etti, cenazesi mi çıkarıldı, net bir bilgi yok. Yalnızca çıkarken üzerinin örtülü olduğunu gördük. Bir örtü olduğunu gördük üzerinde. Sedye eşliğinde ambulansa doğrudan bildirildi ama durumun ne olduğunu şu an için bilmiyoruz. Burada tabii insanlar da geçiyor bir yandan. Onlar da bir haber mi aldılar? Haber alıp almadıklarını da bilmiyoruz. Ağlıyorlar tabii ki. Yakınlarını bekleyenler vardı. Yani aslında enkazın altındaki 3 kişiden biri çıkartılmış oldu. 2 kişiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Aslında ekrana getirdiğimiz tam olarak o alanlardan bir tanesinde çalışmalar sürerken o alanlardan çıkartıldı. Bir kişi enkazın altından artık çok uzunca saatler geride kalmıştı biliyorsunuz. İşte gece yarısında da biri çıkartılmış oldu. Şimdi 2 kişiyle ilgili gelişmeler devam edecek. Yalnızca sağ olup olmadığını bilmiyoruz. Üzerine bir örtüyle çıkartıldığını ve sedyeyle doğrudan orada bekleyen ambulansa alındığını gördük. İstanbul Valisi Davut Gül de hala daha sanıyorum burada. Belki ondan bir sıcak açıklama gelir konuyla alakalı. Biz de tabii hemen yayına sıcağı sıcağına bağlanalım istedik. Çıkan kişinin sağlıklı olmadığını çok netleştiremedik maalesef. Ama gördüğümüz görüntüde sedyenin üzerinde üstü örtülü bir...

halde çıkartıldığı yönündeydi. Açılan o tünellerden bir tanesinde tam olarak aslında tespitinin alanın nerede olduğu biliniyordu bu üç kişinin. O tespiti yapılan noktalardan bir tanesinde çıkartıldı. Hala daha çalışmalar devam ediyor. İki farklı noktada daha hummalı çalışmaları sürdürüyor arama kurtarma ekipleri. Orada

için bu. Yakınları da vardı burada sanıyorum. Onlar da böyle üzgün ve ağlar halde ayrıldılar bu alandan. Ama oradaki kişiyle ilgili net bir bilgi şu an için yok. Bizler de bekliyoruz. Sıcağı sıcağına bir bilgi geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Dileriz ki sağ olarak çıkarılmıştır ama şu an için elimize ulaşmış bu konuyla alakalı net bir bilgi yok. Yani aslında şöyle bir bilgi var, yani net olmamakla birlikte çıkarılmıştır ama şu an için elimize ulaşmış bu konuyla alakalı net bir bilgi yok. Yani aslında şöyle bir bilgi var, yani net olmamakla birlikte 40 yaşında olduğu tahmin edilen biri var. Davut Gül'ün söylediği 20, 40 ve 60 yaşında olduğu söylenen 3 kişi vardı. 40 yaşındaki bir erkek olan kişinin çıkarıldığı söyleniyor şu an için. Net olmamakla beraber söylüyorum. Ve hayatta olmadığı ifade ediliyor. Yine netleşince söyleyeceğim size bunu ama şu an için bu belirtiliyor. Bir sedye yardımıyla bu alandan çıkartılıp doğrudan ambulansa alındı. Göremedik tabii durumunun ne olduğunu, nasıl olduğunu. 40 yaşında bir erkek alandan o açılan tünelden çıkartıldığı ifade ediliyor ama net bilgiler geldiğinde de tabii ki sizlerle paylaşacağız. En net bilgiyi de İstanbul Valisi Davut Gül'den almayı bekliyoruz şu an için. Evet, şu anda bir ölü olduğu bir kez daha bana söylendi. Yani çıkan kişinin ex olarak çıktığı ifade edildi. 40 yaşında erkek bir vatandaşın ayrıldığı söyleniyor bu alanda. İstanbul Valisi Davut Gül de bu alanda olmalı. O da buraya gelip bir kez daha açıklama yapar diye tahmin ediyoruz. Resmi açıklamayı bekleyeceğiz ama şu an için söylenen bu yönde. 20, 40 ve 60 yaşında olmak üzere 3 kişinin enkazın altında olduğunu biliyoruz. Bu aşamada ilk edindiğimiz bilgilere göre şu an resmi olmamakla birlikte çevredeki ekiplerden, AFAD ekiplerinden öğrendiğimiz kadarıyla 40 yaşında bir erkek şahsın ex olarak ne yazık ki enkazdan, yani ölü olarak çıkarıldığı yönünde. Tabii sadece o yok, 2 kişi daha var enkazın altında. Çok önemli ve çok kritik. Yani ölü sayısı şu an 3'e çıkmış olabilir. Bu ihtimal var. Bizim şu an için edindiğimiz bilgi bu yönde ama resmi açıklama kuşkusuz yine Sayın Validen gelecektir diye bekliyoruz. Diğer taraftan da yine ekiplerin diğer 2 kişiye yönelik çalışmaları da devam ediyor. Ceset torbasıyla çıkarıldığı da ifade ediliyor. Bir yandan da alana alındığı. Şimdi çok kalabalık etrafta ve sürekli bütün alanların yanında da sedye bekletiliyor. Ambulans ekibi her ihtimale karşı bekletiliyor. Sıcak gelişme olarak verelim bunu bir kez daha. Ne yazık ki hayatını kaybeden sayısı 3'e yükselmiş oldu. 40 yaşında bir erkek şahsın enkazın altından çıkartıldığı ifade ediliyor. Resmi açıklamada az sonra yine İstanbul Valisi'nden gelecektir diye tahmin ediyoruz. Üzeri kapalı bir haldeydi. Ne yazık ki çıkartıldığında üzeri örtülü bir haldeydi. Sedye ile doğrudan ambulansa alındı. Şimdi ambulansa alındığı esnada acaba bir müdahale mi olacak, hayatta mı diye hepimiz umut ediyoruz ama maalesef düşündüğümüz gibi de olmadığı zamanlar olabiliyor. Şimdi 2 farklı noktayı ben buradan görebiliyorum. Yine AFAD ekiplerinin o alandaki çalışmaları devam ediyor. Bir yandan kepçe yıkılan moloz yığınlarını başka bir alana sürüklemeye çalışıyor. Ve bir önceki yayında ifade ettiğim o yangından kaynaklanan duman da etkisini hala daha sürdürüyor. Kontrol altına alınabilmiş değil. Aslında söylediğim gibi tam da tahmin edildiği gibi 3 kişinin yeri belliydi. 3 aşağı 5 yukarı ve bununla birlikte de aslında o alanlara yoğunlaşılmıştı. Yoğunlaşılan alanlardan bir tanesinde ne yazık ki bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı ve can kaybı 3'e yükselmiş oldu. Bu İstanbul Maltepe'de ekranlara taşıdığımız kısmi çöken bu binada ne yazık ki 3 kişiye şu an için mezar olduğunu söyleyebiliriz maalesef. Ve 2 kişiyle ilgili yeniden arama çalışmaları da devam ediyor. Yani şunu düşündürüyor bize, normal şartlarda içeriğiyle alakalı bir umut olmuş olsa,
yaşadıklarını düşünmüş olsa ekipler, çok

0: aralıklarla bütün ekipmanlarını, bütün sesleri, bütün jeneratörleri durdurup aşağıya sesleniyorlar normal şartlarda. Ama bugün sadece yıkım tamamlandıktan sonra bir kez bunu yaptılar. Onun dışında hiç bir kez daha seslenme olmadı. Biraz umutların tükenmeye başladığı dakikaları yaşıyoruz aslında. Ve zaten ne yazık ki bir kişi de buradan cansız bedeniyle ayrıldı ve yakınları da bu alandaydı. Sadece tabii onun yakınları değil, pek çok kişinin yakınları da bu alanda bekliyor. Toplamda 16 kişinin yaşadığı bir alan aslında çöktü. 11 kişi kurtarıldı. Yine Davut Gül'ün açıklaması bu yöndeydi. 2 kişi idi ilk etapta hayatını kaybeden, artık o 3 kişiye çıkmış oldu. 2 kişinin de şu anda arama çalışmaları devam ediyor. Enkazın altında yoğunlaşılan lokal olarak bazı bölümler var. Bir kişinin de şu anda hastanede ağır durumda olduğu biliniyor. Tedavi altında olduğu biliniyor. 5 kişi de yine normal serviste tedavisini sürdürüyor. Buradan sağ olarak tahliye edilirken kurtarılan vatandaşlardan bahsediyorum. Bir kişinin durumu ağır, 5 kişinin tedavisi sürüyor. Şimdi ise enkazın altında olduğu düşünülen 20 ve 60 yaşında iki vatandaş var. Biz burada konuştuğumuz zaman 60 yaşında olan kişinin engelli birey olduğu söylendi bize. Burada yakınları, tanıdıkları vardı. Öyle olduğu ifade edildi 60 yaşındaki kişinin. Ve 20 yaşında genç bir kızımız var. Şu an için en sıcak gelişme sanıyorum bir kişinin cansız bedenine daha ulaşılmış olması. Ölü sayısı ne yazık ki Maltepe'deki bu elim olayda 3'e yükselmiş oldu. Yakından takip edeceğiz. Bu alandayız. Çalışmaları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz Evren.
1: Buse, teşekkürler. Elbette yaşam ve umutsuzluk bir arada olmaz. Yani yaşam olduğu sürece umut etmeye devam ediyoruz ama çalışmaların neredeyse 20. saatinde bu üzücü haberi aldık. Canlı yayında aktardı Buse. Yeni gelişme olduğu takdirde tekrar Maltepe olacak haber durağımız. Devam edelim. Haberlerimiz Adalet Bakanı Akın Gürlek'te İstanbul'da Uluslararası Adalet Zirvesi'nde verdi mesajlarını. Gündeminde Filistin Adalet Bakanı'na toplantı için izin verilmemesi durumu vardı. Uluslararası hukuk herkese aynı şekilde uygulanmalı dedi.
2: Zirvemize Filistin Adalet Bakanı Sayın Şerhabil El Zaim davet edilmişti. Ancak kendisinin İsrail makamlarınca ülke dışı çıkışına izin verilmemesi nedeniyle zirvemize katılamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
3: Sözü Filistin Adalet Bakanı'na toplantı için izin verilmemesine getirdi. Uluslararası hukuk herkes için eşit olmalı dedi.
2: Uluslararası hukuk ancak güçlü ve zayıf olduğuna bakılmaksızın bütün aktörlere aynı ölçüde uygulandığında gerçek anlamda hukuk olabilir. Böyle bir platformda bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesini son derece kaygı vericidir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin geleceği, insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Bakan Gürlek, Gazze'de yaşananlara da değindi. Uluslararası hukukun herkes için aynı olması gerektiğini söyledi.
2: İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verilebilmesinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi ve bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
1: Kırıkkale'nin Yaşayan Belediyesi'ne yönelik operasyon genişledi. 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Yaşayan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli ve tanık beyanları, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleriyle birlikte 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İki ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken soruşturma kapsamında 2031 taşınmaza el konuldu. Gözaltındaki 9 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de var. Silifke Belediyesi'ne imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmayı Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Belediye bünyesindeki ihale, mal ve hizmet alımı, hak ediş, imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiası üzerine harekete geçildi. Üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği gerekçesiyle aralarında belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haziran ayında tutuklanan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevinden uzaklaştırılmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantıları kapsamında cumartesi günü hafta sonu Şırnak'a gitmeye hazırlanıyor. Cizre'de kadınlarla buluşacak olan CHP lideri, terörsüz Türkiye sürecine dair de mesajlar verecek.
4: Cizre'de kadınlarla yeryüzü sofrasına oturacak. Ziyaretin gündeminde terörsüz Türkiye süreci olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç Güçlü Türkiye toplantıları kapsamında 10 Ekim'de Şırnak'a gidiyor. En son İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu bu kez Cizre'de kadınlarla bir araya gelecek. Sorunları dinleyecek, çözüm önerilerini anlatacak. Programdaki ana gündem maddelerinden biri de terörsüz Türkiye süreci olacak. Her fırsatta sürece desteğini belirten Kılıçdaroğlu, kadınların beklentilerini dinleyecek. Ardından sürece ilişkin mesajlar verecek. Bir sonraki hafta ise Kılıçdaroğlu Gaziantep'i ziyaret edecek. Üye katılım törenine katılacak, iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na ekonomik kurmayları da eşlik edecek. Belirlenen tema kapsamında düzenlenen ziyaretlerin yıl boyunca süreceği belirtiliyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi düşen doğum oranlarına karşı 20 maddeden oluşan bir öneri paketi hazırladı. Annelere doğumdan önce 2, doğumdan sonra 6 ay olmak üzere toplamda 8 ay ücretli izin verilmesi talep edildi. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere de gelir vergisi muafiyeti talep edildi.
4: Annelere 8 ay ücretli doğum izni, yeni evleneceklere 3 yıllık kira desteği, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere vergi muafiyeti. Bu maddeler düşen doğum oranlarına karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerileri. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partisinin Türkiye'nin demografik geleceğine yönelik hazırladığı 20 maddelik öneri paketini açıkladı.
5: Milliyetçi Hareket Partisi olarak nüfus meselesini, Türk milletinin geleceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretini doğrudan ilgilendiren stratejik bir beka meselesi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde artık aktif pronatalist politikalarımız uygulanmalıdır. Devletin görevi, aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın önündeki ekonomik, mesleki, barınmaya ilişkin, eğitimle ilgili sağlık ve bakım kaynaklı engelleri azaltmaktır. Bugün alınmayan demografik kararların sonuçları 20, 30, 50 yıl sonra karşımıza çıkacaktır.
4: Önerilerin başında çalışan annelere yönelik düzenlemeler var. Doğumdan önce 2, doğumdan sonra ise 6 ay olmak üzere toplam 8 ay ücretli izin verilmesi önerildi. 6 ay esnek veya uzaktan çalışma, isteyen annelere ise 2 yıl ücretsiz izin ve işe dönüş güvencesi önerildi. Çocuk sayısına göre ekonomik desteklerin artırılması da öneri paketinde. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi muafiyeti, ilk araç alımında ÖTV indirimi istendi. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında da indirim yapılması, bebek bezi ve mamadan vergi alınmaması da öneriler arasında yer aldı.
1: Aşırı hız, dikkatsizlik, kural ihlalleri kazalara davetiye çıkarmaya devam ediyor. İki kentte, Konya ve Nevşehir'de katliam gibi trafik kazaları yaşandı. 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
3: Konya ve Nevşehir'de yollar kan gölüne döndü. 2 kazada 5 kişi öldü. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 76 yaşındaki Osman Aydoğdu yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içinde 3 kişinin olduğu otomobil hurdaya döndü. Yaralı 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki Osman Aydoğdu, Fatma Aydoğdu ve Hatice Aydoğdu hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehir'de de benzer görüntüler vardı. 83 yaşındaki Nurettin Turgut'un kullandığı otomobil kamyonetle çarpıştı. Savrulan otomobil refüje çarpıp taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nurettin Turgut'un yanında eşi Sıddık Turgut da vardı. Sıddık Turgut olay yerinde, Nurettin Turgut ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonetteki bir kişi de yaralandı. Kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Üzücü bir hadise Artvin Hopa'da yaşandı. Bir tır parkında yamaçtan kopan o dev kaya parçaları efendim park halindeki araçların üzerine doğru düştü ve heyelandı. Ne yazık ki bir kişi hayatını kaybetmiş.
4: Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak araçların üzerine düştü. Aracını kurtarmak isteyen bir kişi canından oldu.
6: Heyelandan ötürü işte taşların kopmasından sebeple bir vatandaşımız hayatını kaybettiler.
4: Olay Artvin'in Hopa ilçesinde sabah erken saatlerde yaşandı. Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nın bitişiğinde heyelan oldu. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Bir tanker yan yattı, 8 tır hasar aldı. Heyelan sırasında kopan kaya parçası 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'na isabet etti.
6: Taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
4: İhbarlı olay yerine AFAD, arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgede heyelan zaman zaman sürdü. Gerekli önlemler alındıktan sonra hasar gören araçların bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
1: Anlık bir dikkatsizlik, küçücük bir şerit ihlali bakın nelere mal oluyor. Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir Bursa'da oğluyla birlikte motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. O kazanın güvenlik görüntüsü, kamera görüntüsü ortaya çıktı ve ne acıdır ki kazaya Bilensir'in eşi de tanık oldu.
4: Şerit ihlali yapan araç motosiklete çarptı. Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olan kadın sinir krizi geçirdi. Kaza Mayıs ayında Bursa'da meydana geldi. Bilensir ailesi motosiklet tutkunuydu. Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir 13 yaşındaki oğluyla motosiklete bindi. Eşi ve diğer oğlu da motosikletle arkadan geliyordu. Motosiklet festivaline gidiyorlardı. Doğancı tüneline giren Ali Bilensir kendi şeridinden ilerliyordu. Karşı yönden gelen Bilal Çey'nin kullandığı otomobil şerit ihlali yaparak motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Ali Bilensir hayatını kaybetti. Oğluysa ağır yaralandı. Aylar sonra kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya tanık olan Figen Bilensir'in sinir krizi geçirdiği anlar da yer aldı. Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Çey bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
1: Malatya'da da işçilerin kaldığı konteynerlerde büyük bir yangın çıktı. Neyse ki can kaybı yok, konteynerlerse küle döndü. Yangın Yeşilyurt ilçesindeki bir şantiyede çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerler bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Hızla büyüyen alevler çok sayıda konteynere sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ekipleri hemen harekete geçti ve ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda neyse ki kimseye bir şey olmadı. 30 konteyner ise kullanamaz hale geldi. Ekipler yangının sebebini araştırıyor. Ankara'da sokak ortasında havaya ateş açıp ve de çok önemli bir şeymiş gibi bu anları sosyal medyada paylaşan iki şüpheli yakaya ele verdi. Şüpheliler genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelinin ilçe halkından özür dilemesi dikkat çekti.
7: Geçiyorum halkından özür dilerim, bir daha bu sokaktan geçmeyeceğim.
4: Sokak ortasında silah çekip havaya ateş açtı. O anları kaydettirdi, sosyal medyadan paylaştı. Polise yakalanınca da Keçiören halkından özür diledi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi tabancasını çıkarıp havaya peş peşe ateş açtı. Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Önce görüntüyü çeken kişinin bindiği otomobil tespit edildi. Aracın plakasından yola çıkarak iki şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Şüpheliler yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Silahla havaya ateş açan şüphelinin özrü de dikkat çekti.
7: Geçiyorum arkadaşlar, özür dilerim. Bir daha bu sokaktan geçmeyeceğim.
4: 21 ve 22 yaşındaki iki genç genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi.
1: Bilmem hatırlar mısınız, olay Kayseri'de yaşanmıştı. Bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için girdiği binada apartman görevlisinin eşini öldürmüştü. Katil zanlısının cezası belli oldu.
4: Hedefinde eşi vardı. Onu engellemeye çalışan apartman görevlisinin eşini öldürdü. Katil zanlısı en ağır cezaya çarptırıldı.
8: Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
4: Olay 8 Aralık 2025'te Kayseri'de yaşandı. Emekli başçavuş İlhan Şahan ve eşi Yasemin Şahan arasında 1,5 yıldır devam eden boşanma davası vardı. İlhan Şahan eşini o süreçte defalarca tehdit etti.
9: Seni mutlaka öldüreceğim, senin yaşaman fazla. Seni öldürmeden ölmeyeceğim.
4: İlhan Şahan eşinin yaşadığı binaya gitti. Ancak kapıyı açan olmayınca apartman görevlisinin evine gitti. Kapıyı açan görevlinin eşi Melek Gül'e eşini çağırmasını söyledi. Olumsuz yanıt alan Şahan yanında getirdiği bıçağı çıkararak kadına saldırdı. Melek Gül 41 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
8: O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
4: İlhan Şahan karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Mahkeme sanığı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 1,5 yıl hapis cezasına hükmetti.
1: Efendim, herkesin gözü Türkiye Futbol Federasyonu'nda, zira bugün Riva'da çok kritik bir toplantıya hazırlanılıyor. Zirvede hakemler operasyonu, yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Montoya'nın durumu da masada olacak. Bakalım ne sonuç çıkacak.
10: Türk futbolunda bir numaralı gündem maddesi hakemler dosyası soruşturması. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve iki hakemin tutuklanmasına yol açan süreç birçok soruyu ve belirsizliği beraberinde getirdi. Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi. Yönetim kurulu Riva'da olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Peki kritik zirvenin başlıklarında neler var? Yönetimin öncelikli planı yeni MHK başkanını belirlemek. Süper Lig'de 7. hafta maçlarının hakem atamalarını elit hakem direktörü Anthony Taylor'ın yapacağı açıklanmıştı. Federasyon yönetiminin yeni MHK başkanı hakkında net bir karar vermesi bekleniyor. Hakemler dosyası soruşturması sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda yaşanan istifalar da gündemde. Son olarak Genel Sekreter Abdullah Ayaz görevini bırakmıştı. Yönetim kurulundaki istifaların devam edip etmeyeceği kritik zirvede az çok netleşecek. Bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü seçim talebinde bulunacağı belirtildi. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği de bu zirvede masaya yatırılacak. Yani TFF Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği kritik zirve Türk futbolu için birçok konuda büyük önem arz ediyor.
1: Ticaret Bakanlığı yılın son çeyreğine dair dış ticaret beklenti anketini yayımladı. Dördüncü çeyrekte ihracat beklentisi 4,6 puan azalarak 96,9 oldu. İthalat beklentisi ise 12,7 puan arttı.
4: Yılın son çeyreğinde ihracat beklentisi düştü, ithalat beklentisi yükseldi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı 4. çeyrek dış ticaret beklenti anketini açıkladı. Türkiye'nin dış ticaretine yön veren firmaların görüşlerine dayanan ankette, ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,6 puan azalarak 96,9 oldu. İthalat beklenti endeksi ise 12,7 puanlık artış gösterdi ve 115,4 olarak gerçekleşti. İthalatta yaşanan yükselişte firmaların sipariş değerlendirmeleri etkili oldu. İki endeks arasındaki fark da açıldı. Geçen çeyrekte 1,2 puan olan fark 4. çeyrekte 18,5 puana yükseldi.
1: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçeyi kapsayan İstanbul'u dinliyoruz buluşmalarını Sultanbeyli'den başlattı. Proje kapsamında ilçelerin sorunları, talepleri ve beklentileri ele alınacak.
3: Mahalle mahalle dolaşılacak, sorunlara çözüm aranacak. AK Parti İstanbul'u dinliyoruz buluşmalarına Sultanbeyli'den başladı.
11: Aldığımız sorun ve talep ve beklentileri inşallah gerekli teknik kurullarımızda derleyip toparlayıp İstanbul'un geleceğine bir vizyon belgesi olarak sadece sorun konuşacağımız değil, çözüm üreteceğimiz bir masanın oluşmasını hedefledik.
3: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçeyi kapsayan İstanbul'u dinliyoruz programı başlattı. Buluşmalarda her ilçenin sorunları, talepleri ve beklentileri ayrı ayrı ele alınacak.
11: Özellikle burada bulunan Sultanbeyli'li muhtarlarımızın, mahalle başkanlarımızın, sanayici ve iş adamlarımızın yer alacağı, aslında Sultanbeyli halkının sesini tam anlamıyla dile getirilecek kanaat önderlerinin bir araya geldiği bir toplantıyı organize ediyoruz.
3: Toplanan veriler teknik kurullar tarafından değerlendirilecek. 39 ilçeden çıkacak sonuçlarla her ilçenin sorunlarının çözümüne ilişkin bir yol haritası oluşturulacak.
1: Nobel ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklanmaya devam ediyor ki merakla bekleniyordu. Edebiyat ödülü kime gidecek? Edebiyat ödülünün sahibi Kanadalı isme yazar ve şair Anne Carson'a gitti.
3: Nobel ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü 76 yaşındaki Kanadalı şair yazar Anne Carson'a verildi. 2026'nın Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İsveç Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Ödülün sahibi Kanadalı yazar ve şair Anne Carson oldu. Akademi, Carson'ın eserlerinin çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yenilikçi olarak tanımladı. Yazarın eserlerini bir filoloğun kelimelere duyduğu saplantıyla bir şairin yeni anlam arayışı arasındaki kesişim noktası üzerine kurulu olduğu betimlemesi de yapıldı. Aynı zamanda İzlanda vatandaşlığı da bulunan yazar 1,2 milyon Amerikan doları büyüklüğündeki ödülün sahibi oldu. Akademiden yapılan açıklamada Carson'ın ödülü kazandığını öğrendiğinde şaşkına döndüğü ve şu anda İzlanda'da rüzgarı dinlemekte olduğu ifade edildi. Toronto doğumlu yazar antik Yunan metinlerine yaptığı çevirilerle tanınmıştı. Carson'ın en bilinen eserleri arasında 1998'de yayımlanan Kırmızı'nın otobiyografisiyle 2002'de yayımlanan If Not Winter bulunuyor. Carson, If Not Winter'da antik Yunan'ın en büyük kadın şairi kabul edilen Sappho'nun günümüze parça parça ulaşan şiirlerini çevirmişti. Nobel ödüllerinden şimdiye kadar tıp, fizik, kimya ve edebiyat ödülleri sahiplerini buldu. Nobel Barış Ödülü'nün bu yılki sahibi 9 Ekim'de açıklanacak.
1: Görme engelli kadın milli futbol takımı İstanbul'da düzenlenen 2026 IBSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda namağlup şampiyonluğa ulaştı. Milli takım ilk kez katıldığı turnuvada altın madalyanın sahibi oldu.
12: Görme engelli kadın milli futbol takımı tarihi bir şampiyonluk elde etti. Milliler tarihinde ilk kez katıldığı 2026 İPSA Görme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Milli takım Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde düzenlenen turnuvanın finalinde Polonya ile karşılaştı. Ay Yıldızlar rakibini Gülşah Aktürk ve Kevser Ökmen'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından milli takım turnuvada altın madalyanın sahibi oldu. Milliler turnuvayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup tamamladı. Ay Yıldızlılar şampiyona boyunca kalesinde gol görmedi. Türkiye ayrıca şampiyonada toplam 7 gol kaydetmeyi başardı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak Avrupa şampiyonu milli takımı tebrik etti. Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görme engelli kadın milli futbol takımımızı gönülden kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye Futbol Federasyonu da Ay Yıldızlıların elde ettiği tarihi başarıyı kutladı.
1: Memleketin ve dünyanın devasa gündemini 2 saat içinde özetlemeye çalıştık. Sonuna geldik gece raporunun. Huzurlarınızdan ayrılıyorum Evren Aydın olarak. Birazdan Ahmet Sarı hazır bu stüdyoda olacak ve gelişmeler aktarmaya devam edecek. İyi geceler.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: İyi geceler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. İstanbul'un Maltepe ilçesi geride bıraktığımız sabah 7 katlı binanın 3 katının yıkılmasıyla başladı. Faciada can kaybı 3'e yükseldi. 2 kişi arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Habertürk muhabiri Buse Deviren Maltepe'de çöken binanın olduğu noktada bizi bekliyor. Son detayları Buse bize aktaracak. Buse sözü sana bırakalım.
1: Ahmet, evet, sabah saatlerinde meydana geldi bu üzücü facia. Yani bir deprem değil, kendiliğinden yıkılan bir bina ile karşı karşıyayız. Çok sıcak bir gelişme yaklaşık bir yarım saat önce yeniden duyuruldu. O da şu: zaten 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyordu. Ne yazık ki enkazdan bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada yaşları 20, 40 ve 60 yaşında olan 3 kişiyi aramaya devam ediyoruz. Arama kurtarma çalışmalarımız onlar için yoğunlaştı demişti. 40 yaşındaki erkek olan şahsın da şu anda enkazın altından cenazesine ulaşıldığını söyleyebiliriz. O da ekipler tarafından alındı, alandan sedye ile birlikte üzerine bir örtü örtülmüş vaziyette ambulansa koyuldu. Belli noktalar belirlenmişti. Bu arama çalışmaları o anlamda yoğunlaştırılmıştı. Bu noktalar neler? Aslında o 3 kişinin orada olduğu değerlendiriliyordu ve o noktalarda aranmaya başlanılmıştı. O noktalardan bir tanesine de ne yazık ki az önce bahsettiğim 40 yaşındaki erkek şahsın cenazesi çıktı. Şimdi diğer 2 kişiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Aslında bina senin bahsettiğin gibi kısmi olarak sabah saatlerinde çökmüştü. Ve 4 kat yukarıda kalmıştı. 4 katı kontrollü bir biçimde ekipler yıktılar ve şu anda molozlardan da ayrılmış vaziyette. Bizim ekrana getirdiğimiz bu görüntü aslında çöken binanın olduğu kısım. Yani binanın zeminini görmüyorsunuz. Çöken kısım, yani 3 katın üstünde ekipler çalışmalarına devam ediyorlar. Onun üzerinden belli noktalarda, yani aşağıda olabileceği tahmin edilen kişilerin belirlendiği noktalara da böyle yuvarlak obruk şeklinde alanlar açıldı. Bunlara aslında galeri, yani tünel deniyor. O tüneller üzerinden de aşağıda tahmin edildiği üzere olan kişilere erişim sağlanmaya çalışılıyor. Bir kişi bu şekilde tahmin edildiği alandan çıkartıldı ve bununla birlikte de can kaybı sayısı 3'e yükselmiş oldu. 2 kişiyle ilgili çalışmalar hala daha devam ediyor. Peki bu bina neden kontrollü bir şekilde yıkıldı? Sebebi şu: bina zaten ilk buraya ekipler geldiğinde de arama çalışmalarına başladıkları esnada da kaymaya devam ediyordu. Dolayısıyla riskli bir alan oluşmuştu aslında ekiplerin çalışması açısından. Sonrasında bina kaymaya devam edince binanın yükünden de kurtulması gerek diye düşündü ekipler. Ve binanın ilk önce zeminine kaymaması için molozlar koyuldu. O alta tutturulduğu olan kaymaması açısından. Ve üstteki alanda yükünden kurtulabilmesi için de kontrollü bir şekilde yukarıdaki 4 katta yıkıldı. Ve şu anda gördüğünüz gibi yıkılan o alandaki molozlar da kenara çekiliyor. Alttaki takozlar sebebiyle de binanın kayması durdurulmuş oldu. Tabii yıkım çalışması da uzunca bir vakit aldı ekiplerin. Bir yandan da bina içerisinde yıkım olan, enkaza sebep olan o 3 katın içerisinde de bir yangın söz konusu aslında. İlk dakikalardan itibaren ve ne yazık ki enkazın içerisinde de bu yangın oluştuğu için müdahale etmekte zorlanıyor ekipler. Dumanı yoğun olarak gördüğünüz o noktada ilk dakikalardan beri bir yangın var. Biz bunu İstanbul Valisi'ne sorduğumuz zaman içeride kumaşlar var. Çünkü binanın giriş kısmında bir dükkan var. O dükkanda kumaşlar satılıyor. O kumaşların yandığı tahmin ediliyor şu dakikalarda, şu durumda da yine o dumanın tahliye edilmesi sağlanmaya çalışılıyor ki sanıyoruz ki orada da bir kişinin olduğu tahmin ediliyor. Duman tahliye edilsin ki oradaki kişiye de rahatlıkla ulaşılabilsin. Ama bu aşamada bir türlü o dumanın da yangının da azalması çok mümkün olmadı. Çünkü bu yangın enkazın altında devam ediyor. Erişim de bu yüzden çok kolay olmadı.

oluyor. Sismik dinlenme yapıldı zaman zaman. İşte etrafta gördüğünüz bu ışık, jeneratörler, işte bütün o çalışılan tüm makineler kapatıldı. Hatta dronlar bile havadan indirildi. Hiçbir sesin olmaması için ve sesimi duyan var mı şeklinde arama kurtarma ekipleri içeriye doğru seslendi. Ancak ne yazık ki 3 kişiden hiçbir tepki alınamadı, hiçbir cevap alınamadı. Ve bununla birlikte de ne yazık ki zaten hemen arama çalışmaları devam ederken de bir kişinin cansız bedenine ulaşılmış oldu. Peki 2 kişinin akıbeti ne olacak? Onlarla ilgili gelişme ne olacak? Şu an bilmiyoruz bizler de ama bildiğimiz şey şu ki bu 2 kişiyle de alakalı herhangi bir iletişim söz konusu değil. Arama kurtarma ekiplerinin seslenmelerine, tepkilerine yanıt vermiyor bu aşağıdaki 2 kişi de. Sadece onların olduğu bölge tahmin ediliyor ekipler tarafından ve o alanda da bir çalışma yürütülmeye gayret ediliyor ki rahatlıkla aşağıya inilebilsin. Bazen hilti yardımıyla o bölgede molozların kırılmasına yardımcı oluyor hilti ve akabinde de kovalara işte o küçük molozlar, parçalar koyularak aslında işte deyim yerindeyse iğneyle kuyu kazarcasına bir orada çalışma yürütülüyor. Neden? Çünkü artık oraya kepçe giremez. Çünkü orada bir insan olduğu tahmin ediliyor. Derinlemesine bir işte kazı çalışması yapılamaz. Bir zarar vermemek adına. Dolayısıyla hummalı ve dikkatli bir çalışma yapılması lazım. Aşağıda yaşamaya devam eden 2 kişi olma ihtimali de var. Yani biz şu an onlara ulaşmadan onların hayatını kaybettiğini söyleyemeyiz. Tepki vermemeleri de hayatını kaybettikleri anlamına gelmiyor. Çünkü bir şok hali olabilir. Seslendikleri esnada ekiplerin uyku hali olabilir. Çok ileri artık saatler de geçmeye başladı. Yaklaşık bir 2-3 saat sonra 24 saat içerisinde dinlemeye başlayacağız. Dolayısıyla süre geçtikçe aşağıdaki insanların da eğer hayattalarsa konuşamama durumları da söz konusu olabilir. Biz 6 Şubat depremlerinden de hatırlayacaksınız. Uzunca günler, 4 gün, 5 gün sonra bile enkaz altından çıkan insanlar olabilmişti. Dolayısıyla onların cevap vermiyor olmaları hayatta olmadıkları anlamına gelmiyor. Hala bir umut var. Dolayısıyla ekipler de bunun için titizlikle onlara erişmeye, ulaşmaya çalışıyor. Ama bugün ne yazık ki saat 5.40 civarında düşen bu kısmi olarak yıkılan binadan ne yazık ki 3 kişinin cenazesine ulaşıldı. Diğer taraftan hastanede de bir taraftan devam eden bir tedavi süreci var. Orada da yine 5 vatandaşın serviste tedavi altında olduğunu söylemek mümkün. Bir kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi İstanbul Valisi yapmış olduğu açıklamada. 11 kişi de buradan kurtarıldı. Bu enkazdan çıkartıldı. Kalabalık bir apartman burası. 33-34 kişinin yaşadığı bir apartmandı. Enkazın meydana geldiği bölgede ise 16 kişi yaşıyordu. Bunlardan 11'i kurtarıldı. Ne yazık ki şu anda 3'ünün cenazesine ulaştığımızı biliyoruz. 2 kişi içinse bu saat itibariyle de hala daha çalışmalar devam ediyor. Lokal olarak aslında görüyorsunuz, ekrana taşıyoruz. AFAD ekiplerinin, itfaiye ekiplerinin belli alanlara yoğunlaştıklarını, işi zorlaştıran bir nokta var ki o da yangının olduğu bölge. Orada kontrol altına alınmak için çalışma devam ediyor ama çok da kolay olmayacak. Enkazın altına erişim sağlanamadığı için %100 oranda yangının tam noktası belirlenemiyor ve dolayısıyla müdahale de edilemiyor. Ve duman hiç durmaksızın aslında gün boyu bu şekilde aralıklarla devam etti. Elbette ki çok zor. Bir yandan yakınları da bu alanda onları bekliyorlardı. İyi gelebilecek bir haber. Bir kişinin 40 yaşındaki bir erkek şahsın eks olarak, ölü olarak çıkartılmasından sonra biz de yakınlarını bu alanda gördük. Hani çok üzgün ve ağlar bir halde bu alandan ayrıldılar. Maalesef bugün İstanbul'da bir deprem olmadı, bir arçı olmadı, sarsıntı olmadı. Ama ne yazık ki İstanbul'daki bir bina durduk yere aslında bir deprem etkisiyle olmaksızın yıkıldı. Kısmi yıkıldı ama şu an için 3 kişiye mezar olan bir bina var. Ve durduk yere yıkılan bir bina ama bir yandan da işte burada arama çalışmalarını anlatıyoruz ama diğer taraftan da adli makamlarca yürütülen bir tahkikat var. O alanda da yine dönemin şantiye şefi ve mimarı gözaltında bu durumla alakalı ilgisi alakası olan ve

0: ihmale sebebiyet veren kim varsa da soruşturmaya bununla alakalı devam edecek süreçte de yön verecek. Onların söyleyecekleri ifadeler ve yargılama aşamasındaki durumlar. Ayrıca bina ile ilgili detaylardan bazıları da şu. Binanın ilk etapta 1987 yılında bir kat iş yeri ve iki katta üzerine daire olacak şekilde, yani toplamda üç kat yapıldığı, akabinde bir yıl sonra üzerine bir kat kaçak çıkıldığı, bu yasa dışı bir şekilde hiçbir izin olmadan, hiçbir bununla alakalı yargı aşamasında bir izne tabi tutulmadan, yani kafalarına göre aslında deyim yerindeyse yaptıkları bir şeydi. Akabinde bundan sonra üç kat daha çıkıyorlar. Kaçak kat ve toplam 4 kaçak kat bu binanın üzerinde vardı. İlk tespitler bu yönde. Tabii Mülkiye Başmüfettişleri bu konuya dair araştırması için görevlendirildi. İnşaat mühendisleri var aralarında, yapı denetim uzmanları var, iç güvenliği uzmanları var. Bununla alakalı bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Onların çıkartacakları raporlar çok önemli. Tabii buradan hala daha ilk dakikalarda gelip buradan alınan örnekler olundu. Bina ile ilgili işte bir rapor var mı ya da bir işte alınan karat örneklerinde bir çürük durumu söz konusuydu diye. Ama ilk etapta binanın 4 katının kaçak olduğunu biliyoruz artık. 3 katlı bir binanın üzerine 4 kat daha çıktılar. Ve burada biz uzmanlarla, kentsel dönüşüm uzmanlarıyla da konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar. Aslında çok da bunun üzerine hani böyle düşünmeye de gerek yok. 3 katlı bir binayı 4 kat daha ekliyorsunuz. Yani siz bedeninizin kaldırabileceğinden çok daha fazla bir yük yüklerseniz bedeninize, sizin de bacaklarınız kırılır. Burada da aslında kendisinin kaldırabileceğinden 4 kat daha fazla bir yük bindirildiği için ne yazık ki o kolonlarda 1987 yılından işte 2026 yılına kadar bu kadar dayanabilmiş gibi gözüküyor. Bina ile ilgili görüntüler, özel görüntüler de paylaştık bugün Habertürk ekranlarında. Orada da binanın içerisinde bulunan bu bahsettiğim, hatta şu an yangının da çıktığı düşünülen kumaşların olduğu alanda da bir orada çalışan işçinin çektiği görüntüler var. O görüntülerde binanın içinin çatladığı gözüküyor. Kendisi de bununla ilgili endişeye kapılıyor ve video alıyor. Bina başımıza mı yıkılacak gibi söylemlerde bulunuyor. Ya ben çok endişeleniyorum, binada çatlaklar oluştu diyerek arkadaşlarına gönderiyor. Aslında bina sinyalini veriyor. Uzmanlar da hep bunu söylüyor. Bina mutlaka sinyal verir. Bir çatlağı oluşur, betonarme yapı kendini anlatır diye ifade ediyorlar. Yani çok da böyle illa birilerini çağıralım, uzmanlar gelsin baksın değil de normal sade vatandaş olarak da bizim de gözle görebileceğimiz, binanın söyleyebileceği şeyler muhakkak olabiliyor. Kimi zaman işte binanızın bodrum katına inin, kolonlarınıza bakın, kolonlarınızdan demirler gözüküyor mu ya da orada bir su alma durumu söz konusu mu, rutubet var mı, bunları kontrol etmekte yarar var diye bugün defaatle uyarıda bulundu bütün uzmanlar. Tabii 6 Şubat'tan bu yana biz bunları çok konuştuk. Bu uyarılar defaatle yapıldı. Ama bugün geldiğimiz noktada bir depreme bile bir tırnak içinde ihtiyaç olmadan, deprem bile sebebiyet vermeden bugün bir bina ne yazık ki 3 kişiye mezar oldu. Ve bu binada yaşayan 33-34 kişi de evinden olmuş oldu. Tabii ki çok acı, yaşadıkları şok bile onları aslında hayatları boyunca unutamayacakları bir kötü bir hatıra olarak kalacak. Ki yan binalarında oturan insanlarla konuştuğumuz zaman şunu söylüyorlar bizlere: inanılmaz büyük bir gürültüyle uyandık ve dışarıya hemen çıktığımızda, pencereden baktığımızda insanlar kendilerini camdan aşağıya atıyorlardı. Çünkü onlar muhtemelen deprem olduğunu düşündüler ve bir an önce kendilerini atıp tahliye etmek istediler kendi kendilerini. Çünkü normalde işte 3. katta oturan kişi artık 1. kata gelmiş durumdaydı. Yani öyle düşünebilirsiniz aslında. Ve doğrudan kendilerini aşağıya attılar. Oldukça zor ve aslında çalışması da zor. Bizim için anlatması da zor bir alan. AFAD ekipleri için de çalışması çok zordu. Bina kayıyordu, zeminde bir problem vardı. Bizler için de tabii ki 6 Şubat'ın bir yansıması, olumsuz bir durum burada. Üzücü bir olay, hadise İstanbullular için elbette ki. Herkesi korkuttu ama ders çıkarttık mı bilmiyoruz şu an için. İleriki aşamalarda muhtemelen bunu da göreceğiz, tartacağız. Bakalım iki kişinin akıbetiyle ilgili gelişmeler nasıl olacak, aktaracağız sizlere.
1: Peki Maltepe'de çöken 7 katlı binanın enkazında ekip vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Ekip arkadaşlarımız Buse Deviren aktardı. Mertcan Öztürk görüntüledi. Son gelişmeleri an be an takip etmeye devam edeceğiz. Diğer gelişmelere bakalım. Fon soruşturması kapsamında Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağrel ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteciler Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç hakkında basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. İsmail Saymaz ve Murat Ağreli ise şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. A1 Kapital, Bulls ve Pardüs'ün 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemeler başladı. Bu yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Peki yol haritası nasıl olacak? Ödemeler nasıl yapılacak? Ayrıntılarına bakalım.
2: 43.643 yatırımcıya ödemeler başladı. Fonlardaki tasfiye sürecinde ilk somut adım atıldı. Fon Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlar çerçevesinde harekete geçildi. İlk etapta A1 Kapital, Bulls ve Pardus bünyesinde bulunan 17 fondaki 43.643 yatırımcıya ödemeleri yapılmaya başlandı. Ödemeler bu fonlarda 1 milyon liraya kadar parası olan yatırımcılara yapılıyor. Gerekli teminatların alınması halinde Atlas şirketindeki 16 fonda bulunan 56.614 kişiye olan tasfiye kuralları çerçevesinde ödemelerin hızla yapılması hedefleniyor. Peki ödemeler nasıl yapılacak? Öncelik küçük yatırımcı ve para piyasası fonlarına verilecek ödemelerde olacak. Olağanüstü tasfiye şartlarına tabi olacak fonlarda ara ödemeyle 1 milyon liraya kadar paralar geri ödenecek. Ana parasını çekmiş olanlara ise ödeme yapılmayacak. Ara ödemelerde merkezi kayıt kuruluşu tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı esas alınacak. Hesaplama Takas Bank'tan alınacak fiyat bilgileriyle yatırımcıların hak edeceği tutarlarla yapılacak. Ödemelerde hazine kaynağı kullanılmayacak. Fonlarda oluşan kaynak ilgili fonun alacaklıları için kullanılacak. El konulan varlıkların satışından elde edilen gelirler de geri kazanım hesabına aktarılacak ve ödemelerde değerlendirilecek. Tasfiye süreci 5-6 ay içerisinde tamamlanacak. Olağanüstü tasfiye kurullarına ve ödemelere ilişkin kanun teklifinin de meclise sunularak bu ay içinde yasalaşması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasıyla 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinin bu ay içinde tamamlanması planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi, küçük yatırımcılara ödemelerin yapılmasının ardından sıra 1 milyon lira üstünde yatırımı bulunanlara gelecek. Bu kişilere ilk etapta 1 milyon lira ödeme yapılacak.
1: AK Parti 455.578 yatırımcıya yönelik ödemelerle ilgili fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifini bugün meclise sunacak. Teklifle ara ödeme yapılması yasal güvenceye bağlanacak. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Peki teklifin detaylarında başka neler var? Ayrıntılarına bakalım.
3: 1 milyon liraya kadar yatırımı olanların alacakları korunacak. Ara ödeme yapılması yasal güvenceye alınacak. 455.578 yatırımcıyı ilgilendiren yasal düzenleme için geri sayım başladı. AK Parti'nin hazırladığı 9-10 maddelik teklif 9 Ekim Cuma günü meclise sunulacak. Teklifle her fonun kendi mal varlığının ve gerçek hak sahiplerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Fon varlıklarının tasfiye edilmesi ve elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması da hedefler arasında. Teklifle yatırımcıların tasfiye tamamlanana kadar beklememesi için hak ve alacak tutarı aşmamak üzere kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek. Dağıtılabilir nakit tüm hak sahiplerinin alacağını karşılamazsa mevcut kaynak oransal olarak dağıtılacak. Net yatırım tutarı en düşük olan hak sahibinden başlanarak asgari bir ara ödeme tutarı belirlenecek. Bu tutara kadar ödeme yapılmasına sermaye piyasası kurulunca karar verilebilecek. Teklifte fonlardan gerçeğe aykırı değerler üzerinden çıkış yaparak olağan dışı kazanç elde edenler için isteğe bağlı iade mekanizması da kurulacak. İade tutarı belirlenirken emsal fon getirileri, ilgili endeks ve diğer objektif piyasa ölçütleri dikkate alınacak. Teklifin gelecek hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Ardından genel kurulda görüşülerek bu ay içinde yasalaşması hedefleniyor. Fon soruşturmasına ilişkin mecliste araştırma komisyonu

0: komisyonu kurulup kurulmayacağı da tartışılıyor. AK Parti kaynakları şu aşamada komisyona ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Fon Koordinasyon Kurulu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekirse komisyon kurulabileceği ifade ediliyor.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişine tepki gösterdi. Bunu yapacağını bilsem aday yapmayı bırak selam vermezdim dedi. Özel'in gündeminde fon soruşturması ve erken seçim tartışması da vardı.
2: Zaten ben adayın bu yanlışı yapacağını bilsem ona aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir?
3: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi. Sandığı işaret etti.
2: Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin İzmir'e bir kayyum atadığını görmüş durumdayız. İlk sandıkta İzmirli gerekli hesabı verecektir.
3: Yeni parti lideri Özgür Özel partisinin genel merkezinde TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı konuk etti. İki isim daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Özel, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası CHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi.
2: Sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Neredeyse tüm belediye başkanlarına oyları var. İlk telefon tebriği şu andaki butlan başından gelmiş.
3: Özel'in gündeminde fon soruşturması da vardı.
2: Şimdi komisyona gerek yok diyorlar. Hızla anayasayı açacaklar. Ve şöyle diyecekler, üzerinde adli süreçler yürütülen hususlarda meclis araştırma komisyonu kurulamaz. Bu bahane geçerli bir bahane değildir. Bu işin kaçışı yok.
3: Yeni parti lideri erken seçim tartışmaları ile ilgili de konuştu.
2: 2028 yılının bahar aylarına çekilirse seçim ne olur? O bir erken seçim olmaz. O anayasanın arkasından dolaşma olur. Biz bu suça alet olmayız dedim. Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız. Bir hafta önceki seçim. Onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasına dair iddialarına Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Soruşturmaya ilişkin bazı bilgilerin bakanlıktan sızdırıldığı iddiası yalanlandı. Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır ifadeleri kullanıldı.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in fon soruşturmasında sızıntı iddialarına dair Adalet Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Ağır ve mesnetsiz bir iftiradır denildi.
4: Ana muhalefet liderinin fon soruşturmasına ilişkin bazı bilgilerin kendilerine Adalet Bakanlığı'ndan sızdırıldığı beyanı da bakanlığımızı zan altında bırakmaya dönük ağır ve mesnetsiz bir iftiradır. Bu içeriklerin arkasındaki odaklara ilişkin tartışmaları perdeleyerek kararlılıkla ilerleyen adli soruşturmayı siyasi polemiklerin içine çekme çabası açıktır.
0: Bakanlıktan yapılan açıklamada soruşturmanın mali veriler doğrultusunda yürütüldüğü ifade edildi.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bazı fon ve hisselerdeki olağan dışı hareketleri tespit ederek harekete geçmiş, 19 Ağustos tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bilgi ve belge talep ederek soruşturma sürecini başlatmış, fonlara ilişkin tasfiye kararları ise 17 Eylül tarihinde alınmıştır. Bu kronoloji, soruşturmanın somut suç şüphesi ve mali veriler doğrultusunda yürütüldüğünü açıkça göstermektedir.
0: Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada fon soruşturması spekülasyonlara göre değil, yalnızca delillerin gösterdiği istikamette kararlılıkla sürdürülmektedir denildi.
1: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyeti mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti DEM Parti heyetine komisyonun üye sayısına ilişkin görüşünü de iletti. Ayrıntılara bakalım.
0: Mecliste Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldi.
5: Önemli bir görüşme olduğunu söyledi.
0: Görüşmede AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulundu. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkinde fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti...

0: Parti heyeti, komisyonun üye sayısına ilişkin DEM Parti heyetine görüşünü iletti. Görüşmede AK Parti'nin izleme komisyonunun üye sayısının süreç komisyonunun üye sayısından daha az sayıda olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre üye sayısı için 15, 17 ve 20 rakamları üzerinde duruluyor. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin görüş alışverişi yapmak üzere siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda üye sayısına ve komisyonun yapısına karar verilmesi bekleniyor. Grubu olan partilerin komisyonda yer alıp almayacağı da toplantıda netleştirilecek.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Bilinç, Güçlü Türkiye toplantıları kapsamında cumartesi günü Şırnak'a gidiyor. Cizre'de kadınlarla buluşacak CHP lideri, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de mesajlar

0: En son İzmir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu bu kez Cizre'de kadınlarla bir araya gelecek. Sorunları dinleyecek, çözüm önerilerini anlatacak. Programdaki ana gündem maddelerinden biri de terörsüz Türkiye süreci olacak. Her fırsatta sürece desteğini belirten Kılıçdaroğlu kadınların beklentilerini dinleyecek. Ardından sürece ilişkin mesajlar verecek. Bir sonraki hafta ise Kılıçdaroğlu Gaziantep'i ziyaret edecek. Üye katılım törenine katılacak, iş çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'na ekonomi kurmayları da eşlik edecek. Belirlenen tema kapsamında düzenlenen ziyaretlerin yıl boyunca süreceği belirtiliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'de Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da ayrı ayrı bir araya geldi. Bakan Fidan mevkidaşını Ankara'da kabul etti. Şeybani, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'la da bir araya geldi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel istikrar konuları ele alındı. SDG'nin feshi sonrasında entegrasyon süreci değerlendirildi. DH'la mücadeleye ilişkin eş güdümün sürdürülmesi üzerinde de duruldu. Görüşmede ayrıca ABD yaptırımlarının kaldırılmasının yansımaları ve Suriye'nin savunma kapasitesinin geliştirilmesine sağlayacağı katkılar da ele alındı. Suudi Arabistan'da Abha ve Riyad havalimanlarına düzenlenen saldırılarda 3 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Saldırıları üstlenen Husilere karşı Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de 82 askeri hedefe vurdu. Axios ise bölgedeki savaşa Suriye'nin de dahil olabileceğini iddia etti.
0: Suudi Arabistan'da Abha ve başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanlarına düzenlenen saldırılarda can kayıpları bildirildi, çok sayıda kişi de yaralandı. Suudi Sivil Havacılık Otoritesi saldırılarda havalimanlarında maddi hasar oluştuğunu da açıkladı. İran destekli Husiler ise iki havalimanını balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Yemen'in 4 vilayetine yönelik geniş çaplı saldırılarla yanıt verdi. Koalisyon, Sada, Hudeyde, Ceft ve Marib'de Husilere ait 82 askeri hedefin imha edildiğini açıkladı. Hedefler arasında 11 balistik füze deposu, komuta merkezleri ve silah depoları da bulunuyor. Axios ise Suudi Arabistan'ın Suriye'den Yemen'e asker göndermesini istediğini ileri sürdü. 3 ABD'li yetkiliye dayandırılan haberde Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara'nın konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği ancak henüz nihai bir karara varmadığı aktarıldı. Şam yönetiminin 10 ila 20 bin asker gönderebileceği öne sürüldü. ABD yönetiminin de plana sıcak baktığı iddia edildi. Suriye ise Yemen'deki savaşa katılacağı iddialarını reddetti. Yazılı açıklamada, Suriye'nin bölgesel politikası yeni cepheler açmak üzerine değil, istikrar, barış ve işbirliği üzerine odaklanmaktadır ifadesine yer verildi.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı anlaşması olmadığını vurguladı. Türkiye'nin başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağının altını çizen Fidan, anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi.
2: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
0: Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dair konuştu. Anlaşmanın meclise gönderileceğini söyledi.
2: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
2: Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta

0: Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor.
1: Fidan, Gazze Barış Planı'na da parantez açtı.
0: Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramı sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
1: Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ise AB ilişkilerinde Türkiye'nin yanındayız dedi.
2: Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yanında durdu. Her diyaloğu destekledi. Macaristan Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki dostudur.
3: Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yaptı. Bakanlık, Mekke Savunma İttifakı'nın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. İsrail'in saldırgan tutumuna da tepki gösterildi.
1: Riyad'daki Mekke İttifakı toplantısına değinildi. İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapıldı. Mekke İttifakı toplantısı ile ilgili açıklama yapan bakanlık, üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşüldü dedi.
4: Toplantıda sekreteryanın başlangıç yapılanması belirlenmiştir. Savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve ittifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. Ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç, anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir.
1: Bakanlık, İsrail'in bölgede gerilimi artıran tutumuna da tepki gösterdi.
5: İsrail, Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerinde de gerilimi tırmandıran saldırgan tutumuna devam etmektedir. İsrail hükümetinin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasını engelleyen bu politikalarına ve eylemlerine karşı uluslararası toplumu somut ve kararlı adımlar atmaya bir kez daha davet ediyoruz.
1: Bir diğer başlıkta Türkiye-Fransa arasında savunma işbirliği üzerine imzalanan yol haritası oldu. Yakın işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı.
4: Savunma ve güvenlik konularında düzenli istişarelerde bulunulması, hibrit tehditlerle mücadele, istihbarat paylaşımı, hava savunma alanında daha yakın işbirliği geliştirilmesi öngörülmektedir. Yol haritasının iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik ilişkilerinin daha kurumsal bir yapıya kavuşturulmasına, karşılıklı güvenin güçlendirilmesine ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
3: ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı tartışmasına Başkan Trump noktayı koydu. Trump, 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacaklarını kaydetti. Verimli görüşmeler yürütüyoruz dedi.
6: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydetti. İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti. 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. İran ham petrolü ve petrol ürünlerini taşıyan 17 gemiye yaptırım uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine yetkilisi, ablukanın dışında bulunan gemilerde İran'a ait yaklaşık 20 milyon varil ham petrol kaldığını söyledi. İran, ham petrol taşıyan gemilere hem yükleme hem de boşaltma işlemlerini durdurdu dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylerken, Tahran'dan uranyum zenginleştirme işlemleri hakkında açıklama geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin zenginleştirmeden kesinlikle vazgeçmeyeceğini söyledi. İran nükleerinin bilim ve teknoloji amacıyla kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini anlamlı şekilde azaltması gerektiğini söylemişti.
3: İsrail ordusu son 3 yılda bölgede farklı ülkelere yönelik 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu saldırıların büyük çoğunluğunda Gazze şeridine hedef aldı.
1: 3 yılda 5 ülkeyi hedef aldı. İsrail 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı. Açıklama İsrail ordusundan geldi. Son 3 yılda Gazze şeridinde 65 bin, Lübnan'da ve Suriye'de 28 bin, İran'da 4500 ve Yemen'de 80 noktaya saldırı düzenlendiği belirtildi. Ordudan yapılan açıklamada bu süreçte yaklaşık 100 bin noktanın hedef alındığı aktarıldı. Ayrıca açıklamada İsrail'e Gazze'den yaklaşık 10.200, Lübnan'dan 20.000, İran'dan 1.200, Suriye'den 50 ve Yemen'den 80 roket ve füze atıldığı ileri sürüldü. İsrail, Gazze'ye saldırılara başladığı Ekim 2023'ten itibaren Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'i yoğun saldırılarla hedef alırken Katar'ın başkenti Doha'da da Hamas müzakere heyetine suikast girişiminde bulunmuştu. İsrail'in 3 yıl boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.
3: ABD Dışişleri Bakanı Rubio Atina ziyareti kapsamında Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi. İki ülkenin çatışma ihtimalinin kendileri için düşünülemez olduğunu söyledi. Rubio'nun gündeminde F-35 savaş uçakları da vardı. Under President Trump, the United
1: States has made its choice. Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma ihtimalinin düşünülemez olduğunu söyledi. Trump'ın Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almasını istediğini belirtti. Atina'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Katy Merini gazetesine konuştu. Rubio'ya, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler bozulursa ABD'nin tutumunun ne olacağı soruldu. ABD'li bakan, iki ülke arasında çatışma ihtimallerinin kendileri için düşünülemez olduğunu savundu. Bu ne Türkiye için, ne Yunanistan için, ne de ABD için iyi olur. Olacağını düşünmüyorum değerlendirmesinde bulundu. Rubio'nun gündeminde F-35'ler de vardı. Dışişleri Bakanı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin daha önce parasını ödediği uçakları teslim almasını istediğini belirtti. Konunun çözümü için S-400 hava savunma sistemlerini işaret etti. We felt embarrassed that our achievements set us apart. Rubio, Atina'da Avrupa'ya da mesajlar verdi. Konuşmasında Partenon Tapınağı'nı arkasına alan Rubio, önümüzdeki 10 yılda alınacak kararların 100 yılı şekillendirmede önemli olacağını söyledi. We find ourselves
7: at a crossroads. Bugün kendimizi bir yol ayrımında buluyoruz. Önümüzdeki 10 yıl ve alacağımız kararlar gelecek yüzyılın hikayesini yazacak. İzleyeceğimiz yol, Batı'nın dünyadaki lider konumunu koruyup koruyamayacağını ya da bir gerileme, kölelik ve çöküş geleceğine razı olup olmayacağını belirleyecek.
1: ABD'nin ulusal gücünü daha kararlı biçimde kullanacağına vurgu yapan Rubio, Avrupa'nın da uzun uykusundan uyanması gerektiğini söyledi.
3: İspanya'da konut krizi protestolarının sembolü olan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal fahiş kira artışı nedeniyle 70 yıllık evinden tahliye edilmişti.
1: ...70 yılını aynı evde geçirdi. Fahiş zam yapılan kirasını ödemeye gücü yetmeyince evinden polis zoruyla sedyeyle çıkarıldı. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından uzlaşmaya varıldı. Ancak ömrü evine dönmeye yetmedi. İspanya'yı erken seçime götüren protestoların sembol ismi Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Abascal'ın evi bir yatırım fonu tarafından satın alınmış, kirası 500 Euro'dan 2650 Euro'ya yükseltilmişti. Emekli maaşı 1350 Euro olan Abascal, kirayı ödeyemeyince 23 Eylül'de polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. Tahliye görüntüleri İspanya'da büyük tepki yarattı. Madrid'de başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Yüz binlerce kişi yükselen kiraları ve barınma krizini protesto etti. Kamuoyu baskısının ardından ev sahibi şirket geri adım attı. Abascal'ın eski kira koşullarıyla evine dönmesi için uzlaşma sağlandı. Ancak evinden çıkarıldığı günden bu yana hastanede tedavi gören Abascal hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından binlerce kişi Madrid'deki Puerta del Sol meydanında toplandı. Başbakan Sanchez de Abascal'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize sarılıyorum dedi. Sanchez, hükümetin hazırladığı iki konut kararnamesinin mecliste reddedilmesi üzerine 2027'de yapılması planlanan genel seçimleri 29 Kasım'a çekmişti.
3: Fransa'da öğrencilerin öfkesi dinmiyor. Lise öğrencilerinin başlattığı eylem dalgası büyüyor. Ülkede Perşembe günü 71 bin kişi gösterilere katıldı. Zaman zaman polisle eylemciler arasında arbede yaşandı.
6: Binlerce

0: öğrenci bir araya geldi. Polisle aralarında arbede çıktı. Fransa'daki öğrenci eylemleri büyüyerek sürüyor. Ülkedeki lise öğrencilerinin başlattığı hareket, üniversite öğrencilerine de sıçramıştı. Eylemlerin 3. haftasında başkent Paris'teki gösterilerden birinin adresi Bastille Meydanı oldu. Polis öğrencilere tazyikli suyla müdahale etti. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandı. Fransa İçişleri Bakanlığı'na göre Perşembe günü ülke genelinde 71 binden fazla kişi gösterilere katıldı. Bunların yaklaşık 25 bini Paris'teydi. 500'ün üzerinde eylemci gözaltına alındı. 50'ye yakın polis memuru ve jandarma yaralandı. Fransa Eğitim Bakanlığı verilerine göre ise okullardaki abluka sayısı kademeli olarak azalıyor. Okulların %96'sının açık olduğu belirtiliyor. Öğrenciler ve öğretmenlerle görüşen Eğitim Bakanı Edouard Jeffrey ise acil plan başlattıklarını açıkladı. Plana göre yeni öğretmenler atanacağını ve yoğun okul programlarının gözden geçirileceğini söyledi. Ancak öğrenci eylemlerinin liderleri hükümetin adımlarını yeterli görmüyor. Önümüzdeki salı günü daha fazla yürüyüş çağrısında bulunuyor. Ayrıca ülkede 17 Ekim'de büyük bir protesto düzenlenmesi bekleniyor.
1: Artvin Hopa'da bir tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.
2: Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak araçların üzerine düştü. Aracını kurtarmak isteyen bir kişi canından oldu.
3: Heyelandan ötürü işte taşların kopmasından sebeple bir vatandaşımız hayatını kaybettiler.
2: Olay Artvin'in Hopa ilçesinde sabah erken saatlerde yaşandı. Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nın bitişiğinde heyelan oldu. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Bir tanker yan yattı, 8 tır hasar aldı. Heyelan sırasında kopan kaya parçası 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'na isabet etti.
3: Taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
2: İhbarlı olay yerine AFAD, arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgede heyelan zaman zaman sürdü. Gerekli önlemler alındıktan sonra hasar gören araçların bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
1: Maalesef sırada kadınlara yönelik şiddetle ilgili bir haber var. Aydın'da iki kadın katledildi. Faillerden biri eski eş, diğeri ise kadının birlikte yaşadığı sevgilisiydi.
2: Biri boşandı, eşine pusu kurup ateş açtı. Diğeri birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı. Aydın'da aynı gün iki kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. İlk olayın adresi Efeler ilçesiydi. Kamil Köse sabah erken saatte 8 yıl önce boşandığı eşinin yaşadığı mahalleye geldi. Üniversitede personeli olarak çalışan 47 yaşındaki Fadime Akbal bu sırada evinden çıktı. 57 yaşındaki adam eski eşine kurşun yağdırıp kaçtı. İhbarlı olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı kadın hastaneye götürüldü. Fadime Akbal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis iddiaya göre uzaklaştırma kararı bulunan eski eşin peşine düştü. Saldırgan Kamil Köse'ye ait araç yol kenarında bulundu. Yapılan incelemede Köse'nin suç aleti silahla intihar ettiği tespit edildi. Benzer bir olay da İncirliova ilçesinde yaşandı. Emel Bozkuş'la birlikte yaşadığı Salih S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Salih S. pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan 40 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Salih S. operasyonla yakalandı. Her iki olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
1: Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir, Bursa'da oğluyla birlikte motosikletle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kazaya Bilensir'in eşi de tanık oldu.
2: Şerit ihlali yapan araç motosiklete çarptı. Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olan kadın sinir krizi geçirdi.

0: Kaza Mayıs ayında Bursa'da meydana geldi. Bilensir ailesi motosiklet tutkunuydu. Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir 13 yaşındaki oğluyla motosiklete bindi. Eşi ve diğer oğlu da motosikletle arkadan geliyordu. Motosiklet festivaline gidiyorlardı. Doğancı tüneline giren Ali Bilensir kendi şeridinden ilerliyordu. Karşı yönden gelen Bilal Ç'nin kullandığı otomobil şerit ihlali yaparak motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Ali Bilensir hayatını kaybetti. Oğlu ise ağır yaralandı. Aylar sonra kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya tanık olan Figen Bilensir'in sinir krizi geçirdiği anlar da yer aldı. Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Ç bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
1: Konya ve Nevşehir'de katliam gibi trafik kazaları yaşandı. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
2: Konya ve Nevşehir'de yollar kan gölüne döndü. 2 kazada 5 kişi öldü. Konya'nın Beyşehir ilçesinde 76 yaşındaki Osman Aydoğdu yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içinde 3 kişinin olduğu otomobil hurdaya döndü. Yaralı 4 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki Osman Aydoğdu, Fatma Aydoğdu ve Hatice Aydoğdu hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Nevşehir'de de benzer görüntüler vardı. 83 yaşındaki Nurettin Turgut'un kullandığı otomobil kamyonetle çarpıştı. Savrulan otomobil refüje çarpıp taklalar attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Nurettin Turgut'un yanında eşi Sıddık Turgut da vardı. Sıddık Turgut olay yerinde, Nurettin Turgut ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kamyonetteki bir kişi de yaralandı. Kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Ankara'da sokak ortasında havaya ateş açıp o anları sosyal medyada paylaşan iki şüpheli yakalandı. Şüpheliler genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi. Yakalanan şüphelinin ilçe halkından özür dilemesi dikkat çekti.
3: Geçiyorum arkadaşlar, özür dilerim, bir daha bu sokaktan geçmeyeceğim.
0: Sokak ortasında silah çekip havaya ateş açtı. O anları kaydettirdi, sosyal medyadan paylaştı. Polise yakalanınca da Keçiören halkından özür diledi. Ankara'nın Keçiören ilçesinde gece saatlerinde sokakta yürüyen bir kişi tabancasını çıkarıp havaya peş peşe ateş açtı. Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Önce görüntüyü çeken kişinin bindiği otomobil tespit edildi. Aracın plakasından yola çıkarak iki şüphelinin kimliğine ulaşıldı. Şüpheliler yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Silahla havaya ateş açan şüphelinin özrü de dikkat çekti.
3: Geçiyorum arkadaşlar, özür dilerim, bir daha bu sokaktan geçmeyeceğim.
0: 21 ve 22 yaşındaki iki genç genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adliyeye sevk edildi.
1: Kayseri'de bir kişi boşanma aşamasındaki eşini öldürmek için girdiği binada apartman görevlisinin eşini öldürmüştü. Katil zanlısının cezası belli oldu.
0: Hedefinde eşi vardı. Onu engellemeye çalışan apartman görevlisinin eşini öldürdü. Katil zanlısı en ağır cezaya çarptırıldı.
4: Beni aramasını, aşağı çağırmasını söylemiş. O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
0: Olay 8 Aralık 2025'te Kayseri'de yaşandı. Emekli başçavuş İlhan Şahan ve eşi Yasemin Şahan arasında 1,5 yıldır devam eden boşanma davası vardı. İlhan Şahan eşini o süreçte defalarca tehdit etti.
5: Seni mutlaka öldüreceğim, senin yaşaman fazla. Seni öldürmeden ölmeyeceğim.
0: İlhan Şahan eşinin yaşadığı binaya gitti. Ancak kapıyı açan olmayınca apartman görevlisinin evine gitti. Kapıyı açan görevlinin eşi Melek Gül'e eşini çağırmasını söyledi. Olumsuz yanıt alan Şahan yanında getirdiği bıçağı çıkararak kadına saldırdı.

0: saldırdı. Melek Gül 41 bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.
1: O da bizim mevzulardan haberdar olduğu için ben çağıramam demiş. Bunun üstüne sinirlenmiş, Melek Hanım'a saldırmış.
0: İlhan Şahan karar duruşmasında hakim karşısındaydı. Mahkeme sanığı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 1,5 yıl hapis cezasına hükmetti.
2: İzmir'de 59 yaşındaki Melike Çiftçi, güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yapıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Olayda ihmali olduğu iddiasıyla doktorun aralarında bulunduğu 6 sanık hakim karşısına çıktı.
3: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
4: Ablası kalça dolgusu için gittiği kurs binasından baygın halde çıktı. Sonra da hayatını kaybetti. Sanıklar ilk kez hakim karşısındaydı.
3: Doktor diye bahsedilen kişi ablamız fenalaştığı sırada herkesten önce kaçmış. Resmen ablamı ölüme terk etmiştir.
4: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi sonucu ölmüştü. İddianamede işlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği belirtildi. Doktor ve iş yeri sahibinin aralarında olduğu 6 sanık hakkında açılan davada duruşma görüldü.
3: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
4: Sanıklar suçlamaları reddetti. İşlemi yaptığı iddia edilen doktorsa avukat değişikliği nedeniyle savunma yapmadı. Doktor Ö.Ö. Türkiye'nin daha önce de tanıdığı bir isimdi. 2020 yılında rezidansta hizmet veren güzellik salonunda kalçasına dolgu yaptıran Kübra Boyraz hayatını kaybetmişti. Mahkeme ölümlü estetikle ilgili ÖÖ'ye 6 yıl hapis cezası vermişti.
3: Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebep olmuştur. Biz kardeşler olarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.
4: Duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi.
2: Bartın'da balık tutmak için denize açılan madencinin içinde bulunduğu teknenin battığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Kayıp madenciyi arama çalışmaları sürüyor.
0: Balık tutmak için denize açıldı. Geliyorum mesajı attı ama bir daha evine dönemedi. Amatör balıkçının içinde olduğu teknenin battığı ortaya çıktı.
5: Tekne kontrolsüz bir şekilde o tarafta karaya vurmuş olabilir. Kıyıda, karada, o tarafa da bakılsın.
0: Maden işçisi 43 yaşındaki İlker Mızrap, geçen salı günü kendisine ait tekneyle denize açıldı. Akşam saatlerinde eşine balıkları tuttum, geliyorum mesajı attı. Ancak iki çocuk babası İlker Mızrap eve dönmedi. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler hem denizde hem de karada Mızrap'tan bir iz aradı. Drone destekli çalışmalar devam ederken teknenin battığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler üzerine arama çalışmaları Amasra açıklarında yoğunlaştırıldı. 65 kişilik ekip kayıp madenciyi arama çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki balıkçılar da çalışmalara destek veriyor.
2: Acaba patronum yazışmalarımı okuyor mu sorusuna artık net bir cevap var. Resmi gazetede yayımlanan KBKK kararıyla bundan böyle işveren çalışanını gizlice izleyemeyecek. Kişisel hesaplarsa tamamen koruma altında olacak. Kurallara uymayan işverene de idari para cezası uygulanacak.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışma hayatına ilişkin önemli bir kararı imza attı. İşverenin çalışana tahsis ettiği iletişim kanalları üzerindeki denetimi sınırladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iş yerindeki dijital gözetime ilişkin emsal bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararla, işverenin yönetim hakkıyla çalışanın özel hayatı arasındaki sınır netleştirildi. Karara göre, şirket bilgisayarı, şirket e-postası demek, bunun patrona sınırsız izleme hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Yani cihaz işverene ait olsa bile işveren o cihazdaki her yazışmaya keyfi olarak bakamayacak. Artık işveren denetim yapacaksa bunu çalışana açıkça bildirmek zorunda. Mailleriniz kontrol edilebilir gibi genel bir cümlede yetmeyecek. Denetimin nedeni, neye bakılacağı ve bilgilerin ne kadar saklanacağını tek tek söylemesi gerekecek. Yazışmaların içeriğine bakmaksa son çare olacak. İşveren önce sadece giriş çıkış kayıtlarına bakabilecek. Mesaj

0: Kayıtların içine ancak ciddi ve somut bir şüphe varsa girebilecek. Denetim sonucunda elde edilen verilere sadece görevli, sınırlı sayıda personel erişebilecek. Bu veriler yalnızca gerektiği süre boyunca saklanacak. Kurallara uymayan, çalışanını gizlice izleyen işverenlere ise idari para cezası uygulanacak.
1: İlk saati tamamladık. Kısa bir araya gidelim. Birazdan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 25, Bursa 24 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 27, Muğla güneşli 26 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 27, Adana güneşli 32 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 22, Giresun yer yer yağmurlu 22 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 24, Kayseri parçalı bulutlu 22 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 16, Van güneşli 18 derece. Güneydoğu'da hava açık ve güneşli, Diyarbakır 25, Şanlıurfa 27 derece.
1: Habere ve hayata dair ne varsa yeni yayın döneminde de Habertürk'te. Murat Güloğlu'yla Burası Hafta Sonu. Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı'yla HT Sinema. Mehtap Tekin'le Hayatın İçinden. Güntay Şimşek'le Airport. Gizem Özün'le Dünyada Nasıl? Esra Toptaş'la Haftalık. Hülya Ökemek'le Hafta Sonu Ana Haber. Habertürk, gücü özgürlüğünde.

0: Yeniden merhaba, haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Fon soruşturmasında isimlerinin gündeme gelmesine bakanlardan tepki geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, babası hakkındaki iddiaları yalanlayarak Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti. Ticaret Bakanlığı, Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri nedeniyle gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağrel hakkında suç duyurusunda bulundu.
1: İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık.
2: O soruşturmasında babasının adının geçtiği iddiasını bu sözlerle yalanladı. Yeni Parti milletvekili Ümit Özlale'yi istifaya davet etti.
1: Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur. Böyle siyaset olmaz. İnsan üzerine, aile üzerine yıpratılma kesinlikle kabul etmiyorum. Ve

0: kendisini derhal istifaya davet ediyorum.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş iddialara mecliste tepki gösterdi. İsim benzerliğine dikkat çekti.
0: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konyak nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum.
1: Ticaret Bakanlığı da fon soruşturması kapsamında Bakan Ömer Bolat'a yönelik ifadeleri sebebiyle gazeteci İsmail Saymaz ve Murat Ağarel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Saymaz ve Ağarel'in kurgusal ve asılsız bilgileri manipülatif bir şekilde iç içe geçirip alenen yaydığı ifade edildi. Bakan Bolat, fon soruşturmasında adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda olarak tanımlayarak iddiaları yalanlamıştı.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını açıkladı. 43 bin fon katılımcısının parası ilgili bankalara transfer edildi dedi. Bakan Şimşek sistemik risk olmadığını ifade etti.
3: Toplamda 2900'e yakın fondan 131'inde bir sorun yaşandı. Sorunu küçümsemiyoruz. Ama bir daha yaşanmaması için çok ciddi düzenlemeler yapıldı. İlave düzenlemeler de yapılacak. Piyasa bozucu faaliyetler içerisine girenler geçmişte tespit edilen tamamı hesap verecek. Buna ilişkin de bir yasa tasarısı yakında inşallah sadece bu tasfiyeyi içeren ama bu kurallar setinde içeren bir tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakında sunulmuş olacak. Fon piyasasını da tabii ki yani sağlıklı bir şekilde büyütecek İlave hukuki ve idari düzenlemeler de yapılacak. Fon piyasasını da tabii ki yani sağlıklı bir şekilde büyütecek ilave hukuki ve idari düzenlemeler de yapılacak. Sermaye piyasalarımıza ilişkin hiç endişeye gerek yok. Sistemik risk yok. 17 fonun tasfiyesi yapıldı. 43 bin fon katılımcısına bugün itibariyle paraları ilgili bankalara transfer edildi.
2: Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda sorumlulara ilişkin gereğinin yapılacağı mesajını verdi. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız dedi.
4: Alnımız ak, başımız dik mesajı verdi. Sorumlulara gereğinin yapılacağını vurguladı. Fon soruşturması AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun da gündemindeydi. Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda atılan adımların topluma anlatılması gerektiğine dikkati çekti. Alnımız ak, başımız dik, milletimize mahcup olmayacağız. Sorumlulara gereken yapılacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK üyelerine partiye yönelik kara propaganda yapıldığı uyarısı da yaptı. İdari ve siyasi adımların kararlılıkla atılacağına dikkat çekerek kara propagandaya geçit vermeyin mesajı verdi. MK toplantısında AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı da sunum yaptı. Bilgilendirmede ön plana çıkan başlıklar Almanya özelinde Avrupa genelinde aşırı sağ ve yurt dışında yaşayan vatandaşlara ilişkin kanuni düzenlemeler oldu. Yurt dışındaki çifte vatandaşların yaşadığı ülkede zorunlu askerlik hizmetlerini yerine getirmeleri durumunda Türkiye'deki askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmaları yönünde bir kanun çalışması yapılması gerektiği de toplantıda ifade edildi.
2: İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina kısmen çöktü. 10 kişi kurtarıldı, biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Cevizli Mahallesi'nde 7 katlı binanın ilk 3 katı sabaha karşı çöktü. Olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri 10 kişiyi binadan kurtardı. Gülce Turhan ve Ahmet Muhammed İnan ise hayatını kaybetti. Ekipler enkazda kalan son 3 kişiyi çıkarmak için çalışmalarını gün boyu sürdürdü. Ancak binanın ayakta kalan kısmının da çökme riski nedeniyle çalışmalar zaman zaman durdu. Enkazdaki 3 kişiye ulaşılabilmesi için binanın üst kısmı kontrollü şekilde yıkıldı. Ekipler bir kişinin daha cansız bedenini enkazdan çıkardı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 2 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çöken bina ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet Başsavcısı görevlendirildi. Binanın 4 katının kaçak olduğu tespit edildi. Binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da kamu görevlilerinin ihmali ve kusuru olup olmadığına yönelik inceleme için iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Maltepe'de çöken ve 3 kişinin ölümüne neden olan 7 katlı binanın tam 4 katı kaçak çıktı. Tespitlere göre 2 kat olarak inşa edilen binaya önce bir kaçak kat çıkıldı. Bu da yetmedi. 3 kaçak kat daha yapıldı. Çöken 39 yıllık bina ile ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.
5: Deprem oluyor zannetti. Yani her şey böyle yerden yere vurdu yani. Bir bomba mı patladı desem ne?
1: Büyük bir gürültüyle çöktü. Apartman sakinleri kabusu yaşadı. Can alan binada yıkımın göz göre göre geldiği ortaya çıktı.
6: Korkutmak istemem ama bizde bak böyle çatlaklar oluşmaya başladı. Gün geçtikçe de büyüyor.
7: Yoktu. Nisan'dan sonra çok fazla bir büyümeye başladı. Yani Nisan'da çektiğimde daha küçük mesela. Şu son zamanlarda çatlak tabii ki daha büyüdü ve dışarıdaki yerde de çatlaklar oluşmaya başladı.
1: İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın dükkan ve üstündeki 2 katı çöktü. Ekipler çökme riski altındaki binanın enkazında kalanları kurtarmak için seferber oldu.
8: Binanın hareketleri ölçülüyor. Dolayısıyla da her saat binanın biraz daha yana yattığını görebiliyoruz.
9: Çalışmalar binanın en alt katında bulunan dükkan ve üzerindeki 2 katta yoğunlaşmış durumda. Şimdi binanın üzerinde bulunan o kaçak olduğu tespit edilen 4 katta yıkım işlemleri yapılıyor ve bu kontrollü yıkımla binanın yükü hafifletilmeye çalışılıyor.
1: 12 daire bulunan binada 33 kişi yaşıyordu. Can alan bina 1987 yılında yapılmıştı. Ama ilk yapıldığında aslında 2 kattı. Önce bir kaçak kat yapıldı. Belediye bunu tespit etti. Ardından 3 kaçak kat daha çıkıldı. Bunlarla ilgili de tespit vardı. 39 yıllık binada bir süre önce de çatlaklar oluşmuştu.
10: Binamız çatlaktı. Ufak tefek çatır çatır ses duyduğunu söylüyor bazı kurtulan komşularımız. Binamız eski bir binaydı. Müteahhitlerle görüşmüştük. Dolayısıyla bir karat alındı mı bilmiyorum. Pek bilgim yok o konuda. Bir niyetlendik ama sonuca bağlamamıştık. Ne diyelim, keşke bağlasaymışız.
1: Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Binanın şantiye şefi ve mimarı gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı da iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. Müfettişler binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlilerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğu olup olmadığını araştıracak.
11: Olayla ilgili aralarında inşaat mühendisi, yapı denetim uzmanı ve iş güvenliği uzmanının da yer aldığı bir bilirkişi heyeti oluşturuldu. Kolon kesme iddiaları da dahil tüm süreç detaylıca değerlendirilecek.
5: Ben burada yoktum dükkan açılırken. Dediler çok patır kütür, yani ev sallandı dediler. Onlar bir şeyler yapmışlar.
12: Kolonlarında sıkıntı vardı. Kolonları artık binayı taşımıyordu. Yorgundu.
6: Sizin evlerde çatlak var mı? Şurası mesela bayağı büyüdü. Kız ev üstümüze mi basıyor? Ne oluyor?
1: Girişteki atölyenin sahibi emniyette ifade verdi. Kolon kesme iddialarını reddetti. Biz yenileyip güçlendirdik dedi. Olayda sorumluluğu olanlar soruşturma sonunda netleşecek.
2: Artvin Hopa'da bir tır parkında yamaçtan kopan dev kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Heyelanda bir kişi hayatını kaybetti.
4: Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak araçların üzerine düştü. Aracını kurtarmak isteyen bir kişi canından oldu.
13: Heyelandan ötürü işte taşların kopmasından sebeple bir vatandaşımız hayatını kaybettiler.
4: Olay Artvin'in Hopa ilçesinde sabah erken saatlerde yaşandı. Karadeniz sahil yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nın bitişiğinde heyelan oldu. Yamaçtan kopan büyük kaya parçaları park halindeki araçların üzerine düştü. Bir tanker yan yattı, 8 tır hasar aldı. Heyelan sırasında kopan kaya parçası 45 yaşındaki Kasım Topaloğlu'na isabet etti.
13: Taşların kopmasını fark etmesinin ardından aracını kurtarmak için aracına yöneliyor ve aracın içinde değilken, dışarısındayken taşın kendisine isabet etmesiyle hayatını kaybediyor.
4: İhbarlı olay yerine AFAD, arama kurtarma, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Bölgede heyelan zaman zaman sürdü. Gerekli önlemler alındıktan sonra hasar gören araçların bölgeden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
2: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında AK Parti heyeti mecliste DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti DEM Parti heyetine komisyonun üye sayısına ilişkin görüşünü de iletti. Ayrıntılara bakalım.
1: Mecliste Terörsüz Türkiye süreci kapsamında önemli bir görüşme yapıldı. AK Parti ve DEM Parti heyeti bir araya geldi.
14: Önemli bir görüşme olduğunu söyledi.
1: Görüşmede AK Parti heyetinde AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Grup Başkanı Abdullah Güler yer aldı. DEM Parti heyetinde ise Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar bulundu. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları değerlendirildi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanundan sonraki süreç ele alındı. Mecliste kurulacak izleme ve irtibat komisyonuna ilişkinde fikir alışverişinde bulunuldu. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre görüşmede AK Parti heyeti komisyonun üye sayısına ilişkin DEM Parti heyetine görüşünü iletti. Görüşmede AK Parti'nin izleme komisyonunun üye sayısının süreç komisyonunun üye sayısından daha az sayıda olması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre üye sayısı için 15, 17 ve 20 rakamları üzerinde duruluyor. Önümüzdeki günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste kurulacak izleme komisyonuna ilişkin görüş alışverişi yapmak üzere siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelecek. Yapılacak toplantıda üye sayısına ve komisyonun yapısına karar verilmesi bekleniyor. Grubu olan partilerin komisyonda yer alıp almayacağı da toplantıda netleştirilecek.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın saldırı anlaşması olmadığını vurguladı. Türkiye'nin başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağının altını çizen Fidan, anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi.
15: Bunun adı, ifade ediyorum arkadaşlar, bir savunma anlaşması. Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak.
4: Mekke Savunma İttifakı anlaşmasına dair konuştu. Anlaşmanın meclise gönderileceğini söyledi.
15: Anlaşmanın meclise gönderilmesi için gerekli çalışmalar nihayete ermiş durumda. Dün Cumhurbaşkanımıza da nihai arzımızı bu konuda yaptık. Bunu en kısa sürede meclise sevk etme yönünde kararımız var. Biz kendi iç çalışmalarımızı hemen hemen bitirmiş durumdayız.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban'la ortak basın toplantısı düzenledi. İki bakanın gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Fidan, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin verilmeyeceğinin altını çizdi.
15: Savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesini sağlamak için çok çalıştık. Bugün ise savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğunu görmekteyiz. Sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgemizdeki can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturmakta. Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak, uluslararası toplum olarak asla izin vermememiz gerekiyor.
4: Fidan, Gazze Barış Planı'na da parantez açtı.
15: Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçmesi için çalışıyoruz. İsrail'in Gazze Barış Planı'nın uygulanmasıyla çok fazla alakası yok. Dolayısıyla yeni bir uluslararası baskı Gazze'de devam eden bu dramın sona erdirilmesi için fevkalade önemli.
4: Macaristan Dışişleri Bakanı Orban ise AB ilişkilerinde Türkiye'nin yanındayız dedi.
16: Macaristan her zaman Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde yanında durdu. Her diyaloğu destekledi. Macaristan Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki dostudur.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Uluslararası Adalet Zirvesi'nde konuştu. Bakanın gündeminde Filistin Adalet Bakanı'na toplantı için izin verilmemesi vardı. Uluslararası hukuk herkese aynı şekilde uygulanmalı dedi.
17: Zirvemize Filistin Adalet Bakanı Sayın Şerhabil el-Zaim davet edilmişti. Ancak kendisinin İsrail makamlarınca ülke dışı çıkışına izin verilmemesi nedeniyle zirvemize katılamayacağını öğrenmiş bulunuyoruz.
1: Sözü Filistin Adalet Bakanı'na toplantı için izin verilmemesine getirdi. Uluslararası hukuk herkes için eşit olmalı dedi.
17: Uluslararası hukuk ancak güçlü ve zayıf olduğuna bakılmaksızın bütün aktörlere aynı ölçüde uygulandığında gerçek anlamda hukuk olabilir. Böyle bir platformda bir Adalet Bakanı'nın uluslararası bir toplantıya katılmasının engellenmesini son derece kaygı vericidir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adaletin geleceği, insanlık için ortak sorumluluk temasıyla düzenlenen Uluslararası Adalet Zirvesi'ne katıldı. Bakan Gürlek, Gazze'de yaşananlara da değindi. Uluslararası hukukun herkes için aynı olması gerektiğini söyledi.
17: İhlal iddialarının etkili şekilde soruşturulması, sorumluların hesap verilebilmesinin sağlanması, delillerin korunması, mağdur haklarının gözetilmesi ve bağımsız ve tarafsız yargı mekanizmalarının desteklenmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır.
2: ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı tartışmasına Başkan Trump noktayı koydu. Trump 3 Kasım'daki ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacaklarını kaydetti. Verimli görüşmeler yürütüyoruz dedi.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ara seçimlere kadar İran'a saldırmayacaklarını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, İran'la verimli görüşmeler yürüttüklerini kaydetti. İran'ın hem ekonomik hem askeri açıdan çok kötü durumda olduğunu savundu. Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti. 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ise İran'a yönelik yeni yaptırımları duyurdu. İran ham petrolü ve petrol ürünlerini taşıyan 17 gemiye yaptırım uyguladı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine yetkilisi, ablukanın dışında bulunan gemilerde İran'a ait yaklaşık 20 milyon varil ham petrol kaldığını söyledi. İran, ham petrol taşıyan gemilere hem yükleme hem de boşaltma işlemlerini durdurdu dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söylerken, Tahran'dan uranyum zenginleştirme işlemleri hakkında açıklama geldi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin zenginleştirmeden kesinlikle vazgeçmeyeceğini söyledi. İran nükleerinin bilim ve teknoloji amacıyla kullanıldığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini anlamlı şekilde azaltması gerektiğini söylemişti.
2: Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşmalarıyla düşen tansiyon yeniden yükseldi. Eritre birlikleri Etiyopya'daki ilerleyişini sürdürdü. Etiyopya ise birliklere İHA'larla saldırdı.
1: Afrika boynuzunda tansiyon yükseldi. Eritre askerleri Etiyopya'da ilerledi. Etiyopya ordusu ise askerleri İHA'larla hedef aldı. Eritre birlikleri Etiyopya'nın kuzeyinden ülkeye girmişti. Associated Press'in haberine göre Addis Ababa yönetimi destekçisi Tigray Barış Gücü Komutanı konuyla ilgili açıklama yaptı. Eritre askerlerinin kuzeydeki Adigrat ve İdaga Hamus kentlerine girdiği, burada gözetleme faaliyetleri yaptığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir sivil toplum kuruluşunun aktardığına göre Eritre askerleri İdaga Hamus'a ilerlerken Guada yakınlarında Etiyopya ordusu tarafından hedef alındı. Tigray Barış Gücü saldırıyı teyit etti. Eritreli muhalif yayın kuruluşu Asena TV ise Etiyopya'nın 4 İHA'sının düşürüldüğünü ileri sürdü. Eritre 1993'te yapılan referandumun ardından bağımsızlığını kazanmış ancak sınır sorunları ve ticaret koşulları nedeniyle ilişkiler bozulmuştu. 2018'de imzalanan barış anlaşması 2020-2022 yıllarında çatışmalar nedeniyle patlak verdi. Kasım 2022'de imzalanan Pretoria Barış Anlaşması ise Eylül'de yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle zayıfladı. Son çatışmalarda Etiyopya, Eritre'yi isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne destek vermekle suçladı. 10 Eritreli diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek Asmara'daki büyükelçiliğini kapattı. Suçlamaları reddeden Eritre ise diplomatik ilişkileri kesme kararı aldı.
2: Kırım'da Kırıkkale'nin Yahşi Ağa'nın belediyesine yönelik operasyon genişledi. 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Yahşi Ağa'nın belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli ve tanık beyanları, mali analiz raporları, bilirkişi incelemeleriyle birlikte 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

0: İki ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 2031 taşınmaza el konuldu. Gözaltındaki 9 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüpheliler arasında belediye başkan vekili Aydın Demirdirek de var. Milliyetçi Hareket Partisi düşen doğum oranlarına karşı 20 maddelik öneri paketi hazırladı. Annelere doğumdan önce 2, doğumdan sonra ise 6 ay olmak üzere toplam 8 ay ücretli izin verilmesi talep edildi. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi muafiyeti talep edildi.
1: Annelere 8 ay ücretli doğum izni, yeni evleneceklere 3 yıllık kira desteği, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere vergi muafiyeti. Bu maddeler düşen doğum oranlarına karşı Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerileri. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, partisinin Türkiye'nin demografik geleceğine yönelik hazırladığı 20 maddelik öneri paketini açıkladı.
2: Milliyetçi Hareket Partisi olarak nüfus meselesini, Türk milletinin geleceğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kudretini doğrudan ilgilendiren stratejik bir beka meselesi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemizde artık aktif pronatalist politikalarımız uygulanmalıdır. Devletin görevi aile kurmak ve çocuk sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın önündeki ekonomik, mesleki, barınmaya ilişkin, eğitimle ilgili, sağlık ve bakım kaynaklı engelleri azaltmaktır. Bugün alınmayan demografik kararların sonuçları 20, 30, 50 yıl sonra karşımıza çıkacaktır.
1: Önerilerin başında çalışan annelere yönelik düzenlemeler var. Doğumdan önce 2, doğumdan sonra ise 6 ay olmak üzere toplam 8 ay ücretli izin verilmesi önerildi. 6 ay esnek veya uzaktan çalışma, isteyen annelere ise 2 yıl ücretsiz izin ve işe dönüş güvencesi önerildi. Çocuk sayısına göre ekonomik desteklerin artırılması da öneri paketinde. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere gelir vergisi muafiyeti, ilk araç alımında ÖTV indirimi istendi. Elektrik, su ve doğalgaz faturalarında da indirim yapılması, bebek bezi ve mamadan vergi alınmaması da öneriler arasında yer aldı.
0: Ticaret Bakanlığı yılın son çeyreğine ilişkin dış ticaret beklenti anketini yayınladı. Dördüncü çeyrekte ihracat beklentisi 4,6 puan azalarak 96,9 oldu. İthalat beklentisi ise 12,7 puan arttı.
1: Yılın son çeyreğinde ihracat beklentisi düştü, ithalat beklentisi yükseldi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılı 4. çeyrek dış ticaret beklenti anketini açıkladı. Türkiye'nin dış ticaretine yön veren firmaların görüşlerine dayanan ankette, ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 4,6 puan azalarak 96,9 oldu. İthalat beklenti endeksi ise 12,7 puanlık artış gösterdi ve 115,4 olarak gerçekleşti. İthalatta yaşanan yükselişte firmaların sipariş değerlendirmeleri etkili oldu. İki endeks arasındaki fark da açıldı. Geçen çeyrekte 1,2 puan olan fark 4. çeyrekte 18,5 puana yükseldi.
0: Acaba patronum yazışmalarımı okuyor mu sorusuna artık net bir cevap var. Resmi gazetede yayımlanan KBKK kararıyla bundan böyle işveren çalışanını gizlice izleyemeyecek. Kişisel hesaplarsa tamamen koruma altında olacak. Kurallara uymayan işverene de idari para cezası uygulanacak.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurulu çalışma hayatına ilişkin önemli bir kararı imza attı. İşverenin çalışana tahsis ettiği iletişim kanalları üzerindeki denetimi sınırladı. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, iş yerindeki dijital gözetime ilişkin emsal bir karar aldı. Resmi gazetede yayınlanan kararla, işverenin yönetim hakkıyla çalışanın özel hayatı arasındaki sınır netleştirildi. Karara göre, şirket bilgisayarı, şirket e-postası demek, bunun patrona sınırsız izleme hakkı verdiği anlamına gelmiyor. Yani cihaz, işverene ait olsa bile, işveren o cihazdaki her yazışmaya keyfi olarak bakamayacak. Artık işveren denetim yapacaksa bunu çalışana açıkça bildirmek zorunda. Mailleriniz kontrol edilebilir gibi genel bir cümlede yetmeyecek. Denetimin nedeni, neye bakılacağı ve bilgilerin ne kadar saklanacağını tek tek söylemesi gerekecek. Yazışmaların içeriğine bakmaksa son çare olacak. İşveren önce sadece giriş çıkış kayıtlarına bakabilecek. Mesajların içine ancak ciddi ve somut bir şüphe varsa girebilecek. Denetim sonucunda elde edilen verilere sadece görevli, sınırlı sayıda personel erişebilecek. Bu veriler yalnızca gerektiği süre boyunca saklanacak. Kurallara uymayan, çalışanını gizlice izleyen işverenlere ise idari para cezası uygulanacak.
0: Maalesef sırada kadınlara yönelik şiddetle ilgili bir haber var. Aydın'da iki kadın katledildi. Faillerden biri eski eş, diğeri ise kadının birlikte yaşadığı sevgilisiydi.
1: Biri boşandı, eşine pusu kurup ateş açtı. Diğeri birlikte yaşadığı kadına kurşun yağdırdı. Aydın'da aynı gün iki kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu.

0: Yakındaki Fadime Akbal bu sırada evinden çıktı. 57 yaşındaki adam eski eşine kurşun yağdırıp kaçtı. İhbarlı olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. Yaralı kadın hastaneye götürüldü. Fadime Akbal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis iddiaya göre uzaklaştırma kararı bulunan eski eşin peşine düştü. Saldırgan Kamil Köse'ye ait araç yol kenarında bulundu. Yapılan incelemede Köse'nin suç aleti silahla intihar ettiği tespit edildi. Benzer bir olay da İncirliova ilçesinde yaşandı. Emel Bozkuş'la birlikte yaşadığı Salih S. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Salih S. pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan 40 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Salih S. operasyonla yakalandı. Her iki olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
1: Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir, Bursa'da oğluyla birlikte motosikletle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kazaya Bilensir'in eşi de tanık oldu.
0: Şerit ihlali yapan araç motosiklete çarptı. Eşinin öldüğü, oğlunun yaralandığı kazaya tanık olan kadın sinir krizi geçirdi. Kaza Mayıs ayında Bursa'da meydana geldi. Bilensir ailesi motosiklet tutkunuydu. Seslendirme sanatçısı Ali Bilensir 13 yaşındaki oğluyla motosiklete bindi. Eşi ve diğer oğlu da motosikletle arkadan geliyordu. Motosiklet festivaline gidiyorlardı. Doğancı tüneline giren Ali Bilensir kendi şeridinden ilerliyordu. Karşı yönden gelen Bilal Ç'nin kullandığı otomobil şerit ihlali yaparak motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü 52 yaşındaki Ali Bilensir hayatını kaybetti. Oğlu ise ağır yaralandı. Aylar sonra kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kazaya tanık olan Figen Bilensir'in sinir krizi geçirdiği anlar da yer aldı. Kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü Bilal Ç. bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
1: Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş 14. kattan düştü. 34 yaşındaki Sezen Taş hayatını kaybetti. Olay Mersin'in Erdemli ilçesi Çeşmeli mahallesinde yaşandı. Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş iddiaya göre evinin bulunduğu 14. kattan düştü. Durumu fark edenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'de 59 yaşındaki Melike Çiftçi, güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yapıldıktan sonra hayatını kaybetmişti. Olayda ihmali olduğu iddiasıyla doktorun aralarında bulunduğu 6 sanık hakim karşısına çıktı.
2: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
3: Ablası kalça dolgusu için gittiği kurs binasından baygın halde çıktı. Sonra da hayatını kaybetti. Sanıklar ilk kez hakim karşısındaydı.
2: Doktor diye bahsedilen kişi ablamız fenalaştığı sırada herkesten önce kaçmış. Resmen ablamı ölüme terk etmiştir.
3: Melike Çiftçi İzmir'de yaşıyordu. 2024 yılında Karşıyaka'da estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda kalça dolgusu yaptırdı. O işlemden sonra hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi sonucu ölmüştü. İddianamede işlemin ameliyathane niteliği taşımayan, operasyon yetkisi bulunmayan bir kurs ortamında gerçekleştirildiği belirtildi. Doktor ve iş yeri sahibinin aralarında olduğu 6 sanık hakkında açılan davada duruşma görüldü.
2: Cezanın cinayet suçu olarak en üst seviyeden verilmesini istiyoruz. Türk adaletine güvencimiz tamdır.
3: Sanıklar suçlamaları reddetti. İşlemi yaptığı iddia edilen doktorsa avukat değişikliği nedeniyle savunma yapmadı. Doktor Ö.Ö. Türkiye'nin daha önce de tanıdığı bir isimdi. 2020 yılında rezidansta hizmet veren güzellik salonunda kalçasına dolgu yaptıran Kübra Boyraz hayatını kaybetmişti. Mahkeme ölümlü estetikle ilgili Ö.Ö.'ye 6 yıl hapis cezası vermişti.
2: Daha önce de aynı işlemle başkasının ölümüne sebebiyet veren doktor, ablamın da ölümüne sebep olmuştur. Biz kardeşler olarak suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.
3: Duruşma 21 Ocak 2027'ye ertelendi.
1: ABD Savaş Teknoloji

0: Teknolojileri yeni aşamaya geçiyor. Artık askeri araçlar sesli komutlarla kontrol edilebilecek. Bu yeni sistemin hem eğitim süreçlerini hem sahadaki operasyonları hızlandırması bekleniyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri savaş teknolojilerini ileri taşıyacak. Tankları ve zırhlı araçları sesli komutla yönlendirecek. Axios haber platformunun aktardığına göre Amerikalı savunma şirketi General Dynamics ile Primordial Labs anlaştı. Savunma şirketinin yeni nesil tank ve XM-30 muharebe araçlarının gelecek versiyonlarında Anura ses kontrol sistemi kullanılacak. Askeri araçlarda kullanılacak ses kontrol sistemi sayesinde askerin sadece sözlü emir vermesi yetecek. Askerler günlük İngilizce komutlarla sensörleri, telsizleri, hatta İHA'ları ve diğer sistemleri dahi kontrol edebilecek. Habere göre yeni teknoloji, zaman alıcı ve teknik olarak karmaşık görevleri basitleştiriyor. Teknolojinin askerlerin eğitimini de kolaylaştıracağı düşünülüyor. Ayrıca ordunun savaş alanındaki performansını da artırması bekleniyor.
0: Bugün Nobel Barış Ödülü sahibini bulacak ama öncesinde gözler ABD Başkanı Trump'a çevrildi. Geçtiğimiz yıl bu ödüle talip olan Trump, bu yılda ödülün kendisine verilmemesi halinde Nobel'in itibarının zedeleneceğini ifade etti.
2: ABD Başkanı Trump bu yılda Nobel Barış Ödülü'ne talip oldu. Ödülü fazlasıyla hak ettiğini ve kendisine verilmemesi halinde Nobel ödüllerinin itibar kaybedeceğini savundu. Of the Nobel Prize, it deserves it more. I did. I settled 8 wars, and I've stopped maybe the total obliteration of the world because Iran will never have a nuclear weapon. Whether I get it or not, I have done far more, and I think it would be a great discredit to them. Trump'ın gündeminde eski başkan Barack Obama da vardı. Trump Obama'ya hiçbir şey yapmadan Nobel Barış Ödülü verilmesine karşın kendisine bu ödülün verilmediğini öne sürdü. If you look at the Nobel Prize, look, Obama got it. And he didn't do anything. He still doesn't know what he got it for. Trump geçen yıl ödülü kazanan Maria Machado'nun bu ödülü asıl siz hak ediyorsunuz diyerek kendisine verdiğini hatırlattı. Bu yıl Nobel Barış Ödülü için 208'i kişi, 79'u kuruluş, toplam 287 aday bulunuyor. Ödülün kazananı 9 Ekim'de açıklanacak.
0: İspanya'da konut krizi protestolarının sembolü olan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. Abascal, fahiş kira artışı nedeniyle 70 yıllık evinden tahliye edilmişti.
2: ...70 yılını aynı evde geçirdi. Fahiş zam yapılan kirasını ödemeye gücü yetmeyince evinden polis zoruyla sedyeyle çıkarıldı. Ülkeyi ayağa kaldıran olayın ardından uzlaşmaya varıldı. Ancak ömrü evine dönmeye yetmedi. İspanya'yı erken seçime götüren protestoların sembol ismi Mari Carmen Abascal hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Abascal'ın evi bir yatırım fonu tarafından satın alınmış, kirası 500 Euro'dan 2650 Euro'ya yükseltilmişti. Emekli maaşı 1350 Euro olan Abascal, kirayı ödeyemeyince 23 Eylül'de polis zoruyla evinden çıkarılmıştı. Tahliye görüntüleri İspanya'da büyük tepki yarattı. Madrid'de başlayan gösteriler kısa sürede ülke geneline yayıldı. Yüz binlerce kişi yükselen kiraları ve barınma krizini protesto etti. Kamuoyu baskısının ardından ev sahibi şirket geri adım attı. Abascal'ın eski kira koşullarıyla evine dönmesi için uzlaşma sağlandı. Ancak evinden çıkarıldığı günden bu yana hastanede tedavi gören Abascal hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından binlerce kişi Madrid'deki Puerta del Sol meydanında toplandı. Başbakan Sanchez de Abascal'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Bugün bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize sarılıyorum dedi. Sanchez, hükümetin hazırladığı iki konut kararnamesinin mecliste reddedilmesi üzerine 2027'de yapılması planlanan genel seçimleri 29 Kasım'a çekmişti.
0: Bu gelişmeyle haber bültenini noktalayalım. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz artık 8'e geliyor. Ben Kübra Nurusu. Türkiye'nin nabzı başlıyor. Efendim Türkiye'de ne konuşulmuşsa işte tam da bu programda konuşacağız. Türkiye'nin nabzı bu programda atacak diyebiliriz. Elbette İzmir'le başlayacağız. Çünkü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişinin yankıları sürüyor. Hatta bugün mesela Cemil Tugay'ın seçilmesi konusunda malum CHP'den gelen eleştiriler vardı. Onlara yanıt verdi Özgür Özel ve bunları kim yaptı diye soruyorlar. Hepsinin oyu var, muhalefet şerhi koydularsa göstersinler dedi. Özgür Özel'in bu açıklamasının ardından CHP'li Müslüm Sarı da dedi ki laf kalabalığı yapma, hesap ver. Gördüğünüz gibi çok ağır iki yorum var CHP ve Yeni Parti'den. Bu sorumluluk kimde tartışmasını değerlendireceğiz birazdan konuklarımızla. Ve bir diğer başlığımızsa şöyle, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Erdoğan bir kez daha aday olmalı sözü de gündemde. Şimdi bu nasıl olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki dengeler nasıl, ne durumda? Yeterli mi mesela Cumhur İttifakı'nın sayısı? Hepsini değerlendireceğiz. Bu arada Özgür Özel bugün bu konuyla ilgili de konuştu ve dedi ki erken seçim geliyorlarsa biz dünden razıyız, bugünden hazırız ama bir hafta önceki seçim içinse kimse kapımızı çalmasın dedi. Ne olacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partiler bu konuda nasıl adım atacak? Konuklarımızla onu da değerlendireceğiz. Ve efendim İçişleri Bakanlığı 5 belediye başkanı ve başkan vekilini görevden uzaklaştırmıştı. Şimdi artık önümüzdeki hafta seçimler var. Nerelerde? Mersin, Mezitli, Yenişehir, Ataşehir ve Eyüp Sultan belediyelerinde. Acaba meclis dengeleri oralarda nasıl? Hepsine bir bakacağız. Önümüzdeki hafta acaba bizi neler bekliyor diye. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen size konuklarımızı da takdim edeyim. Taha Hüseyin Karagöz gazeteci bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. Mehmet Müftüoğlu, Türk Gün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve Aytun Çerkin, Nefes Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz efendim siz de. Şimdi Ankara'da da bir konuğumuz var. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör de birazdan Ankara'dan aramıza katılacak. Gördüğünüz gibi konu başlıklarımız yine oldukça fazla. İsteriz ki şöyle bir reklam arasını verelim. Ardından kesintisizce devam edelim. Kısa bir ara.

Ve Türkiye'nin nabzı başlıyor efendim. Biraz önce altyazıda da gördüğünüz aslında muhalefetteki bu İzmir kavgasında kim haklı diye soracağız. Çünkü bugün Özgür Özel diyor ki bizi suçluyorlar Cemil Tugay'ı aday yaptık diye ama hepsinin aslında altında imzası vardı diyor. Öte yandan Müslüm Sarı da Özgür Özel'in tüm bu açıklamalarını laf kalabalığı olarak değerlendiriyor. Şimdi birazdan aktaracağız ama bu sürece nasıl geldik? Gelin onu bir hatırlatalım. Cemil Tugay'ın AK Parti rozetini takmasına ilişkin o sürecek elene kadar bakın neler yaşandı. Öncelikle 18 Haziran tarihine bir bakalım. CHP'den istifa etmişti Cemil Tugay. Mutlak mutlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir açıklamasında bulunmuştu. Ardından biz Cemil Tugay'ın Sayın Bakan'la Murat Kurum'la görüşmesine şahit olduk. Kentsel dönüşüm masadaydı. Şöyle iyi deneyi herkes aslında şu soruyu sormaya başlamıştı. Acaba Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? Şimdi onun öncesinde ise yeni parti elbette gündemdeydi. CHP'den istifa ettiğine göre demek ki yeni partiye geçecek şeklinde değerlendiriliyordu. Ağustos ayına geldiğimizde ise Cemil Tugay dedi ki milyonda bir bile bir olasılık yok AK Parti'ye geçiş için. Bunu çok ayıp bulurum. Ben böyle bir insan değilim dedi. 30 Eylül tarihinde de biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine şahit olduk. İzmir'in gündemindeki önemli konuları arz ettik şeklinde bir açıklama yapmıştı. Yine aynı gün Sayın Bakan'la Uraloğlu'yla da bir ulaşım zirvesi düzenlenmişti. Özellikle İzmir'deki sorunlar ele alınmıştı. Mesela işte ikinci çevre yolu, İzban, metro gibi konular ele alınmıştı. Şimdi artık tarihler efendim 30 Eylül'ü gösterdiği vakitte neredeyse

0: Herkes şu konuda hemfikirdi. Evet, yakındır AK Parti'ye geçmesi Cemil Tugay'ın diye. Ve geldik 2 Ekim'e. Yine dikkat çekici bir hadise yaşandı. ADD'den, Atatürkçü Düşünce Derneği'nden istifa etti Cemil Tugay. Eleştirilerin de odağı oldu aslında bu istifanın ardından. Ve sonuçta 6 Ekim'de artık biz AK Parti'nin resmi hesabından bir paylaşım gördük. İzmir'e ilişkin, İzmir'in dağlarında çiçekler açacak diye. O hepimizin bildiği İzmir Marşı ile bir mesaj paylaşıldı. Ha, tamamdır, o halde çarşamba günü artık bu katılım gerçekleşecek şeklinde artık anlaşılmış oldu. Ve nitekim de 7 Ekim'de de AK Parti'ye katıldığı rozetini de Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Şimdi konuşmaları da oldukça dikkat çekiciydi. Mesela şu ifadelerim: siyaseti neden yapıyoruz, neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin, esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz dedi. Şimdi bu cümleler kime aitti efendim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş. Büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir dedi Cemil Tugay yaptığı bu konuşmada da. Bu konuşmada oldukça dikkat çekiciydi. Hemen dönelim Aytunç Erkin'e. Özellikle bu konuşmalar mesela şöyle değerlendirildi. Hakikaten Cemil Tugay yılların AK Partilisi gibi konuştu. Özellikle bu ifadeler, liderimiz, büyük liderimiz son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz şeklinde. Siz nasıl okudunuz? İzmirliler bu geçişi nasıl değerlendirdi? Artık hani işin sıcaklığı da geçtiği için bugün belki daha da sağlıklı bir açıdan bakabiliriz. Ne dersiniz?
1: Yok, sağlıklı açıdan bakacak bir durum yok. Yani şimdi Sayın Cemil Tugay'ın Adalet ve Kalkınma Partili gibi değil, herhalde Taha'dan daha reisçi olduğunu anladım yani. Ben şimdi Cemil Tugay'ın açıklamalarına baktığım zaman veya Müftüoğlu'dan Bahçeli dediğin zaman ondan daha Cumhur İttifakı'nı savunacak durumda. Yani ve benim oradaki en dikkatimi çeken cümlesi, büyük liderimiz Erdoğan'ın söylediği gibi kimsesizlerin kimsesizdir AKP. Bu onun söylediği gibi. Ya 1928'de Atatürk'ün söylediği ifadeyi bile alıp işte Erdoğan üzerinden, Sayın Erdoğan üzerinden kurması yani...
0: Sonra açıklaması da var. 3 numaralı ledi arkadaşlar bir alabilir miyiz? Tam da sizin hatırlattığınız gibi soruldu çünkü bu AK Parti kimsesizlerin kimsesidir ifadesini niye kullandınız diye. 3 numaralı ledi arkadaşlar bir ekrana getirirsek Cemil Tugay diyor ki o sözler Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a ait. İlk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Atatürk'ün de Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diye bir ifadesi var. AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum demişti.
1: Evet, yani şimdi şöyle, burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de yeni partinin de sağlam bir öz eleştiri verme konusunda şu ana kadar eksik olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle yeni partinin İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın sadece bu bir hataydı ve bunu söylemiştik aslında cümlesini kurması. Ama diğer taraftan yeni parti lideri Sayın Özgür Özel'in işte anketlerde çıkıyordu. PM'de kimse karşı çıkmadı. Kavun mu koklayalım gibi cümleler kurması. Yani şimdi o yüzden...
0: Sorumluluk kimde burada? Biraz önce açarken söyledik ya. Yani sanki ortada bir top var. CHP'liler birbirlerine, yeni partiler birbirlerine atıyor. Benim, sorumluluk ben, sizde gibi. Böyle sorumlu, bir hadise
1: tabii ki
0: mi var?
1: Sorumluluk aslında Cemil Tugay'da. Yani Cemil Tugay yılların hani yani derler ya 40 yıllık CHP'liyim ve 40 yıllık CHP'li, aileden gelen bir siyasi bir kültürle yetişmiş. Ama bir taraftan bakıyorsunuz 2-3 aydır Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği konuşuluyor. Ve bu konuda en ufak bir açıklama yapmadan hep danışmanları üzerinden Meclis Saraç, işte burada CHP Genel Başkanı,
0: evet,
1: kaç kere telefonla ulaşabildiniz yani Cemil Tugay'a, değil mi? Doğru. Yani ulaşılamayan bir adam pozisyonuna gidiyor. Ama
0: siz
1: bu arada
0: aramış mıydınız mesela Necdet Bey?
2: Ben kişi olarak aramadım ama tabii ilgili arkadaşlar aradılar.
0: Ulaşamadılar mı Cemil Tugay'a?
2: Yok, görüştüler ilk başta, görüştüler. İşin doğrusu yani bu noktaya gelebilir tartışması vardı ama Cemil Tugay hiç AKP vurgusu yapmamıştı o görüşmelerde. Parti sözcümüz Müslüm Sarı 2-3 kez görüştü kendisiyle. Hı hı. İstifa öncesi de istifa sonrası da görüştü. Sonrasında zaten bir görüşme trafiği gerçekleşti.

0: Ama mesela,
1: yani siz AK Parti'ye geçeceğini o dönemde ummuyor muydunuz istifa ettikten sonra? Yani
0: bir yıldır konuşuluyordu aslında. Evet. Bir yıldır konuşuluyordu ama bu kadar, yani şimdi siz biraz önce grafikte verdiniz. Evet. Bu kadar da olmaz yani. Yani Ağustos'ta asla böyle bir şey mümkün değil diyen, işte 2 Ekim'de, sonra da 7 Ekim'de rozet taktığında başka şeyler söylüyor.
2: Evet. Şimdi mesela CHP eski İzmir milletvekili Atilla Sertel'le konuştuğumda son 3-4 aydır bizi protokol listesinden çıkarmıştı diyor.
1: Bu yani, şey değil mi ya? 9 Eylül yeni... günde hatırlar mısınız? Konuşmuştuk. Pek çok yeni partili CHP'li milletvekili de o resepsiyona katılmadı. İzmir'de düzenlenen resepsiyona diye. Bilemiyorum, Cemil Tugay mı davet etmedi yoksa tepki olarak
2: şunu,
1: onlar mı katılmadı
2: acaba? Mesela Atilla Bey söyledi. Protokol listesinde yoktuk artık dedi. Yani çağrılmadıklarını ifade ediyordu zaten. Yani bunların hepsi bir işaretti. Yani Sayın Cemil Tugay'ın geçiş süreciyle ilgili. Ha burada yargısal baskı mı oldu, şu mu oldu? Bu ayrı bir konu. Yani ayrı bir tartışma konusu. Onun sonuçta Cemil Tugay eğer böyle bir bilgisi varsa veya böyle bir durum varsa kendisi açıklar veya süreç tarih yazar bunun sonrasında. Ama gelinen noktada baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024'te İzmir'in kalesi olarak değerlendirilen İzmir'de böyle bir adayı hayır çıkarma denilmesine rağmen, bu ismi aday gösterme denilmesi ve uyarılara rağmen hala gösteriliyorsa, gösterilmişse ve ondan sonra da Cemil Tugay ile iletişim kopmuşsa buradaki sıkıntıyı sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya yeni partinin kendisinde araması gerekiyor. İşin özü bu. Ha buradan yani İzmir'i Adalet ve Kalkınma Partisi mi aldı? Yok. Yani seçimle almadı. Transferle aldı. Cemil Tugay geçti. İzmir sokaklarında baktığımız zaman nasıl bir duygu var? Birçok isim bence hani orada acaba işte hizmet gelecek, şu mu gelecek diye. Ben bugün işte İzmirlilerle işte konuştuğumuzda veya İzmir milletvekilleriyle oradaki havayı koklamak, hem CHP'li hem yeni partilerde. Öyle bir durum yok. Yani daha çok kenetleme yaratacak
1: öyle
2: bir
1: mi?
2: Durum. Daha çok kenetleme
1: yani şöyle yorumlar ama... oldu ya, AK Parti tam aksine şimdi tabiri yerindeyse hizmet ya, yağacak yapacak. Oraya. İzmirliler
2: başka yayınlarda da
1: iyi
2: söyledim.
1: İyi ki diyecek gibi.
2: Başka yayınlarda da söyledim. 2029'da yapılacak bu seçim. Yani eğer öne alınmazsa. Evet. Şimdi 2028'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili dağılımı ne olacak onu gördükten sonra yerel seçimlerle ilgili bence değerlendirmelerin yapılması daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Yani oradaki dengeler, Cumhur İttifakı'nın bir kez daha kazanması üzerine kazanırsa eğer,
1: evet,
2: orada nasıl bir denge olacak, kaybederse nasıl bir denge olacak, bunların hepsi konuşulacak. Ama ben şunu çok iyi biliyorum, Adalet ve Kalkınma Partisi Cemil Tugay'a aday göstermeyecek.
1: Öyle mi?
2: Göstermeyecek. Yani böyle bir durum olmaz.
1: Bir başarı hikayesi ama yazılmaz mı? Şimdi önümüzde 2 yıl var. 2 yıl bir belediye için uzun bir süreç aslında 2029'u düşündüğümüz zaman. Hatta 2,5 yıl diyelim. Dolayısıyla şu an İzmir'de bir başarı hikayesi görürsek o da tekrar aday olmaz mı mesela? Ya da AK Parti'nin hedefi bilemiyorum. Orada bir başarı hikayesi mi yazmak bugünden sonra? Ne beklemeliyiz?
2: Tabii başarı hikayesi yazmak istiyorlar tabii. Ama bunu bundan sonraki süreçte Cemil Tugay'a aday göstererek yapmazlar bunu. Çünkü Cemil Tugay baktığımızda İzmir'de her şeye rağmen bir kesimin artık kabul edilemeyecek kişisi haline gelmiş durumda. Veya tırnak içinde söyleyeyim, nefret objesi haline gelmiş durumda. Peki.
1: CHP'liler yeni partileri eleştiriyorlardı. Hatta Müslüm Sarı'nın şöyle bir ifadesi var. Kemal Kılıçdaroğlu Cemil Tugay'ı aday yapmayın dedi. Buna rağmen Özgür Özel aday yaptığı yönünde mesela bir değerlendirmesi var. Dolayısıyla siz aday yaptınız, suçlusu sizsiniz diye. Hatta arkadaşlar şunu görmeden önce Atakan Sönmez'in bir tweet'i vardı. Bence o tweet de meseleye hakikaten özetleyen bir tweet. Yani CHP'nin bakış açısını anlatmak için 5 numaralı bir paylaşım. Bir ona bakalım, ardından Özgür Özel işte bu tüm bu yaşananlara ne yanıt verdi ona bakalım. Şimdi Atakan Sönmez CHP'li malum Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında danışmanı, diyor ki değişimi görmek isteyenler İzmir'e baksın. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'u kazandı, Ankara'yı kazandı, Antalya'yı kazandı, Kırşehir'i, Bolu'yu, Bilecik'i, Ardahan'ı, Artvin'i, başarı onun başarısıdır diyor. Öte yandan İzmir'i Özgür Özel kaybetti. Şimdi dolayısıyla CHP'lerden bu yönde bir eleştiri vardı Özgür Özel'e yönelik. Peki Özgür Özel bu eleştirilere bugün ne yanıt verdi? Gelin bir izleyelim.
3: Ben geçen seçimde genel başkan olduktan bir ay sonra adayları belirleme durumunda kaldık. aday yaptığımıza da yapmadığımızın önüne de anketleri koyduk. Hani şimdi konuşanlar var ya efendim, bu adaya örneğin butlan sözcüsü diyor ya, bu adayları kim yaptı? Hepsine oyu var. Karar defteri oldu. Hangisinde varsa itirazı, örneğin Cemil Tugay'a muhalefet şerri koyduysa muhalefet şerrini göstersinler. Zaten ben adayın bu yanlışı yapacağını bilsem, ona aday yapmayı bırak elim kolum kafam kırılsın, selam vermem. Ama böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir, kim bilebilir?
1: Şimdi çok net Özgür Özel'in ifadesi. Necdet Bey, madem siz istemiyordunuz Cemil Tugay'ın aday olmasını, niye o zaman CHP'ler gitti de imza attı? Niye muhalefet şerhi koymadı o halde?
0: Eğer bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nda bir açıklaması var. O dönem ben parti meclisinde değildim. Kendisi parti meclisinde Cemil Tugay'a da karşı çıktıklarını söylüyorlar. Ama tartışma bu değil. Bakın şu anda Özgür Özel'in de yapması gereken şu. Bir tek örnek olsa, mesela bir tek Cemil Tugay istifa etmiş ve AKP'ye geçmiş olsa Cemil Tugay üzerinden bir tartışma olabilir. Özgür Özel'in 31 Mart 2024'te belirlediği isimlerin 50'si AKP'ye geçti CHP'den istifa edip. 50 belediye başkanı. 400'e yakın belediye meclis üyesi. Şimdi siyaset şunu gerektirir.
1: Yani o dönemde mesela Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler bunlara aday yapmayın dedi mi demedi mi?
0: Şimdi bakın denilen isimler var ama tartışmayı oradan kurduğunuzda sonuç alamazsınız. O dönem partinin genel başkanı kimse bir kere sorumluluk hissetmesi gerekiyor. Süreçle ilgili bir değerlendirme yapması gerekiyor ve adam akıllı bir öz eleştiri vermek gerekiyor. Öz eleştiri şudur. Yani tesadüf olamaz. Yani bir kişi olsa, iki kişi olsa, üç kişi olsa istisna diyebilirsiniz. Ya yani rakamlara bakıyorsunuz. 50'ye yakın Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy veren, o anlamıyla da iktidarla yakın olmayan seçmenin verdiği oylarla seçilen isim istifa ediyor, AKP'ye geçiyor. Şimdi ortada çok büyük bir sorun var.
1: Ama yani, Özgür Özel diyor ki elim kolum, bu öz eleştiri değil midir? Elim kolum kırılsaydı da aday göstermeseydim nereden bileyim?
0: Bu öz eleştiri değil. Bakın, alalım. Bunlar tesadüf değil. Yani şimdi çok net bir tablo var orta yerde. Yani Aytun Çerkin aslında önemli bir şey söyledi. Türkiye'nin gündemi başka türlü de akıyor. Akan gündemin içinde biz bunu tartışıyoruz ama şöyle bir, bunu da söylemek durumundayım tabii. Şimdi mesela İstanbul'u Sayın Ekrem İmamoğlu belirledi tümüyle. İlçe belediye başkanları dahil. Ankara'yı Sayın Mansur Yavaş belirledi. Belirlemiş yani, bu belli. İzmir'i de Sayın Özgür Özel ve ekibi belirlemiş durumda. Şimdi burada siyasi sorumluluk şudur. Mevcut durumu görüp ben hata yaptım deme yerdendir. Biz adayları belirlerken yanlış tercihler yapmıştır demek bir erdemdir. İzmir'de giden bir tek Cemil Tugay değil. AKP'nin aday gösteremediği Foça el değiştirdi. Kim verecek bunun hesabını?
1: Kim verecek?
0: Sayın Özgür Özel işte sütte leke olur, Cemil Tugay'da leke olmaz diye isim. Ben mi söyledim onu? Müslüm Sarı mı söyledi? Başka bir isim. Kendisinin söylediği şey kaldı ki tekil örnek değil. Aynı şey uçak için geçerli. Aynı şey Foça için geçerli. Yani söz uçar ama görüntüler kalıyor. Burada ciddi bir öz eleştiriye ihtiyaç var. Siyasette öz eleştiri yapmak insanları küçültmez. Siyasi hareketi küçültmez. Tam tersine sen mevcut durumu görürsün ve ona göre önlem alırsın. En kolay işlerden bir tanesi karşı tarafı suçlamaktır. Faturayı karşı tarafa kesmektir. Hayır. Şimdi 31 Mart 2024 sonrasında Özgür Bey ve çevresi neyle övünüyordu? Büyük bir zafer diye. Onunla övünüyordu. Evet. Zafer miydi? Zaferdi tabii. Ama o zaferin arka planına baktığımızda bir geçmişi var tabii. Yani 2023 hatta 2019'a uzanan bir süreç var. Şimdi başarıyla övündüğünüzde başarısızlığın faturasını da başkasına kesemezsiniz. Başarısızlığın faturasını da sizin vermeniz lazım.
1: Burada başarı da başarısızlık da Özgür Özel'in midir sizin nazarınızda?
0: Yani ya şöyle tekil düzeyde, orada da tekil düzeyde. Bir ekibin işidir bu. Bakın o yüzden de sıraladım. Şimdi siz bu geçişlerde yalnızca geçenleri suçlayarak sorunu çözemezsiniz. Evet doğru, kişilerin sorumluluğu vardır. Cemil Tugay'ın doğrudan kişisel bir sorumluluğu vardır.
1: Evet.
0: Cemil Tugay yeni bir belediye başkanı değildir. Büyükşehir Belediye Başkanı, 2,5 yıldır Büyükşehir Belediye Başkanı olsa da daha önce Karşıyaka Belediye Başkanı'dır. Yani süreç öyle değil yani. Birdenbire vahiy yok. Siz 7-8 yıldır CHP Belediye Başkanlığı yapıyorsunuz. İşte Ağustos'ta diyorsunuz ki asla böyle bir şey olmaz diyorsunuz. Sonra bunun olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de çok uzunca bir süredir, asıl sorumluluk orada bence, politik duruşun, fikriyatın, idealist olmanın önemi kalmadı. Her şeyin yerini çıkarlar aldı ve en temel sorunlardan bir tanesi siyasetin finansmanı, belediyeler ve kamu kaynakları üzerinden olunca bu tablolarla karşılaşıyoruz. Yani Cemil Tugay'ın seçilmesindeki kriter ya da diğer istifa eden aday Özlem Çerçioğlu'ndan başlayan bir süreç var.
4: Cemil Tugay
0: Karşıyaka'ydı.
2: 5 yıl.
4: Karşıyaka'da belediye başkan adayı kim gösterdi?
0: Yani o dönemde Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanı, o gösterdi. Şimdi bu şöyle bakın. Hayır, soruyu niye sorduğumuzu anladım. Tartışmaya oradan kurmanın bir şeyi yok. Hataya hata diyebilme becerisi olması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi açısından da işte, yeni parti açısından da herhangi bir siyasi
1: Cumhuriyet
0: parti...
1: Halk Partisi hataya hata diyor mu şu anda ya da neyi hata olarak tanımlıyor?
0: Şu anda tabii yani şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arınma kavramını tesadüf olsun diye söylemiyor. Çeşitli konuşmalarında da bunun altını çiziyor. Sonuçta orta yerde en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Siyasette AKP ile BHP, MHP ile CHP arasında davranış kalıpları birbirine benzedi. Siyasi partilerin davranış kalıpları birbirine benzedi. Belediyelerin davranış kalıpları birbirine benzemiş. Ve burada temel sorun şu. Parti ayırmaksızın baktığımda ya siyasetin finansmanı buralardan olmuş.
1: Peki. Şimdi siz biraz önce Müslüm Sarı'nın paylaşımını hatırlattınız. Hemen onu da aktaralım. Özgür Özel'in bu ifadelerinin ardından Müslüm Sarı da sert bir açıklama yaptı ve o da diyor ki Özgür Özel her zaman aynısını yapıyor. Olaylardaki sorumluluğunu laf kalabalığıyla gizlemeye çalışıyor. Şimdi çarpıttığı konuya gelelim. Bahsettiği dönem ben de listesini delerek parti meclisine seçilmiştim. Hani diyor ya Özgür Özel, sizin imzanız vardı, madem öyle niye muhalefet şerhi koymadınız Cemil Tugay için? Karar alma süreçlerindeki toplantılara da katıldım. Buraya kadar doğru. Ben ve benim gibi düşünen parti meclisi üyesi arkadaşların aday belirleme süreçlerine ilişkin bütün itirazları ortadadır. Bizim gibi düşünmeyen parti meclisi üyeleri de buna şahittir. Yani biz orada itiraz ettik diyor aslında. Şimdi bir kez daha kendisine çağrıda bulunuyorum. Laf kalabalığını bırak, olayları çarpıtma, hesap ver, İzmir halkından özür dile. Ne dersiniz Mehmet Bey? Yani burada hakikaten iki tarafta sorumluluk sendeydi. Hayır söyledin, söylemedin. İzmir halkından özür dile. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya?
4: Şimdi bu tartışmaya baktığımız zaman Cemil Tugay'ı ayrılmasını haklı kılan bir gerekçe ortaya çıkıyor. Şimdi tabii ki parti geçişlerini ben doğru bulmadığımı her defasında ifade ediyorum. Ama bir geminin ikiye bölünmesi, okyanusun ortasında ikiye bölünmüş, orada olan kişiler kendine kurtarmak için en yakın bir adaya kendini atmaya çalışmış.
1: Yani bu karmaşadan mı kaçmaya çalışıyor Cemil Tugay?
4: Buradan bu anlam çıkıyor. Yani ben sizin bu çatışmanızdan, bu ayrışmanızdan, bu kavganızdan rahatsızım. Bunun bir parçası olmayacağım. Ne CHP'de duracağım, ne yeni partide kalacağım. Hadi bana eyvallah, ben gidiyorum. Buradan bu anlam çıkıyor. Ama görüyoruz ki herkes hem yeni parti suçlu, hem CHP suçlu. Neden? Çünkü Karşıyaka'da belediye başkan adayı gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Büyükşehir'de aday gösteren Sayın Özgür Özel. İkiniz de aday göstermişsiniz.
0: Bakın burada şöyle bir şey var, o ayrımı
1: bu arada
0: söylemek
1: lütfen
0: zorundayım.
1: Katılın. Yani ben bunu her programda söylüyorum. Lütfen karşılıklı konuşalım, daha verimli
0: şimdi,
1: oluyor. Buyurun.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başka platformda söyledi ama önceki gün Merkez Yürütme Kurulu'na bir kez daha bunu anlattı. Dedi ki bakın normal işte 2023 kurultayından sonra devir teslim yaparken Özgür Bey'e çok net bir biçimde Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapmayın. Çünkü bu adamın şöyle şöyle şöyle ilişkileri var. Bunu yaparsanız yarın başımıza bela olur diye kendisine ifade etmiş. Bunu kerelerce başka platformlarda da ifade etti. Bunun altında çizmek lazım.
2: Bazı iş adamlarıyla ilişkiler
1: o mu?
2: İlişki.
0: Tabii yani o tür ilişkiler
4: tamam,
0: var.
4: Ki bazı dolayı, iş adamlarıyla iş ilişkiler mevzusu vardı. Bunu Cemil Tugay CHP'de veyahut yeni CHP'de iken bunu kamuoyuyla neden paylaşılmadı? Neden bir inceleme başlatılmadı? Neden bir parti içi bir soruşturmaya tabi tutulmadı? Şimdi ayrıldıktan sonra bunun şusu vardı, busu vardı söylemek siyaseten de ahlaken de ne kadar etik? Mesela bunu ben Cemil Tugay'ı tanımam etmem. Ama hani sorgulanırken bence öz eleştirinin yapılmasıyla birlikte Cemil Tugay'ın bu hareketini eleştirmek daha isabetli ve daha doğru olur. Ben yani 40 yıllık CHP'li birinin...